0: haber taze. Yani yarın İran cephesi İsviçre'ye gidebilir mi? Bu soru gündemde. Soralım hemen Ekber Karabağ yayına hazır. Ekber hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim Merve. İyi yayınlar dilerim sana.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Önce şunu sorayım. Yarın İsviçre'ye gidiyoruz açıklaması var mı Tahran'da?
1: Evet evet. Zaten İran heyeti yoldadır. Az sonra oraya varmış olacak. Ben sonra kontrol ettiğimde Türkiye hava sahasını da geçmişlerdi. Birazdan muhtemelen İsviçre'ye ulaşmış olacaklar. İran heyetinin Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve onun yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı işte eşlik ediyor. Diğer üst düzey yetkililer de vardır. Hem Petrol Bakanlığından hem Merkez Bankası Bankası'ndan ve diğer bazı kurumlardan üst düzey yetkililer de bu heyette bulunmaktadır. Ve heyetin ismi de MİNAP 168. Bilmeyen izleyicilerimiz için şunu hatırlatayım ki MİNAP işte İran'ın güneyinde hemen Hürmüz'ün yakınında bulunan bir şehir ve saldırıların ilk gününde yani 28 Şubat tarihinde hedef alınıp ve 168 kişinin hayatını kaybettiği bir yer. O yüzden işte İran bu heyetin ismini MİNAP 168 koymuş. Yani geçtiğimiz ay İran nasıl bir heyet Pakistan'a göndermişti müzakerelerin ilk turu kapsamında, ben benzeri bir heyetin İsviçre'ye gittiğini söyleyebiliriz. İsviçre'de an itibariyle Witkoff da vardır. İşte Donald Trump'ın damadı Jared Kushner de o bölgededir. İşte J.D. Vance katılacak mı katılmayacak mı? Amerikan medyası büyük bir ihtimalle katılacağını ifade ediyor. Çünkü Muhammed Bakir Kalibaf yani muadili de orada bulunacaktır. Fakat özellikle burada gündem önemlidir. Daha önce yapılan açıklamada ki esasında Cuma günü bunun yapılması öngörülmüştü. Burada müzakerelerin ikinci turuna geçilecekti. Yani geride kalan hususlar özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri, yaptırımların uygulanması meselesi, İran'a karşı yaptırımların kaldırılması meselesi işte masaya yatırılacaktı. Ancak İran diyor gündem değişti. İsrail'in saldırıları dolayısıyla İran özellikle bu mutabakat zaptında yer alan maddelerin uygulanması ve karşı tarafın taahhütlerini nasıl yerine getireceğini ve bunların işte karşı taraftan isteyecektir ve bunların uygulanmasını isteyecektir. İran diyor biz müzakerelerin ikinci turuna gitmiyoruz. Öncelikle bu yazdığımız bu 14 madde ve özellikle 5 maddenin altın İran çizmektedir ki onların başında da az önce de Merve senin de belirttiğin üzere saldırmazlık meselesi yani Lübnan konusu. Ne İran altına çizmektedir. Lübnan cephesinde de birkaç saat önce önemli bir gelişme oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes kararı aldı ve ordusuna da bu yönde bir talimat kararı verdi. Tabii günün en önemli sıcak gelişmesinin de Hürmüz Boğazı konusunda olduğunu ifade edebiliriz. İran'dan gelen açıklamada İran resmen Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurdu ve buna da gerekçe olarak anlaşmadaki o uzlaşma maddelerinin hayata geçmemesini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta birinci madde olmak üzere bu uzlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı İran'ın da Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Sentagon'dan bir açıklama geldi. Yok Hürmüz açıktır falan yönünde ifadeleri oldu. Ancak İran tarafı bunu farklı söylüyor. %100 Hürmüz'ün kapandığını belirtiyor.
0: Evet şimdi orada önemli kısım şu. Eğer ilk madde yani saldırılar durmazsa biz kalan hiçbir şeyi görüşmeyeceğiz diyor zaten İran. Sonraki kısım sonra konuşulur. Önce siz bir kere saldırmayın. Şimdi ama burada bir ateşkes soru işareti var. Dün de bir ateşkes imzalanacaktı İsrail'le Hizbullah arasında. Şimdi tekrar ateşkes yaptık diyor. İsrail'le bir baskı var. Yani İsrail saldırmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri baskı yapıyor gibi bir durum var. Ateşkes yapıyoruz diyorlar ama birkaç saat sonra saldırı yapılıyor. Dolayısıyla oradaki tamam anlaştık kameralar karşısında dönüp anlaştık ama bir yerde de diyor ki İsrail güneye doğru genişletin saldırıları. Turgut Alp hoş geldin yayına. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle. Turgut Alp bu ateşkes bilmecesi nedir? İsrail neye diretiyor şu an?
2: İsrail tarafı başından beri bu anlaşmadan memnun değil, bu mutabakattan memnun değil. Özellikle de Lübnan'ın bu ateşkes çerçevesine eklenmemesini istiyordu. Ancak İran anlaşma mutabakat metninde yazdığı gibi savaşın bütün cephelerde bitmemesi halinde bu mutabakatın karşı taraf tarafından ihlal edilmiş sayılacağını açıkladı ve bugün de

0: Haberinde aktardığı gibi Hürmüz Boğazı'nı bu sebepten dolayı kapattığını söyledi. İsviçre'ye gidiyorlar İran heyeti, ancak teknik müzakerelere başlamak için değil, bu mutabakatın hayata geçirilmesini konuşmak için gittikleri yönünde mesaj veriyor İran tarafı. İsrail tarafına bu Amerika üzerinden baskı yapmaya çalışıyor İran. Amerika İsrail'i dizginleyebileceğini düşünüyor. İsrail ve Hizbullah cephesinde ise çatışmalar durmadı. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam etti. Dün Türkiye saatiyle öğleden sonra 4'te 16'da yeni bir ateşkesin hayata geçirildiği duyurulmuştu. Ancak buna rağmen İsrail'in hava saldırıları, topçu saldırıları devam etti Lübnan'ın güneyinde. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu dün geceki çatışmalarda da bir İsrail askerinin öldüğünü, 13 İsrail askerinin de yaralandığını söyledi. Hizbullah tarafı şunu söylüyor. Yani İsrail askerlerine saldırdığını doğruluyor, ancak Lübnan içerisinde, Lübnan topraklarında işgali genişletmeye çalışıyordu İsrail askerleri ve biz onlara karşılık verdik diyor ve ateşkesi ihlal etmekle İsrail'i suçluyor. Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde sınır boyunca işgal ettiği bir alan var Lübnan sınırı boyunca İsrail'in ve bunu genişletme çabalarını hala sürdürüyor İsrail. Özellikle de Nebatiye kenti yakınlarındaki birkaç tepeyi ele geçirmeye çalışıyor. Tahir el Ali tepesini. Hizbullah da İsrail askerlerinin işgali genişletmesine izin vermeyeceğini, bu yönde girişimler olduğu zaman karşı koyacağını söylüyor ve bütün düğüm burada kilitlenmiş durumda. Burada bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü İran kendi pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Diyor ki mutabakat metninin ilk maddesinde yazdığı gibi Amerika Birleşik Devletleri ve sadece İran arasında değil, onların müttefikleri arasında ve Lübnan'da, yani özellikle o metne yazılmış, hı hı, bu savaş duracak diyor. Bu savaş durmadığı zaman biz anlaşma ihlal edilmiş sayarız ve o 60 günlük süreceği söylenen nihai anlaşmaya gitmek için müzakereyi başlatmayız diyor ve Hürmüz Boğazı'nı da bu sebepten dolayı az önce de söylediğimiz gibi kapattığını söyledi. Evet. Bütün gözler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde, onun Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yapacağı baskıda. Şu ana kadar İsrail biraz direniyor buna. İsrail içerisindeki dengelere de bakmak lazım. Ekim ayında İsrail'de seçim var ve İsrail kamuoyunun tamamı İran ile bu Amerika arasındaki mutabakata karşı ve bu ateşkesin Lübnan'ı kapsamasına da karşı, İsrail ordusunun saldırılarına devam etmesini istiyor. Sadece hükümet içerisindeki radikal unsurlar değil, Netanyahu da, muhalefet de ve toplumun, İsrail toplumunun neredeyse tamamına yakını da bunun böyle olmasını istiyor. Amerika'nın baskısına boyun eğerse ve İsrail Lübnan'daki saldırılarını durdurursa bunu bir şekilde Amerika'nın kuklası olmak gibi eleştiriyor İsrail basını. Bu şekilde bir sıkışmışlık durumu var. Bütün gözler açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta. İsrail'e ne kadar baskılı uygulayacak ve bu ne kadar etkili olacak? Tabii şunu da unutmamak lazım. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yardımcısı J.D. Vance İsrail'i son birkaç gündür kamuoyu önünde açıktan sert bir şekilde eleştirse de İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de çok ciddi bir lobisi var. Onlar da faaliyete geçmiş durumda. Bu şekilde bir rekabet yaşanıyor. Ancak görünen o ki anlaşmanın devam edebilmesi, yani var olan mutabakatın hayata geçirilmesi ve nihai anlaşmaya gitmek için bu 60 günlük konuşmanın başlayabilmesi için Lübnan'da İsrail'in dizginlenmesi lazım. Evet. Bütün gözler Lübnan cephesinde. Son birkaç saattir İsrail'in saldırılarının hafiflediğini görüyoruz Lübnan içerisinde. Bazı topçu atışları var sınırdan ama son derece hafif. Gerçekten bu ateşkes hayata geçecek mi? Bunu göreceğiz. İsrail ordu sözcülüğüne de Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarımız ateşkes meselesini sordular, hı hı, ve bu konuya kamuoyu önünde, medya önünde yorum yapmayacaklarını söylediler. Ne ateşkes, hı hı, var dediler, ne yok dediler. Ama anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir baskısı var İsrail üzerinde. İsrail'de hem kamuoyu baskısı nedeniyle hem de kendi çıkarlarını böyle gördüğü için Amerika'ya direniyor gibi gözüküyor. İlk başta şunu yapmaya çalışmıştı. Hı hı. Anlaşma olsun ama Lübnan buna dahil olmasın demişti. Ama İran bunu kabul etmeyip kırmızı çizgisi ilan edince, evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a baskı yapmak durumunda kaldı. Böyle bir manzarayla karşı karşıya şimdi.
1: Evet, aslında savaşa girerken bir baskı vardı. O baskıyı İsrail kazandı. Şimdi savaşı bitirirken de biz bu baskıyı sürdürürüz gibi bir bakış açısı var. En azından zorluyorlar. Soru alayım. Var mı soru?
2: Sorudan ziyade
3: ben bir şey sorayım. Bugün gelen şeyde haberler, siz Turgut Albey, bir İsrail askeri öldürdünüz. Bugün basına düşen şey de 4 İsrail askerinin öldürdüğü ve 4 tane de ağır yaralandığı haberini aldık. Yani epey bir zayiat verdi

0: İsrailler.
1: Dün 4 evet, dün 4 İsrail askeri ölmüştü. Bugün de ben yayına girerken
2: bugün artı 1
1: değil mi? Belki tamam. Artmış olabilir. İki, evet, bugün tamam. Artı 1. Ya şöyle, belki 2 olmuştur. Ben girerken 1 olarak açıklanmıştı. Muhtemelen artmış da olabilir çünkü 13 yaralı vardı. Şöyle bir durum var. Yani Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini açısından da savaşı sürdürmeye ihtiyacı var. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise kendi çıkarları ve siyasi kariyeri açısından savaşı bitirmeye ihtiyacı var. Neden? ABD Başkanı Donald Trump kendisi de bunu televizyonlar karşısında söyledi. Dünya rezervleri 2 hafta içerisinde bitecekti ve dünya ekonomisi çok büyük bir krize girecekti dedi. Bu kriz Amerikalı seçmenleri, yani Trump'a oy verecek, ara seçimler var işte Amerika'da. Seçmenleri de çok ağır bir şekilde etkiliyor ve İsrail'in aksine, İsrail toplumunun aksine Amerika'da seçmenlerin, Amerikan halkının bu savaşa desteği çok çok az. Birçoğu buna karşı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump seçilirken de ucu bucağı bitmeyen Orta Doğu'daki savaşlara sokmayacağım vaadiyle gelmişti iktidara. Kendi kendisiyle çelişiyor. Hem de bu savaşı bir an önce hızlı bir şekilde tamamlayamayıp ve güç kullanarak, İran'a karşı güç kullanarak dünya petrol sevkiyatının yapıldığı, %20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı açamayarak ekonomik baskı altında kaldı. Kendi seçmenlerinden, Amerika'dan da böyle bir tepki var. Yani ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce bu savaşı bitirip, bakın ben saldırıyı düzenledim, iyi de bir anlaşma kotardım diye seçmenlerine dönmeye ihtiyacı var. Bu ekonomik baskıyı da üzerinden atmaya ihtiyacı var. Netanyahu'nun ihtiyacı ise bunun tam tersi, savaşı devam ettirmeye ihtiyacı var. Sadece Lübnan cephesiyle ilgili değil, İsrail içerisinde günlerdir konuşuyoruz, aktarıyoruz. Çok ciddi bir şekilde bu mutabakata da itiraz var. Neden? Diyorlar ki İsrail İran'ın nükleer emellerini sınırlamıyor. İran'ın balistik füzeleriyle ilgili herhangi bir sınırlama getirmiyor. İran'ın müttefiki ya da vekili olarak adlandırılan Hizbullah gibi güçlerle ilişkisini kesmesi yönünde herhangi bir baskı uygulamıyor. Ve buna üstüne üstlük bir de İran'a çok büyük maddi imkanlar sağlıyor. İşte 300 milyar dolarlık bir fon geliştirileceği söyleniyor. İran'ın 100 milyar dolardan fazla olan dondurulmuş dışarıdaki varlıklarının serbest bırakılıp tekrar İran'a döneceği konuşuluyor. İran'da hatta şöyle bir şey var. Diyorlar ki yani savaşın başına girerken, yani İran'a karşı savaşa girerken İran rejimi çok zayıf gözüküyordu.
3: Evet.
1: Protestolarla yıpranmıştı. Şu an daha güçlü bir pozisyonda gözüküyor ve kala kala elimizde Hürmüz Boğazı'nın açılması kaldı. Hürmüz Boğazı savaştan sonra önce zaten açıktı. İran'ın eline de böyle bir koz verdik diye çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Trump'a yönelik de çok yoğun eleştiriler var. İsrail'de kamuoyu savaşın devam etmesini istiyor. Gerek evet. İran cephesinde, gerek Lübnan cephesinde ve özellikle de Lübnan cephesinde şu an için Amerika'nın baskılarına bir şekilde direnmeye çalışıyor. Ama Amerika'nın da çok ciddi baskı uyguladığını görüyoruz. Dün ilan eden ateşkesin tutup tutmayacağı, İsrail'in dizginlenip dizginlenmeyeceği henüz net değil.
3: Evet.
1: Ama bu Cenevre'deki müzakerelerin devam etmesi, İran ile ABD arasındaki bu mutabakatın çökmemesi için bir şekilde İsrail'in durdurulması gerekiyor.
3: Evet.
1: Bu çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Aslında. Şu anda Amerika yetkililerin önündeki durum da bu.
3: J.D. Vance'in açıklamalarından da onu anlıyoruz. Çok sert konuştuğu için. Ekrem Bey'in bir sorusu var. Buyurun Ekrem Bey.
2: Turgut Alpay, iyi akşamlar, kolay gelsin. Şimdi hayırlı bir özel... Özel kanaatini sormak istiyorum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat metninde malum işte birinci maddede Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durması. Burada bilmiyorum, belki biraz naif yaklaşım ama benim gözlerim Gazze ve Batı Şeria niye yok sorularını kendi kendine sordu ve aradı. Bu konudaki kanaatini ve o civarda mesela Ürdün Havalisi'nde bu konuda ne tür yorumlar var merak ediyorum. Bir de söylediğin çok güzel, nedir? İsrailler bu savaş bitmesini istiyor. Ama İran konusunun gelip takıldığı yer Hürmüz ve burada da anlaşılan bir kara savaşı, bir kara harekatı olmadan, yani yüz binlerce asker gönderip on binlerce askerin kaybolmasına razı olmadan oraya girmenin imkanı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. 330 milyonun gelip 8 milyonluk İsrail için bunu yapması anlamsız. İsrailliler savaş devam etsin derken gerektiğinde kendileri mesela İran'a gidebilecek yiğitliği de gösterebilirler mi ki bu kadar savaştan yanalar?
1: Sondan başlayalım isterseniz. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri olmadan ne İran'a yönelik hava saldırılarını sürdürme imkanı var tek başına uzun evet. soluklu olarak. Tabii kısa vadede bunu yapabilir. Ne de İsrail'in böyle karadan İran'ı işgal edebilecek bir kapasitesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapmayacağını herkes biliyor. Yüz binlerce asker indirmesi lazım. Irak'ta bile Saddam'ı

0: çevirebilmek için yıllarca tabii. orada kalması gerekti. Trilyonlarca dolar harcaması gerekti ve binlerce asker kaybetmesi gerekti. İran bundan çok çok daha güçlü bir cephe ve şu anda da zaten bu konuşulmuyor. İsrailliler şunun hayal kırıklığını yaşıyor. Çünkü Netanyahu da aslında savaşın başında şu sözü vermişti. İran'da rejimi değiştireceğiz, balistik füze stoklarını sınırlayacağız, üretimlerini engelleyeceğiz ve Hizbullah gibi ya da Yemen'deki Husiler Ensarullah Hareketi gibi vekilleri ya da müttefikleriyle ilişkilerini keseceğiz derken bunları daha da güçlendirdi. Şu anda anlaşma metnine İran'ın zorlayarak Lübnan'ı dahil ediyor olması Hizbullah'la ilişkilerini zayıflatan değil tahkim eden bir şey. Tırnak içerisinde bir şekilde Lübnan'da karar verici konuma gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyor. Bu anlaşma olmaz diye. Eğer Lübnan'da bu ateşkes sağlanmaz, İsrail durdurulmazsa diye Amerika Birleşik Devletleri de zor kullanarak Hürmüz Boğazı'nı açıp İran'ı dize getiremediği için İsrail'e baskı yapmak durumunda kalıyor. İsrailliler de açıkçası böyle bir çaresizlik içerisinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı J.D. Vance aslında yaptığı açıklamalarda İsrail'in Amerika olmadan hiçbir savaşı sürdüremeyeceğini söylemişti. Hatta şu ifadeleri kullandı. Kendinizi dedi son aylarda korumak için kullandığınız silahların 3'te 2'si Amerikalı eller tarafından Amerika parasıyla üretildi. Ve bu şekilde bir gerçeklik var. Ben olsam dedi dünyada tek kalan dostunuz. Trump'a ya da Amerika'ya karşı biraz daha dikkatli olurum minvalinde ifadeler kullandı. Diğer tarafa gelecek olursak Gazze ve Batı Şeria'ya bu şu anda bu ateşkesin İran'la yürütülen müzakerelerin bir parçası değil. Orada saldırganlığını devam ediyor. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gazze'nin %70'ini işgal etme talimatı, işgali genişletme talimatı verdiklerini söylemişti ve Gazze'ye yönelik saldırıları her ne kadar o soykırım dönemindeki seviyede olmasa da aralıklarla devam ediyor. Bugün El Cezire'nin bir kameramanı da bu saldırılarda hayatını kaybetti. Eğer bu anlaşma hayata geçerse, amin, eğer bu anlaşma hayata geçer, İran ile Amerika arasında kalıcı bir barış sağlanırsa beklenti o ki ondan sonra gözler Gazze'ye çevrilsin. Gazze'de sağlanan anlaşma ne durumda? Herkesin odak noktası o olsun ama şu an için bütün herkesin dikkati İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu müzakerelerde ve Gazze ile Batı Şeria bunun bir parçası değil. Ekim ayında seçimlere giderken de İsraillileri tatmin etmek için Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarının artması, İsrail'in ihlallerinin artması da hiç sürpriz olmaz. Hiç sürpriz olmaz.
1: Evet. Peki ama affedersiniz, bu işin başlangıcında yani İran'ın bölgedeki İran-İsrail çatışmasının falan gerisine doğru baktığımızda konunun başlangıcı olarak aslında Hizbullah-İsrail çatışmasının falan da başlangıcı eninde sonunda Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarıydı. Evet. Şimdi geçen süreden sonra geldiğimiz aşamada İran'ın bu konuya ilgisini kaybetmesi, hele de Hürmüz Boğazı dolayısıyla güçlü olduğu bir durumda, avantajlı gözüktüğü bir durumda Amerika'ya bir takım şartlar koşarken Gazze ve Batı Şeria'dan hiç bahsetmemesi biraz garibime gitti, onun için sordum. Peki
0: yani açıkçası Ekrem Bey, şöyle de bir durum var. Hani eğer Hizbullah pozisyonunu güçlendirirse, İsrail'e Lübnan üzerinden bir baskı sağlayabilirse ve İran pozisyonunu güçlendirirse Gazze tarafında da elinin zayıflaması muhtemel. Bütün dünyanın odağının oraya çevrilmesi muhtemel. Ama şu an için iş orayı çok aşmış durumda. Malum aylarca İran vuruldu ve İran'ın kendi milli çıkarları tehlikeye girmişti. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir müzakere var ve bunun bir parçası olarak da Lübnan işin içerisinde ama Gazze ve Batı Şeria doğrudan resmi olarak bunun içerisinde değil.
1: Yani başlangıçta temel sebep şu anda dolaylı, talihi bir sebep haline geldi. Çok kısa Turgut Alp, senin bakışını merak ettiğim için soruyorum. Şu an yaşadığımız şey İran açısından bakıldığında bazı yönleriyle inanılmayacak kadar güzel. Neden? Amerika Birleşik Devletleri işte dünya gücü falan filan ama geldiğimiz noktada o anlaşmanın bir takım maddeleri daha çok İran lehine gibi. Peki bu mesela Kasım'a kadar Trump'ın elini rahatlatmak için yaptığı bir atraksiyon olup Kasım'da ortalığın tekrar karışma ihtimali konusunda ne düşünüyorsun?
0: Ben onu da açıkçası çok, yani şahsi görüşüm olarak çok mümkün görmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gücünün sınırlarında gördü bu savaşta. Ne kadar bütün askeri güçleriyle birlikte İran'a yükselseler de rejimi, o İran yönetimini deviremediler. İran içerisinde protestoları körükleyemediler. Hani iddiaları oydu oradaki tabii. göstericilere yardım için geliyoruz vesaire diye. Ve Hürmüz Boğazı'nı zor kullanarak açamayacaklarını biliyorlar.

0: yeniden bir savaşa başlasalar bile bu çözüm olmayacak. Yine dünya ekonomisine akan petrolün %20'sini İran çok rahat bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı kapatarak durdurabilecek. Ve üstüne üstlük bir de elinde her zaman söylediğimiz gibi Babil Mendeb, yani Yemen'deki Husiler üzerinden o Kızıldeniz'den Süveyş'e giden ticaret yolunu kapatma imkanı da var. Bütün bu sebeplerden dolayı açıkçası ben Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sonrası da olsa, ara seçim sonrası da olsa yeniden bir savaşa girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bence dünya da bunu istemiyor. Özellikle evet. Avrupa hiç istemiyor. Bunun birkaç sebebi var. Maddeler halinde kısaca. İsrail hariç. Yani bence birincisi yani hem dünya ekonomisi çok bundan kötü etkileniyor, hem bu savaşa girerken Avrupalı ya da NATO müttefikleriyle İran, Amerika Birleşik Devletleri hiç istişare etmedi. Biraz onun burnunun sürçmesinden de bence memnunlar. Bir de bunun bir an önce biterek bütün odağın yeniden Ukrayna-Rusya meselesine dönmesini istiyor Avrupa. Paris'te G7 zirvesi vardı. Orada özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Zelenski ile görüştürdü Trump'ı ve Zelenski'nin eski durumuna göre daha iyi olduğunu, toparladığını, sahada daha etkili olduğunu Trump anlatmaya çalıştılar. Çünkü Trump kazanan tarafı seviyor. Elinde koz yok demişti Zelenski'nin. Evet. Elinde kozlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yeniden İran savaşına dönülmektense Avrupa içerisindeki bu Rusya ile Ukrayna savaşına odaklanmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da bence istiyor. Avrupa'da bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Dolayısıyla sadece Amerika'nın baskısı yok İsrail üzerinde. Uluslararası toplumun Avrupa'da dahil bir baskısı var. Evet. Bir şekilde bu savaşı sabote etmeme, bu barışı tırnak içerisinde sabote etmemesi için.
1: Mete Bey'in Ekber'e bir
2: sorusu
1: var. Evet,
2: Ekber Bey'e bir sorum olacak benim. Şimdi bu görüşmelerde tabii insanlar bir mutabakat metninin uygulanmasını bekliyor Ekber, ama ben muhtemelen herhalde İran'da duyabileceğin en ilginç soruyu sana sormak istiyorum. Ortada tuhaf bir durum var. İran ekonomisinin can damarı olan İran devrim muhafızlarının bir mühendislik kolu var. Hatem el-Enbiya. Şimdi bütün İran ekonomisi bu Hatem el-Enbiya üzerinden dönerken, bu 300 milyar dolarlık dünyadan çeşitli ülkelerden şirketlerin İran'a yatırımı nasıl olacak? Devrim muhafızları Batı ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ama İran yasalarına baktığımız zaman da İran'la iş yapabilmeniz için devrim muhafızlarının kontrolünde bir şirketle anlaşma imzalamanız gerekiyor.
1: Mete Bey, kapitalizm terör merör tanımaz.
2: İşte devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden kaldırılması mı gündeme gelecek yani? Nasıl olacak bu iş?
3: Evet, evet. Esasında Mete Hocam, bunu bana değil de Amerikalı yetkililere sormak lazım. Yani
2: müştemal ameliye getir, ona soralım. Yani.
4: Yok, Amerikalılara değil, İran'a asıl. İran'ın aslında, İran'da iki paralel devlet var. O devrim muhafızları Mete Bey'in dediği gibi sadece ordu değil yani. Evet. Siyasete, bürokrasiye, ekonomiye çökmüşler. Bütün kamu iktisadi teşekkülleri, petrol, petrokimya onların elinde. Bunu bırak yani, savaşı devam ettirmek isteyen iki kişi var. İki müessese. Bir Netanyahu katil, o hapse girecek yoksa savaş biterse. Bir de devrim muhafızları, bütün imtiyazlarını kaybedecekler. Yani bunu Amerika'nın sorunu, bu yani Arakçı'nın sorunu, Peşeskiya'nın sorunu. 93 milyon İran halkının sorunu bu aslında. İran halkı bunu, bu reform yapabilecek mi? Yapamayacaksa bu
1: anlaşma. Ama şöyle yapmak. Şimdi kapitalist dünyaya açılırsa İran, o zaman bu bahsettiğiniz taraflar da, yani askeri kanat olsun, işte terör olarak tanınan
4: hepsi
1: zaten imtiyazı mı kaybedecek, yoksa acaba onlar da mı anlaşmanın görüşecek içinde olacak? Şimdi bir pasta varsa herkes pastadan pay almaz mı?
4: Bir tek onlar alıyor.
2: Generaller
4: şimdi
2: alır.
4: Bütün elindeki şeyler gidiyorsa
2: kanat alır. Yani Ekber'le biz ilk sizin yayınlarınızda savaşın ilk günlerinden beri konuştuğumuz, benim öngörüm hep İran yönetiminin dönüştürüleceği ya da kendi içine dönüşeceği yönündeydi.
4: Evet.
2: Ve burada da bir şey söylemiştim, hatırlayacaksınız. İran'ın gelecekteki cumhurbaşkanı Kalibaf olacak.
4: Doğru.
2: Şimdiden buna herkes hazırlansın demiştim. Ve Kalibaf'ın sözlerine baktığınız zaman artık siperlerden bulunma zamanı değil, siperlerden çıkıp artık iktisadi ve ekonomik olarak bir savunma kalkanı ülkemize yapmamız gerekiyor, kurmamız gerekiyor. Artık siper zamanı değil, İş kalkınma zamanı diyerek muhtemelen bir cumhurbaşkanının sinyalini verdi, ama ben gene sorumun arkasındayım. Yani İran terör örgütü ilan edilen devrim muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri 300 milyar yatırım, dondurulmuş fonlar, karma karışık bir yapının içerisindeyiz. Şimdi bu 300 milyar dolarlık özel şirketler kimlerle işbirliği yapacak? Terör örgütü ilan ettikleri devrim muhafızlarıyla mı?

0: Yani ortada gerçekten ince bir detay gibi gözüküyor ama tuhaf da bir durum
1: var. Yok, ince değil. Konunun hassası bu. Bütün konunun hastası bu yani. Ne ince de. En önemli burada. Bakın Ekber Bey, siz söylediniz. Birkaç saat önce uçak kalktıydı. Kalibaf'ın uçağı. Hatta ne dediniz? Merkez Bankası Başkanı, ekonomi bürokratları da içinde. Yani tabii. Gidecekler, toplu bir anlaşma falan yapacaklar. Ta aynı saatte, hatta uçak kalktıktan sonra devrim muhafızların sözcüsü ne dedi? Biz dedik, şey dedi, ambargoyu kaldırmıyoruz, Hürmüz'ü de kapattık dedi. Dikkat edin yani, iki ayrı söz, iki ayrı hükümet var orada.
0: Ama Merve Hanım'a ben bölmek istemedim de, İsrail ordusu 5 dakika önce biri subay 4 tane askerin Güney Lübnan'da öldüğünü daha yeni açıkladı.
1: Evet.
0: O yaralılardan muhtemelen ölü sayısı da artacak. Bu gecenin ilerleyen saatlerde İsrail'in Lübnan'ı tekrar vurmayacağının, İran'ın da vay
1: yani
0: Lübnan'da
1: ısrar ediyoruz. Bu savaşı diyecek, devam ettirecek olan iki, bir katil İsrail'deki soykırımcı Netanyahu, çünkü kendisi hapse girecek. İkincisi devrim muhafızları. Bu iki sorun çözülmediği sürece maalesef dünya barışı düzelmez. Yani.
0: Bombalansın mı diyorsunuz devrim muhafızları?
1: Bilmiyorum. İran halledecek. Ha, İran'ın kendi sorunu. Kendi
2: ben içinde. Ekber'e onu daha orta yoldan sorayım şimdi. Devrim muhafızlarını hedef göstererek sorarsanız biraz daha hani iş karışabilir.
3: Ama İran bunu bir sorun olarak görmüyor ki. İran, devrim muhafızları İran'da bir sorun mu?
0: Sorun.
3: Ya kim söylüyor onu?
0: Gösterilerde müdahale eden
1: Peşevskiyan diyor ki
3: paranın gelirin büyük bir bölümünün devrim muhafızları alması, o sizin İran'ın güvenlik sizin yapısında değişiklik
1: yapmak, bırakmak istemez bu imtiyazı, onu söylüyoruz.
0: Ama
1: işte
0: bakın,
3: bugün Çin'e sattığı petrolün büyük bir gelirin de diyelim devrim muhafızları
1: tamam,
3: alıyor.
1: Hocam söylüyoruz.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapatan
3: sorun
0: kim?
3: Muydu bugüne kadar, sorun mu oldu?
0: Hocam Hürmüz Boğazı'nı kapatan şu an kim? Devrim muhafızları. Bu ekonomik
3: müştebağı ne yapıyor bu
0: parayı
3: esnada?
0: O görmüyoruz ki müştebağı.
3: Nasıl görmüyoruz?
0: Valla gören
3: yani
0: varsa.
3: Yani Pezeşkiyan ne yapıyor?
1: İşte Pezeşkiyan da Arakçı maalesef.
3: Ya bence bu sorunu biz yaratıyoruz. Hayır, İran'da böyle bir devrim muhafızı sorunu değil. Yok bence.
1: Yani var sorun.
3: Hocam, politikada
1: biri burada kilitleniyor. Asıl sorun burada kilitleniyor.
0: Biri Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor.
3: Bu metin imzalanmazdı o zaman hocam.
0: Biri bir Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor. Biri İsviçre'ye görüşmeye gidiyor.
3: Şu anda tekrar savaşın çıkması üzerine bir senaryo yapıyoruz. Bence o geçti.
0: İkilik var hocam, ikilik var. Bence onun ikilik var. Biri İsviçre'ye heyet gönderiyor, biri Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor.
4: İsviçre'ye gidişte de
3: kapatmanın başka
4: yani
3: stratejik nedenleri var.
2: Evet, evet Turgut Alp.
4: İsviçre'ye gidenler de yani Hürmüz Boğazı kapatılmasın demediler. Onlar da şunu söylediler. Biz yeni, hayır bu 60 günlük teknik müzakerelere başlamak için gitmiyoruz. Mutabakat zaptında yazılanların uygulanmasını söylemek için gidiyoruz dediler. Evet. Dolayısıyla İran tarafı bana göre, benim anlayabildiğim kadarıyla gelen açıklamalarda bir tek ses halinde yani.
0: Bence burada şu anda kapattı peki Turgut Bey?
3: Şimdi bak burada şöyle bir şey
5: Lübnan'a
3: var.
5: Lübnan'a yapılan saldırı sebebiyle.
4: İran kapattı, Lübnan'a yapılan saldırı nedeniyle. Yani İsviçre'ye giden heyet de biz bunu yapmadık, kapatmadık demiyor. Zaten bu ihlaller
1: diyemiyor
4: var.
1: Ki.
4: Özellikle Lübnan'da ihlaller var. Evet. Bu ihlaller şu an elimizdeki mutabakat zaptının hayata geçirilmediğini gösteriyor. Bu hayata geçmeden biz o 60 gün sürecek müzakerelere başlamayız diyor.
2: Ama üst
4: zaten
2: perdeden
4: oraya gidenler de bu mesajı vermek
2: için. Şöyle üst perdeden açıklamıyorlar. Değil mi Cüneyt
3: Şimdi
2: Bey?
3: Burada
4: aşağı yukarı hepsi açıkladı yani.
3: Şimdi burada aslında İran yeni bir stratejiye giriyor. Aç kapa stratejisi. Yani eğer Amerika'nın söylemi İran'ın bu tür eylemleri devam ederse, İran'ın elinde kalan tek koz Hürmüz. Ve bunu da çok iyi kullandı savaş sonucunda. Tüm cephelerde savaş bitecektir. Durdurabilecek tek söylem Boğaz. Dolayısıyla erken hamle yaptı İran. Bakın dedi, Cenevre'ye giderken eğer siz bizim cephede bu savaş durmaz, İsrail kontrol edilemezse burası tekrar kapanır diyor. Şimdi 60 günlük bir süreç var önünde hem Amerika'nın hem İran'ın. İran'ın kullanabileceği başka bir şey yok.
2: Bir şey yok. Çünkü Amerika'yı bu arada sadece
3: bu devrim muhafızlarının içeride bir iç sorunu olduğunu göstermiyor.
1: Hayır, devrim muhafızlarının içeride
3: bir kontrol edilebilir olmadığını bakın, göstermiyor. Komutanım, bunu devrim orada, muhafızlar bakın, açıp
1: İran'ın
3: kapatmıyor.
1: İran'ın anayasasına bakın. Orada her şey rehberde. Yani Ali
3: tamam
1: Hamenei,
3: hocam biliyoruz onları.
1: Hamenei'de. Ve devrim muhafızları doğrudan
3: bu İran,
1: İran'ın ayrı bir ordusu var. Devrim muhafızlarından tamam. Ayrı bir ordusu var.
0: Hocam
1: Peşevskiyan Cumhurbaşkanı ama sizin bildiğiniz
3: biz daha bunu
1: değil.
3: Daha çok göreceğiz. Bakın 60 günlük süreç içerisinde İran bunu daha fazla yapacak. Bu bir ya aç kapaya dönüyor
1: İran
3: artık.
1: İşte bakın açacak, siz İran'ı kapatacak. Homojen görüyorsunuz.
0: Kendi içinde bir çatışma
1: işte
0: var ama.
5: Affedersiniz, arayı bulmak için bir şey söyleyeyim. Hayır,
0: kendi işlerinde çatışma.
5: Bakın fiiliye durumda nedir? Bir mutabakat metni var. Bu mutabakat metnine göre birinci madde ne diyor? Bütün Lübnan'da değil, bütün şeylerde çatışma bölgelerinde çatışma duracak. Görüş

0: Görüşme yapmak üzere İran Cenevre'ye adam gönderirken İsrail Lübnan'ı vuruyor. O zaman şunu mu yapması lazım İran'ın? Ne yapalım ya, vuruyor işte falan.
1: Hayır yani nedir? Doğal bir sonuç.
0: Doğal bir sonuç bu. Ben de önümüzü kapatırım. O zaman nedir? Durdur İsrail.
2: İki gündür neredeyse İranlılara yalvarıyorlar. Yani Amerikan tarafı uçağını hazır bekletiyor. Cenevre'ye gel yapalım diye, ama İran çok net bir şekilde.
1: Yani buradan devrim muhafızları sorunu çıkmaz.
0: Onu ayrıca konuşmak
3: lazım. Hayır, işte bir şey. Sorun var hocam.
1: Bakın şunu söylemek istiyorum. Pezeşkian bildiğimiz cumhurbaşkanı değil.
3: Anayasal yetkilerini devrim
1: yani
3: muhafızları...
1: Yani öyle bir yetkisi yok. Pezeşkian'ın yetkisi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bakan, hatta bakan yardımcısı kadar. Abbas Arakçı da dışişleri bakanı değil. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanlığı bir daire başkanı.
4: Evet, o zaman yeni
1: bir
4: durum değil, müzakere olmasın hocam, her şeyi masaya
1: mı? Müzakere olur. Müzakere daire başkanı genel müdür seviyesinde de olur. Zaten mutabakat samda imzalandı. Şimdi ona göre adım adım 60 gün içinde adım adım gidecekler.
4: Ama hocam Amerikan Başkan Yardımcısının muadili de devrim muhafızlarının lideri değil.
1: Hayır, şey gidiyor, meclis başkanı gidiyor. Kalibaf gidiyor.
4: Tamam.
1: Kalibaf çok yetkili.
4: Tamam.
1: Trump onu ele vermedi. Bakın 1,5 ay savaş başladı. 1,5 ay sonra dedi ki bizim orada bir adamımız var dedi Trump. Çok yetkili dedi. O Pezeşkian falan değil dedi. Adını söylemeyeceğim dedi.
4: Kalibaf'tan bahsediyor.
0: Yani ilk harfi K, sonra harfi F.
1: Kalibaf meclis başkanı yetkili ve o gelecek yani şimdi.
4: Tamam, evet. Ama o ayrışmada işte yine soru işareti. Siz burada da ayrışma var diyorsunuz.
1: Burada yok. Devrim muhafızları imtiyazlı konumunu bırakmak istemezler. Yani dediğimiz gibi paralel bir ordu değil. Asıl orduları var zaten. İran'ın kendi ordusu var.
3: Ya biz buraya nasıl geldik hocam, anlamadım.
4: Paradan
3: ya.
4: Geldik. Yani şöyle 300 milyar dolar gelirse
1: o parayı onlar çökecekler. Evet. Onlar bırakmak istemiyorlar.
4: Ekber, o 300 milyar dolara ilişkin ne konuşuluyor? Yani şöyle bizim tahminlerimiz çok afaki söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri deniliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne git, vurduğun enerji tesislerine benzer bir takım petrol tesisleri inşa et. Zorlayacak. Körfez'den para akacak. Bir fon oluşturulacak deniyor. Bu fon soru işareti. Çünkü Gazze'ye de bir fon oluşturulacak dendi. Sonra kimsenin para yatırmadığı vesaire söylendi. Bir de 300 milyar dolar az bir para değil. Zaten 430 milyar dolar İran'ın kendi gayri safi yurt içi hasılası. Bunu nasıl kontrol edecekler bu parayı?
3: 60 günlük süreç belirleyecek. Merve Hanım'a ben de izninle bir ek yapayım Ekber. Şimdi İran yaptırım altında. Ben Mete Sottol olarak gidip İranlı Hatemel Enbiya şirketiyle işbirliği yaptığım zaman şu an mesela ben de yaptırım
4: onu olarak. Şöyle yapacaklar.
3: Blok edilirim.
4: Onu şöyle yapacaklar. Uranyum zenginleştirmeyi azalttıkça yaptırımları çözeceğiz. Öyle diyorlar mutabakat metninde.
1: Seyrelticekler. Evet, zaten ekbere, mutabık kalın dondu.
3: Evet, tamam işte çözdükçe soruyu, para devrim muhafızlarına
4: evet,
3: akacak.
4: Olacak. Çözdükçe akacak.
1: İşte devrim muhafızları niye bozsun o zaman?
0: Müsaadenizle araya girip bir cümle daha etmek istiyorum. Bakın bölgede Arap ülkelerinin tamamı, Körfez ülkeleri, şunlar bunlar falan filan, orada Amerika'nın, İngiltere'nin, diğer ülkelerin işbirliği yaptığı yapılar. Yani İran'dan çok mu farklı? Emirlikler, şunlar bunlar, krallıklar. Dolayısıyla İran'ın da mevcut haliyle, mevcut durumda devrim muhafızları, işte dini lider, cumhurbaşkanı, meclis başkanı. Burada da dediğiniz gibi doğru aslında. Orada ambargolar, şunlar bunlar var, terör listesinde var ama büyük ihtimalle bunun halledecek bir formülü herhalde bulacaklardır. Nasıl ki Birleşik Arap Emirlikleri'yle şurayla burayla yapılan şeyler varsa orada sanki doğrudan halka yönelik bir bağlantı yok ki. En de sonunda tepedeki adamla yapıyorsun ya da işte silahlı kuvvetlerin başındaki insanlarla yapıyorsun.
4: Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Vaktiyle Mısır'da olduğu gibi.
4: Ekrem Bey, o da soru işareti. Ne olsa her şeyin faturasını Körfez ülkelerine yüklüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri bir ay önce vurduğu İran'a niye gidip nükleer santral
0: Merve Hanım,
4: yapsın?
0: Oradaki
4: abisi Amerika derse yapar tamam
0: fatura,
4: ama.
0: Fatura meselesinden ziyade bakın ben yanlış anlamadıysam oradaki madde finans.
4: Evet.
0: Yani şey değil ne bileyim oraya verilen kesilen bir cezanın ödenmesi şu falan filan değil. Bir yatırım, bir finans değil. Zaten tartışma konusu da o.
4: Ekber'e bir sorayım mı? Ekber'e bir sorayım. Ekber gitmeden. Ekber, bu 300 milyar dolar meselesiyle ilgili ne konuşuluyor İran'a gelecek para için?
5: Esasında şöyle söyleyeyim, İran'da pek konuşulmuyor bu 300 milyar dolar meselesi. Fatsar'ın bir ifadesi vardı. Diyor ki, senge bozuk nişane nezedenes. Yani büyük taş atmamak belirtisidir. Siz bir kavga ediyorsunuz, adam kocaman şu kadar eline taş almışsa rahat olun, onu atmayacaktır. Ama ufacık bir şey alsaydı, yani onda siper almanız lazım, gerekeni yapmanız lazım.
0: Çok güzel.
5: Şimdi yani belirttiğiniz üzere, yani 300 milyar dolar çok yüksek bir rakam.
4: Çok
5: İran GDP'sinin nerede baksa %10. 80'ine denk geliyor. Bu paranın, muazzam paranın İran ekonomisine girmesi İran ekonomisini yani ciddi anlamda kalkındırır.
4: Tabii.
5: Ancak herkes biliyor ki Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri'ne kadar işte böyle bir neden de bu gündeme geldi? İlk başta onu söyleyeyim. Hı hı. İran tazminat talep ediyordu. Dedi ki bana tabii bu, işte bu 40 günlük boyunca zarar verdiniz, af yapma vurdunuz, tazminat verin. Sonra Arap ülkeleri, özellikle Katar, diğerleri ortaya girdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri diyor yok ben böyle bir şey vermeyeceğim. Diyordum madem böyle yoktur bir fon oluşturalım. Bunlar gelsinler yatırım yapsınlar. Birincisi bu. Dediğim üzere İran pek bundan umutlu değil. Yani gelip de hani 300 milyar dolar olmaz da 30 milyar olur, 40 milyar olur, 20 milyar olur. Yani bu kadarı gelir. İkinci mesele değerli hocalarım da belirttiği üzere tabii bu şirketler İran'da gelseler ister istemez İran'daki devrim muhafızın kontrol ettiği şirketler de işbirliği yapmak zorundalar. Bunun için nasıl bir formül çözülecek? Bu sorun nasıl çözülecekti? Tabii az önce hocalarım da belirttiği üzere İran devrim muhafızlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak ilan ediyor. Ocak ayındaki bu protestolardan sonra Avrupa ülkeleri de yine bu İran devrim muhafızlarını terör örgütü olarak ilan ettiği. Yani onların bir terör örgütü ile çalışması yani kendi tanımlamalarıyla mümkün değil. Bunun için ara formüller olacaktır. İşte bazı muafiyetler söz konusu olacaktır. Ya Arap ülkeleri üzerinden giriş yapacaklar.
1: Ya da Suriye'de olduğu gibi kaldırır.
0: Ya bu kimin yani lafı? Ben diyorum ben
2: her yerde kaldı.
0: Diğer mesele bu ordu.
2: Evet. Hızlıca
0: evet, ekber. Sonra da şunu söyledim. Evet, son cümle ordunun yani devrim muhafızlarının İran politikası üzerinde de etkisi söz konusudur. Ancak son bu mutabakat zaptına devrim muhafızları ordu destek verdi. Yani olumlu görüş bildirdi. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde iki gün önceydi ülke lideri görüşünü açıkladı. Dedi ki evet benim görüşüm Mesut Pezeşkan'dan farklıydı. Ancak Mesut Pezeşkan bana güvence verdi ki dedi ki işte bu uzlaşmaya uyarsak bu ülkenin işte direniş gruplarından çıkarınadır. Ben de bunu yaptım. Daha sonra ayrıntılar çıktı. Ayrıntılar da şöyle bir konu söz konusuydu. Esasında bu Yüksek Güvenlik Konseyi'nin giderek orada onaylandı. Orada bir kişi hariç hepsi buna olumlu baktı. Hatta o Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde hem devrim muhafızlarının başkomutanı var, genelkurmay başkanı var, ordunun başkomutanı var. Diğerleri de vardı. Ancak askerlerin işte oy verme yetkisi yok.
2: Evet.
0: Burada böyle bir durum var. Ancak ilk kez ülke lideri onlara da oy verme yetkisi verdi. Evet. Ve onlar da meseleyle ilgili olumlu görüş bildirdi.
2: Peki. Ekber çok teşekkür ediyorum. Turgut Alp Boraz çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Amerika ile İran masaya oturacaklar. Bir mutabakat olacak ama bu mutabakatı bozmak isteyen bir unsur var. O da İsrail. İsrail'in etkisini konuşuyoruz. Şimdi uzun zaman sonra ilk defa Amerika ile İsrail'in de ilk defa kameraların önünde bu kadar fazla sert çıktıklarını görüyoruz. Hem Netanyahu hükümetinden bakanlar direkt olarak Trump yönetimini eleştiriyor. Hem de Amerikan Başkan Yardımcısı çıktı ve dedi ki evet burada bir etki var ama Amerika'daki Yahudilerin karıştırdıkları bazı çıkar çatışmaları var. Her zaman Amerika ile İsrail'in çıkarları da pek çok noktada bir olmayabilir. Bir J.D. Vance'ın açıklamalarına bakalım.
3: Now I saw the Axios report, you know, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
2: Evet, yine J.D. Vance aslında son 3 ayı baz almış, vatanınızı koruyan bütün silahlar hepsi bizim emeğimizle yapıldı diye, ama hatırlatalım, İsrail'in bu kadar kendi savunma gücünü oluşturmasında en büyük

0: aktör Amerika Birleşik Devletleri'nin finansmanıdır. Hiçbir şekilde denetlemediği ve alın buyurun biz size ocağın birinde veriyoruz. İster bunu faizlerde kullanın, biriktirin, isterseniz alın kendi silahlarınızı üretin diye. Zaten İsrail'i bu kadar savunmada üretici hale, silahlarını üretici hale getiren de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ha, orada biraz Yahudi tartışması üzerinden, çünkü bir şey söylediğiniz anda İsrail'e direkt olarak sanıyorum Yahudi topluluğunu ele alıyormuşsunuz gibi bir paranın gücü devreye giriyor. Ondan da biraz kaçınıyor gibi bir duruşu var. Değil mi hocam?
1: Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Vance'in açıklamalarından şöyle bir konu çıkıyor ortaya. Kabine başka bir şey söylüyor. Netanyahu başka bir şey söylüyor demek istiyor. Yani burada İsrail yönetiminin İran ve Orta Doğu politikasına bakışının artık kabine içerisinde de farklılık arz ettiğini söylüyor. Ama bir de şunu da göz ardı etmiyor. Netanyahu'nun bana söylemediklerini belki kabinesine söyleyip söylüyor, paylaşıyor olabiliyor. Ama sonuçta şöyle bir sorun çıkıyor. Artık demek ki İsrail yönetimi Orta Doğu'daki bu politikalarda o eski gücünde, eski istikrarında değil. Dolayısıyla hem İran konusunda hem Lübnan konusunda çok daha fikir karmaşasını göreceğiz biz önümüzdeki günlerde. Ve bu konuda da Amerika baskı uygulayacaktır. Bu belki İsrail üzerinde kabine değişikliğine de neden olabilir. Çünkü Netanyahu artık bu savaş kabinesiydi, hatırlayın. Hı hı. Gazze konusunda başlatmıştı bunu 7 Ekim'den itibaren. Bu kabineyi değiştirebilir. Dolayısıyla Trump'ın politikalarına yaklaşan bir İsrail'i de görebiliriz.
0: Hocam bence asıl öfke şuradan başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Amerika'nın bu savaşa girerken bir stratejisi yoktu. Taktik ilerlemedi. Hı hı. Zannedildi ki biz İran rejimini değiştireceğiz. Çünkü İsrail'den gelen bilgiler bu yöndeydi. Sonuca öfkeliler. Yani kandırıldıklarını, aldatıldıklarını düşünüyorlar. O yüzden de bir yerde şu an abinin kim olduğunu, babanın kim olduğunu hatırlatıyor gibi çıkışları var Amerikan Başkan Yardımcısının. Öfkeliler. Yani bu, çünkü bir başarısızlık sunuluyor Amerika Birleşik Devletleri kanadına bakıldığınızda.
1: Ama bunu tabii metin üzerinden okuyor İsrail. Yani metinde İsrail'in lehine hiçbir konu yok. Sadece İran ve Amerika arasındaki bir anlaşma metni var. Ama biz bunun işaretlerini zaten sanırım 45. günde gördük. Yani 45. günden itibaren İsrail İran'a saldırmayı bıraktı, Lübnan'ın güneyine yöneldi. Dolayısıyla İran-Amerika karşılıklı saldırıları devam etti. 107. günün sonuna kadar ateşkes de dahil. Yani buradan şöyle bir tablo çıkıyor. İsrail ve Amerika savaşı başlattı. İsrail sonra çekildi temastan ve Lübnan'a angaje oldu. Dolayısıyla burada bakın, bu metinde İsrail'in herhangi bir imzası da yok, herhangi bir görüşü de yok, bir şey de yok. Savaşı başlatan ama ikisiydi.
2: Merve Hanım, ben biraz değişik aç.
1: Dolayısıyla burada artık Lübnan konusu, yani İsrail'in politikaları artık eski gücünde değil. Yani bunu hissediyorlar. Bunun da çözümü muhtemelen İsrail'de kabine değişecektir. Yani bunu
0: sadece kabine, ama Netanyahu değişir mi diyorsunuz?
3: Uğur hocam,
2: onu anlatacağım.
3: Uğur hocam başlamadan yani, hocam müsaade eder misiniz? Evet. Bir iki cümle gitmek istiyorum.
0: Lütfen.
3: Bakın, bu G.D. Vance denilen adamın söylediği bence en önemli cümle şu. İsrail'e dünya üzerinde sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır sözü muhteşem bir söz.
2: Tek güçlü müttefikinizi kaybetmeyin.
3: Ama bakın diyor. Şimdi güçlü müttefiki falan boş verin. İsrail'e dünya üzerinde sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır demesi aslında muhteşem bir şey. Çünkü hakikaten bu, zannediyorum, gelinen noktada belki G.D. Vance'in falan filan birilerinin tavır değiştirmek mecburiyetinde kalmalarının arkasındaki şey biraz da buradan. Neden? İsrail'in üzerinde daha önceden parlak bir kılıf vardı, cilalar vardı. Özellikle de 2023 7 Ekim'inden sonra bunlar dökülmeye başlandı. Nasıl bir vahşi olduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki dün, saldırı hakkımız her zaman vardır diyor. Dün akşam bir bakan çıkıp, alçak herif, ne diyor? Bir İsrailli kadının ölmesindense bütün Lübnan'ı kadınlar ölmelidir. Lübnan'ı işte yerden kaldırmalıyız
1: falan. Yeni bir şey değil ki ama daha önce de söylüyorlar.
3: Yok, daha önce de söylüyordu da. Dolayısıyla dünya çapında bu o söz muhteşem. Yani dünya üzerinde İsrail'e sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır demesi muhteşem.
2: Şimdi Merve Hanım.
0: Buyurun Uğur Hocam.
2: Amerika... bu aslında Amerika'nın savaşı değil. Başından beri söylüyoruz. 28 Şubat'ta başlayan şey 21

0: Şubat'ta biliyorsunuz o katil Bibi denen adam Netanyahu ekibiyle gitti Trump'a, dosyaları götürdü. O da en çok kamuoyuna yansıyan o Epstein adası, işte bu kötü şeyler, bir resimler falan filan. Ama başka dosyalar da vardı Trump'la ilgili. Hı hı. Ve Trump'ı vurdurttu kendisi. Onu ortaya attı. Yoksa Amerika'nın İran'daki rejimi değiştirmek gibi bir derdi hiç olmadı. Trump bunu hep defalarca söyledi. 47 sene önce bu rejimi kuran Amerika kendisi. Yeşil kuşak teorisiyle Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettikten sonra Paris'ten Hümeyni'yi uçağa koyup gönderttiren, çünkü Şah Rıza Pehlevi Amerika'nın çıkarlarını Orta Doğu'da savunamıyordu. İçeride çok zayıf durumdaydı. Onun yerine bunu gönderttiler. İşte Zülfikar Ali Butto'yu devirttiler. Türkiye'de 12 Eylül oldu. Afganistan işgal. Hepsi dört ülke arka arkaya allak bullak oldu. Soğuk Savaş'ın pik yaptığı dönemde. Amerika'ya şantajla bu işi yaptırdı. Trump başından beri Netanyahu'ya gıcık. Hatta bir arada ateşkes olacaktı. Hı. O arada bu sefer Trump yetmedi. Karısı Ivana'nın o adaya gittiği, onunla ilgili bir takım şeyler.
1: Dostum Bibi diyor hocam, bu nasıl gıcık?
0: O mecburen, siyaset böyle bir şeydir. Siyaset böyle
1: bu
0: bir
1: kadar
0: şeydir.
1: Kadar da değildir.
0: Dolayısıyla
1: herhalde.
0: Şimdi geldi işte, hükümet mi değişecek, Netanyahu mı değişecek dediniz ya. Hı. Hatırlayın geçen sene Trump Knesset, İsrail'e gitti, İsrail meclisinde konuştu. Ve karşısında da İsrail Cumhurbaşkanı var. Netanyahu'da Cumhurbaşkanı var. Dedi ki Netanyahu'yu affet. Cumhurbaşkanının aff yetkisi var. Niye? Eğer aff olmazsa, savaş biterse, her celse geldiği zaman yolsuzluktan hapse girecek. Suistimalde yolsuzluktan hapse girecek yani Netanyahu. Kendi ülkesinde, kendi iç hukukuna göre. Ama celse geliyor, diyorlar ki efendim savaş var, savaşta olmaz, tamam, erteleniyor. Şimdi savaş bittiği anda tak hapse girecek. Onun için o hükümetin değişebilmesi için, hı hı, yani Trump da istese, Yahudiler de istese değişebilmesi için önce İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu'yu affetmesi lazım. Yoksa Netanyahu her dakika, bir sayın cumhurbaşkanımız da söyledi bunu, sabotaj yapıp bu barışı engelleyecek, savaşı sürdürecek. Bunu
1: buyurun,
0: bilmemiz
1: Mete
0: lazım.
1: Mete Bey bir şey diyecektiniz galiba.
2: Ben de farklı bakmak durumundayım. Çünkü burada hesabı bozan evet İsrail oldu ama sizinle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçildiği zamanlarda yaptığımız yayınlarda, daha sonra hem başkanlık kararnameleri hem de daha sonra ulusal güvenlik belgelerine baktığınız zaman aslında hiç hesapta olmayan bir İsrail faktörü vardı. Normalde Amerika'nın ulusal güvenlik belgesinde Büyük Kuzey Amerika doktrini olarak yayınlanan Grönland'ı, Kuzey Kutbu'nu, Venezuela'yı, Nikaragua'yı kapsayan aslında bir farklı paradigma vardı. Yani bu bölgeleri Amerikan lehine hizaya getirmek ve yönetimlerini de ehilleştirmek olarak tabir edileceğim bir doktrin vardı. Fakat İsrail'in Gazze'deki işgalinin kontrolü, soykırım boyutuna varması, daha da genişleterek Lübnan'ı işgal etmesi, Suriye'yi işgal etmesi, ki keza burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tek ilgilenebileceği Ukrayna-Rusya meselesiyken İsrail'in de açtığı çok ciddi sıkıntılar oldu. Ama burada benim gördüğüm, Cüneyt Bey'in de katılarak tekrar etmek isterim, bir kabine değişikliğine gidebilir ama şunu temelde bir görmemiz lazım. Trump'ın tabanı içerisinde ya da Amerikan kabinesi içerisinde bir bölünme var.
1: Evet.
2: Önce Amerikacı bir tayfa, hı hı, ve İsrail destekçisi yeni neokonlar olarak bildiğimiz bir ekip arasında bölünme var. Ve muhalefet de bu bölünmeyi muhtemelen seçimlerde Trump aleyhine kullanacak. Trump'ın da müsamması bir yere kadar bu meselelere. Çünkü artık İsrail eleştirilerinin antisemitizm olmadığı yönünde, hı hı, bir Yahudi düşmanlığı olmadığı anlamına gelen çok ciddi en üst düzeyde laflar yapılıyor.
1: Evet.
2: Siz, biz bugüne kadar dünya televizyonlarında İsrail'e yönelik her eleştiri Batı basınında bir Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı olarak yaftalanırken şu an ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı, hı hı, bizzat kendisi bu ifadeleri söyleyerek aslında Netanyahu'lu İsrail hükümetine bir çizgi çekiyor. Son bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Bakın burada Netanyahu yarın gitse, siyasi ömrünü de tamamlasa, şunu lütfen unutmayın. 3 gün önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, önümüzdeki dönemde İsrail'de bir hükümetin değişeceğini umduklarını ve kendisinin de bu yeni hükümete liderlik edeceğini umduğunu söyledi. Ama şunu da ihmal etmedi. İran'ın kabusu olacağım ve İran halkının özgürleştireceğim ve İran'ın nükleer programını geri döndürülemez bir hale getireceğime İsrail halkına söz veriyorum dedi. Burada bir aşırı sağcı faşistin gitmesiyle Amerikan lehinde ya da destekleyeceği bir kişinin evet. muhtemelen yerine gelmesi olası. Evet, bunun zaten, Amerikan politikalarıyla paralel olması önemli. Evet,
3: al zaten, birini vur ötekine.
1: Tabii evet. şöyle yani Naftalin Bennett, Ariel Sharon daha eskiye gidin vesaire isimler değişiyor ama politikalar bir şekilde değişmiyor. Şimdi Amerika'dan İsrail'e yönelik bu açıklamalar belki kamuoyunun da bu kadar tartışıldığı için biraz daha önemli. Bir senatör var Lindsey Graham biliyorsunuz Instagram'da. Yahudi değil benim bildiğim kadarıyla evangelist Hristiyan olması lazım ama çok Yahudi
0: bazı evangelistler Yahudiden daha çok
1: Siyonist. Evet o çok fazla Yahudi savunuculuğu yaptığı için onun söyledikleri biraz daha tartışılıyor konuşuluyor. Yani Lindsey Graham bir şey söylediğinde biraz daha Amerika kamuoyunda gündem oluyor. O yüzden mesela onun şu açıklaması önemli çok enteresan. Amerika'yı değil direkt olarak Başkan Trump'ı işaret ederek Lindsey Graham diyor ki İsrail bakın Amerika'ya değil. İsrail Başkan Trump'a çok şey borçlu diyor. Bunu muhtemelen hem Gazze saldırıları, Gazze'yi çünkü ters yüz etti. Gazze saldırılarını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın döneminde yapabildi İsrail. Lübnan, sonrasında Lübnan. Irak. Sonrasında hatırlayın geçen sene az önce Uğur Hoca hatırlattı. İsrail meclisinde çıkıp benden bir sürü silah istedi. Sormadan benim bile bilmediğim silahlar vardı. Hiçbir şeyi sorgulamadan gönderdim diye kendisi açık açık söyledi. Evet şimdi de siz açık açık kalkıp Donald Trump'ı eleştiriyorsunuz diyor aslında. Lindsey Graham'ın o açıklaması önemli. Var mı sesi bir bakalım bir dinleyelim.
4: I encourage President Trump to follow through with what he said today. Once we negotiate with Iran, even if he falls short on a nuclear deal, turn your attention to trying to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords. Now, Saudi Arabia and Israel, quite frankly, owe President Trump a lot. It would be good for the region and the world for these two people, these two countries to make peace and do business together in the Arab-Israeli conflict. Iran is in a box. No matter whether we're successful with a nuclear deal or not, their ability to generate another October 7th is non-existent. Their nuclear program has been set back just through military action. So now is the moment. This is the year to have a pathway to peace. And I will say this. If as a result of the Iranian conflict, the war with Iran, we're able to open up a pathway to expand the Abraham Accords, it will be one of the most successful military operations in American history.
1: Evet, yani açık açık siz aslında tüm bunları yapabildiyseniz bir yerde Amerika Birleşik Devletleri de İran'a girdi, İran'a saldırdı baktığınızda. Bunların hepsini Başkan Donald Trump döneminde yaptı. Evet. Yani siz ona borçlusunuz diyor.
0: Doğru.
1: Açık açık baktığınızda.
0: Ve Amerika'nın bakın zaten 27 Şubat, 26 yani 28 Şubat'tan önceki hafta zaten İran kesinlikle kabul etmişti ki ben nükleer şeyi o %90'a kadar uranyumu zenginleştirmeyeceğim. Buradan nükleer silah, atom bombası falan yapmayacağım. Sadece enerji yapacağım. Bunu savaştan önce söylemişti. Şu andaki anlaşma da bu. Yani nükleer silahı olmayacak diyorlar. Zaten olmayacağını
3: yani
0: bu savaştan önce de söylemişti.
3: Yani 28 Şubat öncesine döndük aslında.
0: Efendim?
3: 28 Şubat öncesine
0: aynen.
3: döndük.
0: Aynen. Yani öyle önümüzde bir şey yoktu dahil. Ki ben illa atom bombası yapacağım deyip de saldırmadılar. Yapmayacağını söylüyordu İran. Şu anda da söylüyor. Ve zaten o nükleer teknolojiyi kim verdi ona? Amerika verdi 1972 yılında. Nereden nükleer teknolojisi? Şah'a vermişti. Eğer devrim olmasaydı 79'da 1980'de atom bombasını yapmıştı İran. Amerika'nın sayesinde. Ve kesinlikle ve kesinlikle İran bunu her zaman söyledi. Ben nükleer silaha sahip olmayacağım. Bunu enerji üretmek için kullanıyorum. Ama şunu da söylüyorum ben. Madem İsrail'in elinde 300 tane atom bombası var. İran'ın da nükleer silaha sahip olma hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sahip olma hakkı var. Ve olması lazım. Yoksa bu İsrail, Ali Kıran Başkan'ın bölgeyi bütün arzu mevütü gerçekleştirecek. Dolayısıyla burada her şey bu barışı engelleyecek tek kişi Netanyahu'dur. Netanyahu dizginlenmelidir. J.D. Vance çok güzel söyledi başkan yardımcısı. Dedi ki dünyada tek bir güçlü müttefikin kaldı Amerika. Dikkat et ha bizde kaybetme. Tek bir sempati duyan adam var dedi Trump. Onu da kaybetme yoksa gidişin kötü olacak.
1: Varoluş amacı zaten. Şimdi Amerika'nın İsrail Büyükelçisi biliyorsunuz bu hafta bir çıkış yaptı. Dedi ki biz olmasak Amerika Birleşik Devletleri olmazdı. Ondan sonra zaten çok sert çıkış gelince Amerika Birleşik Devletleri tarafından başta başkan yardımcısı olmak üzere. Şimdi kendisi biraz lafı din siyasetine getirmiş. demiş ki eğer Yahudilik hiç var olmasaydı Hristiyanlık da olmazdı ve Yahudi Hristiyan temeli olmasaydı ne Batı medeniyeti olurdu

0: ne de Amerika Birleşik Devletleri.
1: Teolojik bir tartışma başlattı ya.
0: Çok teolojik.
1: İlahiyat
0: bir dinleyelim. Bir dinleyelim sonra.
1: Affedersiniz bu
0: dinleyelim,
1: beyefendi.
0: Dinleyelim sonra olur, tamam. İkisini birlikte yorumlayın. Buyurun.
2: Well, I don't hate anybody, and I certainly don't hate Jewish people. My own Christian faith is built on the foundation of Judaism. Had there never been a Judaism, there wouldn't have been a Christianity. And without the Judeo-Christian foundation, there wouldn't be Western civilization, and there would not be an America.
1: Çok hoş bir tartışma bu. Entelektüel bir tartışma, teoloji tartışması, muhteşem bir şey. Bu arkadaşla, beyefendiyle oturup, aa ne güzel söyledin, doğru. Yahudilik başlangıçtır. Musa Aleyhisselam, ardından işte bir süre sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'la Hristiyanlık gelmiştir. Ama biliyorsun aziz kardeşim Mike, bunun devamı olarak da Hazreti Peygamber gelip bunlar neshedilmiş ve İslamiyet gelmiştir. Bu işin tabi akışında Cenab-ı Hak diyor ki sizler için din olarak İslam'ı seçtim buyuruyor. Dolayısıyla bu tarafa doğru gel diyebiliriz, bir. İkincisi, yani nefret beslemiyorum. Yahudi benim inancım da oraya kuruldur. Eyvallah. Ama eninde sonunda bizim tartıştığımız şeyler şöyle bir şey. Dünya üzerinde biraz önce Vance'in deyimiyle bir tek Trump'ın sempati duyduğu, alçaklık yapan, katillik yapan, sürekli insanları, çocukları katleden, kadınları katleden, sürekli olarak bir yerleri işgal derdinde olan bir ülke var. Dolayısıyla çıkıp Yahudilik ve Hristiyanlık tartışmasıyla ilgili olarak İsrail'e sempati besleyip yani talep etmeye çalışmanın arkası son derece saçma bir şey. Bu arkadaşın başlattığı tartışmanın varacağı nokta, haklısınız. Hristiyanlıktan önce Yahudilik vardı, Hristiyanlık geldi, tamam o neshedildi.
3: İlk semavi din, tamam kabul edildi.
1: Ama müsaadenizle artık İslamiyet var. İslamiyet var ve gerçekten siz orijinal kitaplarınızı bulursanız Barnaba İncil'i ve benzerleri orada göreceksiniz ki
3: Barnaba Efendimiz, İncil'i abi şeyde Mausa'da biliyorsun
1: tabii
3: Kıbrıs'ta.
1: Tabii Efendimiz o kitaplarda müjdelenmiştir ismiyle, namıyla müjdelenmiştir. Gelin bu tarafa dememiz gerekiyor arkadaşlar.
0: Bir de şunu demek Kızıltaş lazım. Ekrem Kızıltaş Mike Bey'i İslamiyet'e çağırdı.
3: Hayır, bir de şu var, şunu söylemek lazım. Bu adam Hristiyan. Hı. Madem sen Yahudiliği bu kadar övüyorsun, o zaman Yahudiler nasıl Hazreti İsa sizin peygamberinizi gidip Romalı pagan askerlere gammaz deyip çarmıha gerdittiler. Bunu söylesene o zaman. Kendi peygamberini öldürttü Yahudiler, bir daha Yahudilere güzelleme
1: yapıyordu. Uğur hocam.
0: Belki o kadar biliyordur.
1: Uğur hocam affedersiniz. Yeniçeri hikayesi vardır ya. Yeniçerinin biri işte diyelim 1600'lü yıllarda gitmiş bir Yahudi vatandaşı dövüyor. Adam diyor ki ya beni niye dövüyorsun? Siz diyor Hazreti İsa Efendimiz'i diyor asmışsınız. Ya çarmıha gelmişsiniz. Ya diyor oğlum işte şu kadar yıl önce olsun diyor, ben yeni duydum. Şimdi bu arkadaşlar da herhalde yeni duymaları gereken şeyler evet. Var.
0: Bir şey söyleyecekti Cüneyt Bey. Buyurun,
4: şimdi
0: tamam,
4: biz bir başka bir yerden bakıyoruz acaba ya. Bunlar yeni bir şeyler değil. Şimdi bu Büyükelçinin söylediği şu. Batı kendi içerisinde Yahudi Hristiyan çatışmasına girmesin. Orta Doğu'daki bu İsrail Amerika politikalarının ayrışmasının çok büyük sonuçları doğmasın diye elinden geldiğince çaba sarf ediyor.
1: Eyvallah.
4: Yani bunların hepsi zaten biliniyor. Dolayısıyla burada aslında kişiler üzerinden değil, politikanın süreçteki gidişatında bir problem var. Bir farklılık oldu. O da şu. Netanyahu Amerika'ya çantayla geldi ya hocam, hatırlayın.
3: Evet.
4: O zaman
3: işte oradan başladı. Her şey
4: evet,
3: oradan başladı.
4: Orada harekatı planladılar. Amerikan şeylerini biliyoruz artık. Harekat planlamaları mutlaka siyasi sonuçlar yaratır. Bu siyasi sonuçları da döktüler ortaya. Koydular bir matrisle. Hep buralarda konuştuk bunları. Şimdi İsrail niye kızıyor Amerika'ya? Bizim seninle o gün planladığımız harekat ve onun siyasi sonuçlarını sen süre olarak erken bitirdin diyor. İran'ı yeteri kadar cezalandırmadın, yeteri kadar vurmadın, yeteri kadar onu felç etmedin. Medeniyetini yok etmedin, enerji tesislerini, ulaşım yollarını parçalamadın, hasar.
3: Niye yok etmesi gerekiyormuş ki yani, onu anlamıyorum.
4: İşte, ama anlaşmaları böyleydi.
0: Tehdit ya.
4: Yani 45. günden sonra.
0: Öyle, diyorlar hocam. Öyle,
4: yani bu politikada Amerika kendi küresel politikaları da var. İsrail'in böyle bir kaygısı yok ki. Ne işi gücü Orta Doğu. Ama Amerika artık yeteri kadar Orta Doğu'da kaldı. İsrail'in politikalarını gerçekleştirmek için bir vasıta olmaktan çıkmak istiyor Amerika. Dolayısıyla süreci erken bitirdi ve metne döndü. İsrail'in sıkıntısı bundan kaynaklanıyor. 45. günde söyledik işte, Lübnan'a girdi. Tek derdi İran'la Amerika tutuşacak. Amerika istediği kadar İran'ı vuracak, felç edecek, şudur budur. O da Lübnan'da güneyinde oturup kalacak. Bir daha çıkmayacak.
1: Hocam
4: erken bitirdi Amerika bu süreci.
3: Güneyinde kalsa neyse bütün lüzumu yutacak.
4: Yani burada Trump'ın

0: Saldırılar, İran'la yürütülen çatışmalar sonucunda böyle bir tablo çıkma ihtimali hiç mi akıllarına gelmedi? Yani Hürmüz'ü kesinlikle kontrol altına alamayacakları, İran'a ciddi bir kara harekatı yapıp yüz binlerce asker sevk etmeden İran'ı kontrol altına alamayacakları, dolayısıyla Hürmüz'ün ekonomik sıkıntılara sebebiyet verebileceğini, Amerika'yı bile vuracağını, petrol fiyatları iki misline çıktı orada. Her yerde arttı, Türkiye hariç. Dolayısıyla bunları öngörmemiş olmaları bana garip geliyor.
1: Bunu öngördüler. Öngörmedikleri şuydu: İran'ın, İsrail'in Lübnan'a angaje olmasında İran'ın bu işe müdahil olmayacağını düşünüyorlardı. Hmm. Yani İran, Amerika baş başa gelecek, metin hazırlayacak, kendi aralarında götürecek. İsrail de olabildiğince Lübnan üzerinde geniş kuracak, alanını, evet, genişletecek. Yani çalışmasını, hı-hı, işgalini genişletecek.
2: Evdeki,
1: ama
2: masadaki,
1: bakın,
2: sahaya
1: son dakikada
2: uymadı.
1: Hatırlayın, İsrail Lübnan'a saldırmaya başladığında İran füze attı İsrail'e.
0: Doğru.
1: Lübnan'a sen saldırıyorsun diye. Evet. Bunu öngörmediler işte.
2: Doğru. Karşılığı,
1: dolayısıyla Amerika'da İran'ın İsrail'e bu arada, hatırlayın, o ateşkeste füze gönderdiğinde Amerika'da İran'a bunu bozmak istemedi. Çünkü olgunlaştırmıştı. Görüşmeler devam ediyordu. Bu metnin büyük bir kısmı oluşmuştu. İşte burada İsrail, Amerika şeyi burada koptu işte. Burada aslında İsrail çok büyük bir stratejik hamle yaptı. Yani eğer sen benimle pazarlık yapmak istiyorsan, bir metin hazırlamak istiyorsan, git İsrail'e sahip ol ve onu Lübnan'dan çıkar. Bu oyunu bozdu işte. Bu, o gün çantasıyla gittiğinde öngörülemeyen buydu. Aslında öngörülen, İsrail Lübnan'a girecek, Amerika İran'la çatışmaya devam edecek, Amerika olabildiğince İran'ı vuracak, İran'ın elini kolunu kırıp Orta Doğu'da yalnız istediğini yapan bir İsrail kalacak.
2: Doğru.
1: İran bunu başardı işte. Evet. İran hem Amerika ile metni hazırlarken, anlaşırken, hı hı, hem de İsrail'e gereğini yapmaya başladı.
2: Eski
1: dolayısıyla
2: dost,
1: bu sıkıntı yaratan bu.
2: Sağlam dosttan düşman olur mu? Şimdi bir görüntü var. O görüntüyü de paylaşmak istiyorum. Onun üzerine biraz da bu tepkileri de ayrıca konuşalım. İsrail'i milletvekili, Netanyahu'nun partisinden bir vekil, Trump'a meydan okuma gösterisi olarak MAGA yazılı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın stratejisi, o MAGA, meşhur MAGA şapkasını çıkarıp atıyor. Make America Great Again. Artık gerçekten uygun değil mi? Evet diyor. Sonra kendi şapkasını takıyor. Evet, bu çok daha iyi diyor. Açık açık.
1: Bunların hepsi kabineden atılır. Yani bu
2: şey olmaz yani. Bunu yapan.
1: Şapkayı atıyorsa o da...
3: Yani ben biraz hafif geri sararak başlayayım. Aslında Ekrem Bey çok güzel bir konu açmıştı. Konu başka bir yere gitti. Şimdi aslında bu dini meselelerde, evanjelik meselelerde çok güzel bir entelektüel tartışma olurdu hakikaten. Fakat burada somut bir bilgi vererek başlayayım. 1947 yılında Ölüdeniz'in güneyinde bir tane çoban keçisini kaybediyor. Bir tane kuyuya girdiğini düşünüyor ya da düştüğünü düşünüyor, taş atıyor. Fakat bir testi kırılma sesiyle beraber orada bir şeyler olduğunu sanıyor. Tabii o zamanın aklıyla bir altın küp bulduğunu sanıyor. Fakat kazıp buraya indiği zaman bir takım testiler olduğunu düşünüyor. Ve bunları kırdığı zaman, ki kırılmış bir tanesi taş atınca, içinden kağıt, deri ya da bakır levhalara yazılmış Aramice, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin en eski, belki de bilinen kayıtları ortaya çıkıyor. Daha sonra 1952'de başlayan araştırmalarda tam 11 mağarada bu yazıtların 40 bin yaklaşık yazıt olduğu, yani el yazması, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin esas belgeleri çıkıyor. Fakat burada devreye giren Vatikan'ın Opus Dei tarikatı bu yazıtları ele geçirmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda o zamanki Yahudi örgütler de bu yazıtları ele geçirmeye çalışıyor. İlk etapta bunun 5 tanesi İsrailli bir profesörün himayesinde, ötekisi de bir koleksiyoncunun eline geçiyor. Sonrasında bu yazıtları ele geçiren herkes öldürülüyor. Çünkü burada aslında temel olarak baktığınız zaman Hristiyanlık diye bir dinin olmadığı, bir tarikat olduğu, ki Eseniler olarak bilinen dışa kapalı bir Yahudi toplum, sadece Yahudiliğin bir kolu olarak olduğunu belgeleyen, işte ne yazıyorsa belgelerde ortaya çıkıyor. Ve Vatikan, o zamanki Yahudi örgütlerle Opus Dei tarikatı birbirine giriyorlar. Avrupa'nın göbeğinde işte öldürülen koleksiyoncular vesaire, ve yaklaşık 500 tane bir kitap olarak büyük bir kısmı Vatikan'da

0: Libya kısmı İsrail'de ama daha sonra bazı gizli anlaşmalarla bu üssü örtülüyor. Bunu anlatmamın sebebi teolojik olarak bu Amerika'daki Hristiyanlıkla özellikle bu İsrail'deki inanç arasında bir fark var. Burada Beyaz Saray merkezli yeni bir din yaratılıyor. Ben bir kez daha söyleyeyim. Yani evanjelik diyoruz geçiyoruz ama bu kiliseye yönelik, Vatikan'a yönelik saldırılar, sözlü saldırılar bunların hepsi aynı İngiltere'deki gibi bir Anglikan kilisesinin kuruluşunun aslında sancıları. Amerika merkezli yeni bir kilise kurulmaya çalışılıyor. Bu şapka değiştirmeler vesaire meseleler de Trump'ın destekçisi içerisinde bulunan sermaye gruplarındaki Yahudi lobilerine yönelik aslında onlara bence gönderilen mesajlar bunlar. Çünkü burada Yahudi sermayesi ya da desteği olmadan ABD Başkanı Trump'ın Kasım'daki kongre seçimlerinde şaşalı bir seçim kampanyası yapması pek muhtemel değil. Burada biraz sermayeye dikkat etmek lazım. Amerika'da siyaset dediğimiz yapı finansmandır. Finansman dediğimizde şu an ekranlarınızda izlediğiniz Davut Yıldızı ve üzerinde yıldızlar olan iki bayrağın birbiriyle kol kola girmesi sermayenin çıkarlarına hizmet etmesi anlamına geliyor. Ama burada bir bölünme var. Bu tespiti de yapmak gerekir. Trump'ın tabanı içerisinde İsrail'e artık mesafeli olunmasını savunan milliyetçi bir kesimle bu teolojik eksenden yola çıkıp kurtarılmış topraklar İsrail diyen mi istersiniz yoksa Amerika esas kurtarılmış topraklar da biz de bu hani Yahudi kökenlerine sahip çıkıyoruz ama ya da bu biraz önce anlattığım Umran yazıtları Ölüdeniz yazıtlarına gönderme yaparak aslında biraz da üstünlük taslayan iki siyasi akımın biraz siyaseten de karşı karşıya geldiğini de görüyoruz. Hayli ilginç bir tartışma onu da söyleyeyim. Pek alışık olmadığımız ama evanjelik deyip geçemeyeceğimiz farklı bir yapı var. Trump da Netanyahu da normal bir adam değil. Bakın geçtiğimiz günlerde İsrail basınında bir kızıl inek meselesi çıktı. Biz aylar öncesinde
1: kızıl inek mi?
0: Kızıl inek. Bakın seçimler yaklaştıkça İsrail'de Netanyahu'ya yakın medya 3. tapınağın kurulabilmesi için gerekli olan kızıl ineklerden bir tanesinin sağlıklı olarak büyüdüğünü ve hahamlar bu gördüğünüz kızıl ineği inceliyor kıllarını. Yani 3. tapınağın kurulabilmesi için Kudüs'te artık şartların olgunlaştığını söyleyen ve buna inanan bir Netanyahu kitlesi var. Ama maalesef şu an arkada konuşan J.D. Vance'in de kitlesi içerisinde de buna inanan bir Hristiyan kesim var. J.D.
2: Vance bildiğim kadarıyla Katolik.
0: Hayır tabanında inanan bir kesim var.
2: Trump'ın
0: parti tabanında. Ve buna gerçekten inananlar var. Yani burada artık farklı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Evanjelik de değil yani. Şu kızıl ineğe bakıp gerçekten Amerika'nın kutsal bir görevi ortalığında.
3: Ben de ruhaniden realist dünyaya geçeyim mi?
0: Yani bu gerçekten buna inanan bir kesim var Trump'ın
2: tabanında. Şimdi affedersin Mete Bey işin ironik yanı da şu.
0: Vallahi inek hocam ironi değil bu.
2: Tabii tamam, biliyorum. Tamam, ama bakın yani. Şimdi evanjeliklerin inancının nihai noktası ne? İsrail'in kurulması, orada işte bir takım şeyler olup sonra bütün Yahudilerin ya Hristiyan olması ya da ölmesi. Ya da yok olması. Yani çok tuhaf son derece laf aramızda yani saçma bir şey.
3: Ben o zaman bir realist dünyaya geleyim mi? Şimdi niye Trump'la Netanyahu şimdiye kadar iyiydi? Hani siz de dediniz ya çok iyi falan filan. Ben dedim bu siyaset hiç çok iyi değil. Şantajlar. Asıl nerede? Bakın çok açık herkesin önünde iki yerde azarladı Trump Netanyahu. Birincisi aylar önce Sayın Cumhurbaşkanımızı şikayet etti Trump'a. Makulon Netanyahu dedi. Makul, sayın dedi Erdoğan çok akıllı ve çok başarılı bir adam. Onunla iyi geçin dedi. Bir orada şey yaptı. İkincisi Lübnan. Lübnan mesela. Şimdi Lübnan meselesi tabii Mete Bey'in anlattıkları hepsi doğru. Biz o tarih dini kitaplarda ama asıl realist bir şey getirebiliriz. Lübnan bildiğimiz bir Arap, Müslüman Arap ülkesi değil. Değişik bir yer. Değişik bir yer nereden geliyor? Bir, anayasası öyle. Cumhurbaşkanı Hristiyan. Arap ama Hristiyan Maronit. Hem de Katolik bunlar. Yani Sırbistan'dan bu tarafa Ortodokstur. Bunlar Katolik. Niye? Katolik. Haçlı seferleri geçerken çeşitli Katolik devletler kurdular. Halep'te kurdular, Hatay'da, Urfa'da, Şam'da. Buradakiler de Katolik. Ta Vatikan'ın adamları. O, ve tamamen bunlar Fransızca ve İngilizce konuşur. Yani Arapça, asıl ana dilleri Arapça ama. Ve onunla ticaret yaparlar. Amerika bunları çok sever. Fransa bunları çok sever. Bunları vuruyor bunların kiliselerini. Oradan fevkalade kızıyor. İkinci şey ne? Sünni Müslümanlar. Başbakanlık onlarda. Maronitlerde Cumhurbaşkanlığı. Anayasa da öyle yani. Biri de gitse öbür Maronit gelecek. Sünni Müslüman. Buradaki Sünni Müslümanlar da tamamen Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn. Bir zamanlar doğunun Paris'i derlerdi Beyrut'a. En zenginiydi. Hiçbir şey yok. Petrol yok, bilmem nesi yok. Sırf diğer Arap ülkelerinin eğlence merkezi olarak paralarını çekiyordu. Üçüncü Şiiler. Onlar meclis başkanlığında eskiden Emel örgütüydü. 82'de Hizbullah oldu. Yani Şiiler %30, %28. Onun dışındakiler hepsi Amerika'ya müzahir olan topluluk. Onları da vuruyor. Dolayısıyla hiç hoşuna gitmiyor. İkincisi 1975-1990 arası 15 yıl bir iç savaş vardı.
1: Evet.
3: Müslüman ve Hristiyan Araplar arasında dümdüz oldu Lübnan. Dediniz ya o 300 milyar dolar nasıl gelecek, ödeyecekler mi falan filan. O zamanki parayla 400 milyar dolar verdi Sünni Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap, Irak verdiler ve Lübnan'ı yeniden inşa ettiler. Dolayısıyla Lübnan Amerika için çok önemlidir. Sadece Hizbullah bunun üçte birinden bile düşüktür. Ve ne dedi Trump? Dedi ki sen karışma dedi. Hizbullah'la dedi. Gitsin dedi Suriye halletsin dedi. Bak dedi bu dedi gayet güzel iş yapıyor dedi Suriye yeni devlet başkanı dedi. Sen bu işe karışma dedi. Dolayısıyla burada tersine düşecekleri kesindi. Ve kesin eninde sonunda da bakın bir şey söyleyeyim. Bu daha önce gündeme geldi Birleşmiş Milletler'de. Lübnan'ı koruma görevi, müdahale görevi Türkiye'ye gelecek. Birleşmiş Milletler verdi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta dedi. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan Şam'dan geçer dedi.
1: Şam'dan
3: bir. Ama
1: doğru.
3: 15 sene önce Birleşmiş Milletler bu gene iç savaş gibi vardı. Türkiye'ye bu görevi verdiler. Türkiye tamam dedi asker götürüyorum dedi halledeceğim dedi. Evet.
2: Birleşmiş
3: ama ne oldu?
2: Milletler.
4: Efendim? UNIFIL.
3: Evet UNIFIL, Birleşmiş UNIFIL, Milletler'in
1: evet,
3: teşkilatı
1: Birleşmiş
3: orası.
1: Tabii.
3: Birleşmiş
1: doğru.
3: Milletler'in UNIFIL. Orada Ermeniler var. Yani hem de iki çeşit Ermeni var. Hem Katolik hem Ortodoks. Bir kısmı işte o Bitlis, Van, Muş tarafından gidenler. Bir kısmı Klik Ermenileri. Katoliktir onlar. Onlar Türkiye'yi istemediler. Yoksa Türkiye istikrar eninde sonunda hem Türkiye'nin güvenliği için hem İsrail'in bu yayılmacılığın istilasının önlenmesi için hem Orta Doğu ülkeleri hem Birleşmiş Milletler hem Amerika Türkiye'nin bu işe müdahale etmesini isteyecekler.
4: Çok tehlikeli bir iş hocam bu.
3: Tehlikeli tehlikesiz.
1: Bu sıkıntı Türkiye çünkü yani tek yeri geldi UNIFIL'e de müdahale ettiler ya o yüzden muhtemelen öyle bir
0: Merve
1: şey söylüyorsunuz.
0: Fijili, Sri Lankalı, siz Javalı, Cibutili
1: doğru çok Etiyopya'dan, Afrika'dan askerler var doğru söylüyor.
0: Yani çatışma deneyim yok.
4: İsrail'i durdurdu mu? Hayır.
2: Bu öldürdü
0: hocam,
2: bile.
0: İkisi yok ki.
1: Yok, zaten İsrail onları hedef aldı. UNIFIL'i kaç kere hedef aldı Yunan'da.
2: Öldürdü ya.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Müsaadenizi isteyebilir miyim? Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. Şimdi İran medyasından bir doğrulama geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İsviçre'ye doğru yola
3: hatta
1: çıktı.
3: Hatta 15
1: yani,
3: dakikaya kadar inerler.
1: Evet yani evet. Muhtemelen bakayım. İnmek üzere ki şu an bilgi yeni geçti. İran tarafından teyit edildi desek daha doğru olur. Çünkü yayının başında saat 20.50 sularında Ekber zaten bir
3: Türkiye hava sahasını geçmiş demişti.
1: Evet evet bir uçağın kalkıp gittiğini ve ekibin orada olacağını söylemişti. Bu dolayısıyla Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yarın bir görüşme olabilir diyerek pazarı işaret etmesini de doğruluyor. Muhtemelen taraflar yarın ilk kez masaya oturacaklar. İmzalar atıldıktan sonra sürecin başlangıcı
3: evet.
1: için tabii bu böyle bir
3: ama
1: durumda.
3: Ama sonucu var. 60 gün maksimum.
1: 60 gün. Ama bu sonra maksimum değil hocam. Uzatılabilir diyor.
3: Bence kalmayacak. Yani
1: tamam,
3: 60 günü bile bulmaz bana
1: onu
3: kalırsa.
1: Onu konuşuruz. Zaten muhtemelen yolda belli olacak ne olacağı ama bizim şimdi bu konuştuğumuz konular arasında hep söylediğimiz işte Amerika yola çıkarken İsrail'i dinledi de sonra ne geldi başına? İsrailli muhalefet lideri Lapid. Lapid de tabii çok konuştuğumuz paylaştığımız bir isim. Bu sefer açık açık kendisi söylemiş. Netanyahu Amerikalılara rejimin düşeceği senaryosunu sattı. Onlara riskleri söylemedi. Herhangi bir işte ne yani enerji sorununun yaşanacağını biliyorlardı. Hürmüz'ün kapatılacağını biliyorlardı. Rejimin nasıl da devrileceğini bilmiyorlardı. Dolayısıyla yolda güvenini kaybetti Amerika İsrail'e diyor. Bir dinleyelim Lapid'in açıklamalarını.
5: Milhemet 13 kişlonot. כישלון מספר אחד הוא מחר לאמריקאים תסריט שבו המשטר נופל לא הציג להם את מפת הסיכונים לא את המחיר על שוק האנרגיה לא את הורמוז, לא את לבנון בעיקר לא את העובדה שהוא לא באמת יודע להפיל את המשטר ואז כשהתסריט לא התממש, הוא איבד

0: את האמון שלהם באמצע המלחמה. תראו את ההודעה של טראמפ אתמול על ההפצצה בדחיה.
1: Evet, aslında açık açık.
2: Benim söylediğim söylüyor. Ya biz baştan işte seninle böyle anlaşmadık diyor.
1: Böyle olmamıştı.
2: Ya oturduk konuştuk. Sen bunları yapacaksın. İran'ı tamamen çökerteceksin. İnkaz haline gelecek. Ondan sonra ben Orta Doğu'da rahat edecektim diyor. Niye ama, öngörmedi demiştiniz ya.
3: Ha, işte niye öngörmedi mesela. Bakın bu adam ne diyor? Netanyahu Amerika'yı kandırdı.
2: Şimdi yani benim politikada değişiklik var artık. Amerika tamam. Başka bir politikaya yönelmek istiyor.
3: Ama
2: yani,
3: Cüneyt Hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir ülke. Süper güç, dünya jandarması
2: vesaire. Ya seninle uğraşamam artık tabii, diyor tabii. Ya İsrail'le.
3: 3-4 yeteri kadar burada uğraştık diyor. Stratejik araştırma kuruluşu olan her türlü tahminler, simülasyonlar, şunlar bunlarla. Dolayısıyla Netanyahu gibi bir baldırı çıplak gelip orada bir şey pazarlamışsa bir problem var bence.
1: Evet buyurun.
3: Problem bu.
1: Nedir?
4: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması var kendi sosyal medya hesabından. 60 günlük süre dolduktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti uygulanmayacağını söylüyor.
2: Evet.
4: Ama 60 günlük süre dolduktan sonra anlaşmanın tamamlanmaması durumunda da burada Orta Doğu ülkeleri hem geçmiş masrafları hem şimdiki hem de gelecekteki masrafları ödemek zorunda kalabilir gibi bir mesaj paylaşmış. Ve bu konuya gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederiz diyor Donald Trump.
1: Teşekkür ederim paylaştığınız için, ben de söyleyecektim ama.
4: Evet içeriden.
1: Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ederim Mete Stoltoğlu. Buyurun Ekrem Bey, tamamlayın.
3: Yok, aslında tamamladım. Yani şimdi teorik olarak buradaki problem bile bile Lades değilse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Netanyahu'nun kendisine çantalar içerisinde getirdiği projelere, planlara, şunlara, bunlara kanması ve sonra da hay Allah bak dediğin gibi çıkmadı demesi bence problem. Bu arkadaş muhalefet lideri olduğu için seçimlerde muhtemelen burada Amerika'ya bence yağcılık yapıyor. Diyor ki bak seni kandırdı. Hani benimle iş tutarsan, beni alırsan ben seni kandırmam. Sana gerçekleri söylerim demeye falan getiriyor herhalde. Ama her halükarda Cüneyt Hocam da haklı. Burada belli ki Kasım seçimleri yaklaşırken bölgedeki Hürmüz'deki kırılganlığın enerji fiyatlarını yükselteceği falan filan gerçeği varken Amerika'nın bunları hiç hesaba katmamış olması son derece tuhaf bir şey. Yani bile bile Lades değilse şayet.
1: Ama Merve Hanım, burada bakın, şöyle bir şey var, buyurun.
5: Şey, kanmadı Trump. Ne? Şantaja boyun eğdi, tehdide boyun eğdi.
3: Bu ayrı bir bahis.
1: İsrail için söylüyor. Evet. İsrail şantajına mı boyun?
5: Tabii elinde o dosyayla 21 Şubat'ta gittiği zaman çantayla şantaj yaptı. Trump'a yoksa koskoca, hadi Trump affedersiniz aptal diyelim, koskoca Amerikan devleti var, derin devlet. İrfan Bey her dakika söylüyor, 16 tane istihbarat teşkilatı var, o kadar 200 tane think tank'i var. Bu Amerikan devlet başkanı böyle kanabilir mi böyle bir şey?
1: Ama bir şey
3: bu tezi bu söz doğru da affedersiniz, geldiğimiz noktada o şantajların süresi mi bitti?
5: Evet artık burası
2: o zaman açsın hocam.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
2: Açsın.
1: Hayır şöyle mesela bu 60 gün meselesi acaba hani buradan da kendine bir kazanç mı sağlamak istiyor Amerika?
5: Tabii şimdi bir takım görüşler
1: var. Bir koalisyon burada... şimdi deniliyor ki bu maddede de var anlaşma maddelerinde. Şimdi ne olmuştu? İran önce dedi ki ben Hürmüz'e ücret koyacağım. Hatta evet. Aldığı da söylenmişti savaş döneminde bazı gemilerin geçişi için.
5: Evet.
1: İşte 2000 Araç. Dolarlar, 5000 dolar paralardan bahsettiler.
5: Evet, varil başına 2 dolar falan
1: doğru.
5: Gibi bir haraç koydu.
1: Şimdi anlaşmada şöyle bir açıklık var. Açıklık derken ne olduğu belli değil kısmında. Muhtemelen bir imza atılma sürecine giderken Hürmüz'de 60 gün evet ücretsiz ama sonrasında Umman'ın da başını çektiği bir bölge ülkeleri koalisyonu oluşturup İran'ı orada tek yetkili yapmayacak Hürmüz'de ve belki de bir koalisyon oluşturup bir para alacak. Yani Hürmüz Boğazı'nı artık Amerikan kaynağına da aktarılabilecek şekilde
2: ya birlikte
1: bir
2: karar verin diyor. Yani Körfez'e kıyı ülkeler bir araya gelin.
1: Siz
2: geçişle ilgili verin. Rejimi belirleyin diyor. Şöyle diyor.
5: Ama Birleşmiş Milletler bağlı açık sular yani serbest dolaşacak. Hiç kimsenin
2: hocam,
5: işine gelmez.
2: Falan yok şu
5: Çin'in
2: anda
5: işine gelmez, İngiltere'nin işine gelmez, Japonya'nın, Kore'nin. Ha kimin işi? Amerika'nın hiçbir menfaati yok orada. Yani ama Amerika bastı. Ya, dolayısıyla ama İran şunu diyor. 28 Şubat öncesi durumuna dönmeyecek Hürmüz dedi. Geri adım attı.
1: Yani sen tek yetkili.
5: Hayır yani ben bu sefer karar vereceğim. Geçmeden gemiler benden izin alacak. Artı geçenlerden de para alacağım dedi. Yani 28 Şubat öncesinde serbest geçiş vardı.
1: Evet.
5: Kimse ne İran'a haber veriyordu ne de haraç veriyordu. Onun öncesine dönmeyeceğiz dedi ama bundan geri mi atladı? Mutabakatta bu yok. mutabakatta 60 gün serbest

0: görünüyor. Bence biraz burada da Trump Avrupalı şeylerine, sözde müttefiklerine gözdağı veriyor.
1: Ne diyor?
0: Eğer diyor bana desteği vermezseniz 60 gün sonra bu iş geri döner. Bütün yetki İran'a geçer. İstediği gemiyi geçirir, istediğini geçirmez. Geçenlerden de işte varil başına 2 dolar 5 dolar alır. Sizin maliyetleriniz çok artar diyor. Bana destek verecek.
2: Varil başına diyor. 1 dolar yeter hocam be.
0: Ha, muazzam bir şey. Tabii 400 bin detvelik büyük şilepler var yani. Uf, tabii, milyar tabii. dolar çıkar. Bu nerede dananın kuyruğu? Ankara'da.
1: NATO'da mı?
0: NATO'da şey olacak.
1: Hocam o NATO'da acaba neler olacak?
3: Ervan'ım ben Fransa'nın veto koyacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu Hürmüz Boğazı meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin pek istediği gibi sonuçlanmayacak. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri ablukada tutarken hatırlayın İngiltere ve Fransa Hürmüz Boğazı'nın kademeli açılması için 44 ülkenin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir koalisyon gücü gibi gözüken bir mayın temizleme gücü oluşturmuştu ya da bunun zeminini sağlamıştı. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planına karşı Fransa'nın ya da İngiltere'nin bir tavır geliştirmemesi mümkün değil. Yani burada siz Umman'la Birleşmiş Milletler deniz hukukuna tabi olan bir yeri İran'la Umman arasında bir boğazlar idaresi kursun derseniz buna Umman'da Birleşik Arap Emirlikleri de diplomatik anlamda tepki gösterir. Burada
0: Umman göstermez. Umman'ın işine gelir. Para da alacak, yetkili olacak.
1: Umman da söz sahibi olacak. Tabii, niye karşı çıkıyor?
0: Umman'ın işine gelir de şimdi, diğer Arap ülkeleri Umman'ın
3: Arap
0: içine
3: Emirlikleri
0: çöker.
3: Ve Suudi Arabistan'ın ve Umman'ın diplomatik olarak bir hazırlık yaptığını ben somut söyleyebilirim.
1: Ne için?
3: Çünkü hem Münasır ekonomik bölgeleri etkileniyor, hem deniz sınırları etkileniyor, hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin adalar üzerinden egemenliğinin tehdit edildiği yönünde yüksek sesle olmasa da bir itiraz var. Ve burada İran Hürmüz İran Körfezi Boğaz Otoritesi isminde bir devlet kurumunun duyurusunu yaptı. Ve bu devlet kurumu bütün gemilere uyarı göndererek gemilerin artık önceden içeriğini, işte kimlik bilgilerini dolduracakları 4 sayfalık bir elektronik form doldurma zorunluluğu getirdi. Yani kimlik bildirim istiyor. Bakın son 2 günde yaklaşık 50 tane gemi geçti Hürmüz Boğazı'ndan. Bunlardan 2 tanesi Umman Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın yerden, 2-3 tanesi eski bildiğimiz uluslararası deniz trafiği güzergahından ama kalanlarının hepsi, şimdi birazdan da onu göstereyim, İran'ın açıkladığı bu gördüğünüz sınırlara uyarak geçti. Yani bir para ödeme meselesi var mı yok mu? İran'ın günahını almayayım. Ama bu haritaya uygun 30'u aşkın gemi İran'a yakın bir şekilde geçti. Bu İran'ın açıkladığı uluslararası kamuoyuna duyurduğu hat. Yani burada anlatılanlarla sahadaki uygulamalar biraz farklı gidiyor.
0: Tabii o ama İran'ın Fransa, kendi iç hukuku. Kendisi diyor ki ben böyle bir şey kurdum diyor. Kimse
3: Fransa'nın
0: veto yok burada.
3: Bakın,
0: şimdi bakın bu güvenlik konseyi veto nerede var? Güvenlik konseyinde. Güvenlik konseyiyle bir alakası yok. Bir uluslararası anlaşma yapılacak.
3: Çin bunu onaylayacak mı? Çin diğer
0: Hayır,
3: ülkeler
0: Çin
3: bu onaylayacak mı?
0: Buna.
3: Rusya onaylayacak mı?
0: Bakın onlar taraf değil. Uluslararası anlaşma İran'la Amerika arasında.
3: Birleşmiş Milletler deniz hukukunu anlamak için.
0: Hayır bakın Birleşmiş Milletler deniz hukuku. Bu anlaşmayı
3: taraf
0: yapacaklar. Değil onlar taraf değil.
3: Değil
0: atmayacaklar imza. Anlaşmayı yapacaklar, Birleşmiş Milletler'e sunuyorlar, tasdik ediyor. Biz böyle bir anlaşma yaptık, buyurun siz onu dosyanıza koyun diyorlar.
4: Hocam,
0: o kadar.
4: Bunun,
0: burada veto etkisi falan yok
4: Cebeli
0: yani.
4: Cebeli Tarık'taki geçişle Hürmüz'ün aynı değil mi? İki tarafta farklı ülkeler.
0: Cebeli
4: Tarık'ta ücret alınmıyor mesela.
0: Cebeli Hayır, Tarık Cebeli Tarık serbest.
4: Serbest.
0: Serbest.
4: Bu da serbestti. 2017'de İran seyir hizmet bedeli almaya başladı. Ya ben burada geçişler benim kıyıma gelir, dümen kırar, vurur. Kendisi çıkardı bunu.
0: Tabii.
4: Ve dolayısıyla bunu şimdi bir güvenlik politikasına dönüştürdü burada bu uygulamayı.
0: Ama kabul edilmez yani.
4: Kimse de o zaman ses çıkarmadı. Seyir hizmet bedeli diye alıyor bunu.
1: Hı hı.
4: Evet. Şimdi aslında Amerika burada akıllı davranıyor. Bu körfeze kıyı ülkeler bir araya gelin. Siz bu sorunu çözün.
1: Çözün bir hak sahibi
4: ama ne
1: olun
4: şartı ne biliyor musunuz? Burada Çin olmamak üzere istediğinizi yapabilirsiniz.
0: Çin yok zaten.
4: Ya bir şekilde Çin girmesin, oraları kiralamasın, bilmem ne
3: Peki
4: yapmasın.
3: Bu yeni bir gümrük kapısı anlamına gelmez mi?
4: Ya gelsin ne olur ki?
3: Yeni bir gümrük
4: yani
3: kapısı anlamına gelir.
1: Bu. Ama bir de Çin'in diğer orayı ülkeler de var. Var, çok kullandığını
4: var, Irak'ta var.
3: Ama oraya siz böyle bir otorite koyarsanız, örneğin Mete ya da Merve isimli bir gemi girdiği zaman gümrük kapısı gibi para ödemek zorunda.
0: Mete Bey'in söylediğinde bir otorite koydu.
3: Otorite ya, var
4: 60
3: burada.
4: 60 günlük süreç içerisinde.
3: Hayır, otorite var.
0: Onun dediği, İran'ki, onlar
3: resmi

0: otorite. Diyorlar.
1: Biz Basra Körfezi deriz.
0: Bakın
1: İran Körfezi otoritesi.
2: Ya otorite bunu zaten kurdu. Bildiriyordu oradan geçen.
0: Hayır, bu yeni kuruldu hocam. Hayır, İki gün yeni. Önce kuruldu.
2: Resmi ya ben onu demiyorum ya. Boğaz'dan geçerken zaten geçen gemiler İran'a bildiriyordu daha önceden de. Ya ben geçiyorum. Hı-hı. Benim yüküm bu. Bandıram bilmem neyim bu diye.
1: Hayır, savaş gemisi ise bildirir. Yoksa ticaret gemisi. Ticaret
2: hocam
1: gemisi.
2: Orada rejim yok ki zaten.
1: Hayır, rejim geçiş işte serbest. Bakın komutanım rejim
2: orada
1: yoksa
2: bir
1: zaten
2: metin yok. Uluslararası bir metin yoktu ki zaten.
1: İşte olması gerekmiyor işte. Cebel Tarık'ta eğer...
2: Ama Trump diyor ki bundan sonra diyor İran'ın kontrolünde olmasın, kıyı ülkeleri bir araya gelin bir rejim oluşturun diyor.
0: O zaman gümrük kapısı kuruluyor demek ki. O ülkeler dışında örneğin bir Çin gemisi ya da bir Kuzey Kore gemisi geçerken bir gümrük parası gibi bir şey ödeyecek,
3: evet,
0: o zaman.
3: Evet, üç ülkeye de...
1: Yani ya o ülkeleri bilmem Cebel Tarık'tan bütün şeylerden geçerken bir rejime gerek yok. Serbest sudur zaten, evet. Burası.
3: Aa, reklam müziği.
1: Rejim girdiği zaman serbest su, uluslararası sulardan çıkmış demektir. Bunu da kimse yani kabul etmez.
3: Bu sene yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi tam da bu tartışmaların gölgesinde muhtemelen son yılların en önemli NATO zirvesi olacak. Hatta Donald Trump çıktı dedi ki Erdoğan olmasa gelmezdim. Çünkü ısrarla res çekiyor NATO ülkelerine. Avrupa Birliği'ne de siz benim sayemde yıllardır kendinizi koruyorsunuz. Ben de artık sizi korumayacağım derken bir eleştiri. Hep de Meloni'ye söylenirdi ki çok Amerikan dostu diye. Şimdi Trump'la Meloni'nin kavgasını konuşuyoruz. Önce bir Trump Meloni'ye ne demişti hatırlayalım. Sonra Meloni'nin cevabı var, hemen ona bakalım. Dedi ki Donald Trump benimle tekrar arkadaş olmak istiyor. O popülaritesini kaybetti. G7 de benimle fotoğraf çektirmek için de defalarca uğraştı dedi. Dedi ki Meloni de karşı cevap olarak tamamen uydurma konuşuyor. Ben ve İtalya asla ne ona ne başkasına yalvarmayız. Batı'nın düşmanlarına karşı kararlılık göstermiyor diye eleştirdi Donald Trump'ı. Bir de bir açıklaması var Meloni'nin. Önce bir o uydurma açıklamasının sesini bir paylaşalım. Sonra Amerikan üslerine dair bir açıklaması da var. Ona bir bakalım.
4: È sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO? Dobbiamo chiudere le basi americane? Dobbiamo rompere i rapporti commerciali? Dobbiamo assaltare i McDonald's? Non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Evet, ne yapalım? Amerikan üslerini mi kapatalım? McDonald's'lara mı saldıralım? Nasıl bir boykot? İtalya Amerika'yı boykot ediyor.
5: Daha, yani biliyorsunuz ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
3: Daha neler herhangi göreceğiz bir şey, Ekrem Bey?
5: Herhangi bir şey zihin arkasında düşünülüp tartışılmıyorsa bu şekilde de dile getirilmez. Yani bir anlamda zannediyorum İtalya denildiğinde oturulup düşünülmesi gereken şeylerden biri. İtalya'nın tarihi derinliğine falan filan baktığımızda Roma, işte bir dönem belki dünyaya hükmeden bir ülkenin devam, bir yapının devamı olan bir ülkenin biraz böyle farklı bakması çok normal. Bir de İtalya deyince ben hep aklıma şu geliyor. Geçmiş yıllardan beri İtalya'nın davranışlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskın olduğu dünya düzeninden acaba bunu bir yerlerden bu zinciri kırabilir miyiz, bunu zayıflatabilir miyiz şeklinde İtalya'nın bir çıkışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş yıllarda da Avrupa'dan da bir anlamda ayrılan bir ülke İtalya. Ve bu açıdan bence İtalya-Türkiye münasebetleri tarihte de çok ilginçti. Çok basit bir hatırlatma yapayım. Bakın 70'li yıllarda Türkiye'nin işte önce ahlak ve maneviyat, önce ağır sanayi diye yola çıkan Erbakan Hoca'nın belki de farkına varmadan demeyelim, belki de bilinçli olarak en çok destek olan ülkelerden birisi İtalya'ydı. İtalya 70'li yıllarda Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde Erbakan Hoca'yla görüşmeler sonrası Konya'daki Tümosan'ı adeta sıfırdan Türkiye'ye geldi, kurdu ve teslim etti. İşin ilginç tarafı tek kuruş para

0: olmadı. Buranın dedi işte ödemelerini 5 yıl sonra başlamak üzere yıldaşı kadar motor yaparak verebilirsiniz. Bu normal şartlar altında herhangi bir Batı ülkesinin aklının ucundan bile geçmeyecek bir şeydir. Ben onu o zamanlar biraz şöyle okumuştum. Bu emperyalist zincirin, sömürü zincirinin bir yerden kırılması lazım. Bu konuda biz Türkiye'ye destek olursak belki kırılma buralardan başlar diye düşünmüş olabilirler. Aynı tarihte henüz otoyolların adı bile edilmezken İtalyanların Erbakan Hoca'ya Türkiye'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye bir dikdörtgen şeklinde ve ara bağlantılarla Türkiye'nin her tarafında yine bedelsiz, bedeli sonradan ucu yani ufak taksitler halinde alınmak üzere otoyollar yapmayı teklif ettikleri, Erbakan Hoca'nın şimdilik şu TİMOSAN'ı yapalım, otoyolları ben kabul ettiremem diye onu ertelediğini de biliyorum.
1: Yakın yani siyasi İtalyan, tarihten güzel bir hatırlatma yaptı Ekrem
2: ama
1: Bey.
2: Ama şu da var, PKK'nın terör örgütünün elindeki bütün mayınlar da İtalyan mayınıydı.
0: İşte bu da var.
2: Bu iş başka bir şey. Şimdi İtalya Avrupa'da en kötü müttefiktir. Hocam da bilir. Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde
3: hep taraf değiştirdi.
2: Sürekli değişir. Oraya gider, buraya gider. Hitler'i yalnız bırakmıştır Kuzey Afrika'da. Bir Arnavutluğu işgal etmiştir. Yunanistan'da eline yüzüne bulaştırmıştır.
3: O yüzden Hitler savaşı kaybetti.
2: Panzer tümenlerinin çoğunu çekmiştir, Yunanistan'a göndermiştir. Yani İtalya bir Avrupa'da politika geliştirecek bir konumda değil. Sıkıntısı başbakanın bu. Yani Fransa yükseliyor, Almanya biraz daha öne çıkmaya başladı. Kendisi de burada bir konumlanmak istiyor. Bir Avrupa Birliği içerisinde bir politika üretmek istiyor.
1: Ama onun için ekonomik gücü olması
2: başlangıçta Trump'la arası bu kadar İtalya'da kötü değildi ki.
1: Nasıl?
2: Başlangıçta bu kadar kötü değildi. Trump onu söylüyor. Daha önce iyiydik işte tekrar arkadaş olmak istiyor falan derken.
1: Tabii geçen sene doğru biz söylüyor. İtalya'yı da eleştiriyorduk.
0: Belki
1: bu kadar
0: bütün bunların sigarayı bırakmasıyla bir alakası olabilir.
1: Meloni'nin sigarayı bırakmasıyla mı? Belki bu tarafa doğru kaydı diyorsunuz.
3: Şimdi yarın A Haber'de bir şeyimiz yayınlanacak inşallah. Bu Arnavutluk'taki Sazan Adası ile ilgili ve Amerika'nın politikaları ile ilgili. Onu seyretse o zaman anlaşılacak. Yani Amerika'nın bölgeye sızma politikaları, yeniden İsmet projesi ve İtalya'yı tamamen devre dışı bırakması Adriyatik politikalar oradan çıkacak. Komutanımın dediği yerden tekrar alıp bahsedeyim. 1943 yılında İtalya 1. Dünya Savaşı'nda da taraf değiştirdi. Önce Almanlar bizim tarafındaydı, sonra öbür tarafa geçti. Umduğunu bulamadı savaş sonrası. 2. Dünya Savaşı'nda tekrar Almanların yanındaydı. Dedi Yunanistan'ı berbat giremedi, işgal edemedi. Hitler 6 hafta oyalanmak zorunda kaldı. Girit'i geldi, işgal etti. Geç gitti Stalingrad'a, Moskova'ya. Kış başladı. Yoksa Moskova'ya girmişti. Şu oldu bu oldu. Yani İtalyanlar her zaman bir kompleksler. Hatta mevcut Atatürk'ün çok güzel bir soruyu var. Benim ayağıma çizmeyi giydirmeyin. İtalya çizme şeklindedir biliyorsunuz. Mare Nostrum diyordu bizim deniz. Akdeniz Roma İmparatorluğu'nun devamı olaraktan bizim şeyi istiyordu. Antalya, Mersin falan. O gördüler sonra. 43 yılında taraf değiştirdi tekrar. Dediler ki İtalya'ya söz verdi Amerikalılar. Göya. Biz, yani tarih kitapları öyle yazıyor. Öyle mi bilmiyoruz da tarih kitapları öyle yazıyor. Sen taraf değiştirirsen biz seni savaştan sonra barış anlaşmalarında taltif edeceğiz. 1947 Paris Anlaşması oldu. İtalyanların bütün o demin söylediğim yarın seyredeceğiniz Sazan Adası olsun, Arnavutluk olsun, Trablusgarp olsun, bizdeki 12 ada olsun. Ege Denizi'ndeki 12 adayı falan hepsini İtalyanlardan aldılar. Acayip bir de tazminat Somali'yi erittiği. Bütün eline yani yenilmiş devlet gibi yaptılar. Perişan ettiler. Dolayısıyla İtalyanlarda ve Fransızlarda bir kompleks vardır Amerika'ya karşı. O kompleksin yansıması. İspanya ilk Amerika'ya karşı çıktı. Biliyorsunuz o Gazze'de falan. Onun bir kompleksi yok aslında. Onunki 1820'lerde bitmişti. 1821'de Amerika İspanya'yı yendi. Latin Amerika'dan attı gönderdi. 200 sene geçti arasında. İspanya gerçekten duygulara hakkaniyete.
1: İnsani burada, duruş.
3: Ha insani duruş. Burada siz katliam yapıyorsunuz. Sen katliamcıyı destekliyorsun. Bir de meclisinde alkışlıyorsun Amerikan Kongresi'nde. Ayrıca İspanya doğru bir şey yaptı. Melanie'nin ki İtalyanların içinden gelen bir kompleksin tezahür etmesi.
1: Ama burada tabii NATO tartışmasından da çok ayrı düşünemeyiz sanıyorum. Yani hem Fransa'ya ayrı saldırıyor, Donald Trump Almanya'ya ayrı saldırıyor, Belçika'ya saldırıyor, İtalya ben sizi sırtımda taşımak istemiyorum diyor da ne kadar mesela ömrü yetebilir? Ömründen kastım iktidar ömründen bahsediyorum. Şurada Amerikan seçimlerine de artık göz açıp kapayıncaya çok da bir şey kalmadı. Biraz böyle Amerikan seçimlerine yani Donald Trump döneminin bitişine doğru giderken böyle çok şey yapmak isteyip hiçbir şey yapamayan insanlar

0: İnsanlar vardır ya, her şeyle uğraşıp ama mesela hiçbir şey ortaya çıkaramazsınız. Öyle bir Amerika kalacak karşımızda gibi geliyor
1: bence
0: bana.
1: Bence temel soru, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan ayrılması denilen bir söylemin herhangi bir karşılığı olup olmadı.
0: Yok,
1: bence
0: bunun,
1: Cüneyt Hocam uğraş.
0: Şunu demiyorum, yani bu realist olarak bakıldığında Amerika'nın NATO'dan çıkması gibi bir şey en azından yakın vade, hani zaman ne gösterir bilemeyiz, çok kesin konuşamayız.
1: Patron
0: ama
1: bizimle eğleniyor
0: değil gibi ama şöyle şimdi bir şey yapmak istiyor, oradan askeri gücü çekmek istiyor, bir amacı var ama neyi ne kadar kontrol edebilir? Orada da bir şey istiyor, burada da bir şey yapmaya çalışıyor, Latin Amerika ülkelerinde de bir şey yapmaya çalışıyor, Orta Doğu'da da bir şey yapmaya çalışıyor, Amerika'dan da asker çekmeye çalışıyor.
1: Kübra'ya sarkıyor.
0: İşte Rusya-Ukrayna savaşında bir şeyler yapmaya çalışıyor, Ukrayna'ya bir şey dayatıyor, Rusya'ya bir şey dayatıyor.
2: Merve
0: geliyor,
2: Hanım,
0: buradan bir şey istiyor.
2: Şu, hepsinin şeyi para. Trump ikinci devre geldiği zaman, başladığı zaman 1 Ocak'ta evvelki sene 37.6 trilyon dolar borç devraldı. Ve bütün dünyanın borcu 110 trilyon. Bütün dünyanın üçte biri bunu. Bunu finanse ettirecek. 1990 yılından beri, Berlin Duvarı çöktüğünden beri Amerika'nın Avrupa'daki müttefiklerinin NATO'da, işte Temmuz ayında da Ankara'da da bunu göreceğiz. Burden sharing diye yük paylaşımı. 45 sene ben sizi sırtımda taşıdım. Paraları ben verdim. Siz refaha, kültüre, sanata, eğitime, iktisadi kalkınmaya şey yaptınız. Silaha para harcamadınız. Askeriye para da komünizme karşı, Rusya'ya karşı ben sizi koydum. Elinizi cebin altına, cebinize sokacaksınız. Siz de taşın altına koyacaksınız. Ve bunu yaptı. En son daha 2 sene önce Rusya ile gitti, anlaştı. Grönland'da biliyorsunuz. Hı hı. Birdenbire ne oldu? Almanya 50 sene, hatta 70 sene daha doğru dürüst bir kuruş para harcamazken silahlanmaya, bir senede 124 milyar dolar harcamak zorunda kaldı. Ve ne yapıyor? Çoğunu Amerika'dan teçhizat, aramal vesaire alıyor. Şimdi de bu körfez kapandı falan filan ya, petrol falan gidememeye başladı. Rusya'dan da ambargo var. Kaya gazını falan benden alacaksınız diyor. Dolayısıyla Trump'ın şeyi NATO'dan çıkmak falan filan diye, Ekrem abi dedi ya, patron bizle eğleniyor falan. Şantaj yapıyor. Diyorsun benim bu borcumu size kapattıracağım. Nasıl gitti Suudi Arabistan'a 1,5 trilyon dolar faturayı kesti. Katar'a geçti, 1,5 da sen vereceksin. Sen de bunu
0: ya
2: vereceksin.
0: Gidiyor mu bu paralar hocam? Gidiyor mu bu paralar?
2: Gidiyor, bir şekilde gidiyor.
0: Nereden
2: ya gidiyor? Silah alarak gidiyor, ya malzeme alarak gidiyor, ya yatırım gidiyor, ya fona yatırarak gidiyor.
1: Bunlar zaten 10 yıllık bir projeksiyondu. 10 yıllık
2: evet,
1: yatırım projeksiyonu.
0: Ben
2: evet
0: yaptım.
2: Yani Trump devrederken 37.6 derecen devraldı. Devrederken 20 trilyon doların altında borçla devrederse büyük bir başarı kazanmış olacak.
0: Peki bir şey soracağım. Trump, yani Meloni Trump'a hayran mıdır, Trump'ın iddia ettiği gibi?
2: Onu bilmem, Meloni'ye sormak lazım. O bizi çok ilgilendiren bir şeydi onları.
1: Yani hayran? Burada söylemeye gerek yok ama başkasına hayran olduğunu söyleyebiliriz.
2: Anladık.
0: Abdülkadir Selvi olsaydı keşke. O da Meloni'ye hayran.
2: Ama daha başka birini söyledi galiba Ekrem abi.
0: Yok, ben
1: yok,
0: onu
1: o tamam mı?
0: Onu herkes
1: Merve
0: biliyor.
1: Merve Hanım'ın söylediği de başka bir sohbet.
0: Söylemedik onu, zaten söylemeden herkes anladı da. Bir de işin Abdülkadir Selvi boyutu var. Kulakları çınlasın. Onu kastederek söyledim. O zaman tabii burada bu silah meselesine geleyim. Şeyi ayrıca konuşacağız. Bu kapitalizm meselesi. Yani Amerika'nın bütün dünyaya kapitalizmi. Hatta Amerika demeyeyim. Amerika'nın zaten isteği odur da nerelerde neyi nasıl yapabilirsiniz? Şimdi İran meselesine mesela konuştuk. Ben hatta bunu öncesinde de şöyle, Türkiye kanadı arabuluculuk yapmak isterken savaş çıkmadan önce denilmiş ki burası 90 milyonluk bir pazar. Gelin anlaşın. Bir şekilde siz de yavaş yavaş ambargoları çözün. Dışarıdaki parayı, İran'ın kendi parasını yavaş yavaş İran sistemine sokun. Siz de barışın, gelin sistemin içine girin. Burası sonuçta 90 milyonluk bir pazar değil mi? Bütün ülkeler için, sadece Amerika için
2: ve
0: değil. Bizim için de çok
2: bir
0: büyük bir pazar.
2: Bir de zengin pazar yani.
0: Tabii.
2: Dünyanın ikinci büyük petrol, dördüncü büyük doğal
0: tabii,
2: gaz.
0: İranlılar bu arada hani tabii yani İran'da da çok farklı ekonomik kesimler var. Ama sonuçta İran'ın da zengin kesimi
2: tabii
0: var vesaire gibi. Şimdi burada tabii bir yayılma politikası var kapitalizmin. En azından Donald Trump döneminde, Latin Amerika olsun, İran olsun, onu ayrıca konuşacağız ama bu silah meselesini çok hızlı geçmeyelim istiyorum. Biz somut olarak şimdi NATO'dan sonra belki biraz daha net konuşabileceğiz. Donald Trump'ın oradaki tutumu, söylemi daha etkili olabilir ya da liderlerin karşılıklı çıkışları da biraz bence konuşulacak gibi duruyor ama bu silah meselesini sorayım hocam. Amerika Avrupa'ya nasıl bir silah sistemi, yani benden silah alın sistemi mi gerçek?

0: gerçekten böyle bir dayatma mı, kapitalizmin silah boyutunu mu dayatacak biraz daha ve çok mümkün mü Amerika'nın artık tamamen Avrupa'dan NATO desteğini çekmesi? Sonuçta Avrupa'nın da orada kendi çıkarları var. Bakın İtalyan Başbakanı diyor ki o zaman ben de Amerika'nın üstlerini kapatırım, ki yapar bu arada, Meloni belki de yapacak bunu. Ya da kolay mı o kadar yapmak?
1: Vallahi biraz zor bence.
2: Ya şimdi yapamaz. Güvenliğin içinde bulunduğumuz dünya yeni bir düzene giderken güvenliği nasıl algıladığı önemli. Daha önce de söyledik. Mesela Avrupa kıtasının güvenliği mi, Avrupa Birliği'nin güvenliği mi? Bunların hepsi durumu değiştiriyor. Şimdi Amerikan gücü Avrupa'da, Avrupa kıtasında çoğu yerde var. Zaten NATO bütün gücünün büyük bir kısmını burada tutuyor. Fakat tehditle doğru orantılı bir konumlanma, konuşlanma yok. Soğuk Savaş'ın getirdiği kuvvet yapılanması ve onun dayattığı tehdide göre biçimlenmiş bir konumlanma var. Bugün zaten Rusya'nın sürekli tehdit olarak öne sürülmesinin sebebi NATO'nun Avrupa'daki o kuvvet yapılanması ve komuta yapılanmasının devam etmesi yönünde.
0: Bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Hani size destek amacıyla söylüyorum. İşin sadece silah boyutu konuşuluyor, tartışılıyor ama şu unutulmasın. Avrupa Birliği ve Çin dünyanın en büyük müttefiki ticaret açısından. Yani birbirlerinden mal alıp mal satma, Avrupa'nın en fazla, bakın kimden mal aldığına, çok büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla Donald Trump'ı şu da rahatsız edebilir. Ben sizi silah yardımı, siz benim sayemde silah, para harcamıyorsunuz ama gidiyorsunuz bütün ticaretinizi Çin'den yapıyorsunuz. Bu da başka bir nefret unsuru.
2: Ya mutlaka. Şimdi NATO'nun ortadan kalktığını düşünün. Avrupa o zaman kendi başına güvenliğini nasıl inşa edecek? Ya her devlet kendi güvenlik yapısını kuracak, yani savunma sanayisini kuracak, veya kendi aralarında hep konuşuyorlar ya, Avrupa ordusunu kuracak. Bunları kurarken entegrasyon çok önemli. Mesela Fransa'da Rafael var, İngiltere'de başka Eurofighter var, Almanya'da Leopard var, Fransa'da başka bir tank var, Renault'un yönettiği işte bir savunma sanayi var. Savunma sanayi güvenlik ortaya çıktığında bütünleşik bir yapı arz ister. Mesela biz Osmanlı'nın son dönemlerinde bunun sıkıntısı çekmedik mi? Bütün silah, teçhizat, her şey vardı. Rus silahları vardı, Alman silahları, İngiliz silahları vardı. Siz bunu doktrine bile edemedik. Mesela Enver Paşa'nın bunda çok büyük katkısı vardır. Dolayısıyla Avrupa bu sıkıntıyı yaşıyor ve Trump bu Avrupa'nın bu zayıf noktasını iyi biliyor. Dolayısıyla savunmasına para harcamayacak ülkeler de var. Mesela İtalya bir savunma sanayisini nasıl kuracak?
0: Mesela
2: tek bir başına. İspanya nasıl kuracak? Dolayısıyla tek NATO ortadan kalksa bile Trump şunu biliyor. Gene Amerika'dan silah alacaklar.
3: Ama bir şey söyleyebilir miyim?
2: Mesela bir hava savunma sistemi. Son teknolojik bütün yapı şeyde var, Amerika'da var. Yani her alanda sizin savunma sanayinin her alanında Türkiye'nin gösterdiği şu geniş perspektifte nasıl yapılanacaksınız? Yok. Örneğin Finlandiya tank mı üretecek? Uçak mı üretecek? Denizaltı mı üretecek? Bunları nasıl yapacak? Yine Amerika'ya bağımlı.
0: Bir de yapsa bile, hadi diyelim hepsi bir araya gelip yapsa bile, işte biz de yaşadık. 10 yılı 15 yılı var bu. Bugünden yarına yapılabilen yatırımlar değil.
4: Efendim, onu Avrupa'da kamuoyu bile karşı. Bakın evet, NATO 49'da kuruldu. Avrupa Birliği 48'de Batı Avrupa Birliği diye kendi askeri teşkilatını kurmuştu. Baktılar ki yapamıyorlar. Dedi, komutanımızın dediği şey, ne niyetleri var, ne teknolojileri var, ne paraları var. Gittiler yalvardılar Amerika'ya, gel bizi koru dediler 4 Nisan 49'da Kuzey Atlantik Anlaşması. Dolayısıyla Avrupa'da halklarda falan böyle bir niyet yok. Vergilerimden vereyim de silah yap, orduyu al, bilmem ne, hiç böyle bir niyetleri yok.
1: Hocalarımın bu tartışmasına katkı için bir soru sormak istiyorum ortaya.
0: Kime?
1: Amerika Birleşik Devletleri, mesela Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın, şunun bunun. Kendi içinde mesela Türkiye'nin yaptığı gibi tümüyle kendilerine ait bir savunma sistemine sahip olmasına müsaade eder mi?
0: Sistemin kendisi müsaade eder mi diyorsunuz? Doğru bir soru. Evet.
4: Etmiyor.
0: İster mi? Çünkü birbirlerine
4: bir
0: de...
4: Bir uçak yapıyorlar mesela. Uçağın bilmem elektronik kısmını İtalya yapıyor, motor kısmını Almanya yapıyor, gövdesini Fransa, öyle. Evet. Onların şeyi
1: yani
4: bu.
1: Sovyetlerin vaktiyle yaptığı gibi bölünmüş bir şey.
4: Arnavutluğa yaptırıyordu bir kısmını, bir kısmı Bulgaristan'a.
0: Buyurun Mete Bey.
5: İşte Ankara'da önümüzdeki dönem düzenlenecek NATO zirvesiyle beraber bir NATO'nun 3. versiyonu ile karşılaşacağız. Yani NATO'nun Brüksel merkezli bir komuta yapısıyla...

0: dünyanın çeşitli bölgelerinde artık kapsama alanını da aşacak bir yerde yönetilmesi pek mümkün değil. Ankara'da NATO'yu takip eden insanlara ben danıştığım zaman Ankara'daki zirve bir aslında kırılma noktası. Mesela Türkiye NATO meselesinde hep biz silah savunma sanayi üzerinden değerlendiriyoruz ama örneğin İran Savaşı'ndan ders almış bir NATO var. Mesela yer üstünde gözüken karargah ya da askeri savunma sistemlerinin ya da cephaneliklerin ya da akaryakıt tesislerinin ya da enerji hatlarının, elektrik hatlarının yerin altına alınması gibi çok daha büyük, devasa bir projeler silsilesi var. Ve Türkiye bunlardan bir tanesi. Hani hep Türkiye'nin en güçlü kanadı, doğu kanadı vesaire diyoruz ama burada sadece iki tane savunma sistemi göndermek değil artık mesele. Hı hı. Çünkü NATO'nun biliyorsunuz Via Carpatia isminde bir lojistik tedarik hattı vardı. 2028'de tamamlanması planlanan, Doğu Avrupa'daki işte yolların daha genişletilmesi, ağır zırhlı tankların bir boydan Almanya'dan çıkarak Bulgaristan'a kadar kesintisiz geçebileceği, hatta NATO Schengen'i olarak tabir edebileceğim bir ülkelerin çeşitli bürokrasilerine takılmadan, örneğin Almanya bir federal sistemken işte orada eyaletten izin alıyorsunuz, öteki ülkeye geçince Dışişleri Bakanlığı izin veriyor, öteki ülkeye geçince Cumhurbaşkanı'dan izin almanız gerekiyor gibi teknik prosedürleri kaldıracak bir NATO Schengen sisteminin de muhtemelen ben gündeme geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama bu sistemi içerisinde şöyle bir şey var. NATO yapılanmada bir değişikliğe gidecek. Burada Türkiye'nin merkeze çıktığı farklı komutanlık yapıları gibi artık sadece Brüksel'den, merkezden yönetilen değil, farklı bir yapılanmaya gidecek anladığım kadarıyla. Ama burada sizin biraz önce konuştuğunuz meselede burada Avrupa Birliği'nin bir artık tavır değişikliğine gitmesi gerekiyor. Yoksa böyle 3-5 tane ülkenin bir araya gelip 2040'larda, 2050'de, 2080'de tamamlanacak projelere bütçe ayırması vesaire gibi böyle bir zaman yok. Eğer gerçekten bir Rusya tehdidini tehdit olarak algılıyorlarsa bu anlamda Türkiye ile işbirliğine gitmek zorundalar. 2016'da enerji, göç gibi bazı meselelerde Avrupa Birliği işbirliği yapmıştı. Hatta buradan Haber'den ben bir hediye olarak söyleyeyim. Bir Avrupa Birliği üyeliği meselesi, yıllardır mesafeli olan Avrupa Birliği gerekiyorsa stratejik komşu sıfatıyla artık Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisine dahil etmek zorundadır. Bu hem sadece güvenlik meselesi de değil. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu konumu itibariyle, hı hı, iş gücü itibariyle, bilgisi birikimi itibariyle Avrupa'nın Türkiye'ye gerçekten ihtiyacı var. Bu sadece savunma alanında
1: değil. Tam üyelikten başka alternatif yok ama.
0: Efendim?
1: Tam üyelikten başka
2: gibi, alternatif biz
1: yok.
2: Kesinlikle
1: yani bitti artık o işler. Yoksa yani,
2: yok ortaktı. Yok öyle bir şey yok.
1: Yok gibi. Gümrük birliği,
2: İmtiyazlı ortaklık falan yok. Kesinlikle yani mevzu bahis değil.
0: Yani bu stratejik komşuluğu artık iki taraf içinde evet, bir değer olarak bunu düşünmeliler. Çünkü bu NATO zirvesine gelecek olan ülkelerin arasında Avrupa Birliği üyesi liderler de var. Ve bu meselenin artık Avrupa'nın güvenliği dediğimiz, kimi tehdit alıyorlar, görüyorlar ayrı bir tartışma konusu ama Avrupa'nın artık bunu yapma kabiliyeti yok. Yani ordu yapıları, karargahlar, 2. Dünya Savaşı kafasıyla bakan gözler, soğuk savaş gözlükleriyle bakan gözler, günümüz o devir değil. Ukrayna Savaşı, İran Savaşı, gelecekte göreceğimiz işte Venezuela örneği, Küba örneği, Nikaragua evet, örneği, belki Pasifik örneği. Evet. Bunların hepsini göreceğiz.
3: Şimdi.
0: O yüzden bu konuda bir paradigma değişikliğine gitmek zorunda.
2: Evet, şimdi NATO'nun bu Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapacak stratejik konsepti değişecek. Hı. Tarihinde 5 kere oldu Soğuk Savaş döneminde. Hı. Bir tanesi çok önemlidir. Roma, Berlin duvarı çöktükten sonra işte orada Mete Bey'in söylediği alan dışı kullanma. Evet. Yoksa NATO kullanın, NATO bölgesel bir teşkilattı askeri. Dünya çapında değil de. Hı hı. Yengeç görencesinin kuzeyinde 36'ın Atlantik'in solu ve sağı, solunda Kanada, Amerika, sağında da Batı Avrupa ülkeleri. O kadar da. Sonra ne oldu? Bütün şeye kadar Afganistan, Irak her yere yayıldı. Sonra tehdit. Sovyetler Birliği komünistleri tehdit değişti. Sovyetler çöktü. Komünizm çöktü. Yeni tehdit çıktı. Hı. Terörizm, insan kaçakçılığı, mikro milliyetçilik falan.
0: Korsanlık.
2: Şimdi kesinlikle yeniden bir konsept değişecek. Tehdit belki değişecek. Çin tekrar tehdit olarak girecek belki.
3: Evet.
2: Başka yeni şeyler girecek. Dolayısıyla bu büyük bir dönüşüm olacak Ankara'daki
0: karteller
2: şey.
0: Karteller varmış. Onu söyleyebilirim.
3: Konuşacağız. Şöyle karteller. Latin Amerika'ya ayrıca gireceğim. Bu arada yani Erdoğan'ın sözlerini de hatırlatayım. Bugün Romanya'ya bir korvet teslimi yapıldı. Türkiye'de İstanbul Tersanesi komutanlarının geliştirdiği bir korvet teslim edildi. Bunun tabii hem NATO hem Avrupa

0: Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez bir satış gerçekleştiği için bu çok önemli. Çünkü ben sabah yayında da söyledim, Pakistan'a vesaire daha önce bu projelerin geliştirildiğini, Milgen projesi kapsamında bunları görmüştük ama sonunda işin şuraya geliyoruz. Bu savunma sanayini konuşurken de hep siz iyi üretim yaparsanız, siz ihtiyaç ve bunun sahadaki benzerinin üstüne çıkarsanız zaten muadillerinden farklı oluyor ve siyaset bir yere kadar etkili oluyor. Olmak zorunda kalacak ve bir şekilde bu ambargoları, tırnak içinde görünmez ambargoları da delip geçiyorsunuz. Bugün aslında da en iyi örneği Cumhurbaşkanı dedi ki sahada iyi değilseniz, masada yer bulamıyorsanız bulamıyorsunuz, sahada masada yoksanız da menüdesiniz, sizi yiyorlar. Bu kadar basit. Şimdi Küba meselesine hızlıca giriyorum. Çünkü burada biraz kapitalizmi konuşacağız. İran meselesinde de konuştuk. İşte İran 90 milyonluk bir pazar. Acaba Amerikan Başkanı Latin Amerika'yı da koca bir Kuzey Amerika mı istiyor, yapmak istiyor? Zamanında sömürülen Latin Amerika şimdi kapitalizmle mi sömürülecek? Donald Trump'a soruldu. Denildi ki İran meselesi bitsin, siz Küba'dayız artık dediniz. Şimdi ne yapacaksınız dedi. Bakın ne cevap verdi.
1: So you do agree I defeated Venezuela? Incredible.
2: 100%. How do you make the operation in Cuba look more like the Venezuela operation?
1: Well, the difference is Venezuela has oil, Cuba doesn't. Cuba has nice property and they have nice shoreline.
2: Right. How do you make it look more like the Venezuela operation than the Iran operation? Iran operation took longer. Venezuela.
1: No, I think the Iran operation, in a certain way, is much bigger, much more powerful from the standpoint of weaponry than Venezuela. But Venezuela is a very military state. You know, they have a lot of soldiers. You know, we went into that fort and they had thousands of soldiers in, and we went in with 201 people.
0: Evet, yani şöyle tabii diyor ki Venezuela'da petrol vardı. Ne yaptılar Venezuela'da? Petrol şirketlerini, Chevron gibi büyük devleri aldı. Amerika gitti. Orada Latin Amerikalı, özür diliyorum, Venezuelalı şirketlerle bir ortaklık, konsorsiyum kurdular. Ve Venezuela'nın şu an petrolü Latin Amerika kaynaklarına geçmiş durumda. Küba'da petrol yok diyor. Peki Küba'da petrol yoksa Amerikan Başkanı Küba'da ne yapacak?
3: Riviera.
0: Belki de ülkeyi koca bir McDonald's'a çevirebilir hocam. Ya da kıtayı mesela olabilir. Ya da orada başka.
4: Acaba Dışişleri Bakanı şey oralı olduğu için belki eski toprakların mülklerini almak için mi?
3: Laf aramızda, orası zaten koca bir McDonald's. Yani Küba'da komünist sistem, yani sosyalist sistem falan filan var deniliyor ama Küba'da bir görünen sistem, bir de görünmeyen sistem var. Küba'da alınan ücret, bir de alınan ücretin resmi olarak alınan, bir de gündeme gelmeyen ama arka planda alınan ücret meselesi var. Yani Küba'da ikili bir sistem yaşıyor şu anda. Görünürdeki her şey nizami olarak, diyelim ki oradaki kurallara uygun gibi, ama arka planda gerçekleşen şeylerin tam bir kapitalist sistem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Amerikan etkisi güneyde de var diyorsun.
3: Hayır şey, çünkü düşünün orada bir kişinin aldığı maaşla işte bilmem kaç dolar karşılığı Küba parasıyla yaşama şansı yok. Ama o normalde o kadar alıyor gibi gözükürken aslında geçinebileceği kadar bir şey o adama sağlanıyor bir şekilde.
0: Tabii.
3: Yani ikili dualist bir sistem
0: hocam,
3: var.
0: Hocam tabii kapitalizmin aslında şimdi hani biraz batı özentili, neyse girmeyeceğim oralara da, kapitalist sistem size verdiğini de çok alıyor ya.
5: Yani Küba'da ekonomi gene Venezuela'da, İran'da gördüğümüz gibi Küba versiyonuyla generallerin elinde. Bütün işletmeler, vergilendirme vesaire, kendi kişisel mal varlıkları da Kübalı generallerin kontrolünde. Zaten geçtiğimiz haftalarda Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı Başkanı'nın bir Havana ziyareti oldu. Burada bir pazarlık söz konusu. Yani yumuşak bir geçiş için aslında Kübalı yetkililerle, generallerle ve buradaki sermaye gruplarıyla bağlantıya geçildi. Şunu da unutmamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen politikasına baktığınız zaman çok sayıda göçmen Florida'da ve Miami'de yaşar. Hı hı. Burada Florida'da örneğin Key West 160 kilometre ve Miami 360 kilometre. Bu iki yer Küba'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiği ana iki yerlerden bir tanesi.
0: Bu arada Miami ve Florida zaten Amerika değil, Küba.
5: Küba. Buradaki mesela Key West, yani dediğimiz bölge bir donanma üssüne ev sahip yapıyor. Hı hı. Elektrik şebekeleri var, petrol rafinerileri var. Ve Küba, Rusya'dan ya da İran'dan aldığı Geran 2 olarak bildiğimiz, işte Şahit 136 tipi 300-400 tane olduğu söylenen kamikaze insansız hava aracıyla bu iki bölgeyi vurabileceği tehdidinde bulunuyor. Fakat içeri tarafa baktığımız zaman burada işte hesabı bozan İsrail dediğim yayının başına belki izleyicilerimiz kaçırmıştır. Burada aslında sistematik bir Trump seçildikten sonra bir program vardı. Burada özellikle Meksika'dan başlayarak Karayip, Panamalar derken Grönland'a kadar uzanan bir büyük Kuzey Amerika doktrini uygulanıyordu. Hı hı. Aslında Venezuela'dan sonra muhtemelen sıra bu Kolombiya ve Küba ve Nikaragua'yı tekrar elden geçirip Meksika'nın tekrar hizalandırılmasıydı.
0: Meksika Körfezi'ne daha hakimiyet belki.
5: Gibi. Bakın Meksika aslında yeni Amerika'nın bir üretim merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Neyle terbiye edildi? Göç, uyuşturucu kartelleriyle bir hiza verilmeye çalışıldı. Ama buraya geldiğimiz zaman Küba meselesinde farklı bir mesele var. Venezuela'nın kafası kesildi. Çünkü Venezuela, burada bütün yardımlar Küba'ya Venezuela'dan gidiyordu. Şimdi Venezuela'nın başı kesildi ve Venezuela'dan ne bir silah sevkiyatı var, ne bir petrol sevkiyatı var ve baktığınız zaman çok ciddi elektrik kesintileri yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki bir süre sonra Havana sokaklarında protesto gösterileri başlayacak. Burası da tropikal bir iklim. Maaşlar 1 dolar seviyesinde bile değil. Ama Kübalı generallere baktığınız zaman hepsinin kızı, oğlu, gelini, damadı Miami'de, Florida'da lüks şatafatlı okyanusa bakan evlerde milyonlarca dolarlık arabalarla keyif çatıyor. İşin gerçeği bu.
0: Satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Efendim Ajans hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dün efendim gurur dolu bir güne daha tanıklık ettik. İstanbul Tersanesi'nde yapılan gemilerin hizmete giriş töreni vardı. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti. Kemroman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk donanmasına teslim edildi. Başkan Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı da yine bu törendeydi. Tarihi törene Başkan Erdoğan'ın mesajları damga vurdu. Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
1: Merkaba asker.
2: Thank you.
3: O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?
4: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
5: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir.
6: Türkiye askeri gemi inşa kabiliyetini uluslararası alanda bir kez daha kanıtladı. İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen Kem Roman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk donanmasına teslim edildi.
5: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz.
6: Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan da eşlik etti. Erdoğan konuşmasında savunma sanayiinde AK Parti iktidarı döneminde yaşanan altın yıllara dikkat çekti.
5: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız.
6: Süren projelerin detaylarını da paylaştı Erdoğan.
5: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi tamamen...

0: miye sevk etti.
1: Savaş nöbet yerlerinize koşar adım, marş marş.
0: Ardından gemilerin bayrak çekme merasimi yapıldı. TCG Koçhisar Mavi Vatan'da karakol görevi icra edecek, keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği, insani yardım faaliyetleri gibi alanlarda görev yapacak. Erdoğan töreninin ardından Romanya Cumhurbaşkanı ile baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın rotası Haliç Kongre Merkezi oldu. TÜRGİV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldığı hedefinde CHP vardı.
2: Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
3: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Arınma yapacağım diye benden korkuyorlar diyen ana muhalefet lideri kendisine yönelik eleştirilere de parayı alan da rüşveti veren de ben değilim, benden ne istiyorsunuz diye sordu. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i bazı belediye başkanları konusunda uyardığını da söyledi.
4: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
5: Özgür Özel'e bu sözlerle seslendi. Arınmadan korkuyorlar dedi. Geri adım atmayacağını söyledi.
4: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım. Bak burada bu millete söz verdim. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları vardı. Özgür Özel'i bazı isimler konusunda uyardığını söyledi.
4: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Bir kısmı içeride şimdi.
5: Özkan Yalın ve Muhittin Böcek'in itiraflarını hatırlattı Kılıçdaroğlu.
4: Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cephe. Ya ne demek ya? Ne demek bu ya? Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu ya? Akıl var, mantık var ya. Geldim şuna parayı verdim diyor, değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadığı bilmem ne. Haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor? Ve niye bunlar sorulmuyor? Genel başkan yardımcısı. Kendisini rüşvet verdim diyen adama tazminat davası açamıyorsa ben bu adamı baş tacı mı edeceğim? Yoksa bu adama kusura bakma senin bu parti işin yok mu diyeceğim?
5: Sözü Özel'in olağanüstü kurultay talebine getirdi.
4: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
4: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsan. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş. Kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu?
5: Kılıçdaroğlu yeniden adaylığa kapıyı kapatmadı.
4: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
6: Ama olmayacağım demiyorsun.
4: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapmayacak. Çünkü o gün parti meclisini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor olacak. Peki toplantıların gündeminde hangi başlıklar var? Cevabı sıradaki haberimizde.
4: Bu mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
5: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu

0: Salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
1: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
0: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili, tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
0: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
0: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
0: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
2: Ve işte bugünlerde konuşulan olası senaryo, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurmak yerine mevcut bir siyasi parti çatısı altında yoluna devam edebileceği yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile temas kurulduğu öne sürülüyor. Görüşme listesine son olarak da Anadolu Birliği Partisi eklendi. Özel cephesinden son gelişmeler geliyor şimdi ekrana.
3: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
4: Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak yoksa ekibiyle birlikte seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin çatısı altına mı geçecek? Ankara kulislerinde bu soruların yanıtı aranıyor.
5: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
3: Barış o zaman tam
5: niye hırpalıyorsunuz?
4: Özel ve ekibinin parti arayışında ilk durağının Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti olduğu iddia edilmişti. DSP'den olumsuz yanıt alınmasının ardından rotanın firari iş insanı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği öne sürülmüştü.
6: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
4: Ankara kulislerinde beklediğini bulamayan Özel ve kurmaylarının Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek temasına geçtiği de iddia edildi.
3: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
7: Biz burada kalamadık, kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp Peki. oy toplamak Sayın istiyor.
4: Son kapısı çalınan adresin ise Anadolu Birlik Partisi olduğu söyleniyor. Kulislerde partinin genel başkanı Bedri Yalçın'la Özel'in kurmayları arasında bir görüşme yapıldığı konuşuluyor.
5: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
4: Yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma hamlesinin yansımaları da parti içinde sürüyor.
3: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partilerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
4: Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı görevine atadığı Utku Gümrükçü'ye destek amacıyla gönderilen çiçeklere görevden alınan yönetimi destekleyen grup tepki gösterdi. İl Başkanlığı binasında taraflar arasında arbede çıktı.

0: Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklama haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de hız kesmeden devam ediyor. Fidan daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya geldiği Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bu kez Kahire'de buluşacak. Bölgesel konuların ele alınacağı toplantıda Bakan Fidan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Diplomaside kritik dörtlü zirve Kahire'de. Bölgesel istişareler kapsamında başlatılan dörtlü mekanizmada yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren formatta ev sahipliği sırası bu kez Mısır'da. Daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen bakanların masasında çok kritik başlıklar yer alıyor. Bakan Fidan'ın temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere süreci sonunda kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulanacak. Kritik zirvede ayrıca bu dörtlü formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşması ve yeni katılımlarla genişletilmesi teklif edilecek. Öte yandan masadaki en sıcak başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gerilim olacak. Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması istenecek. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının sona ermesi için iki devletli çözümün anahtar olduğu belirtilecek.
1: Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları derlediğimiz haber turunun manşetinde Hürmüz gerilimi var. Terör devleti İsrail dün akşam ateşkes kararına rağmen Lübnan'a vurdu. İran-İsrail hattında tansiyon yeniden yükseldi ve bir diğer gündem maddesi krizin başrolünde Amerikan Başkanı Trump var. Sivri dilli açıklamalarıyla bu kez İtalya Başbakanı Meloni'yi hedef aldı. İki ülke arasında ipler bir hayli gerildi.
0: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaşmış, İran Lübnan'a düzenlenen saldırılara cevaben kapattığı Hürmüz Boğazı'nı açmıştı. Ama İran 24 saat geçmeden boğazın kapılarını bir kez daha kapattı çünkü terör devleti İsrail ateşkese rağmen Nebatiye'yi bombaladı. Tansiyonu yükselten tek şey İsrail'in Lübnan'a vurmaya devam etmesi değil, Trump yine dilini tutamadı. Demokratları önceki yönetimlerin İran'a müdahale etmediğini söyleyerek eleştirdi. İran ben gelene kadar 47 yıl boyunca cinayet işleyip cezasız kaldığı ifadelerini kullandı. Ortam gergin ancak Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimiyle görüşmelerin iyi gittiğini, damat Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un sahada olduğunu açıkladı. Tahran heyeti de İsviçre yolunda. Taraflar yarın teknik düzeyde görüşmeler için masaya oturacak. Washington-Tel Aviv hattında ise gerilim öyle bir tırmandı ki Amerikan medyası son durumu çekişmeli boşanma davasına benzetti. Trump her geçen gün vites yükseltiyor.
3: Ben olmasaydım İsrail şu anda paramparçaydı. Netanyahu ile aranız iyi ama onun biraz aklını başına alması gerek. İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilecek misiniz? Evet, bana saygı duyuyorlar. Ne dersem onu yaparlar.
0: Amerikan Başkanı sivri dilini Avrupa'ya da uzattı. Meloni'nin G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü. O kadar çok istiyordu ki Meloni'ye acıdım ve fotoğraf çekildim ifadelerini kullandı. Avrupa'nın gündemine oturan açıklamaya İtalya Başbakanı'ndan cevap gecikmedi.
4: Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Hayretler içindeyim. Keşke müttefiklerine gösterdiği bu sert tavrı Batı'nın düşmanlarına da gösterseydi. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
0: Bu sert yanıtın ardından İtalya Dışişleri Bakanı Washington ziyaretini iptal etti. Katar'ın geçen sene Amerika'ya hediye ettiği yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uçak Trump'ın deyimiyle uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü. Uçağın ilk görevi Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için.

0: Trump'ı Türkiye'ye getirmek olabilir. Zira Amerikan Başkanı zirveye katılacağının sinyalini verdi.
1: Bununla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye'ye gideceğiz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK 1'in borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre SGK 1'in borçları için tecil süresi 72 aya çıkarılacak. Işıkhan, düzenlemenin işverenlere önemli kolaylıklar sağlayacağını açıkladı.
3: SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak.
2: Anayasa Mahkemesi'nden taşınmazından enerji nakil hattı geçen vatandaşlar için emsal karar geldi efendim. Artık yerel mahkemelerin yüzeysel karar vermesi engellendi. Detaylı inceleme ise zorunlu oldu.
3: Milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren kritik karar yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkı ihlallerine karşı yeni bir adım attı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde taşınmazlarından enerji nakil hattı geçen vatandaşların açtığı dava doğrultusunda alınan kararla kamulaştırma ve bedel ödeme süreci yeterince araştırılmadan davaların reddedilmesi hak ihlali sayıldı. Yeni düzenlemeyle mahkemeler artık yalnızca eski kayıtlarla yetinmeyecek. Gerçekten kamulaştırma yapılıp yapılmadığı ve bedelinin ödenip ödenmediği somut şekilde incelenecek. Davanın yeniden görülmesi için dosya ilgili mahkemeye gönderilecek. Yapılan düzenleme yüzeysel gerekçelere ve hak kayıplarına karşı arazi sahiplerinin mülkiyet hakkını korumayı hedefliyor. Öte yandan alınan emsal karar arazisinden enerji hattı geçen herkese doğrudan tazminat ödeneceği anlamına gelmeyecek. Ancak benzer durumda olan vatandaşlar dava açtığında enerji hattının hangi işlemle geçirildiği ve tapu kayıtları ayrıntılı şekilde incelenecek.
2: Alkollü içki sektörüne tanıtım kısıtlaması getirildi. Bundan böyle üretici firmalar etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo ve ürün görsellerini kullanamayacak.
3: Alkollü içki satışlarında yeni bir dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle alkollü içki markalarına tanıtım kısıtlaması getirildi. Bu markalara ait isim, logo ve görsellerin artık iş yerlerinde sergilenmesi yasaklandı. Yasak mağaza içlerini, vitrinleri, satış ünitelerini ve etkinlik alanlarını da kapsayacak. Etkinlik alanlarında bundan böyle alkollü içki markalarına ait görseller sergilenemeyecek. Böylece alkol markalarına ait tanıtım unsurlarının tüketiciye doğrudan ulaşması engellenecek. Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak bilinen satış noktalarının tabelaları da değişecek. Satış noktalarındaki alkollü içeceklerin markasını çağrıştıran ışıklı tabelalar kullanılamayacak.
2: Efendim, Roketsan tarafından geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tank savar füze sistemi gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte o anlar.
3: Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli mühimmat üretimini hızlandırdı. Özellikle zırhlı araçlara karşı geliştirilen yeni nesil füzeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü sahada doğrudan belirliyor. Bu kapsamda muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-10TAS uzun menzilli tank savar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan'ın ürettiği L-10TAS uzun menzilli tank savar sistemi sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinliğiyle öne çıkıyor. Lazer güdüm yeteneği sayesinde yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunuyor.
4: 3, 2, 1, ateş serbest.
3: Zırh delici tandem harp başlığına sahip olan L-10TAS lazer güdüm sistemi sayesinde hem atış öncesi hem de atış sonrası hedefe kilitlenebiliyor. Sistem sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinlik sağlayarak modern harp sahasında önemli bir caydırıcı güç olarak değerlendiriliyor.
2: Efendim, Türkiye'de yüksek öğretim sistemi son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en önemli büyüme dönemlerinden birini yaşadı. Üniversite öğrenci ve akademisyen sayısında ciddi bir artış söz konusu. Dolayısıyla yeniliklere de ihtiyaç var. Enstitü Sosyal tarafından yapılan araştırmanın sonucu da buna işaret ediyor. Hazırlanan rapor, yüksek öğretimde bir reform gerekliliğinin artık zorunlu hale geldiğini gösteriyor.
5: ...208 üniversiteyi tek bir mevzuat, tek bir yasal çerçeve ve çok merkezi usullerle yönetmenin uygulanabilirliğinin artık bugünün Türkiye'sinde çok da kalmadığını görüyoruz.
0: YÖK dönüşmeli, lisans eğitimi 3 yıl olmalı, diploma değil yetkinlik ölçülmeli. Enstitü sosyal yüksek öğretim sistemini mercek altına aldı, ezber bozan bir rapor yayınladı.
5: Yüksek öğretim sistemi son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük büyümesi bu süreçte gerçekleşti. Geldiğimiz noktada bunu nasıl dönüştürmemiz gerekiyor diye biz bu konuda çok deneyimli hocalarımızla, uzmanlarımızla 6 farklı çalıştay düzenledik. Hepsinden görüşler aldık.
0: Türkiye üniversite ve öğrenci sayısında devasa bir büyüme yakaladı, ancak şimdi sıra nicelikte değil nitelikte. Çarpıcı tespit ve önerilerin yer aldığı raporda YÖK dönüşmeli denilerek yüksek öğretimde reform çağrısı yapıldı.
5: Burada görüşlerle kanıtları bir araya getirdik. Türkiye'ye bir yol haritası sunacak bir rapor haline bu usulle geldi.
0: 4 yıllık lisans kalıbı esnetilmeli vurgusu yapılan raporda üniversite eğitiminin 3 yıl olması önerisi de yer aldı.
5: Şu anda pek çok bölümün programı bunu 180 krediye indirerek 3 yılda tamamlamaya müsait aslına bakarsanız. Öğrencinin derse girme dışında üniversiteden alması gereken sosyalleşme, deneyimi kazanma, programlar için zaman ayırmasına alan sağlayacak.
0: Rapor ayrıca klasik diploma programlarının yanına farklı öğrenme modellerinin yaygınlaştırılmasını öneriyor.
5: Aynı zamanda hocalarımızın da akademisyenlerimizin de çok şikayet ettiği derse girmekten araştırma yapamamak, onlar için de araştırma zamanı sağlanacak.
0: Akademisyenlerin maaş ve teşviklerinin görev yaptıkları şehrin ekonomik ve yaşam koşullarına göre iyileştirilmesi önerilen raporda, üniversitelerin kontenjanları masa başında değil, mezunların istihdam verilerine göre belirlenmesi gerekirken, bütçeleri de sadece öğrenci sayısına göre değil, bilime yaptıkları gerçek katkıya göre dağıtılmalı denildi. Doçentlik ve profesörlük süreçlerinde sadece takvim süresine bakılması, dönemin kapanması gerektiği de belirtildi. Raporda üniversitelerin yapay zeka çağına hazırlıksız yakalandığı uyarısı da yer aldı.
2: Efendim, Malatya'da aile içi tartışmada bir kişi eşini ve iki kızını öldürdü, bir kızını da yaraladı. Aile içi tartışma çifte cinayetle bitti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timur Kağan tartıştığı eşi ve iki kızına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekipleri yaralı anne ve iki kızını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 56 yaşındaki anne Fera ile 21 yaşındaki kızı Beyza Timur Kağan hayatını kaybetti. Kendisini de bıçakla yaralayan Nevzat Timur Kağan, diğer kızı Berra Timur Kağan'ın tedavisi devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de iki gündür her yerde aranan Sultan Çağan dosyasında yeni detaylara ulaşıldı. Genç kadını bulmak için harekete geçen cinayetçiler

0: Cinayet büro ekipleri şüpheli isminin üzerindeki o çarpıcı detayı fark edince sır perdesi aralandı efendim. Peki tüm Türkiye'nin kanını donduran o korkunç itiraf nasıl geldi ve vahşi cinayetin arkasında yatan asıl neden neydi?
1: Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının son görüntüleri bir markette alışveriş oldu. 34 yaşındaki Sultan Çağan tekstil atölyesinde çalışıyordu. 18 Haziran'da evine dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Çağan'ın önce bir marketten alışveriş yaptığı, ardından da bir araca bindiği görüldü. Aracın sahibi erkek arkadaşı Vedat Çoban'dı. Şüpheli hemen gözaltına alındı.
2: Cezalısı talihsiz kadını Başakşehir'deki bu boş araziye getirdi. Talihsiz kadın ayrılık konuşması yapacaktı ancak aralarında bir anda kavga çıktı. Ardından katil zanlısı buradan bir taş bularak kadının kafasına vurdu ve yine iddiasına göre buradan bulduğu bir iple kadını boğdu.
1: Katil zanlısı genç kadını öldürdüğünü ilk ifadesinde reddetti. Ancak heyecanlı tavırları ve vücudundaki tırnak izleri onu ele verdi.
2: Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde ilk başta cinayeti reddetti. Ancak kolundaki tırnak izleri polisin gözünden kaçmadı. Çapraz sorgulamanın ardından zanlı cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Katil zanlısı sanki hiçbir şey olmamış gibi cinayetin ertesi günü börekçiye gitti. İşte o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
0: Batman'da yüzlerce kız çocuğunun katıldığı tesettür programı Sözcü TV ekranlarında sert sözlerle hedef alındı. Canlı yayında adeta kin kusan sunucu Simge Fıstıkoğlu etkinlik hakkında propaganda ve istismar ifadelerini kullandı. İşte bu sözlerse infiale yol açtı.
3: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
4: Canlı yayında King kustu. Tesettüre giren kız çocuklarını ve ailelerini hedef aldı. Batman'da düzenlenen Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne programı yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ancak çocukların tesettüre ilk adım attığı o sevinç dolu anlar Sözcü TV ekranlarında ağır ifadelerle hedef alındı. Canlı yayında görüntüleri yorumlayan sunucu Simge Fıstıkoğlu adeta kin kustu.
3: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
4: Simge Fıstıkoğlu'nun istismar ve propaganda ifadeleri 28 Şubat zihniyetine bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünün görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, o cam görüntü, sanki bir camın ardından izliyormuş, buzlu camın ardından izliyormuş efekti verilen teknolojiyi biz kullandık. Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir. Başak, tabii ki bir kadın olarak önce sözü burada sana vereceğim bu turda.
4: Sözcü TV ekranlarındaki skandal değerlendirmeleri sosyal medyada tepki yağdı.
0: Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerini dolaşarak talimatlar verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan

0: Kimlik kontrolünde ise belgede sahtecilik ortaya çıktı.
1: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. Personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
0: Efendim sırada dünya raporu var.
1: Yangının adresi Dominik Cumhuriyeti. Bayahibe sahil beldesindeki bir otelden yükselen alevler rüzgarın etkisiyle tatil köyüne yayıldı. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangının büyüklüğü drone kameralarına yansıdı. Alevlerin arasında kalan 46 yaşındaki İtalyan kadın hayatını kaybetti. Yaklaşık 1700 turist acilen tahliye edildi. Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntüler Mısır'ın İskenderiye kentinde kayda geçti. Hatalı şerit değiştiren otomobilden kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, yanındaki başka bir motosiklete çarparak savurdu. Ardından yerde sürüklenerek yanmaya başladı. Alevlerin arasında kalan iki motosikletli de hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ise kaçtı. Film gibi soygunun adresi ise İngiltere. Siyah kıyafetli maskeli hırsızlar bir bankanın ATM'sini vinç yardımıyla yerinden sökerek bir kamyonete yükledi, sonra da hızla uzaklaştı. Geride ise çalıntı olduğu ortaya çıkan vinç kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Şiddetli kasırga Malezya'nın Ipoh kentini vurdu. Yerinden sökülen çatıların parçaları havada uçuştu. 250'den fazla yapı hasar gördü. Kasırgadan etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Mağdurlar için yardım merkezleri açıldı. Çin'de bir yamaç paraşütçüsü iniş yaparken kule vince takıldı. Havada asılı kalan paraşütçünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

0: Efendim, Norveç parlamentosundaki milletvekiller Dünya Kupası'nda takımlarına destek vermek için ikonik Viking kürek çekme hareketini yaptı. Partiler üstü birlik sergileyen vekiller renkli görüntüler oluşturdu.
1: Mecliste siyasi rekabet durdu, Viking ruhu kazandı. Norveç parlamentosunda vekiller bu kez yasa için değil, milli takımları için kolları sıvadı. Dünya Kupası heyecanı meclis sıralarını stadyuma çevirdi.
2: Meslektaşlarımızın da bildiği gibi Norveç parlamentosu kelimesi eski İskandinav dilindeki sorting kelimesinden geliyor. Bunu aynı zamanda parlamento başkanlığı perspektifinden de düşünüyoruz. Gerçekten başarılı olan milli takımımıza nasıl destek mesajı gönderebiliriz? Bunu yapmanın en iyi yolu kürek çekmektir.
1: Norveçli milletvekilleri Irak karşısında gelen 4-1'lik galibiyetin ardından milli takımlarına destek vermek için ilginç bir gösteriye imza attı. Parlamentoda bir araya gelen siyasetçiler taraftarlar arasında sembol haline gelen Viking kürek çekme hareketini canlandırdı. Partiler arası farklar bir anlığına ortadan kalktı. Vekiller aynı ritimde kürekleri asıldı, ortaya ise renkli ve gülümseten görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.
0: Efendim, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yamaç paraşütü yapan biri çocuk iki kişi sert rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarptı. Ekipler tarafından dağdan kurtarılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı.
3: Heyecanla başlayan yamaç paraşütü keyfi az kalsın bir faciayla sonuçlanıyordu. İstanbul Çatalca'da 56 yaşındaki Tahsin Günay ve 13 yaşındaki Defne Nur Sezer yamaç paraşütüyle havalandı. Ancak bir süre sonra şiddetli rüzgar bastırdı ve paraşüt kontrolden çıktı. İçindeki iki kişiyle birlikte metrelerce yükseklikten dik kayalıklara çarptı. Kayalıklarda asılı kalan iki kişinin yardımına sahildeki can kurtaranlar koştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kayalıklardan kurtarılan iki yaralıdan biri ambulans helikopterde, diğeri ise karayoluyla hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim, sırada görüntüleriyle öne çıkan Yurttan Haber turumuz var.
4: Bir kuyumcuya inek girmiş. Saldırgandır biraz galiba.
5: Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan dana kuyumcu dükkanına daldı. Önünde sürüklediği müşteriyi yaralayan hayvan güçlükle zapt edildi.
6: Zararımız var da az, yani çok değil. Dana sahiplerini karşılayacak işler var.
5: Kars'ta bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü.
7: Bu sene dolu yılıdır.
5: Fındık büyüklüğünde etkili olan dolu yağışının ardından çekilen görüntüler kış mevsimini aratmadı. Denizli'yi de sağanak vurdu. Şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü de ulaşıma kapandı. Hatay'da oto yıkamacıya gelen aracın kaputundan çıkan dumanı fark eden çalışanın müdahalesi olası bir faciayı önledi.
8: Ustamızın dikkati sayesinde kurtardık biz aracımızı.
5: Otomobil büyük bir yangına maruz kalmanın eşiğinden döndü.
8: Yıkamaya değil de hani bu tarafa doğru yola devam etseydi araba bence ileride patlayabilirdi.
5: Bayburt'ta kırmızı ışıkta geçen tır o esnada kavşaktan ilerleyen cipe çarptı. Cipin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Bu görüntülerde Malatya'da kaydedildi. Sulama kanalına düşen gebe inek halatlarda çekilip sahibine sağ salim teslim edildi. Çankırı'da 7 yaşında beyin tümörüne yakalanan Nuh Emir, bir yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
9: Şu an iyiyiz.
7: Zor bir süreçten geçtik. Ben de geçtim. Çocuğum da aynı süreçten geçti. İnşallah bir daha göstermesin.
5: Verdiği zorlu mücadeleyi kazanan Nuh için gökyüzüne 400 balon bırakıldı.
9: Umut kazandı ve hayat kazandı.
0: Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir çiçek bahçesi kuruldu efendim. Bahçede 400 bine yakın çiçek var. Ziyaretçilerini büyüleyen bahçeden renkli görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
10: Yaklaşık 12 dönüm arazi alanının içerisinde çiçek bahçemizde bulunuyoruz. Burada yüzlerce çeşit bitkimizi bir araya getirerek vatandaşlarımıza sunduğumuz güzel bir görsel hazırladığımız çiçek şenliği.
1: Renk renk, çeşit çeşit yüzlerce çiçek bir araya getirildi, dev bir bahçe kuruldu. Konya'daki Selçuklu Çiçek Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
11: Konya'ya gezmeye geldik. Evet. Arkadaşlarla beraber gelmişken tabii ki Konya'nın güzel yerlerini de görmek gerekiyor. Burası çok güzel.
1: Bahçede 385 bin adet çiçek bulunuyor.
12: Rengarenk çiçeklerin yer aldığı bu çiçek bahçesini vatandaşlar gün boyu ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorlar.
10: Sezon sonunda toplamda 120 bin, 130 bin ziyaret.

0: Etçimiz buraya geliyor. Farklı modellerde, farklı desenlerde bu Konya'da görmedikleri çiçekleri biz burada sunmaya çalışıyoruz.
1: Renk renk çiçekler var. Ben de evimde yetiştiriyorum. Ama burada bir arada görmek, daha böyle bir dizayn şeklinde görmek daha hoşumuza gitti.
2: Ziyaretçiler bahçeyi gezerken bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
0: Yeni evlenen çiftlerimiz burada resimlerini alıyorlar. Sünnet olan çocuklarımız burada sünnetliklerini giyip böyle resimlerini alıyorlar. Okuldan mezun olan gençlerimiz geliyor, öğrencilerimiz geliyor, küçük yaşta ilkokul öğrencilerimiz geliyor.
3: Anadolu'nun birçok köyünde yıllar süren özlem sona eriyor. Terörsüz Türkiye ile memleketlerine dönen vatandaşlar uzun süre ayrı kaldıkları topraklarda yeniden hayat kuruyor.
4: Süreçte başlandığından dolayı tabii ki bölgede millet kendini daha huzurda hissediyor. Daha kendini güvende hissediyor. Bu süreç içinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
2: Yıllar sonra köylerine döndüler, hasret giderdiler. Terörsüz Türkiye süreciyle Doğu ve Güneydoğu'da köylerinden ayrılmak zorunda kalanlar geri dönüyor.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla beraber artık bambaşka bir Güneydoğu konuşuyoruz. Bulunduğumuz yer Mardin'in Usaybin ilçesine bağlı Düzce köyü. Hemen karşı tarafı bir yandan ekranlara taşıyalım. Orası Bagok Dağı bölgesi. Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber bölgede bulunan köylerde hayat yeniden başladı. Çok sayıda insan, vatandaş köyüne dönüş yaptı.
6: Ben bu evde doğdum, büyüdüm. Daha sonra güvenlik nedeniyle köyü boşaldı. Nusaybin'e taşındık. Nusaybin'den sonra Almanya'ya, Avrupa'ya göç ettim. 34 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Tekrar bu yeni süreçten dolayı teşekkür ederiz. Kimin hizmeti geçmişse herkese Allah razı olsun. Tekrar köyümüze geliyoruz. Burayı evi yıkıp yenisini yapmayı düşünüyorum.
2: Memleketlerine dönenler yıllardır uzak kaldıkları topraklarda hasret giderdi.
5: Taceddin Kılıç 1990'lı yıllarda başlayan terör olayları sebebiyle maalesef doğduğu büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Almanya'ya yerleşti. Türkiye'de başlatılan Terörsüz Türkiye projesiyle beraber Taceddin Bey Nusaybin'e geldi ve şu anda doğduğu büyüdüğü evin damında hasret gideriyor.
6: Ufakken 8-9 yaşındayken bu şeyden oynuyorduk kardeşlerimle. Sanki yeni doğmuşum gibi hatırlıyorum. Çok keyifli oldum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
2: Bazı köylerde devlet desteğiyle tesisler kuruldu, iş imkanları oluşturuldu.
4: Devlet desteğiyle ben bu çiftliği kurdum. 2 tane çiftlik. Bir tadakayla bir tarımla. Hibeli olarak %150 ve %65 olarak hibe aldık. Çiftlik kurdum buraya. Huzurum çok. Burada tabii ki her şeyimiz doğal.
2: İlerleyen zamanlarda köylerine dönenlerin sayısının daha da artması bekleniyor.
7: Daha başka yerlerde yaşayan insanlarımız vardır. Buraya gelmek istiyorlar.
3: Çevre sorunları ve iklim krizi sürdürülebilir yaşam anlayışını her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Bu konuda farkındalık oluşturmaya amaçlayan Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Atık sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
2: Sıfır atık bilincine dikkat çeken sergi kapılarını açtı.
8: Milyonlarca hemşerimiz katıldı. Her bir etkinlik, her bir kurumumuzun etkinliği kendi içerisinde binlerce, on binlerce insana ulaştı.
9: Türkiye'nin 81 ilinden plastik ambalajlar, diğer atıklar, ambalaj atıkları toplanacak. O atıkların toplanmasıyla beraber aslında Türkiye'deki geri dönüşüm sanayisi içinde ham madde ihtiyacı aslında Türkiye'deki bu toplanan ürünlerden karşılanabiliyor olacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve dünya çapında takdir gören Sıfır Atık Hareketi, yeni bir sergiyle çevre bilincini artırmayı hedefliyor. ziyaretçileriyle buluşan sergide çevreyi korumanın ve israfı önlemenin gelecek nesiller için hayati

0: önemde olduğu vurgulanıyor.
1: Çadırında mantığı sıfır atık vakfımız burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor.
2: 5 yıl içerisinde yurt dışından gelen bu atığın azaltılması ve bitirilmesiyle alakalı bazı eylem planları ortaya koymayı hedefliyoruz.
0: Küresel atık sorunu serginin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Gıda israfı ve sürdürülebilir üretim uygulamaları da ziyaretçilere tanıtıldı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir sonraki seneye güçlü Türkiye ve güçlü etkinliklerle beraber bunların daha iyisini yapmış olacağız, hemşerilerimize sunmuş olacağız.
2: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı başta Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde sahanın gerçeklerine dair çözüm üretiyor. Sahanın gerçeklerine dair fikirler üretiyor. Vatandaşımızdan gelen bütün talepleri biz değerlendiriyoruz ve çeşitli çalışma grupları kurarak çözüme ulaştırıyoruz.
3: Efendim, turist yoğunluğundan bıkan İtalya'da belediyeler yaz sezonunda yeni önlemler peşinde. Son olarak Venedik'te günübirlik ziyaretçilerden alınan 10 euroluk ücretin 50 euroya çıkarılması gündemde. Venedik Belediye Başkanı teklifi hükümete sunmayı planlıyor.
0: Euro giriş ücreti de yoğunluğa çare olmadı. Venedik Belediyesi şimdi turistlerden 50 euro almaya hazırlanıyor. İtalya dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Her mevsim neredeyse tüm şehirlerde turisten geçinmiyor. İtalyanlarsa bu durumdan rahatsız. Venedik Belediyesi turist yoğunluğunu azaltmak için şehri günübirlik ziyaret edenlerden 5 euro, geç rezervasyon yapanlardan 10 euro tahsil etmişti. Ancak bu da turist yoğunluğunu azaltmaya çare olmadı. Venedik Belediye Başkanı şimdi şehre giriş için 50 euro almaya hazırlanıyor.
4: Rezervasyonların zaten yüksek olduğu zamanlarda belirli günlerin tercih edilmesini daha da teşvik etmek için mevcut 10 euroluk maksimum eşiğin arttırılmasını öneriyor. 30 ile 50 euro arasında bir aralığın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu önlem sadece günübirlik ziyaretçileri etkiliyor, şehirde gece konaklamalarını değil.
0: Venedik'e giriş ücreti uygulaması 2024 yılında başlamış ancak turist sayısını önemli ölçüde azaltmamıştı. Bununla birlikte 2024'te belediye yaklaşık 2,4 milyon euro gelir sağladı.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli yönetimden 3 bölgeye transfer yapılmasını talep etti.
5: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı Lacivertliler, Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal, eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.
3: Aynı sorumluluk. Efendim, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na erken veda etti. Ay Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını da kaybetti.
6: A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. S- Serbest vuruşu Hakan'la kullandık.

0: Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize ilerlemez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi hani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah yeni şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
2: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim. Çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan eder.

öncesi hakem hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.

0: Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 6'ya geliyor. Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en sıcak gelişmelerle bu saatimizde de bültenimizi sürdürüyoruz. Dün önemli bir gündü. Başkan Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri ne teslim töreninde bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşmada sahada güçlü olmayan menede olur ifadelerini kullandı.
1: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
2: Bir kez daha güçlü olma zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
1: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
1: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
2: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
1: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
2: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
1: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın

0: Alev işte Türkiye'nin bu yükselişini analiz etti. Gazete Ankara'nın son yıllardaki hamlelerinin bölgesel dengeleri etkilediğini yazdı. Ve yine o haberde Türkiye'nin ulaştığı askeri ve teknolojik seviyenin İsrail'de yakından takip edildiği de yer aldı.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde peş peşe attığı adımlar İsrail'de dikkatle takip ediliyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma teknolojilerindeki yükselişini mercek altına aldı. Gazete, Ankara'nın son yıllarda ortaya koyduğu performansın bölgesel dengeleri değiştirdiğini vurgularken, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin İsrail güvenlik çevrelerinde yeni değerlendirmelere neden olduğunu yazdı. Maarif, Türkiye'nin yükselişini inanması zor sözleriyle değerlendirirken İsrail'in karşı karşıya olduğu yeni stratejik tabloya dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki göstermişti.
2: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İsrail gazetesi güvenlik yaklaşımındaki değişimin Tel Aviv yönetimini yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Analizde İran'dan bile daha tehlikeli olabilecek yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız, Türkiye ifadelerine yer verildi. Maarif, Bayraktar TB2'lerin farklı çatışma bölgelerindeki başarısına dikkat çekerken, Türk savunma sanayisinin bölgesel güç dengelerini etkileyen stratejik bir kapasiteye ulaştığını vurguladı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon tecrübesi ve farklı coğrafyalardaki askeri varlığını da analiz eden gazete değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı. Türkiye, askeri gücü, savunma sanayisi ihracatı ve diplomatik etkisiyle bölgesel dengelerde giderek daha belirleyici bir aktör haline geliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Fidan daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya geldiği Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bu kez Kahire'de buluşacak. Bölgesel konuların ele alınacağı o görüşmede Fidan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Diplomaside kritik dörtlü zirve Kahire'de. Bölgesel istişareler kapsamında başlatılan dörtlü mekanizmada yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren formatta ev sahipliği sırası bu kez Mısır'da. Daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen bakanların masasında çok kritik başlıklar yer alıyor. Bakan Fidan'ın temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere süreci sonunda kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulanacak. Kritik zirvede ayrıca bu dörtlü formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşması ve yeni katılımlarla genişletilmesi teklif edilecek. Öte yandan masadaki en sıcak başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gerilim olacak. Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması istenecek. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının sona ermesi için iki devletli çözümün anahtar olduğu belirtilecek.
0: Efendim, Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO ülkesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacaklar. Başkentteki zirve hazırlıklarına gelin yakından bakalım.
1: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
3: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler

0: buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
1: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
0: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
1: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
0: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
1: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
0: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
0: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
0: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
0: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
2: İşgalci İsrail ordusu ateşkesten sonra da Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam etti. İran devrim muhafızları bu saldırılarını ABD'nin ateşkes taahhütlerinin ihlali olduğu gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD-İran mütabakat metninde imzalar atıldı. İsrail ise yine ateşkes dinlemeyerek Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım ifadelerine yer verildi. Ancak ABD'den tam tersi açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı Hürmüz'ün açık olduğunu, İran'ın boğazı kontrol etmediğini ileri sürdü. Bir diğer açıklama da ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin bir paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadelerini kullandı. Trump İran'la anlaşma sağlanamazsa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kritik temasta geri sayım sürüyor efendim. Taraflar bugün İsviçre'nin Burgenstock kentinde aynı masaya oturacaklar. Açıklama ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'den geldi. Vance, Tahran yönetimiyle görüşme için bugünü işaret etti. Bekay ise mütabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı

0: bombalamalarının durdurulması gündemiyle İran heyetinin İsviçre'ye gittiğini duyurdu. BKI, Tahran yönetiminin anlaşma kapsamında üzerine düşeni yaptığını vurguladı. BKI, görüşmelerde ABD'den verdiği taahhütleri hangi takvimle ve hangi adımlarla uygulanacağına dair net ve somut güvenceler talep edeceklerini dile getirdi. Görüşmelerde sadece ABD ve İran yer almayacak. Pakistan ve Katar'dan arabulucu temsilciler bu müzakerelere katılacak. Kritik zirvede mutabakat zaptının geleceği, bölgesel gerilimin azaltılması ve Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump, kapalı kapılar ardında kamera önünde de taşınan İsrail gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ben olmasam İsrail haritadan silinirdi iddiasını yineleyen Trump, Netanyahu'nun sınırı aştığını ima etti.
1: Eğer ben olmasaydım, bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
2: İsrail benim sayemde ayakta dedi. Netanyahu'nun çizgiyi aşmaya başladığını söyledi.
1: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuştu. Gündeminde ise İran anlaşmasıyla tırmanan Washington-Tel Aviv gerilimi vardı.
1: İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilirim çünkü bana büyük saygıları var ve ne dersem onu yaparlar.
2: İsrail'in devam eden Lübnan saldırılarına tepki gösteren Trump, soykırım hükümetine İran üzerinden yüklendi. ABD olmasaydı İran'ın nükleer programı hala ayaktaydı dedi.
1: Eğer onları 10 ay önce B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, ellerindeki uranyumu bomba yapımına yetecek kadar zenginleştirmelerine bir ay kalmıştı. Şimdi ise İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
2: İran savaşına ilişkinde konuşan Trump, anlaşmanın ABD için zafer olduğu iddiasını yineledi.
1: İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettik ve dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Onların hava kuvvetlerini ve hava savunma silahlarını tamamen yok ettim. Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım.
2: İran'la savaş sonrası ilişkilere de değinen ABD Başkanı, Tahran'da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü.
1: İran'ın ilk iki liderlik kademesini yok ettikten sonra şu an üçüncü bir grupla muhatap oluyoruz ve bence bu grup en akıllı olanları. Öncekilere kıyasla çok daha az radikal insanlar. Dürüst olmak gerekirse bu fiili bir rejim değişikliğidir.
0: Efendim bir gazetelere bakalım. Bakalım bugün gazetelerde gündemin öne çıkan başlıkları nasıl yansımış. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinde sürmanşetlerde spordan bir haber var. Millilerin haberini dünyamız yıkıldı başlığıyla vermiş Sabah gazetesi. 24 yıllık özlemin ardından büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası sahnesinde beklediğimiz masal kabusa dönüştü diyor. Avustralya'dan sonra Paraguay'a tek gol atamadık, 1-0 yenildik, kupaya veda ettik, kendimizi dev aynasında gördük demiş Sabah gazetesi. Manşette ise savunma sanayinde tarihi hamle, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettik diyor. Savunma sanayinde artık bir dünya devi olduğumuzu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin vizyonunu açıkladı. İlkemiz çok net, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Sahada güçlü olmayanın masada da değil menüde olduğu son derece kaotik bir dönemdeyiz dedi Başkan Erdoğan. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda 23 yılda çok ciddi bir mesafe aldık. Bugün Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundadır şeklindeki açıklamaları bugün Sabah gazetesinin manşetlerini süslemiş. Ve devam edelim. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesinde neler var? Hürriyet de spor haberlerine oldukça büyük yer vermiş. Haydi eve çocuklar başlığıyla ne yazık ki. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastığı A milli takımımız gruptaki en zayıf takım Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Finalleri yerinde izleyen Hürriyet Spor

Müdürü de fiyaskonun nedenlerini yazmış bugün. Okumak isterseniz o nedenler Hürriyet'te uzunca bir yazıda sürmanşetlerde yer almış. Manşette ise kansere karşı 3 güzel haber başlığı var. Harvard'da görev yapan Hürriyet yazarı Doktor Furkan Burak kanser tedavisinde büyük yankı uyandıran gelişmeleri yazdı. İşte kanserle savaşta yeni bir çağ başlatan o gelişmeler diyor. Pankreasta mucize ilaç. En sinsi kanser türü olarak bilinen pankreas kanseri için yeni bir ilaç geliştirildi. İlaç en ileri vakalarda bile hayatta kalma süresini 6,6 aydan 13,2 aya, yani tam 2 katına çıkarıyor diyor. Akciğerde teşhis devrimi. Akciğer kanserinde ise büyük bir teşhis hamlesi yaşanıyor. Kan içinde dolaşan 14 farklı protein kombinasyonuna bakılarak akciğer kanserini daha gelişmeden 5 yıl öncesinden tahmin etmek mümkün hale geliyor demiş. Beyinde doktor yapay zeka demiş bir başka başlık olarak 3. madde. Beyin tümörleri tanı açısından en zor türlerdendir demiş ve yapay zeka modeli beyin tümörlerinin 102 farklı türünü görüntüsünden anında tanıyor. Gereksiz testler ortadan kalkıyor. Artık kişiye özel tedavi başlığı da bugün Hürriyet'te manşetleri süslemiş. Ve şimdi devam edelim. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinde hangi haberler var? Akşam gazetesi de tıpkı sabahtaki gibi manşetine sahada gücü olmayan menüde olur. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o önemli konuşmadan mesajlarını vermiş. Savunma sanayindeki atılımlara yönelik o konuşmaları bugün pek çok gazetenin manşetlerini süslemiş. Hemen yanındaysa ben ne desem İsrail yapar. Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in kendisine büyük saygı duyduğunu belirtti. Ne dersem yapıyorlar dedi. Trump onları durdurmak zorundaydım. İran'dan bahsediyor. Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer olmazdı. Netanyahu ile ilişkisi için artık güzel ancak biraz mantıklı davranmasını sağlamalıyız diyen Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kontrol altında tutabileceğini savundu diyor. Katar'ın hediye ettiği ABD başkanlık uçağının dizaynı da tamamlandı. Trump ilk kez Ankara'daki NATO zirvesine kendisini götürmesi beklenen o uçağa da imzasını atmış. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti. Önemli bir görüşmede gerçekleşecektir bu NATO zirvesiyle birlikte. Ve son olarak Yeni Şafak'a bir bakalım. Yeni Şafak'ta manşetlerde biraz daha farklı bir başlık yer almış bugün. O başlıkta ise Yeni Şafak'ta Gülen'in parasını Uzun Cevdet yiyor şeklinde bir haber var. FETÖ'de hırsız kavgası demiş. ABD'de FETÖ'cü Brooklyn Amilit School ile ilgili görülen kredi davası örgütte hırsız kavgası başlattı. FETÖ'cü bazı hesaplar elebaşı Fethullah Gülen'in para kasası Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkoğlu'nun mal varlığına ilişkin belgeler yayınladı. Daha önce Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen'in birçok suçlamalar yönelttiği Cevdet Türkyolu yine Fethullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli. Gündeme gelen ABD'deki evlerin 7'si Cevdet Türkoğlu, 5'i Mebruke Türkoğlu ve geri kalan diğer 7'si ise 3 çocukların üzerine kayıtlı görünüyor diyor. Hırsız tartışmasına dahil olarak FETÖ'cülere sizin mal varlığınıza el konuldukça Cevdet Türkyolu Amerika'da zenginleşti. Uğradığınız ihanet bu kadar büyük işte diye seslenmiş Ebu Seleme Gülen. Ve yine FETÖ yöneticileri Kemal Gülen, Ahmet Kurucan ve Barbaros Kocakurt'un da örgütten yüksek maaşı almaya devam ettiğini de açıklamış. İlginç bir başlık. Gülen'in parasını Uzun Cevdet yiyor diyor. FETÖ'de hırsız kavgası başlığıyla Yeni Şafak manşetlere bir haber yer vermiş efendim. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü bir grup toplantısı
yapmayacak. Çünkü o

0: Bugün parti meclisini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Peki toplantıların gündeminde hangi başlıklar var? Cevabı için haberimizi izleyelim.
1: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
2: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
1: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa, bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
2: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Burada bir komisyonu kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili, tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
2: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
2: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili olacak.
2: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
0: Batman'da yüzlerce kız çocuğunun katıldığı tesettür programı Sözcü TV ekranlarında sert sözlerle hedef alındı. Canlı yayında adeta kin kusan sunucu Simge Fıstıkoğlu etkinlik hakkında propaganda ve istismar ifadelerini kullandı. İşte bu sözler infiale yol açtı.
3: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
4: Canlı yayında kin kustu. Tesettüre giren kız çocuklarını ve ailelerini hedef aldı. Batman'da düzenlenen Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne programı yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ancak çocukların tesettüre ilk adım attığı o sevinç dolu anlar Sözcü TV ekranlarında ağır ifadelerle hedef alındı. Canlı yayında görüntüleri yorumlayan sunucu Simge Fıstıkoğlu adeta kin kustu.
3: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
4: Simge Fıstıkoğlu'nun istismar ve propaganda ifadeleri 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünün görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, o cam görüntüsü, sanki bir camın ardından izliyormuş, buzlu camın ardından izliyormuş efekti verilen teknolojiyi biz kullandık. Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir. Başak, tabii ki bir kadın olarak önce sözü burada sana vereceğim bu turda.
4: Sözcü TV ekranlarındaki skandal değerlendirmeleri sosyal medyada tepki yağdı.
0: İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili o soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi efendim. Karaal'ın infaz edilmesi için görevlendirilen İsmail Aykurt'la ilgili de çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
5: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
2: Erhan Karaal'ın kaçırılmasının perde arkası aydınlanıyor. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
5: Tabii kaçırıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzyılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti. Ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul polisinin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım.
2: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu. Karaal'ın hastanede tedavisi sürerken gözaltı sayısı arttı.
5: Gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak salınan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüleri olduğu biliniyor. Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin
6: işte bu sandalye,
5: ya bu ya da yanındaki işte sandalyenin sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında, kaçırılma olayı için getirilmiş, kaçırılma anında orada yok o dört kişiden biri değil ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor.
2: Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Peki gözaltındaki zanlılar ifadelerinde ne anlattı?
5: İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim. Ve eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi, o para gelmezse İnfazı bu kişi gerçekleştirecekti. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale iptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor, sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an ifade ediyorum.
0: Efendim tekrar bu saatimizde gazetelere bir bakalım. Sırada Türkiye Türk Gün Takvim ve Yeni Asır gazeteleri var. Hemen başlayalım Türkiye Gazetesi ile. Türkiye Gazetesi'nde manşette kriminal polis laboratuvarına girdik. İşte failleri bulan birim demiş. Özel bir haber var Türkiye Gazetesi'nde. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle suçlular ortaya çıkarılıyor diyor. Fizik, biyoloji, kimya, antropoloji ve arkeoloji gibi 10 farklı alanda inceleme yapan bu laboratuvarda kemiklerin hangi canlıya ait olduğu, bir kişinin yaşı ve cinsiyeti, hatta travma geçirip geçirmediği belirleniyor. Kimliği bilinmeyen kafataslarına yeniden yüz kazandırılıyor. Kayıp kişilerin yıllar sonraki görünümü rahatlıkla tahmin edilebiliyor diyor. Maktul 30 yıl sonra nasıl görünür şeklinde de bir başlık var. DNA faili meçhullerin aydınlatılmasında en güçlü deliller arasında. Ve bu kapsamda da silinen dosyalar geri getiriliyor. Kazınan seri numaraları yeniden okunuyor. Tehdit mektuplarının sahibi belirleniyor. Ses kayıtlarındaki montajlar tespit ediliyor. Şüpheli ölümlerin cinayet mi yoksa intihar mı olduğu sorusu da analizlerle cevaplanıyor denmiş kriminal polis laboratuvarındaki bu haberde. NATO'ya gemi ihraç ediyoruz başlığı var. Türkiye tarihinde bir ilk. Bugün pek çok gazetede de bu haber yer alıyor. Başkan Erdoğan da İstanbul'da inşa edilen karakol gemisinin Romanya donanmasına teslim töreninde vermiş olduğu mesajlar da Türkiye gazetesinde yer almış. Ve devam edelim. Sırada Türk Gün gazetesi var. Türk Gün gazetesine de bakalım. O da yine biraz önceki okumuş olduğum haberi manşetlerine taşımış. Biz ne hak yeriz ne de yediririz. Başkan Erdoğan'ın sözleri bunlar. Türkiye'nin kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözü olmadığını belirterek ancak kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına izin vermeyiz. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz şeklindeki açıklamaları Türk Gün gazetesinin manşetlerini süslemiş. O haberin altında ise millilerden erken veda demiş. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Golünü ikinci dakikada atan Paraguay kırmızı kart nedeniyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Bu sonuçta son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Milliler son maçını 25 Haziran Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile yapacak. Bu haber de Türk Gün Gazetesi'nde yer almış. Ve sırada Takvim Gazetesi var. Takvim Gazetesi de aslında bugün pek çok diğer gazete gibi manşette Başkan Erdoğan'ın dün vermiş olduğu o önemli mesajlardan paylaşmış. Masada güçlüyüz, Cumhuriyet tarihinde bir ilk diyor. Türkiye ilk kez bir NATO ve AB ülkesi olan Romanya'ya savaş gemisi ihraç etti. Başkan Erdoğan teslim töreninde yaptığı konuşmada savunma ihracatında dünya liderlerinden biriyiz dedi. Hiç kimsenin egemenliğimize kastetmesine izin vermeyiz ifadelerini de kullandı. Ve hemen altında da o teslim töreninde ihraç edilen geminin fotoğrafı yer alıyor. Yanındaysa dün biliyorsunuz YKS sınavı vardı ve o sınavda yine tanıdık manzaralar yaşandı. Geç kalanlar, son anda yetişenler, ayılanlar oldu, ayılanlar bayılanlar oldu diyor. Yüksek öğretim kurumları sınavında yaklaşık 2,5 milyonu aday ter döktü. Kimisi polisle sınava yetişti, kimisi okul duvarından atladı. Gaziantep'te sınava yetişmeye çalışan Fatih İnal 19 yaşında ise ne yazık ki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Bir acı haber de yer almış. Son gazetemize bakıyoruz efendim. Sırada Yeni Asır gazetesi var. Yeni Asır'da da bugün Babalar Günü elbette. Kahraman Babalar diyor. O başlıkta da gökyüzünde ölümle dans eden, hayatlarını birbirinin kanadına emanet eden Türk yıldızları çelik kokpitlerini yeni asır için araladı demiş. Bulutları asaletle boyayan o kahramanların ardında aileleri için kaygılanan çocukların mutluluğuyla dinlenen insanlar var. Türk yıldızları pilotları Yarbay Kürşat Kömür ve Yarbay Hasan Kocabaş ve niceleri için önce vatan sonra evlatları geliyor diyor. Babalar Günü kutlu olsun başlığıyla Yeni Asır gazetesinde manşetlerde özel bir habere yer verilmiş. Ve sür manşetlere baktığımızda da yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasına yer verirken bu haberin hemen altında damadının böbreği yaşama bağladı şeklinde ilginç bir haber var. Manisa'nın Tome ilçesinden bu haber. Diyabete bağlı böbrek yetmezliği geçiren iki çocuk ve iki torun sahibi Metin Erkan 2 yıldır diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Babalar Günü öncesi damadının böbreğini vermesiyle tekrar makineye bağlı yaşamaktan kurtulmuş. Damadının böbreği yaşama bağladı başlığı da Yeni Asır gazetesinde yer almış. Efendim, yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu dün yapıldı. Bütün bir yıl çalışan milyonlarca aday üniversiteli olabilmek için o sınavda ter döktü. Sınav merkezlerinin önünde ise yine benzer görüntüler vardı. Kimi kimliğini unuttu, kimi ise o sınava son anda yetişti.
6: defa gireceğim sınava. Hem 12. sınıf hem dershane hem deneme biraz zorlandık.
7: Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz bugün için.
2: Kimi demir parmaklıklardan atladı, kimi kimliğini unuttu, kimi de koştu yetişemedi.
8: Milyonlarca adı için maratonun artık sonuna gelindi ve YKT'nin ilk oturumu olan TYT sınavı artık sona erdi. İşte öğrenciler bu alandan çıkışlarına devam ediyor.
6: Çok çalıştık. İnşallah karşılığını alırız.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı bugün gerçekleştirildi. Okul bahçelerinde heyecan ve umut dolu bekleyiş vardı.
9: Yani hedefim mühendislik dediğim gibi. Şu an çok bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Sınava girmeyi bekliyorum.
6: Kızım için geldim. Çok heyecanlıyım. Ondan daha çok heyecanlıyım.
2: Sınav öncesi stres dolu anlar ve üzücü manzaralar bu senede tekrarlandı. Adana'da bir öğrenci polisin yardımına rağmen sınava yetişemedi.
10: Yardımcı olmaya falan çalıştılar. Allah razı olsun.
2: Samsun'da ise bu kadarı da olmaz dedirten talihsizlik zinciri yaşandı. Sınava girmek isteyen bir öğrenci kimliğini yanında bulamadı ve ehliyetini de yolda düşürdüğünü fark edince stresten baygınlık geçirdi. Ailesi kimliği son anda ulaştırsa da sağlık durumu nedeniyle sınava giremedi. İstanbul'da da sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmayınca demir parmaklıklardan atladı. Geç kalan bir öğrencinin yardımına her yıl olduğu gibi polis ekipleri yetişirken AK Parti Gençlik Kolları sınav giriş belgesini unutan öğrencilere destek verdi.
11: Sınava giriş belgesini olabilir heyecandan unutabiliyorlar. Hem ulaşım araçlarını unutabiliyorlar hem evlerinde unutmuş olabiliyorlar. Biz de böyle güzel bir çözüm bulmaya çalıştık. Geçtiğimiz sene de bunu yapmıştık ama bu sene biraz daha profesyonel ve farklı noktalarda yaptık.
0: Efendim YKS maratonunda artık bugün ikinci gün milyonlarca öğrenci bugün bir kez daha sınava giriyor olacaklar. Dünkü sınavdan manzaraları bir önceki haberimizde izlemiştik. Peki sınav saat kaçta? Saatler 10-15'i gösterdiğinde bugün dün olduğu gibi aynı saatte başlayacak. Alan yeterlilik testi gerçekleştirilecek. Soru sayısı 160 olarak belirlendi. Süre ise 180 dakika olacak. Ardındansa saatler 15.45'i gösterdiğinde yabancı dil testi yapılacak. Soru sayısı 80, süre ise 120 dakika olarak belirlenmiş. Şimdiden sınava girecek öğrencilerimize bir kez daha başarılar dileyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK birim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre SGK birim borçları için tecil süresi 72 aya çıkarılacak. Işıkhan, düzenlemenin işverenlere önemli kolaylıklar sağlayacağını açıkladı.
2: SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak.
0: Alkollü içki sektörüne tanıtım kısıtlaması getirildi efendim. Bundan böyle üretici firmalar etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo ve ürün görsellerini kullanamayacak.
2: Alkollü içki satışlarında yeni bir dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle alkollü içki markalarına tanıtım kısıtlaması getirildi. Bu markalara ait isim, logo ve görsellerin artık iş yerlerinde sergilenmesi yasaklandı. Yasak mağaza içlerini, vitrinleri, satış ünitelerini ve etkinlik alanlarını da kapsayacak. Etkinlik alanlarında bundan böyle alkollü içki markalarına ait görseller sergilenemeyecek. Böylece alkol markalarına ait tanıtım unsurlarının tüketiciye doğrudan ulaşması engellenecek. Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak bilinen satış noktalarının tabelaları da değişecek. Satış noktalarındaki alkollü içeceklerin markasını çağrıştıran ışıklı tabelalar kullanılamayacak.
0: 32 yaşındaki Fatih Türkdal motosikletiyle işe giderken canından oldu. Ona çarpan sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı raporlarla ortaya kondu ve davada tam 11 ay sonra karar çıktı. Sürücüye verilen ceza acılı aileyi bir kez daha yıktı.
12: İhlalini yapan bir kişi tarafından çocuğuma vurularak öldürülüyor.
13: Tam 11 aydır verdiğim adalet mücadelesini tam kazanıyoruz sanıyorken bir kez daha kaybettik.
14: Yürekleri yangın yerine dönmüş, evlerine ateş düşmüştü. Gencecik evlatları korkunç kaza yüzünden hayattan koparıldı. Mahkemenin kararı ise gözü yaşlı aile için ikinci yıkım oldu. O sürücü sadece 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı.
13: İşte tam burada, şehrin merkezinde katledildi benim abim.
14: 2025'in Temmuz ayıydı. 32 yaşındaki Fatih Türkdal her sabah olduğu gibi o günde motosikletiyle işine gitmek üzere yola çıktı. Kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durduğu yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etmek istedi ama iddia o ki bir otomobil sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak son sürat kavşağa girdi ve Türkdal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesi ise acıların en büyüğünü yaşadı.
13: Kırmızı ışıkta geçtiği, bütün raporlarda kesin olarak belirlenmiş olan, %100 kusurlu olan Cani serbest bırakıldı. Benim abim tüm kurallara uymuştu. Gelen bütün karakol raporlarında suçlunun, zanlının %100 kusurlu olduğu ve kırmızı ışığı ihlal ettiği mevcut ve sabidir.
15: Dava süresi boyunca ailenin tek bir isteği vardı. O istekse sürücün en ağır cezayı almasıydı. Ama davada beklenilen karar çıkmadı. Çünkü sürücüye son duruşmada 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
14: Çarpan sürücü savunmasında kırmızı yanmadan geçebileceğimi düşündüm dedi. Yani tahmin üstüne deyim yerinde bir nevi kumar oynadığını itiraf etti. Aile mahkemeden çıkan kararın şokunu henüz atlatamamışken iddia o ki bir de karşı tarafın baskısıyla karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybeden Türkdal'ın yakınlarından davayı geri çekmesini istediler.
13: Oğlunuz vefat etti. Bizim oğlumuz elbet ceza alacaktır. Fakat siz halen devam eden davaları geri çekin.
16: Bu katil neden elini kolunu sallayarak geziyor? Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun acısına dayanamıyorum.
0: Diş hastalıklarına çare olan en önemli tedavi yöntemlerinden biri implant. Uygulandıktan sonra vücudun bir parçası haline geliyor ama siz olun, dişim olsun derken sağlığınızdan olmayın. Çünkü fırsatçılar implanta da el attı. Piyasada merdiven altı üretilen kaynağı belirsiz implantlar dolaşıyor. Peki vücutta kalıcı ve ciddi hasarlar bırakabilen sahte implant nasıl anlaşılır? Detaylar için haberimizi izleyelim.
17: Artık her şeyin sahtesini yapıyorlar bir şekilde, olabilir vallahi, şaşırmadım yani.
14: Sonunda bu da oldu, fırsatçılar pes dedirtti. Yıllarca ağızda kalan diş implantları bile sahte ve kaçak üretimin hedefi haline geldi.
18: Benim annem de diş hekimi, sahtesini daha duymadım annemden de, bilmiyorum, emin değilim o yüzden.
19: Maalesef ülkemize kaçak yollarla getirilen, uygunsuz koşullarda üretilmiş, saklanmış ve taşınmış implantlar oluyor.
14: Diş kayıplarına çare olan en önemli tedavi yöntemlerinden biri implant. Uygulandıktan sonra vücudun bir parçası haline geliyor. Bu nedenle tedavide kullanılan ürünün kaynağı ve uygulamanın hangi koşullarda yapıldığı büyük önem taşıyor.
19: Detaylı bir araştırma yapıp gerçek diş hekimlerinin çalıştığı, Sağlık Bakanlığı'ndan çalışma izin belgelerinin alındığı bir klinikte sterilizasyon şartlarına dikkat ederek tecrübeli ellerde bu dental implantları yaptırmalısınız.
14: Diş implantı diş kökünü taklit eden bir materyal. Yıllarca ağız içinde kalacağı düşünüldüğünde sağlıklı olması için genelde titanyumdan yapılması gerekiyor. Sahte veya kaçak implantlarsa vücutta kalıcı ve ciddi hasarlar bırakıyor.
19: Steril koşullarda üretilmemiş, steril koşullarda paketlenmemiş implantlar ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu da hem büyük çaplı kemik kayıplarına hastalarımızın sağlığını ciddi şekilde tehlike

0: atacak sorunlara yol açar.
1: Ucuzluktan ziyade işte bunun gerçekliği çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor.
2: Sahtesini gerçeğinden ayırt edebilmenin yoluysa önce fiyatına bakmak, çok ucuzundan kaçmak. Ama tabii sadece bu yeterli değil.
3: Emin olmak için implantın kimliğine, yani Sağlık Bakanlığı'nda kaydı olup olmadığına bakmak yeterli.
0: Ürün takip sisteminin mobil uygulaması var. İmplantımızı sorgulattığımız zaman bütün kaydı, ne zaman üretildi, içeriği hepsini burada görebiliyoruz. Eğer bu konuda talepte bulunursa hastamız, bizler bunu zaten seve seve gösteririz.
4: Efendim, Türkiye genelinde 580 mavi bayraklı plaj bulunuyor ve bunların 12'si Mersin'de. Kent temiz, deniz ve doğasıyla bu yaz döneminde de misafirlerini ağırlamayı planlıyor.
5: Mavi Bayrak, çevre bilincinin, sürdürülebilir turizmin ve yüksek hizmet kalitesinin uluslararası ölçekteki en önemli göstergelerinden biridir.
6: Mavi Bayraklı plajların 12'si Mersin'de. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'e yaz mevsiminin gelmesiyle ziyaretçiler akın ediyor.
5: Mersin sahip olduğu 321 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkemizin en önemli sahil kentlerinden biridir. Bu büyük zenginliği korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikle bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.
6: Zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Mersin, konuklarını en iyi şekilde ağırlıyor.
5: Turizm, doğayı tüketerek değil, koruyarak büyümelidir. Çünkü denizi kirleterek turizmi büyütemezsiniz. Ancak denizinizi korursanız geleceğin turizmini inşa edebilirsiniz.
7: Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye sahillerinde 580 mavi bayraklı plajlar bulunduğunu, bunun 12'si ise Mersin sahillerini oluşturduğunu söylüyor.
5: İlimizde 63 turizm işletme belgeli plaj hizmet vermektedir. Bu plajlarımızın 12'sinin mavi bayrak ile taşlandırılmış olması, Mersin'in doğal mirasımızı koruyarak turizmde kaliteyi zirveye taşıma kararlılığının en açık göstergesidir.
6: Mersin Valisi Atilla Toros, şehre daha fazla turist çekmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
5: Hedefimiz yalnızca mavi bayrak sayısını arttırmak değil, Mersin'in tüm kıyılarında mavi bayrak standartlarını hakim kılmaktır.
4: Tarih kokan sokakları, yüzyıllara meydan okuyan yapıları, sanatla iç içe atmosferi ve hiç eksilmeyen hareketliliğiyle Galata, İstanbul'un en özel semtlerinden biri. Her köşesinde farklı bir hikayeyi barındıran Galata'yı ekranlarınıza taşıyoruz efendim.

mahalle mahalle, semt semt gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizmin ve tarihin iç içe geçtiği Galata. Gelin bu güzel semti birlikte gezelim.

Galata'nın tarih kokan sokaklarını geziyoruz. Yüzyıllardır bu tarihi yaşatan esnafla konuşuyoruz. Her dükkanda ayrı bir hikaye, her sokağında ayrı bir anı var.

0: Galata'nın simge yapısı olan Galata Kulesi'nin önündeyiz. Bu yapı 14. yüzyılda yapıldı. Uzun yıllar boyunca gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Yangınları izlemekten şehrin güvenliğine kadar birçok görevde yer aldı. Bugün ise İstanbul'un en önemli seyir noktalarından biri olmuş durumda.
1: İlk defa İstanbul'a geliyorum. Öyle Galata'yı görmek istedim ben de.

0: İhtişam.
1: İlk defa mı geliyorsun Galata'ya?
2: Evet.
1: Nasıl buldun peki?
2: Güzel buldum.
3: Ziyaret edenler çok. Turistlerimiz bol. Vatandaşlarımız duyarlı.
4: Herkes fotoğraf çekiyor, geziyor. Ben de bak buradan çıkacaktım, oradan çıktım bir gezeyim diye.

0: Galata Kulesi yine tarihi bir önem arz ediyor. Osmanlı'dan önce de buradaydı. Ondan önceki medeniyetler tarafından da kullanıldı.
1: Galata çok güzeldi ama biraz uzun sürüyor sıra beklemesi.
2: Yani çok güzel bir görüntü. Bol bol fotoğraf çekiniyoruz. Tadını çıkarıyoruz.

Galata'nın dar sokaklarını gezerken karşımıza taş evler, eski binalar ve rengarenk dükkanlar çıkıyor. Her halinle bir sihirsin.

0: olsa kelimeler.
1: Hayatın daha cıvıl cıvıl olduğunu, yurt dışında zaten böyle bir şey bulmak imkansız olduğu için burada biraz daha hareketlilik, çarşıların şey güzellikleri, insan her yerde bir şeyler görüyor yani.
2: İlk defa mı geliyorsunuz?
3: Yok hayır, bu sanırım 3., 4. Öyle. Bugün de kuzenlerimi getirdim. Onlar uzak şehirden geldi, öyle bir gezelim dedik.
4: Bu cadde çok hoşuma gitti, hem kalabalık canlı.
2: Galata'nın tarihi sokaklarını gezerken Galata Kulesi hariç karşımızda tarihi camiler ve çeşmeler bizleri karşılıyor.

0: hareketli sokaklarından biraz uzaklaştığımızda Galata Mevlihanesi'ne geliyoruz. Bu yapı 1491 yılından beri ayakta durmaya devam ediyor.
1: Daha önce buraya gelmiştim ama uzun bir zaman oldu. Tam olarak hatırlayamıyorum okuduğum yazıları falan. O yüzden tekrardan hafızamı tazelemek için geldim aslında.
2: Herhangi bir bilgim yok. Arkadaş bilgilendirerek gezdirecek.
0: Peki bundan sonraki duraklarınız neresi?
2: Nasipse Galata Kulesi ve Ayasofya olarak tamamlayacağız gezimizi.

Galata farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yapılarıyla da dikkat çekiyor. İşte bunlardan bir tanesi Arap Cami. 13. yüzyılda kilise olarak yaptırılan bu cami Fatih Sultan Mehmet döneminde camiye çevrilmiştir. Günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

0: kendi tarihiyle, dar sokaklarıyla ve rengarenk dükkanlarıyla İstanbul'un güzel semtlerinden olan Galata'yı gezdik. Bu semt tarihi yapılarıyla geçmişi günümüzde yaşatmaya devam ediyor. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: İstanbul benim canım, vatanım da vatanım, kadını keskin bıçak.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. ABD ile İran arasında kritik temasta geri sayım devam ediyor. Taraflar bugün İsviçre'nin Bürgenstock kentinde aynı masaya oturacaklar. Açıklama ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'den geldi. Vance, Tahran yönetimiyle görüşme için bugünü işaret etti. Bekay ise mütabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gündemiyle İran heyetinin İsviçre'ye gittiğini duyurdu. Bekay'ı Tahran yönetiminin anlaşma kapsamında üzerine düşeni yaptığını vurguladı ve görüşmelerde ABD'den verdiği taahhütleri hangi takvimle ve hangi adımlarla uygulayacağına dair net ve somut güvenceler talep edeceklerini de dile getirdi. Görüşmelerde sadece ABD ve İran yer almayacak, Pakistan ve Katar'dan arabulucu temsilciler de bu müzakerelere katılacak. Kritik zirvede mütabakat zaptının geleceği, bölgesel gerilimin azaltılması ve Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak. İran, ABD ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Kararın arkasındaki sebep İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesiydi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Boğaz'ın gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu. Gemilerden geçiş ücreti alınmadığının da altını çizdi.
1: Hürmüz Boğazı'nda bir kriz daha patlak verdi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Boğaz'ın gemi trafiğini tekrar kapattı. ABD ise kontrol bizde açıklamasıyla Tahran yönetimine rest çekti. İşgalci İsrail ordusu ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptından sonra da Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. İran devrim muhafızları bu saldırıların ABD'nin ateşkes taahhütlerinin açık bir ihlali olduğunu duyurdu. Ve gelişmeler üzerine İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım açıklaması yapıldı. ABD'dense tam tersi açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz'ü kontrol edemediğini ileri sürdü. Boğaz'daki trafik akışının devam ettiği ABD ordusunun durumu izlediği açıklaması yapıldı. Bir diğer açıklamanın sahibi ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadesini kullandı. Trump, İran'la anlaşma sağlanmasa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da Boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını dile getirdi.
0: İsrail ve Hizbullah tarafları anlaştı. Ancak İsrail ateşkesi

0: kişiyi katlettin. İsrail'in gerekçesi ise 2 Mart'tan bu yana değişmedi. Hizbullah'ın saldırdığını iddia ederek Lübnan'ı vurdu. Hizbullah ise bu saldırılara rağmen ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurguladı. Yerinden edilen Lübnanlılar ateşkese dair endişelerini aktardı.
1: Anlaşma yok. Bu geçersiz. Kimse ne Netanyahu'yu ne de Trump'ı ciddiye almıyor. Güney Lübnan'da olanlar gerçekten korkunç. Ne ateşkesinden bahsediyorsunuz?
0: Özellikle Lübnan'ın güneyini vuran İsrail çok sayıda beldeyi enkaz haline getirdi.
2: Evimize geri dönüyoruz diye mutlu oldum. Döndüğümüz gibi saldırılar tekrar başladı. Önümüzden, arkamızdan, her yerden bombardıman vardı. Çocuklarımla gelmiştim. Tekrar göç etmek zorundaydık.
0: Hizbullah yetkilileri İsrail'in Lübnan'da toprak ele geçirmeye çalışırsa karşı koymaktan çekinmeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3.900'den fazla kişiyi öldürdü. 1 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Fidan daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya geldiği Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bu kez Kahire'de buluşacak. Bölgesel konuların ele alınacağı o görüşmede Fidan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Diplomaside kritik 4'lü zirve Kahire'de. Bölgesel istişareler kapsamında başlatılan dörtlü mekanizmada yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren formatta ev sahipliği sırası bu kez Mısır'da. Daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen bakanların masasında çok kritik başlıklar yer alıyor. Bakan Fidan'ın temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere süreci sonunda kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulanacak. Kritik zirvede ayrıca bu dörtlü formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşması ve yeni katılımlarla genişletilmesi teklif edilecek. Öte yandan masadaki en sıcak başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gerilim olacak. Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması istenecek. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının sona ermesi için iki devletli çözümün anahtar olduğu belirtilecek.
3: İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.
0: Bombalar, yıkılan evler, dağılmış umutlar. Burası Gazze. İnsanlığın gözleri önünde ölümün sıradanlaştığı topraklar. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusunun hedefinde bir kez daha siviller vardı.
4: Gün boyu sürekli olarak korku, endişe ve dehşet içindeyiz. Bu ateşkes Gazze şeridi sakinlerine söylenen bir yalan. Gerçekte 1000'den fazla şehit var ve sayım devam ediyor. Neden? Çünkü her an hedef alınabilir. İnsanlar sürekli endişe, korku, dehşet ve gerilim içinde yaşıyorlar.
0: Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın aktardığına göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine yapılan bir başka saldırıdaysa bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ayrıca denizden Gazze şeridinin güney kesimlerine ateş açtığı bildirildi. Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef almaya devam ediyor. Son resmi verilere göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan saldırılarda 1007 kişi hayatını kaybetti, 3165 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı ise 784'e ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73.018'e, yaralı sayısı ise 173.273'e yükseldi.

0: Bu insanları nereye götüreceğim? Bu cesetleri nereye götüreceğim? Toprağım yok, taşım yok, kiremitim yok, hiçbir şeyim yok. Söyleyin bana, nereye gideceğim? Ne yapacağım? Sokaklara mı bırakacağım? Aile mezarlıkları dolu, toplu mezarlar dolu.
1: Efendim, Roketsan tarafından geliştirilen L-10TAS uzun menzilli tank savar füze sistemi kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte o anlar.
2: Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli mühimmat üretimini hızlandırdı. Özellikle zırhlı araçlara karşı geliştirilen yeni nesil füzeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü sahada doğrudan belirliyor. Bu kapsamda muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-10TAS uzun menzilli tank savar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan'ın ürettiği L-10TAS uzun menzilli tank savar sistemi sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinliğiyle öne çıkıyor. Lazer güdüm yeteneği sayesinde yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunuyor.
3: 3-2-1 atış serbest.
2: Zırh delici tandem harp başlığına sahip olan L-10TAS lazer güdüm sistemi sayesinde hem atış öncesi hem de atış sonrası hedefe kilitlenebiliyor. Sistem sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinlik sağlayarak modern harp sahasında önemli bir caydırıcı güç olarak değerlendiriliyor.
1: Efendim, Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Hürriyet Gazetesi'nde hangi başlıklar, hangi haberler yer alıyor? Bugün sürmanşetlerde uzunca bir spor haberi var. Haydi çocuklar, haydi eve çocuklar başlığıyla yer alıyor bu haber. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastığı A milli takımımız gruptaki en zayıf takım Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Finalleri yerinde izleyen Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan da fiyaskonun nedenlerini yazdı diyor. 62 şut ve 0 gol. Türkiye'nin turnuva dışı kalması dünya basınında sürpriz olarak nitelendi. Fox Sports'un yorumu ilginçti. 62 şut, 0 gol. 2 yenilgi, kabus gibi bir eleme diyor. Kadroya aşık bir hoca şeklinde de bir alt başlık atılmış. Hem Avustralya maçında hem de 10 kişi oynanan Paraguay'a karşı akıl almaz yavaş oynadık. Kadrosuna aşık hoca Montella, BCD planlarını sahaya sürmedi. Arda, Kenan, Hakan gibi yıldızlar kendilerini göstermedi. Dağıtılan 14 milyon dolarlık primle ilgili tartışmalar takımın kimyasını bozdu. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın Montella üzerindeki etkisi olumsuz etki yarattı demiş Hürriyet. Uzunca bir spor haberine yer vererek bugün gazetesinde sürmanşetlerde yer almış. Avrupa'ya savaş gemisi sattık. Güçlü değilse menüdesin. Başkan Erdoğan'ın sahada güçlü olmayanın kendini menüde bulduğu kaotik bir dönemin tam ortasındayız açıklamaları Hürriyet gazetesinde yer alıyor efendim. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi Romanya'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkesine savaş gemisi ihraç ettik şeklindeki açıklamaları bugün pek çok gazetede yer alıyor. Matematik zor, Türkçe kolaydı. Dün YKS sınavının ilk oturumu olan TYT yapıldı. Sınava 2 milyon 425 bin aday başvurdu. Adaylar sınav sorularını Hürriyet'te değerlendirdi. Türkçe, sosyal ve fen soruları kolaydı. Bazı sorular uzun, bazıları kısaydı. Sosyalde bilgi ve yorum soruları karışıktı. En çok zorlayan matematik oldu. Bugün YKS'nin ikinci ayağı olan AYT ve YDT yapılacak efendim. Saatler 10-15'i gösterdiğinde yine milyonlarca öğrenci o sınavda ter dökecekler. Hemen yanındaysa sabotaj yapabilir başlığı var. ABD İstihbarat Kurumları Beyaz Saray için gizli analiz raporu hazırladı. Raporda Netanyahu konusunda bir uyarı da yer aldı. İsrail'de bu sonbaharda seçim yapılacak ancak Netanyahu ABD-İran anlaşmasından dolayı ağır siyasi baskı altında. Netanyahu siyasi geleceği için anlaşmayı sabote edecek bazı girişimlerde bulunabilir. Netanyahu ise ABD'nin uyarılarına rağmen Lübnan'da ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız. Trump'la aynı fikir.

0: de değiliz dedi. Bu haberde Hürriyet'te bu şekilde yer aldı efendim. Başkan Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında aile ve gençlik üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi. Aile kurumunun belli çevreler tarafından hedef tahtasına konulduğunu belirten Erdoğan, insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Muhalefete de yüklenen Başkan Erdoğan, CHP zihniyetinin gençlik gibi bir derdi yok ifadesini kullandı.
1: Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
2: Muhalefete yüklendi, gençlerin hedef alındığına vurgu yaptı.
1: Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Aile kurumunun açıkça hedef alındığını söyledi.
1: Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor.
2: Sapkınlıkların gençlere empoze edilmeye çalışıldığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz dedi.
1: LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
2: Gençliğin geleceğini tehdit eden odaklara karşı yerli ve milli duruşun önemini anlattı.
1: Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.
2: Erdoğan, TÜRGEV'in 30 yıllık mücadelesine ve eğitim alanındaki başarısına da dikkati çekti.
1: Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır.
0: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV 1996 yılında Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde kuruldu. Üniversiteli genç kızların güvenli barınma ihtiyacını karşılamak için yola çıkan vakıf şimdi on binlerce öğrenciye ulaşan dev bir eğitim ekosistemine dönüştü.
1: TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: 30 yıl önce tohumlarını attığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümünde TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi.
3: TÜRGEV Genel Müdürü Sayın Selim Gencalı da aramıza davet etmek istiyorum.
2: Programa katılan binlerce TÜRGEV'li genç, hep birazdan sembol haline gelen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.
4: Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'a eğitim için gelmiş, özellikle kız öğrencilere hizmet vermek üzere kurulan bir vakfımız. 30 yıl sonunda on binlerce kız öğrencimize yuva olmuş, onların İstanbul'da eğitimleri için yoldaşları

0: olmuş.
1: Yakın zamanda büyütmeye başladığımız Güzel İşler Fabrikamız bilhassa. Ondan önce Pusula Yetenek Yönetim Programımız gerçekten Türkiye'nin bütün işte küresel liderlik süreçlerine adeta eşlik edecek bir insan potansiyelini besleyen, yetiştiren, güçlendiren bir vakıf olarak büyüyor. Bu bizi çok gururlandırıyor tabii.
2: 1996 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan vakıf bugün dev bir eğitim ekosistemine dönüştü.
3: 1996 yılında vakfımızın çıkış noktası genç kızların barınma problemiydi. Üniversiteli genç kızların yurt yokluğuydu. Biz 1996 yılında ilk başta öğrenci yurtlarımızla bu soruna bir çözüm bulduk.
2: Üniversiteli genç kızların barınma ihtiyacıyla yola çıkan vakıf zamanla yurt sınırlarını aşarak öğrencilerine akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda yol arkadaşlığı yaptı.
3: Temel olarak gençlerimize akademik, kültürel, sanatsal, sosyal anlamda da eğitimler vermeye başladık. Ve yolculuğumuz aslında bütünsel bir ekosisteme dönüştü. Bir yol arkadaşlığı yaptık aslında.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü grup toplantısı yapmayacak. Çünkü o gün parti meclisini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Peki toplantıların gündeminde hangi başlıklar var? Cevabı sıradaki haberimizde.
5: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
6: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
5: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
6: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
5: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili. Tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
6: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
5: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
6: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
5: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
6: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
4: Ve işte bugünlerde konuşulan olası senaryo, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurmak yerine mevcut bir siyasi parti çatısı altında yoluna devam edebileceği yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile temas kurulduğu öne sürülüyor. Görüşme listesine son olarak da Anadolu Birliği Partisi eklendi deniliyor. Özel cephesinden son gelişmeler geliyor şimdi ekrana.
7: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
8: Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak yoksa ekibiyle birlikte seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin çatısı altına mı geçecek? Ankara kulislerinde bu soruların yanıtı aranıyor.
9: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim siz başka bir partiye giderken Gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
0: Barış,
9: Cumhuriyet
0: o Halk zaman Partisi'ni
9: niye hırpalıyorsunuz? Dur, o zaman.
8: Özel ve ekibinin parti arayışında ilk durağının Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti olduğu iddia edilmişti. DSP'den olumsuz yanıt alınmasının ardından rotanın firari iş insanı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği öne sürülmüştü.
10: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
8: Ankara kulislerinde beklediğini bulamayan Özel ve kurmaylarının Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek temasına geçtiği de iddia edildi.
7: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yetekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: Biz burada kalamadık, kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu, bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp...
7: Peki.
0: Oy toplamak Sayın istiyor.
8: Son kapısı çalınan adresin ise Anadolu Birlik Partisi olduğu söyleniyor. Kulislerde partinin genel başkanı Bedri Yalçın'la Özel'in kurmayları arasında bir görüşme yapıldığı konuşuluyor.
9: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
8: Yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma hamlesinin yansımaları da parti içinde sürüyor.
7: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partilerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
8: Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı görevine atadığı Utku Gümrükçü'ye destek amacıyla gönderilen çiçeklere görevden alınan yönetimi destekleyen grup tepki gösterdi. İl Başkanlığı binasında taraflar arasında arbede çıktı. Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklama haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
4: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 genç kadın Ankara'da düzenlenecek liderlik programında buluşacak. Program İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gelecek kadınlar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi ve fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.
6: Ankara Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'na ev sahipliği yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 genç Müslüman kadın katılacak. 22-25 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek programa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde başarı göstermiş ve liderlik potansiyeli bulunan 18 ila 30 yaş aralığındaki genç Müslüman kadınlar katılacak. Program, İslam dünyasının farklı coğrafyalarından genç kadınları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi ve ortak meseleler etrafında fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor. Program kapsamında genç Müslüman kadınların liderlik, iletişim, diplomasi ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.
4: Efendim Akşam Gazetesi'ne bir bakalım. Akşam Gazetesi'nde bugün hangi başlıklar yer alıyor? Sahada güçlü olmayan menüde olur. Bugün pek çok gazetenin ortak başlıklarından, ortak manşetlerinden bir tanesi. Dün Başkan Erdoğan'ın katılmış olduğu o törende yapmış olduğu açıklamalar pek çok gazetenin ortak başlığı olarak yer almış. Hemen yanında ise Trump'la ilgili bir haber var. Ben ne dersem İsrail yapar başlığı dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump İsrail'in kendisine büyük saygı duyduğunu belirtti. Ben ne desem yapıyorlar dedi. İran operasyonunun ve Venezuela'dan çok daha büyük olduğunu belirten Trump, onları durdurmak zorundaydım. Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer olmazdı dedi. Netanyahu'yla ilişkisi için güzel ancak biraz mantıklı davranmasını sağlamalıyız diyen Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kontrol altında tutabileceğini savundu. Bu haberin hemen altında Hüzünlü ama gururluyum diye bir başlık var şehit. TUSAŞ mühendisinin babası Babalar Günü'ne buruk giriyor diyor. Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Muharrem Can'ın babası İbrahim Can oğlunun çalışmalarıyla teselli buluyor. Anka, Hürkuş, Hürjet'te payının bulunması bize gurur veriyor demiş. Hüzünlü ama gururluyum şeklinde bir başlık

0: Akşam gazetesinde yer almış. O haberin altındaysa Meta her yerden gizli veri topluyor diyor. Meta'nın kendisine ait olmayan uygulamalarla bile veri topladığı iddiaları üzerine Almanya'da çok sayıda dava açılmış. Ve bu haberin altında da Çatalca plajında füze paniği başlığı var. Çatalca'daki ormanlı plajında bir füze kıyıya vurdu. Füzenin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'den akıntıyla sürüklendiği değerlendiriliyormuş. Yine ilginç bir başlık. Seferihisar'da rüşvet havuzu, Seferihisar Belediyesi'nde kurulan rüşvet havuzu şantaj, haraç ve hayali ihalelerle yapılan vurgunla doldurulmuş. İtirafçı gazeteci Evrim Ataman, belediyede işlerin zorlaştırılıp emlak ofisinde rüşvet pazarlığı yapıldığını, bir beton santraline asılsız haberle şantaj yapılarak poşetle 2,5 milyon TL haraç toplandığını ifşa etti. CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a Bursa'da altında gelen 500 bin TL rüşvetin MASAK raporuna göre 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarıldığı ortaya çıktı diyor. Akşam gazetesine baktığımızda genel haberler bugün ilk sayfada bu şekilde yer almış. Efendim, Isparta'da kontrolden çıkan tur minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kazanın adresi Isparta'nın Gelendostu ilçesine bağlı Bağıllı Köyü. Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla giden kadın yolcuların bulunduğu tur minibüsü yağış sebebiyle sürücüsü Halit Emre Cengiz'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Yolculardan dördü kaza yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 25 kişi de yaralandı. 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Gaziantep'te de yüksek öğretim kurumları sınavına yetişmeye çalışan iki öğrencinin bulunduğu otomobil tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Fatih İnal hayatını kaybetti.
1: Sınav yolunda geri manevra yapan minibüsün neden olduğu kazada yaşamını yitirdi. Acı olay Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Fatih İnal, temel yeterlilik testi oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktı. İddiaya göre Nizip Karkamış Karayolu'nda geri manevra yapan bir minibüs, trafik akışını bozarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Bu sırada görüşünün kapanmasıyla Fatih İnal, kavşakta seyir halindeki tırı fark edemedi ve yola çıktı. Fatih İnal'ın kullandığı otomobil Ahmet Adıyaman idaresindeki tırla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Fatih İnal'la araçta bulunan 19 yaşındaki Ahmet Deniz İnal yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazaya neden olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Efendim, Hatay'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü. Katil zanlısı yakalanarak cezaevine gönderildi.
1: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi.

0: Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirleriyle kaçakçılara büyük bir darbe vurdu. Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen o operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan uyuşturucu madde ve kaçak ilaç ele geçirildi.
2: Zehir tacirleriyle kaçakçıların milyarlarca liralık vurgun planı gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı çalışmasıyla engellendi. Mersin Limanı'nda görevli ekipler alınan istihbarat üzerine Pakistan'dan gelen iki ayrı konteynerde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda kaçak yollarla getirilmiş piyasa değeri yaklaşık 7 milyar 80 milyon lira olan tonlarca ilaç ele geçirildi. İki kişi de gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda Ağrı Gürbulak sınır kapısında düzenlendi. İran'dan gelen tır risk analiz sistemine takıldı. Bunun üzerine detaylı arama hangarına alındı. Ve piyasa değeri 1 milyar 25 milyon lira olan boya küplerine gizlenmiş halde 273 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda tır şoförü gözaltına alındı. Operasyonlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
1: Efendim, ABD'nin Kaliforniya eyaletini saran orman yangınları yaklaşık bir haftadır kontrol altına alınamıyor. Hala ondan fazla noktada devam eden yangınlar 57 bin dönümlük araziyi küle çevirdi. Tahliye edilenlerin sayısı ise 12 binin üzerinde.
0: Rüzgarla taşınan alevler dört bir yanı sardı. Kaliforniya ateş çemberinin ortasında kaldı. Hollywood yıldızlarının gözde şehri Los Angeles'a da sıçrayan orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Kuru hava ve tutuşmaya meyilli bitki örtüsü nedeniyle bir noktadan diğerine sıçrayan alevlere yoğun müdahale sürüyor.
3: Alevler hedef seçmez, yakıt neredeyse oraya ilerler. Bu nedenle de bölgedeki ev sahiplerinin bitki örtüsüyle aralarına mesafe koyması çok önemli.
0: Yangınların merkezinde Ken ve Riverside bölgeleri var. 57 bin dönüm arazinin küle döndüğü yangınlar ondan fazla noktada devam ediyor. Henüz üçte biri söndürülebilen yangınlar nedeniyle bölgedeki tahliye çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kaliforniya Valiliği'nin zorunlu tahliye emri kapsamında şu ana kadar 12 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale kesintisiz sürerken hem federal hem de eyalet yönetimi alarma geçmiş durumda. Ancak uzmanlar rekor üstüne rekor kıran sıcaklıklar ve kuru hava nedeniyle yangınların yaz boyu devam edebileceğine ilişkin uyarılarda bulunuyor.
1: Ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı mücadele en üst seviyeye çıkartıldı. Kritik bölgelerde kurulan gözetleme kulelerinden 7 gün 24 saat ormanlık alanlar izlenmeye devam ediyor.

0: yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin orman nöbeti başladı. Ekipler kritik bölgelerde gece gündüz demeden, zaman mevhumu gözetmeden görevlerini sürdürüyor.
1: Ya ormanlarımızı koruyalım, gelecek nesillere emanet olarak bırakalım inşallah.
0: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan 2020 metre rakımdaki Işıkdağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden ekipler 7 gün 24 saat olmak üzere ormanları gözetliyor.
2: Gözetme kulemiz 1963 yılında kuruldu. 2020 yılında tekrar revize yapıldıktan sonra haline getirildi. Mevcut sistemde bulunduğumuz rakım 2020 rakamıdır. Yangın sezonu 7-24 gözetleme yapan bir kulemizdir. Işıkdağ Gözetme Kulemiz bulunduğu mevkiden itibaren 4 il olan Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ileri hizmet etmektedir. Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkezimize bildirmektedir.
0: Günlerce kuleden ayrılmıyorlar. Ailelerinden uzakta, zorlu şartlar altında nöbet tutuyorlar. Onlar için bu görev bir iş değil, vatani bir sorumluluk.
2: Çok miktarı yüksek yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, işte biraz da insana başta orman yasağına uymasını rica ediyoruz kendilerinden. Kızılcahamam Işıkdağ Müdürlüğü olarak biz her zaman hazırız. İnşallah 2026 sezonunda kazasız belasız atlamayı planlıyoruz.
0: Kulede 4 orman işçisi görev yapıyor. Ekipler birer haftalık vardiyalarla çalışıyor. Nöbetler ise ikişer kişilik ekiplerle tutuluyor.
1: Sabahleyin 8'de çevirime başlıyoruz. Saatlik çevirimlerimiz oluyor. İşte 7-8 bölgemiz var. 7-8 bölgeden hani ışık kule olarak itibatı sağlıyoruz. Burada toplam biz 4 kişi çalışıyoruz. 2 ekip bir hafta çalışıyor. 2 ekip bir hafta çalışıyor. O şekilde döndürüyoruz. Buranın zorlukları tabii ki hani bir hafta istersemiz buradan hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Burayı 7-24 hani gözetliyoruz. Burada bir sorumluluk var.
3: Ve Sağlık Bakanlığı'ndan da uyarılar var. Havaların ısınmasıyla birlikte risk gruplarına yönelik kritik uyarılar geldi. Kronik hastalar ve çocukların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Peki hassas gruplar hangi saatlerde dışarı çıkmamalı? Güneş çarpması anında ne yapmalı? Haberimizi izleyelim.
4: Özellikle risk grubundaki kişilerin, kronik hastalıkları olanların, yaşlıların biz güneş ışıkların vücuda dik geldiği zamanda, yani güneş ışınlarının kuvvetli olduğu zamanlara dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkünse dışarıya çıkmasınlar.
0: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Erdoğan Öz, aşırı sıcakların ve güneş ışınlarının hassas gruplar üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öz, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın vücutta geri dönülemez hasarlar açabileceğini ve bu durumun komaya kadar gidebileceğini söyledi.
4: Sonucunda sıcak çarpması denen olaya kadar giden istenmeyen birçok yan etkiyle karşılaşabiliyoruz. Bunlar ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, çarpıntı, hatta bilinç bulanıklığı, nöbet, koma, baygınlığa kadar giden bir süreci görmemiz de mümkün.
0: Risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkmak zorunda kalmaları durumunda almaları gereken önlemleri sıralayan Erdoğan Öz, sıvı tüketiminin önemine değindi.
4: Gölgeyi tercih etmeleri, ultraviyole ışınlarından korunacak gözlükleri giymeleri, güneşten koruyucu şapkalar takmaları ve mümkünse güneş kremi kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz. Ve eğer kişinin hekim tarafından bir sıvı kısıtlaması yoksa da bol bol sıvı almasını biz tavsiye ediyoruz.
0: Çocuklar da yaşlılar gibi kırılgan grupta diyen Öz, ebeveynlere de seslenerek güneş çarpması sonrası anında yapılması gereken ilk yardım adımlarını anlattı.
4: Güneş çarpmasından şüpheleniyorsak, kişinin üzerinde fazla elbise varsa kıyafetlerin çıkarılması gerekiyor ve bu kişinin serin ve gölgelik bir yere mutlaka alınması gerekir. Ayrıca vücut ısısını düşürmek için böyle suyla bassı kompres uygulanmasının faydası olacaktır. Bu vücut ısısını düşürecektir.
3: Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden biri de patlıcan kebabı. Hem fırın tepsilerinde hem de çöp şişlerde hazırlanabilen patlıcan kebabı yiyenleri kendine hayran bırakıyor.
0: Kıyma patlıcanla buluşuyor, ortaya damakları çatlatan lezzet çıkıyor. Gaziantep'te farklı ürünlerden kebap yapılıyor. O yemeklerden biri de patlıcan kebabı.
5: Gaziantep'te yazın habercisi olan patlıcan kebabı sezonu açıldı. Tarlalardan özenle toplanan patlıcanlar ustaların maharetli elleriyle eşsiz lezzete dönüşüyor. Burası gastronomi şehri. Peki patlıcan kebabı nasıl yapılıyor? Gelin ustasından öğrenelim.
6: Gaziantep'in vazgeçilmez olan kebaplarından patlıcan kebabı hem tepside hem şişte yapıyoruz.
5: İki çeşit yapılıyor.
6: Çeşit yapılıyor. Size şimdi tepside bir kısmını hazırlayacağım. Onu fırına vereceğiz.

0: Daha sonra da size şişte yapacağız batıracak kebabını.
1: Tepsiyi mi daha çok seviyorlar, şişi mi?
2: Şişte olan pirik pişer, güzel olur. Patlıcanın terlemesiyle beraber güzel kabuğa soyulur. Tepsideki de sulu olur, yağlı olur, lezzeti tabanına düşer.
3: Tepside yapılan patlıcan kebabı için kıyma ve malzemeler özenle yerleştiriliyor.
0: Zırh kıyması döş etinden yapılır, yağlı olur, lezzetli olur. Biraz yağlı olmalı ki tepside o kendi yağını bıraksın.
1: Ha, etin özel olması gerekiyor.
0: Tabii ki et biraz hafif yağlı olacak ki içinde böyle düzdüğümüzde bu etin yağı tabana çöksün. Domatesin suyuyla birleşsin. En son bunu dürüm yaptığımızda tepsinin tabanı o dürümü banacağın ucunu öyle lezzetle yiyeceksin.
1: Patlıcan kebabımızı tepsiye dizdik ama bunun için önemli olan malzeme. Celal Usta bahsetti, etin biraz yağlı olması gerekiyor kıymanın ve patlıcanı işte bu şekilde dizeceksiniz. Domates biberle süsledikten sonra fırın da önemli.
0: Fırına süreceğiz. Fırında.
1: Ama her fırın olmuyor.
0: Hayır, taş ocağında olacak ve odun ateşinde olacak. Serin koltuk dediğimiz tarafta, fırının serin tarafında pişecek, kendi halinde pişmesi lazım.
3: Şişte yapılan kebap için önce patlıcanlar doğranıyor, sonra patlıcanla kıyma şişe diziliyor.
1: 3 patlıcan,
2: 2 et, 2 çeşit de veriyoruz. Yanında kıyması da var. Tabi bu tercihe göre değişebiliyor.
1: Şimdi bunu bu sadece
2: dediğiniz gibi yapalım. Yani bunlar da pratik olan şeyini görün diye.
1: Bu sadece sezonluk yeniliyor bu.
2: Ama genellikle patlıcan kebabını dediğin zaman Antep çok seviyor.
3: Kebaplar pişirildikten sonra tüketime hazır hale geliyor.
1: Tepsilerimiz pişti efendim. Muhteşem görüntüsü var. Kokusu da elimi yakıyor ama kokusu da muhteşem.
2: Bu şişli olan kebabımız bizim. Pirik deriz yani, ne? Terletme şekilinde. Şu şekilde patlıcanlarını zaten soyduk. Zaten içinde bir şey kalmıyor. Orijinal kendilerinden çıkıyor.
1: Kabuklarını soyuyoruz.
2: Tabii muhakkak ki ne.
1: Efsane bir şey olmuş.
2: Afiyet olsun Mehmet Bey. Bütün seyircilerimize de afiyet olsun.
1: Efendim Gaziantep'e gelirseniz
2: bekleriz muhakkak yine, yollarınız düştüğü zaman.
1: Ne kebabı yemeden gitmesinler?
2: Balcan kebabı yemeden gitmesinler.
1: Balcan kebabı yemeden hiçbir yere gitmeyin.
4: Çevre sorunları ve iklim krizi sürdürülebilir yaşam anlayışını her geçen gün daha önemli bir hale getiriyor. Bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Atık sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
3: Sıfır atık bilincine dikkat çeken sergi kapılarını açtı.
5: Milyonlarca hemşerimiz katıldı. Her bir etkinlik, her bir kurumumuzun etkinliği kendi içerisinde binlerce, on binlerce insana ulaştı.
6: Türkiye'nin 81 ilinden plastik ambalajlar, diğer atıklar, ambalaj atıkları toplanacak. O atıkların toplanmasıyla beraber aslında Türkiye'deki geri dönüşüm sanayisi içinde ham madde ihtiyacı aslında Türkiye'deki bu toplanan ürünlerden karşılanabiliyor olacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve dünya çapında takdir gören Sıfır Atık Hareketi, yeni bir sergiyle çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Ziyaretçileriyle buluşan sergide çevreyi korumanın ve israfı önlemenin gelecek nesiller için hayati önemde olduğu vurgulanıyor.
5: Çadırında mantı Sıfır Atık Vakfımız burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor.
6: 5 yıl içerisinde yurt dışından gelen bu atığın azaltılması ve bitirilmesiyle alakalı bazı eylem planları ortaya koymayı hedefliyoruz.
3: Küresel atık sorunu serginin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Gıda israfı ve sürdürülebilir üretim uygulamaları da ziyaretçilere tanıtıldı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir sonraki seneye güçlü Türkiye ve güçlü etkinliklerle beraber bunların daha iyisini yapmış olacağız, hemşerilerimize sunmuş olacağız.
6: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı başta Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde sahanın gerçeklerine dair çözüm üretiyor. Sahanın gerçeklerine dair fikirler üretiyor. Vatandaşımızdan gelen bütün talepleri biz değerlendiriyoruz ve çeşitli çalışma grupları kurarak çözüme ulaştırıyoruz.

0: Efendim, çocukların vazgeçilmez adresi Minika bu kez ekranlardan festival alanına taşındı. Minika'nın renkli karakterleri küçük izleyicilerle Kilios'ta buluştu. Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde doğa, bilim, sanat ve eğlence bir araya geldi. İşte festivalden o renkli görüntüler. Kilios'ta dans, müzik ve eğlence var.
1: Oyunlar, resimler, çok güzel şeyler var.
2: Dün akşam geldik, çadırları kurduk. Çocuklar çok eğlendi. İlk defa kampa geliyorlar.
3: Minik Kaşifler için çocuk festivali başladı. Miniklerin ekrandaki renkli dünyası Minika, doğanın içinde çocuklarla bir araya geldi.
1: En çok Neşe'yi seviyorum ve burada çok mutluyum.
4: Bugün Kilios'ta çocukların dünyası renkleniyor. Bu festivalde çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de keşfediyor. Heyecanlıyız çünkü bugün festivalin ilk günü. Festival başlıyor.
5: Çok güzel, çok eğlenceli. Her şeyden önce çok güzel düşünülmüş. Biz dün geceden geldik. 3 aile, 3 bebek eşlerimizle dolu dolu geçiyor.
1: Hayatı boyunca hep televizyona çıkmak istemiştim. O bu olmuş demek ki. Sonunda televizyona çıktım.
6: Muhteşem eğleniyorum. Özellikle şu zıplama şeylerini çok beğendim.
4: Minika'nın sevilen karakterleri festivalde çocuklarla buluştu ve hadi şimdi dans zamanı. Birçok atölyede var. Mesela arkamdaki atölyede çocuklar kuş evi yapıyor, sonrasındaysa boyuyor. Minik kaşiflere meydan okuduğunuzu görüyorum.
7: Onlar bana meydan okuyor. Kralın tacını almak için. Evet, ben de elimden geleni yapıyorum.
8: Kamp kurduk. Hem etkinlik alanlarında vakit geçiriyoruz. Akşam birazcık doğayla vakit geçireceğiz.
4: Bu çadırda minik kaşifler anne ve babalarıyla birlikte ebru yapmayı öğreniyor. Bakın işte bir aile neler yapıyoruz.
9: Minimiz çok hevesli olduğu için onunla yapmak istedik açıkçası.
10: Minik olarak 15 yıldır çocukların yanında olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Ekranda onlara keyifli ve kaliteli zamanlar yaşatırken bu gibi etkinliklerde de bir araya gelmeye devam ediyoruz.
11: Minik kaşifler kuklayla da tanışacak. Hangi kuklayla tanışacak?
12: Tabii ki kadri yere basmazlar. ATV mi bu?
4: Doğanın içinde festival yapılınca atlarda olmazsa olmaz oluyor.
9: Hepinizi Oscar ve Muhittin'le tanışmaya bekliyoruz.
10: Ekranda ve etkinliklerde güzel anlar yaşamak isteyen tüm çocuklarımız ve ebeveynlerimiz Minika'yı takip etsinler.
0: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler geldi. İşte kameralara yansıyan o renkli görüntüler.

anne ayı ve 3 yavrusunun sevimli anları kameraya yansıdı. Sivas'ın Zara ilçesinde gezen ayı ailesini fark eden Halil Bozkurt, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bozkurt'un ses çıkarması üzerine anne ayı yavrularını korumaya alarak bölgeden uzaklaştı. Nevşehir'de ise iki yavru tilkinin oyunu böyle görüntülendi. Tilkilerin o anları kameralara takıldı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ise yiyecek arayan tilki görüntülendi. Yerleşim yerine inen tilki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan öğretmen Müslüm Polat, Kurtuluk Yaylası'nda yürüyüş sırasında bitkin düşen kaplumbağayı fark etti. Polat, çantasındaki suyla hayvanın susuzluğunu giderdi. Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi. Bozova ilçesinde kayalık alanda ortaya çıkan sırtlan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: Sivas'ın Şarkışlı ilçesindeki 11 leylek yuvasıyla Leylekli Mahalle olarak bilinen Gültekin Mahallesi'nde yeni yavruların dünyaya gelmesi sevinçle karşılandı. Elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarında yuvaların bulunduğu direklerin kaldırılması gündeme gelse de mahallelinin talebiyle direklerin korunmasına karar verildi. Doğan'ın zarif misafiri köye inerek beslendi. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Leventköy mahallesinde doğal yaşam alanından yerleşim yerine kadar gelen Karaca, mahalle yakınlarındaki yeşil alanda bir süre otlayarak karnını doyurdu. Karaca'yı fark eden bir mahalle sakini o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Doğan'ın zarif misafiri kısa süreli ziyaretiyle köyde renkli görüntüler oluşturdu. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise nadir görülen semender bir köy çeşmesinde çıktı ortaya. Benekli semender bir süre suyun içinde yüzdü. Görüntüler bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Yani doğayla iç içe, yani hayvanları kurtarmaya çalışıyorum. Ve çocuklara şey yapıyorum, hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum.
0: İki sincap yavrusu çay ocağının neşesi oldu. Adana'nın Pozantı ilçesinde esnaf olan Celal Cıvgın, hayvan sevgisiyle tanınıyor. Daha önce bitkin halde bulduğu bir sincaba sahip çıkan esnaf, şimdi iki yavrunun bakımını üstlendi.
2: Anne ve babaları kedi ile köpeğin saldırısına uğrayan yavru sincaplara ilçe sakinlerinden Celal Cıvgın sahip çıktı. Onları önce doyurdu, sonra da kafeterya içerisinde kalabilecekleri sağlam bir yuva yaptı.
1: 4 tanesi yere düşmüş, ikisini kedi köpek yemiş, ikisini de bana getirdiler. Çünkü onlar da biliyordu benim sincaplarla şey yaptım, baktığımı, ne yediğini, ne içtiğini. O şekilde ben de bunları oradan aldım geldim ve bunları büyüteceğim ve doğaya salacağım.
2: Yavru sincaplar henüz tüketebilecekleri, yiyebilecekleri ceviz ve fındıkları kıramıyor. Şimdilik ise onlar için ceviz ve fındıkları Celal Cıvgın kırıyor. Bir süre sonra yavru sincaplar kendi yiyecekleri ceviz ve fındıkları kırmaya başlayınca da Celal Cıvgın onları doğaya bırakacak.
1: Cevizini verdikten sonra zaten yiyor hepsini. Suyunu da içiyor, çayını da içiyor. Yani hayvanı baktıkça hayvan seni seviyor ve seni alıştığı zaman da kokunu alıyor. O kokunu aldıktan sonra seni bırakmıyor. Seviniyorlar, aa sincap var diyorlar. Yani benim de hoşuma gidiyor. Doğayla iç içe insanlar, çocuklara mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Çocukların yüzü gülmesi benim de hoşuma gidiyor.
3: Çok şirin.
4: Sincabı nasıl sevmek gerekiyor bize gösterir misin?
3: Böyle.
4: Böyle seveceğiz. Yavaş yavaş.
3: Sıkmadan da.
4: Sıkmayacağız.
3: Evet, tırnaklarımıza batırmayacağız.
0: Sincap yavrularını özenle besliyor, büyük bir şefkatle bakıyor.
2: Celal Cıvgın yavru sincapları sadece beslemiyor, onların sağlık durumuyla da yakından ilgileniyor. Çünkü yavru sincaplar yuvadan düştüğünde bir tanesinin sol arka ayağı yaralandı. Bu nedenle de sincap dostu bir taraftan da sincapın engelli kalmaması için de mücadele veriyor.
1: Bir ay oldu, bunları ufaktı, biraz büyüttüm. Yalnız bunun şöyle yuvadan düşerken şunun ayağında bir arıza olmuş. Yani yere düşünce de ben bunu şu an tedavi ettim. Çalışıyorum. Belki veterine götüreceğim, baktıracağım. En son çarem.
0: Erzurum'un Oltu ilçesinde ise genellikle Orta ve Güney Amerika'da görülen baykuş kelebeği görüntülendi. Bir çay bahçesinde masadaki saksıya konan kelebek, kanatlarındaki baykuş gözünü andıran desenleriyle bölge halkının ilgisini çekti.

0: Buz Gölü'nde yeni bir yaşam başladı. Yavru flamingolar yumurtadan çıktı, doğayla buluştu. Ankara, Konya ve Aksaray sınırında yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı.
1: Bu yıl yağışların fazla olması Tuz Gölü'ndeki su seviyesini de yükseltti. Aynı zamanda burada kuluçkaya yatan flamingolar da yaklaşık olarak 5000 yavru çıkardı.
2: Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi Tuz Gölü. Karşımızda gördüğümüz bu güzellikler 3. ayda falan geliyorlar buraya. Daha sonra burada yavru bırakıyorlar. 11. ay gibi göç ediyorlar. Bir kısmı da burada kalıyor. Şimdi gördüğümüz gibi burada iki koloni var. İki koloni de 2500, bir koloni de 2500, 2500, iki koloni de 5000 yakın yavru var.
0: Binlerce yavru flamingo ebeveynlerinin korumasında büyüyor. Doğada hayatta kalmanın inceliklerini öğreniyor. Genç flamingoların göl üzerinde kanat çırpma, beslenme ve doğal yaşamda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaya yönelik davranışları öğrendikleri gözlemlendi.
1: Flamingolar yavrularıyla birlikte Kasım ayına kadar burada kalacaklar. Kasım ayından sonra buradan yavrularıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç edecek.

0: Efendim ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e geliyor. Bir saat boyunca yaklaşık birlikte olacağız. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Ama bu saatimize Isparta'dan gelen bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Isparta'da kontrolden çıkan tur minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kazanın adresi Isparta'nın Gelendosu ilçesine bağlı Bağlı Köyü. Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla giden kadın yolcuların bulunduğu minibüs yağış sebebiyle sürücüsü Halit Emre Cengiz'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir araziye devrildi. Yolculardan 4'ü kaza yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 25 kişi de yaralandı. 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Eyüp Sultan'da benzin istasyonundaki 3 motosikletliye ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda park halinde bekleyen 3 motosikletliye yanlarına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan 3 motosikletli de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Efendim Malatya'da bir baba tartıştığı eşi ve kızlarına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı. Eşi ve bir kızı hayatını kaybetti, diğer kızı ise ağır yaralı.
1: Aile içi tartışma çifte cinayette bitti. Malatya'nın Yeşinyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timur Kağan tartıştığı eşi ve iki kızına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekibi yaralı anne ve iki kızını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 56 yaşındaki anne Feray'la 21 yaşındaki kızı Beyza Timur Kağan hayatını kaybetti. Kendisini de bıçakla yaralayan Nevzat Timur Kağan'la diğer kızı Berra Timur Kağan'ın tedavisi ise sürüyor.
0: Efendim Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında kapı gıcırtısı sebebiyle çıkan tartışmada bir baba çocuklarının gözü önünde öldürüldü.

0: Allah'ını öldürüyüm.
1: Mehmet'e lan.
2: Ne oluyor ya?
3: Tartışma sırasında 62 yaşındaki küçük güzel elindeki av tüfeğine önce Ramazan Çalışkan'a ardından eşi Emine Çalışkan'a ateş etti. Yere yığılan 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Eşi Emine ağır, sıçrayan saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki kızları ise hafif yaralandı. Kamera kayıtları babalarının öldürülmesine şahit olan 3 küçük kızın yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan diğer bir görüntü ise Osman Küçükgüzel'in ailesinin Ramazan Çalışkan'ın cansız bedeninin başında çiftin kızlarıyla tartıştığı anlar oldu.
4: Bu kapıyı yaptırmak bu kadar zor mu? Bu kapıyı yaptırmayı yaptırmadılar dedim ben yaptırmadım.
3: Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 13 yaşındaki kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın evinde saklanırken yakaladığı katil zanlısı Osman Küçükgüzel ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
5: Efendim, Sabah gazetesine bu saatimizde bir göz gezdirelim. Bakalım hangi haberler var bugün gazetede. Manşete baktığımızda savunma sanayinde tarihi hamle başlığı ön plana çıkıyor. İlk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettik diyor. Savunma sanayinde artık bir dünya devi olduğumuzu belirten Başkan Erdoğan Türkiye'nin vizyonunu açıkladı. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz açıklamaları manşette yer almış. Hemen yanında ise en değerli hediye şehidimin mirası diyor. Türk halkı 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'e olan sevgilerini satırlara döktü. Dört anı defteri kahramanın babasına en güzel hediye oldu diyor. Babalar gününüz kutlu olsun. Başta elbette ki şehit babalarımızın günü kutlu olsun diyelim. Sabah gazetesi genel başlıklar bu şekildeydi efendim. Şimdi haberlerimize devam edelim. Ve biraz önce o gazetede manşette yer alan haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık deniz karakol gemisi Kemroman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuşma gerçekleştirdi. Sahada güçlü olmayan menüde olur ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
6: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
7: Bir kez daha güçlü olma zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
6: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda açık deniz karakol gemisi Camroman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
6: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
7: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
6: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek

0: 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
0: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık.
1: Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan teslim töreni için İstanbul'daydı. Başkan Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Nicuş Ordan'la görüştü.
2: İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri gücündeki yükselişini analiz etti. Gazete, Ankara'nın son yıllardaki hamlelerinin bölgesel dengeleri etkilediğini yazdı. Haberde Türkiye'nin ulaştığı askeri ve teknolojik seviyenin İsrail'de yakından takip edildiği de yer alıyor.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde peş peşe attığı adımlar İsrail'de dikkatle takip ediliyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma teknolojilerindeki yükselişini mercek altına aldı. Gazete, Ankara'nın son yıllarda ortaya koyduğu performansın bölgesel dengeleri değiştirdiğini vurgularken, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin İsrail güvenlik çevrelerinde yeni değerlendirmelere neden olduğunu yazdı. Maariv, Türkiye'nin yükselişini inanması zor sözleriyle değerlendirirken, İsrail'in karşı karşıya olduğu yeni stratejik tabloya dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki göstermişti.
3: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İsrail gazetesi güvenlik yaklaşımındaki değişimin Tel Aviv yönetimini yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Analizde İran'dan bile daha tehlikeli olabilecek yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız, Türkiye ifadelerine yer verildi. Maariv, Bayraktar TB2'lerin farklı çatışma bölgelerindeki başarısına dikkat çekerken, Türk savunma sanayisinin bölgesel güç dengelerini etkileyen stratejik bir kapasiteye ulaştığını vurguladı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon tecrübesi ve farklı coğrafyalardaki askeri varlığını da analiz eden gazete değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı. Türkiye, askeri gücü, savunma sanayisi ihracatı ve diplomatik etkisiyle bölgesel dengelerde giderek daha belirleyici bir aktör haline geliyor.
2: ABD ile İran arasında 107 gün süren savaşın ardından ateşkes anlaşması yapılmış, tarafların bir masa etrafında buluşmasına karar verilmişti. O masa bugün İsviçre'nin Bürgenstock kentinde kuruluyor. Peki kimler İsviçre'ye gitti, hangi açıklamalar geldi? Detaylara birlikte bakalım.
4: Anladığımız kadarıyla İran heyeti az önce İsviçre'ye indi. Katarlılar ve Pakistanlılar ise sahada teknik konuları görüşüyorlar.
5: ABD ve İran mutabakat metnine imza attıktan sonra detayları görüşmek için İsviçre'de masaya oturuyor. İran'dan ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. İran müzakere heyetinin İsviçre'ye gideceğini duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra heyet İsviçre topraklarına ayak bastı. Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed

0: Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de bulunuyor. Ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, o da görüşmeye katılmak üzere İsviçre'ye gitti.
1: Her ne kadar burası çok güzel bir yer gibi görünse de sadece bir ya da iki gün kalabileceğim. Nükleer meselede ilerleme kaydediyoruz. Lübnan'daki ateşkes meselesinde de ilerleme kaydediyoruz. Bunlar halkımızın gerçekten odaklandığı iki büyük konu ve İranlıların da kendi meselelerin tartışılmasını sağlamak onlara kalmış. Ateşkesin tam olarak yerleşmesini sağlamak için çatışmayı yeterince uzun süre durdurmak gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu konuda çalışmaya devam ediyoruz ve durum daha iyiye gidiyor.
0: Görüşmelerde sadece ABD ve İran yer almayacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir de masada olacak. Ayrıca Katar'dan arabulucu temsilciler de müzakerelere katılacak. Kritik zirvede mutabakat zaptının geleceği, bölgesel gerilimin azaltılması ve Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak.
2: İran, ABD ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Kararın arkasındaki sebepse İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesiydi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Boğaz'ın gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu. Gemilerden geçiş ücreti alınmadığının da altı çizildi.
0: Hürmüz Boğazı'nda bir kriz daha patlak verdi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Boğaz'ın gemi trafiğini tekrar kapattı. ABD ise kontrol bizde açıklamasıyla Tahran yönetimine rest çekti. İşgalci İsrail ordusu ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptından sonra da Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. İran devrim muhafızları bu saldırıların ABD'nin ateşkes taahhütlerinin açık bir ihlali olduğunu duyurdu. Ve gelişmeler üzerine İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım açıklaması yapıldı. ABD'dense tam tersi açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz'ü kontrol edemediğini ileri sürdü. Boğaz'daki trafik akışının devam ettiği ABD ordusunun durumu izlediği açıklaması yapıldı. Bir diğer açıklamanın sahibi ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadesini kullandı. Trump, İran'la anlaşma sağlanmasa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da Boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını dile getirdi.
2: İran'da varılan anlaşma ve Hizbullah'la yapılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'den bu kez açık açık soykırım çağrısı geldi. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan aşırı sağcı Ben Gvir, tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik temizlik çağrısı yaptı.
3: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail, Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır.
4: Aşırılıkçı söylemlerini en üst düzeye taşıdı. Açık açık soykırım çığırtkanlığı yaptı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, paylaşımında tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik temizlik çağrısında bulundu.
3: Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
4: İran'la varılan anlaşma sonrası ABD'yi açıkça meydan okuyan İsrailli bakan bir kez daha uluslararası toplumun hedefi oldu. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan Ben-Gvir, her İsrailli annenin her gözyaşı için 1000 Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı diyerek soykırım çağrısında bulundu.
3: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
4: Paylaşımında Beyaz Saray'a da yeniden meydan okuyan Ben-Gvir, ABD'lilere şunu belirtmek isterim ki, İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Ben-Gvir'in soykırım çağrısına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken paylaşıma X tarafından da erişim engeli getirildi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürdü.

0: Görüyor. Hakan Fidan daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya geldi. Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bu kez Kahire'de buluşacak. Bölgesel konuların ele alınacağı o görüşmede Fidan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Diplomaside kritik dörtlü zirve Kahire'de. Bölgesel istişareler kapsamında başlatılan dörtlü mekanizmada yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren formatta ev sahipliği sırası bu kez Mısır'da. Daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen bakanların masasında çok kritik başlıklar yer alıyor. Bakan Fidan'ın temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere süreci sonunda kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulanacak. Kritik zirvede ayrıca bu dörtlü formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşması ve yeni katılımlarla genişletilmesi teklif edilecek. Öte yandan masadaki en sıcak başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gerilim olacak. Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması istenecek. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının sona ermesi için iki devletli çözümün anahtar olduğu belirtilecek.
0: Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor efendim. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Başkentteki zirve hazırlıklarına gelin yakından bakalım.
1: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
2: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
1: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
2: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
1: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
2: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
1: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
2: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marjını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
2: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
2: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
2: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.

0: Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına karşı tüm haklarını yok sayan bir karara imza attı. Kendi müftülerini seçme hakları olmasına rağmen Atina tarafından tayin edilen müftülere tepki gösteren 4 Türk'e hapis cezası verildi.
1: Hukuki bir olayı eğer siyasi bir olaya çeviriyorsanız ve bunu azınlığın önde gelen insanlarını cezalandırma aracı haline getiriyorsanız o ülkede hukuktan bahsedilemez.
2: Yunanistan kendi müftülerini seçme hakkı için mücadele eden ve tayinli müftüleri kabul etmeyen Batı Trakya Türk azınlığından 4 isme hapis cezası verdi.
3: İnsan haklarının en temel argümanı azınlık haklarıdır. Azınlık haklarının en temel hassas noktası dini özgürlüklerdir. Yunanistan şu mesajı verdi. Bugün de onu gördük. Ben size ne kadar müsaade ediyorsam o kadar dini özgürlüğünüz olacak diyor.
2: 2024 yılında Yunanistan'ın dayatma yoluyla tayin ettiği müftüler, Çınar Camii'ndeki cuma namazında provokasyona imza atmıştı. Olayda Batı Trakya Türk azınlığının 4 temsilcisinin Atina'dan atanan tayinli müftülere saldırdığı yalanı ortaya atıldı.
4: Batı Trakya Türk azınlığı İskeçe'nin Rodop ilinden ve İskeçe'den Meriç ilinden kalabalık, bu davayı yakından takip eden soydaşlarımız burada. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman Yunanistan'ın bazı çevreleri burada kullanarak otobüslerle buraya getirmiş olduğu bir diğer grup da var. O grup geçtiğimiz duruşmada Türkler dışarı Yunanistan sloganları atmıştı ve geçici bir gerginlik yaşanmıştı.
2: Olay ilişkin davanın son duruşması İskeçe'de yapıldı. 14 saat süren duruşmayı yüzlerce Türk takip etti. Yunan mahkemesi ise beklendiği üzere Türk azınlığın aleyhine karar verdi. Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileri Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'ye 17'şer ay hapis cezası verildi.
5: Bu maskeler düştü. Bize karşı bu saldırıyı düzenleyen bu sisteme karşı çok büyük aslında minnettarız. Büyük bir teşekkür borcumuz var onlara. Çünkü onlar bunu, bu hareketleri yapmasaydı şu anda hep birlikte bu anı yaşamayacaktık. Bu tarih yazılmayacaktı.
2: Davayı Türkiye'den gelen baro temsilcileri ve hukukçular da takip etti.
6: Çünkü biz burada bugün kendi adımıza yargılanmadık. Bu bizi parçalamaya yönelik yapılan uygulamalara karşı koyduk.
7: Aslında karar belliydi. Bizim alacağımız ceza da belliydi. Çünkü burada ceza davasından siyasi bir davaya dönüştü bugünkü mahkeme.
2: Dava sonunda Yunanistan polisi gazetecilerin görüntü almasını el fenerleriyle engellemeye çalıştı. Ancak Türk azınlığın destek alkışları bastırılamadı. Batı Trakya Türk azınlığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
8: Biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Biz Batı Trakya Türk azınlığının iradesini ve düşüncesini yansıttığımızı ve ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Bu inançla da devam edeceğiz.
0: Efendim, bu saatimizde Takvim Gazetesi'ne bakalım. Hangi haberler yer alıyor Takvim Gazetesi'nde, hemen bir göz gezdirelim. Takvim Gazetesi de bugün pek çok gazetede olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın dün yapmış olduğu konuşmasına ilişkin mesajları manşetlerine taşımış. Sahada güçlü olmayan, masada kendine yer bulamadığı kaotik bir dönemin içerisindeyiz demişti Başkan Erdoğan. Türkiye savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumunda 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik şeklindeki konuşması bugün Takvim Gazetesi'nin manşetlerini süslemiş. Yanındaysa hayat sınavı başlığı var. Konya'da 12 yıl önce trafik kazası geçiren Canberk Sarkut birçok beyin ameliyatının ardından yaşama sarılıp YKS'ye girdi. Türkiye onu annesi Gülistan Sarkut'un yaşadıkları hukuki sorunlar nedeniyle hukuk okumasıyla tanımıştı diyor. Bir de acıda acı haber var. Dün gerçekleşti. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında yaklaşık 2,5 milyon aday ter döktü. Kimisi polisle sınava yetişti, kimisi okul duvarlarından atladı. Gaziantep'te sınava yetişmeye çalışan Fatih İnal 19 yaşında ne yazık ki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu haberin altındaysa takside ek ücret alınamaz başlığı var. Taksilerde kredi kartıyla ödemelerde bazı şoförlerin komisyon adı altında ek ücret talep ettiği belirtildi. Bu konuda çok sayıda şikayet geldi. TÜKONFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ek komisyon istenmesinin yasal olmadığını söyledi. Taksimetrede yazan miktardan fazlasını ödemeyin şeklinde açıklamalar yapmış ve bu açıklamalarda Takvim Gazetesi'nde yer almış. Altında ise vahşete nişan diyor. Hatay'dan bir haber. Lamia Azazi nişanlısı Üstün Ç'den ayrıldı. Öfkelenen adam ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Genç kızı ve babasını öldürdü. Bir yanında ise raflarda yerli malı, Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla marketler rafların en az %20'sini yerel üreticilere ayırmak zorunda olacak. Ayrıca kadın emeği ürünlerine de yer verilecekmiş. Raflarda yerli mallarına öncelik verileceği haberleştirilmiş Takvim Gazetesi'nde bugün haberlerde efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapmayacak. Çünkü o gün parti meclisini ve merkez yönetim kurulunu toplayacak. Peki toplantıların gündeminde hangi başlıklar var? Cevabı sıradaki haberimizde.
9: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruna.
10: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
9: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
10: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
9: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanlarıyla ilgili, tutuklu belediye başkanları gibi iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
10: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
9: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
10: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
9: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
10: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
0: Batman'da yüzlerce kız çocuğunun katıldığı tesettür programı Sözcü TV ekranlarında sert sözlerle hedef alındı. Canlı yayında adeta kin kusan sunucu Simge Fıstıkoğlu etkinlik hakkında propaganda ve istismar ifadelerini kullandı. İşte bu sözler sonrasında infiale yol açtı.
11: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
12: Canlı yayında kin kustu. Tesettüre giren kız çocuklarını ve ailelerini hedef aldı. Batman'da düzenlenen Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne programı yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ancak çocukların tesettüre ilk adım attığı o sevinç dolu anlar Sözcü TV ekranlarında ağır ifadelerle hedef alındı. Canlı yayında görüntüleri yorumlayan sunucu Simge Fıstıkoğlu adeta kin kustu.
11: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem?
12: Simge Fıstıkoğlu'nun istismar ve propaganda ifade

0: Lideri 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünün görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, o cam görüntüsü sanki bir camın ardından izliyormuş, buzlu camın ardından izliyormuş efekti verilen teknolojiyi biz kullandık. Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir. Başak, tabii ki bir kadın olarak önce sözü burada sana vereceğim bu turda.
0: Sözcü TV ekranlarındaki skandal değerlendirmeleri sosyal medyada tepki yağdı.
2: İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Karaal'ın infaz edilmesi için görevlendirilen İsmail Aykurt'la ilgili de çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
3: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı, ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
4: Erhan Karaal'ın kaçırılmasının perde arkası aydınlanıyor. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
3: Tabii kaçırıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzyılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti. Ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul Polisi'nin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım.
4: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu. Karaal'ın hastanede tedavisi sürerken gözaltı sayısı arttı.
3: Gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak salınan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüleri olduğu biliniyor. Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin
5: i̇şte
3: ya bu ya da yanındaki işte sandalyenin sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında, kaçırılma olayı için getirilmiş, kaçırılma anında orada yok o 4 kişiden biri değil ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor.
4: Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Peki gözaltındaki zanlılar ifadelerinde ne anlattı?
3: İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim. Ve eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi, o para gelmezse infazı bu kişi gerçekleştirecekti. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale iptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor, sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi. Bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an ifade ediyorum.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre SGK prim borçları için tecil süresi 72 aya çıkarılacak. Işıkhan, düzenlemenin işverenlere önemli kolaylıklar sağlayacağını da açıkladı.
4: SGK prim borç

0: borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak.
1: Efendim, havalar ısındı, meyveler dalında olgunlaştı. Tabii hasat zamanı kentten kente değişiklik gösteriyor. Arkadaşlarımız da İzmir'de Perfect cinsi kayısının, Çanakkale'de ise Lapseki Devi Kirazı'nın hasadına katıldı. Meyvelerin bahçeden çarşı pazara uzanan yolculuğuna tanıklık etti.
2: Perfect çeşidi menemenin havasını sevdi, suyunu sevdi. İzmir'in güneşi bu tadı veriyor.
3: Lezzetini İzmir'in güneşinden alıyor. Kalitesi tüketiciyi, rekoltesi üreticiyi memnun ediyor.
4: İzmir'in Menemen ilçesi Doğaköy'de kayısı hasadı Haziran ayının başında başladı. Sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık 2600 dekar alanda 3125 ton kayısı üretime hedefleniyor.
5: Olmaz, nerede?
2: Bazı arkadaşlar ihracata gönderiyor. Biz ve bizim arkadaşlar da Doğaköy'dekiler de reçel fabrikalarına, hallere gönderiyoruz.
3: Kayısı toplamak incelik istediği için hasadı kadınlar yapıyor. Gün aydınlanmadan başlayan mesai öğle sıcağında son buluyor.
2: Hem ürüne zarar vermeyecek, hem şuradaki seneye buradan meyve alacağımız filize de zarar vermemek için uğraşıyorlar.
6: 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ispanak, domates, kayısı.
4: Nasıl bu yılki kayısıların lezzeti?
6: Çok güzel.
3: Zirai Don'dan daha az etkilenen Perfect cinsi kayısı hem bağışıklığı hem de kalp sağlığını destekliyor. Burası da Çanakkale. Çay bardağı boğumundan geçmeyen Lapseki Devi Kirazı'nın hasadı başladı.
7: Boğazın nemi, işte Kaz Dağları'nın etkisi. Yemeğe doyamıyorsun.
8: Çay bardağına sığmayan kirazların yetiştiği Lapseki'de hasat devam ediyor. 45 günlük sezonda şu anda Lapseki Devi kirazları toplanıyor. Bu kirazlar 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde sabah burada toplanıp akşam İstanbul'da sofralarınıza gelebiliyor.
7: Lapseki Devi bu sene geçen senenin 10 katı. İhracatçılar bu sene aşırı bir gösteriyor. Yani.
3: Lapseki'nin rekortmen kirazı bu yıl kat be kat verimli. Üreticisinin de tüketicisinin de yüzünü güldürüyor.
1: Efendim, yaz sezonuyla birlikte milyonlarca kişi rotasını tatil bölgelerine çevirdi. Kiralık araç talepleri de arttı. Sektör temsilcileri bu artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği görüşünde.
9: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı.
10: Okulların kapanması ve tatil planlarının hızlanmasıyla birlikte araç kiralama şirketlerinde rezervasyon talebi yükseldi. Sektör temsilcileri özellikle ekonomik sınıf araçlara yoğun ilgi olduğunu belirtirken erken rezervasyon halinde hem daha fazla araç talebine hem de daha uygun fiyatlara ulaşılabileceğini belirtiyor.
11: Bugün artık birçok misafir özellikle tatil bölgelerinde araç kiralamak, konforlu, şoförlü araç hizmeti almak istiyorlar. Biz bunu sadece araç kiralama olarak da görmüyoruz. Mobilite hizmeti olarak görüyoruz. İnsanlar artık bir araca sahip olmak ya da tatilde araç kullanmak yerine ihtiyaç duyduğu anda dijital platform üzerinden güvenilir ulaşım hizmeti almak istiyor.
9: Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.
11: Sektörün geleceğinde teknoloji çok önemli olacak. Fiyatı görebilmek, araç seçebilmek, sürücü ve araç bilgisini önceden alabilmek, ödemeyi dijital yapabilmek ve yolculuğu takip edebilmek artık kullanıcıların temel beklentisi haline geldi. Türkiye gibi güçlü bir turizm ülkesinde bu alanın önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini düşünüyorum.
9: Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
1: Araç boyasını korumak için tercih edilen PPF kaplama son yıllarda hızla yaygınlaştı efendim. Yüzeysel kusurları belirli ölçüde gizleyen bu uygulama ekspertiz safhasında tespiti ise zorlaştırıyor.
5: PPF kaplanmış olan bir arabayı karşı tarafa güvenmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle söktürün.
12: Araç boyasını dış etkenlerden koruyan PPF kaplama ilgi son yıllarda arttı. Taş izleri ve çiziklere karşı koruma sağlayan bu yöntem araç sahiplerinin vazgeçilmesi oldu.
5: 0 kilometre araç da olsa, ikinci el araç da olsa, araba değişensiz veya boyasızsa PPF kaplama gerçekten artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.
12: Ancak bu popülerlik ikinci el piyasasında büyük bir soru işaretini de beraberinde getirdi.
13: PPF kaplama araç boyasını korurken bazı kusurları gizlediği için de ekspertiz tespitini zorlaştırabiliyor. Uzmanlarsa kaplamalı araç alırken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
5: İkinci el araçlarda aracınızda bir PPF kaplama varsa satın alacak olduğunuz aracınızı kesinlikle PPF kaplamanızı söktürün. Ondan sonra ekspertize götürmeniz gerektiğini tekrardan vurguluyorum sizlere.
12: Sıfır ve ikinci el araç alacakları için video kayıtlı boya ölçümü gibi ek tedbirler alınması tavsiye ediliyor.
5: Şu çizikleri, şu kuş pisliklerini, şu yanıkları görebiliyoruz değil mi? Gördüğünüz gibi altın yüzeyini doğru tekniklerle temizlediğiniz zaman hiçbir şekilde belli olmuyor. En sonunda gördüğünüz gibi. Yani o yüzden ikinci araçlarda alırken kesinlikle renkli PPF de özellikle varsa, yani renkli siyah PPF veya herhangi bir renkli PPF varsa kesinlikle söktürmenizi dilerim.
1: Efendim bir kez daha hatırlatalım. YKS maratonunda bugün ikinci gün. Dün ilk sınavına giren öğrenciler bugünse ikinci tur için ter dökecekler. YKS maratonunda ikinci gündeyiz. Saatler 10.15'i gösterdiğinde alan yeterlilik testi AYT sınavı başlıyor olacak. 160 sorudan oluşuyor. Süre ise 180 dakika olarak belirlenmiş ve sonrasındaysa saatler 15.45'e gösterdiğinde yabancı dil testi YDT sınavı gerçekleştirilecek. Soru sayısı 80, süre ise 120 dakika olarak belirlenmiş. Öğrencilerimizin sabah kalktıklarında hafif bir kahvaltı yapmaları, çok ağır yiyeceklerden kaçınılması öneriliyor elbette. Bununla birlikte sınava girecek milyonlarca öğrenci için heyecanlı bir süreç olacak ama sınava girerken kimlik belgelerini özellikle unutmamaları, sınava giriş belgelerini unutmamalarını bir kez daha hatırlatmış olalım. Bununla birlikte yine sınav saatinden, yani sınav saat 10.15'te başlayacak ama bir saat öncesinde, en geç bir saat öncesinde sınava girilecek okulda hazır bulunulmakta fayda var. Şimdiden tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar dileyelim. Efendim şimdi Mardin Midyat'taki tarihi Süryani köyü Gülgöz'e yıllar sonra yeniden canlanıyor. 1980'li yıllarda terör nedeniyle terk edilen köye geri dönüşler hız kazandı efendim.
0: Tarihi Süryani köyü yeniden canlanıyor. bir zamanlar terör nedeniyle büyük göç veren Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gülgöze Köyü,

0: altı haneye düşmüş hayalet köye dönmüştü.
1: 1980'li 90'lı yıllarda terör sebebiyle doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan aileler topraklarına dönmeye devam ediyor.
0: Yuhanna Akay, Gülgöze'nin eski sakinlerinden.
2: Göç etmeyen 6 aileyle beraber kaldık köyde. Açıkçası umutlarımız kopmuştu. Şu an iyi, yazın iyi oluyor. Yazın kalabalık oluyor. Toplanıyoruz hepimiz bir arada. 90'lı yıllar Allah hiç kimsenin başına getirmesin. Çok kötü olaylar. Yani zar zor durabildik biz burada. Yaklaşık 15-20 yıldır çok rahatız. Allah'a şükürler olsun. Yani böyle de devam etmesini diliyoruz ve daha iyi olmasını istiyoruz.
0: Çocukluğunu bu köyde geçiren Fehime Özdemir de yıllar sonra köyüne dönenlerden.
3: Ben 5-6 yaşına kadar Haberli Köyü'nde yaşadım. Ondan sonra İstanbul'a gittim. O zamanlar gerçekten buraya kesinlikle dönmeyi düşünmüyordum. Ama 2000 yılında geldiğimizde buranın farklı bir havası, atmosferi olduğunu fark ettik. Ve 2000 yılından beri devamlı eşimle gidiyoruz. Yani geçen sene çocuklarım geldi. O kadar rahatlardı ki 3 günlüğüne geldiler, 6 gün kaldılar.
0: Köy sakinlerinden Tuma Özdemir, bölgede sağlanan huzurun geri dönüşlerde en önemli etken olduğunu söylüyor.
4: Gelen, ben memlekete gidebilir miyim? Memlekete gitsem acaba hayati tehlikem var mı diye bana sorarlardı. Gidin bir şey yok derdim. Çünkü ben 2000'den sonra ben memlekete gidip gelmeye başladım. Ama son süreçten biz çok memnunuz.
0: Gülgöze Köyü, restore edilen tarihi taş evler ve her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla birlikte yeniden canlanıyor.
1: Bu köyde hem Süryaniler hem de Müslümanlar yaşıyor. Terör olayları başladığında hane sayısı 6'ya düşmüştü. Ancak son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber hane sayısı 100'e yaklaştı.
2: Tamiratlarla beraber yeni temeller atıldı. Yani 100'e yakın ev yapıldı. Yani bu bir neticeye varılabilse bu barış sürecinde umut ediyoruz ki yurt dışındaki %70'i halkımızın geri dönme ihtimali olur. Artı iş imkanları da sağlayabilir buraya.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ya sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem

0: halinde satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: fix.com.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Türkiye'nin haber radyosu.

aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Adıyaman-Samsat karayolunda otomobille traktör çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hacı Mamay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Edirne'de seyir halindeki otomobil otoyolda bekleyen tırı arkadan çarptı. Burdaya dönen otomobilin sürücüsü ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayburt'ta kırmızı ışık ihlali yapan tır kavşaktan geçmeye çalışan ciple çarpıştı. Hafif yaralanan cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kırmızı ışık ihlali de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden geldi. Kırmızı ışıkta geçen motosiklet kavşağa giren otomobile çarparak savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bir kaza haberi de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden geldi. Motosikletle çarpışan otomobil savrularak takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

0: Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, nasıl bir haftayı geride bıraktık? Bu hafta neler yaşandı? Ana başlıklarda neler vardı gündemde? Gelin hemen kısaca şöyle bir özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıları sizlerle paylaşıyor olacağız. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varıldı, biliyorsunuz. 14 maddelik anlaşma şartları da tüm dünyaya duyuruldu. Bakacağız süreç nasıl ilerleyecek. Sonrasında değinim yine Türkiye gündeminde, özellikle başlıklarda İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı sevgili izleyenler. Yine ayrıntıları paylaşacağız sizinle. İzmir'de de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması vardı ve bu rüşvet soruşturması kapsamında da bir operasyon düzenlendi İzmir'de Seferihisar'da. Ekonomi başlığında da öne çıkan başlıklarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED yeni başkanıyla ilk faiz kararını açıkladı. Bu da uzun zamandır bekleniyordu, biliyorsunuz. %3,50 %3,75 aralığında sabit bırakıldı faizde. Bu da bu şekildeydi. Ekonomi başlıkları arasında önemli bir yere sahipti bu hafta yaşananlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de Cuma günü yapılması planlanan anlaşma görüşmeleri de iptal edildi. Paylaştık sizinle. Yeni görüşme tarihi de henüz belli değil. Hala belirsizliğini koruyor ve ciddi bir kırılganlık da hakim. Ama süreç içerisinde neler olacak bakacağız. Yine Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Ve dün ne yazık ki hepimizi üzen haber okyanus ötesinden gelmişti. Milli futbol takımımız D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve turnuvaya henüz grup aşamasındayken veda etmiş oldu. Yine o özet görüntüleri de sizlerle dün paylaşmıştık. Bugün de yine üzerine konuşacağımız başlıklar olacak elbette bu konuya dair. Evet sevgili izleyenler, bugün ayrıca önemli bir gün. YKS sınavı TYT oturumu dün gerçekleşmişti. Bugünse AYT ve YDT sınavı heyecanı yaşanıyor. Alan yeterlilik testleri 10-15'te, yabancı dil testleri de 15-45'te yapılacak. Az bir zaman kaldı. Şimdi biz de o noktadaki atmosferi ve bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı öğrenmek istiyoruz. A Haber ekibinden Merve İzci Özmen, öğrenci ve velilerin sınav heyecanını aktarmak için yayına hazır, bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Merve, hoş geldin yayına. Bekleyişi görüyoruz, hem velilerin hem öğrencilerin heyecanlı, aynı zamanda da gergin bir bekleyişi var. Senden ayrıntıları alalım. Elbette önemli başlıkların olacak, senin de hatırlatmaların da olacak. Sınava başlamadan önce sözü hemen sana bırakalım.
1: Günaydın Merve Özkan, iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin YKS heyecanı hala tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki yaklaşık 2,5 milyon civarında bir öğrenci başvurmuştu ve ilk oturumu dün tamamlanmıştı. Gözlerse şimdi artık bugün ikinci ve üçüncü oturumlarda olacak. İlk başta aslında yeterlilik testinde, yani AYT'de adaylar kendi alanlarına yönelik soruları cevap diyecek. Öğleden sonra gerçekleştirilecek diğer bir sınavda da yabancı dil testinde dil puanlarıyla tercih yapacak adaylar. Yine dün olduğu gibi bugün de ter dökecekler ve oldukça heyecanlı bekleyişte devam ediyor. Öyle ki aslında bugün pazar günü trafik yok denecek kadar azdı, ancak her ihtimale karşı sabahın erken saatlerinden itibaren işte bu noktalara, okullarına, sınava girecekleri alanlara gelmeye başladılar. Zaten içeri alımlar da yavaş yavaş başladı. Öğrenciler aileleriyle vedalaşıp artık sınav alanına doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Sınav merkezinin önünde tabii ailelerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yine aynı şekilde öğrencilerin, sınava girecek olan birçok gencin gözünde de hem o heyecan hem bir yıl boyunca çalışmış olmanın verdiği bir yorgunluk da var. Bunları da belirtelim. Kimi veliler tabii dua etmeye başladılar burada sınava girecek olan çocukları için. Destek olmaya da devam ediyorlar. Tabii adaylar uzun süren hazırlık, yoğun geçen bir yılın maratonun ardından emeklerinin karşılığını da almayı

0: dakikaları itibariyle de alanda kalabalık gitgide artıyor. Yavaş yavaş öğrenciler sınava girecekleri alana da alınmaya başlıyorlar. Peki AYT'de adaylara neler sorulacak? Yani hangi bölümlerden sınava girecekler? Onun da bilgisini verelim. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler 2 testinde 40, yine Matematik testinde 40 soru ve Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve öğrencilerin 180 dakikası olacak. İlerleyen saatlerde de buradaki atmosferi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.
1: Merve, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Biz de üniversite adaylarının sınav heyecanına yakından tanıklık etmeye gayret edeceğiz. Ara ara yine canlı yayınlarımız olacak sevgili izleyenler. Alkollü içki sektörüne tanıtım kısıtlaması getirildi değerli izleyenler. Bundan böyle üretici firmalar etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo ve ürün görsellerini kullanamayacak.
2: Alkollü içki satışlarında yeni bir dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle alkollü içki markalarına tanıtım kısıtlaması getirildi. Bu markalara ait isim, logo ve görsellerin artık iş yerlerinde sergilenmesi yasaklandı. Yasak mağaza içlerini, vitrinleri, satış ünitelerini ve etkinlik alanlarını da kapsayacak. Etkinlik alanlarında bundan böyle alkollü içki markalarına ait görseller sergilenemeyecek. Böylece alkol markalarına ait tanıtım unsurlarının tüketiciye doğrudan ulaşması engellenecek. Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak bilinen satış noktalarının tabelaları da değişecek. Satış noktalarındaki alkollü içeceklerin markasını çağrıştıran ışıklı tabelalar kullanılamayacak.
1: Anayasa Mahkemesi'nden de taşınmazından enerji nakil hattı geçen vatandaşlar için emsal bir karar geldi. Artık yerel mahkemelerin yüzeysel karar vermesi engellendi. Detaylı inceleme de zorunlu oldu.
2: Milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren kritik karar yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkı ihlallerine karşı yeni bir adım attı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde taşınmazlarından enerji nakil hattı geçen vatandaşların açtığı dava doğrultusunda alınan kararla kamulaştırma ve bedel ödeme süreci yeterince araştırılmadan davaların reddedilmesi hak ihlali sayıldı. Yeni düzenlemeyle mahkemeler artık yalnızca eski kayıtlarla yetinmeyecek. Gerçekten kamulaştırma yapılıp yapılmadığı ve bedelinin ödenip ödenmediği somut şekilde incelenecek. Davanın yeniden görülmesi için dosya ilgili mahkemeye gönderilecek. Yapılan düzenleme yüzeysel gerekçelere ve hak kayıplarına karşı arazi sahiplerinin mülkiyet hakkını korumayı hedefliyor. Öte yandan alınan emsal karar arazisinden enerji hattı geçen herkese doğrudan tazminat ödeneceği anlamına gelmeyecek. Ancak benzer durumda olan vatandaşlar dava açtığında enerji hattının hangi işlemle geçirildiği ve tapu kayıtları ayrıntılı şekilde incelenecek.
1: Sevgili izleyenler, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Tecil süresi 72 aya, teminatsız tecil limiti ise 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Gecikme faizi %39'dan %29'a düşürüldü. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı öğreneceğiz biz de. A Haber muhabiri Abdullah Ünver notlarıyla yayına hazır bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Abdullah Öz. Hoş geldin yayına. Sözü hemen sana bırakayım.
3: Günaydın, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'ya olan borçların taksitlendirilmesi ve yapılandırılması konusunda yeni düzenlemeleri paylaştı. Üretim, yatırım ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı sosyal kalkınmanın temel şartı olarak gördüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, işverenlerin talepleri doğrultusunda önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ne var o düzenlemelerde? Daha önce 36 ay olarak uygulanan SGK borçlarının tecil süresi 2 katına çıkarılacak. 72 aya çıkarıldı. Yani 36 aydan 72 aya süre uzatıldı. Teminatsız limitte de önemli artışlar var. İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla teminatsız tecil limitinde de önemli bir artışa gidildi dediğim gibi. Daha önce 250 bin lira olan limit 10 milyon TL'ye yükseltildi. Tabii burada işletmelere büyük avantaj sağlayacak bu artış. Peki bu ne anlama geliyor? Eskiden bir işletme vergi

0: borcunu yapılandırmak için taksitlendirmek istediğinde 250 bin TL'ye kadar olan borçlular için teminat göstermeden tecil talep ediyordu. Bu limit şu anda 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Dediğim gibi yine artık 10 milyon TL'ye kadar olan tecil taleplerinde teminat, banka teminat mektubu, ipotek göstermeden borç yapılandırılması veya taksitlendirilmesi yapılabilecek. Bu da oldukça önemli. Faiz oranında da önemli düzenlemeler var. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak olan başvurularda yıllık tecil faiz oranı %39'dan %29'a düşürüldü. Yani %10'luk bir kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz. %10'luk bir düşüş olduğunu söylemek elbette mümkün. Başbakan Işıkhan bu uygulamanın işletmelere önemli bir maliyet avantajı sağlayacağını da belirtti. Eski borçlara da uygulanacak. Yani ne demek oluyor? Daha önce yapılandırılmış ve tecil edilmiş borçlarda da yine bu %10'luk indirim uygulanmış olacak. Başvurular için son tarih 31 Ağustos 2026 olacak. Yapılandırma sürecine giren borçlular için haciz, icra ve yakalama kararları da kaldırılacak. Toplam borç 10 milyon lirayı aşarsa yalnızca aşan kısmının yarısı kadar teminat istenecek. Evet, belediyeler ve işletmeler için oldukça önemli bir karardı. Faiz oranlarında düşüş sağlandı ve taksitlerin süresi artırıldı. Dediğim gibi başvurular 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdi kan donduran bir haberle devam edeceğiz. Kapı gıcırtısı mevzu ne yazık ki ölümle bitti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Komşular arasında kapı gıcırtısı sebebiyle bir tartışma çıktı ve o tartışma bir babanın çocuklarının gözü önünde öldürülmesiyle sonuçlandı. Cinayetin güvenlik kamerası kayıtları 3 küçük kızın yaşadığı dehşeti de gözler önüne serdi.
2: Kapı gıcırtısı sebebiyle tartıştığı komşusunu çocuklarının gözü önünde öldürdü, eşini ve kızını da yaraladı. Yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Osman Küçükgüzel bahçe kapısından ses gelen komşusu Ramazan Çalışkan'la tartıştı. Tartışma sırasında 62 yaşındaki küçük güzel elindeki av tüfeğiyle önce Ramazan Çalışkan'a ardından eşi Emine Çalışkan'a ateş etti. Yere yığılan 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Eşi Emine ağır, sıçrayan saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki kızları ise hafif yaralandı. Kamera kayıtları babalarının öldürülmesine şahit olan 3 küçük kızın yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan diğer bir görüntü ise Osman Küçükgüzel'in ailesinin Ramazan Çalışkan'ın cansız bedeninin başında çiftin kızlarıyla tartıştığı anlar oldu.
3: Bu kapıyı yaptırmak bu kadar zor mu? Bu kapıyı yaptırmak
2: Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 13 yaşındaki kızınınsa tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın evinde saklanırken yakaladığı katil zanlısı Osman Küçükgüzel ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
1: Evet, bir insan hayatı bu kadar kıymetsiz mi, bu kadar kolay mı birini öldürmek? Hakikaten görüntüler dehşet vericiydi. Ve bir cinayet haberiyle daha devam edeceğiz. A Haber'in ulaştığı özel bilgilerle Başakşehir'de Vedat Ç. tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.'yi kafasına taşla vurarak öldürüp cesedi ise boş araziye atıp kaçtı. Kan donduran olaya ilişkin daha fazla ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor şu ayrıntıları aktarmak için. Hemen sözü sana bırakalım Ahmet.
4: Sultan Çağ'ın 18 Haziran günü Başakşehir'deki bir boş arazide ne yazık ki hayatını kaybeden kadının cansız bedeni bulunmuştu. Konu kapsamında da verilen ihbar üzerine ilk etapta Sultan Çağ'ın kaybolduğu belirtilmişti, bildirilmişti ve bu kapsamda İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen çalışmaya başladılar ve bu yapılan çalışmalar kapsamında da ne yazık ki Sultan Çağ'ın cansız bedeni Başakşehir'deki bir

0: boş arazide bulundu. Hemen ekiplerin tabii ki çalışmaları devam etti ve bu çalışmalar kapsamında da Sultan Çağ'ın bir erkek arkadaşı, bir nişanlısı olduğu belirlendi. Vedat Çağ ismindeki nişanlısının nişanlısıyla görüşen ekipler ilk etapta kendisini inkar eden, durumu inkar eden ve ben bir şey yapmadım olarak ilk beyanını bulunan Vedat Çağ'dan şüphelerini artırdı. Öyle ki kendisinin üzerinde boğuşma izlerinin olduğu tespit edildi. İlk yapılan görüşmede ve boğuşma izlerinin devamındaysa yine bu esnada bu boğuşma izlerini gören ekipler konuyla alakalı şüphelerini artırınca hemen Vedat Çağ'ı bir kez daha sorguya aldılar ve bu yapılan sorguyla beraber Vedat Çağ'ı cinayeti, o korkunç cinayeti itiraf etti. Nedenini de itiraf etti. Kendisi ben başkasıyla evlenecektim. Benim yakamdan ayrılmıyordu. Sultan Çağ'ın benden 10 yaş büyüktü. Benim yakamı bırakmıyordu. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı ve bu tartışmanın devamında da kendisini öldürdüm ifadelerini kullandı. Öldürdüğü şekil ise aslında cinayetin işlenmiş olduğu o ansa daha da tüyler ürpertici. Öyle ki Sultan Çağ'ın başına taş darbeleri vurarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ve bu taş darbelerinin yanı sıra bir de boğuşma izleri vardı. Daha öncesinde de yine Vedat Çağ'ın aslında üzerinde şüphelerin toplanmasındaki sebeplerden birisi o boğuşma izleriydi ve bu kapsamda da Vedat Çağ'ın sadece taşta kafasını ezerek değil, aynı zamanda bunun yanı sıra bir yandan da iple boğarak öldürdüğünü de yine belirtti. Ve bu noktada İstanbul Asay Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro ekipleri ve aynı zamanda Cinayet Büro ekipleri yapmış oldukları araştırmasında tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme suçuna dair deliller aramaya başladı. Öyle ki bir kişi dışarıda bir kişiyle bir yere gideceği zaman yanında bir ip götürür mü götürmez mi konusu gündem olmaya başladı. Çünkü bu ipi neden götürdü? Gerçekten ilk etapta zaten niyeti cinayeti işlemek miydi, yoksa o anda gelişen bir durum muydu? Bu konuyla alakalı zaten şu an çalışmaları sürdüğünü belirtelim. Vedat Çağ'da bu konu kapsamında yine ifadeler ve aynı zamanda kendisinden alacak diğer ifadelerle birlikte konu daha da genişleyecektir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi sırada filmleri aratmayan bir sahtecilik oyunu haberi var. Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerini dolaşarak talimatlar verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan kimlik kontrolünde de sahtecilik ortaya çıktı.
2: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. Personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
1: Sevgili izleyenler, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirleriyle kaçakçılara büyük bir darbe vurdu. Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan uyuşturucu madde ve kaçak ilaç ele geçirildi.
3: Zehir tacirleriyle kaçakçıların milyarlarca liralık vurgun planı gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı çalışmasıyla engellendi. Mersin Limanı'nda görevli ekipler alınan istihbarat üzerine Pakistan'dan gelen iki ayrı konteynerde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda kaçak yollarla getirilmiş piyasa değeri yaklaşık 7 milyar 80 milyon lira olan tonlarca ilaç ele geçirildi. İki kişi de gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda Ağrı-Gürbulak sınır kapısında düzenlendi.

0: İran'dan gelen tır risk analiz sistemine takıldı. Bunun üzerine detaylı arama hangarına alındı. Ve piyasa değeri 1 milyar 25 milyon lira olan boya küplerine gizlenmiş halde 273 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda tır şoförü gözaltına alındı. Operasyonlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
1: Efendim, Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti. Hem Roman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk donanmasına teslim edildi. Başkan Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı da törendeydi. Tarihi törene Başkan Erdoğan'ın mesajları damga vurdu.
2: Merkaba asker!
3: Thank you.
2: O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?
4: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son ölçüsü.
5: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir.
6: Türkiye askeri gemi inşa kabiliyetini uluslararası alanda bir kez daha kanıtladı. İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen KEM Roman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk donanmasına teslim edildi.
5: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz.
6: Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan da eşlik etti. Erdoğan konuşmasında savunma sanayiinde AK Parti iktidarı döneminde yaşanan altın yıllara dikkat çekti.
5: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız.
6: Süren projelerin detaylarını da paylaştı Erdoğan.
5: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir.
6: Sözlerini bölgesel krizlere getirdi. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi, net konuştu.
5: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine müsaade etmeyiz.
6: Sıra geldi gemilerin hizmete giriş törenine. İki geminin komutanı da ant içerek personeli gemiye sevk etti.
7: Savaş nöbetkarlarınıza koşar adım, marş, marş!
6: Ardından gemilerin bayrak çekme merasimi yapıldı. TCG Koçhisar Mavi Vatan'da karakol görevi icra edecek. Keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği, insani yardım faaliyetleri gibi alanlarda görev yapacak. Erdoğan töreninin ardından Romanya Cumhurbaşkanı ile baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın rotası Haliç Kongre Merkezi oldu. TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldığı hedefinde CHP vardı.
5: Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 107 gün süren savaşın ardından ateşkes anlaşması yapılmış. Tarafların bir masa etrafında buluşmasına karar verilmişti. O masa bugün İsviçre'nin Bürgenstock kentinde kuruluyor. Peki kimler İsviçre'ye gitti? Hangi açıklamalar geldi? Ayrıntılara bakalım şimdi.

0: Anladığımız kadarıyla İran heyeti az önce İsviçre'ye indi. Katarlılar ve Pakistanlılarsa sahada teknik konuları görüşüyorlar.
1: ABD ve İran mutabakat metnine imza attıktan sonra detayları görüşmek için İsviçre'de masaya oturuyor. İran'dan ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. İran müzakere heyetinin İsviçre'ye gideceğini duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra heyet İsviçre topraklarına ayak bastı. Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de bulunuyor. Ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, o da görüşmeye katılmak üzere İsviçre'ye gitti.
0: Her ne kadar burası çok güzel bir yer gibi görünse de sadece bir ya da iki gün kalabileceğim. Nükleer meselede ilerleme kaydediyoruz. Lübnan'daki ateşkes meselesinde de ilerleme kaydediyoruz. Bunlar halkımızın gerçekten odaklandığı iki büyük konu ve İranlıların da kendi meselelerin tartışılmasını sağlamak onlara kalmış. Ateşkesin tam olarak yerleşmesini sağlamak için çatışmayı yeterince uzun süre durdurmak gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu konuda çalışmaya devam ediyoruz ve durum daha iyiye gidiyor.
1: Görüşmelerde sadece ABD ve İran yer almayacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir de masada olacak. Ayrıca Katar'dan arabulucu temsilciler de müzakerelere katılacak. Kritik zirvede mutabakat zaptının geleceği, bölgesel gerilimin azaltılması ve Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak.
2: Efendim son 24 saatte dünyada neler yaşandı ona bakacağız. Sırada dünya raporu var.
3: Yangının adresi Dominik Cumhuriyeti. Bayahibe sahil beldesindeki bir otelden yükselen alevler rüzgarın etkisiyle tatil köyüne yayıldı. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangının büyüklüğü drone kameralarına yansıdı. Alevlerin arasında kalan 46 yaşındaki İtalyan kadın hayatını kaybetti. Yaklaşık 1700 turist acilen tahliye edildi. Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntüler Mısır'ın İskenderiye kentinde kayda geçti. Hatalı şerit değiştiren otomobilden kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, yanındaki başka bir motosiklete çarparak savurdu. Ardından yerde sürüklenerek yanmaya başladı. Alevlerin arasında kalan iki motosikletli de hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ise kaçtı. Film gibi soygunun adresi ise İngiltere. Siyah kıyafetli maskeli hırsızlar bir bankanın ATM'sini vinç yardımıyla yerinden sökerek bir kamyonete yükledi, sonra da hızla uzaklaştı. Geride ise çalıntı olduğu ortaya çıkan vinç kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Şiddetli kasırga Malezya'nın Ipoh kentini vurdu. Yerinden sökülen çatıların parçaları havada uçuştu. 250'den fazla yapı hasar gördü. Kasırgadan etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Mağdurlar için yardım merkezleri açıldı. Çin'de bir yamaç paraşütçüsü iniş yaparken kule vince takıldı. Havada asılı kalan paraşütçünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
2: Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz. Şimdi Anadolu Diyarı programında bu hafta Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde yükselen Osmaniye'nin en büyük yerleşim yerlerinden Ellek Belediyesi'ne konuk olduk. Arkadaşlarımızın bakalım izlenimleri neler olmuş.

Anadolu Diyarı programında bu hafta Osmaniye'nin Ellek beldesindeyiz. Ellek beldesi Türkiye'deki en büyük beldelerden bir tanesi. Çünkü nüfusu 7000'i aşmış durumda. İşte belde görüyorsunuz Çukurova.

0: Havanın bereketli tarım arazileri üzerinde yer alıyor ve o arazilere baktığımızda farklı farklı renkleri görebiliyoruz. Çünkü belde aynı zamanda bir tarım beldesi. En fazla yetiştirilen ürünler arasında ise yer fıstığı, ayçiçek ve bunun dışında zeytincilik de her geçen yıl daha da artıyor. Peki bu şirin beldede insanlar neler yapıyor? İnsanlar arasındaki o sohbetlerde neler anlatılıyor? İşte şimdi bunları öğrenme vakti. Anadolu Diyarı programı başlıyor efendim. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ayakkabımızı çıkartıyoruz, öyle giriyoruz buraya. Çünkü burada herkes öyle yapmış, dikkat etmek lazım. Çünkü hijyen çok önemli. Şimdi buradan başlayalım. Burada herkes bir iş yapıyor ama sizin göreviniz buradaki sinekleri kovalamak
1: evet,
0: mı?
1: Evet, sinek yaz gün olduğundan biraz sineklerimiz konuyor. Ondan birimiz böyle yapmazsak olmuyor.
0: Sanıyorum burada en kıdemli kişi sizsiniz.
1: Ekmek benim.
0: Burada en iyi ekmeği kim yapıyor?
1: Burada en ekmeği herkes yapar da tabii ki şu komşum, Sultan komşum pişirici güzel yapar. Şu görümcem burada güzel yapar. Bunlar da işte yapıyorlar yani. Herkes güzel yapar aslında.
0: Görümce güzel yapar mı gelinin ekmeğini?
1: Yapar sağ olsun.
0: Yapar mı?
1: Yapar.
0: Emin miyiz?
1: Vallahi eminim.
0: Dur bir dakika. Hemen bu tarafa geçelim. Şimdi gelinin ekmeğini yapıyoruz biz.
1: Evet. Bilmiyorum.
0: Biraz işin içerisinde hile var mı?
1: Vallahi ben bilmiyorum. Hile yok herhalde ya.
0: Yok mu?
1: Bazen de oluyor belki. Ara da olabilir de yani. Biliyorum şimdi, bu işleri. Gelin ya bu.
0: Yani.
1: Gelin ya. Şimdi evet. Bacın olsa olmaz. Belki de gelin ya.
0: Gelinin ekmeği çok güzel olmaması lazım.
1: Yok yok. Gene de kardeşlerimin ekmeği güzel olsun.
0: Şimdi ekmeğin içerisinde çörek otu da mı var?
1: Çörek otu bunlar.
0: İlk defa görüyorum bunu.
1: Bunu başka evlerde atmıyorlar. Çünkü bunu bilmiyor. Başka evler bilmeyince de şey oluyor. Başka bir şey sanıyorlar bunu.
0: Peki lezzeti nasıl oluyor?
1: Lezzeti çok güzel oluyor bunu atınca. Lezzeti çok güzel oluyor. Bayatlatmıyor bir de ekmekleri. Uzun süre yeniyor ya çok olduğu için.
0: O çörek otunun lezzeti hani pidelerde belli olur ya.
1: Bunda da belli oluyor.
0: Bunda da belli oluyor.
1: Oluyor oluyor. Bunda da belli
0: pişmiş oluyor. Haline de şöyle bir bakalım. Diğer taraftan da ocağın başına da geçelim. Çünkü buradaki insanlar serin serin çalışıyor ama burada sıcaklık buradan itibaren artmaya başlıyor. O yüzden terliyoruz bu tarafta. Efendim size kolay gelsin.
2: Sağ olun.
0: Burada bir sürü hanım var. Niye size en zor iş düştü?
2: Ya, beraber pişiriyoruz hepimiz. İmece usulü.
0: Burada da imece usulü mü?
2: Değişiklik yapıyoruz.
0: Biraz terleyince yer değiştiriyoruz.
2: Evet, aynı.
0: Şimdi bu çörek otları pişerken nasıl bir kıvama geliyor?
2: Güzel oluyor, vurucu vurucu kokar. O yüzden seviyorlar, insanlar sevdiği için katıyorlar. Kepekli yapıyoruz biz ekmeğimizi, bir de kepekli güzel oluyor.
0: Kepekli, çörek otlu, aynen. Yufka.
2: Yufka. Güzeldir yani. Sağlık açısından her şey için iyidir.
0: Bunu pişirmek biraz zor.
2: Biraz pişiriyor işte, pişirebildiğimiz kadar pişiremezsek pişiren ablalarımız daha iyi pişiriyor.
0: Oo, şöyle kamerayı gösterseydik keşke onu.
2: Bilmem olmaz. Bir daha pamuğumuzu
0: atalım bunu. Üzerindeki çörek otunu da piştikten sonra onu da gösterelim. Çörek otunun kokusu geliyor buraya kadar. Fırıncılarda pide pişer.
2: Üzülü işte şeyli oluyor onlar daha güzel. Bunlar da oluyor güzel. Ha baksana hepsindeki şey var. Çörek otu var.
0: Şimdi
2: güzel oluyor.
0: Ellek beldesi de yine Çukurova'da yer alıyor. Çukurova bölgesinde küncü derler efendim susama. Normalde ismi susam ama burada susamı çok fazla kullanmazlar. O yüzden küncü derler. Şimdi biz ekmeğin aslında kızaran tarafını görmüyoruz. Çünkü alt tarafta bu işte de biraz terslik var. Çünkü diğer yerlerde ekmeğin bu şekilde pişirirler ama.
2: Altında pişiriyor onlar böyle akalçın içindekimizi de biz böyle pişiriyoruz.
0: Ha Hanımlar burada imece usulü yufka yaparken, pişirirken kendilerine de ziyafet çekiyorlar. Evet. Onlardan bir tanesi de bazlama.
1: Evet.
0: Acıkanlar oluyor.
1: Oluyor. Tereyağlı, pekmezli. Yanında ayran ve çayla.
0: Pekmezli. İkram
1: ediyoruz. Evet.
0: Şimdi biz hangisini yapacağız?
1: Tereyağlı, pekmezli yapacağız.
0: Tereyağlı, pekmezli. Pekmez nerede?
1: Burada.
0: Pekmez orada. Pekmezli.
1: Tereyağımız, ayranımız var yanında da. Çayla ikram ediyoruz. İyi yer oluyor.
0: Pekmezi ne zaman süreceğiz? Piştikten sonra mı?
1: Piştikten sonra, evet.
0: Piştikten sonra.
1: Evet.
0: Bunu da ilk defa görüyorum.
1: Evet, güzel oluyor. Afiyetle yersiniz inşallah, yaparız şimdi. Ya, olmak üzere zaten.
0: Şimdi bu bazlamayı her zaman yapmıyorsunuz.
1: Yok, acıkanlara yapıyoruz.
0: Ekmek yapılırken yapılıyor yani.
1: Bu ekmek olurken, yufka olurken olur.
0: Kocaman bir bazlama oldu.
1: Bunu bir kişi yer. Bir kişilik bu şu an.
0: Bunu yiyen akşama kadar da acıkmaz.
1: Bilmiyoruz artık.
0: Bazlamamız pişti.
3: Evet.
0: Şimdi tereyağını sürüyoruz.
3: Tereyağını sürüyoruz. Lezzetli olur tereyağlı şeyle, pekmezle.
0: Tabii bu market tereyağı da değil.
3: Yok, ev yapımı.
0: Halis.
3: Halis. Kendimiz yaparız. Yapanlardan alırız, kendimiz olmazsa. Pekmez de el yapımı değil mi?
1: Evet.
3: Pekmez de el yapımı, kendimiz yapıyoruz.
0: Kıtır kıtır oldu.
3: Evet.
0: Pekmez içerisine dökecek miyiz yoksa böyle sürecek miyiz?
3: Dökeceğiz. Dağıtacağız.

0: kolay gelsin.
1: Sağ olun, buyurun, hoş geldiniz.
0: Tekrikler yapılmaya devam ediyor ama.
1: Evet.
0: Bir metreye geçiyor.
1: Evet. Buyurun.
0: Kaç tane ekmeğimiz var burada?
1: 250 tahmin ediyorum ben. 250 tane var.
0: Sanırım 500'e tamamlayacağız.
1: Yok, az kaldı. Sanırım 15-20 tane kaldı. Evet.
0: Peki bunu nasıl tüketiyoruz?
1: Şimdi bunu saklamak için özel dolaplarımız var. Tel dolap diyoruz. Herhangi bir haşere girmesin diye. Ondan sonra yemi öğün zamanı kişi sayısına göre 2-3 tane suyla yumuşatıyoruz bunları. Şöyle serpiştiriyoruz suyu. Sofrada yumuşatıyoruz, katlıyoruz. O şekilde ikram ediyoruz. Öyle yani, o şekilde tüketiyoruz.
0: Peki bu kadar ekmek kaç ay yetecek?
1: 3 ay mı diyorsun?
0: 3 ay.
1: Yani gelen misafire göre, yapılan programlara göre 2 ay da sürebilir, 1,5 ay da sürebilir. O şekilde.
0: Bittiğinde tekrar devam edecek.
1: Tekrar yeniden bir imece, yeniden bir böyle hep birlikte işte eğlenceye dönüştürüyoruz. İşi eğlenceye dönüştürüyoruz açıkçası.
0: Komşular bir araya,
1: evet,
0: geliyor, evet, sohbetler
1: akrabalar,
0: ediyor.
1: Akrabalar, evet. Akrabalarla hep birlikte, komşularla.
0: Herkes birbirine yardım
1: ediyor. İmece
0: ediyor.
1: Usulü, evet.
0: Ellek Beldesi'ndeki en önemli tarımsal ürün elbette zeytincilik demiştik. İşte şu anda üretilen zeytinler görmüş olduğunuz gibi kahvaltıda tüketilmek üzere hem yeşil hem de siyah halde salamura hale getirildi. Aynı zamanda yağ da çıkartıldı. İşte hem üreticimiz hem de sanayi alanında işletme sahibi olan Ömer Yeşildemir. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ediyoruz efendim.
0: Şimdi biz test ettik, gayet
2: evet,
0: güzel,
2: evet,
0: gayet lezzetli. Peki bu işin sırrı nerede? Bu lezzet nereden geliyor?
2: Bizim zeytinlerimiz Akdeniz'in doğusundan gelen lezzet diye biz isimlendirdik zeytinlerimizi. %100 doğaldır, hiçbir katkı maddesi içermez. Herhangi bir koruyucu madde içermez. Taş baskı yöntemiyle olgunlaştırırız zeytinlerimizi. Yaklaşık bir 5-6 aylık olgunlaşma süresi var zeytinlerimizin. Yani el emeği göz nuru diyebiliriz bu hale gelmesinde.
0: Şimdi burada hem yeşili var,
2: evet,
0: hem de siyahı var.
2: Evet.
0: Peki siyahı nasıl elde ediyoruz?
2: Şimdi siyah zeytinlerimiz bizim hasat zamanımız olan Ekim-Kasım aylarında hasat oluyor. Bunları biz havuza boşaltıyoruz. Üzerine taş baskı yapılıyor. Yani kendi ağırlığının %40'ı oranında taş altına koyuyoruz.
0: Bu ağaç üzerinde organik bir şekilde siyahlaşıyor değil mi? Renk değiştiriyor.
2: Bu zaten siyah olarak koyuyoruz biz havuza. Yani siyah olarak koyduğumuz için yine siyah çıkıyor.
0: Renkte renklendirilmiyor.
2: Hayır, kesinlikle renklendirme işimiz yok. %100 doğal. Hiçbir koruyucu madde, hiçbir katkı maddesi eklemiyoruz zeytinlerimize.
0: Şöyle yakından bakarsak, evet, zaten bazıları mor, bazıları,
2: evet,
0: kahverengi, bazıları da siyah.
2: Az önce siz de baktınız, çekirdekleri kahverengidir. Doğal olduğunu işaret ediyor bu kahverengi olması.
0: Şu anda asit oranı yüzde kaç?
2: Asit oranı 0.5 civarında şu an bu zeytin yağlarımızın. 0.5 civarında. K değerleri de yine düşüktür. Sofralarımızda güvenle tüketilebilir bu yağlarımız.

0: ki böyle saf zeytinyağını bizler nasıl anlayacağız?
1: Saf zeytinyağını gördüğünüz gibi berrak olur. Tatmadan anlaşılmaz. Tadılması lazım. Bir de tabii analiz yapılması lazım. Rengi de zaten belli ediyor. Şimdi bunlar erken hasat zeytinyağlarımız bizim. Sezonun başlamadan önce biraz daha erken hasat oluyor. Yeşilimsi gibi, evet, yeşilimsi gibi oluyor renkleri. Anlaşılabilir renginden de.
0: Anadolu Diyarı programında Ellek Beldesi'nde çarşı merkezindeyiz. Şimdi sizleri öyle biriyle tanıştıracağım ki o kişi aslında Ellek Beldesi'nin gülü, çiçeği. İşte bu kadar bir pencereden beldeye baksa da aslında beldenin en iyi tanıtımını sosyal medya üzerinden yapan kişi Salih Tuna. Efendim hayırlı işler.
2: Hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Bir taraftan ayakkabıları tamir ediyorsunuz.
2: Evet, ayakkabı tamir ediyoruz. Terlik dikiyoruz. Gerekene her türlü yardımcı oluruz. 1976 yılında geldim ben buraya ve 50 sene oldu üzerime, yani bu şekilde devam ediyoruz. Çalışmaya halen de daha devam edeceğiz.
0: Tabii çocuklukta bir rahatsızlık geçirdiniz, tabii, engelli kaldınız ama hem evet, ekmeğinize sahip çıkıyorsunuz, evet, hem de beldeyi tanıtıyorsunuz.
2: 4 yaşında kendimi kaybetmişim. İğneden vuruyor, damara rastlıyor. Oradan o şekilde devam edip buna şükür olsun daha beterleri var.
0: Sosyal medyada fenomensiz misiniz?
2: Formen benim.
0: Ellek Beldesi ve Ellek çevresindeki bütün insanlar, evet, sizi sosyal medyada tanır mı?
2: Tanır.
0: Neler yapıyorsunuz sosyal medyada?
2: Sosyal medyada müzik ekleriz devamlı. Müzik olur. Kendimiz reklam yaparız. Arkadaşlık diye çuvalıyor yani. Bu şekilde devam yani.
0: Peki Ellek Beldesi nasıl bir yerleşim alanıdır?
2: Ellek Beldesi güzel bir yer yani. Ovası, oturması, etmesi, çevresi çok güzel.
0: Ellek Beldesi'nde şu anda buğday hasata geldi ve çiftçi de tarlasına girdi, buğdayını hasat ediyor. Ama Ellek'te sadece buğday yetiştirilmiyor. Onun da altını çizmekte fayda var. Efendim kolay gelsin.
3: Oh, teşekkür ederim. Ben Zeynel Kaplan.
0: Zeynel abi, şu anda buğdayı biçiyoruz ama Ellek'te evet, nasıl bir buğday yetişiyor?
3: Abi Ellek'te güzel mahsulümüz var bu sene, Allah izin verirse. Cenab-ı Allah yağmur verir, rahmet verir de güzel. Sadece bu buğdayla olmuyor tabii. Zeytincilimiz var, başka işlerimiz var. Cenab-ı Allah güzel veriyor maşallah. Ben ses yok.
0: Yer fıstığı da var mı?
3: Yer fıstığı da var, mısır da var. Ağaç çiçeğimiz.
0: Sesi zorlamayalım, size dönelim. Yüzler gülüyor.
4: Evet.
0: Çiftçinin beni en mutlu olduğu gün.
4: Evet, evet.
0: Eyüp abi, evet, şu anda çiftçi hasat için tarlaya girdi. En evet, mutlu anı bu an.
4: Evet, aynen doğrudur.
0: Peki, Ellek'te neler yetişiyor? Şimdi burada buğday var ama ileride yeşillikler görüyoruz.
4: Burada şimdi şu anda buğday hasat zamanı olduğundan dolayı buğdaylarımız var. İlerlerde ayçiçek tarlalarımız var. Onun artı zeytinlerimiz var. Allah'a şükür verimleri bol. Hele de bu sene giden senekine göre oldukça iyi Allah'a şükür. Cenab-ı Allah da rahmatını bol verdi Allah'a şükür. Bereket yağdı maşallah bu sene.
0: Maşallah.
4: Çiftçilerin yüzü gülüyor Allah'a şükür.
0: Ellek Beldesi'nde son yıllarda seracılık sektörü de gelişmeye devam ediyor. Belde elbette Akdeniz bölgesinde yer alıyor. Yani ılıman bir iklime sahip. Bu nedenle de görmüş olduğunuz gibi seracılık da giderek artıyor. Seraya ayrılan bölüm giderek büyüyor. Ve şu anda havalar yavaş yavaş ısınmaya başladığı için bir taraftan da seraların üzeri açılıyor. İşte üreticilerimizden Ali Karaman. Efendim kolay gelsin.
5: Sağ olun.
0: Şu anda seralar içerisinde biber yetiştirdik, patlıcan evet, yetiştirdik evet, ama seraları açıyoruz. Neden?
5: Aşırı sıcaklardan dolayı artık açma ihtiyacı duyuyoruz yani. İnsanlar içinde çalışmakta zorlanıyor. Ondan dolayı açıyoruz işte.
0: Artık seranın içerisi daha da ısınacağı evet, için
5: yani
0: o yüzden açmak lazım. 50
5: dereceleri falan yürüyor yani yaklaşık. Onun için çalışması çok zor oluyor. Bu saatten sonra da zaten seraya da ihtiyaç yok. Havalar ısındığı için gerek kalmıyor yani.
0: Peki seralarda neler üretiyoruz belde genelinde?
5: Biz burada 6-7 çeşit biberimiz var. 2 çeşit işte topak patlıcan, kemer patlıcan var, domates var. Bu şekilde yani yaklaşık bir 10 çeşit tarım üretiyor sebze tarımı.
0: Bu tatlı biber karşı taraf acıydı.
5: Evet.
0: O yüzden koparttık. Isıralım mı şöyle bir?
5: Isıralım.
0: Üzerinde herhangi bir kalıntı?
5: Yok.
0: Yani yok.
5: Kendimiz, ben ona dikkat ediyoruz zaten. Yani kendimiz yemediğimizi başkasına yedirmemeye çalışıyoruz yani.
0: En güzeli.
5: Yani onun için dikkat ediyoruz o konuda.
0: Tabii ki zirai mücadele önemli ama üzerinde de kalıntı insan sağlığına zararlı.
5: Aynen.
0: Kalmaması
5: gerekiyor. O yani. İlaçların işte şeylerine dikkat ediyoruz yani hasat tarihlerine falan. Ona göre ilaçlama yapıyoruz.
0: Bilinçli üretim
5: aynen,
0: yapıyoruz.
5: Aynen. Onun için de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Yani topladığımız yeri ilaçlıyoruz. Bir hafta sonra falan tekrar topluyoruz yani.
0: Şimdi koparttık dalından ve yıkamadan yiyebiliyoruz.
5: Sıkıntı yok.
0: Çıtır çıtır.
5: Aynen.
0: Ellek beldesinde hem tarım hem de hayvancılık yapılıyor. İşte sera üretimi de olduğu için aslında belde oldukça zengin. İşte görmüş olduğunuz bu sebzeler de yine burada Ellek'te seralar içerisinde yetişti. Şimdi ise Halil İbrahim abinin elinde, adaşım Halil İbrahim Usta'nın elinde yemeğe dönüştü. Efendim elinize sağlık.
6: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Afiyet olsun sizlere. Evet, siz de bahsettiğiniz gibi Ellek kasabasının bereketli topraklarında yetişen bu ürünler zengin, zenginliği var yani bu ürünlerimizin, kasabamızın. Çok güzel bir coğrafyadayız Ellek kasabasında. Bir taraftan bakıyoruz nar ekşikimiz, kendi narlarımızdan ürettiğimiz, bir taraftan bakıyoruz doğal zeytinyağımız, Ellek halis doğal zeytinyağımız. Bir taraftan bakıyoruz Ellek'te yetişen hayvancılıktan gelen ürünlerimiz sofrada. Ellek'te maharetli ellerden yapılan şalgamımız, köy ürünlerimiz, tarım ürünlerimiz, seralarda yetişen biberimiz, salatada kullanıyoruz. Yine soğanımız, domatesimiz, limonumuz, salatalığımız Ellek'te. Bunların hepsi verimli topraklarda. Maydanozumuz çok güzel şekilde, özverili bir şekilde bu tarlada, tarımda, toprakta, çamurda, yağmurda çalışan çiftçilerimize, onların ellerine sağlık. Üretiyorlar. Oradan böyle sofralarımıza geliyor çok güzel bir şekilde.
0: Taze, bizler taze.
6: De taze taze. Bizler de buraya gelen, bizi tercih eden müşterilerimize sunuyoruz afiyetle.
0: Şimdi kebabımız da var.
6: Evet.
0: Ellek'te hayvancılık da yapılıyor.
6: Evet.
0: Peki bu etler nerede? Yani bu hayvanlar nerede yetiştiriliyor?
6: Ellek kasabamızda tarımın yanında hayvancılık da yapılıyor. Burada güzel hayvanlarımız yetişiliyor, kesiliyor. Kesildikten sonra sofralarımıza hazırlanıyor. Özellikle biz koç, erkek koyun kullanıyoruz. Onun eti daha lezzetli, kebapta daha yumuşak ve hoş, lezzetli oluyor. Kendi sofralarımıza geliyor bu şekilde.

0: Bellek beldesinde hala halk ozanlığı geleneği de sürdürülüyor. İşte o geleneği sürdüren isimlerden bir tanesi de Yusuf Geçit. Efendim merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Tabii halk ozanlığı oldukça önemli bir sanat. Bunu evet. icra etmek de evet. daha da zor.
1: Evet. Tabii biz yöresel çalıp söylüyoruz genelde. Yani güncelden çok yöresel çalıp söylüyoruz. Zaten halk ozanlığının geleneği de bu. Yani özü de bu esasında. Yani bizlere, biz çalıp söylerken bu sazın üzerinde nota nedir, işte fa nedir, sol nedir biz bilmeyiz. Biz halk ozanlığının özünü çalıp söyleriz.
0: Dinleyelim mi bir tane?
1: Tabii. Bizim pirimiz Karacaoğlu'ndan bir türkü söyleyelim yine. Kısmet olursa inşallah.
0: Dinleyelim efendim. Evet.

tatlı yollarım. Karışayım bu

Programında bu hafta bize ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Bu hafta Osmaniye'nin Ellek beldesindeydik. Ellek beldesinin tarımını, hayvancılığını ekranlara yansıtmaya çalıştık. Ayrıca yine Ellek beldesi sakinleri ağzından da Ellek beldesi hakkında bilgiler aldık ve bunları da sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya bir başka Anadolu Diyarı programında buluşmak umuduyla esen kalın. Net.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
0: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Bir kez daha güçlü olma zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
0: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
0: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
0: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
0: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık.
1: Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan teslim töreni için İstanbul'daydı. Başkan Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Nicuş Ordan'la görüştü.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ajans hafta sonunda yeni saat diliminde saatlerimiz 10 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. Efendim YKS sınavı TYT oturumu dün gerçekleşti. Şimdi ise AYT ve YDT sınavı heyecanı var. Alan yeterlilik testleri 10-15'te, yabancı dil testleri de 15-45'te yapılacak. Ve AYT içinde artık 15 dakika gibi bir zaman kaldı. A Haber ekibinden Merve İzci Özmen öğrenci ve velilerin sınav heyecanını bizlere aktarmaya devam ediyor. Hemen dönelim artık. Görüyoruz sanırım artık öğrenciler alındı. Velileri ve yakınları görmeye başlıyoruz arkanda. Merve, nasıl bir heyecan var, nasıl bir atmosfer var orada?
1: Evet Merve Özkan, aslında bir önceki yayınımıza göre şu an daha sakin bir ortam olduğunu aktarmak istiyorum. Öyle ki öğrencilerin artık alımları tamamlanmak üzere, hatta bir dakika sonra da tamamen alımlar durdurulacak. Tabii 15 dakikalık bir süre sonra da öğrenciler artık sınav masalarında ter dökmeye başlayacaklar. Önceki günlerde de aslında uyarılarımızı yapmıştık. Sınava girecek olan öğrencilerin hem kimliklerini hem de sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Ancak heyecandan dolayı yine unutan öğrencilerimiz de oluyor elbette. Şimdi yayından önce konuşmuştuk, bir öğrencimiz ne yazık ki kimliğini unutmuş. Annesiyle de hemen konuşmak istiyorum çünkü o heyecandan unutulabiliyor. Ama merhaba.
2: Merhaba.
1: Evet, öncelikle geçmiş olsun diyelim ama hallettiniz sanırım.
2: Çok teşekkürler, hallettik. Yani şöyle sayelerini de hallettik. Öncelikle lütfen mutlaka çekim yapacaksanız onları çekmenizi isterim. Şimdi ben normalde sakin bir yapıdayım, yoga ve nefes eğitmeni olduğum için. Oğlum da bana çekmiş ama eşim epey bir strese girdi. Bir oraya koştular, bir veli sağ olsun dedi ki şurada acil yardım masası var dedi. Ve arkadaşların, gençlerin yardımıyla Yaman şu an sınavda çıkmadığına göre de bence bir iki üç dakika daha bekleyelim, halloldu demektir. Evet, kimliğini unutmuş. Baba da geldi zaten. Evet. Kimliğini unutmuş diye şöyle, dün TYT'ye girerken kimliği yanındaydı. Sonra karşıya geçti ve öbür cüzdanında kalmış. Heyecandan herhalde unuttu.
1: Evet, ama halletmenize sevindik. Şimdiden de başarılar dileyelim. Evet, aslında dünden itibaren bugün de yine öğrencilerin heyecanı ve paniği devam ediyor tabii. Uzun uğraşlar sonucunda çok emek verdiler ve sınava girerken de ne yazık ki küçük hatalar yüzünden kimliklerini, sınav giriş belgelerini unutabiliyorlar. Ancak AK Parti gençlik kolları sayesinde de işte o hemen hızlı bir şekilde sorunu da çözdüklerini söyleyelim. Tabii çocukla da, öğrenciyle de konuştuk. O da oldukça heyecanlıydı ve sınava girdiği için de mutlu olduğunu söyleyelim. Şimdi tabii buradaki heyecanlı atmosfer devam ediyor. Çünkü alımlar durduruldu. 15 dakika sonra sınav başlayacak ve ondan itibaren de aslında sınava girişler durduruldu. Ancak hala gelen birkaç öğrencimizin de olduğunu söyleyebiliriz. Tabii okulun yakın çevrelerinde sınavdan dolayı bir trafik olduğunu ve bunun da biraz daha geç kalmalarına sebebiyet verdiğini de söylemek gerekiyor. Ancak şu an geç kalan öğrenciler girdiler. Tabii alınmazsa ne yazık ki o öğrenciler tekrardan dönecekler. Evet, bugün ikinci oturumu gerçekleştiriliyor. AYT olacak ve 10-15'te sınav başlayacak. İşte bu noktada öğrenciler artık alındılar içeriye. Dakikalar sonra o sıralarda emeklerinin karşılığını vermeye de başlayacaklar. Şimdiden de öğrencilerimize başarılar dileyelim. Zor bir atmosfer var. Tabii aileler de oldukça heyecanlı. Kapı önlerinde dua eden aileler var. Çocuklarına destek olmak için sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler var. 10-15'te başlayan sınav için aslında 8'den itibaren de burada ciddi şekilde bir yoğunluk olmuştu. Şöyle gösterecek olursak artık öğrenciler içeriye alındılar. Sadece aileleri bekliyor ve o heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. 15 dakika kala uyarısını vermiştik ancak hala gelen öğrencilerimizin de olduğunu belirtelim. Bundan sonraki aşama ise 3. aşama olacak. Onda da yine heyecanlı bekleyişleri var öğrencilerin ve bununla birlikte de hem ailelerinin hem öğrencilerin bir yıl boyunca verdikleri emek karşılığını bulacaktır diyelim ve sonuçlarda aslında YKS'nin sonuçları 22 Temmuz da açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte de heyecanın ekstra arttığını söyleyebiliriz. Veliler dün olduğu gibi bugün de çocuklarının

0: devrildi. Kazada ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır, 25 kişi de yaralandı.
1: Kadın yolcuları taşıyan tur minibüsü devrildi. Nereye? Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
2: Değişiyor. İşçi arabası ne olmuş?
1: Kazanın adresi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağlı köyü. Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla giden kadın yolcuların bulunduğu Halit Emre Cengiz idaresindeki minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir kişi ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 25 kişi de yaralandı. 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Efendim, Malatya'dan bir dehşet haberi paylaşacağız. Bir baba tartıştığı eşi ve kızlarına gözüne kırpmadan kurşun yağdırdı. Eşi ve bir kızı hayatını kaybetti. Diğer kızı ise yaralı.
1: Aile içi tartışma çifte cinayetle bitti. Malatya'nın Yeşinyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timur Kağan tartıştığı eşi ve iki kızına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekibi yaralı anne ve iki kızını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 56 yaşındaki anne Feray'la 21 yaşındaki kızı Beyza Timur Kağan hayatını kaybetti. Kendisini de bıçakla yaralayan Nevzat Timur Kağan'la diğer kızı Berra Timur Kağan'ın tedavisi ise sürüyor.
0: Bu kez olayların adresi İstanbul, Eyüp Sultan'da benzin istasyonundaki 3 motosikletliye ateş açıldı saldırıda. 3'ü de yaralandı. Eyüp Sultan Karadolap mahallesindeki bir benzin istasyonunda park halinde bekleyen 3 motosikletliye yanlarına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan 3 motosikletli de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye başladı. Efendim, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yamaç paraşütü yapan biri çocuk iki kişi sert rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarptı. Ekipler tarafından dağdan kurtarılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı.
3: Heyecanla başlayan yamaç paraşütü keyfi az kalsın bir faciayla sonuçlanıyordu. İstanbul Çatalca'da 56 yaşındaki Tahsin Günay ve 13 yaşındaki Defne Nur Sezer yamaç paraşütüyle havalandı. Ancak bir süre sonra şiddetli rüzgar bastırdı ve paraşüt kontrolden çıktı. İçindeki iki kişiyle birlikte metrelerce yükseklikten dik kayalıklara çarptı. Kayalıklarda asılı kalan iki kişinin yardımına sahildeki can kurtaranlar koştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kayalıklardan kurtarılan iki yaralıdan biri ambulans helikopterde, diğeri ise karayoluyla hastaneye kaldırıldı.
0: Siyasetle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapmayacak. Çünkü o gün parti meclisini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Peki toplantıların gündeminde hangi başlıklar var? Cevabı ise sıradaki haberimizde.
4: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
5: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
4: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar. Hakim de diyor ki

0: burada olursa, bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
1: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili, tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek, o komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
1: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
0: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
1: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
0: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
1: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
2: Efendim, Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Başkentteki zirve hazırlıklarına yakından bakacağız şimdi.
1: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
3: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
1: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
3: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı, ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
1: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
3: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
1: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
3: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
3: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
3: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
3: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler

0: tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Narkotik Polisi sadece bir gecede 12 saat içinde peş peşe 3 büyük operasyona imza attı. Kanarya Adaları'ndan Beylikdüzü'ne, İran'dan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağları çökertildi. Operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Uyuşturucu baronlarının yakalandığı operasyonların tüm özel detaylarına da A Haber Özel Haberler şefi Mehmet Karataş ulaştı ve şu anda stüdyomuzda ayrıntıları aktarmak için bizimle. Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş buldum Merve Özkan. Teşekkür
1: evet,
2: ederim.
1: Evet, nedir bu olayın perde arkası?
2: Evet, aslında sen de az önce ifade ettin. Oldukça önemli operasyonlar ve sadece dikkat etmemiz gereken şu: bir gecede 12 saat içerisinde 3 dev operasyon gerçekleşiyor İstanbul Narkotik Polisi tarafından. Ve yapılan bu operasyonlar sadece bir il içerisinde, bir şehir içerisinde değil, aynı zamanda yurt dışında uluslararası ağlarda rol almış kişilere yönelik yapılan operasyon. Yapılan bu operasyonda bir taraftan 2,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçiriyor. Bir yandan bunların oradan finanse ettiği, oradan daha doğrusu kaynak edindikleri, sahip oldukları mal varlıklarına el konuluyor. Diğer taraftan aynı şekilde bunların hangi ağı kullandıklarına dair belirleniyor ve bunlar sadece uyuşturucuyu kullanan ya da sokakta satıcılar değil, aynı zamanda uluslararası anlamda da baron dediğimiz isimler yakalanıyor. İşte tüm bu yapılan operasyonlar bir gecede yapılıyor. Şimdi yapılan bu operasyonun ilkini sizlerle paylaşacağım. İlki aslında bebek yüzlü bir kuryeden bahsedeceğim. Kendisi Kanarya Adaları'ndan İspanya karalarına taşıyor. Ardından da kaçak yollarla Türkiye'ye, İstanbul'a uyuşturucu maddeyi getiriyor.
1: Hakikaten ancak de bebek yüzlü.
2: Evet, İstanbul'a getirdiğinde ise tabii ki planladığı gibi olmuyor. Narkotik polisi yaptığı operasyon, ki ne operasyon? Şimdi anlatacağım, çünkü dakika dakika kameralar izleniyor. Saniye saniye takibi yapılıyor. Fiziki ve teknik takibi sonucu da bebek yüzlü kurye Nikita yakalanıyor. Şimdi burada Nikita,
1: yaşı da genç anladığım kadarıyla.
2: Tabii ki Nikita dediğimiz aslında hatırlarsınız, böyle 1990'lı yıllarda bir Fransız filmi vardı. Orada da yine bir suçlu bir kadın orada uyuşturucu falan satışı yapıyor. Tabii sonrasında onun hikayesi değişiyor ama bunun hikayesi değişmiyor. Bu
1: örnek aldığı ismin de kim olduğunu anlayabiliyoruz.
2: Evet, şimdi
1: aslında
2: burada lakabı dediğim gibi bebek yüzlü uyuşturucu kuryesi. Oldukça masum yüzlü, parlak yüzlü olması sebebiyle o camiada, yani uyuşturucu camiasında böyle Nikita olarak anılıyormuş. Kendisi ilk olarak Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu maddeyi alıyor. İspanya karalarına getiriyor ve oradan da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de İstanbul'a geliyor. Şimdi Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu madde ta nereye geliyor? İlkinde Bağcılar'a geliyor. Kendisi ve yanındaki bir kişiyle birlikte, iki Ukraynalı bu arada, iki Ukraynalı birlikte İstanbul'a geliyorlar. Şu anda arkadaşlarımızla kamerada da ambeyan görüntüleri nasıl kaydedildiğini de gösteriyorlar. Kendisi yanındakiyle birlikte geliyor. İstanbul'da ilk olarak Bağcılar'da uyuşturucu satış alımını yapacak olan kişiler tarafından gönderilmiş bir ticari taksi geliyor. Taksiye veriyor ve ardından taksi o malı alıp gidiyor. Burada önemli detay şu: alıcıyla satıcı birbirini hiç görmüyor aslında. Birbirlerine onlar hiç yüz yüze gelmiyorlar. İspanya'dan buraya geliyor ve Bağcılar'daki belirlenen adrese gidiyor. Oraya bir taksici gelip uyuşturucu maddeyi alıyor ve ardından da Beylikdüzü'ne gidiyor.
1: Arada hep aracılar.
2: Beylikdüzü'ne gittiğinde tam da malı teslim alan kişi, malı aldım derken ne oluyor? Narkotik polisi operasyonu gerçekleştiriyor. Ve operasyon yapıldığında sadece bir taksicinin getirdiği 23 kiloluk bir kokain, bir uyuşturucu maddeniyle sınırlı kalmadığını görüyor. Ve narkotik polisi burada geriye zamanı biraz daha sarıyor ve dakika dakika izlemeye başladığında işte bu Nikita dediğimiz bebek yüzlü kuryenin İstanbul'da olduğunu, ki birçok ülkede uyuşturucu döndüren bir isimmiş. Kendisi ne yapıyor? Bir iz sürüyorlar ki bu kişi Arnavutköy'e doğru, yani İstanbul Havalimanı'na doğru gittiğini belirliyor ve daha fazla kamera incelemeden bu kişi kesinlikle çıkış yapacak deniliyor ve ardından da operasyon için düğmeye basılıyor. Bir de gittiklerinde bakıyor ki yanındaki kişiyle İstanbul Havalimanı'nda ayrılıyorlar. Beraber görüldükleri son görüntü şu anda ekranlarda gördükleri asansörün içinde. Ve asansörün içinden ayrıldıktan sonra bebek yüzlü Nikita bir daha o arkadaşıyla bir araya gelmiyor. Ve kendileri ne yapıyorlar? İstanbul Havalimanı'nda tam da uçaklarının kalkmasına dakikalar kala enseleniyorlar. Orada yapılan operasyonla dediğimiz gibi özellikle narkotik polisi bu kişinin yanına daha fazla kimse gelecek mi gitmeyecek mi son dakikaya kadar karışmıyor. Tam da uçağa geçecekleri esnada şu anda da görüntülerde görüyorsunuz ne yapıyor? Polis operasyonu düzenliyor ve orada kıskıvrak yakalamış oluyor.
1: Ne bu kadar yapılan hızlı müdahale.

0: ediliyor. Son zamanlarda özellikle senin de paylaştığın bu özel haberlerde, operasyonlarda en çok dikkati çeken bu oldu.
1: Evet,
0: yani 24
1: Merve,
0: saat içerisinde 3 operasyon, bir tanesi de uluslararası boyutta.
1: Bir sonraki de uluslararası. Bir taraftan Batı'dan gelen uyuşturucu maddenin önüne geçerken bir yandan İran'da, da Doğu kapısından İran'dan getirilmeye çalışılan, oluşturulmaya çalışan hattı kesti aslında narkotik polisi. Şimdi biz bunu anlattığımızda ne kadar dikkat çekici ve ne kadar büyük bir zahmet var burada.
0: Evet.
1: Bütün gece uykusuz bir şekilde bu mücadeleyi veriyorlar. Ama bu mücadeleyi verirken aynı ekip arkadaşları, aynı ekipte bulunan başka arkadaşları da ne yapıyor? O sırada işte baronlara operasyon yapıyordu. Hı hı. Hem de yapılan bu operasyon 11 ilde eş zamanlı gerçekleşiyor.
0: 35
1: Bakın,
0: adres.
1: Bunların hepsi aynı gecede oluyor. Az önceki de, şimdi de.
0: Evet.
1: Bir yandan İspanya'dan gelen uyuşturucuya
0: diğer
1: müdahale, bir
0: İran.
1: Yandan İran'dan gelen. Şimdi burada da bakın 11 ilde eş zamanlı şafak baskını, 20 gözaltı.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu 20 gözaltının her birinin aslında bir hikayesi var ama sadece 3'ünün altını çizdik, 3'ünü anlatacağız.
0: Hangi iller? Onları da bize bir
1: hemen onu söyleyeyim.
0: İstersen.
1: İstanbul merkezde İstanbul polisi gerçekleştiriyor. Sakarya, Balıkesir, Mersin, Adana, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Van ve Rize'de.
0: Hı.
1: Bakın yurdun dört bir tarafında bunlar ağlarını kurmuş. Yani Güneydoğu'da, Doğu'da, Karadeniz'de, Marmara'da,
0: hakikaten
1: Akdeniz'de
0: dört bir yanı.
1: Baktığın zaman her tarafta bulunuyorlar. Ama yapılan bu operasyon eş zamanlı olarak gerçekleşiyor ve toplam 11 ilde saydıklarım arasında 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 ton 452 kilogram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 20 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor ve suçun can damarı kesildi. Nasıl diyeceksiniz? 6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Bakın burada sadece bunların aklamaya çalıştığı bir kara paradan bahsetmiyoruz.
0: Hı.
1: Aynı zamanda uyuşturucudan temin ettikleri, finanse ettikleri mal varlıklarının tamamına, yani işi kökünde çürütüyorlar. Sadece kişiyi aldım, uyuşturucu ele geçirdim değil. Aynı zamanda ele geçirir mal varlıklarına da ne oluyor? 6 milyar TL'lik mal varlığına el konuluyor. Bunun içerisinde
0: evet.
1: Ne var? 87 adet motorlu araç, 340 adet taşınmaz gayrimenkul, 25 adet şirket ve ortaklık yapıya el konuluyor.
0: Evet.
1: Bu 20 kişinin içerisinde kimler vardı? Şimdi onu
0: hemen
1: sizlerle
0: bakalım.
1: Paylaşacağım. Hani bazen diyorlar ya, böyle bir hep diyorum, algı olgunun önünde ne yazık ki.
0: Tabii.
1: Ama diyorlar ki içiciyi alıyorlar, satıcı nerede? Al sana satıcı burada.
0: Hı.
1: Bakın birincisi Halis Murat Dolgun. Kendisi uluslararası sevkiyatın mimarlarından biri.
0: Hı hı.
1: Şebekenin uluslararası lojistik ve finans ağındaki en kritik ortaklarından biri. İran'ın Bazergan sınır kapısında yakalanıyor. Yakalanan 200 kilogram uyuşturucunun da pay sahibi olduğu belirleniyor. Doğu sınırından Avrupa'ya uzanan uyuşturucu nakliyesinin organizatörü olduğu da biliniyor.
0: Evet. Yine
1: ve
0: hızlıca
1: ikincisi de
0: diğer
1: bunu söyleyeyim.
0: Geçelim.
1: Buradaki kişi de kırmızı bültenle dünya tarafından birçok ülkesinde kırmızı bültenle aranan ve uzun yıllar Hollanda'da yaşayan ve buradaki suç ağını yöneten Avrupa baronuydu. Kırmızı bültenle aranan kişi Hollanda'da, Avrupa'da aranıyordu ama İstanbul polisi yaptı operasyonla onu aldı. Bir de orada halo dayı diye biri var. Bunun da aynı zamanda 50 kilogram eroinin imalatçısı olduğu son yapılan operasyonla tespit edilmişti.
0: Barkodlu imalatçı.
1: Kendine ait bir barkodu var bu adamın. Yani uyuşturucu camiasında kendisinin bir lakabı, bir adı ve kendisine ait bir barkod numaraları oluşturmuş. Bu da kendi farkını ortaya koyuyor. Son bir şey daha vardı. Dilerseniz arkadaşlar,
0: evet, hemen diğer
1: onu da göstersin.
0: Da alalım.
1: Yani anlatılacak o kadar çok bu operasyonların detayları var ki. Dedim ya,
0: çok
1: 20 kişi var.
0: Çok kapsamlı.
1: Evet,
0: Mehmet.
1: Yani 20 kişi alınıyor. İçinde bu işi yönetenler. Burada da geçtiğimiz günlerde yine işte bu operasyon yapıldığı gün sadece yurt dışındaki ağlar değil, yurt içinde de getirilen bir uyuşturucu madde vardı. Nereden? Dediğim gibi Doğu kapısından, İran'dan getiriliyor ve İstanbul polisi İran'dan Türkiye'ye girdiği an itibariyle sabırla bunları takip ediyor.
0: Evet.
1: Ardından nereye geliyor? Tekirdağ. Tekirdağ'da operasyon yaptıklarında arkadaşlarım bakın o sağda ve sollarda gösteriyor. Uyuşturucu madde 134 kilogramdı zannedersem. Tırın dorsesinin çekici kısmına
0: evet,
1: özel bir kısım yapıyorlar.
0: Biraz yakınlaştırabilirse arkadaşlarımız, hiç düşünülmeyen bir yerde değil
1: hiç
0: mi?
1: Hiç tahmin edemezsiniz.
0: Yani şu noktalardan çıkıyor. Ben burada tırın bir bölmesi zannettim.
1: Dorsenin olduğu yerde Merve, çekici kısmına özel bir demir yapıyorlar ve burada da polisin, yani narkotik polisin tecrübesi ve buradaki hassas takibi olmasa bu uyuşturucu yakalamak çok da basit değil. Bak bu gördüğünüz her bir uyuşturucu, yani tır
0: evet,
1: dorsasına saklanmış İran'dan gelen 134 kilogram uyuşturucu madde şu anda İstanbul sokaklarına getirilecekti ama bırakın İstanbul sınırlarına, daha Tekirdağ'dayken İstanbul polisi yaptı operasyonla aldı ve konuya ilişkin olarak da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız her zaman aslında bu operasyon sonrasında aynı sloganı vurguluyor. Gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız. Yurt içinde, yurt dışında bu ağlara müsaade etmeyeceğiz mesajını bir kez daha verdi. Dediğim gibi biz aslında bu yayında 12 saat içerisinde gerçekleşen 3 dev operasyon, 6 milyar mal varlığı, 2,5 ton uyuşturucu, baronlar ve 20 şüphelinin yakalandığı bir operasyonu özetlemeye çalıştık.
0: Evet, aslında belki

saatlerce üzerine konuşulması gereken bir konu. Teşekkür ederiz Mehmet Karataş. Oldukça da yine detaylı, özet bir şekilde bizlere aktarmaya çalıştın. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş konuğumuzdu ve bu operasyonların ayrıntılarını bizimle paylaştı. Teşekkürler. Efendim şimdi ise bir türkünün hikayesiyle devam edeceğiz yayınımıza ve 1970'li yıllarda takvim yaprakları hangi günü gösteriyordu bilinmez ama Çanakkale Biga'nın rüzgarı iki yüreğin birbirine değdiği o günü asla unutmadı. Sonra araya aileler girdi, karanlık sokaklar ve demir parmaklıklar. İşte o ayrılık acısından da Çemberim'de Gül Oya türküsü doğdu. Bu türkü bir iğne oyasına işlenen hüzün, bir cezaevi duvarına çarpan umut ve sonunda suskun bir aşkın ağıtıydı.

Türk Günlüğü Hikayesi'nden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Bazı türküler vardır. Sadece notalardan değil, yarım kalmış sevdalardan, sessizce akıp giden gözyaşlarından, dile getirilemeyen sitemlerden doğar. Çemberimde Gülo'ya işte o türkülerden biridir.

1970'li yıllardı. Yılın hangi günüydü bilinmez ama Çanakkale Biga'nın rüzgarı iki yüreğin birbirine değdiği o günü asla unutmadı. Zarife, mahcup bakışlı, sessiz bir genç kızdı. Ve Ümit, adı gibi umut taşıyan bir delikanlı. Birbirlerine rastlamaları belki bir tesadüftü ama gönüllerinin mühürlenmesi kaderdi.

Zarife ve Ümit. Birbirlerini öyle sessiz, öyle derinden severlerdi ki aşkları bazen bir bakış, bazen bir dokunuş kadar narindi. Fakat memleketin sert rüzgarları o narin sevgiyi daha başında sınamaya başladı. İki aile, iki farklı siyasi görüş ve arada sıkışan iki kalp. Aileler farklı siyasi görüştendi çünkü. Zarife'nin babası bu aşka asla razı olmadı. Onun için dünya siyah ve beyazdı. Ama aşıkların gönlünde renkler vardı.

Zarife ailesiyle sevdası arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve bir ömrü etkileyecek o kararı verdi. Evlenmeyip ailesinin yanında kalacaktı. Fakat kalbi hala ümitteydi. Konuşmaya cesaret edemediği her duygu, geceleri yastığına söyleyemeyeceği

Görmediği her sitem parmaklarının ucunda işlediği o oyalara saklandı. Gül oyasıyla hüzün, mor oyasıyla hasret, beyaz oyasıyla umut işledi.

Kantılıydı. 1970'li yıllarda her genç gibi Ümit de fırtınanın tam ortasındaydı. Siyasi olaylar, çatışmalar, gerginlikler. Ve bir gün Ümit'in tutuklanma haberi geldi.

ve Zarife'nin arasında sadece aileler değil, artık parmaklıklar da girmişti. Ve bu imkansız aşktan bir türkü doğdu. Ümit'in zincirlenmiş kaderine, Zarife'nin sessiz odasına, ikisini de bir ömür boyu susturacak olan hasrete bir attı bu türkü. Onların anısına sözlerini Kamil Nizam Bigalı yazdı. Ahmet Yamacı derledi. Ama türkünün gerçek sahibi kavuşamayan o iki yürekti.

0: karşı karşı.
1: Çemberimde gül oya, belki bir at, belki bir sitem, ama en çok kavuşamayanların dilinde dolaşan bir sevda türküsü oldu. Bugün hala her duyduğumuzda içimizi burkar bu türkü. Zarife'nin iğneyle işlediği sessiz çığlıkların, Ümit'in özgürlüğe hasret bakışlarının, Viga'nın rüzgarına emanet edilmiş bir aşkın hikayesiydi bu.

bardağı geçmeledim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan senin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin mantığına dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacak.

0: Evet, bir türkünün hikayesine birlikte eşlik ettik. Şimdi sizi Osmaniye'ye götüreceğiz. Osmaniye'nin Düzeçi ilçesinde 14. geleneksel rahvan at yarışları düzenleniyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konu ayrıntılar aktarmak için de bizi bekliyor. Hemen dönelim, oradaki atmosferi öğrenelim senden Halil İbrahim.
1: Evet, şu anda Osmaniye'nin Düzici ilçesinde nefesler tutuldu. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından buraya Düzici ilçesine rahvan atları geldi ve birazdan da koşular başlayacak. 7 ayrı kategori bulunuyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Ve şu anda bir taraftan sporu severler, bir taraftan da tabii ki atların sahipleri heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Hemen yayın konuma da dönmek istiyorum. Kültür araştırmacısı Yusuf Geçit efendim, merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Efendim, rahvan atı nedir? Oradan başlayalım önce ve sonrasında heyecanı, atmosferi dinleyelim.
2: Sen de şöyle başlayalım. Yani Türklerde biliyoruz zaten at bizim en önemli bineklerimizdendir. At üstünde uyuyup at üstünde yol giden bir milletiz biz. Atı da ilk evcilleştirenlerden olduğumuz için at bizde çok önemli. Yani rahvan dediğimiz zaman da bizim burada esasında rahvan denir. Ama rahvan olarak geçiyor. Bu da atın doğal bir yürüyüşüdür. Az sonra yarışlar başlayacak zaten, burada göreceğiz. Normal at yarışı değildir. Atın doğal bir yürüyüşüdür. O yürüyüşle burada atlar kendilerini gösteriyor. At sahipleri kendilerini gösteriyor. Esasında bu yarış değil. Yani o yarış olarak düşünmeyelim. Bu bir ata duyulan sevgi. Türk geleneğinden gelen, Türk geleneğinin devam edilmesi hususunda önemli kültür aktarımlarımızdan birisi. Yani biz yarış olarak değil de bunu bir festival olarak görüyoruz işin açığı.
1: Şu anda atlı sporları seven Türkiye'deki dört bir yanından vatandaşlar burada.
2: Evet, burada. Yani Türkiye'nin her yerinden bu rahvan at dediğimiz at sahipleri geliyorlar. Belirli dönemlerde, her sene bu dönem düz içinde yapılıyor. Şu anda da buradalar. Az sonra saat 11 gibi de yarış başlayacak kısmet olursa.
1: Peki bu gelenek nereden geliyor? Nereye kadar taşımaya devam edeceğiz? Çünkü az önce siz de ifade ettiğiniz Türkler için tabii ki at çok önemli, ama bu gelenek nereden başlıyor, nereye kadar ulaşacak?
2: Ha, dediğim gibi biz göçebe bir kültüre sahip olduğumuz için atı eğer yanlış hatırlamıyorsam milattan önce 3000'li yıllarda biz evcilleştirmeye başlamışız zaten. O zamandan günümüze kadar devam ediyor. Dediğim gibi bizim genlerimizde var atla yatıp atla kalkmak, at hastalığı. Hatta az önce benim çocuklar bile diyor ki baba bir at da biz alalım diyor. Yani bu ne demek? Demek ki at sevgisi bizim kültürümüzde, içimizde var. Elimizden geldiği kadarıyla da devam ettirmeye çalışacağız. Yani nereye kadar giderse artık.
1: Şu anda atlar farklı illerden geldiği için onlar da ayrı bir heyecan var tabii ki. O heyecanla bir taraftan da hazırlanıyorlar.
2: Tabii, dediğim gibi yani Türkiye'nin her yerinden, Erzurum'dan dahi gelen var. Yani düşünün, Erzurum'dan gelen var, İzmir'den gelen var. Yani Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. Dediğim gibi bu kültür meselesi inşallah böyle de devam edecek, gidecek diyoruz.
1: Rahvan atlarından, binek atlardan farkı nedir? Ya da yarış atlarından farkı nedir?
2: Az önce dedim yani normal yarış atları değil. Rahvan atın doğal bir yürüyüşü. O tarzda yarışlar yapılacak. Burada da bir parkurumuz var. 700 metreden oluşuyormuş bu parkurumuz. Biz de yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla 7 kategoride 48 at yarışacak. Bunu işte 3 yaşlı atlar, 4 yaşlı atlar. Yine bunun yanında aynen bizim Karabucak'ta olduğu gibi deste dediğimiz, başaltı dediğimiz, başüstü dediğimiz, işte atlarımız burada. Yanımızdan da geçiyorlar. Bu şekilde kategorilere ayrılarak atlarımız yarışına devam edecek inşallah.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Çok sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi çocuk yaşta olanlar da var, büyük yaşta olanlar da var şu anda. Hepsi de Osmaniye'nin Düzici ilçesinde birazdan başlayacak yarışlar için son hazırlıklarını sürdürüyorlar. Tabii ki heyecan dorukta, hem Osmaniye merkezden gelen yetkililerin hem de hakemlerin hem de düz içindeki bu organizasyonu düzenleyen insanlarla beraber şu anda vatandaşların da buradaki heyecan dolu dakikaları geçirmeye devam ettiklerini ifade edelim ve sözü Osmaniye'den tekrar size bırakalım.
0: Halil İbrahim Uğur'a teşekkür ediyoruz paylaştıkları için ve şehre yakınla devam edeceğiz şimdi. Ekibimiz bu hafta Trabzon'un yaşam süresi en uzun illerinden birinin ilçesi Düzköy'e uğradı. Ekibimiz durmak bilmeyen Karadeniz kadınının emeğini de ekranlara taşıdı. İzlenimlerine bakalım birlikte.

Yere yakın programı için Trabzon'un Düzköy ilçesi Aykut Mahallesi'ndeyiz. Havalar ısınınca tabii ki o mesai başladı. Gördüğünüz gibi o Karadeniz kadınları bir yandan hem ürün ekiyorlar, bir yandansa o aşırı yağmurdan sonra çıkan otları temizliyorlar. Çünkü tarlaya bakmak şart ki verimli olsun.

0: Ne yapıyorsunuz?
1: Aa, çaba yaparım da.
0: Niye yapıyorsunuz çabayı?
1: Aa,
0: ya?
1: Body temizleyip kupeysin diye.
0: Mısırı ektiniz. Hı-hı. O mısırın iyi büyümesi için yabani otların temizlenmesi.
1: Bunları temizleyeceksin, kupayacak. Ha, bu tipinde dolduruyoruz. Düşmezsin.
0: Sallanınca büyüyecek.
1: Rüzgar bir kök saracak.
0: Onu temizlemesen iyi olmuyor muydu?
1: Olur. Olur ama ha, bu iyi olmaz.
0: Şimdi daha güzeli vardı. Ha, bu nedir?
1: O şapka.
0: Şapka, lahan adam mı?
1: Lahan adam.
0: Tabii, Karadeniz kadınının her işe bir çözüm var. Ha, bu hem kendi soğuk olduğu için hem güneşi geziyor hem de soğuk.
1: Tabii, buradan güneşi kesiyor. Benim peynim serin tutar.
0: Aynı zamanda vitamin de veriyor.
1: Verir. Verir her zaman.
0: Bak gel gel. Bak, bak ne güzel bağlanmış. Lahananın faydaları. Sadece yemekle bitmez. Gördüğünüz gibi üstten bağlanmış lahanayı tuttum. Ama bu biraz şimdi güneş vurdu mu kuruyacak. Tazeleyeceğim mi?
1: Tazeleyeceğim ama orada söyle.
0: Şapka hazır. Güneşte çalışmaya devam. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Öğlen sıcağı ama iş bitmiyor galiba.
2: Yok, biz 7-24 değil.
0: Ne yapıyorsunuz? Ne ektiniz, ne biçtiniz?
2: Ne yapıyoruz? Mısır ektik. Mısır seyrekliyor. Bak arkadaşım seyrekliyor da. Biz de çapa yapıyoruz. Mısırların dibine dolduruyoruz. Yani daha güzel büyüsünler.
0: Büyüsünler
2: daha çabuk
0: dedi.
2: Büyüsünler diye.
0: Daha
2: evet.
0: Tabii ilk aşamasında mısır.
2: Evet. Tabii ne zaman mısır büyüyecek? Var. Biraz daha bir ay
0: peki,
2: kadar ancak çıkar.
0: Bunlar neler ekiyorsunuz?
2: Fasulye ekiyoruz, patates, biber, patlıcan, domates.
3: Her şey var, her şey.
0: Her şey var. Bu bereketli mi bu toprak?
3: Bereketli. 8. ayda gel mısır toplayı buradan.
0: Ama ben sana soruyorum, yevmiye var mı yok dedim bana.
3: Her şey var.
0: Peki abla, Karadeniz kadını desem ne anlar?
3: Aa, alımız görünüyor işte.
0: Trabzon yaşam süresi en uzun il oldu. 78.3 yılda. Bunu neye bağlayabiliriz?
3: Yaydalar, ayran, yoğurt. Onları...
0: Horon.
3: Horon. Akşamüstü yapacak yolda.
0: Yapacak mı? Tamam.
3: Bitsin ondan sonra.
0: Tamam bakalım. Evet, Düzköy ilçesinden yukarı doğru çıkınca birçok yayla var tabii ama o az önce Aykut Mahallesi'ne dedik, yukarı doğru devam ediyoruz. Tabii ki şimdi görüyorsunuz, öncelikle manzara her zaman olduğu gibi muhteşem. Yaz da kendini biraz gösterince yeşille birlikte harika bir görüntü ortaya çıkıyor ama şimdi az önce tarladan çıktık. Tabii ki tarlayla bitmiyor buradaki o hayat, çalışma. Gördüğünüz gibi hayvancılıkta aynı zamanda buradaki otlar biçiliyor ve kuruturduktan sonra da gördüğünüz gibi toplanıyor ama şimdi yanda bir teyzem var. Şöyle aşağıya doğru inelim. Gerçekten Karadeniz kadını tarlayı bitiriyor, geliyor ota başlıyor. Otu bitiriyor, akşam hayvana başlıyor. Hep bir çalışma halindeler.
4: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk, kolay gelsin abla.
4: Çok sağ olun.
0: Biz şimdi az önce aşağıda tarladan çıktık. Yani tarlayken kadınlar vardı bu sıcakta. Siz tarlaları bitirdiniz herhalde ot içmeyen.
4: Evet, burada şimdi ineklerimizin yadırmaya bir şeyleri yok kalmadı. Hava güzel olunca işte çaylar pişmiş oldu.
0: Havada anca güzel oldu.
4: Anca güzel oldu. Hikayede ya aynen öyle.
0: Ot da çok fazla oldu ya anca. Nedir bu Karadeniz kadını? Sabah kaçta kalkıyorsun şöyle?
4: Namaz 4.
0: 4. Başlıyorsun inekle.
4: Evet. Biz namaz kılarım. Ondan sonra süt satacaksam sütümü hazırlarım. İneğim ineklerimi yadırıyorum. Kahvaltımı yaparım. Ondan sonra dışarı işe.
0: İşe.
4: Evet.
0: Karadeniz kadını desem ne dersin?
4: Çok yorgun, çok cefakar, çok her şey yani. Evlatlar ucun çalışan anneler. Niye evlatlarımıza bir şeyler kalsın diye ne? Çok her şeyimizi...
0: Ama evet. Bu sağlık sıhhati de ona boş.
4: Ama sağlık evet oğlum. Kalka gece uyanırım ve diyelim sabahtan bir iş edeyim. Bir namaza kalkarım bismillah çabaladıkça olurum teçhal.
0: Evet, sağlık sıhhat oradan
4: gidiyor. Evet, avrularım gidiyor. Evet, avrularım gidiyor. İşlere vurunca vücut...
0: Gençlik ne yapıyor bu arada?
4: Gençlik bitti oğlum, gençlik bitti. Biz gençlikte ne mezarelerden, yaylalardan yük taşıdık. Şimdi bir şey yok oğlum, iş yok şimdi.

0: halimde zor çıkıyorum ama o yüklenmiş kara lastikler ayakta, şöyle biraz da yardım edeyim, destek vereyim mi? Ama telefonu da bırakmazsın elinde.
1: Hadi yürüyorsun beni.
0: Ha, tutmamak daha iyi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi hem yukarıda o telefonla devam.
1: Bırak kardeşim, tu kapat telefonu.
0: Kapat telefonu. Yük taşıyor. Allah kolaylık versin.
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Daha buraya ben dün zor çıkıyorum. Sen nasıl?
1: Kızım kebirimiz bu.
0: Neyse, tutmayayım seni yükünle beraber.
1: Kızım kebirimiz bu, yapacak bir şey yok. Böyle geldik dünyaya, böyle gideceğiz.
0: Allah kolaylık versin.
1: Amin inşallah, sağ ol. Haydi geleyim son gül kokulu dallara,
0: basmak isteyim son o bembeyaz karlara. Gördüğünüz gibi bir yanda bohçalar bağlanıyor diyorum. Bohça mıydı neydi? Yanlış
2: horom.
0: Ne?
2: Horom.
0: Ne?
2: Çayır horomu. Horom.
0: Horom.
2: Evet.
0: Çayır horomuymuş adı, evet. Ama şimdi bunu toplamak için görüyorsun. Tırmık var.
3: Evet.
0: Şimdi evet. Sen ne yapıyorsun abla?
1: Ben burada yaparım horom, o da bağla işte.
0: O da bağla. Ondan sonra taşıma işi var.
1: Şimdi evet. Oradan al arkamıza taşıyacak
0: orayı. Evet. Onu da yapacağız beraber. Evet. Ama kameram arkadaşım zahmet olmazsa gel benimle hassas yere gidelim.
1: Tamam.
0: Öyle üstten aşağı olmaz, gel.

0: burası kuru. Dün biçildi ama hava sıcak olunca anında kuradı. Burası da o teyzemin, görüyorsunuz. Maşallah diyelim. Daha yeni temizledi. Yani yeni vurdu otu. Bunlar şimdi kuruyacak. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam oğlum.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ geldim. Çok sağ olasın.
0: Kaç yaşındasın? Otur bakalım. Ben de oturayım da. Kaç yaşındasın?
1: 65.
0: Ya buralarda mı geçti zaman?
1: Ha böyle 6 yaşından beri abi işle uğraşıyorum. 6 yaşından beri. Yaylalarda bahçemiz var. Yaylaya köçüyürük çıkıyoruz. Buralarda tarla, misirluğumuz, fasulye. Ha böyle çayır abi işle ama o kadar büyük yorulduk abi ile eliydik ama başka da.
0: Ama verimi aldın mı yorgunluk kalmıyor da.
1: Ya yorgunluk alıyor gene oğlum. Kalmaz olur mu ama kafam daha ferah oluyor.
0: Peki Karadeniz'i, Trabzon'u olmak nasıl bir şey teyze?
1: Ya böyle bir şey oğlum. Nasıl olur?

Tabii benim kaldırdığım pek bir şey değil ama vallahi bu Karadeniz kadınının bu çalışkanlığı, tabii ki Türk kadınının tamamı öyledir ama Karadeniz kadını gerçekten çok ayrı ve güçlü.

0: yollara.
1: Trabzon'un Düzköy ilçesinde birçok mahalle var. Tabii ki o Düzköy etrafında, o vadide dolanıyoruz şu anda. Tarlalar, bahçeler aralıksız devam ediyor ama muhteşem görüntüyü zaten görüyorsunuz. Karşı taraftan ormanların altında evler ve vadi gerçekten harika bir görüntü ortaya koyuyor. Tabii ki havalar yeni ısındı. O hayvancılık burada çok önemli. Tarım çok önemli ama yayla göçleri başlayacak hemen hemen bir hafta içinde. Tabii ki o yaylalarda hayvancılık, doğal süt, doğal beslenme oldukça önemli. İnsanlar yavaş yavaş bahçelerini tamamlayıp yayla göçlerine başlayacak.

Evet, Düzköy'den yukarı doğru çıktığınızda birçok o meşhur yaylaları görebilirsiniz. Haçka Yaylası var, Kadırga Yaylası var. Ama tabii o vadi muhteşem. Şu anda en temiz zamanları, henüz yayla göçleri başlamadı. Çünkü hayvanlar daha yaylalara gelmediği için o görüyorsunuz rengarenk, mavi, sarı, beyaz, yeşil, her ton harika bir görsel ortaya koyuyor. Şehre yakın olarak biz bu görsellere size yaz boyunca aktarmaya devam edeceğiz. Daha yaylalara çıkacağız. Oradaki bütün güzellikleri göstereceğiz. Ama bugünlük o Düzköy Vadisi'ndeki tarımı, hayvancılığı göstermeye çalıştık.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
4: Her zaman Kiyılı.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: işte bulacaksın. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
1: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
0: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Nina olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Nila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Nila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
2: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
0: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Nila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu.
3: A Haber Radyo.
4: Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde saatlerimiz 11 olmak üzere. Dünya gündemiyle de başlayacağız bültenimize. Dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri İran temaslarında artık kritik aşamaya geçildi sevgili izleyenler. Barış görüşmeleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri İsviçre'ye indi. Peki Burgenstock kasabasında yapılacak müzakerelerde taraflar resmi imzaları atacak mı? Gelin hemen ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Son gelişmeleri aktarmak üzere. Fatih hoş geldin yayına. Nedir son durum? Taraflardan yeni açıklamalar var mı? Son gelişmeler nedir?
5: Teşekkürler Merve Özkan. Evet, ABD ile İran arasındaki nihayet o beklenen kritik görüşmeler bugün Burgenstock'ta başlıyor. Taraflar arasındaki yapılacak bu görüşmeler geçtiğimiz çarşamba günü ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından imzalanan ön anlaşmanın ardından yapılan ilk resmi temas olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Görüşmenin ilk olarak aslında Cuma günü yapılması planlanmıştı. Ancak son anda ertelendi. Güvenlik önlemleri ve teknik hazırlıkların tamamlanabilmesi için bir gün sonrasına alındığı belirtilmişti. Zirve için üst düzey isimler bugün İsviçre'de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve

0: Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in Bürgerstock'ta olacağını hatırlatalım. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman ile Donald Trump'ın damadı ve baş müzakereci Jared Kushner ile yine Steve Witkoff, Trump'ın özel temsilcisi, o da burada. Müzakerelerin ana gündem maddesi İran'ın nükleer programı, Washington yönetimi uranyum zenginleştirme faaliyetlerine daha sıkı sınırlar getirilmesini ve uluslararası denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep ediyor. ABD ayrıca İran'dan nükleer silah geliştirmeyeceğine dair güçlü güvenceler istiyor. Tahran ise yaptırımların kaldırılması konusunda somut adımlar ve ekonomik teşvikler bekliyor. Tarafların bölgesel güvenlik konularını da ele alması öngörülüyor. Özellikle savaşın başlamasının ardından İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'nın geleceği masadaki en önemli konu başlıklardan bir tanesi olacak. Ancak görüşmelerin önünde önemli engeller de bulunuyor. İranlı yetkililer müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sona erdirmesi ve Güney Lübnan'dan çekilmesi şartını koşuyor. ABD ve İran heyetleri şimdi bu hafta imzalanan geçici anlaşmayı kalıcı bir uzlaşıya dönüştürmek için bu 14 maddelik mutabakatı 60 gün boyunca tartışacaklar, konuşacaklar. Dünyanın gözü işte İsviçre'deki Bürgenstock'ta çıkacak, bu müzakerelerden çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda diyelim. Merve Özkan, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih Yılmaz, teşekkür ederiz. Son gelişmeler böyleydi sevgili izleyenler. Aktardı arkadaşımız bize. Şimdi İsrail, Lübnan'da Hizbullah'la yaptığı ateşkesi ihlal etti ilk andan itibaren biliyorsunuz. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle de Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Kararın arkasındaki sebep İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesiydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Boğaz'ın gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu. Gemilerden geçiş ücreti alınmadığının da altını çizdi.
2: Hürmüz Boğazı'nda bir kriz daha patlak verdi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Boğaz'ın gemi trafiğini tekrar kapattı. ABD ise kontrol bizde açıklamasıyla Tahran yönetimine rest çekti. İşgalci İsrail ordusu ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptından sonra da Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. İran devrim muhafızları bu saldırıların ABD'nin ateşkes taahhütlerinin açık bir ihlali olduğunu duyurdu. Ve gelişmeler üzerine İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım açıklaması yapıldı. ABD'dense tam tersi açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz'ü kontrol edemediğini ileri sürdü. Boğaz'daki trafik akışının devam ettiği, ABD ordusunun durumu izlediği açıklaması yapıldı. Bir diğer açıklamanın sahibi ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadesini kullandı. Trump, İran'la anlaşma sağlanmasa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da Boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını dile getirdi.
1: Ve Gazze'ye bakacağız şimdi sevgili izleyenler. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de de Gazze şeridine yönelik saldırılarını ne yazık ki sürdürüyor. Son saldırılarda da 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ve 7 Ekim'den bu yana da Gazze'de katledilenlerin sayısı 73 bini aşmış durumda.
3: Bombalar, yıkılan evler, dağılmış umutlar. Burası Gazze. İnsanlığın gözleri önünde ölümün sıradanlaştığı topraklar. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusunun hedefinde bir kez daha siviller vardı.
4: Gün boyu sürekli olarak korku, endişe ve dehşet içindeyiz. Bu ateşkes Gazze şeridi sakinlerine söylenen bir yalan. Gerçekte binden fazla şehit var ve sayım devam ediyor. Neden? Çünkü her an hedef alınabilir. İnsanlar sürekli endişe, korku, dehşet ve gerilim içinde yaşıyorlar.
3: Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın aktardığına göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

0: 8'e, yaralı sayısı ise 173.273'e yükseldi.
1: Bu insanları nereye götüreceğim? Bu cesetleri nereye götüreceğim? Toprağım yok, taşım yok, kiremitim yok, hiçbir şeyim yok. Söyleyin bana, nereye gideceğim? Ne yapacağım? Sokaklara mı bırakacağım? Aile mezarlıkları dolu, toplu mezarlar dolu.
2: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Fidan daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya geldiği Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bu kez Kahire'de buluşacak. Bölgesel konuların ele alınacağı görüşmede Fidan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Diplomaside kritik 4'lü zirve Kahire'de. Bölgesel istişareler kapsamında başlatılan dörtlü mekanizmada yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren formatta ev sahipliği sırası bu kez Mısır'da. Daha önce Riyad, İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen bakanların masasında çok kritik başlıklar yer alıyor. Bakan Fidan'ın temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere süreci sonunda kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulanacak. Kritik zirvede ayrıca bu dörtlü formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşması ve yeni katılımlarla genişletilmesi teklif edilecek. Öte yandan masadaki en sıcak başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gerilim olacak. Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması istenecek. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının sona ermesi için iki devletli çözümün anahtar olduğu belirtilecek.
2: Üniversite adayları için sınav maratonu başladı. YKS, TYT oturumu dün gerçekleşti. Bugün de AYT ve YDT sınav heyecanı var. Alan yeterlilik testleri 10.15'te başladı. An itibariyle de devam ediyor. Yabancı dil testleri ise 15.45'te yapılacak. Şimdi gelin hemen o noktadaki atmosferleri alalım biz de. Haber ekibinden Merve İzci Özmen bizi bekliyor. Evet, artık yine okulun bahçesinde velilerin daha da azaldığını görüyoruz. Sınav devam ediyor. Aileler, yakınlar bir tarafta dualar ediyor. Şu an için nasıl geçiyor? O noktada atmosfer nedir Merve?
3: Teşekkürler Merve Özkan. İyi yayınlar dileyelim. Evet, saat 10'u çeyrek geç aslında sınav başladı. Öyle ki 15 dakika kala da alımlar durdurulmuştu. Şimdi öğrenciler içeride ter dökerken velileri de aslında dışarıda ter döküyorlar diyebiliriz deyim yerindeyse. Aslında onlar da gölge alanlara çekilip yine burada içeride hem torunlarını hem de çocuklarını desteklemek adına dua ediyorlar. Tabii bir yandan da burada oturup heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor. Hemen sormak da istiyorum aslında, konuşalım. Merhaba, Allah kabul etsin. Allah, kim içeride şu an, hangi çocuğunuz?
4: Torunum, kızımın torunu. Heyecanla bekliyoruz. Dün de yanındaydık. Evet. Devamlı bugün de. Geçen sene büyük torunum mezun oldu. İstanbul'da okuyor. Bu sene de Zeynep'im girdi. İnşallah Allah'ın izniyle bütün evlatlar, benim torunum da inşallah güzel geçecek. Hepsine başarılar diliyorum. Biz de onlar kadar heyecanlıyız.
3: Evet, Allah, zaten gözlerinizden de okunuyor. Her sene şimdi bir torununuz sınava giriyor. Hepsine destek olmak için de ne güzel ki buradasın.
4: Aynen, ben temin de dedim. Ben okumadım ama kızlarımı, evlatlarımı, torunlarımın yanında olduğum için en büyük üniversiteyi ben okudum diyorum. Hayat Üniversitesi'ni. Hamdolsun halimize.
3: Evet, onlara Allah da kabul Allah etsin diyelim. İnşallah güzel geçer. Sizden de yorum rica edeceğim. Nasılsınız? Siz de bekliyorsunuz heyecanla.
5: Bekliyorum kızım. Benim de kızım, torunum içeride Tuana. Artık heyecanla bekliyorum. Ben ondan heyecanlıyım.
3: Evet.
5: Tamam mı?
3: Dua ederek aslında çocuklara destek oluyorsunuz.
5: Akşam dün gittik, yatırları gezdik. Allah kabul etsin. Bugün de geldik. Burada okuyoruz. Akşam okuduk. Bekliyorum işte, hayırlı bakalım sınavlar geçsin.
3: İnşallah hepsinin gönlüne göre olur. Evet, aslında sınav başladı ama ailelerin de sınavı, o heyecanı dışarıda devam ediyor. Bizler yine gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve söz şimdilik size bırakalım.
2: Merve, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Biz de yine oradaki üniversite adaylarının ailelerine, yakınlarına bu ettikleri duaların kabul olması temennisinde bulunalım ve başarılar dileyelim.

şu anda sınavda olan herkese de. Efendim devam edeceğiz şimdi. Birçoğumuzun başına gelen ve sıkça duyduğumuz bazı inanışlar vardır. Kimi baş ağrısını ciddi bir hastalığa bağlar, kimi göz seyirmesini bir işaret olarak görür. Peki vatandaşın en sık duyduğu kulaktan dolma teşhisler ve inanışlar neler? Muhabirimiz Merve İzci Özmen vatandaşa sordu. O halde söz millette diyelim.

0: halk arasında başımıza gelen her şeyin hemen hazır bir açıklaması vardır. Örneğin başın ağrırsa tümör, kulağın çınlarsa biri seni anıyor ya da avucun kaşınırsa para gelecektir. Eminim size de bu cümleler tanıdık gelmiştir. Peki yıllardır dilden dile dolanan bu inanışlar hakkında vatandaş ne düşünüyor? Mikrofonu uzatacağız, söz milletine. Halk arasında bazı inanışlar var. İşte örnek veriyorum, kulağınız çınladığı zaman biri sizi anıyordur ya da başınız ağrıdığında tümör vardır gibi anlamlar katabiliyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü enerjinin varlığına inanıyorum. Bitkiler üzerinde denedim, insanlar üzerinde. Bir şeye odaklanıp uzun süre iyice odaklanıp düşündüğünüz zaman o mutlaka gerçek olur. Ben 83 yaşındayım. Allah'a çok şükür. Son derece sağlıklı bir kadın. Neden? Pozitif düşünüyorum.
2: Bu tarz söylentilere inanmıyorum. İkincisi, bu tarz belirtiler olduğunda insanların direkt bir doktora başvurmalarını, bir doktora gitmelerini istiyorum.
0: Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?
2: Benim başıma geldi. Sık sık doktora gidiyorum. Kulağım çok fazla çınlıyordu benim. Doktora gittim. İltihap vardı. İleri derecede iltihap vardı. Tedavisini gördüm.
0: Evet. Peki çevrenize bunu söylediğinizde ne dediler? Kulağım çınlıyor dediğinizde yine bu inanışlardan bahsettiler mi?
2: Bu inanışlardan bahsedip kendi kendilerine teşhis koymaya çalışan kişilerle karşılaşıyorum sık sık.
3: Kulağım çınladığında evet biri beni konuşuyor falan gibi içimden geçiririm. Hatta söylerim de.
4: İnanmıyoruz ama yine de günlük hayatta kullanıyoruz tabii ki.
5: Var olduğunu düşünüyorum.
0: Peki diyelim ki kulağın çınladı. İşte biri beni anıyordur mu dersin yoksa bir sağlık sorunu olabilir hastaneye gideyim mi dersin?
5: Biri beni anıyor derim. Ya bir şey ararım yani içinde.
6: Muhakkak biri benden bahsediyordur.
0: Ben doktora gider misiniz?
6: Hayır.
0: Yani birinin sizi andığını düşünürsün.
6: Evet onu düşünürüm. Yani doktora gidecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Hiçbir zaman da doktora gitme tercihinde bulunmadım.
0: Başınız ağrıyor diyelim ki. İnternetten bakıp işte ya teşhis neymiş bir araştırayım mı dersiniz yoksa doktora mı gidersiniz?
7: İnternetten bakarım önce. Çok
0: genelde internette çünkü işte tümör falan diyor böyle uç fikirler sunuyor.
7: Evet ama o kadarına zaten biraz daha detaylı araştırınca daha fazla bulgu buluyorsunuz. Yani bir şeyler de yapılıp geçince birkaç gün boyunca sürmeyince çok da ciddi bir şey olmadığına kanaat verip devam ediyorum.
8: Kurşun döktürme mi oldu ya? Böyle işte öyle bir anım var böyle örtünün üzerime örtüldü ve üzerime kurşun döküldü. İçinden de böyle garip bir şekil çıkmıştı. O bayağı olay olmuştu bizim ailede.
0: Sormak istiyorum. Sorun neydi de size kurşun döktüler?
8: Çok büyük bir hastalığım olmuştu benim. Migren atağı denilen. Hastanede yatmıştım iki hafta boyunca. Evet. Ondan sonra böyle bir yönteme gittiler.
0: Peki kurşun döktürdükten sonra geçti mi hastalığınız?
8: Vallahi ondan beri olmadı. O yüzden bir efekte olmuş olabilir yani.
0: Diyelim ki avucunuz kaşındı. Para gelecek der misiniz? Ya da böyle bir şey yaşadınız mı?
4: Yok derim ama yaşamadım yani.
0: Gelmedi.
4: Öyle bir şey olamaz yani. Olamaz. Çalışmadan hiçbir şey olmaz.
6: Avucum kaşınca muhakkak gidiyor. Sağ avucum kaşınca para geliyor. Bu bende oluyor bu arada.
1: Mesela bu elle ama biraz komik gibi geliyor ama burada gider. Bu çok az kaşınır. Orada gene para gelir.
0: Elden ele de fark ediyor bu.
1: Hatta şöyle bazı insanın eli çok iyi gelir. O para bereketlidir. Bazı insanın parası çok bereketsizdir.
0: Avucun kaşındığında...
5: Avucun kaşındığında ben o deyimi bilmiyorum.
0: Para gelecek derler ama.
5: Yani gelsin neden olmasın.
9: Öncelikle evet. Herhalde para gelecek mi diye düşünürüm.
10: Ya böyle şeylere inanmıyoruz. O işte önceki zamanlarda yaşlıların uydurmuş olduğu bir şey. Şimdi benim para elim kaşındı diye para gelmeyecek sonuçta. Bunu biliyoruz.
11: Çalışman lazım.
10: Çalışmamız lazım para gelmesi için. Başka bir seçeneği yok ya. Yani.

0: Sevgili izleyenler, artık spor gündemiyle devam edeceğiz. Dünya Kupası'na ne yazık ki veda ettik ancak heyecan devam ediyor. Aspor spikeri Demet Gedik şimdi yayın konuğum. Kupa günlüğünü konuşacağız, programları ve sonuçları nasıl devam edecek bunları da konuşacağız elbette. Hoş geldin Demet.
1: Hoş buldum Merve.
0: Evet, istersen hemen şöyle bir günün programıyla da başlayalım. Neler bekliyor bizi? Biz elendik, veda ettik. Çok da maalesef üzücüydü. Dün paylaştık ne yazık ki okyanus ötesinden gelen o üzücü haberi. Hala da devam ediyor aslında, morallerimiz fazlasıyla tabii bozuk.
1: Bir maçımız daha var sonuçta.
0: Evet, bir maçımız daha var. O biraz da artık prestij maçına evet dönmüş durumda değil mi? Aynen. Bakalım öyle. Dünya Kupası'ndaki program o halde, hemen sözü sana bırakayım.
1: Programdan önce istersen sonuçlarla başlayalım. Sen tabii de bahsettin, Dünya Kupası evet devam ediyor. Çok da keyifli başlamıştı bizim için ama milli takımımızın turnuvaya veda etmesi hiçbirimizin beklemediği bir durumdu. Şimdi diğer maçları takip edeceğiz. Umarım keyifli bir turnuva geçer ama bizim biraz umudumuz kırıldı açıkçası. Ne yazık ki, ne yazık. E ve F gruplarında dün önemli karşılaşmalar oynandı Merve. Keyifli ve gollü mücadeleler de izledik aslında. Biz hiç gol atamadık turnuva boyunca ama farklı gruplarda farklı takımlar bize gol izletiyor.
0: En azından bir gol heyecanı yaşasaydık
1: keşke,
0: değil mi?
1: Keşke, puan ve gol alamadık ne yazık ki. Milli takımımıza da geleceğiz ama grup E ile başlayalım. Önemli bir grup aslında. Almanya'dan beklentiler yüksek çünkü 2014 yılında en son gruplardan çıkmayı başarmışlardı. Son iki Dünya Kupası'nda Almanya gruptan çıkamadı. Biraz da acaba o eski günlerine dönecek mi 2026'da diye bakılıyordu. Almanya şu anda 6 puanla zirvede ve kendini son 32'ye atmış durumda. Başarılı bir turnuva geçiriyorlar şimdiye kadar. Dün oynanan fil dişi sahili karşılaşmasında da 2-1'lik üstünlük elde ettiler. Bu da önemli. Ekvator Kurosawa maçı da 0-0 beraberlikle bitti. Burada gol sesi çıkmadı. Şimdi şöyle gruba biraz baktığımızda Almanya'da bahsettik. Fil dişi sahili yine Süper Lig ekiplerinden birçok oyuncunun, bizim de yakından tanıdığımız birçok oyuncunun yer aldığı bir takım aslında. Fofana, Agbadu, Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Singo yer alıyor bu takımda. Orada da tabii onların ülkesi adına da beklentiler yüksek. 3 puanları var şu anda. Ekvator yine güçlü takımlardan biri ama 1 puanda kaldılar. Kurosawa'ya gelince ilk kez Dünya Kupası'na katılıyorlar biliyorsunuz. Kurosawa İlginç bir takım. Bir beklenti ne olacak aslında biraz da soru işaretiydi bu takımla ilgili. Bir gol attılar, puanları da var. Evet. Biraz da beklentinin üstüne çıktılar diyebiliriz bence. Bir sonraki gruba geçelim. F evet, grubu. Gollü size mücadelelerden bahsetmiştik. O grup tam da bu grup aslında. Hollanda dün İsveç'e karşı 5 gol attı. Etkili de bir performansları vardı. İsveç konusu biraz soru işaretiydi. Çünkü grubun ilk mücadelesinde İsveç Tunus'a 5 gol atmıştı. Dün de Hollanda 5 gol yedi. Tam olarak güçlüler mi ya da zayıf bir takım mı ilk maçta anlayamamıştık Tunus'un performansından dolayı ama Hollanda'ya karşı 5 gol yemeleri onları tabii turnuvada da oldukça bence etkiledi. Yine en iyi 3. olma ihtimalleri tabii olabilir ama grupta Hollanda ve Japonya üstün gibi duruyor. Japonya da bu sabah saatlerinde saat 7'de Tunus'la karşı karşıya geldi. Tunus'u az önce hatırlatmıştım 5 gol yediler. Bu kez de 2. maçta da 4 gol yediler Japonya ve Tunus bizim ve Haiti ile birlikte Dünya Kupası'na veda eden 3. ekip oldu. Burada da Hollanda ve Japonya'nın 4'er, İsveç'in 3, Tunus'un da hiç puanı yok. Hollanda en çok final oynayan takımlardan birisi aynı zamanda. Yine bu senede beklentinin yüksek olduğu takımlardan biri
0: yani
1: olduğunu
0: Haiti,
1: söyleyelim.
0: Yani Haiti, Tunus ve Türkiye şu anda evet veda etti Dünya Kupası'na. O ikinin yanında Türkiye'nin yer alması açısından hiç yakışmadı değil mi?
1: Tabii ki baktığımızda senin de söylediğin gibi Tunus ya da diğer takımla Haiti ile baş edebilecek ya da yan yana yazılacak ekipler değildik. Yani bizim market değerimiz, oyuncularımız çok başarılılar. Oynayan her mevkideki her isim kendi kulübünde yıldız konumunda tabii baktığında Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper, Kerem, Uğurcan Çakır. Evet. Yani İlginç bir turnuva açıklanamıyor aslında. Zaten açıklamaları da belki süremiz kalırsa değiniriz ama oyuncular ve teknik direktörümüz biraz kadersel olarak yaklaştılar bu duruma.

0: nasip çok olmadı.
1: Çok onaylanmadı dendi. Aslında bu yorum ama bir şekilde ne yazık ki turnuvaya veda ettik. Şimdi maalesef. Türkiye'ye gelmeden günün programını da hatırlatmak isterim izleyicilerimize. G grubuyla yine 22'de bugün önemli bir karşılaşma var. Belçika ile İran karşı karşıya gelecek. Bu grupta herkesin şu anda birer puanda olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yeni Zelanda ile Mısır da sabaha karşı 4'te karşılaşacak. Bizim için zor bir saat. İzlemesi evet. en zor saatlerden biri. Mısır Muhammed Salah önderliğinde tabii ki bu karşılaşmalara çıkıyor ve takımı sırtlayan isim kuşkusuz. Yeni Zelanda biraz soru işaretiydi. Çünkü çok yakından tanımadığımız, uzakta da yer alan bir ülke. Hı hı. Ama yine de performans olarak beklentinin üzerine çıktıklarını söylemekte fayda var. H grubuna gelelim. İlginç bir grup. Çünkü İspanya Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösteriliyordu. Yeşilburunsa belki en az favori grup takımlardan biri diyebiliriz. Ama bu karşılaşmada İspanya bir puanla yetindi ilk maçta. Puan kaybetti. Hepimizi de çok şaşırttı açıkçası. Şimdi bugünkü rakip de kritik çünkü Suudi Arabistan bir önceki Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde etmişti. Arjantin'i mağlup etmişlerdi. Evet. Burada da acaba sürpriz yapabilirler mi İspanya'ya karşı? Bunu merak ediyoruz. Bunu göreceğiz. İspanya ilk maçtaki performansıyla mı devam edecek? Yoksa favori olduğunu bu maçta bize kanıtlayacak mı? Bunu göreceğiz. İkinci karşılaşmada saat 01'de Uruguay ile Yeşilburun arasında oynanacak. Yeşilburun sadece 600 bin nüfuslu bir ülke. Evet. İlginç de bir ülke. Ama dediğim gibi İspanya'dan puan almayı başardılar. Uruguay'a karşı bakalım onların performansı da nasıl olacak. Keyifli 4 maç bizleri bekliyor. Saatler biraz bazıları sıkıntılı ama yine de izlemeye değer bence.
0: Evet, takip edebileceğimiz saatler de var yine.
1: Evet.
0: Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'yi şimdi değerlendireceğiz. Turnuvalarda neler yaptı? Hangi aşamalardan geçtik? Nerede yendik? Nerede yenildik? Şöyle bir bakalım istersen en baştan bir.
1: Bu sene ilk oynadığımız maç biliyorsunuz Avustralya karşılaşmasıydı ve o mücadeleden mağlubiyet aldıktan sonra hepimiz şunu düşündük. Son yıllardaki büyük turnuvalara biz çoğunlukla, hatta rakam verecek olursak 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başlamıştık. Ama sonrasında bazen işler iyi gitti. Bu yılda neden olmasın diye düşündük aslında. Ama öyle olmadı. Zaten 2026 Dünya Kupası'na geleceğiz ama Türkiye büyük turnuvalarda şu ana kadar ne yaptı? İstersen biraz bunu
0: bakalım,
1: inceleyelim.
0: Tabii.
1: 1954 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamıştık. Burada bir galibiyet, iki mağlubiyet elde etmiştik. Euro 1996, burada da gruptan çıkamadık ve 3 mağlubiyetimiz var. Euro 2000, çeyrek final gördüğümüz yıl aslında. Bir evet. galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyetimiz vardı. 2002 Dünya Kupası hepimizin akıllarında kalan o ikonik yıl.
0: Unutamadığımız.
1: Aynen öyle. Yarı final görmüştük hatırlarsınız. 4 galibiyet, bir beraberlik, 2 de mağlubiyetimiz vardı. Burada 2002 Dünya Kupası'nda ilk maçımız Brezilya'ylaydı ve Brezilya'ya mağlup olmuştuk.
0: Kaybetmiştik.
1: Mağlubiyetle başladığımız bir turnuvada yarı finale kadar gitmek bizim için çok büyük sürprizdi aslında.
0: Evet, Avustralya'ya kaybettiğimizde de aynısını düşündük.
1: Evet,
0: belki aynı kadersel çizgide ilerler, sonrasında galibiyet alırız dedik. Ancak
1: maalesef
0: öyle olmadı.
1: Olmadı. Euro 2008'e geldiğimizde yine 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle yarı final gördüğümüz bir yıldı. Euro 2016 gruptan çıkamadık. 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle. Euro 2020'de gruptan çıkamadık. Kötü bir yılda 3 mağlubiyet elde ettik. Euro 2024 çeyrek final gördük. 3 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Heyecanlandık. Dünya Kupası yolunda adımlar attık bu karşılaşmalarda. Ama 2026 Dünya Kupası maalesef Türkiye için çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 2 mağlubiyetle grubumuzla artık elenmiş konumdayız. Ki turnuva başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için onunla kıyas yapabilirdik.
0: Evet,
1: belki
0: evet.
1: grupta lider olabilirdik diyorduk. Çünkü Paraguay ve Avustralya'ya baktığımızda kadro değerleri olarak, yıldız oyuncu statüsüne baktığımızda Türkiye ile kıyaslanamayacak derecede düşük profilde oyuncular var. Ama işte büyük turnuvalarda, tek maç eleme usulü olan turnuvalarda her şey farklı ilerleyebiliyor. Sadece oyuncu değeri ya da performans belirleyici olmuyor. Psikolojinin çok büyük önemi var. Örneğin belki bundan bahsedilebilir. Çünkü eleştirilere çok odaklanıldı biliyorsun. Sen de takip etmişsindir. Evet, ilk mücadele mağlubiyetti ve düşük bir performans vardı. Ve taraftar çok fazla eleştirince oyuncuların psikolojisi bu durumu biraz etkiledi.
0: Montella'nın böyle bir açıklaması vardı. Kadromuz çok genç, etkileniyorlar, moralleri bozuluyor
1: evet,
0: şeklinde.
1: Evet ama bu oyuncular profesyonel yani. Oyuncular aslında.
0: Tabii ki.
1: Buna da dikkat edilmesi gerekiyor bence. Sadece psikolojiyle açıklanabilecek iki mağlubiyet değil diye düşünüyorum. Evet Montella ve oyuncular bu karşılaşmalardaki istatistiklere değindiler çoğunlukla ama istatistiğin aslında çok büyük bir önemi yok bence. Sonuca biraz odaklanmak gerekiyor. Az önce Hollanda'nın 5 gol attığını söyledik. Evet. O Hollanda 10 şutla 5 golü buldu. Biz evet. 32 şutla hiç golü bulamadık ne yazık ki. Geçmiş olsun demekten başka yapacak hiçbir şey yok.
0: Ne yazık.
1: Dünya Kupası bizim için sona erdi ama diğer maçları takip edeceğiz.
0: Takip edeceğiz. Yakından üzüldük. Morallerimiz çok bozuldu. Yani isterdik 2002 yılında bizim yaşadığımız o heyecanı, tabii. coşkuyu yeni jenerasyonda yaşasın. Ancak yaşayamadı. Artık yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun milli takımın diyelim.
1: Demet yeni Gedik. Turnuvalara diyelim.
0: Yeni turnuvalara diyelim. Aynen öyle. Çok sağ ol. Aspor spikeri Demet Gedik yayın konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımları için. Efendim kısa bir araya gideceğiz. Aranın sonrasında tekrar buradayız.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
8: A Haber Radyo 24 saat haber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
10: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
4: Reklam. Türkiye'nin

0: En çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı 2 yılı da.
4: Her zaman 2 yılı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
10: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Dondurma, yaz mevsiminin olmazsa olmazı. Süt ve meyve çeşitlerinin eşsiz uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet, doğru tüketildiğinde sağlık açısından faydalı, aynı zamanda da enerji kaynağı.
3: Top iki top derken yazın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri dondurma oluyor. Özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı etkisiyle tercih edilen dondurma hakkında doğru bilinen birçok yanlış da var. Uzmanlara göre önemli olan dondurmayı hayatımızdan tamamen çıkarmak değil, doğru zamanda doğru miktarda tüketmek gerektiği vurgulanıyor. Açık.

0: karnı dondurma tüketilmesini önermiyoruz. Kan şekerini hızlı yükselttiği için kişiye yalancı bir tokluk sinyali gönderiyor. Böyle durumlarda da yalancı tokluk geldiğinde o şeker, yükselen insülin hızlıca aşağı düştüğü için çok ciddi açlıklar yaşayabiliyorlar. Biz diyoruz ki öğün sonrası mümkünse ara öğünlerde tüketmeye çalışın, fakat akşam yemeğinden sonra çok ciddi kalori alabilecekleri için önermiyorum.
1: Uzmanlar dondurmanın zararlı olmadığını, ancak doğru miktarda ve doğru zamanda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
0: Kişiler diyabetli olduklarında karaciğer yağlanmaları oldu, çünkü bunların hepsi fazla şekerle birlikte oluşan hastalıklar. Yüksek karbonhidratla, yüksek yağla oluşan hastalıklar. Bizler de diyoruz ki hiçbir besine yasaklı bakmamalısınız. Doğru porsiyonda, doğru miktarda tükettiğinizde kişi alması gereken enerjiyi aldığı için aksine pozitif etkisi var. Mutlu oluyorlar ve bununla birlikte diyetlerini sürdürmeye, stres faktörü yani vücutlarının üreteceği kortizol hormonunun stabil kalmasına sebep oluyorlar.
2: Yaz ayının gelmesiyle birlikte dondurma tezgahlarının önünde de hareketlilik başladı. Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri ise dondurma 7'den 70'e herkese hitap ediyor.
3: Evet, çok seviyorum. Sık sık gelirim. Her gün de yerim. Çok seviyorum.
4: Dondurmayı haftada 2-3 kere tüketiyorum.
5: Haftanın her gününü tüketiyorum. Okuldan sonra da tercih ediyorum. Çok ferahlatıyor yaz aylarında.
6: Genellikle klasikler daha çok tercih ediliyor. Sade, kakao, limon, çilek, fıstık. Diğer çeşitlerin her biri için ayrı ayrı severler bulunmakta. Ekşi severler vişne, limon, yeşil elma, böğürtlen, yaban mersini gibi çeşitlere. Tatlı severler ise bal badem, kavun, şeftali.
7: A Haber Radyo.
8: Reklamların sonrasında Dünya Atlası ile devam edeceğiz bültenimize. Malezya, Asya'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri, ancak Malezya için yalnızca ekonomik büyümeden bahsetmek olmaz. Çok etnik, çok dinli, kültürel bir yapısı var. Doğal güzellikleriyle de dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti kendisine çekiyor. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Güneydoğu Asya'nın incisi Malezya'ya biraz daha yakından bakacağız.

Asya, dünya ekonomisinin yeni üretim merkezi haline geldi. Ancak bölge yalnızca ticaret ve yatırımlarla değil, turizmiyle de milyonlarca turisti kendine çekiyor. O ülkelerden biri de Malezya. Tropikal iklimi, zengin bitki örtüsü, okyanusa açılan sahilleri ve tarihi mirasıyla Malezya, yılın 12 ayında da ziyaret için en ideal ülkelerden. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Güneydoğu Asya'nın incisi Malezya'ya biraz daha yakın.

Dünyada bazı ülkeler var ki hem doğasıyla hem de insanlarıyla büyüleyici bir mozaik sunuyor. Malezya da o ülkelerden biri. Asya'nın kalbinde doğu ve batının kesiştiği noktada yer alan eşsiz bir yer.

Doğulara uzanan gökdelenleri, diğer yanda antik tapınakları, uçsuz bucaksız yağmur ormanları ve tropik adalarıyla bu ülke adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Gelin Güneydoğu Asya'nın en gelişmiş ülkelerinden olan Malezya'da birlikte bir tura çıkalım.

Malezya'nın hikayesi ticaret yollarının kesiştiği bir liman şehri olan Malakka'da başladı. 15. yüzyılda Malakka Sultanlığı Güneydoğu Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Baharat yolunun kalbindeki bu bölge Çinlilerden Araplara, Hintlerden Avrupalılara kadar pek çok tüccarın uğrak noktasıydı.

Malezya hem bulunduğu konum itibarıyla hem de sahip olduğu doğal zenginliklerle tarih boyunca hep ele geçirilmek istendi. Önce Portekizliler, ardından Hollandalılar, son olarak da İngilizler Malezya topraklarını sömürgeleştirdi. Malezya yüzlerce yıl bir sömürge olarak kaldı. Ancak 1957 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını kazanabildi. Aslında kurulduğunda Singapur'da Malezya'nın bir parçasıydı. Ama 1965 yılında ülkeden ayrılarak

Ülkede bağımsızlıkla birlikte komünist isyanlar, iç etnik çatışmalar ve ekonomik bunalımlar gibi birçok sorun da beraberinde geldi. Ancak bütün bunlara rağmen Malezya günümüzde Asya'daki en önemli ülkelerden biri. Malezya ekonomisi son yıllarda istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Artan yatırımlar da Malezya'nın hızla büyümesine katkıda bulunuyor.

Türkiye-Malezya ilişkileri de her alanda hız kazandı. Malezya, Türkiye'nin de Güneydoğu Asya'daki en önemli ortaklarından biri. Türkiye-Malezya ilişkileri her alanda giderek artmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki bağ Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanırken günümüzde eğitimden ticarete, savunma sanayinden kültürel etkileşime kadar pek çok alanda işbirliğini de görmek mümkün. Liderlerin karşılıklı ziyaretleri de Malay ve Türk halkları arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendiriyor.

0: Enver kardeşimle ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasını kararlaştırdık.
1: Sayın Erdoğan'ın kararlılığı eşsizdir. 20 yıldan fazla bir süredir Türkiye'yi olağanüstü bir dönüşüm sürecinden geçirdi ve kendisinin amaçları, niyetleri hep çok netti. Kendisinin adanmışlığı hepimizin özenmesi, ders çıkarması gereken bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür. Kendisi küresel sahnede Türkiye'yi eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir ülke haline getirmekte ciddi çabalar sarf etmiştir. Kendisinin istikrarlı, dirayetli ve iradeli yönetimi sayesinde, kararlılığı sayesinde Türkiye'nin hakikaten de konumu hak ettiği ağırlığı kazanmıştır. Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan oldukça empatik bir lider. Kendisinin hakikaten de cesareti dillere destandır. Korkmaksızın büyük bir cesaret ve Filistin'le İsrail arasındaki savaşta soykırım, felaket ve katliam kelimelerini kullanmaktan çekinmemiştir. Bizim çağımızın çok az sayıda devlet adamı ancak bu kadar büyük bir kararlılığı ve böyle bir iradeyi ortaya koymuştur.

haritada Malezya'ya baktığınızda iki farklı nokta göreceksiniz. Zira bu ülke doğu ve batı olarak iki kara parçasından oluşuyor. Bu ana karalar dışında ülkenin 800'den fazla irili ufaklı adası da var. Hatta öyle ki bu adaların yanı sıra 500'den fazla adaya 2015 yılına kadar bir isim verilmemişti. Komşularının bu adaları ele geçirmesinden korkan Malezya o yıldan sonra adalara birer birer isim vermeye başladı.

Malezya, kozmopolit yapısıyla Asya'da en dikkat çeken ülkelerden de biri. Birçok etnik kökenden ve dini inanıştan insan bu ülkede yaşıyor. Ülkenin yerlileri yaklaşık %55'lik nüfusla Malaylar. Nüfusun %25'i Çinli, %10'u ise Hint. Malezya'da resmi dil Malayca. Ancak 1,5 asır İngiliz sömürgesi olan ülkede İngilizce de gencinden yaşlısına herkes tarafından biliniyor. Hatta bir İngiliz kuralı olarak Malezya'da da direksiyonlar sağda bulunuyor.

Malezya'nın iki başkenti var denilebilir. Birincisi ülkenin en popüler ve en bilinen şehri olan Kuala Lumpur. Diğeri ise Malezya'nın idari başkenti olan ve Kuala Lumpur'un 25 kilometre güneyinde yer alan Putrajaya.

mevsim turisti ağırlayan Kuala Lumpur'da görülmesi gereken pek çok yer var elbette. Ancak bizim ilk durağımız şehrin simge yapısı olan Petronas İkiz Kuleleri. Başkentteki görkemli gökdelenlerden olan bu iki kulenin inşası için yaklaşık 1.6 milyar dolar harcanmış. 452 metre yüksekliğindeki Petronas İkiz Kuleleri 2004 yılına kadar dünyanın en yüksek gökdelenleriydi. Bu iki kule 41. ve 42. katları arasındaki bir çelik köprüyle birbirine bağlanmış durumda. Bu çelik köprüyü ücretsiz olarak ziyaret etmek de mümkün.

Petronas kulelerinin ardından Malezya'nın ikinci en büyük yapısı Menara Kuala Lumpur, yani Kuala Lumpur Kulesi. Aslında bir televizyon kulesi olan bu yapı 421 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 7. kulesi olma özelliğine sahip. Başkentin manzarasını bu kulenin teras katından

Malezya'daki camiler de kendine özgü mimarileriyle dikkat çekiyor. Kuala Lumpur'un bilinen en eski camisi ise Camek Cami. 1909'da inşa edilen bu camide mağribi, Hint ve Babür mimarisinden esintiler görülüyor.

Putra Camii. İşlemeleriyle kendini hayran bırakan bu caminin en dikkat çeken noktası pembe kubbeleri. Cami bu nedenle Malezya'da pembe cami olarak da biliniyor.

işlemeleri ve mermer oymalarıyla dikkat çeken Putra Camii'nin avlusunda da birbirinden güzel havuzlar ve sütunlar var. 5 katlı olarak inşa edilen caminin her bir katı İslam'ın 5 şartını simgeliyor.

Malezya'nın en büyük camisi Sultan Selahaddin Abdülaziz Şah Camii, bir diğer adıyla Mavi Cami. Cami 106 metre yüksekliğindeki mavi ve gümüş kubbesi, 140 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle Kuala Lumpur'un en çok ziyaret edilen yerlerinden.

Malezya'da birçok din barış içinde bir arada yaşıyor. Müslüman nüfusun yanı sıra ülkede hatırı sayılır derecede bir Hindu ve Budist nüfus da var.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Batu mağaraları, tapınakları ile Hindular için önemli hac merkezlerinden biri. Mağaraların yaklaşık 400 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Buraya ancak 272 dik merdiveni çıktıktan sonra erişebiliyorsunuz.

Batu mağaralarına girmeden önce ise sizi çok sayıda maymun karşılıyor. Turistlerin ilgisini çeken maymunlara karşı dikkatli olmaktaysa fayda var. Çünkü maymunlar sık sık insanlardan eşya ve yiyecek çalıyor.

Kuala Lumpur gibi gürültülü bir şehrin ortasında hem yerlilerin hem de turistlerin nefes alacağı bir park da var. Perdana Botanik Bahçeleri. Büyük bakımlı bahçeleri, farklı türlerden binlerce bitkisi ve gölleriyle Perdana Botanik Bahçeleri ziyaretçilerine adeta şehrin ortasında bir tropikal yağmur ormanları deneyimi yaşatıyor.

Çok sayıda cami, kilise ve tapınağın bulunduğu Malakka'da doğal güzellikler de bir hayli fazla. Şehir bu nedenle 2008'den bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde. Malakka'daki ünlü dini yapılar arasında Malakka Boğazı Camii yer alıyor. Cami su seviyesi yükseldiğinde yüzüyormuş gibi göründüğünden yüzen cami olarak da adlandırılıyor.

%70'i tropik ormanlarla kaplı olan Malezya, biyolojik çeşitliliği en fazla olan ülkelerden biri. Ülke, dünyanın en eski yağmur ormanlarından olan Taman Negara'ya da ev sahipliği yapıyor. 130 milyon yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bu yağmur ormanları, Amazon ormanlarından 3 kat daha yaşlı.

Dünyanın en büyük üçüncü adası olan Borneo'nun bir kısmı da yine Malezya topraklarında yer alıyor. En nadir türlerden biri olan orangutanların yaşam alanı olan bu ada, dünyanın en büyük çiçeğine de ev sahipliği yapıyor. Rafflesia. İlk kez 46 milyon yıl önce çiçek açan Rafflesia hala gizemini koruyor. Büyümesi yıllar alan, yaşama süresi yalnızca bir hafta olan bu gizemli çiçek, açtığında kötü bir koku saldığı için ceset çiçeği olarak da adlandırılıyor.

Ancak adalarıyla ünlü bu ülkede öyle bir yer var ki görenleri kendine hayran bırakıyor. Burası ülkenin tek okyanus adası olan Sipadan Adası. Deniz kaplumbağalarından köpek balıklarına kadar birçok canlıya ev sahipliği yapan bu sularda yüzmek adeta başka bir dünyaya dalmak gibi. Sönmüş bir volkanik kayanın üzerinde oluşan bu ada yüzlerce mercan türüne sahip.

Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi Malezya'da da yemeklerde baharat kullanımı önemli. Ancak diğer ülkelere kıyasla daha az. En yaygın baharatlarsa tarçın, kişniş, kimyon, zerdeçal, acı biber ve sambal belacan olarak bilinen karides ezmesi. Hindistan cevizi ve sütü de yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Ülkenin milli yemeği için nasi lemak desek yanlış olmaz. Zira Malezya ile özdeşleşen bu lezzeti ülkenin her yerinde bulmak mümkün. Muz yapraklarına sarılan bu yemek pirinç, kızarmış yer fıstığı, hamsi, haşlanmış yumurta ve salatalıkla servis ediliyor.

fizyağı farklılıklara rağmen bir arada uyum içinde nasıl yaşanabildiğini dünyaya gösteriyor. Ancak ülke bir takım sorunlarla da karşı karşıya. Gelir eşitsizliği, çevresel sorunlar, beyin göçü ve siyasi istikrarsızlık bunlardan bazıları. Ancak kültürel çeşitliliği ile Asya'nın en önemli ülkelerinden biri olan Malezya ekonomik olarak büyümesini de sürdürüyor ve reformlarla ülkedeki sorunlarını çözmeye çalışıyor. Dünya Atlası'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.

0: ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz. Saatlerimizi 12 yaptık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatte de. Sevgili izleyenler, YKS TYT oturumu gerçekleşti dün ve bugün de AYT ve YDT sınav heyecanı yaşanıyor. Alan yeterlilik sınavları 10-15'te başladı. Yabancı dil sınavı da 15-45'te yapılacak. A Haber ekibinden Merve İzci Özmen de öğrenci ve velilerin sınav heyecanını bizlere aktarmaya devam ediyor. İlk andan itibaren yeni saatimize de tekrar dönelim Merve'ye. Son durumu alalım. Son gelişmeleri, oradaki velilerin yine heyecanını ve sınava dair bilgileri de merak ederiz. Söz sende Merve.
1: Teşekkürler Merve Özkan. İyi yayınlar dileyelim. Evet, AYT saat 10 çeyrek itibariyle başlamıştı ve yaklaşık sınavın bitmesine de 1 saat 15 dakika civarı bir süreleri var ve öyle ki içeride öğrenciler ter dökerken birçok veli, aileleri de dışarıda ter döküyor ve o heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor. Öyle ki şu an havanın sıcak olduğunu belirtelim ve birçok ailede görmüş olduğunuz gibi gölgelerde öğrencilerini, işte çocuklarını ve torunlarını bekliyorlar. Kimi dua ediyor tabii bu noktada beklerken. Kimi ise aslında heyecanlıydı. Yayından önce de konuşmuştuk. En az çocuklar kadar velileri de heyecanlı. Peki AYT'de şu an adaylar neler yapıyor? Onlardan bahsedelim. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 40 soru. Sosyal Bilimler 2 testinde yine 40 soru. Matematik testinde 40. Fen Bilimleri testinde de 40 soru soruluyor. Ve öğrenciler şu an içeride işte bu sorularla mücadele ediyorlar. Umarız ki hepsinin istediği gibi geçiyordur sınav süreleri. Bu arada sınav süresi 180 dakika olacak. Onun da bilgisini verelim. Saat 13-15 gibi de sınav sonlanacak ve burada aileleriyle kavuşacaklar. Onlar da heyecanla bekleyiş içerisindeler. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerine göre ilgili testleri çözecek öğrenciler ve toplam 80 soruyu yanıtlıyor olacak. AYT için tanınan süre 180 dakikaydı ve burada da veliler sürenin çok yavaş aktığını ve sürenin geçmediğini belirtmişlerdi. Oldukça heyecanlı olduklarını da belirtelim. Bir de bunun yanı sıra 3. ve son oturum var. Bu da yine YDT olarak adlandırılıyor. Yabancı dil testi olarak geçiyor. O da bugün saat 15.45'te başlayacak ve adayların yaklaşık 120 dakika bir süreleri olacak bu sınavda da. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. Evet, onun da heyecanı var. Bunun yanı sıra şu an hali hazırda devam eden AYT sınavı da var. Görmüş olduğunuz gibi velilerin heyecanlı, umutlu bekleyişleri bu noktada devam ediyor. Tabii kimi Kur'an-ı Kerim okuyor burada, torunlarına, çocuklarına dua ederek onların emeklerinin boşa gitmemesi için yanlarında oluyorlar. Bunun yanı sıra da çocukların da oldukça heyecanlı olduğunu söylemek gerek. Çünkü üniversiteye atılacak ilk adımları diyebiliriz. Tabii sınav sonu yaklaştıkça da yine biz bilgileri ve heyecanlarını, duygu ve düşüncelerini aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Merve, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yeni saatte de yine o noktadaki atmosferi, heyecanı aktardı Merve İzci Özmen bizimle. Devam edelim efendim şimdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre de SGK prim borçları için tecil süresi 72 aya çıkarılacak. Işıkhan, düzenlemenin işverenlere önemli kolaylıklar sağlayacağını söyledi.
2: SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

0: başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle alkollü içki markalarına tanıtım kısıtlaması getirildi. Bu markalara ait isim, logo ve görsellerin artık iş yerlerinde sergilenmesi yasaklandı. Yasak mağaza içlerini, vitrinleri, satış ünitelerini ve etkinlik alanlarını da kapsayacak. Etkinlik alanlarında bundan böyle alkollü içki markalarına ait görseller sergilenemeyecek. Böylece alkol markalarına ait tanıtım unsurlarının tüketiciye doğrudan ulaşması engellenecek. Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak bilinen satış noktalarının tabelaları da değişecek. Satış noktalarındaki alkollü içeceklerin markasını çağrıştıran ışıklı tabelalar kullanılamayacak.
1: Anayasa Mahkemesi'nden de taşınmazından enerji nakil hattı geçen vatandaşlar için emsal bir karar geldi. Artık yerel mahkemelerin yüzeysel karar vermesi engellendi. Detaylı inceleme zorunlu oldu.
0: Milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren kritik karar yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkı ihlallerine karşı yeni bir adım attı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde taşınmazlarından enerji nakil hattı geçen vatandaşların açtığı dava doğrultusunda alınan kararla kamulaştırma ve bedel ödeme süreci yeterince araştırılmadan davaların reddedilmesi hak ihlali sayıldı. Yeni düzenlemeyle mahkemeler artık yalnızca eski kayıtlarla yetinmeyecek. Gerçekten kamulaştırma yapılıp yapılmadığı ve bedelinin ödenip ödenmediği somut şekilde incelenecek. Davanın yeniden görülmesi için dosya ilgili mahkemeye gönderilecek. Yapılan düzenleme yüzeysel gerekçelere ve hak kayıplarına karşı arazi sahiplerinin mülkiyet hakkını korumayı hedefliyor. Öte yandan alınan emsal karar arazisinden enerji hattı geçen herkese doğrudan tazminat ödeneceği anlamına gelmeyecek. Ancak benzer durumda olan vatandaşlar dava açtığında enerji hattının hangi işlemle geçirildiği ve tapu kayıtları ayrıntılı şekilde incelenecek.
1: Efendim, Batman'da yüzlerce kız çocuğunun katıldığı tesettür programı Sözlü TV ekranlarında sert sözlerle hedef alındı. Canlı yayında adeta kin kusan sunucu Simge Fıstıkoğlu etkinlik hakkında propaganda ve istismar ifadelerini kullandı. İşte bu sözler de infiale yol açtı.
2: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
3: Canlı yayında King kustu. Tesettüre giren kız çocuklarını ve ailelerini hedef aldı. Batman'da düzenlenen Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne programı yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ancak çocukların tesettüre ilk adım attığı o sevinç dolu anlar Sözcü TV ekranlarında ağır ifadelerle hedef alındı. Canlı yayında görüntüleri yorumlayan sunucu Simge Fıstıkoğlu adeta kin kustu.
2: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
3: Simge Fıstıkoğlu'nun istismar ve propaganda ifadeleri 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünün görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, o cam görüntüsü, sanki bir camın ardından izliyormuş, buzlu camın ardından izliyormuş efekti verilen teknolojiyi biz kullandık. Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir. Başak, tabii ki bir kadın olarak önce sözü burada sana vereceğim bu turda.
3: Sözcü TV ekranlarındaki

0: skandal değerlendirmeleri sosyal medyada tepki yağdı.
1: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde kritik görüşmeler için artık geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacak görüşmeler için alana ulaştı. Zirvede Pakistan ve Katar delegeleri de yer alacak. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacak müzakereler için heyetleri taşıyan araçlar görüşmelerin yapılacağı alana vardı. Bölgedeki üst düzey güvenlik önlemleri gözlerden kaçmazken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı kritik toplantı öncesi İsviçreli mevkidaşıyla bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de müzakere süreci hakkında bilgi verdi. Toplantının bir gün süreceğini kaydeden Bekai, öğleden sonra İran, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Pakistan arasında ortak bir oturumun yapılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan'da ateşkesi sağlayamadığını açıklayan bakanlık sözcüsü, toplantının merkezinde bu konunun yer alacağını belirtti. Bekai aynı zamanda İran petrolünün satışına yönelik muafiyetler ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunun da masaya yatırılacağını kaydetti. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu sevgili izleyenler. Kararın arkasındaki sebep İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesiydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Boğaz'ın gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu. Gemilerden de geçiş ücreti alınmadığını söyledi.
2: Hürmüz Boğazı'nda bir kriz daha patlak verdi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Boğaz'ın gemi trafiğini tekrar kapattı. ABD ise kontrol bizde açıklamasıyla Tahran yönetimine rest çekti. İşgalci İsrail ordusu ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptından sonra da Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. İran devrim muhafızları bu saldırıların ABD'nin ateşkes taahhütlerinin açık bir ihlali olduğunu duyurdu. Ve gelişmeler üzerine İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım açıklaması yapıldı. ABD'dense tam tersi açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz'ü kontrol edemediğini ileri sürdü. Boğaz'daki trafik akışının devam ettiği ABD ordusunun durumu izlediği açıklaması yapıldı.
3: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
2: Bir diğer açıklamanın sahibi ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadesini kullandı. Trump, İran'la anlaşma sağlanmasa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da Boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını dile getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan anlaşma sonrası şimdi gözler İsviçre'de yapılacak görüşmeye çevrilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Pakistan temsilcileri İsviçre'ye indi. Az evvel de paylaştık bu bilgiyi. Müzakere masası bu kez kurulacak gibi de görünüyor. Şimdi biz de bu konuyu daha da detaylandıracağız, masaya yatıracağız. Kıymetli bir konuğum var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
4: Teşekkür ederim Merve Hanım. Sağ olun.
1: Şimdi Vance masada, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, işte bakıyoruz yine Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcileri Witkoff, Kushner, İran heyeti İsviçre'ye ulaşmış durumda. Lübnan ve Hürmüz krizi şu anda çok önemli. Lübnan'da ateşkesin ihlalleri, İsrail'in ihlalleri özellikle Abbas Arakçı'nın da gündemindeydi. Şöyle baktığımız zaman yine CENTCOM'da Hürmüz'ün kapatıldığını açıklamıştı İran. Evet. CENTCOM'da öyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Hatta gemiler de geçiyor dedi. Şimdi ilk görüşmeden sonra

0: Biz şöyle bir başlık da var, bunu da paylaşalım. Hizbullah İsrail oturumu istenmiş. İlk etapta da bu sorunun çözülmesi demek ki hesaplanıyor. Sizce kalıcı bir barış anlaşması, o imzalanan dijital anlaşmayı biliyoruz. Kalıcı bir anlaşmaya döner mi bugün İsviçre'de imzalanacak olan anlaşma?
1: Şimdi tabii bu çok iyimser bir dilek ya da iyimser bir beklenti diyelim. Şurada bunu vurgulamak gerekiyor. 60 günlük bir süreç var önümüzde. Evet. Peki bugün taraflar niye bir araya geliyorlar? Bu 60 günlük sürecin rotasını belirlemek için. Şimdi nükleerle ilgilisinde biraz önce belirttiğiniz gibi konular var. Bu konuları hangi heyetler, ne şekilde, hangi takvimde değerlendirecekler? Belirli ülkelerden tabii ki gözlemciler gelecekler, Uluslararası Atom Ajansı gelecek, Birleşmiş Milletler bulunacak vesaire. Bununla alakalı bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Diğer taraftan yaptırımlarla ilgili biliyorsunuz maddeler var. Fakat bu yaptırımların ne şekilde kalkacağıyla alakalı bir detay yok. 300 milyarlık biliyorsunuz milyar dolarlık bir yaptırım, yardım paketi taahhüdü verildi. En az 300 milyar dolar denildi ve bunun da Körfez ülkelerinden temin edileceğine dair bir takım bilgiler geldi. Fakat bunlar ne kadar gerçek? Hani o kısmı belli değil. Fakat 300 milyar dolar konuşuluyor. Peki bu 300 milyar dolar hangi şartlarda, ne şekilde verilecek, uygulamasında kimler olacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle paranın kontrolü, yeniden inşa yapılanması noktasında aktif rol alacağını biliyoruz. Peki İran'la Amerika'nın sürtüşmemesi için hangi prosedür uygulanacak gibi gibi maddeler var. Şimdi o 300 milyar dolar örneğin Irak'ın yeniden yapılanmasında da Amerika Birleşik Devletleri çok etkindi. Fakat çok fazla bu konuda şaibeli dosyalar vardı o dönem. Bu dönemde bu olacak mı? İran buna ne kadar izin verecek? Pek çok madde var dolayısıyla ve en önemli madde tabii ki Hizbullah, Lübnan ve oradaki ateşkes. Şimdi tam canlı yayındaydık biz, muhtemelen imzalar atılmayacak, son ana kadar bekliyoruz diye konuşurken birden canlı yayında imzaların atıldığı işte açıklaması geldi. Ne engel olabilir dediler. Benim de aklıma ilk gelen şuydu, şimdi Lübnan'da bir ateşkes çok önemli, barış çok önemli. Tabii. Fakat İsrail kendi güvenliğini bahane ederek oradaki askeri unsurlarını geri çekecek mi? Yoksa evet biz burada işgalci konumda değiliz ancak gözlemci konumda Güney Litani'nin tamamında yer alabiliriz diye bir şey iddia edecek mi? Bu mümkün demiştim. Hatta
0: yani
1: orada tartışma çıkmıştı.
0: Adını mı değiştirecek?
1: Kesinlikle kalıcı olarak bu argümanı kullanabilir diye konuşurken yapılan açıklamalar. Biz elde ettiğimiz topraklardan çıkmayacağız açıklaması yapıldı. Dolayısıyla şimdi bir ateşkes var, tamam. Evet. Belki barış da olacak fakat Lübnan'ın güvenliği, Lübnan'ın toprak bütünlüğü, Lübnan'ın güvenliğini Lübnan ordusunun sağlaması gerektiği özellikle orada vurgulandı. Burada hem İsrail'e hem de Hizbullah'a bir gönderme vardı maddeler içerisinde aslında. Yani İsrail'in bir anlamda Lübnan'daki işgalini durdurmak için de sus payıydı. Bak tamam biz bunu temizleyeceğiz yeter ki sen git gibi bir madde öne sürülmüştü aslında. Bunun karşısında da duran bir İsrail yapılanması var. Tüm bunlar içerisinde nasıl bir 60 gün bizi bekliyor? Çok heyecanlı bir süreç. Evet şu anda nihai karar alınmayabilir. Alınırsa çok güzel bir sürpriz olur. Fakat dediğim gibi gerçekten sürpriz olur. Çünkü çok zorlu maddeler var. Tabii ki burada en önemlisi Hürmüz'ün açık kalması. Dolayısıyla Hürmüz'ün açık kalması için Amerika Birleşik Devletleri elini de biraz bol tutacaktır diyebiliriz.
0: Evet, anlaşmanın zaten en kırılgan maddelerinin başında Hizbullah ve İsrail arasındaki anlaşmanın ve İsrail'in de ihlalleri geliyor. Evet. Biz belki bu çatışmalar sebebiyle de bir kırılganlık yaşayabiliriz. İmzalama aşamasında yani burada bir anlaşma çıkması soru işaretini koruyor bu madde sebebiyetiyle.
1: Evet, şimdi şöyle bir madde var. Hizbullah'la alakalı ya da işte Lübnan'ın toprak bütünlüğüyle alakalı madde var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği heyete bir bakarsak yine bir tarafta Vance, diğer tarafta kim var? Witkoff ve Kushner var. Şimdi bir tarafta MAGA ideolojisi var. Amerika'yı büyük yapma, Amerika'nın çıkarlarını ön plana alma ideolojisi ki bu Vance'le bütünleşen bir yapı. Biliyorsunuz Donald Trump seçimlerden önce ne demişti? İşte Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da ne işi var? Biz savaşları bitirmek istiyoruz dedi. Ve bu perspektifte ilerleyen bir diplomat aslında ve siyasetçi Vance var. Amerikan askerinin Orta Doğu'da olmasını istemiyor. Amerika'ya hem maddi yük hem de Amerika'nın iç siyasetinde Donald Trump'ın kabinesine zarar verdiğini düşünüyor. Dolayısıyla bir tarafta Amerikacılar, MAGA'cı da diyebiliriz buna. Amerika'yı büyük yapmak isteyen bir Vance var. Diğer tarafta da İsrail'i büyük yapmak isteyen, İsrail'in çabası, İsrail'in güvenliği, İsrail'in genişlemesi ve istila politikalarının devam etmesi için çabalayan İsrail kabinesi diyebiliriz. Gizli bir kabine olarak ben onu artık tamam resmi olarak bir kabine değil fakat gizli bir kabine. Kushner ve

0: Lithgow.
1: Biz bunu Pakistan'daki görüşmelerde de o masada tek tek söylemiştik değil mi? Hatta siz ne yaptığımız o programda.
0: Evet, hocam, tam onun devamı niteliğinde Merve Hanım çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Daha sonra yapılan açıklamalar The Guardian'da, Times'ta çok fazla yazıldı. İsmini vermek istemeyen Körfez diplomatları masaya aslında Kushner'in dağıttığını, çok sert konuştuğunu ve görüşmeleri Donald Trump'a aktarırken yanlı ve eksik aktardığını belirttiler. Dolayısıyla şimdi masayı bir anlamda gizlice sabote etmek isteyen İsrail eli Kushner ve Witkoff var. Ve Kushner ve Witkoff bütün anlaşmalarda ana aktör. Diğer tarafta yine bu batılı analizlere baktığımızda, yani kendi cümleleriyle aktardıklarına baktığımızda, Witkoff ve Kushner'in de siyasi olarak ya da diplomatik geçmişleri açısından bir tecrübeye sahip olmamalarının da bu süreci ciddi anlamda baltaladığını belirtmişlerdi. Bugüne kadar geldiğimiz nokta buydu. Yine biz İsrail'i aktif olarak görmüyoruz, fakat süreci sabote etmek isteyen, İsrail adına hareket eden Kushner ve Witkoff, diğer taraftan da Amerika'yı önceleyen Vance'in ve tabii ki Körfez ülkelerinin buluşması olacak. Dolayısıyla birazcık gergin bir süreç bizi bekliyor olabilir.
1: Evet, biz de merak ediyoruz ne olacak. Şimdi anlaşmanın en kırılgan maddelerinden bir tanesi de İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklarında seyreltmesi meselesiydi. Evet. Şimdi bu konuya dair de uranyumun ülke dışına çıkmaması İran'da elbette bir başarı olarak sunuldu. Ancak Hamaney'in farklı bir görüşteyim şeklinde bir açıklaması vardı. Bu da İran'ın kendi içinde de acaba anlaşmazlık olduğunu mu bize gösteriyor? Bundan sonraki süreçte farklı bir görüşle gelebilir mi İran masaya?
0: Şimdi İran'ın seyreltilmiş uranyumu, işte ne kadar olacak bu seyreltilmiş uranyum, 60 derecede mi kalacak, yok da daha çok seyreltilip işte elektrik üretiminde vesaire kullanılacak mı, olduğu yerde bununla alakalı işlemler olacak hakkında görüşler var. Fakat İran evet çok güzel dik durdu, savaşı iyi yönetti diyebiliriz devlet bütünlüğü açısından, ki biliyoruz ki daha öncesinde çok ciddi ayaklanmaların olduğu ve hatta devrimin dahi sarsıldığı bir süreç vardı. Geldiğimiz noktada halk devletle bütünleşti ve bu bütünleşmenin verdiği cesaretle ciddi anlamda savaşta elini yüksek tuttu diyebiliriz. Bundan sonra peki ne olacak? İşte İran'da tabii ki çatırdamalar var. Biz bunu hep savaş boyunca söyledik. Evet. İşte bir takım unsurlar, işte Türkiye'ye atılan füzeler, işte Azerbaycan'a giden füzeler, liderlerin bunları kendilerine atmadıklarını söylemeleri, yerel bilimlerin kendi atmaları, İran'ın mozaik askeri sistemi yapısı. Dolayısıyla İran'da zaten içeride bir çatırdama var, fakat dışta askeri olarak bunu yansıtmamaya çalışıyorlar ve diplomaside de ellerini açıkçası bu noktada kuvvetli tutuyorlar. Bu maddeler üzerinde de İran'ın güvensizliği var mı? Var. İşte Hürmüz'ün kapatılması, Amerika'ya güvenmediklerinin defaatle açıklamaları ve tabii ki bu sadece Hamaney değil, Meyli'den başlayan Amerika'ya hiçbir zaman güvenilmez, onunla anlaşma yapılmaz, yapılırsa da bunun sonucu iyi olmaz sözlerinin medyada devamlı yer alması yine İran'ın tetikte olduğunun önemli bir göstergesi.
1: Evet, ben de bu sebepten sordum hocam bu soruyu. Acaba önümüzdeki takvimde de, yani 60 günlük süre içerisinde de İran heyetinin esnekliğini etkiler mi acaba bu durum? Çünkü iki taraftan da anlaşmaların sürekliliği açısından tavizler gerekiyor. Bu noktada hem Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli, ancak İran kanadına baktığımızda bu konuda acaba bir sorun, bir sıkıntı olur mu ilerleyen süreçte?
0: Yani 14 maddeye baktığımızda da devamlı İran'ın bir güvenlik talebi. Bunun kesin talebi, yani diyor ki işte şu maddenin kesin yapılması, bu maddeyle ilgili yaptırımların uygulanması, ardından bunun yapılması, tekrar geri dönüyor diğer maddelere, vurguyu devamlı bir güvenlik talebi. Bu da tabii ki doğal bir süreç, tekrar çatışmanın çıkmaması, olayın büyümemesi için doğal bir süreç. Ancak bu süre içerisinde biz şunu da beklemeliyiz: İsrail süreci devamlı sabote edecek mi? Sahte bayrak operasyonları olacak mı? Olacak. Lübnan'la ilgili mesele masaya gelecek mi? Gelecek. Peki İran'ın vekil güçleri üzerindeki diğer cephelerde olaylar olacak mı? Muhtemelen İran'ın vekil güçleri üzerindeki diğer cephelerde de bir takım çatışmalar olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri İran ve İsrail heyetlerini aslında dengelemekte çok ciddi zorlukta çekecek. Bunu zaten geçtiğimiz günlerde Vance'in yaptığı açıklamada açıkça gördük. İsrail'e çok ciddi bir haykırış vardı. Yeter artık, hani biz sizin en önemli müttefikiniz. Siz bize karşı kendi diplomatlarınızı hizaya getirin gibi bir açıklamada açıklama yapıldı. Dün Donald Trump'tan gelen açıklama yine çok önemliydi. Biz olmasaydık İran nükleer silahıyla çoktan İsrail'i vururdu dedi. Evet. Yine bu sefer İsrail'i koruduğunu gösteren ve İsrail'i aslında biraz yumuşatmak isteyen bir söylem. Fakat tabii ki önümüzde İsrail'de de bir seçim var. Netanyahu hükümeti olayı sabote ederek elini kuvvetlendirmek isteyecektir.
1: Yani biz bölgede yine kalıcı bir barışı zor görecek gibiyiz hocam.
0: Ya ben
1: sizin
0: aslında çok zor göreceğimizi biraz düşünmüyorum. Şöyle, Hürmüz'ün kapalı olması çok kritik bir noktaydı. G7 zirvesinde bakın cuma günü imzalanması bekleniyordu. Cuma beklenmeden apar topar G7 zirvesi içerisinde Versay Sarayı'nda Donald Trump imzaladı. Neden Donald Trump cumaya kadar beklemedi? Süreç çok kaygan bir süreç. En azından ön imzalar atılsın, ciddi bir sahaya ulaşsın istedi bu aşama olarak. Çünkü evet, G7 ülkeleri ciddi anlamda Hürmüz'ün açılmasını istiyor ve Trump'a baskı yapıyorlar. Dolayısıyla ben çok kolay olmayacak bir süreç, fakat bu sürecin bir şekilde zamana yayılarak çözüleceğine inananlardanım diyebilirim.
1: Dileriz ki öyle olur. Bu arada ilk görüntüler gelmeye başladı. Abbas Arakçı ile J.D. Vance'i görüyoruz. İlk görüşmelerde yine aracı ülkeler ve bu noktada da bir Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Şimdi şöyle baktığımız zaman biz bu görüşmelerde ilk atmosferi yorumlarsak hocam, sanki sıcak bir karşılama
0: şimdi
1: görüyorum ben.
0: Şu an çok önemli bir an. Evet. Bakın. Yani gerçekten çok önemli bir an. Abbas Arakçı'nın sarılması, açıkçası evet Vance farklı, fakat Kushner'le görüşmesi aslında evet olumlu geçtiğinin bir göstergesi.
1: Şu an evet,
0: çünkü
1: tablo
0: indikleri
1: olumlu
0: uçağı
1: görünüyor.
0: Hatırlarsak Merve Hanım, Minap uçağıyla indiler yine. Evet. Çocukların öldürüldüğü okulun, o katliamın anısını yaşatmak isteyen bir İran var. Dolayısıyla Kushner'e özellikle daha mesafeli olması da beklenen Arakçı'nın çok daha samimi davranması aslında sürecin yumuşak gideceğinin de bir göstergesi. Şimdi ülkelerin beklentileri var. Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir beklenti içerisinde. Buraya kadar ekibini gönderdi, bir sonuç istiyor. Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor. Fakat işte dediğim gibi İsrail'in de beklentileri var. Şu anda bu temsilciler tabii ki çok ciddi diplomasi trafiği içerisindelerdi. Bir taraftan bunu da belirtmek gerekiyor.
1: Evet, şöyle bakalım hemen. İran Devrim Muhafızları Donanması Fars Haber Ajansı'na göre askeri kaynağa dayanarak yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçişe hiçbir gemi izin verilmeyecek şeklinde de bir açıklama yapmış. Son dakika gelişmeleri sevgili izleyenler. Yine şöyle baktığımızda İran Devlet Başkanı diğer konular arasında İran petrolünün satışına yönelik muafiyetler ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da yer alıyor denir. Basında yazılanlar bunlar bu arada. Hı hı. Yine devam edelim. Şöyle bu görüntüler de çok önemliydi. İsviçre'de Vance ve Şerif görüşmesi sevgili izleyenler. Şahbaz Şerif'le J.D. Vance'in görüşmesi ilk izlenime şöyle baktığımız zaman da olumlu bir, hatta samimi bir tabloda görüyoruz. Canan Hocam da az evvel yorumladı. Bakalım bugün nasıl olacak? Gözler İsviçre'de, kalıcı bir anlaşmaya varılacak mı? İmza sonrasında artık İsviçre'de müzakere aşamasında gözler yine gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Şimdi Hürmüz önemli dedik. Özellikle şimdi son gelen açıklamada da Hürmüz'ün kapalı kalacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Amerika CENTCOM hiçbir şekilde böyle bir şeyin doğru olmadığını söylüyor. Şimdi, buradaki yapılan algı nedir?
0: Şimdi zorlayıcı diplomasinin çok aktif olduğu bir süreç içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri de İran yönetimi de bunu bugüne kadar defaatle gösterdiler. 100 günü aşkın süredir devam eden bir savaş var. 28 Şubat'tan itibaren ve biz devamlı işte Hürmüz tamamen kapandı, Hürmüz tamamen açıldı. Tamamen İran'ın varlıklarını yok edeceğiz. İşte edemezsiniz, biz bunu yapacağız. Ertesi gün imzalar, uzlaşmalar, İran'la anlaşabiliriz gibi çok gelgitli, çok zıt açıklamaları defaatle duyduk. Bu masa içerisinde de bu açıklamaların yapılması önemli. Hürmüz kartını hala kullanan bir İran var ve yerinde kullanan bir İran. Bu önemli. Bir taraftan da Lübnan meselesini de Hürmüz kartı üzerinden ısrarla belirten bir İran var. Şimdi Hürmüz kartını mesela işte geçtiğimiz günlerde de yine Lübnan'a yapılan saldırı üzerine ne yapmıştı açıklama olarak İran tarafı? tekrar Hürmüz'ün kapatıldığını, anlaşmayla ilgili güvensizliği belirtmişti. Peki bunu neden yaptı? Eğer bu şekilde davranmasaydı bir taraftan İsrail Lübnan'a devam edecekti bu süreç içerisinde.
1: Dolayısıyla
0: o da dik duruşunu gösterdi diyebiliriz.
1: Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kıymetli paylaşımlarınız için uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Biz konuşurken de Şahbaz Şerif'le J.D. Vance'in de o samimi hallerini görüşme sonrasındaki o ilk kayda geçen görüntüleri de seyircilerimize de paylaşmış olduk. Çok sağ olun.
0: Ağzınıza
1: sağlık. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Devam edelim sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran tüm dünyayı etkileyen bir savaşın ardından anlaşmaya vardı dedik. Peki savaşın bir kazananı var mı? Hep bu soruyu soruyoruz. Yoksa taraflar gri kazançlar mı elde etti? A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masasında bu sorulara yanıt arayacağız.

ABD ve İran ateşkes için anlaştı, silahlar sustu. Peki bu savaşın bir kazananı var mı? Editör masasına hoş geldiniz. Donald Trump yönetimi savaşın getirdiği eleştiriler altında 100 günden fazla bir süre geçirdi. İsrail'e iyi gözükmek için savaşı başlattığı eleştirilerine dahi maruz kaldı. Epstein dosyaları gündemini dağıtmak için savaşa girdiğini söyleyenler dahi oldu. Kendisi ise savaşın ilk gününden bu yana hep aynı şeyi söyledi. İran'ın nükleer silahı olmasını engellemeliyiz. Şimdilik Donald Trump bu amacına ulaşmışa benziyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti belirsiz ancak onun da imha edilmesi gündemde. Trump'ın elinde nükleersiz bir İran var. Evet ama diğer tarafta İsrail'in taleplerine göre hareket ettiği eleştirisi, demokratların baskısı ve milyarlarca dolarlık savaş masrafı bir gerçek. Kamuoyunda Trump'a olan güven de azaldı. ABD kamuoyu bunlarla pek ilgilenmese de artan akaryakıt fiyatları dış gelişmeleri umursamayan Amerikalıların dahi öfkesine sebep oldu. İran ise kaybettiği nükleer tesisler, askeri binalar ve donanması bir kenara bırakılırsa, ki bu küçümsenemez, görece olarak kazançlı diyebiliriz. Hala füze stoğunun yaklaşık %70'ini koruyor. Bu da Tahran hala direnebilir demek. Savaş nedeniyle elde ettiği mağduriyeti de iyi kullanması halinde başarılı bir anlaşma ile masadan kalkabilir. Nükleer silah üretmeyeceklerini zaten kabul ettiler. Tabii bu durum İran'ın bölgedeki vekillerini zayıflatıyor. Yani vekalet savaşı sınırlandırılmış bir caydırıcılığa dönüşüyor. Buna karşılık Tahran'da rejim değişikliği de olmadı. Ancak İran'ın üst kademesinden geriye kalan isimlerin sayısının da bir hayli azaldığını söylememiz gerek. Yani ABD anlaşamayacağı herkesi bertaraf ederek Tahran'ı sınırlandırdı. Bir de 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden inşası meselesi var. O da yılan hikayesi. Çünkü parayı kimin vereceği belirsiz. Dahası Trump böyle bir durumu kesinlikle reddediyor. İran en azından Hürmüz'den geçişlerde para talep ederek masraflarını karşılamak istiyor. Tabii uluslararası bir denetim mekanizması da devrede olacak. Rusya ve Çin'in de garantör olması halinde körfezde dengeler değişecek. Ayrıca anlaşma ile yaptırımlar da kalkar ve dondurulmuş İran varlıkları geri verilirse Tahran derin bir nefes alacak diyebiliriz. İsrail ise oluşabilecek yeni güvenlik mimarisinden pek memnun olmayacak. Lübnan'da hedeflerine henüz ulaşamayan İsrail tarafı ani bir barış anlaşması ile karşı karşıya kaldı. Dahası Lübnan'a anlaşma sürecinde saldırılarını sürdürmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump hayli öfkelendi. Öyle ki Netanyahu'ya küfür dahi etti. İsrail muhalefetindeki Yair Lapid gibi isimler ise Netanyahu'nun İran politikasından fiyasko diyerek bahsediyor. Haklı da sayılır. İran'ın füzeleri hala depolarda bekliyor. Hizbullah da sınırda hazır. Yani İsrail gözünden bakarsak tehdit sürüyor. Bir de İsrail'li aşırı sağcı vekillerin savaşa devam etme çağrıları var. Bu da İsrail siyaseti üçe bölündü anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump da Netanyahu'ya sırtını döndüğüne göre olası bir ihlalde Tel Aviv'in yalnız kaldığını görürsek şaşırmayız. Ancak savaşı test eden İran, İsrail'in bugünden sonra istihbari ve siber alanda soğuk bir savaş sürdüreceği aşikar.

Körfez ülkeleri ise savaştan büyük bir gerçeği öğrendi. Sadece ABD'ye güvenemeyiz. Çünkü füzeler Körfez'deki ABD üslerine yağarken hava savunma sistemleri İsrail'i savunmayı tercih etti. Haliyle okyanusun öte tarafındaki Washington değil, Körfez'deki ülkeler zararı gören oldu. Hürmüz'deki kapanma nedeniyle petrol ticaretindeki duraksamayı da unutmayalım. Körfez'in can damarı kesildi. Lüks ve güvenli bir turizm cenneti imajı sunan Körfez ülkelerinin turizmden aldığı darbeyi de atlamamak gerek. Bu nedenle Körfez artık çok aktörlü bir güvenlik sistemi tercih ediyor. Yani Arap ülkelerinin kendi aralarında işbirliğini geliştirirken Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörler ile de yakınlaşma ihtimali yüksek.

0: ABD-İran anlaşmasının doğal kazanım elde eden tarafı ise Türkiye. Ankara her zamanki gibi denge politikası izledi ve gerilimin düşürülmesinden yana olan tavrıyla süreç boyunca endişeye mahal vermedi. Hürmüz krizi nedeniyle ortaya çıkan arz talep dengesizliğini saymazsak Türkiye ciddi bir tehdit yaşamadı. Petrol fiyatlarındaki düşüşler de Türkiye için olumlu bir haber. Ankara'nın en büyük kazanımı ise İran'ın uluslararası pazara yeniden ulaşmak istemesiyle sağlaması bekleniyor. Çünkü Türkiye'nin Doğu-Batı enerji ticaret koridorunda güvenli bir liman ve transit merkez konumu güçlenecek. Diplomatik çözümler içinde kapısı çalınan ülke her zaman Türkiye. Bu nedenle batılı ülkeler İran ile diyalog için Ankara'ya bir telefon etme ihtiyacı duymaya devam edecek. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu da unutmayalım. Yani Ankara bu süreçte tarafsız kalarak hem komşuluk ilişkilerini korudu hem de NATO'ya bağlı batılı köprüleri yıkmadı. Bu da bölgesel çok kutuplu dengede Türkiye'ye yine ana aktör yapıyor. Tüm bunlar bize tek bir şey gösteriyor. Körfez gibi tek kutuplu bir dünyaya güvenen ülkeler kriz anlarında yalnız kalırken Hürmüz gibi alternatifsiz rotalarda yaşanan sorunlar tüm dünyayı etkiliyor. Yani savaşlar artık bölgesel değil, küresel krizleri tetikliyor.
1: Ve şehre yakınla da veda edeceğiz. Şehre yakın ekibimiz bu hafta Tokat'la Turhal'ın tam ortasında 1400 nüfuslu Katköy'e konuk oldu. Arkadaşlarımızın izlenimlerini taşıyalım ekranlara ve mutlu bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

ekibi olarak bu hafta tam Tokat ile Turhal arasında Kat köyüne konuk olacağız. Tokat'a da 22 kilometre, Tokat'ın ilçesi Turhal'a da 22 kilometre. Ama Turhal'a bağlı bir köy, yaklaşık 500 hane bulunuyor, nüfusu ise 1400 civarında. Geçimi tarım ve hayvancılık. Şimdi Kat köyünü hep birlikte gezme zamanı.

0: Köyü gezerken Yahya abiye rastladık. Kolay gelsin, kiraz topluyor. Bereketli olsun.
1: Hoş geldiniz.
0: Kiraz mevsim başlıyor.
1: Evet, başladı. Şu anda üçüncü cinslerimizi topluyoruz.
0: Peki sizin kaç dönüm dekar arazide kiraz bahçesi var?
1: Toplamda 5 dönüme tekabül eder.
0: Bu 5 dönümden ne kadar bir kiraz hasatı elde edersiniz? Kaç ton?
1: 4 ton, 5 ton civarında yani.
0: Yani lezzeti nasıl?
1: Lezzet, aromamız çok süper. Bizim topraklarımız çok verimli. Hı hı. Ayrıca bu güney kesim olduğundan bizim burası biraz çay sıfat. Hı. Çok tatlı aroması oluyor. Çok leziz bir aroması oluyor. Yani genelde Kazova tarafında en iyi tutulan bölge.
0: 3 numara mı diyorlar?
1: Evet. Yani cinsi şu anda hatırımda yok da 3 numara diyebiliyoruz yani.
0: Evet, kirazlar olmaya başladı.

0: bakın şöyle Halil İbrahim dalları bir gösterirsen. Hani diyoruz ya dalları bastı kiraz. Evet, kirazın zamanı geldi. Ve gerçekten de dolu dolu bakıyorum ağaçların üzeri. Tamamıyla böyle kirazlarla ağaçlar kırmızı kırmızı kaplanmış. Tabii çiftçilerimiz de özellikle Kat köyünde kiraz toplamaya yavaş yavaş başladı. Artık mevsim açıldı. Burada toplanan kirazlar nereye gidiyor?
1: Ben genelde pazar yerinde kendim harcıyorum. Hallerde alanlar var. İşte değerlendiriyor komşular.

0: Katköy'ünde köyümüzün muhtarı Ali Genç abimizle birlikteyiz. Ali abi, gerçekten topraklarıyla verimli bir köyümüz.
1: Evet, toprağımız çok verimli inşallah. 40 bin dönüm, 35-40 bin dönüm toprağa sahibiz. Çeşitli ürünlerimiz var işte, arpa, buğday, şeker pancarı, kiraz, yonca ekimi, böyle ürünlerimiz var.
2: Evlerinin önünde, evlerinin önünde selvi kavak sırası, selvi kavak sırası.
0: Bu katın yaprağı meşhur. Ama katın yaprağı daha meşhur derler. Daha güzel oluyor derler.
3: Evet,
0: doğru mu?
3: Doğru söylüyorlar.
0: Niye bu yaprak daha ince mi oluyor? Nasıl oluyor?
3: Güzel, sarı, ince oluyor.
0: O yüzden mi?
3: Evet.
0: Peki kaçta başladınız toplamayı?
3: 5'te.
0: Sabah.
3: Evet.
0: Kaça kadar toplayacaksınız?
3: 1'e kadar.

0: Tallalar da kadınlar da çalışıyor. Bakın yaprakları şu anda kırım yapıyorlar. Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kadın yaprağının hiçbir bağla bir köyler tutmaz. Kadın yaprağı başka. Topluyoruz böyle beşte geliyoruz, birde bırakıyoruz.
0: Neler yapıyorsunuz bu yaprağı?
1: Bahlalı dolma yapıyoruz, zeytinyağlı dolma yapıyoruz, et kıymalı yapıyoruz. Batı yeniği.
0: Peki bu yaprağın, şimdi kadınlar yaprağın güzel olduğunu nereden anlaması lazım?
1: Aha böyle tütün gibi, bak bak bak, bu böyle mi? Aha görüyor musun, bak bak bak böyle. Damarsı, bizim buraya zaten şey etmemize gerek yok ki, bu öyle.
0: Kendini belli diyor. Salamura işleminde neler yapıyorsunuz?
2: Önce suyu ısıtıyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Ondan sonra bidonlara.
0: Bidonlara koyuyorsunuz.
2: Bazen bohçalarda taşıyoruz.
0: O bohçaları da bohçanın içine mi koyuyorsunuz?
2: Evet, bohçalara koyuyoruz şöyle kovanın içindeki gibi, azar azar haşıyoruz. Ondan sonra da bidonlara basıyoruz.

0: Şimdi tarlada traktör üstünde, sıcakta tabii çalışanlar var, bahçelerini hazırlıyor. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın hocam.
0: Şimdi ne yapıyoruz bu tarlada?
1: Hocam şu anda yine dediğimiz fasulye çeşidini ekiyoruz. Ekimini yaptık. Su zayiatı olmasın diye, israf olmasın diye de damlama sulama sistemi kuruyoruz.
0: Şimdi bu damlama sulama sistemiyle suyu gerçekten çok az kullanıyor değil mi?
1: Tabii ki de o vahşi sulamaya oranla bu daha ekonomik olarak su sıkıntısını azaltıyor yani. Biz çoğu ürünümüzde damlama sistemi kullanıyoruz.
0: Peki şimdi tarlayı ektin hazır fasulyeyle. Ne zaman hasat yapacaksın?
1: Bu 40 günlük diye geçiyor. Yine 40 günlük fasulye. İşte hava şartlarının durumuna göre de 40-45 gün içerisinde mahsul almaya başlayacağız yani inşallah.

Arkamda görmüş olduğunuz alan Kat köyünün mera alanı. Genellikle küçükbaş hayvanlar bu mera alanında otluyor. Yaz aylarını burada geçiriyor. Yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından burada 2021 yılında bir kapalı, üstü kapalı alan oluşturulmuş. Öğlen çok sıcak olduğu zaman üreticiler, besiciler küçükbaş hayvanlarını alıyor ve bu sundurmanın altına getiriyor. Hayvanlar sıcaktan etkilenmemiş oluyor.

Kaç köyün içerisinde bu tarz işletmeleri görmek mümkün. Hem yenisi yapılıyor hem de geçmiş dönemlerde yapılıp hala hayvancılık işletmesini sürdüren çiftçilerimiz var. İşte burası da onlardan bir tanesi. İçeride yaklaşık 70-75 oranında bir büyükbaş hayvan bulunuyor. Süt sağımı yapılıyor burada ve günlük ortalama 200-250 litre süt alınıyor. Bu tesiste %75 devlet desteğiyle kurulmuş durumda.

0: süt hayvancılığı üzerine işletme. 70-80 tane civarında tamızlık hayvanımız var şu anda burada.
1: Yeni doğanlar da var. Evet. Yeni
0: buzağılarımız var. Yeni işte doğacak hayvanlarımız, gebe hayvanlarımız var şu anda.
1: Peki burası yapılırken devletten destek alındı mı?
0: Evet, burası %75 devlet hibe destekli yapıldı işletmemiz.
1: Kaç köyünde hanımlar da sofraları itinayla hazırlıyorlar. Yöresel lezzetler burada yapılıyor. Bakın burada köylerde genellikle gördüğümüz pilav üstü kavurma ve yöreye özgü bakla dolması. Şimdi bakla dolmasını soracağım aslında. Teyzemiz yanımızda. Teyzeciğim, seni tanıyabilir miyim?
2: Ben muhtarın eşi Ayten Genç.
1: Ayten teyze, bu baklalı sarma nedir?
2: Bu köylere mahsus bir şey. Şehirlerde her yerde bilmiyorlar bunu. Yani köylerde daha çok tanınmış bu. Güzel oluyor yani, lezzetli oluyor.
1: Buranın yaprağıyla mı hazırlanıyor?
2: Tabii tabii, buranın yaprağıyla daha güzel oluyor, daha meşhur.
1: Hemen yanında bat görüyorum.
2: Bat. O da buraya meşhur bir geleneğimiz, yani çeşidimiz.
1: Yine yapraklarla yeniliyor.
2: Evet evet.
1: Üzerine ceviz.
2: Tabii ceviz dökülüyor, yaprağına yeniliyor. Öyle daha güzel, kızarmış ekmeğinden.
1: Efendim, en önemli detay ise bakın şurada şimdi gösteriyor kameraman arkadaşım sizlere. İşte bu kızarmış ev ekmekleriyle bu bat yemeğe özel olarak hazırlanıyor. Şöyle biraz göstereceğim size. Özellikle kadınlar Tokat'ta yaptıkları günlerde bir araya gelip o gün yaptıkları programlarda bu bat olmazsa olmaz. Mercimekle hazırlanıyor ve soğuk olarak tüketiliyor. Yine yanında bu
2: güvecimiz, o da güveç.
1: Güveçte hazırlanıyor özel, değil mi?
2: Güzel güveçte hazırlanıyor, güveçte pişiyor. O da madımağımız, o da
1: yöreye
2: özgü bir yiyecek çeşidimiz.
1: Hemen yanında bir çörek görüyorum, fırında yapıyor.
2: Fırında yapılmış cevizli, çökelikli çöreğimiz o da.
1: Onu ne zamanlar yaparsınız genelde?
2: Bayramlarda yaparız.
1: Bayramlarda olmazsa olmaz. Efendim, yine yöreye özgü, şimdi hayvancılık özellikle Kat köyünde çok olduğu için yoğurtta, sütte, süt mamullerinde bolluk var. İşte o yüzdendir ki çorbaları da genelde yoğurtlu çorba olarak yapılıyor.
2: Yoğurtlu çorba yapılıyor, o düğünlere has bir gelenek, o düğün çorbası derler.
1: Bu hafta Tokat'ın Tuğla ilçesine bağlı Kat köyüne konuk olduk. Ben Murat Onur. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satış

0: Bankaların hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
5: Her zaman Kiyalı.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.
7: Reklam.
6: A Haber Radyo.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibarıyla gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Reklam.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Özellikle hani bu havalarda klima kaynaklı hem bakteriyel viral bazen mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Özellikle de bulunan odada bulunan partiküllerin yoğunluğuna bağlı olaraktan bazı alerjik olayları tetikleyebilir. Enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırabilir.
1: Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klimalar daha sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar klimanın yanlış ve uzun süreli kullanımının solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
0: Bu hastalıkta özellikle yüksek ateş, öksürük, kuru öksürük olabilir. Bazen balgam eşlik edebilir. Beraberinde özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Hastalarda bu semptomlar hızlı ilerleyebilir. Hatta solunum yetmezliğine kadar gidebilir. Bu açıdan özellikle yüksek ateşi olan, nefesler öksürüğü olan kişilerin eğer klima altında kaldıysa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda var.
1: Yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyonel hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Direkt olarak havanın yüzümüze karşı değil mukozalara özellikle ağız burun gibi mukozalara direkt temas etmeden hava akımının arkadan gelecek şekilde gelirse ara ara da klimayı kapatırsak özellikle bu hem alerjik hastalıklar hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur.
1: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Cesur, klima kullanımı sorumluysa hava akımının doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini vurguluyor.

0: pazarlar Ajans hafta sonundayız. A Haber ekranlarında gün boyu gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. İlk durağımız şimdi önce YKS maratonuna bakacağız. YKS maratonunda ikinci günde bu sabah saatlerinden bu yana heyecan devam etti. Sınavda artık son dakikalar, birazdan son gelişmeleri Merve İzci Özben İstanbul'dan anlatacak. CHP'ye gireceğiz. CHP'de kritik haftaya girildi. İl başkanlarının tasfiyesi sonrasında yeni süreçte, yeni haftada neler yapılacak? MYK toplantısı var. Grup toplantısı planlanıyor mu? Kübra Bal Ankara'dan son bilgileri paylaşacak. Londra'ya gideceğiz. Düşen kamuoyu desteği nedeniyle koltuğu sallantıda olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hafta başında yine istifa edeceği iddiası var. Londra'dan son gelişmeleri Alparslan Düven anlatacak. Ve İstanbul pazar gününü nasıl geçiriyor? Yeni haftada havanın durumuna da bakacağız. Ahmet Nazif Ural son bilgileri paylaşacak. Sonrasında son gelişmelere, özellikle Avrupa'daki başlıklara bakacağız. Devam edelim. Ajans hafta sonuna başlıyoruz. Önce YKS maratonuna bakacağız. Bu sabah ikinci gününde YKS maratonu devam etti. Üniversite hayali kuran 1 milyon 627 bin aday sınavlarda ter döktü. Ve günün son oturumu yabancı dil testiyle bugün saat 15.45'te yapılacak. Ayrıntıları alalım. İstanbul'dan Merve İzci Özmen son gelişmeleri paylaşıyor.
1: Teşekkürler Merve Tepe. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında bugün YKS'nin ikinci oturumu başlamıştı. Öyle ki saat 10'u çeyrek geçe öğrenciler sınav alanlarına girip ter dökmeye, emeklerinin karşılığını almaya çalıştıkları yerlerden soruları cevaplamaya başlamışlardı. Şimdi ise saatimiz 13'ü gösteriyor ve yaklaşık 15 dakika sonra da sınav sona erecek. Tabii bunun yanı sıra ailelerin oldukça heyecanlı olduğunu da söylemek istiyorum. Saatlerdir sabahın erken saatlerinden itibaren birçok aile burada hem çocuklarını hem de torunlarını bekliyorlar ki onlar da en az sınava giren çocuklar kadar heyecanlı. Öyle ki milyonlarca gencimiz, öğrencimiz üniversite hayali kuruyordu ve kimi de aslında hayal ettiği üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde sınava girme fırsatı buldu. Çıkan öğrenciler de var aslında. Yavaş yavaş çıkışlar da gerçekleşmeye başladı. Yaklaşık 2,5 milyon aday girmişti. Şimdi ise artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar ki çıkınca da gözlerinde hem yorgunluk hem de heyecan, umut, hepsini bir arada görebiliyoruz. Çıkınca tabii burada onları aileleri karşılıyor ve hemen sarılıp aslında nasıl geçtiğinden önce ne kadar değerli olduğunu anlatıyorlar. Onlarla da konuşma fırsatımız oldu. Oldukça heyecanlı bir atmosferin olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi ise aslında gözler 3. oturumda diyebiliriz. O da öğleden sonra gerçekleştirilecek. Yabancı dil testiyle dil puanı tercih yapacak adaylar yine o sınavda da ter dökmeye devam edecekler. Öyle ki sabahın erken saatlerinden itibaren birçok öğrenci ailesiyle birlikte sınav noktalarına geldiler. Şimdi dakikalar sonra da çıkışlar gerçekleşecek ama ailelerinin gözündeki o umutlu bekleyişi ve heyecanı gözlemleyebiliyoruz. Sizlere de yansıttığımız kadarıyla zaten sabah 8'den itibaren gelmeye başladılar. Sınav 10 çeyrekte başlamıştı. Hala buradaki heyecan, bekleyiş devam ediyor. Çocuklar sınava girince aslında aileleri gölge yerlerde havanın sıcak olmasına rağmen desteklemek adına işte bu noktada beklemeye başlamışlardı. Kimi Kur'an-ı Kerim okudu, kimi dua etti ama hepsinin en çok önem verdiği şey çocuklarının ne olursa olsun mutlu olmasını istediklerini söylemişlerdi. Şimdi de saatlerimiz 13'ü gösteriyor. 15 dakika sonra işte bu noktadan yavaş yavaş çıkmaya başlayacak öğrencilerimiz de. Şimdi çıkan öğrenciler var tabii. Yüzlerinde mutluluk, biraz da yorgunluk gözlemleyebiliyoruz. Üçüncü oturum gerçekleşecek. Yabancı dil oturumu. Onun için de yine biraz dinlendikten sonra o sınava girecekler ama şu an çıkan öğrencilerden yavaş yavaş çıkmaya başladılar zaten. Kiminde o yorgunluk, yılların vermiş olduğu, sınava çalışıyorlar tabii haftalardır, aylardır uzun bir maratondalardı. Öyle ki artık omuzlarından biraz da olsa yükün kalkmış olduğunu söyleyebiliriz. Yayından önce de çıkan arkadaşlarımızla yine röportaj yapma imkanımız oldu. Aileleriyle de aynı şekilde röportajlarımızı gerçekleştirdik. Hepsi oldukça heyecanlı. Hepsinin, milyonlarca öğrencimizin üniversite hayali var. Bunu gerçekleştirmek için sınava girdiler. Bugün ikinci oturumuydu AYT'nin ve o da dakikalar sonra sona erecek. Ve burada aileleriyle kavuşacaklar. Heyecanlı bekleyişleri ailelerinin de gözlerinden bizler okuyabiliyoruz. Tabii birçok noktada milyonlarca öğrencimiz sınava hazırlandı. Bu noktada sınavlara girmeye başladılar ama yabancı dil sınavına da girecek olan öğrencilerimiz var yine. Onların da heyecanı devam ediyor. Bizler yine gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Merve İzci Özben anlattı. Saat 13.15'te tamamlanacak sınav. Tekrar gideceğiz o noktaya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakalım. Bu hafta kritik hem Özel hem Kılıçdaroğlu kendi MYK toplantısını yapacak. Grup toplantısı var mı gündemde? Ayrıntıları Ankara'dan Kübra Bal anlatıyor.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde her geçen gün yeni bir olaya şahitlik ediyoruz ve yeni haftanın da bir o kadar hareketli olmasını beklediğimizi ifade edelim. Çünkü hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını toplayacak, hem Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya gelecek. Bu noktada 23 Haziran Salı günü aslında saatler 11'i gösterdiğinde ilk olarak genel merkezde Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Yine aynı gün saatler 14'ü gösterdiğinde yine genel merkezde, bu kez de parti meclisini topluyor olacak. Tabii özellikle de arınma sürecine dair yol haritasının masaya yatırılacağını ifade edelim. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında hatırlayacak olursanız bazı milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları disipline sevk edilmişti. Yeni dönemde de, önümüzdeki süreçte de ihraçların olmasını beklediğimizi de ifade edelim. Yani parti içerisinde bir temizlik sürecek Kemal Kılıçdaroğlu tarafından diyebiliriz. Yine aslında her iki toplantıda da, hem parti meclisi toplantısında hem MYK toplantısında da özellikle belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da değerlendiriliyor olacak ki aslında genel merkez o iddianameleri değerlendiriyordu. Bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanan raporlar sunulmuş olacak ve özellikle parti meclisi toplantısında milletvekillerine yönelik dokunulmazlık konusunun da gündeme geleceğini ifade edelim. Yine parti meclisi toplantısında aslında Özgür Özel'in, hatırlayacak olursanız, olağanüstü

0: Ankara'ya bakalım. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurmak yerine mevcut siyasi parti çatısı altında yoluna devam edebileceği yönündeki iddialar güçlendi. Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile temas kurulduğu öne sürülüyor.
1: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
2: Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak yoksa ekibiyle birlikte seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin çatısı altına mı geçecek? Ankara kulislerinde bu soruların yanıtı aranıyor.
3: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
4: Barış o zaman tam
3: niye hırpalıyorsunuz? Dur o zaman.
2: Özel ve ekibinin parti arayışında ilk durağının Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti olduğu iddia edilmişti. DSP'den olumsuz yanıt alınmasının ardından rotanın firari iş insanı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği öne sürülmüştü.
5: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
2: Ankara kulislerinde beklediğini bulamayan Özel ve kurmaylarının Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek temasına geçtiği de iddia edildi.
1: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
4: Biz burada kalamadık, kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp peki, oy toplamak istiyor.
2: Son kapısı çalınan adresin ise Anadolu Birlik Partisi olduğu söyleniyor. Kulislerde partinin genel başkanı Bedri Yalçın'la Özel'in kurmayları arasında bir görüşme yapıldığı konuşuluyor.
3: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
2: Yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma hamlesinin yansımaları da parti içinde sürüyor.
1: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
2: Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı görevine atadığı Utku Gümrükçü'ye destek amacıyla gönderilen çiçeklere görevden alınan yönetimi destekleyen grup tepki gösterdi. İl Başkanlığı binasında taraflar arasında arbede çıktı. Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklama haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
0: AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı. Yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak paket. Yargı sisteminde önemli değişiklikler masada.
6: Özellikle gecikken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
7: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilikse e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de

0: gene laf çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde gene laf veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: Dünya Bankası Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi güçlendirmek için 400 milyon euro tutarındaki ek finansmanı onayladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlanan finansmana ilişkin yaptığı açıklamada enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendireceğiz dedi.
0: Yenilenebilir kaynakların payı artıyor, dışa bağımlılık azalıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörü giderek daha da güçleniyor. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 400 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Dünya Bankası'nın ilave finansmanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, bu önemli kaynak sayesinde enerjide dönüşümün daha da hızlanacağını vurguladı ve ekledi. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz.
2: Roketsan tarafından geliştirilen Leontas uzun menzilli tank savar füze sistemi kafile kabul açısında hedefi tam isabetle vurdu. Şimdi o anlar gelecek ekrana.
0: Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli mühimmat üretimini hızlandırdı. Özellikle zırhlı araçlara karşı geliştirilen yeni nesil füzeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü sahada doğrudan belirliyor. Bu kapsamda muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen Leontas uzun menzilli tank savar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan'ın ürettiği Leontas uzun menzilli tank savar sistemi sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinliğiyle öne çıkıyor. Lazer güdüm yeteneği sayesinde yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunuyor.
3: 3-2-1 atış serbest.
0: Zırh delici tandem harp başlığına sahip olan Leontas lazer güdüm sistemi sayesinde hem atış öncesi hem de atış sonrası hedefe kilitlenebiliyor. Sistem sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinlik sağlayarak modern harp sahasında önemli bir caydırıcı güç olarak değerlendiriliyor.
2: Dünya gündeminden sıcak başlıklarla devam edelim. Bugünün en önemli maddesi Amerika ile İran arasında yapılacak ilk müzakere. Bugün işaret edilmişti. Taraflar İsviçre'nin Burgenstock kentinde aynı masaya oturacaklar ve nihai anlaşma için çözüm arayacaklar. Fatih Yılmaz takip ediyor A Haber ekibinden son gelişmeleri. Hemen Fatih Yılmaz'a dönelim.
4: Merve Tepe, İsviçre'nin Burgenstock kasabası bugün çok önemli diplomatik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Haftalar süren müzakerelerin ardından ABD ve İran heyetleri uzun yıllardan sonra ilk kez doğrudan temas kurmak üzere aynı masada buluştu, bir araya geldi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance dün gece İsviçre'ye ulaşmıştı. ABD konvoyu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Burgenstock'a geçti. Bölgedeki yollar geçici olarak kapatıldı. İran heyeti ise İsviçre'ye bir gün önce gelmişti. Heyete İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Merkez Bankası Başkanı Emmet'in de bulunduğu üçlü de isimler eşlik ediyor. Görüşme öncesi İran tarafından önemli bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsmail Bekai, bugünkü görüşmelerde en önemli gündem maddesinin Lübnan olduğunu açıkladı. Tahran yönetimi daha önce ABD ile imzalanan mutabakatta yer alan tüm cephelerde çatışmaların durdurulması maddesinin özellikle Lübnan konusunda uygulanmadığını savunuyor. İran, ABD'nin bu konuda gerekli adımları atmadığını ve İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürüyor. Bekai, Bürgenstock toplantısının bir gün süreceğini, öğleden sonra İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında ortak bir oturum yapılacağını bildirdi. Diğer konular arasında İran petrolünün satışına yönelik muafiyetler ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi konuların bulunduğunu söyledi. Biraz önce de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir görüşme yaptığını hemen belirtelim. Görüşmelerde arabulucu olarak Pakistan ve Katar heyetleri de katılıyor. Uzmanlara göre bu görüşmelerin gerçekleşmesi bile önemli bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü ABD ve İran arasında 1980'den bu yana diplomatik bir ilişki bulunmuyor. Tarafların gündeminde İran'ın nükleer programı, İsrail-Lübnan arasındaki ateşkesin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konuları yer alıyor. ABD tarafı ilerleme sağlanabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik sergilerken bölgedeki kırılganlık, güvenlik ortamı beklentileri sınırlıyor. Tarafların ortak bir basın toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği gün sonunda hala net değil. Dünya kamuoyunun gözü işte Bürgenstock'taki bugün çıkacak sonuca bağlı, buraya çevrilmiş durumda tüm gözler diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. Evet, aslında tabii bu bir sürecin başlangıcı. En önemli kısım da Lübnan'a saldırıların durması. Tüm taraflar, tüm cepheler kısmında İran'ın talebi bu. Ama İsrail hem bu barışı sabote etmek hem de sürecin nihayet ermemesi için Lübnan'da işgaline devam ediyor. Ve bu da barışın önünde en büyük engel olarak görünüyor. Şimdi İsrail basınının ne yazdığını bu anlaşmaya ve bu görüşmeye dair soralım. Kudüs'e gidelim. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep.
3: Hoş bulduk Merve Tepe.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Senin de belirttiğin.
2: Evet, biraz aslında tabii şunu sorayım. Bugünkü görüşmeyi ve Lübnan'a dair bir baltalama çabasını ya da memnuniyetsizliği Trump yönetiminin eleştirileri noktasında ne söylüyor Netanyahu yönetimi?
3: Aslında en başından başlamak gerekiyor. İran ile ABD arasında mutabakata varıldığının duyurulmasının ardından İsrail'den sert tepkiler yükseldi. Bir yandan koalisyon hükümetinin içerisindeki bakanlar ve milletvekilleri, diğer taraftan ise muhalefet doğrudan hem Amerika Birleşik Devletleri yönetimini hem İsrail hükümetini hedef alan açıklamalarda bulundu. Aslında Netanyahu bir nevi köşeye sıkışmış durumda kaldı ve İlk açıklama geldikten sonra, mutabakata varıldığı açıklandıktan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz'ın Lübnan'da saldırılara devam edeceklerini ve işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini iddia ettikleri açıklamalar geldi. Ve Cuma günü aslında İsrail Lübnan'a çok şiddetli saldırılar düzenledi. Mutabakat online imzaların atılmasına rağmen ciddi şekilde İsrail'in saldırılarını gördük. Lübnan'a yönelik bu saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Hem Lübnan'ın güneyinde hem doğusunda saldırılar gerçekleştirildi. Aynı gün Amerika'dan Cuma günü 19 Haziran'da İran ile Lübnan arasında İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkese varıldığını, aslında çok defa biz aynı açıklamayı gördük. Birçok evet. defa ateşkese varıldığı söylendi. Fakat İsrail Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini devam ettirdi. Bundan asla vazgeçmedi. Buna karşın bu ateşkese varıldığı duyurulmasına rağmen İsrail ordusu siyasi kademeden kendilerine herhangi bir talimat gelmediğini belirtti. Aslında İsrail hükümeti bu konuda resmi bir açıklama hala yapmıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu konuda konuşmuyor. Hala resmi bir şekilde ateşkese varıldığına veya Lübnan'da ne olacağına dair iki gündür bir açıklama gelmiyor. Dün İsrail basınına Başbakan Netanyahu'nun İsrail ordusuna saldırıların durdurulması yönünde talimat verdiği şeklinde bir haber yansıdı. Bu haber İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamasından sonra geldi. Aslında buradan anladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerinde yoğun bir şekilde baskı uyguladığı ve basında konuşulan da aslında bu diyebiliriz. Öte yandan bildiğimiz gibi Trump ile Netanyahu arasında çok yakın ilişki vardı. Fakat geçtiğimiz hafta özellikle G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump çok şiddetli ve sert eleştirilerde bulunmuştu Netanyahu'ya, özellikle Lübnan konusunda daha akıllı davranması gerektiğini, aslında aklını başına alması gerektiğini söylemişti. Ve nitekim İsrail ile ABD arasında bu gerilim de devam ediyor. Bu süreçte yine Trump İsrail Devlet Televizyonu Kan'a verdiği röportajda Netanyahu'yu Trump seçimlerde, yaklaşan seçim

0: destekleyeceğini, fakat muhaliflerle de yani diğer adayların kimler olacağına da bakacaklarını belirtmişti ki dün İsrail basınına şöyle bir haber düştü. ABD yönetimi İsrail'de Netanyahu'nun rakibi olan siyasilerle de iletişime temasa geçti şeklinde. Şu anda İsrail'de Gadi Eisenkot'un, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un yükselişte olduğunu görüyoruz anketlerden. Öte yandan yine eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett diğer rakiplerinden, önemli rakiplerinden biri olarak görülüyor Netanyahu'nun. İşte Amerikan yönetiminin bu iki lider ile iletişime, temasa geçtiği ve yaklaşacak seçimlerde artık mevcut İsrail hükümetiyle diplomatik süreçleri yürütmekte zorlandığını ve şikayetçi olduğunu belirtti İsrail basını ve bu nedenle bu muhaliflerle Netanyahu'ya karşı temasta olduğu kaydedildi.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Faruk Hanedar. Güzel bir özet yaptınız bize orada yaşananlara dair. Biraz Netanyahu hükümetinin ömrünü uzatma çabası gibi görülüyor aslında bu ateşkesin sağlanamaması durumu. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar bizlerle birlikteydi Kudüs'ten. Çok teşekkür ediyorum yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için.
0: Kolaylıklar, teşekkürler.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Londra'ya gideceğiz. Londra'da efendim, Londra Başbakanı her hafta istifa edeceğine dair bir haber geliyor. Her hafta, hafta başında, bu hafta kesin artık istifa edecek deniliyor. Yine bir kamuoyu baskısı var. Keir Starmer göreve geldiğinden beri hakikaten her hafta bir istifa haberiyle karşı karşıyayız. Neden Londra'da, bu kez neden istifaya zorlanıyor Keir Starmer? Gidelim bir soralım. Alparslan Düven, hoş geldiniz yayına.
2: Teşekkür ediyorum. İyi
1: vallahi
2: yayınlar
1: diliyorum. Dünyanın en yarını olmayan işi galiba İngiltere Başbakanlığı. Ben anlamadım bu nasıl bir iş. Her pazar bu hafta başı istifa edecek haberi yapıyoruz Alparslan. Bu kez neden?
2: Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İngiltere Başbakanı bu kez istifa edecek. Nasıl? Evet. Gerçekten pazartesi günü istifa edebilir. Ya pazartesi ya da salı günü istifa edebileceği yönünde bir açıklama yapıldı.
1: Kesin bilgi.
2: Tabii iktidardaki İşçi Partisi'nde liderlik ve başbakanlık tartışmaları Keir Starmer'ın en önemli rakiplerinden biri olarak görülen Andy Burnham'ın ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla yeniden alevlendi. Zaten beklenen de şuydu. Andy Burnham'ın Manchester Belediye Başkanlığı'nı bırakıp milletvekili olması ve görevi de tabii ki kendisine devretmesiydi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazartesi ya da salı günü istifa edip bu görev için de Andy Burnham'ın hazırlandığı yönünde zaten netlik kazanmış gibi görünüyor. Eski Manchester Belediye Başkanı, şimdiki milletvekili Andy Burnham, Macfield seçim bölgesinde ara seçimi %55 oyla kazandı ve en yakın rakibi göçmen karşıtı olan Reform Partisi adayı ise %35'te kaldı. Tabii Andy Burnham İngiltere için yeni bir yol çizmek istediğini söyledi, ancak henüz parti liderliği için aday olacağını açıklamadı. Tabii geçmiş yıllardan yapmış olduğu bazı açıklamalar da yuka çıktı. O yıllarda, yani biraz da gençlik yıllarında, başbakan olursa ilk resmi ziyaretini İsrail'e yapacağını açıkladığı bazı görüntüler de piyasaya çıkınca kimin adamı olduğu yine her zamanki gibi netleşmiş oldu. O seçimin, yani İngiltere'de yapılan yerel seçimin ardından yaptığı açıklamada Başbakan Keir Starmer'da Andy Burnham'ın parlamentoya dönmesinden sonra partide bir liderlik yarışması durumunda aday olacağını söylemişti. Starmer önce muhtemel bir liderlik yarışına aday olup olmayacağı sorulduğunda şu anda böyle bir seçim yok dedi ve bunun ülkeyi kaosa sürükleyeceğini ifade etti. Fakat dediğim gibi özellikle sosyal medyadan yapılan açıklamalarda başbakanın pazartesi ya da kesin bir şekilde istifa edeceğine dair açıklamalar var.
1: Gelen durabilecek mi Alparslan? Yani Alparslan, gelen duramıyor. Koltuğa mı bir şey yaptınız bilmiyorum ama kimse oturamıyor ki bir yeni yol çizsin. Duyabiliyor musun Alparslan beni? Peki, Alparslan duyamıyor. Peki, teşekkür ediyorum. Hat düştü. Evet. Evet, bakalım pazartesi salı bir istifa artık gelecek mi Keir Starmer'dan? Yeni bir isim konuşuluyor ama dediğim gibi 10 yılda son 10 yılda hem Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci sonrasında bir türlü istikrar sağlanamayan o koltukta 6 başbakan değişti. Nasıl olacak merak ediliyor. Şimdi devam edelim, içeriye dönelim tekrar. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı haç organizasyonu.

0: kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tanınan süreyi uzatma kararı aldı. Hacı adayları işlemlerini 26 Haziran mesai bitimine kadar yapabilecekler.
1: ...2027 yılı hac başvurularında süre uzatıldı. Hacı adaylarına ek fırsat tanındı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Diyanet'ten geldi. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen süre uzatıldı.
2: Kutsal topraklara gitme hayali kuran milyonlarca vatandaş öncelikle anlaşmalı bankalardan ön başvuru ücretini ödeyecek, ardından E-Devlet üzerinden başvuru adımına geçilecek.
1: Daha önce başvurusunu tamamlayamayan ya da kaydını yenileyemeyen hacı adayları için yeni bir fırsat doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvuru ve kayıt yenileme işlemleri 26 Haziran mesai bitimine kadar devam edecek. Her yıl yüz binlerce kişinin başvurduğu hac organizasyonunda süre uzatımı, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzmanlar ve yetkililer yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler çağrı merkezlerinden ve ille ilçe müftülüklerinden alınabilecek.
0: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 genç kadın Ankara'da düzenlenecek liderlik programında buluşacak. Program İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gelecek kadınlar arasında etkileşimi güçlendirmeyi ve fikir alışverişini de teşvik etmeyi amaçlıyor.
1: Ankara Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'na ev sahipliği yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 genç Müslüman kadın katılacak. 22-25 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek programa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde başarı göstermiş ve liderlik potansiyeli bulunan 18 ila 30 yaş aralığındaki genç Müslüman kadınlar katılacak. Program, İslam dünyasının farklı coğrafyalarından genç kadınları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi ve ortak meseleler etrafında fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor. Program kapsamında genç Müslüman kadınların liderlik, iletişim, diplomasi ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.
0: Malatya'ya gideceğiz. 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltında. Ayrıntıları Mehmet Türel anlatıyor.
3: Evet, Malatya'dan iyi yayınlar dileklerimi iletiyorum. 19 Mart 2026 tarihinde evinden ayrılan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan maalesef ki üzücü haber geldi. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı ve bizler de detaylara ulaştık. 19 Mart'ta evinden bir ticari taksiyle ayrılan Aysel Yıldırım TOKİ Yavuz Selim'de bir eve gidiyor. Bu evin Aykut Aslan'a ait olduğu belirleniyor ve telefon kayıtları inceleniyor. 3 aylık arama tarama sonuçları neticesinde Aysel Yıldırım'ın en son Aykut Aslan'la bir mesajlaşma gerçekleştirdiği ve Aykut Aslan'ın gömü var seni taşlara gömeceğim şeklinde bir mesaj gönderdi. En son mesaj gönderdi. Tespit ediliyor. Yine en son onun evinde yani Aykut Aslan'ın evinden sinyal alındığı belirleniyor ve araştırma soruşturma neticesinde maalesef ki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği anlaşılıyor. Aykut Aslan tabii o gece Aysel Yıldırım'ın TOKİ Yavuz Selim'deki evinde kaldığı gece ticari bir araçla ki kamera kayıtları incelemesinin neticesinde bu durum ortaya çıkıyor. Ticari bir araçla evine geliyor ve evinden bir şeyler aldığı yine görülüyor kamera kayıtlarında ve polis cinayetin kesinleştiren yine delilleri ortaya çıkardıktan sonra operasyon yapıyor ve 4 kişi Aykut Aslan'la birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Hemen bunu ifade edelim ve Aysel Yıldırım'ın 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cesedi henüz bulunamadı. Dere kenarında verilen yine adresler

0: doğrultusunda dere kenarlarında Aysel Yıldırım'ın cesedi aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah duyurmuş dedik. Evet, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızın maalesef ki acı haberini aldık şeklinde ifadelerle duyurduğu bu üzücü haberi. İşte şu anda biz de Mimar Sinan Caddesi'ndeyiz ve bu üzücü haberi sizlerle paylaşıyoruz. Bir kez daha yinelemek gerekirse 19 yaşındaki genç Aysel Yıldırım 19 Mart'tan bu yana aranıyordu ve Emniyet Müdürlüğü jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda cinayete kurban gittiği belirlendi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Mehmet Türel, Malatya'dan anlattı ayrıntıları. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerine dolaştı ve talimatlar verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan kimlik kontrolünde sahtecilik ortaya çıktı.
2: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. Personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
1: Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarından derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
3: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Abdurrahim Kılıç ve İlhan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir kaza haberi de Adana'nın Seyhan ilçesinden geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyreden otomobil tıra arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü Hasan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 5 ve 9 yaşındaki çocukları ise hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın Sinanbeyli ilçesinde siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleriyle motokuryeler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından ayrılan kavgada 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada taraflardan biri silah çekerek husumetlisini bacaklarından vurdu. Silahlı saldırgan daha sonra yaraladığı kişinin kan kaybettiğini görünce belindeki kemeri çıkararak kanamayı durdurmaya çalıştı. Ardından da yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boz cam göz cinsi köpek balığı karaya vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden ekip 3 metre 85 santimetre boyundaki köpek balığından doku örneği aldı. Boz cam göz cinsi köpek balığının karaya vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: İstanbul bu pazar günü nasıl geçiriyor ve yeni haftada havanın notlarını soralım. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural yayına hazır. Son bilgileri paylaşacak.
4: İstanbul'da hava güneşli ve İstanbullular pazar gününü şu an özellikle sahilde değerlendiriyorlar. Bulunmuş olduğumuz yer şu an İstinye Rumeli Hisarı bölgesi ve şu an bu noktada sahile akın etmiş yüzlerce, binlerce İstanbullu var. Elbette bugün için bugünün bir önemi var. O da şu, İstanbullular bugün öğrencilerin özellikle sınav telaşesinin ardından önümüzdeki dakikalar, saatler içerisinde bu sahillere çok daha yoğun bir şekilde gelecek gibi duruyor. Tabii ki sadece O değil, aynı zamanda bugün baba

0: Babalar Günü aynı zamanda buradan bizler de tüm babalarımızın, başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın, yine ahirete göçüp giden babalarımızın olmak üzere herkesin Babalar Günü'nü kutlayalım. Elbette Babalar Günü kutlamaları içinde birçok ailenin tercih ettiği noktalardan birisi İstanbul Boğazı ve işte bu güzel manzara. İstanbul'da şu an hem manzara güzel hem hava güzel. Hava biraz rüzgarlı olması sebebiyle de daha katlanılabilir halde, yani güneşin etkisini rüzgar bir noktada biraz kırıyor ve bu da havanın şu an için daha serin, daha ferah bir halde olduğunu bizlere gösteriyor diyelim. Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Hazır havadan bahsetmişken bunlardan da bahsedelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine bakacak olursak önümüzdeki haftanın hafta sonuna doğru olan yani Perşembe ve Cuma günlerinde İstanbullulara daha yüksek bir sıcaklık seviyesi bekliyor diyebiliriz. Öyle ki 30-31 dereceleri görme ihtimalimiz var. Burada bunun altını çizelim. İstanbullular tabii ki bu güzel günleri, hafta sonunu bu noktalarda sahil bölgelerinde tercih ediyor. Elbette bu noktaya gelirken de yine trafik yoğunluğu oluşabiliyor. Bunun da altını çizelim. Özellikle İstanbul deyince mutlak sureti ilk akla gelen şeylerden birisi de trafik oluyor. Bu trafiğin de sahil bölgelerinde oluştuğunu hatırlatalım ve artık İstanbul'da denize girme zamanı da geldiğine göre özellikle Bebek sahil taraflarında, Arnavutköy sahil taraflarında şu an için denize girenlerin de olduğunu hatırlatalım. Bunun için de yine sahil bölgeleri tercih edilen noktalardan bir diğeri ve bunun yanı sıra sadece sahil bölgeleri değil, tarihi alanlarda da yine insanların o noktalara doğru gittiğini, ailesiyle, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle vakit geçirdiğini belirtelim. Ben bir yandan sahile bakıyorum, bir yandan drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere o sahil bölgesini ve bu bölgenin manzarasını aktarıyor. Benim yerde gözlemlediklerim, özellikle ailelerin ve yine insanların, arkadaşlarıyla beraber şu an bu noktaya doğru buralara doğru geldikleri ilerledik. Şu anki kalabalığa bakacak olursak ilerleyen saatlerde de bu kalabalık daha da artacağını söylemek mümkün diyebiliriz. İstanbul'un manzarası elbette eşsiz. Şu an bir yanımızda hem İstanbul Boğazı ve deniz manzarası var. Bir yandan da Boğaz Köprüsü'nün o görüntüsü yer alıyor ve işte bu görüntünün içerisinde de, bu manzaranın içerisinde de özellikle sandalyelerini alıp buraya gelenler ve aynı zamanda buraya oltalarını alıp gelenler bu manzaranın ve aynı zamanda bu bölgenin, buranın hafta sonunun, bu güzel İstanbul'un keyfini çıkarıyor diyebiliriz ve İstanbul'da da şu an hafta sonu bu şekilde geçiyor. Önümüzdeki haftanın Cuma'ya kadarki kısımda, Perşembe Cuma gününde sıcaklıkların daha da yüksek olacağını söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Vural anlattı İstanbul Boğazı'ndan bu güzel görüntülerle pazar gününün sıcak havasını. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüleri getireceğiz ekrana. Sonrasında yeni saatte devam edeceğiz.

Ormanların dev cüsseli canlıları kameraya yansıdı. Görüntüler Bolu'nun Gelede ilçesine bağlı Toklar Yaylası'ndan. Bir ayı ailesi yaylada dolaşırken kayıtlara geçti. Anne ayı tedirgindi çünkü yanında koruması gereken iki yavrusu vardı. İki ayağının üzerinde durarak bir süre etrafı gözetledi. Yavrulardan biri de durur mu? Hemen taklit etti annesini. Nadir rastlanan o anları Ayhan Bayer'le Enes Çetin isimli doğasever iki kişi kayda aldı. Aç kalan ayı karnını piknikçilerin masasında doyurdu. Görüntülerin adresi Tunceli Munzur Vadisi.

0: karnı acıkan ve yiyecek aramaya çıkan bir ayı, piknik yapan bir grubun masasını gözüne kestirdi. Ayıyı görünce piknikçiler masadan kalkıp uzaklaştı. Hemen masanın yanına gelen ayı, yiyeceklerle karnını bir güzel doyurdu. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Kars'tan. Akyaka ilçesinde 4 kızıl tilki yavrusu yuvalarının önünde güneşlenirken kameraya yansıdı. Meraklı gözlerle çevreyi izleyen yavruların temkinli tavırları da dikkat çekti. Tilki yavruları daha sonra yeniden yuvalarına döndü. Çankırı'da ise bir tilki şehir merkezine indi. Aç kalan hayvanı görenler duruma kayıtsız kalmadı. Tilkiye bisküvi ikramında bulundu.
1: Evet, tilki diyet bisküvi yiyor.
0: Bir gece vakti karşı karşıya kaldığı insanlar, belki de uzun zamandır süren açlığını giderdi tilkinin.
1: Oraya attım ben bisküvi. Aferin sana. Bisküvi kuru gelirse ben oraya da su koydum, su içeceğim.
0: Tilki kendisine ikram edilen bisküviyi afiyetle yedi. O anlardan geriye de bu görüntüler kaldı. Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesinde yiyecek arayışına çıkan Porsuk ailesi foto kapana yansıdı. Tedavileri tamamlanan karetta karettalar denize bırakıldı. Akdeniz'de Mersin sahilleri deniz kaplumbağaları için kritik konumda. Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükenme tehlikesi altında olan karetta karettaların korunması için önemli çalışmalar yürütüyor.
2: Mersin'in 3 mil açığında köpek balıkların saldırısına uğrayan 3 deniz kaplumbağası yaralı olarak Mersin sahillerine vurmuştu. Yaklaşık 1 yıl tedavileri süren 3 deniz kaplumbağası düzenlenen törenle doğal yaşamına bırakıldı.
3: Bizde 3 deniz kaplumbağasının rehabilitasyonu tamamlandı. Onları denizle buluşturduk, denize saldık. Bunun için biz çok mutluyuz. Tabii denizlerimiz, kaplumbağalarımız, biyolojik çeşitliliği korumak bizim görevimiz. Başta bakanlığımız olmak üzere denizlerdeki kirliliğin, denizlerdeki canlıların yaşam ortamını sağlamak bizim başta gelen görevlerimiz arasında. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: 15 yıldır hizmet veren Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon Bilgilendirme Merkezi'nde 90 deniz kaplumbağası tedavi edildi. Bunlardan 66'sı tedavileri tamamlanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Karetta karettalar su altındaki çayırları biçerek denizdeki oksijen oranını artırıyor. Deniz ekosistemini koruyor. Vatanı Güney Amerika olan ve istilacı tür olarak kabul edilen su maymunu Edirne'de görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından Tunca ve Meriç nehirleri çevresinde kayda alınan su maymunu yiyecek ararken görüldü.
4: Saatlerdir uğraşıyoruz. Geceden yola çıktık. Şu anda da hava kararacak. O yüzden aslında bulduğum için çok mutluyum ama tabii sevincimi yüzümde göremiyorsunuz çünkü yorgunluktan dolayı biraz çöktüm.
0: Sulak alanlarda yaşayan su maymunu, doğal yaşam üzerinde baskı oluşturan istilacı türler arasında yer alıyor. Bu mahallede her yerde bir leylek yuvası var. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi, leyleklerin yeni adresi oldu. Uluabat Gölü ve Kirmasti Çayı gibi zengin sulak alanlara sahip olan bölge, her yıl onlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Çatılara, bacalara, ağaçlara ve direklere kurulan yuvalar, mahalleyi adeta açık hava kuş cennetine dönüştürdü. Köydeki yuva sayısı her yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl 32-33 olan yuva sayısı bu yıl 37'ye ulaştı.

0: her yıl 2-3 yuva, 5 yuva artıyor. Artış var. Her yer bütün direklerde, eski ev çatılarında özellikle, yani direkte ev çatılarında leylek bulunuyor yani. Göl var, kırmaz çayı var, tarım var. Yani ne isterseler buluyorlar. Böcek, kurt, yılan. Yani her şeyi, gölden yılanı buluyorlar, tarladan yiyeceğini, kurdunu, kuşunu buluyorlar, hepsini. Yani ne gerekiyorsa, yani bütün yiyeceklerini buluyorlar yani.
1: Adana'nın Sarıçam ilçesinde de bir evin penceresindeki saksıyı yuva olarak seçen Kerkenes, doğal yaşamın şehirle iç içe geçtiği ilginç görüntüler oluştu. Yumurtalarını saksıya bırakan yırtıcı kuş günlerce ev sakinlerinin takibinde kaldı. Nazilli'de ise okul bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gerekli kontrolleri yapılan kirpinin doğaya bırakılacağı öğrenildi. Tekirdağ'da Ganos Dağları'na yerleştirilen foto kapanlarsa zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Gece saatlerinde çekilen görüntülerde tilki, çakal, porsuk ve karaca başta olmak üzere birçok yaban hayvanının doğal yaşamı kayıt altına alındı. İnsan müdahalesinden uzak elde edilen görüntüler bölgenin biyolojik çeşitliliğini de ortaya koydu.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izleme.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Ya Allah aşkına. Hı. Ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Partide arınma sürecini başlattığı için korkanların olduğunu söyledi.
10: Şu soruyu sorayım size. Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
12: Sizce ne olurdu?
10: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Parti meclisi olduğu gibi geliyor. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
11: Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'deki sorunlara dikkat çekti.
10: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Ya ilkokul mezunu bile bunun doğru olmadığını bilir. İlkokul mezunu bir garibana sor böyle şey olmaz der. Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
11: Özgür Özel'den bazı belediye başkanlarının aday gösterilmemesini istediğini, şimdi bu isimlerin hapiste olduğunu kaydetti.
10: 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
12: Mesela kim?
10: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
11: Yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili bir komisyon kurduklarını açıkladı. Yolsuzluğun partisi olmaz dedi.
10: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil. bütün belediye başkanları ile ilgili, tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek, o komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa bize, yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan, yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
11: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak buradan kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
10: Ben kararını çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?
13: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
10: Hayır, ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
11: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledi.
10: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir, öyle diyor hukukçu. Ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
14: Ne kadar
10: en fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu? Evet.
11: Kılıçdaroğlu dokunulmaz.
7: A Haber Radyo canlı yayın.
15: Sizde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli mahallesi burası. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların arasından yükselen dumanları gören çevre sakinleri hemen ekiplere ihbarda bulundular. Ekipler olay yerine geldi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü kara ekibiyle birlikte Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçaklar bölgeye sevk edildi. Şu an yoğun bir çalışma var. Jandarma ekibi de bölgede güvenlik önlemleri alarak destek veriyor. Yangının çıkış sebebini araştırmak için de bir tahkikat başlatıldı. Şu an yangını kontrol altına almak için havadan müdahale devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında aile ve gençlik üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi. Aile kurumunun belli çevreler tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi Erdoğan ve insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Muhalefete de yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin gençlik gibi bir derdi yok dedi.
16: Gençlerimizi bunların İkbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
11: Muhalefete yüklendi, gençlerin hedef alındığına vurgu yaptı.
16: Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Aile kurumunun açıkça hedef alındığını söyledi.
16: Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor.
11: Sapkınlıkların gençlere empoze edilmeye çalışıldığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz dedi.
16: LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
11: Gençliğin geleceğini tehdit eden odaklara karşı yerli ve milli duruşun önemini anlattı.

0: kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.
1: Erdoğan Türgev'in 30 yıllık mücadelesine ve eğitim alanındaki başarısına da dikkati çekti.
0: Aradan geçen 30 yılda Türgev hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük kongre maratonu bugün İzmir'de başlıyor. 30 ilçede yapılacak seçimlerin ilk adımı bugün atılacak. Kongre salonuna gidelim hemen. Sefer Ayça bekliyor bizi konuyla birlikte. Sefer.
3: Teşekkürler Merve. Oldukça yoğun bir kongre maratonu başladı. 30 ilçede İzmir'de. Evet, şu anda Karabağlar'dan başladı. Şu an yanımda konuğum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Cemal Adan. Efendim hoş geldiniz. Celal Atan, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl bir süreç işleyecek? Şu anda kongreleriniz başladı. 30 ilçede ilk Karabağlar.
4: Evet. İzmir'e ben dün geldim. Sayın İzmir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız dün akşam çok güzel bir toplantı tertiplediler. Özellikle İzmir'in ekonomisini temsil eden Ticaret Odası, Esnaf Odaları Başkanlığı, İhracatçılar Meclisi Başkanları, tüm başkanlarla beraber olduk.
3: Evet.
4: Bu beraberlikte de bir ortak noktanın ortaya çıktığını gördüm. O da şu: Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli Genel Başkanı, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in terörsüz Türkiye iddiasının ne kadar güçlü kabul gördüğüne dün şahit olduk. O İzmir'e çok büyük bir moral getirmiş. Vatandaşlarımızın bu iç cepheyi güçlendirme stratejisinin Türkiye'de ve dünyada, bölgedeki etkisini çok iyi anladıklarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duydum. Bugün de İzmir'de yaşayan Ağrılılar, Mardinliler, Diyarbakırlılar, bütün illerin federasyon başkanlarıyla beraber olduk. Orada da çok güçlü bir duruş sergilediklerine şahit olduk. Türkiye bir daha hiç kimse, yeryüzünde hiçbir güç Türkiye'yi teröre getiremeyecektir. Allah Genel Başkanımızdan razı olsun. Tabii bu meseleye başlarken özellikle söylemek isterim ki Sayın Genel Başkanımız 3 ana başlıkta bu meselenin çözümü konusunda önerisi olmuştu. Bunun bir tanesi terör örgütünün silahı bırakması. İkincisi komisyonun kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Üçüncüsü de devlet politikasına dönüşmesi. Her üçü de tahakkuk etmiştir. O günden bugüne bir tek askerimiz şehit olmamıştır. Ve olaylara, hadiselere Türkiye'yi yorduğu olaylar Allah'a çok şükür cereyan etmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kendi görevini yapmıştır. Bir siyasi parti hariç bütün siyasi partiler terörist Türkiye konusunda bir mutabakat sağlamışlardır. Bu çok ciddi bir kazanımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bunu devlet politikasına dönüştürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla şunu müjdelemek isterim ki Türkiye'ye bir daha asla hiç kimse terörü getiremez. Milletimizin %99 değil, %100'ü terörist Türkiye referansının arkasındadır. Her yerde söylediğim gibi burada da söylüyorum. Sivil toplum örgütlerinde de söyledim. Lice'de, Rize'de, Kayseri'de, Sivas'ta, bütün ilçelerde, bütün Türkiye'deki vilayetlerimizde terörist Türkiye ortak referansa dönüşmüştür. Bu Türkiye ekonomisini güçlendirecek çok önemli bir gerçektir. 1-2 trilyon dolara yakın teröre harcanan para Güneydoğu'da, orada, burada sıkıntı çeken vatandaşlarımıza harcandığını düşünelim. O bakımdan vatandaşımız da bu beklentinin içerisinde desteğini devam ettirmekte. Cumhur İttifakı çok güçlü. Milliyetçi Hareket Partimizin bugün toplantısına gelirken katılımcılarla muhatap oldum. Organize sanayi bölgesinden gelenler var şu anda toplantıya gelen. Emeklilerimiz var. İzmir'imizin esnafları var. Evet. O da büyük mutluluk veriyor. Adeta
3: dikkatli bir kongre. Çok
4: evet. Bir kalabalıkla kongremizi başlatıyoruz. Kongremizin İzmir'imize, milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Allah

0: Cumhuriyet Halk Partisi kanadına bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapmayacak. Çünkü aynı gün parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının gündeminde hangi başlıklar var? Ayrıntılara bakalım.
1: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
2: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
1: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın aldırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
2: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili. Tutuklu belediye başkanları gibi iddianameler falan gelecek, o komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
2: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
2: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
2: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
0: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri konuşmak, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak için bir araya geldiler. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar katıldı. Görüşmede bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu, ancak ana gündem maddesi elbette Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın nasıl uygulanacağı süreciydi. Toplantı Amerika ile İran arasında İsviçre'deki yeni müzakere turu paralelinde gerçekleşti. Dört ülke arasındaki ilk toplantı 20 Mart tarihinde Riyad'da yapılmıştı. Bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı takip etmişti. Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026 tarihinde Antalya'da yapılmıştı. Bugün dört ülkenin dışişleri bakanları Amerika ile İran'ın müzakere sürecinde bir araya geldiği İsviçre'de aynı günde toplandılar. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacak NATO zirvesi. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya gelecekler. Başkentteki zirve hazırlıklarına biraz daha yakından bakacağız.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
3: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
2: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
3: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı, ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
2: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
3: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollar.

0: da bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
1: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
0: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
0: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
0: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
0: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
2: İran'la Amerika arasında bir Hürmüz Boğazı krizi var. Şartları, İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran tekrar dün Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı. Kararın arkasındaki sebep de İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi. Ama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunun tam aksini iddia ediyor. Boğaz'ın gemi geçişlerine açık olduğunu söylüyor. Ayrıca gemilerden bir geçiş ücreti alınmadığının da altı çiziliyor.
3: Hürmüz Boğazı'nda bir kriz daha patlak verdi. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Boğaz'ın gemi trafiğini tekrar kapattı. ABD ise kontrol bizde açıklamasıyla Tahran yönetimine rest çekti. İşgalci İsrail ordusu ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptından sonra da Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. İran devrim muhafızları bu saldırıların ABD'nin ateşkes taahhütlerinin açık bir ihlali olduğunu duyurdu. Ve gelişmeler üzerine İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım açıklaması yapıldı. ABD'dense tam tersi açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz'ü kontrol edemediğini ileri sürdü. Boğaz'daki trafik akışının devam ettiği ABD ordusunun durumu izlediği açıklaması yapıldı.
4: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
3: Bir diğer açıklamanın sahibi ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadesini kullandı. Trump, İran'la anlaşma sağlanmasa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da Boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını dile getirdi.
2: Şimdi yeni haftada havanın nasıl olacağını soralım. Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkabilir bazı yerlerde. Ayrıntıları alalım. Damla Kuşkapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde son gelişmeleri paylaşacak.
5: Bu hafta aslında bir tarafta şemsiyeler hazırlanırken diğer tarafta termometreler 40 dereceye kadar yaklaşacak. Şimdi yeni haftada detayları konuşacağız. Yanımızda konuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ederiz. Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Ancak doğuda Samsun, Ordu, Trabzon, Rize çevrelerinde, Kayseri'de, Niğde'de pazartesi günü, salı günü alanını biraz genişletecek yağış

0: arkadaşlar Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas, Kayseri çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Haftanın ortasından itibaren de Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı özellikle mevsim normallerinin altındaydı. Bu hafta artarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta boyunca yerel sağanak yağışlara karşı da vatandaşları olan bölgelerde uyaralım.
1: Üç büyük ile de bakalım efendim.
0: Hemen üç büyük ili de özetleyeyim. Ankara'dan başlayalım. Ankara'da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'a bakalım. İstanbul'da da 28-29 derece az bulutlu bir hava var. İstanbul'da yağış beklenmiyor. İzmir'de de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 32-33 derece dolayında olacak.
1: Özellikle nerelerde yüksek sıcaklıkları biz göreceğiz aslında?
0: Hemen onu da özetleyeyim. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 38-39 dereceye kadar çıkacağız. Sıcak havaya karşı özellikle Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşları uyaralım.
1: Artık yağışlarda yavaş yavaş yerini sıcaklıklara bırakıyor. Yaz günlerine, o sıcak yaz günlerini görebileceğiz diyebilir miyiz?
0: Söyleyebiliriz ama özellikle bu hafta boyunca yağışın azaldığını söyleyebiliriz. Mevsim normallerini çok üzerinde seyretmeyecek ama gene de mevsim normallerinin üzerinde olan yerlerimiz olacak.
1: Vatandaşlara da sıcaklara karşı uyarmakta fayda var değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii, özellikle Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere 10 ile 16 saatleri arasında özellikle kronik rahatsız olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını önermiyoruz. Özellikle dikkatli olmalarında fayda var.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Yanımızda konuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit vardı. Kendisiyle havanın notlarını konuştuk diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler Damla Kuşkapan, Ankara'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi İstanbul'a dönelim tekrar. Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Son dönemin en gözde yatırım araçlarından gümüşü ele alacağız. Gümüş nasıl işleniyor ve eritmesi nasıl yapılıyor? A Haber ekibinden Hasan Zayi teyzem konuğuna soracak.
3: Merve Tepe, teşekkür ediyorum. Az önce de söylemiştin, son dönemin en büyük yatırım araçlarından biri oldu gümüş ve oldukça da popüler olmaya başladığını söyleyebilirim. Özellikle son 2 yıldır gümüşe talep oldukça fazla arttı. Peki şimdi gümüşün aslında ham maddesine ineceğiz. Gümüş nedir? Gümüş nasıl şekillendiriyor? Gümüş nasıl elde ediliyor ve o güzel gümüş takılar nasıl yapılıyor? İşin tezgahına geldik. Önemli bir yayın konuğum var. Gümüş işinden ve altın işinden anlayan Sadi Andık bizler birlikte. Öncelikle teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
4: Merhaba, öncelikle size hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan tanıdığınız için.
3: Şimdi gümüş oldukça merak ediliyor ve oldukça son günlerde değer gören bir maden oldu. Şimdi bana bir anlatabilir misiniz? İlk önce gümüş nasıl elde ediliyor?
4: Şimdi şöyle, topraktan elde edilen bir madendir gümüş. İşlenten sonra rafinede bu şekilde granür oluyor. Granür, şimdi gümüş çok popüler olduğu için.
3: O zaman saf gümüş diyebilir miyiz? Bakabilir
4: tabii
3: miyim?
4: Tabii ki.
3: Şu anda elime aldığım saf gümüş ve bu şekilde sizin elinize geliyor.
4: Tabii ki. Bize geldikten sonra sonra biz bunu işlem yaparak, yani tasarım yaparak, model üreterek, istediğimiz takı olarak her türlü ürünü yapabiliyoruz. Bundan önce mum aşama dediğimiz bir aşamadan geçiyor.
3: Mum derken nasıl bir aşama oluyor mum?
4: Şöyle kalıplarımız var, bu şekilde kalıplarımız var Hasan Bey. Bu kalıplarda burada ürün belirliyoruz. Bunlar özel bir tasarım gerekiyor. Ürettikten sonra bunu...
3: Bu kalıpları burada siz kendiniz mi?
4: Tabii. Onları burada tasarlıyoruz.
3: Bunları nasıl tasarlıyorsunuz peki?
4: Bunları genelde bilgisayar sisteminde model çizimcilerimiz var. Aha. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Hı-hı. Çizim yaptıktan sonra kalıp haline geliyor. Kalıp haline geldikten sonra mumlara aşamaya geçiyoruz. Hı-hı. Ondan sonra dezgaha geliyor.
3: Yani bir saniye.
4: Dezgaha gelmeden önce bu şekilde derece dediğimiz...
3: Evet. Şu şekilde ben... Daha iyi olacak, bir saniye. Evet.
4: Şu şekilde derece haline olarak bize gelir. Geldikten sonra artık dezgah da bu şekilde ustalarımızın işlediği gibi kaynak, tesfiye, finish devam eder. Buradan sonra süreç devam eder. İçeri doğru bir ilerleyelim.
3: Şimdi mum olduktan sonra siz o mumlara gümüşleri yerleştiriyorsunuz ve sonra bu kısım tam nasıl oluyordu?
4: Bu kısımda bir indüksiyon eritme sistemleriyle mum haline geldikten sonra bu ürünleri bu şekilde derece haline geldikten sonra bunları 700-800 derece ısıda alçılama sistemi aldığımızda
3: bunların hepsi farklı farklı yüzükler
4: tabii,
3: değil mi?
4: Tabii.
3: Şöyle yakından gösterebiliriz. Bakın bir kalıp gibi burada duruyor ama aslında her biri farklı farklı yüzük ve hepsi tamamen

0: Elle yapılmış.
1: Aynen. Ondan sonra ikinci aşama gelir. İşte tesviye dediğimiz kaynak. Evet tabii ki ustamızın yanına gidelim. Bu işin zaten duayenleriyle ustalarımızdır. Çünkü burada her bir bir modelde 40-50 tane tasarım yapabiliyoruz bu işle ilgili. Ondan maalesef artık eski ustalarımızın sanat ellerinden geçiyor.
0: Ustam kolay gelsin. Selamünaleyküm. Rahatsız ettik. Kolay gelsin.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şu anda burada siz yüzeye, gümüşe şekil veriyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Burada farklı parçaları bir araya getirerek işte taş yuvasıdır, farklı parçalardır. İşte bunları insanların kullanabileceği güzel şık takılar haline getirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet Sadi Bey. Bir sonraki işlem nedir?
1: Evet. Bir sonraki işlemimiz de işin dezgaha geldikten sonra tesviye dediğimiz olaydan sonra artık parlatma sistemine geçiyoruz. Evet. Parlatma sistemimiz de tamamıyla burada işçilik bu şekilde, yani parlatarak desen yerini bozulmayacak. Çok hassas. Bizim işimiz çok ince bir şey olduğu için yani desenleri bozulmayacak. Desen sistemleri ver bana onu. Şöyle şu yüzüklerin mesela her birisinde tasarım var.
0: Burada, kameraya gösterebilirsek şöyle, hepsi tamamen elle birebir yapılmış.
1: Ceviz kabuğu dediğimiz burada desenler var. Burada parlaklığını vermişiz. Yani burada tamamıyla bu iş biraz çok zevkli olmasına rağmen çok sevgi ister. Zamanla bunu ciddi bir süreç ister. Bu şekilde buradan bittikten sonra işlemimiz içeriye doğru şöyle Hasan Bey. İş artık paketleme bu şekilde. Paketleme, tamir, kontrol, rodaj sistemi dediğimiz aşamaya gelir. Ondan sonra artık süreç paketledikten sonra tamamıyla satışa hazır olur. Satışta da müşterilerimiz tamamıyla ürünleri güvenilir bir şekilde teslim alabilirler.
0: Çok teşekkür ederim Sadi Bey. Çok sağ olun. İşte gümüşün ham maddesinden başladık ve nasıl yapıldığına, nasıl takı yapıldığına, yüzük yapıldığına kadar bu noktada Sadi Bey bizlere yardımcı oldu ve bütün ham maddelerin hepsini, bütün işleyişlerin hepsini birebir gösterdi. Oldukça zahmetli bir iş ama bir o kadar da güzel diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Evet, Hasan Zahi teyzem anlattı İstanbul'dan, Kapalı Çarşı'dan son bilgileri. Bu arada ekranda bir son dakika gelişmesi var. İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci başladı. Nihai anlaşmanın sağlanması için taraflar ilk kez bir araya geliyorlar ve karşılıklı imzalar atıldıktan sonra 14 maddeyi görüşecekler. Önümüzde 60 günlük bir süreç var ilk aşamada belirlenen. Tabii bu süre uzatılabilir ama önce saldırmazlık garantisinin başlamasıyla ve devam etmesiyle taraflar gelişmeleri artık konuşacaklar. Bugün İsviçre'den gelen mesajları da anlatacağız. Ankara'ya gidelim. Ankara'da yaşayan kültürel miras sanatçısı Sultan Özateş Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başkentlilerle buluştu. Tam 35 senedir açtığı sergilerle Türk kültürünü anlatıyor. Bu kez Türk kültüründe çeyizin yerini anlattı.

0: çeyiz kültürü yaşayan miras olarak anneannelerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin geleneğinin mührü ve imzasıdır. Şimdi çemberler çıkmış. Vay efendim, bu Ukrayna sanatı, Yunan sanatı, Bulgar sanatı. Hayır efendim, Türk sanatı. Sadece biz patent yememişiz. Ben Türk dünyasına Türk el sanatlarını çıkarıp sergisini yapan ilk öğretmenim.
1: Çeyiz bir dönem genç kızların en büyük heyecanıydı. Her ilmek gelecekte kurulacak yuvanın umudunu taşırdı.
2: Bir zamanlar genç kızların yıllar önce hazırlamaya başladığı çeyiz, şimdilerde günümüzde kültürel mirasın önemli parçalarından biri. Bugün Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Yanımda Sultan Özateş var. Tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Sultan Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Efendim, bugün sizlerle Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Türk kültüründe çeyiz ne demektir, ne anlam ifade eder?
0: Öncelikle hoş buldum. Sultan Özateş, kültürel miras taşıyıcısı olmaya gayret ediyorum ahilerinizin de. Özellikle Türk çeyizine sahip çıkmaya çalışıyorum. Çeyiz, bir genç kızın baba evinden evlendiği zaman koca evine götürdüğü malı mülkü demek kısaca. Nedir bu mal mülk? El emeği, göz nuru, ilmekler ve yaşayan motiflerdir. Bunun içerisinde yaşayacağı, evde kullanacağı örtülerden tutun eşyalara kadar işleme sanatı, nakış, dantel, örgü ve dekoratif el sanatlarıdır.
2: Bir çeyizde olmazsa olmaz nedir?
0: Öncelikle kızın yatak odası. İlk oradan başlanır. Bir çeyizde ilk sırada gelen yorgandır, kilimdir. Hani derler ya, bir kilimim bile yoktu, üstüme atacak yorganım dahi yoktu, yerdeki kilimi attım diyen yokluk içindeki nenelerimizi bilirsiniz, dedelerimizi bilirsiniz. Türk kültüründe çeyizde şimdi Maraş işi olarak bilirdik. Kasnak gerilir, simsırma sanatını biz yapamazdık çeyizlerimize. Neden? Çok zengin ailelerin kızları yapardı. Onların babalarının ekonomik durumu iyi olduğu için otomatikman daha iyi yerlerden ipler, kadifeler alınırdı. Köyün ağasının kızıyla işte nedir? Dağ köyünde yaşayan kızın yeminisi farklıdır. Çiçeği de farklıdır. Bu normal. Halkın aldığı, kızların suya bakraçla gittiği yemeni ise ağa kızı noyasıyla gider.
1: Değişen yaşam koşullarıyla birlikte çeyiz geleneği de eski önemini büyük ölçüde kaybetti.
2: Çeyiz anlamını yavaşça kaybediyor gibi. Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Aslında kaybediyor değil, kaybetti. Fakat şöyle, çeyiz kültüründe şu vardı genç kızlığımızda. Biz birinin çeyizi serildiğinde, yani artık evlenecek, bir hafta önce çeyiz serilir. Sandığın üzerine kardeş oturur. Kayınvalide o kardeşe altın ya da para verir. Kardeş kalkar, içeri kayınvalide ve erkek tarafı girer. Çeyize maşallah, maşallah, subhanallah derler. Felak, nas, dua okurlar. Ve kayınvalide elindeki Kur'an-ı Kerim'i bir seccade ve tesbihle öperek bir Türk bayrağıyla geline verir. Altınını takar.
1: Çeyizdeki motifler ise yalnızca süsleme amacı taşımıyor. Hepsinin bir anlamı var.
0: Mesela pembe. Daha henüz evlenmemiş nişanlı kıza verilir. Bu nişanlı kız çeyizine koysun diye. Mor renkli ise kız nişanlı demek. Pembe bekar demek. Ya da kırmızı verdiğinde sevdiğine vermişler ispatıdır. Mesela burada biliyorsunuz ki yukarı bakar, laleyi temsil eder. Eğer böyle bir kanefçe yatak odasına 3 etek, 2 yastık şimdi var. Eskiden uzun yastık. Bir yastıkta kocayın derdini. Nenelerimiz, gelinler kayınvalide ile beraber otururlardı ve sofralar birdi. İşte ne yapar? Gelin o sofraya gelirken yeminisinin oyasıyla kendini anlatırdı. Eğer kırmızı takmışsa hem mutlu hem de kayınvalidesi ve gelin geldiği ev ona saygılı anlamına geliyor. Siyah ya da koyu renkler, koyu yeşil takıyorsa kız kendi ailesine mesaj verir, der ki mutsuzum.
1: Genç kızın sandığında onlarca havlu, yemeni, patik ve seccade bulunurdu. Bunların her biri gelen misafirlere hediye edilmek üzere hazırlanırdı.
0: Bir kızın çeyizinde kesinlikle 100 tane yemeni, 100 tane patik, 100 tane seccade ekonomisine göre. Bunun adı dürülüktü. El öpmeye kız gelin olduktan sonra çıkarken kendi çeyizinden havlu, yemeni, patik götürürdü ve anne ayırırdı. Dürülüklerin renkleri farklı, erkeklere ayrı, kadınlara ayrı. Ve kızımız gelin gittikten sonra hamile mi kaldı? Bunu söylemezdi. Bunu taktığı yemeniyle, sardığı yatak örtüsüyle. Mesela elimdeki motifi bir kırlent ya. Mesela anne bayramda kırlentlerini değiştirirdi. Neydi? En büyük bir tane pembe ise, büyük kızı evli, iki tane torunu var, iki kız. Dört tane daha torunu var. Kırlentlerle anlatılırdı. Örgüden minik bir battaniyemiz var. Bakın orada şalımız var, örgü şal. Mutlaka nenelerimizin, annelerimizin kış oldu mu omuzlarında şalla gezerlerdi. Bir de o şalla hava atarlardı. Annem gelirdi mesela, ay gördün mü sultanım, Sakine'nin omuzunda bir şal.

0: Al vardı. Kız nereden hellem almış gibi. Benim bulmam lazım. Ben yapsam daha güzel olur. Böyle bir tatlı rekabet vardı. Tatlı yarış vardı.
1: Bugünse geçmişten kalan bu el emeği ürünler hem sergilerde tanıtılıyor hem de yeni nesillere aktarılmaya çalışılıyor.
0: Çocuklar sadece dondurma yemesin. Hemen öğrencileri davet ediyoruz. Aa, annemin de böyle bir şeyi var. Aa, babaannem böyle Yemeni'den kullanıyor diyor. İşte biz yavaş yavaş maziye doğru giderek kültürümüzü korumak zorundayız. Burada da görev biraz bizlere düşüyor, büyüklere.
2: Çevresel sorunlar, iklim krizi, sürdürülebilir yaşam anlayışını daha fazla önemli hale getirdi. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık sergisi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.
1: Sıfır atık bilincine dikkat çeken sergi kapılarını açtı.
3: Milyonlarca hemşerimiz katıldı. Her bir etkinlik, her bir kurumumuzun etkinliği kendi içerisinde binlerce, on binlerce insana ulaştı.
4: Türkiye'nin 81 ilinden plastik ambalajlar, diğer atıklar, ambalaj atıkları toplanacak. O atıkların toplanmasıyla beraber aslında Türkiye'deki geri dönüşüm sanayisi içinde ham madde ihtiyacı aslında Türkiye'deki bu toplanan ürünlerden karşılanabiliyor olacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve dünya çapında takdir gören Sıfır Atık Hareketi, yeni bir sergiyle çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Ziyaretçileriyle buluşan sergide çevreyi korumanın ve israfı önlemenin gelecek nesiller için hayati önemde olduğu vurgulanıyor.
3: Çadırında mantığı Sıfır Atık Vakfımız burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor.
4: 5 yıl içerisinde yurt dışından gelen bu atığın azaltılması ve bitirilmesiyle alakalı bazı eylem planları ortaya koymayı hedefliyoruz.
1: Küresel atık sorunu serginin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Gıda israfı ve sürdürülebilir üretim uygulamaları da ziyaretçilere tanıtıldı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir sonraki seneye güçlü Türkiye ve güçlü etkinliklerle beraber bunların daha iyisini yapmış olacağız, hemşerilerimize sunmuş olacağız.
4: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı başta Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde sahanın gerçeklerine dair çözüm üretiyor. Sahanın gerçeklerine dair fikirler üretiyor. Vatandaşımızdan gelen bütün talepleri biz değerlendiriyoruz ve çeşitli çalışma grupları kurarak çözüme ulaştırıyoruz.
2: Latin Amerika'ya gideceğiz. Küba'da şu an Amerika Birleşik Devletleri ambargoları sebebiyle elektrik, su ve yakıtta yaşanan sıkıntılar insani krizi tetikledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın sonrasında sıranın Küba'ya geleceğini söylemişti. Önümüzdeki günlerde Venezuela'da olduğu gibi Küba'da da benzer bir operasyon mu yapılacak? Washington'ın Güney Amerika'daki asıl hedefi ne? Kübra Urhan'ın hazırlayıp sunduğu Perspektif'in yeni bölümü geliyor ekrana.

0: Önce İran işini bir halledelim. O iş biter bitmez dönüş yolunda kısa bir ara verip Küba'ya da bakacağız.
1: ...40 saatten fazla süredir elektriksiziz.
2: Çaresiz durumdayız.
0: Bakın durumları iyi değil. Küba'nın durumu iyi değil. Başarısız bir ülke ve Küba'yı doğru zamanda konuşacağız.
1: Biz Kübalılar çok cesuruz ve geri adım atmayacağız.
3: Seçim döneminde dünyadaki tüm savaşları bitireceğini vaat eden ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hedefi Küba mı? Bir yandan Grönland'ı satın alma tehditleriyle Avrupa'yı, diğer yandan da enerji ablukalarıyla Latin Amerika'yı sarsan Trump, Venezuela operasyonunun ardından potaya bu kez Küba'yı koydu. Önce İran savaşı.

0: savaşı bitsin, Küba'ya da bakacağız dedi. Peki şimdi yeni bir savaş kapıda mı?
1: Öncelikle belki tarihsel hafızayla birlikte bunu okumak gerekecek. Çünkü Küba bizim açımızdan Venezuela ile birlikte düşünülmesi gereken bir aktör konumunda. Bir diğer nokta ise Trump başa geldiği an itibariyle 21. yüzyıl Monroe doktrini ilan etti. Her ne kadar Monroe doktrini olarak ifade edilse de aslında buradaki temel tablo Trump'ın sistem içerisinde yeniden Amerika'nın kırmızı çizgilerini çektiği ve eş zamanlı olarak Güney Amerika'da ya da Latin Amerika coğrafyasında bu sınırlar içerisinde kendisiyle birlikte ortak hareket etmesini düşündüğü aktörleri sıraladığı ve listelediği bir gerçek. Şunu söylemek gerekiyor. Küba ve Venezuela benzer sayıklarla karşılarına çıksa da buradaki en temel konu bizler açısından Küba'nın anti sömürgecilik ve anti emperyalizmin tarihsel hafıza merkezi olması. Bunu söylememdeki en temel konu özellikle Sovyetler Birliği yani Soğuk Savaş dönemi içerisinde ilişkilerinin çok derinleşmiş aktörler haline gelmesi. O zaman burada demek ki Venezuela'dan farklı bir başlık var. İşte bu noktada da Amerika Birliği Birleşik Devletleri'nin an itibariyle Küba'ya askeri bir operasyonun hem meşruiyeti hem de arka planı için uğraştığını görüyoruz. Fakat bu ne zaman gerçekleşir? Sanırım bunu biraz da şu an Orta Doğu'da devam eden savaş süreci belirleyecek desek hatalı olmayacak.
2: Her şeyi sırayla yapmayı severim. Önce şu İran İslam Cumhuriyeti içini bir halledelim. O iş biter bitmez dönüş yolunda şöyle kısa bir ara verip Küba'ya da bakacağız. Onlara yardım etmek istiyoruz. Yani Küba için çok güzel planlarımız var. Bence biliyorsunuz şu rejimden kurtulmamız lazım. Çok sert, çok çirkef bir rejim.
3: İran'dan sonra sıra Küba laflarını duyduğumuzda aslında çok şaşırmıyoruz. Çünkü ABD geçmişindeki güvenlik sorununu çözmeye çalışıyor. Onu da Trump seçildiğinden itibaren başka bir isimlendirme ile ABD devletinin aslında politikasını uygulamaya çalışılıyor. Bütün bu olan biteni özetle bu şekilde ifade edebiliriz.

0: kaynakları savaş gemilerinin Karayipler'de konuşlandırıldığını ve Trump'ın tek bir emriyle Küba'ya askeri müdahalenin an meselesi olduğunu belirtiyor. Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Guantanamo Körfezi'ndeki ABD deniz üstünde birliklere Venezuela operasyonunu hatırlattığı konuşmada yarım küremizi geri alıyoruz demesi de güneyde sıcak günlerin bizi beklediğinin bir ilanın niteliğindeydi.
1: Bakın Venezuela'ya, Amerika'yı alt edebileceğini sanan o Nicolas Maduro'ya bir bakın ve bunu gece yarısı yaklaşık 45 dakika içinde yaşayarak öğrendi. Başkentlerindeki en sıkı korunan, en ağır tahkim edilmiş o yerleşkeyi, o üssü düşünün. Biliyorsunuz değil mi? Rus hava savunma sistemleri de, o Kübalı muhafızlar da, evet Kübalı muhafızlar, onlara karşı koyamadı. Bizim komandolarımız gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Başkan göreve geldi ve dedi ki Monroe doktrini sadece yürürlükte kalmakla yetinmeyecek. Roosevelt'in ek kararları da aynen devam edecek. Ama artık yepyeni bir şey var. Monroe doktrini. Yani bizim yarım küremizdeki her bir toprak parçası, her bir bölge bizim için en kritik, en hayati bölgedir.
0: ABD'nin 4 aydır sürdürdüğü petrol ambargosu nedeniyle ağır bir enerji krizi yaşanan Küba'da elektrik, yakıt ve su sıkıntısı günlük yaşamı felç etmiş durumda. 40 saate varan elektrik kesintileri protestoları artırırken Havana ve Washington arasındaki gerilim de her geçen gün tırmanıyor.
2: Venezuela'daki Maduro yönetimi tabii ki Küba'ya enerji veriyordu. Ucuz. Zaten ABD'nin yasaklı listesinde Venezuela. Küba'ya verilen bu ucuz enerji fabrikayı tüttürüyordu. Oradaki okulları açıyordu. Sağlık sistemlerini ilerletiyordu. Ve bir sistem dönüyordu. Yani Küba'da var olan bir fakirlik var. Bu bir gerçek. Biz buradan şunu anlıyoruz. Venezuela'nın bile destekleri ile yaşayan Küba aslında Küba'da ne kadar karşılık buluyor? Yani enerjiden, o sağlıktan, o turizm gelirlerinden aslında yorulmuş, yani gelmeyen gelirlerden

0: yorulmuş da bir Küba halkı var. Bunu da dikkate sunmak lazım. Yani sadece Trump'ın açıklamaları değil, orada insani bir trajediye de gelecek olan günler var.
1: Küba Devlet Petrol Şirketi'nden bilgi almaya çalışıyorum. Çıt çıkmıyor. Bir yandan da biraz hasta küçük bir oğlum var. Benzin arıyorum. Çaresiz durumdayız.
2: Küba'nın güçlü bir ülke olduğunu kesin olarak biliyorum. Biz Kübalılar çok cesuruz ve geri adım atmayacağız. Gelirlerse savaşmak zorunda kalacaklar çünkü Küba karşılık verecek. Ülkem aç olsak da olmasak da ne olursa olsun karşılık verecek. Elektrik hakkı talep ediyoruz. 40 saatten fazla süredir elektriksiziz. Buzdolaplarındaki yiyecekler bozuluyor. Elde edilebilen az miktardaki yiyecek bile yetersiz. Ülkenin durumu herkesçe biliniyor.
3: Venezuela operasyonu sonrası Küba'nın çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi Venezuela, özellikle Küba açısından bir hayat damarı diyebileceğimiz, bir can suyu diyebileceğimiz konumdaydı. Özellikle Küba burada Venezuela'dan enerji alımı konusunda son derece dikkat çekici bir yere sahip.
4: Venezuela'yı biliyorsunuz. Yeraltı kaynakları açısından inanılmaz zengin bir ülke. Yıllarca Venezuela Küba'yı destekledi. Küba da Venezuela'yı destekledi. Hatta bir anlamda Venezuela rejiminin korumalığını yaptılar. Biz müdahale ettiğimizde Maduro'yu ve çevresini koruyanların çoğu Kübalılardı. Güvenlik görevini onlar üstlenmişti ve doğrusu iyi askerlerdi.
0: ABD'ye giden göçmenler, mesela Florida'daki Küba göçmenleri bambaşka bir hayat yaşıyorlar. Küba'daki Kübalılar bambaşka bir hayat yaşıyorlar. Bu ikisini karşılaştırdığımızda biz aslında hem dış blokajın hem iç bir ülke içindeki yanlış ekonomi yönetiminin veya her ikisinin karmasının insanları bundan önceki dönemlere, ekonomik dönemlere getirdiğini görüyoruz.
4: Biliyorsunuz, Miami'deki en zengin insanlardan bazıları Kübalı. İnanılmazlar ve onlara iyi bakacağım. Topraklarına geri dönmelerine izin vereceğim. Ailelerinin yanında olmak istiyorlar. Biliyorsunuz, orada çok fazla aileleri var. Küba tarafından çok kötü muamele gördüler. Ama biz onlara iyi davranacağız.
3: Ama genel itibariyle kendisini destekleyecek aktörler olarak Venezuela'nın yanı sıra Rusya ve Çin'i de konumlandırmadan sanırım bu denklemi okumak çok zor olacak.

0: Priyama.
1: ABD yönetimiyle Küba meselesi hakkında temaslarımız oldu. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bildiğiniz gibi Küba'ya petrol ürünleriyle dolu bir tanker gönderdik. Küba bizim için dost bir ülke ve ilişkilerimiz 10 yıllardır geleneksel olarak kurulmuştur. ABD yönetimi bunun farkındadır. Küba ile temaslarımız devam etmektedir.
2: Küba, Latin Amerika'da anti-emperyalist direnişin sembol kalelerinden biri. Venezuela'nın ardından Küba'nın da düşmesi bölgeyi tamamen Washington'ın uydusu haline getirir mi? İdeolojik endişelerin dışında odaklanılması gereken bir diğer önemli konu ise şu. Latin Amerika ülkelerinde bulunan değerli madenler ve yeraltı kaynakları.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin temel beklentisi Trump'la birlikte Güney Amerika bölgesinde kendisine karşı hareket eden aktörleri kontrol etmeye yaklaşma. Aslında biz bunun bir benzerini Soğuk Savaş döneminde de gördük. Ama an itibariyle Trump'ın bu kadar bölgeye odaklanmasının en temel nedeni de buradaki değerli madenlere ve yeraltı kaynaklarına odaklanması. Ama bir yandan da Küba üzerinden özellikle Soğuk Savaş döneminin travmalarını tamir etme yaklaşımı. Yani biz bugün Küba'yı ve Venezuela'yı sistemden bağımsız okuyamadığımız gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin travmatik geçmişini de hiçbir şekilde arka planda göz ardı edemiyoruz.
4: Küba çok büyük sıkıntıda. Çünkü ne yazık ki bir grup beceriksiz komünist tarafından yönetiliyor. Komünist olmak kötüdür. Beceriksiz bir komünist olmak ise en kötüsüdür. Ve başarısız bir devletin 144 kilometre uzaklıkta olması Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için bir tehdittir.
5: Küba, ABD ile 1959'dan itibaren en azından ideolojik olarak sol jargonu kullanıyor ve o düzlemde de ABD için çeşitli korku

0: antenleri üretti. Şimdi siz Küba'yı aldığınızda ABD bütün kıtada tek hegemon olacağını düşünüyor. Zaten tek hegemon. %50 diğer devletlerin üzerinde etkisi var. Fakat Küba düştüğünde bütün kıta düşecek diye bir düşünce yanlış. Neden? Çünkü Meksika, çünkü Brezilya, Kolombiya, Şili gibi devletler yükseliyor. Özellikle Meksika ve Brezilya ABD'nin tek karar alıcı olmasını istemeyecektir. Küba üzerinden ABD'de sadece ben tekrardan bütün karar alıcı benim ve benim dediklerimi yapın mesajı vermek istiyor.
1: Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin ülkesine karşı 3 farklı senaryo üzerinde durduğunu açıkladı. Peki bu 3 farklı senaryoda hangi konular öne çıkıyor?
0: Özellikle uzaktan bir yabancı gelip oraya konsun istemiyor ABD. Bunu da Küba Başkanı 3 senaryoda anlattı. Ne yapabilir? Birincisi ekonomik boğma diyor. Yani baskılar yaparak, ambargolar getirerek bizi ekonomik olarak boğacak. İşte Venezuela'daki enerji krizini yaratarak sonra halk patlayacak. Çünkü Venezuela'da da biliyorsunuz enflasyon, hiper enflasyon oldu ve insanlar ne yaşadığını bilemez haldeydiler. İkinci olarak da bu ekonomi krizle birlikte siyasal dönüşüme işaret etti ki bu da olası. En kötü senaryoda askeri operasyona işaret etti. Askeri operasyonda da şunu vurguladı. ABD de büyük kayıp alır, biz de büyük kayıp alırız ama biz de sonuna kadar mücadele ederiz.
2: Trump, 21. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün ve hegemonyasının sınırlarını hatırlatmaya yönelik adım atıyor. Ve bunu yaparken de temel olarak aldığı tablo ya da çerçeve 19. yüzyıl jeopolitik güdüleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin imparatorluk formatıyla hareket ettiği bir alandan yola çıkarak 21. yüzyılda bunu uyarlamaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de inanılmaz derecede yeni çizgileri de buraya ekledi. Grönland'ı ekledi, Kanada'yı ekledi, Panama'yı ekledi. Bunların her birini birleştirdiğimizde 21. yüzyıl Donald Doktrini diyebileceğimiz ama ben şahsen buna jeosömürgecilik diyorum. Gidip bir bölgeye bayrağını dikiyor. Burası benim demiyor ama buranın kaynakları benim diyor. Trump'un an itibariyle yaptığı genel çerçeve bu.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %7. 74,3'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
7: İyi ki AGESA.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam İş Bankası.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
12: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
13: Her zaman Kiyılı.
14: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
15: Ayran. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil,
4: Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüş.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
1: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle

0: fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu artırdı.
1: Trump'ın sözleri Roma'nın büyük tepkisini çekti. Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Trump'ı yalan söylemekte suçladı.
2: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Sadece Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
1: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ziyaretini iptal etti. Roma yönetimi, Trump'ın açıklamalarını hakaret içeren ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Cresotto da Trump'ın çıkışını kimseye iyi gelmeyen yeni bir üslup hatası olarak değerlendirir.
3: A Haber Radyo.
4: Hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda son gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Bugün YKS maratonunun son günüydü. YKS artık tamamlandı. Dün ilk oturum yapılmıştı ve sorular zor mu kolay mı tartışmaları hala devam ediyor. Merve İzci Özmen konuyla bekliyor bizi. Ayrıntıları konuşacak.
5: Evet Merve, senin de söylemiş olduğun gibi 2 günlük yoğun bir temponun ardından öğrencileri artık sınav sürecini atlattılar. Peki sorular ne yöndeydi? Zor muydu, kolay mıydı? Tabii zor olan sorular da vardı elbette. Röportajlarımızda da söylemiştik. Kolay olan sorular da vardı. Şimdi konuğumla daha detaylı konuşacağız. Eğitmen Nazik Özçelik, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
5: Nazik Hanım, evet, birçok öğrencinin aslında heyecanla beklediği sınav sürecinin sonuna geldik. Şimdi birçok arkadaşımız kolay dedi, zor diyenler de oldu. Sizin yorumunuz ne yöndedir?
6: Şimdi öğrencilerden aldığımız bilgiler TYT'nin daha kolay, AYT'nin ise özellikle matematik kısmının zor olduğu yönündeydi. Anladığımız kadarıyla aslında sınavın eleyici dersi matematik olacak. Eleyici sınavı da AYT, yani bugün yapılan sınav olacak. Özellikle edebiyatta yazar eser eşleştirmelerini içeren sorular vardı. Bu sorular beklenilenden biraz daha zor gelmiş. Ama sözel bölüme baktığımızda tarih, coğrafya, din, kültür ve ahlak bilgisi bölümleri kolayken felsefe bölümü bu sefer çocuklarımız için biraz daha zorlayıcı görünüyor. TYT'de aslında sorular kolaydı tabii ama bu sefer de bir süreyi yetiştirme derdi vardı. Yani soruları yaptıkça süreyi kontrol edemeyen öğrencilerimizin aslında soru yapamadığını değil de süreyi yetiştiremediğini gördük. AYT'de ise süreyle ilgili bir problem yoktu. Uzun bir sınavdı fakat bu sefer de sorular zor olduğu için süre yetişte dair soru yapma oranı, özellikle sayısal alanda öğrencilerimizin zorlandığını gördük.
5: Çok heyecanlı bir süreç elbette ama şimdi sınav bitti artık. Aileler ve öğrenciler de bir stresi attı gibi. Ki sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuda velilere ve öğrencilere tavsiyeniz ne yönde olur?
6: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, çok yerde söyleniyor, netlere bakın bakmayın gibi. Bu konudaki çocuklara önerimiz, gönüllerinden ne geçiyorsa onu yapsınlar. Yani eğer sorulara bakmak istiyorlarsa, çünkü birçok kanalda aslında sorular da bireysel olarak yayınlanıyor, SYM yayınlamıyor ama netlerine bakan öğrencilerimiz olacak. Yani çok istiyorlarsa baksınlar, bu bir sıkıntı değil ama şunu unutmasınlar, sınav zor ise herkes için zordu. Dolayısıyla önemli olan sınav açıklandığı 22 Temmuz'daki sıralama ve bu sıralamaya göre yapılacak tercihler. O yüzden tahmini bir sıralama fikirleri var ise mutlaka şu andaki o bir aylık, bir buçuk aylık süre içerisinde üniversiteleri ve bölümleri araştırsınlar. Bizim her yıl yaşadığımız şöyle bir problem oluyor. Tercih süresi çok daha kısa olduğu için hani sınav açıklansın da öyle bakalım denildiği zaman kalan süre doğru tercih yapmaya yetmeyebiliyor. O yüzden velilere de öğrencilere de tavsiyemiz artık sınavı yargılamak değil de sınavı olduğu gibi kabul edip buna göre de yol haritaları çizebilmek. Şunu unutmasınlar, ÖSYM ve YÖK tarafında bu yıl kontenjanlarda yine azalma olacak. Geçen yıl çok fazla tercih yanlışı yapılmıştı ve tercih yanlışlarıyla aslında istediği üniversitelere yerleşebilecek öğrenciler üniversitelere yerleşemediler. O yüzden kendilerine bir tercih sürecinde

0: gibi düşünüp ama öncelikle dinlenip daha sonra da o tercih sürecin içindeymişçesine üniversite araştırma, bölüm araştırma, tahmini tercih listeleri yapma, yani sınav işte iyi geçtiyse, ortalama geçtiyse, beklendiğinin daha altındaysa gibi ihtimallere göre tercih listeleri oluşturup bu listeye hangi bölümler hangi üniversiteler alınacak, bununla ilgili doğru bir araştırma sürecini başlatmalarını öneriyoruz.
1: Evet, bununla birlikte de çok emek veriyorlar elbette ama şimdi son sonuçları istediği gibi gelmediği zamanda sırf bir yere gitmek için de yanlış tercih yapabiliyorlar. Bu konuda tavsiyeleriniz ne yönde olur?
0: Önemli olan gönüllerinden geçen yere yerleşebilmeleri. Çünkü hayat birçok olanakla ve olasılıkla dolu. Yani mezuna kalmak, bir daha hazırlanmak istemeyen öğrenciler de ister istemez istemediği yerleri de tercih listelerine aldıklarını görüyoruz. Bu da şöyle bir sonuç getiriyor. Eylül ayında kayıt süreci geliyor ve yerleşen öğrencilerin büyük bir kısmının kayıt olmadığını görüyoruz. Yani kayıt olmayacakları, okumakla mutlu olmayacakları bölümleri listelerine almayacaklar. Çünkü burada önemli olan bir üniversiteye yerleşmek değil. Hayal ettikleri, işte mutlu olacakları, bir ömür yapacakları işin akademik alt temelini seçebilmek. O yüzden konuyu artık bir üniversiteye yerleşimden çıkarıp hayal ettiğim yer beni mutlu edecek ve beni başarılı edecek yere yerleşmek olacak şekilde bir düzenleme yapmaları lazım. Bunun için de çok güzel bir süreleri var. Dediğim gibi sınav açıklanmadan aslında öğrenci sınavının iyi ya da kötü geçtiğine dair yorum yapamaz. Ama ihtimaller yürütebilir. Bu ihtimallere göre de o kendisine uygun olan kayıt yaptıracağı, okuyacağı bölümü seçmek en önemlisi şu anda.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ötürü. Eğitmen Nazik Özçelik bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: İstanbul'da gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yaptı. Hediye edilen bir tabloda Erdoğan ve ailesinin yaptığı fedakarlığa değinildi ve anlamlı bir cümle vardı. Cumhurbaşkanı'nın daha önce kızının söylediği bir cümle: "Baba bir geceni de bize ayır."
3: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış: "Babacığım bir geceni de bize ayır." Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor.
4: Bu sözler Başkan Erdoğan'a Babalar Günü için verilen tabloda yer aldı.
5: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
6: Tüm evlatlarımız gençler adına.
4: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü için sürpriz yaptı. Yüzlerce kişinin sloganları eşliğinde bir tablo hediye edildi. Üzerinde de "Baba bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.
7: Babalar Günü kutlu olsun.
4: Başkan Erdoğan bir röportajında yoğun siyasi çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediğini anlatmış, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını ifade etmişti.
3: Büyük kızım Esra asmış: "Babacığım bir geceni de bize ayır." Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
4: Başkan Erdoğan duygusal anların yaşandığı buluşmada gençlerle sohbet etti. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Şimdi dünya gündeminden sıcak başlıklara bakacağız. Amerika ile İran arasındaki müzakereler birinci gündem maddemiz. Onu konuşacağız ama önce İsrail'den gelen bir açıklamayı anlatalım. İran'da varılan anlaşma ve Hizbullah'la yapılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar devam ediyor İsrail'den. Bu kez açık açık bir soykırım çağrısı var. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrailli askerine ilişkin bir paylaşım yaptı aşırı sağcı bakan Ben Gvir ve buna karşılık tüm Lübnan yanmalı dedi. Lübnan'da bir etnik temizlik çağrısı yaptı.
8: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır.
4: Aşırılıkçı söylemlerini en üst düzeye taşıdı. Açık açık soykırım çığırtkanlığı yaptı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir paylaşımında tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik temizlik çağrısında bulundu.
8: Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
4: İran'la varılan anlaşma sonrası ABD

0: Vatandaşlarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Bengivir'in soykırım çağrısına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken paylaşıma X tarafından da erişim engeli getirildi.
1: Şimdi müzakereleri konuşalım. Doktor Tolga Sakman konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi bir nihai anlaşmanın ilk müzakeresi aslında bu. Yani bugün bir devam kararlılığı muhtemelen çıkacak. Çünkü tarafların her ikisi de, en azından Amerika ile İsrail için, Amerika ile İran için söyleyelim, devamını istiyorlar bu barışın. Ama İsrail süreci baltalayacak gibi, bu zaten açık ve net. Ama bir saldırmazlık garantisi en önemli madde. Aslında şunu sormak lazım, bir saldırı olursa yine İsrail'den Lübnan'a, o zaman Amerika ne yapacak? O zaman İran ne yapacak? Çünkü yaşandı bu geçen hafta. İran karşılık verdi direkt olarak. Ama şöyle de bir niyet görüyoruz. Ortada her iki tarafta bu anlaşmayı baltalamak istemiyor. İsrail haricinde böyle bir çıkmaz var. O yüzden başka maddeleri soramıyoruz, konuşamıyoruz. Nedir beklentiniz?
2: Meryem, dediğiniz gibi aslında hem İran hem Amerikan yönetimi bu müzakereler devam etsin ve kalıcı bir ateşkes haline dönüşsün istiyor. Bunu artık net şekilde görüyoruz. Evet, söylemler ara ara iki tarafında söylemleri yükseliyor. Ama bu sonuçta hala müzakere devam ettiği için bir şekilde karşıya açık vermemek, kendi elini yükseltmek için bazı adımlar olarak değerlendirilebilir. Çünkü baktığınızda hiçbir masayı devirmek, müzakereyi yıkmak üzerine söylenen sözler değil. Ama dediğiniz gibi yine İsrail burada bir faktör. Yani Lübnan saldırıları bu mutabakat muhtırasının ilk maddesine aykırı. Çünkü bütün cephelerde saldırmazlık halinde Lübnan açıkça zikrediliyor. O yüzden buraya saldırması devam ettiği sürece bu görüşmelerde, yani bütün maddeler konuşulsa dahi bu görüşmeler bir metin haline gelemez. Çünkü İran böyle bir şey kabul etmiyor. Ve burada baktığımızda şöyle bir durum vardı. Hatırlarsanız Washington'da Lübnan yönetimiyle İsrail yönetimi bir araya gelip bir ateşkes halinden bahsedip, bir işte ateşkes anlaşması dedikleri bir şey imzaladığında burada bir alan hala bırakılmıştı İsrail'e. Çünkü Hizbullah'la mücadele, tırnak içinde söylüyorum, hala İsrail'in elinde Lübnan'a savaşa, Lübnan'a saldırabileceği, girebileceği bir alandı. Hatta bu mutabakat muhtırasında dahi böyle bir hani Hizbullah'lı da içerecek bir söz, bir kelime olmadığından onun içerisinde dahi böyle bir açıklık söz konusu olabilir ve bu da İsrail'in işine yarar diye endişe ettik aslında madde içerisinde. Ama sonra geldiğimiz yerde Amerika'nın baskısıyla İsrail yönetimi Hizbullah'la da ateşkes anlaşması imzaladı, ateşkese vardılar en azından şeklen. Şimdi bunun arkasından baktığımız, beklediğimiz şey şu: az önce haberde gösterdiğiniz Bengivir gibi İsrail siyasetinin içerisinde Netanyahu zaten bir soykırım suçlusu, ama bunun üstüne daha fazla saldırı isteyen, daha şahin, daha işte bölgedeki huzursuzluğun, güvensizliğin artmasını isteyen siyasetçiler var İsrail'in içerisinde. Eğer ki Netanyahu seçime giderken, ki biz hep Amerikan seçimlerinden bahsediyoruz ama İsrail'de de yakın zamanda bir seçim var ve bu da çok etkili bir konu aslında İsrail'den bahsettiğimizde. Bu baskılardan dolayı Netanyahu sonuçta Amerika ile yeniden, hani o daha önce yaptığı gibi, bir ikilik yaratıp onun içerisinden yine böyle bir boşluklar bulup vesaire bu saldırıyı gerçekleştirebilir mi? Maalesef böyle bir olasılık hala masanın üstünde ve bu masanın üstünde olduğu için de İran hep böyle konuşurken, yani bir madde değerlendiriliyor çok büyük ihtimalle, tekrar Lübnan'a bakılıyor. Bir madde konuşulurken ama Lübnan diye işaret ediliyor. Bu da tabii 60 günlük süreyi optimum seviyede kullanmayı zorlaştırıyor. Zaten Amerikan tarafı da büyük ihtimalle bunu bildiği için bu 60 günlük sürenin uzatılma ihtimalini de metnin içerisine yerleştirmişler.
1: Evet, zaten bazı maddeler var. İşte 4, 5, 10 uygulanırsa tekrar 3'e döneceğiz, 5'e döneceğiz vesaire gibi bir durum var orada. Ama şunu sorayım. Şimdi bazı ya bu maddeleri çalışırken 14 maddeyi de tek tek çalışırken mesela sebepler sonuçlar biraz da böyle kimin avantajına diye bakarak çalıştım. Yani Amerika'nın çıkarına mı, İran'ın çıkarına mı?

0: Şimdi kağıt üstünde baktığınızda İran'ın alacağı para, ambargoların kalkması gibi duruma bakıldığında savaş öncesi duruma göre avantajlı görünüyor İran. Öyle bakıldığında. İşte Hürmüz meselesi yoktu. Mesela Amerika böyle bir sorun çıkardı. Şimdi oradan bir pay almaya çalışıyor. Eğer olursa orada Amerika'nın işine gelecek bir durum var gibi gibi durumlar var. Ama bunların ne kadar uygulanabileceği soru işareti. Niyet olarak bakıyorsunuz, biz size bir fon oluşturacağız deniliyor ama bunu yapabilecek mi? İran ambargoları kaldırabilecek mi? Biraz masadaki imzalar ya da kağıt üstündeki maddelerin sahadaki karşılığı olacak mı olmayacak mı? Bu biraz zor gibi, ne dersiniz?
1: Şimdi bu muhtıra yani iki tarafında varmaya niyet ettiği şey, sonuçta dönüp dolaşıp 3 aşağı 5 yukarı buraya gelmelerini bekliyoruz biz tüm müzakerenin sonunda. Ama bahsettiğiniz gibi tabii ki bunların saha şartları çok zor. Hatta şöyle söyleyelim, bu metin ortaya çıkmadan önce kazanan kaybeden taraf konuşulduğunda işte göreceli bazı şeyler söylüyorduk. Bazı konularda İran'ın güçlendiği, bazı konularda Amerika'nın kaybetmediği vesaire gibi bir ortam vardı. Ama metin ortaya çıktıktan sonra ben açıkçası şunu söyleyebiliyorum. Bu metin doğrudan İran'ın savaşı kazandığına yönelik bir metin.
0: Evet.
1: Çünkü burada maddelerden İran'ın aleyhinde olacak hiçbir şey yok. Yani tamamen işine gelen bir durum olmuyor. Mesela Hürmüz konusu İran için bir kazanç değil ama bir kayıp da değil. Çünkü aslında savaş öncesi durum Hürmüz. Diğer konularda kazançları var. O yüzden burada bu müzakere içerisinde iki taraf bunun teknik kısmını, o metinde geçen sonuca nasıl gideceklerini detaylandırırken bir yandan da İç kamuoyunu da bir şekilde dizayn etmeleri gerekiyor. Bunu kabul ettirmeleri gerekiyor. Hatırlarsanız Trump bu metin ortaya çıktıktan sonra sonraydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, bu dondurulmuş varlıkların İran'a verilmesi, çünkü eğer verilmezse doların işte değer kaybedeceği vesaire gibi bir rasyonelleştirme, mantıklı hale getirme çabası içerisine girdiğini gördük. Ama açıkçası ben zaten şunu söyleyebiliyorum. Şimdi Hürmüz konusunu ben ayrı tutuyorum. Çünkü Hürmüz konusu iki ülkenin kafa kafaya verip düzenlediği şartların haricinde bir ortama geldi. Yani uluslararası toplum savaşın bitmesi için bu kadar baskı yapmadı. Hürmüz'ün savaş öncesi duruma gelmesi ve işte ücretsiz ve güvenli bir seyri sefer haline getirebilmek için çok büyük çaba sarf etti uluslararası toplum. Bunu da büyük ihtimalle her şey normalleştikten sonra konuşmamız gerekecek. Yani bu uluslararası toplumun niyetinin, hedefinin ne olduğu doğrultusunda. Ama bu baskı oluştuktan sonra Amerika da geri adım attı. Burayı savaş öncesi duruma getireceğiz dedi. İran'ın da herhangi bir şart veya isim altında buradan kendine menfaat sağlayamayacağı bir ortama getirilmek zorunda olduğunu İran siyasetinin bildiğini düşünüyorum. Evet, devrim muhafızları bazen yine bazı şeyler söylüyor ama biz bunu daha önce de gördük. Ve en sonunda ben açıkçası burada İran siyasetinin baskın olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta o imzayı koyan İran Cumhurbaşkanı'na dini liderin baştan izin verdiğini biliyoruz. Doğal olarak şartlar o metne sadık kalınacaktır. Para konusunda şimdi bir 300 milyar dolar rakamı mesela, bu en bence kırılgan olan nokta bu. Çünkü bu daha önce hiç konuşulmamış bir şey ve işte İran'ın savaş tazminatı vesaire diyerek aslında doğrudan Amerikan tarafını savaşı kaybeden mahkum taraf haline getirme çabasıydı.
0: Hı hı.
1: Şimdi Amerika bunu işte fonlar vesaire adı altında bir şekilde bütçelendirmeye, İran'ın eline bu parayının geçmesini sağlamayı düşünüyorlar. 300 milyar büyük bir rakam. Yani evet. Geçen yıl İran'ın gayri safi yurt içi hasılası 350 milyar dolar. Yani neredeyse bir yıllık yurt içi hasılayı vermeyi taahhüt ediyor anlaşma. Şimdi bunu dizayn etmek Trump'ın işine gelen bir şey aslında. Hı hı. Yani ben baştan beri şunu söylüyorum. Trump aslında İran'la savaş çıkarmasaydı çok büyük ihtimalle İran'ın daha fazla para kazanmasını sağlayacak ortamlar oluşturacaktı. Çünkü İran uzun zamandır yaptırım altında olduğu için dışarıya aç bir ülke. Vatandaşlarının talepleri, eksikleri olan, dışarıdan bunları alması gereken bir ülke. Ve Trump İran toplumuna bunları satabilecek, İran'ı iyi bir pazar olarak gören bir tüccar tırnak

0: içinde söylüyorum. Doğal olarak burada bu paranın İran'a geçmesinin Amerika'nın ekonomisine fayda sağlayacağını düşünüyor özellikle Trump.
1: Evet.
0: Ve bunu da bu çerçevede değerlendiriyor. Dondurmuş varlıklar meselesi zaten başı başına Trump için, yani bunu açık söyleyebiliriz, bir fiyasko. Çünkü Obama'yı en çok eleştirdiği, hatta küfürler ettiği konu İran'ın dondurulmuş varlıklarının İran'a verilmesi noktasıydı ve Trump o noktayı şu anda kabul etmiş görünüyor.
1: Evet, şu an ama onu inkar ediyor tabii. Hayır, Obama dönemiyle aynı şeyi yapmıyoruz diyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Dediğim gibi yani bugüne çok anlam yüklememek gerekiyor. Bugün şu sonuç çıkacak değil. Artık biz böyle hafta hafta tarafların bir araya geldiğini göreceğiz. Hocam çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Doktor Tolga Sakman'ı ağırladık. Devam edelim şimdi. Şimdi Avrupa'da son yıllarda yazın özellikle turistik ülkelerde, turistlerin bol olduğu ülkelerde, İtalya gibi, İspanya gibi, biraz daha Güney Avrupa ülkelerinde aşırı yüksek sıcaklıklar var. İtalya'da da son dönemde etkisi altına alınan bu sıcak hava dalgası hayatı iyiden iyiye zorlaştırmaya başladı. Roma'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Hem yerliler hem turistler serinleyebilecek bir yer arıyorlar.
2: Avrupa kavruluyor. Sıcaklık dalgası her geçen gün daha da artıyor. Başta Roma olmak üzere İtalya'nın birçok kentinde termometreler tehlikeli seviyelere ulaştı. Roma'da sıcaklıkların 36-37 dereceye çıktığı, hissedilen sıcaklığın ise 40 derecenin üzerine yükseldiği belirtildi. A Haber ekibi Romalılara bu süreçte hangi önlemleri aldıklarını, günlük yaşamlarını ve çalışma düzenlerini nasıl sürdürdüklerini sordu.
3: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına almayı sürdürüyor. İtalya başta olmak üzere birçok ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güneyden başlayıp Orta Avrupa'ya kadar geniş bir alanda etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de yüksek seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yetkililer sıcaklıkların yol açacağı her türlü riske karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırıyor.
4: A Roma come si vive?
5: Su içmek gerekiyor. Bol bol su tüketmek lazım.
6: Çalışmak zor oluyor. Çünkü insan gerçekten çok yoruluyor. Çok fazla su içmek gerekiyor ve susuz kalmamaya dikkat etmek lazım.
2: Kolezyum çevresindeki turistler gölgelik alanlara sığınırken süs havuzları çevresinde serinlemeye çalışıyor.
5: Bu sıcaklarda hayat çok zor geçiyor ve çok fazla su içiyoruz. Çok dikkatli olmak ve korunmak gerekiyor.
2: Yetkililer yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için acil tedbir çağrısı yapıyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
5: Ben evde kalıyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sıcaklar gerçekten çok fazla. Ben sadece kafeden geldim ve şimdi eve gidiyorum. Bir daha dışarı çıkmayacağım.
1: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz dünya raporu gelecek ekrana.
7: Yangının adresi Dominik Cumhuriyeti. Bayahibe sahil beldesindeki bir otelden yükselen alevler rüzgarın etkisiyle tatil köyüne yayıldı. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangının büyüklüğü drone kameralarına yansıdı. Alevlerin arasında kalan 46 yaşındaki İtalyan kadın hayatını kaybetti. Yaklaşık 1700 turist acilen tahliye edildi. Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntüler Mısır'ın İskenderiye kentinde kayda geçti. Hatalı şerit değiştiren otomobilden kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, yanındaki başka bir motosiklete çarparak savurdu. Ardından yerde sürüklenerek yanmaya başladı. Alevlerin arasında kalan iki motosikletli de hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ise kaçtı. Film gibi soygunun adresi ise İngiltere. Siyah kıyafetli maskeli hırsızlar bir bankanın ATM'sini vinç yardımıyla yerinden sökerek bir kamyonete yükledi, sonra da hızla uzaklaştı. Geride ise çalıntı olduğu ortaya çıkan vinç kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Şiddetli kasırga Malezya'nın Ipoh kentini vurdu. Yerinden sökülen çatıların parçaları havada uçuştu. 250'den fazla yapı hasar gördü.

0: Kasırgadan etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Mağdurlar için yardım merkezleri açıldı. Çin'de bir yamaç paraşütçüsü iniş yaparken kule vince takıldı. Havada asılı kalan paraşütçünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
1: Türk siyasetinin dik duruşlu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının Keş Dağı'nda şehit düşmesinin üzerinden tam 17 sene geçti. Ancak o karanlık geceye dair şüpheler yıllardır hiç bitmedi. Ve yıllar sonra dosya yeniden açılıyor. Farklı şehirlerdeki tüm evraklar birleştirildi. 190 klasörlük dev arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındı. Soruşturma en baştan ele alınıyor. Peki silinen kayıtlardan, helikopterden parça söken FETÖ'cü timlere kadar tüm sırlar 17 yıl sonra açığa çıkabilir mi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin kaleme aldı.
2: İnanmak, inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
0: Tarih 25 Mart 2009. Türk siyasetinin en temiz, en dik duruşlu liderlerinden biri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere havalanan helikopterin Keş Dağı eteklerine düşmesi sonucu 5 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Aradan tam 17 yıl geçti. Ancak o gün yaşananlara ilişkin şüpheler kamuoyu vicdanında hala ilk günkü gibi taze.
3: Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşüne dair ihbar aldık. Helikopterin içinden gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi bizi sürekli arıyor durmadan. Düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. Bir bilginiz var mı?
4: Hayır. Yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu?
3: Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunu zaten şu
4: yani bu şimdi
0: ve şimdi yıllardır kör düğüm olan o karanlık gecenin perdesi yeniden aralanıyor. Tam 190 klasörden oluşan dev dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. Soruşturma yeni atanan Başsavcı Vekili Ömer Örkücü koordinasyonunda en baştan ele alınıyor. Peki 17 yıl sonra tüm sırlar açığa çıkacak mı? Enkaz bölgesindeki ihmaller, yanlış bilgi notları, silinen kayıtlar ve sökülen cihazların hesabı sorulacak mı? A Haber, ömrünü davasına adayan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünü mercek altına alıyor.
5: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
0: Vatan, bayrak, ezan ve hürriyet. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına adadığı temel değerlerdi bunlar. Onun ifadesiyle dava, ilahi kelimetullah için nizam-ı alem ülküsüydü. Yol arkadaşlarına ise alperenler diyordu. Siyaseti bir koltuk savaşı değil, ahlak, inanç ve millete hizmet kapısı olarak gördü.
2: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Hayal ediyorum.
0: Onun hayali Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle, başörtülüsü ve başı açığıyla aynı bayrak altında kenetlenen güçlü bir Türkiye'ydi. Bu yüzden hareketinin adına Büyük Birlik dedi.
2: Bütün dünyada mazlum milletlerin, ezilen toplumların kanatları altında hürriyet bulacağı, ilahi kelimetullahın sıcaklığında Nizam-ı Alem'de buluşalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
0: Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ta da tavrı netti. Askeri vesayete meydan okuyarak hafızalara kazınan o tarihi sözü söyledi. Millete çevrilen namluya selam durmam. Yoğun baskılara ve tehditlere rağmen geri adım atmadı.
6: Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber olacağı diyen bir milletin mensubuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.
7: Refah Yolu Hükümeti'ne güven oyu vermeyin. Veririm. Bunun tercihini yapacak olan benim. Bunun tercihini yapacak meclistir. Ama işte vermeyecekler birilerine. O zaman git o vermeyecek olanlara, seni dolaylı olarak bana göndermiş olanlara söyle. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu güven oyunu vereceğim. Hem de vermeyecek olsam bile bu anlayış içerisinde olduğu sürece meclisin iradesini ispat etmek için vereceğim dedim. Verdik.
0: O, Balkanlardan Kafkaslara uzanan bir gönül coğrafyasının lideriydi. Eski çatışmalardan ders çıkarmış, gençleri sokaklardan çekmişti. Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçlerin tezgahını iyi biliyordu. Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetlerine en sert tepkiyi o verdi.
2: Destekli suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane bir emniyet görevlisi, iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor.
0: Kirli bir el bu cinayetlerin zanlıları üzerinden Alperen Ocakları'nı ve Yazıcıoğlu'nu hedef göstermek istedi. Ama o partisine kurulan FETÖ tuzağını erken fark etti ve haykırdı.
8: Papa'yı da vuracaklardı, Ahmet'i de vuracaklardı, Mehmet'e de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp güya beni tehdit etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Güya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çelme takarız. Seni götürmeyiz. Büyük Birlik yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Hiçbirinizin de gücü yetmeyeceksiniz.
0: Ne var ki ne demek istediği yıllar sonra kaset kumpasları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle anlaşılacaktı. Seçim yasaklarına saatler kala Kahramanmaraş Çağlayan Cerit mitinginin ardından helikopter havalandı. Binmeden dakikalar önce eşi Gülefer Hanım'ı arayıp helallik istemişti. Ve o helikopter Keş Dağı'na çakıldı.
9: Alo!
10: Efendim?
9: Ya biraz korktu.
10: Alo, tamam. Kapat sen yeğenin telefonu.
9: Ya acele edin, şarj bitecek.
10: Evet. İyi misiniz?
9: Kızıyor, bayağım kızık.
10: Bir patlama falan olmadın mı?
9: Hatırlamıyorum.
10: Hatırlamıyorsun. Şu anda siz helikopterin içindeyim mi?
9: Helikopterin içindeyim ben. Evet.
3: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğüne dair ihbar aldık. Helikopterin içinden gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi bizi sürekli arıyor durmadan. Düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. Bir bilginiz var mı?
4: Hayır, yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu?
3: Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunun zaten şu
4: yani, bu şimdi
3: şarjı bitiyor. Çabuk olun, bitmek üzereymiş.
0: İHA muhabiri İsmail Güneş'in telefon konuşmaları hafızalara mıh gibi kazındı. Ancak arama kurtarma süreci adeta sabote edildi. Dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici'ye Kahramanmaraş Emniyetinden gönderilen o meşhum bilgi notu, Yazıcıoğlu kurtarıldı, hastaneye götürülüyor yalanı tüm çalışmaları sekteye uğrattı. Devletin zirvesi Başkan Erdoğan briefing almak için Göksu'na akın etti.

0: ama enkaz ancak 48 saat sonra ulaşılabildi. Türkiye kıymetli bilim insanlarını ve liderlerini hep benzer şüpheli kazalarda kaybetmişti. Ta ki 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar. Olayı soruşturan özel yetkili savcıların darbeden tam bir ay önce dosyaya takipsizlik kararı vermesi manidardı. En büyük itirafsa Marmaris'te ortaya çıktı.
1: 16 Temmuz'da beni İzmir'den bir polis kardeşimiz aradı ve dedi ki sen genel başkanım biz dedi akşam Marmaris'e gittik. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan saldırıya mukavemet etmek için oradaki darbecilerle çatıştık. O yakalanan darbecilerin içerisinde helikopterin üzerindeki cihazları söken kişilerden de ikisi var. Bir astsubay, bir de yarbay. Bize bu bilgiyi verince biz bunu hemen avukatlara, hukukçulara bildirdik ve pazartesi günü hadise bu yönüyle de araştırılmaya başlandı.
0: Parçalar birleştirildiğinde tüm oklar FETÖ'yü gösteriyordu. Terörist başı Gülen'in kazadan hemen sonra yayınladığı videoysa adeta bir cinayet itirafıydı.
2: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler, hudalar aramaz yani.
3: Devletin yetkisini kullanacak. Devletin, milletin verdiği kalemi kullanacak. Devletin, milletin verdiği masayı kullanacak. O milletin, devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. Ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
2: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
0: Davada ilk ceza görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan ve aynı zamanda FETÖ hükümlüsü olan dönemin istihbarat şube müdür yardımcısı Dursun Özmen'e verilen 2 yıl hapis cezası oldu. Ancak bu buzdağının sadece görünen kısmıydı. Ve şimdi takvimler 17 yıl sonrasını gösterirken yeni bir döneme giriliyor. Farklı şehirlerdeki tüm evraklar, Kahramanmaraş'taki o 190 klasörlük dev arşiv tek bir merkezde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında toplandı. İlk kez tüm belgeler tek elden, bütüncül bir gözle incelenecek. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü Ankara'da. Kamuoyu vicdanı 17 yıllık bu karanlık suikastın tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.
4: Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.
5: Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız. Hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok. Düz yaşayacağız.
3: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzel.

0: Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Baba yuvayı ayakta tutan iradedir," dedi.
1: Hayatın tüm süreçleri aile çatısı altında şekillenir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
1: Bir bilgelik birikimidir.
2: Baba bir yuvayı ayakta tutan emek diyen Emine Erdoğan, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadesini kullandı.
3: Babalar Günü vesilesiyle rahmetle özlemlandığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor. Kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Emine Erdoğan mesajında koruyucu babalara da değindi.
3: Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor. Gösterdikleri şefkat ve özveninin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor. Ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
0: 15 Temmuz Derneği de Babalar Günü vesilesiyle şehit aileleri ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda bir program düzenledi. Üsküdar'dan kalkan gemide bir araya gelen katılımcılar rehber eşliğinde boğaz turu yaptılar.
3: 15 Temmuz Derneği anlamlı bir programa imza attı. Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere özel boğaz turu düzenledi. Gemi Üsküdar'dan hareket etti. Rehber eşliğinde Boğaz'ı gezdi. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan şehitleri andı ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
4: Burada olmaktan, sizle birlikte olmaktan, bu geminin içinde beraber yol alıyor olmaktan şeref duyduğumu tekrar ifade etmek isterim.
3: 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise konuşmasında o gece yaşananların Türkiye'nin geleceği açısından önemine değindi ve yaklaşan anma programlarına vurgu yaptı.
5: Siz gerçekten tarihe not düşen evlatların anneleri babaları olarak, evlatları olarak sizinle tarihe altın harflerle isminiz geçti. Bu sene bu hain darbe girişiminin 10. anma programları. Bu programlarla alakalı sizleri her zaman yanımızda görmek istiyoruz.
3: Etkinliğe katılan gaziler ve şehit yakınları da söz aldı. O geceye dair yaşadıklarını paylaştı.
6: Köprüde Anadolu yakasında vuruldum gişelerde. 9 tane şehit, 17 tane yaralı taşıyarak ben de kendim gazi oldum. Vatana, millete sahip çıkmak bence en güzeli.
3: Sarıçhane'de hayatını kaybeden Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk ise yaşananların üzerinden geçen zamana rağmen unutulmadığını dile getirdi.
7: Bizde 10 yıl geçti ama ya dün gibi. Bizde gece gündüz işte, aklımızdan çıkmadı. Acı hep aynı. 15 Temmuz bir ulusun dirilişidir. Uyanışıdır.
3: Etkinlik katılımcılara çiçek ve hediye takdiminin ardından sona erdi.
0: Yaz sezonu ile birlikte milyonlarca kişi rotasını tatil bölgelerine çevirmiş durumda. Bu sezonda kiralık araç talepleri de arttı. Kiralık araç sektöründe olanlar bu artışın önümüzdeki aylarda devam edeceğini söylüyor.
8: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı.
9: Okulların kapanması ve tatil planlarının hızlanmasıyla birlikte araç kiralama şirketlerinde rezervasyon talebi yükseldi. Sektör temsilcileri özellikle ekonomik sınıf araçlara yoğun ilgi olduğunu belirtirken erken rezervasyon halinde hem daha fazla araç talebine hem de daha uygun fiyatlara ulaşılabileceğini belirtiyor.
10: Bugün artık birçok misafir özellikle tatil bölgelerinde araç kiralamak, konforlu, şoförlü araç hizmeti almak istiyorlar. Biz bunu sadece araç kiralama olarak da görmüyoruz, mobilite hizmeti olarak görüyoruz. İnsanlar artık bir araca sahip olmak ya da tatilde araç kullanmak yerine ihtiyaç duyduğu anda dijital platform üzerinden güvenilir ulaşım hizmeti almak istiyor.
8: Müzik Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.
10: Sektörün geleceğinde teknoloji çok önemli olacak. Fiyatı görebilmek, araç seçebilmek, sürücü ve araç bilgisini önceden alabilmek, ödemeyi dijital yapabilmek ve yolculuğu takip edebilmek artık kullanıcıların temel beklentisi haline geldi. Türkiye gibi güçlü bir turizm ülkesinde bu alanın önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini düşünüyorum.
8: Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
0: Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale'nin Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nda şelale eşiğinde piknik keyfi yapılıyor. Ayrıntıları Vedat Sezer anlatacak.
11: Burası Çanakkale'nin Bayramiş ilçesine bağlı Evciler'in hemen yükseğinde ama Kazdağ'ın eteklerinde bir pınarlı Ayazma Pınarı Tabiat Parkı. Burası cennetten bir köşe adeta. Çanakkale'nin Bayramiş ilçesine bağlı Evciler köyünün hemen yükseklerinde Bin Pınarlı adıyla meşhur Ayazma Pınarı Tabiat Parkı sıcaktan ve özellikle şehrin gürültülü ortamından kurtulmak isteyip de doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin geldiği adres. Özellikle yaz aylarında buz gibi akan sularıyla da oldukça ilgi çekiyor. Sadece Çanakkale değil, bölgeden ve çevre illerden de Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'na gelmek isteyenler yeşilin her tonunu görebilecekleri yüksek ağaçlarıyla, su sesleriyle ve kuş seslerinin bulunduğu bir ortamda piknik yapmak için adeta bu bölgeye akın ediyorlar.
0: Şimdi İsviçre'ye çevireceğiz kameralarımızı. İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı. Aslında önce gelen ilk bilgilerde Katar'ın da aralarında bulunduğu, Amerika, İran, Katar taraflarının üçlü görüşme yaptığı söylendi. Görüntülerde Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance var ve üst düzey isimlerin burada olması sebebiyle yine bu zirve büyük bir önem kazanıyor. İran kanadında evet şu anda bir üçlü görüntü ve Amerika Birleşik Devletleri İran Katar cephesinden ilk görüntü gelmeye başladı. İran kanadını Meclis Başkanı Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri kanadından da Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bu toplantıya gelmesi ilk müzakerelerin önemi ve devamı açısından da büyük önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran bu müzakerede neyi konuşacaklar? Önce bunu anlatalım. 60 günlük bir süre var tarafların önünde. Ama bu tabii maddelerde de şöyle sıralandı. Uzatılabilir. Luzern'de, İsviçre'de Burgenstock kasabası Luzern buranın da biraz daha aslında turistik bir bölgesi. Taraflar geldiler ve önümüzdeki 60 gün ilk hedef meseleleri çözmek. Ama eğer bir yol kazası yaşanırsa bunun uzatılabileceğine ilişkinde açık açık maddelerde zaten belirtiliyor opsiyonlu olduğu. Niyet şu an önümüzdeki 60 gün içinde çözmek. Birinci madde, bu 14 maddelik anlaşmanın birinci maddesi şu: taraflar hiçbir şekilde... Evet, çok tarihi bir görüntü aslında bu gelen görüntü. İran Dışişleri kanadıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı kanadında bir ortak kameraların önünde bir basın açıklaması görüyoruz. Yıllar sonra ilk defa Amerika ile İran'ın bir kağıdın altında imzaların atıldığı bir müzakere ve şu anda İran cephesinden gelen ilk açıklamayı dinliyoruz.
12: Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership.
13: Bir liderlik ortam olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda bugünkü toplantımız sayesinde

Bu bölge içerisinde çok güzel konuşmalara gideceğimizi düşünüyorum ve umuyoruz ki ve bizi gelecek zamanlarda da etkileyeceğini söyleyebiliriz. Burada dediğimiz gibi J.D. Vance'e teşekkür etmek istiyorum liderliğinden dolayı. Amerikan ekibinin başında kendisi ve çok sevgili kardeşim Katar'ın başbakanı. Oldukça önemli bir sizdir kendisi benim için ve tabii ki de harika bir rol oynadığını söyleyebilirim. Oldukça önemli bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Ve harika bir kararlılık gösteriyorlar. Ve bana kalırsa bütün hepimizin eforları sayesinde bu önemli toplantıyı sağlayabiliyoruz. Ve bugün burada olmak çok güzel bir şey. Ve umuyoruz ki döndüğümüzde de harika elimizde etkili şeyler olacağını söyleyebiliriz. Hem barışı, hem ilerlemeyi, hem de zenginliği küresel çapa getireceğiz. Teşekkürler herkese. Yardımcı Başkan. Ya çok kısa konuşacağım. İlk olarak bütün müşteriklerimizi etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na selamlarını göndermek isterim. Buradaki herkese teşekkürlerini iletti. Bu bahsettiğimiz gibi Amerikalıların da ve dünyanın da etkileyen sorunları noktasında yardımcı olmak, İran nükleer programının kapatılması, Hürmüz Boğazı'nın açılması, bunlar çok önemli ve beraber daha fazla neler başarabiliriz? Yeni bir sayfa açabilir miyiz? Orta Doğu'daki ilişkileri geliştirebilir miyiz? Yoksa her şeyi önceden yaptığımız gibi mi yapmaya devam ederiz? Bu istediğimiz bir şey değil ama olabilecek de bir şey. Birkaç tane daha teşekkür vermek istiyorum. Pakistan'ın başbakan, hem benim sevdiğim bir arkadaşım hem de başkanımızın sevdiği bir arkadaşı, liderliği sayesinde ve harika anlaşma yetenekleri sayesinde bizi buraya kadar getirdi. O bahsettiğimiz gibi Asiminir Pakistan komutanı, dediğimiz gibi İslamabad'da başbakanla beraber bizi ilerliyordu. Şeyde hayatımda Hindistan ve Pakistan'da Hindli olan annem, babam, diğer ikinci Pakistan'da olan ise o komutandı zaten. Bu zaman içerisinde o harika devlet adamlığı olmasa olamazdık, liderliği olmasa yapamazdık, harika bir diplomat olarak kendini kanıtladı ve Amerika'nın çok iyi bir arkadaşılar ve aynı zamanda bizi bu seviyeye getiren, bu aşamaya getiren insanlar onlar. Amerikalılar için çok önemli ama dünyadaki herkesin müteşekkir olduğu bir durum ve bizi buraya getiren şey başkanımızın kararlılığı ve Orta Doğu'nun 10 yıl sonraki halinin 10 yıl önceki haline daha iyi olması sağlamak ve burada istediğimiz şey şu: diplomasi sayesinde beraber çalışarak Orta Doğu'yu tamamıyla dönüştürmekten bahsediyoruz. İran ve Körfez uzun bir zamandır birbiriyle savaşta, hatta en azından kötü ilişkileri bulunmakta ve bölgesel bir istikrarsızlık oluşurdu ama şu anda herkesin beraber çalışabileceği bir gelecek görüyoruz. Herkes için refah ve barış getirebilecek bir şey bu. Bunun beraberinde Amerika'da bu düşüş olduğunu görebiliriz. Petrolde, yakıtta barışın olmasını sağlıyoruz ve bunun üzerine inşa etmeye çalışacağız ve çok daha iyisine, daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmaya çalışacağız. Bu bahsettiğimiz gibi tarihi bir görüşme İslamabad dışında ve burası dışarısında. Son birkaç içerisinde İran ve Amerikan liderliği bu kadar yüksek seviyede bir araya gelmemişti. Bu yüzden başkanın istediği şey yeni bir sayfa açmak aslında. İlişkilerimizi İranlılarla beraber elimizi uzatarak bir araya gelmek. İran vatandaşlarına, eğer liderleriniz isterse bir bölgesel istikrarsız kaynamaktan vazgeçerlerse, nükleer silah isteklerinden vazgeçerlerse uzun dönemli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazır. Bizim hedefimiz tamamıyla bu. Şu ana kadar harika başarılar elde ettik son birkaç saatte ve aynı zamanda gelen saatlerde de iyi ilerleyişler kaydedeceğiz. Bir soru. Yok. Şek muhabbeti konuşmasına izin verin lütfen. İlk olarak Sayın Başbakan ve Yardımcı Başkan, buraya gelin. Çok teşekkürler. Ve dediğimiz gibi komutanlar ve generaller de burada. Bana kalırsa buradaki herkes bu toplantının ne kadar önemli olduğunu altını çiziyor zaten.
ve aynı zamanda ne kadar başarılı bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Bölgenin güvenliği için çalışılma olduğunu görebiliyoruz.

0: aynı zamanda dünyanın ve küresel ekonominin de güvenliğini sağlayabilecek bir şey olması için çalışılıyor. Ve yapılan bu, siz sayın yardımcı başkan, sizin çok çalışmanız sayesinde bunlar başarabildi ve tabii ki Pakistan'ın generali ve aynı zamanda başbakan sayesinde, harika çalışmaları sayesinde büyük bir başarı elde ettik. Ve bu oda içerisinde, toplantı içerisinde bir bölgesel ve hepimizin başarısı olarak kutlanacak bir şey olacağını da söyleyebilirim. Ve hepinize büyük şanslarla dilemekliğimi söylemek isterim. Ve bu partnerlerin daha fazla ilerlemesini sağlamak amaçlı uğraşlarımız olduğunu da söyleyebiliriz. Ve çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Ve daha fazla refah ve barışı bölgeye getirmek üzere çalışacağımızı da söyleyebiliriz. Teşekkürler Şeyh. Şimdi birkaç soru alacağız. Ondan sonra medyanın çıkmasını isteyeceğiz ve sonra zor işimiz başlayacak. Sayın Başkan, teşekkürler. Bir mesajınız var mı Başbakan Netanyahu ile karşı Lübnan'daki asker operasyonlarından ötürü? Yani birkaç gün içerisinde büyük bir gelirme elde ettik. Lübnan'daki ateşkesin devam etmesi için bazı zorluklar olabiliyor. Tabii ki de 3 ay önce nelerle baktığınız zaman 3 hafta olanlar içerisinde iyi bir ilerleme kaydettik. Hani 3 hafta da öncesiyle 3 günü karşılaştıracağı yine aynı şekilde. Başkanın bizden istediği şey şu, tam anlamıyla bölgesel bir ateşkes ilan etmek. Harika partnerlerimiz bulunmakta, Pakistanlılar, Katarlılar, İsrail'le dostlarımız. Hepimiz bölgesel bir barış için uğraşıyoruz ve tabii ki de oraya gitme yolunda bazı zorluklar yaşayabiliyor ya da fikir ayrılığı yaşayabilir olabiliriz ama bunu başaracağız. Lübnan'da da bunu başaracağız. 60 gün hala mantıklı mı? Lübnan'daki soykırım hala devam etmekte. Partneriniz İsrail'in Lübnan'da yaptıklarını hala görebiliyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz ki Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı ve Amerika dediğimiz gibi Lübnan'daki çatışmaları durdurmak için yaptığı çabaları dünyadaki başka hiçbir ülke yapmamıştır. Ve bence şunu söyleyebiliriz ki barış hiçbir zaman kolay değildir. Barış her zaman biraz iş ister ve bazen de aldı verdi ister. Ama Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı dediğimiz gibi sadece Amerika ve İran arasında bir barıştan değil, hem de bunun beraberinde bir bölgesel barış için oluşuyoruz. O yüzden burada son çözmek için burada toplayız. Ve son yapmak istediğim yorum şey şu. Bugünün sunduğu şey aslında bize bir teknik anlaşmaların başladığı bir şey. Her türlü oluşabilecek anlaşmaları çözmek değil ve tek olarak bir araya gelip bu en önemli şeyin olduğu alakalı, taraflar için ne önemli, bu sorunları çözmek için ve daha iyi bir gelecek için ulaşmaya çalışıyoruz. Ve ülkelerin liderlerinin burada olması, burada bir yapı oluşturmak ve bu teknik anlaşmaları tamamlayabilmek amaçlı ve ikinci olarak ekiplerimizi, tam desteğimizi aldığımızı bilmeleri gerekiyor ve her zaman barayları açmak için bize seslenmişleri var. Şu an yapacak çok işimiz var. Teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Evet. Şimdi hakikaten tarihi bir görüntü. Yani ilk defa Amerika ile İran arasında bu kadar üst düzey Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın bir arada olduğu, Amerika'nın ve İran'ın ilk defa kamuoyuna bu kadar net ve olumlu mesajlar verdiği tarihte belki de bir ilki yaşıyoruz. Sayın İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Aslında ilk değil. Daha önce Pakistan'da da görüşmüşlerdi. Orada da karşılıklı olarak bir araya gelmişlerdi.
1: Ama bu derece ilk defa, bakın barışıyoruz mesajı açısından biraz daha önemli.
2: Evet, diyaloğun tesis edildiğini gösteriyor ve tarafların tüm olumsuzluklara rağmen bu yolda kararlılık içerisinde olduklarını gösteriyor yapılan bu ilk açıklamalar. Şimdi baktığımızda bu uzlaşıyı 60 günlük süre içerisinde bir barış anlaşmasına doğru yönlendirebilecek mi taraflar? Çünkü pek çok faktör burada negatif durum yaratıyor. Bir kez yani savaşın tarafları 3 tane. Bir taraftan İsrail, ABD ve İran. Fakat bu uzlaşının, mutabakat zaptının tarafları arasında İsrail yok. Ve İsrail bizzat Başbakan Netanyahu da açıkladı. Bakanlar daha ekstrem, aşırı açıklamalar yapıyorlar. Böyle bir uzlaşının kendilerini bağlamayacak.

0: adını söylüyorlar. Adeta bunu önümüzdeki zaman diliminde etkisiz hale getirmek için manipülasyonla, provokasyonla, bir şekilde sabotajla devre dışı bırakmak için İsrail devreye girebilir. En önemli bu uzlaşının, henüz daha başlangıç aşamasında olan uzlaşının en önemli yumuşak karnı burası. Öte taraftan zaman içerisinde tarafların pozisyonları, tavırları, tutumları farklılık gösterebilir. Şu an dışarıdan bakıldığında gözüken manzara şu: İran'ın bütün taleplerini ABD tarafı kabul etmiş durumda. Yani İran'ın mutlak bir taleplerini kabul ettirme anlamında bir başarısı söz konusu. Fakat bu sonuna kadar gidecek mi, bir anlaşmayla sonuçlanacak mı, bunu bilmiyoruz. Çünkü karşımızda negatif örnekler var. Mesela 2 sene sürdü Gazze savaşı. Arkasından bir ateşkes imzalandı. Fakat fiiliyat da çok da fazla bir şey değişmedi. Hala oradaki Filistinlerin mağduriyeti devam ediyor. 10 Ekim 2025'ten bu zamana kadar Gazze Üst Kurulu oluşturulmuş olmasına rağmen mekanizmanın tıkandığını gördük. Bir başka uzlaşı, ateşkes arayışları, Rusya-Ukrayna savaşı. Orada hemen birinci ayda Minsk'te başladı. Sonra Türkiye'de bir turu devam etti Antalya Diplomasi Forumu'nda. 2025 yılı içinde 3 defa taraflar İstanbul'a bir araya geldiler. Ve yine Ağustos 2025'te Alaska'da Putin ve Trump bir araya geldi. Hala bakın, yani orada Ukrayna-Rusya savaşında çok bir şey orta nokta yok. Yani burada da her şeyin çözümleneceği anlamına gelmiyor. Bu süreç muhtemelen uzayacak, fakat tarafların
1: bir şeylerin başlangıcı
0: iyimser olduğunu gösteriyor.
1: Peki. Doktor Anar Ali de aramıza katıldı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim. Hem İran Cumhurbaşkanı'ndan çok net bir barış ve müzakere açıklaması var, hem de Amerikan Başkan Yardımcısı bir yeni sayfa mesajı verdi. Belki söylediği en önemli şey buydu: biz Orta Doğu'yla ilişkilerimizi geliştirebilir miyiz, dönüştürebilir miyiz? Bundan önceki gibi mi olacak, yoksa bundan 10 yıl sonra farklı şeyler mi konuşacağız, bunu görmek istiyoruz dedi. Sorulan ilk soru Lübnan'dı, çünkü iş orada kilitlenip kalıyor. Yani bir yerde aslında İsrail'i engelleyebilecek misiniz diye soruldu Amerikan Başkan Yardımcısına. O da dedi ki Lübnan ateşkesi üzerinde uğraşacağız, çalışacağız. Tam bir net mesaj yok ama bir niyet tarafı çok önemli. Oradan başlayalım isterseniz. Çünkü en çok merak edilen konu, evet, bu tek başına iki ismin çıkıp fotoğraf vermesi, hatta bu açıklamayı yapması ve yeni bir yol mesajı önemli, ama İsviçre'den sonra artık Lübnan'da tekrar bir İsrail kışkırtması olur mu olmaz mı, bu soru işareti.
2: Tabii yani İsrail'in kışkırtması ve Lübnan'a yönelik yayılmacı politikası devam eder. Yani bu süreç içerisinde, bu 60 günlük müzakere sürecindeki en hassas ve tekrar bu müzakereyi provoke etmeye yönelik en yumuşak karnı, yani müzakerelerin en yumuşak karnı orası. Ve İsrail de bunun sonunda... Ama sizin de bahsettiğiniz gibi aslında tarihi bir görüşme. Neden tarihi bir görüşme? Evet, Pakistan'da da bu görüşmeler gerçekleşmişti ama taraflar direkt bir araya orada gelmemişlerdi. Yani dolaylı bir yürütme, müzakere süreci yürütmüştü. Burada heyetlerin direkt olarak bir araya gelmesi bu anlamda çok çok önemli. İkinci önemli husus şu: bu kadar İsrail'in yayılmacı, İsrail siyasetinden, Amerika içerisindeki Şahin Cumhuriyetçiler, İsrail yanlısı grupların Trump üzerinde kurduğu baskıya rağmen Trump'ın bu ateşkes anlaşmasını imzalayıp İsviçre'de bu 60 günlük müzakere sürecini başlatabilmesi. Bu çok çok büyük bir olay aslında. Çünkü Trump üzerinde öyle bir baskı kuruldu ki Amerikan siyaseti içerisinde, özellikle revizyonist siyonistler bunun başını çekti. eleştiriler, 2015 antlaşmasıyla karşılaştırmalar vesaire, ama başkan bir şekilde bunları ekarte ederek bu antlaşmayı imzaladı ve İsviçre'de müzakere sürecini başlatabildi. Bu çok çok önemli bir husus. Evet, 60 günlük müzakere içerisindeki en hassas konuları 3 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, sizin de bahsettiğiniz gibi, Lübnan. Çünkü İsrail'in oraya

0: yönelik tahayyülleri çok farklı. Yani Hizbullah'ın demilitarize edilmesi, orada kendine yönelik bir güvenlikli bölge oluşturması, bu ne kadar durdurulabilir bunu bilemiyoruz. İkinci hassas mesele Hürmüz meselesi. Gitgeller olabilir. Zaman zaman İran tarafı burayı kısmi olarak tekrar kapatabilir. İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi, Lübnan'daki yayılmacı politikasına orantılı olarak. Üçüncü mesele ise, kritik mesele bu müzakerelerde, İran'ın zenginleştirmiş uranyum hakkının ne olacağı, elindeki bir elindeki stok nasıl seyreltilecek veya ülkeden çıkarılacak mı, yok mu edilecek? İki, bundan sonra İran'ın elindeki bu nükleer reaktörlerin çalışması için ihtiyaç olan zenginleştirmiş uranyum hakkı tanınacak mı? Bu üç başlık bu 60 günlük müzakerelerde çok çok kritik başlıklar. Hı hı. Tabii taraflar burada iyi niyet adımları atacaklardır. Öncelikle iyi niyetlerden biri şu olabilir. Biliyorsunuz İran'ın Katar'da yaklaşık olarak 6 milyar dolarlık bir dondurulmuş fonu var. Amerikalılar evet. buna tekrar harekete geçmesini sağlayabilir. Evet. Bu veya benzeri iyi niyet adımlarıyla müzakerelerde yol alınmaya çalışılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bunlar tabii dediğiniz gibi ikinci, üçüncü adımlar belki, ama burada şunu sormak istiyorum. Bir, verdiği bir mesaj, İran'ın nükleer programı sona eriyor dedi Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Şimdi burada tabii hocam, müsaadenizle, tamam anlaşılsın, barış olsun, ama İran zaten bu savaştan önceki müzakerelerde de uranyum zenginleştirmenin azaltılması, nükleer programın belli denetimler noktasında seyreltilmesi, işte gelsin Uluslararası Enerji Ajansı bizi, Atom Enerjisi Kurumu gelsin bizi denetlesin, biz bunlara açığız. Bunlar önceki müzakerelerde de konuşuldu. Bunun için savaşa gerek yoktu. Yani İran nükleerden zaten işte uranyum zenginleşmeden vazgeçip azaltmaya razıydı. Neden o zaman bunlar yaşandı diye? Hani başladığımız yerdeyiz gibi geliyor bana.
2: Aslında gayet açık. Yani daha önceki başkanlara da Siyonist lobi ve İsrail baskı yapmıştı. George Bush, Obama, Joe Biden, bunların hiçbirisi bu baskılar karşısında İsrail'i yönlendirmesiyle İran'a yönelik olarak harekete geçmedi. Fakat Trump emrivaki ile karşı karşıya kaldı. Bir kez ellerinde çok güçlü bir enstrüman var. Epstein dosyası. Hı hı. Bazı evrakları, bazı videoları açıkladılar. Bazılarını önümüzdeki zaman diliminde açıklayacaklarını söyleyip başkanla sıkıştırdılar. Bunların yapay zeka ürünü olduğu şeklinde bir takım teviller yapılmakta ise de bunun tetikleyici olduğu anlaşılıyor. Öte taraftan Trump merkantilist, tüccar bir kişi, bir takım olağanüstü beklentiler içerisine girmiş olabilir. Karşımızda Trump'ın model olarak esas kabul ettiği bir örnek de var. Venezuela'ya operasyon yapılmıştı. Bu ülkenin doğal kaynakları, petrolü eşit olmayan anlaşmalar yoluyla Amerikan şirketlerinin kullanımına açılmıştı. Bunun bir benzerinin İran içinde söz konusu olabileceği düşüncesi belirleyici oldu. Bir de tabii Trump'ı danışmanları yanılttılar. Şimdi Trump'ın kabinesinin İsrail'den sonra en fazla Siyonist hedeflere bağlı bir kabine, Amerikan kabinesi olduğunu unutmayalım. ABD tarihi içerisinde aslında bu özellikleriyle belki de tek kabine, yani bu arz-ı mevuda inanan, İsrail'in korunması, kollanması, çıkarlarına öncelik verilmesine inanan bir kabine. Trump'ı ikna ettiler. Efendim, zaten sürekli olarak isyanlarla karşı karşıya kalan bir yapı var, bir rejim var. Biz müdahale ettiğimizde İran halkı da sokağa çıkarak burada bu rejimi devirecek. Böylece 1979'dan beri İran'la aramızdaki temel meseleler önemli ölçüde çözüm yoluna girecek. Şimdi şunu görüyoruz. Yani Trump aslında birinci haftada belli olmuştu. Büyük bir pişmanlık içerisinde. Hı hı. Nereden bir çıkış yolu bulabileceğinin arayışına girdi. Şimdi J.D. Vance'in açıklamaları da aslında bunu teyit ediyor. Yani içeriye bir başarı öyküsü anlatma ihtiyacı duyuyorlar. Uluslararası piyasaları, uluslararası ticareti büyük ölçüde negatif yönde etkileyen Hürmüz Boğazı'nın açılmasını işte nihayet sağladık.
1: Nükleeri de ben bitirdim.
2: Nükleeri de bitirdik. Oysa ki

0: başarı olarak kendi kamuoyuna anlatmaya çalışacak. Şimdi İran açısından baktığımızda ise bunu bir ulusal egemenlik konusu olarak görüyor ve zaten kendileri diyorlar ki Ayetullah Hümeyni'nin fetvası var. Kitle imha silahları konusunda yürütülen çalışmaları onaylamıyoruz. Bunu katledilen 28 Şubat'ta Ali Hamenei de aslında teyit etti. Halen bizim yaklaşımımız buradan çok farklı değil. Biz kitle imha silahlarına karşıyız fakat barışçı amaçlarla nükleer faaliyet yürütülmesine de bir başka ülkenin müdahale etmesini kabul etmiyoruz. Bunu egemenliğimize bir saldırı olarak görüyoruz. Zenginleştirilmiş uranyumu içeride seyreltmeyi de kabul ettirdiler. Evet. Belki müzakerelerde bunun ayrıntıları ortaya çıkacak. Evet. Aslında ABD açısından ortada bir başarı yok. İran'ın çetin ceviz, demir leblebi olduğunu ABD ve tüm dünya gördü. Hala kullanmadığı ve kullanabileceği misilleme potansiyeli var.
1: Evet.
0: Hem bu füze gibi savaş araç ve gelişleri bakımından hem de elinde uluslararası piyasalara olağanüstü yansıması olabilecek bir güçlü enstrüman Babil Mendap Boğazı. Husiler kanalıyla orayı da kapatabilir. Peki. Dolayısıyla bu başarısızlığı ABD tarafı yani içeriye başarı olarak anlatma çabası içerisinde.
1: Bu arada şimdi Brent petrol fiyatlarına baktım da Brent petrol fiyatına baktım %1'e yakın bir yükselişle kapatmış haftayı $80'da. Muhtemelen yarın bir oynaklık görebiliriz ama orada da şunu söyleyeyim tabii yani bizim için de çok önemli. Ülkeler için de Amerika'da biraz kendi içinde enflasyon ve bu petrol fiyatlarını benzin fiyatlarını anlatamadığı için bizi daha enflasyon cephesinden ilgilendiriyor. Bu bugünden yarına da çözülmesi çok da düşmesi beklenmiyor. Yani bir $60 seviyesi tekrar savaş öncesi gibi bir durum değil. Hemen beklenen bir o petrolün akışı. Bir de burada şöyle bir risk var. Onu söyleyeyim. Hürmüz'ü İran bir koz olarak kullanıyor. Yani sen Lübnan'a saldırırsan ben anında boğazı kapatırım. O yüzden zaten J.D. Vance çıktı hemen. Petrol akışı başladı dedi. Muhtemelen yarın için piyasalara iyi bir mesaj verilmek isteniyor ki Brent petrol fiyatı bir tepki versin, aşağı düşsün. Arkadaşlarımla yansıttı. Teşekkür ediyorum. $80 üzerinde bir fiyatlama var. Dediğim gibi %1'e yakın bir yükselişle kapatmıştı haftayı Brent petrol. Yarın evet bir tepkisi olabilir. Tekrar aşağı doğru net bir rakam vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Bu süreçte çok konuştuk. Çünkü savaş başlamadan $60, $63, $65 seviyesindeydi Brent petrol. Geldi $100'ları aştı. Şimdi tekrar bu düşük ölçekli saldırılarla buralara kadar geriledi. Ama uzmanların söylediği de şu $75-80 nihai bir anlaşma sağlanmadan ve Hürmüz'den tamamen risk kalkmadan çok da görebileceğimiz $60 seviyeleri mümkün değil. Bu süreçte görülebilecek $72-73'lardan $80'lara kadar bir fiyatlama beklentisi var. Yani yükseldiği gibi maalesef düşmüyor. Maalesef bizi o kadar kolay etki etmiyor. Bunu hatırlatmış olayım. Anar Hocam size de sorayım bu nükleerle ilgili sorduğum soruyu. İşin bir noktasına bakıldığında başladığımız yerdeyiz gibi demiştim. Neden? Çünkü savaş olmadan da zaten müzakere masasına otursalardı İran razıydı bir şeylerin orta yolu bulunsun diye. Neden bu noktaya gelindi o zaman gibi bir durum var.
2: Evet ama şöyle bir fark var Merve Hanım. Şu an Amerikalıların müzakere yürüttüğü ekip 28 Şubat önceki ekip değil. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri orada bir aslında yönetim değişikliği gerçekleştirdiler. Yani Ali Hamenei ve en yakın ekibini onun atadığı komutanları, üst düzey komutanların hepsi hayatını kaybetti bu saldırıda. Bu anlamda ciddi bir fark var. İkinci husus şu, çalışmak istedikleri çalışmak istemediği İran yönetimini tasfiye ettiler aslında. Bunun şöyle de örnek verebiliriz. Venezuela'ya saldırı ve operasyon başlamadan önce Maduro da Amerikalılarla çalışmak istiyordu. Bütün açık kapı bıraktı. Amerikan petrol şirketlerine bütün kapılarımız açık ama Amerikalılar orada Maduro ile çalışmak istemediler. Sadece onu derdest operasyonuyla ortadan kaldırdılar. Şu an onun inşa ettiği rejimle olduğu gibi çalışmaya devam ediyorlar. Evet İran çok çetin bir ceviz. Hocam da bahsetti. Ama şu an İran'da farklı bir liderlik var. Amerika ile müzakereler yürüten kısmen kendi şartlarını da kabul ettirebilen bu tam da Amerika

0: Amerika'nın istediği bir şey. Yani şöyle düşünüyor şu an Trump ve ekibi, bizim istediğimiz kıvama geldi. Çünkü Ali Hamane'yi şöyle düşünün, İslam Cumhuriyeti sonrası İran'ın bu olağanüstü direniş ekseni politikasını inşa eden, yani bölgede Amerika'yı büyük şeytan, İsrail'i küçük şeytan olarak nitelendiren bir politik figürdü, fenomendi ve bugün o yok. Onun oğlu yönetimde ve onun yakın ekipleri de çoğu tasfiye edildi bu savaş sırasında. Böyle bir fark var. İkincisi şu, Trump'a kadar Amerika'nın İran dosyası şöyleydi. Amerika için sadece İran meselesinde kırmızı çizgi, İran'ın bir atom bombasına sahip olmaması gerektiği bir kırmızı çizgiydi. Ama 2018'de bu İsrail'in Netanyahu'nun da baskısıyla kırmızı çizgi listesinde ciddi bir genişleme oldu. Yani sadece nükleer bomba değil, zenginleştirilmiş uranyum, İran'ın balistik füze kapasitesi, vekil güçleri de bu kırmızı listeye eklenerek İran'a saldırı, İran'a karşı bir savaş meşru hale getirildi Amerikan politikasında. Böyle de bir fark var. Dolayısıyla bugün Trump'ın sürekli sık sık işaret ettiği, çalışmak istediğimiz ekipler şu an iktidarda,
1: Evet,
0: buna işaret ediyor.
1: çok net bir cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aslında Donald Trump eğer bir barış çizecekse İran'la, kendi istediği isimlerle barış çizdi diyor
0: Bu
1: ana
0: kadar
1: hocam.
0: büyük bir fark var. Evet. Tam da en önemli fark da bu. Yani kendi çalışmak istediği ekip, müzakere yürütmek istediği ekip şu an İran'da iktidarda. Böyle değerlendiriyor Amerikan liderliği.
1: Peki ben bu yeni sayfayı biraz açayım. Nedir bu Donald Trump'ın istediği yeni sayfa, ya da nedir bu J.D. Vance'in İran'la yeni bir döneme başlayabiliriz mesajı? Neden şimdi? Neden yani devrimden sonra ilk defa bir kağıdın altında, değil mi, İki ülkenin imzası var hocam. Bu görüntü öyle, tamam daha önce fotoğraf vermiş olabilir ama siz iki büyük isim çıkıyorsunuz, her iki tarafın iki büyük ismi ve bir anlaşma imzalıyorsunuz. Ben biraz kapitalist cepheden bakayım. Bunu dün de biraz konuştuk ama bunu ben biraz şuradan dolayı sormak istiyorum. Yine bu savaş öncesi görüşmelere atıf yaparak denilmişti ki o zaman İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu başka ülkelere taşıyalım. Bunun müzakere edildiği söylenmişti. Bir de İran 90 milyonluk bir pazar. Açalım bu pazarı, kaldıralım bu ambargoları. Amerikalılar da gelsin, Körfez de gelsin. Bu arada bizim için de çok büyük pazar. Yani iyi bir komşumuz. Biz İranlıları da çok seviyoruz. İranlılar bizi seviyor. Gidelim, mal alalım, mal satalım. Bölge için çok önemli bir pazar burası. Ama siz ambargolar yüzünden bölgeyi de bir yerde yerinde saydırıyorsunuz gibi bir durum var. Şimdi acaba bu yeni sayfa nasıl bir yeni sayfa? Diplomatik olarak ve ekonomik olarak.
2: Yani çok erken, yani neticede bunları konuşmak için çok erken. İran yönetiminin de İran rejiminin de rasyonel bir değerlendirme yapacağı açık. Yani baktığımızda 1979'dan beri ambargolarla, yaptırımlarla dünyadan tecrit edilen bir idare var orada. Devasa doğal kaynakları var. Mesela Venezuela'nın 303 milyar varil rezervi var. İran'ın 170 milyar varili. Doğal gaz bakımından Rusya'nın arkasından ikinci sırada. Biz Karadeniz'de, Sakarya bölgesinde 800 milyon varil galiba bir rezerv keşfettik. Ama İran'ın rezervi 34 trilyon metreküp. Rusya'nınki 39 trilyon metreküp. Şimdi bu devasa doğal kaynaklar fakat İran halkına, İran ekonomisine yansımıyor. 47 yıldır yaptırımlarla karşı karşıya olan bir yapı var. Şimdi şunu da gördük. 28 Şubat'ta İran'ın dini lideri, komutanları suikastlerle, saldırılar neticesinde katledildikten sonra rejim lehine bir konsolidasyon oldu içeride ve hatta muhalifler, diasporadaki İranlılar vatanlarını savunmak için bu saldırgan tarafa karşı kolektif hareket etme kararı aldılar. Artık böyle halkına baskı uygulayan yapı yeni koşullarda sürecek mi? Bunu bilmiyoruz. Fakat ben önümüzdeki zaman diliminde İran'da bir ılımlı eğilim, bir reform dalgasının da öne çıkabileceğini düşünüyorum. Neticede onlar da reel politiğe Geleceklerdir. Şimdi Trump pragmatist bir kişi, merkantilist bir kişi, tüccar değil mi, iş adamı. Hı hı. Bir taraftan da böyle bir kapıyı zorlayarak buradan avantaj yakalamayı kurgulamış, hesaplamış olabilir. Fakat evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Bunu göreceğiz. Şimdi İran birkaç sene önce Çin Halk Cumhuriyeti ile 400 milyar dolarlık bir ticari anlaşma yaptı. Büyük ölçüde İran'ın doğal kaynakları, fosil yakıtları Çin tarafından alınıyor. Daha başka bağlantılar da var bu ticari ilişkinin içerisinde. Şimdi İran'a baktığımızda bir taraftan Şanghay İşbirliği Teşkilatına üye oldu. Öte taraftan BRICS üyesi oraya da dahil oldu. Rusya ile de yakın ilişkisi var. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya devasa kamikaze drone sattı. Şimdi Trump'ın böyle bir İran'ın dışa açılması ve uluslararası toplumla irtibat, ilişki kurması yaklaşımı burada önümüzdeki zaman diliminde belirleyici olabilir. Yani İran'ı Rusya'nın ve Çin'in elinden alıp Batı'yla, ABD'yle yakın bir çizgiye taşımayı kendileri kurguluyor olabilirler. Fakat İran'ın içerisinde buna yönelik yaklaşım ne olacak, bunu bilmiyoruz. Bir de en başta da konuştuk. Kırılgan nokta bu müzakerelerin ve muhtemel anlaşmanın İsrail'in pozisyonu, tavrı, tutumu. Çünkü buradaki Siyonist yapı kesinlikle bunun bir mukavele, bir anlaşmayla sonuçlanmasını istemeyecektir ve çeşitli aşamalarda müdahale edecektir. Bu gayet açık. Fakat şöyle bir ters yönde bir gelişmenin de kapısını aralayabilir. İsrail tüm dünyada günümüzde parya vaziyetinde, yani Yahudi karşıtlığı, İsrail karşıtlığı Gazze Savaşı'ndan dolayı dünya genelinde arttı. Çünkü orada soykırım suçları, savaş suçları A'dan Z'ye, beynelmil hukuka aykırı uygulamalar yapıldı. İsrail'in yeni bir başlangıç yapması için acaba Netanyahu'yu devre dışı bırakma şeklinde bir kurgu olabilir mi? Yani seçimlerde en kolay tasfiye yöntemi herhalde Netanyahu'nun partisinin başarısız olmasıdır. Böylece İsrail tüm bu saldırganlığın sorumlusu olmaktan kurtulacak. Aynı idealleri benimseyen fakat biraz daha ılımlı olan, yıpranmamış isimlerle, işte Yair Lapid gibi,
1: Naftali Bennett gibi. Siz en başından beri bunu söylüyorsunuz hocam. Siz diyorsunuz ki Amerika Netanyahu'yu yıkar bu süreci, İsrail de buradan aklar. Yani İsrail değil, Netanyahu hükümeti yaptı gibi bir duruma getirebilir.
2: Evet, şimdi bizim deyimlerimizin arasında da var günah keçisi. Hı hı. Yahudi teolojisinde işte günahlarınızı konuşuyorsunuz, keçiye itiraf ediyorsunuz, sonra keçiyi salıveriyorsunuz, tüm günahlardan kurtuluyorsunuz. Şimdi İsrail ve ABD Gazze Savaşı'nda, İran ABD Savaşı'nda tüm bu cürümlerden mütevellit bir sorumlu arıyor. Acaba bu süreç ABD kararlı durabilirse Netanyahu'nun tasfiyesine mi yol açacak? Yani böyle bir kapının aralanabileceğini de düşünmeyelim. Öte taraftan tamamen köprüleri atmaları falan söz konusu değil. Yani aralarında belli dönemlerde gerilim tırmanıyor. Aslında kayıkçı kavgası olarak da değerlendirmek mümkün. ABD ile İsrail arasındaki ihtilafları, zaman zaman beliren tartışmaları. Çünkü kurulduğundan beri bu devleti Orta Doğu'da ABD himaye ediyor, pervasız biçimde destekliyor. Trump bunun en ekstrem halini uygulamaya koydu. Belki buradan İsrail'e Netanyahu sonrası bir kapı aralanabilir.
1: Bir şey olabilir diyorsunuz. Bu arada ben Fox News'i takip ediyorum. Şimdi Fox News'te ne söylüyorlar? Donald Trump'a yakın yayın yapan bir yayın kuruluşu biliyorsunuz. Amerikalı haber kanalı Fox News. Şimdi tüm bu konuşulanlardan sonra Fox News bir haber geçti şimdi. Orada tabii şöyle bir soru işareti var. Bunu da böyle çok üzerinde konuşmak istemiyorum ama çünkü İsrail sabotajı olabilir. Bunu söyleyeyim. Tel Aviv'den bir muhabir bağlanıyor Fox News'e ve o şöyle söylüyor. Trump'ın Fox News'e verdiği bilgilere göre diyor. Yani ona dayandırıyor. Trump Fox News'e konuşmuş. Öyle anlatıyor Fox News'in Tel Aviv muhabiri. Ben diyor görüştüğüm yetkililerle konuştum ve dedim ki onlara Donald Trump diyor Hürmüz Boğazı için. Eğer Hürmüz'ü kapatırsan bir ülken kalmaz ve ülkenize geri dönmeyi bile başaramazsınız. Burada bir

0: birkaç hakaret cümlesi var, kelimesi var. Belki sosyal medyaya yine düşer hocam ama ben zikretmeyeceğim. Amerika gerekirse, burası önemli, gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebilir ve geçiş ücretleri toplayabilir. Amerika'nın Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun koruyucu meleği olması anlamına gelir bu diyor. Amerika ayrıca Boğaz'dan geçen petrolün %20'sini almasını da içerecek bir anlaşma yapabilir. Trump'ın Fox News'e verdiğini iddia ettiği Tel Aviv'den bağlanan muhabir bu açıklamayı yapıyor. Ben de Fox News'ten bakıp bunu söyledim ama bununla ilgili şunu soracağım. Şimdi burada Trump belki düşer birazdan ajanslara da ama Anar hocam şunu sorayım. Şimdi bu Hürmüz Boğazı meselesi maddesi biraz karışık bir madde. Kağıt üzerinde baktığınızda dedi İrfan Kaya Ülger, İran kazanmış gibi görünüyor dedi. Ama bazı maddeler var, mesela işaretledim onlara. Bunu İran kazanmış gibi görünüyor, bunu Amerika kazanmış gibi. Hürmüz soru işareti, çünkü Amerika Hürmüz'de bir açık kapı bırakarak diyor ki siz bölge ülkeleri bir koalisyon oluşturun. Umman olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, İran olsun, siz bir araya gelin, sonrasında sonra bakarız. Muhtemelen Amerika'nın Hürmüz'le ilgili bir planı var. Buradan belki petrol almak, belki geçiş ücreti almak, belki bir kaynağı almak gibi. Bu iş burada tıkanabilir mi?
1: Şimdi şöyle, İran tarafı sizin de dediğiniz gibi bu savaşta yenildiklerini düşünmüyorlar ve bu şöyle bir sonuç çıkarıyor: yenilmediysek bir anlamda kazanmış sayılırız ve Hürmüz Boğazı'nda da stratejik bir üstünlük kurduk, burayı kapatabilme, fiili olarak kapatabilme gücümüzü gösterdik ve dolayısıyla savaş süresince elde ettiğimiz bu stratejik üstünlüğü Hürmüz Boğazı'nda fiili bir duruma, yani kendimiz lehine bir yasal bir statü haline getirmek istiyorlar. İlk baştan beri İran liderliğinin, sertlik yanlılarının bu müzakere sürecini eleştirmesinin arkasındaki en temel sebep bu: Hürmüz'den taviz vermeyin. Yani buradan bir geçiş ücreti. İran'ın buradaki fiili üstünlüğünü tanıması yönünde bir talebi var. Ama evet, İranlar savaşta ciddi bir şekilde asimetrik kapasitelerini ortaya koydular ama şöyle de bir durum var. Hürmüz Boğazı'nı kendi bir İran iç boğazına dönüştürecek kadar bu savaşı kazandığını da söyleyemeyiz. Eğer bu konuda bir ısrarları devam ederse çıkmaza girilir. Hürmüz meselesindeki ısrarları devam ederse, evet orayı kapatabilirler, mayınlar vesaire, bu mümkündür. Bunu yapmak için, bir boğazı kapatmak için devlet olmaya gerek de yok. Bunun örneği Husiler Babülmendeb boğazını kendi imkanlarıyla daha önce de kapatabileceğini gösterdiler. Çünkü siz boğaza eğer mayın atarsanız, geçen gemilere yönelik bu tankerler, sigorta ücretleri vesaire tehlike arz ettiği zaman oraya girmeye cesaret edemiyorlar. Bu mümkündür. Ama bu talepte ısrar ederse bu çıkmaza sokar müzakereleri. En ideal çözüm nedir burada? Savaş önceki statüye dönülmesi. Yani tarafların karşılıklı olarak ablukalarını çekmesi ve seyri sefer güvenliğinin de temin edilmesi. Şöyle bir uygulama olabilir: eğer bölge ülkeleri Bayen'in, Umman'ın, İran'ın ve diğer ülkelerinin ortaklaşa bir Hürmüz'de bir formül ve yeni bir statüko belirleyebilirler. Uzlaşıyla, evet, konsensusla. Ama İran eğer şu talep de ısrar ederse, işte daha önce ileri sürdükleri tanker başına işte 1 milyon 2 milyon buradan çıkılmaz. Bu tekrar çatışmaları gündeme getirebilir. Bunu belirtmek lazım. İkinci husus şu: şimdi İran bu müzakerelerde, evet, bu müzakereleri başlattı, devam ettiriyor ama bütün varını yoğunu bu müzakereye bağlamış değil. Kötü senaryoya da hazırlıklı. Yani eğer müzakereler tıkanırsa tekrar çatışmaları başlatabilme kapasitesi olduğunu da, evet, zaman zaman hatırlatıyor. Böyle de bir durumu var. Ama İran için buradaki en önemli husus, hocam da bahsetti, bir şekilde bu ambargolardan kurtulmak istiyor. Çünkü ambargolar İran ekonomisini tüketiyor. Son olarak bir örnek vereceğim. İran devrimi öncesi İran dünyanın en iyi 17. ekonomisiydi. En büyük 17. ekonomisiydi. Türkiye 20'lerdeydi o zaman. Bugün gelinen nokta Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. İran'sa 44-45. ekonomisi. Yani bu ambargolar İran ekonomisini, kaynaklarını, insanını, doğal kaynaklarını belirli bir şekilde kullanmasını önlüyor. Bu sebeple bu müzakereleri aslında İran tarafının bir şekilde

0: şekilde onay vermesi ve sonuçlanmasını istemesinin arkasındaki en temel sebeplerden biri ülke içerisindeki bu kronik ekonomik sorunları bu ambargoların kalkmasıyla bir şekilde çözmek.
1: Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Müsaadelerinizle onu sormak istiyorum. Şimdi bu Donald Trump'ın Fox News'e tam şu an bu J.D. Vance'in açıklamasından sonra verdiği bir demeç var. Bunu sanıyorum Tel Aviv muhabirine vermişler. Tel Aviv muhabiri de çıkmış oradan anlatıyor. Şimdi az önce anlattık, verdik de İran Kanada'da çok orta yollu barışa yönelik mesajlar verdi. Amerikan Başkan Yardımcısı çıktı, dedi ki biz bir yeni sayfa, Donald Trump dedi, yeni bir sayfa açmak istiyor. İran'la yeni bir sayfa açabiliriz. Lübnan meselesine ilişkin de Lübnan meselesini de çözeceğiz, aşacağız gibi bir açıklama yaptı. Şimdi Donald Trump Fox News'e yaptığı açıklamada demiş ki İran anlaşması için 60 günlük bir seçeneğim var. O seçenekten sonra istediğimi yaparım. Şimdi bakın, anlaşmada istediğimi yaparım diye bir şey yok. 60 gün uzatılabilir. Böyle taraflar anlaştılar. Bu bir. İkincisi, Lübnan'la ilgili söylediği şey de çok ilginç. İsrail'in Hizbullah'ı alt edememesinden hayal kırıklığına uğradım. Binaları yıkmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar diyor. Burada şunu soracağım hocam. Ne yapıyorlar diye sormayacağım. Nasıl bir iletişim stratejisi? Başkan yardımcınız çıktı az önce, bir barış mesajı verdi dünyaya. Siz niye arka taraftan kalkıp İsrail'den bağlanıp neden İran'a tekrar gözdağı veriyorsunuz? Onlara dedim ki bakın, açın boğazı, dönemezsiniz ülkenize yoksa. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Yani ABD bir taraftan da bu müzakere dönemi boyunca aslında kendince İran'a baskı uyguluyor. Oysa bu baskıların hiçbir netice vermediğini protokol maddelerinde gördük. 14 maddeye baktığımızda bu maddelerin hangisi İran lehine, hangisi ABD lehine diye sınıflandırdığımızda büyük çoğunluğunun İran'ın talepleri olduğunu, İran'ın taleplerinin karşılandığını görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor: ABD aslında İran'ın bu konudaki iddialarını, argümanlarını kabul etmek durumunda kaldı. İran sonuna kadar burada direndi ve bunu mutabakat zaptına yansıttı. Fakat bir taraftan da yine bu tehditle mesafe almaya çalışıyor. Bunu en başından beri, 28 Şubat'tan beri Trump sürekli yapıyor. Yani ve müzakere dönemi boyunca da yapacak belli dönemlerde. İran lehine açıklamalar yapıyor, sonra onları tehdit ediyor. Yani böylece piyasaları bir anlamda kontrol etmeye çalışıyor.
1: İsrail'e de oynuyor olabilir mi? Yani İsrail'e de bakın aslında o kadar da iyi değiliz gibi bir mesaj, yani.
2: Şimdi şey tabii mi? Kimsenin önünde böyle bir küre yok. Yani işte gelecekte ne olacak görüyorum falan diye böyle. Ama bu çok yakın zaman içerisinde 27 Ekim'de İsrail'de seçim var. Kasım'ın başında ABD'de Temsilciler Meclisi ve Kongre kısmi yenileme seçimleri var. Ben bu iki aktörün de devre dışı kalabileceğini düşünüyorum. Yani İsrail'de Netanyahu seçimleri kaybeder, kendisini destekleyen partiler eğer kamuoyu desteği bulamazlarsa muhtemelen muhalif adaylar yeni İsrail Başbakanı olurlar. Eğer Temsilciler Meclisi ve Kongre'de çoğunluğu kaybederse Trump'ın devre dışı kalması, azledilmesi ihtimali var. Bu durumda tabii yeni seçim olmayacak. Hı hı. 2028 Kasım ayına kadar J.D. Vance Başkan Yardımcısı.
1: Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kahire'deydi. Dörtlü bakanlar toplantısı vardı. Bir açıklaması var. Hemen dönelim Hakan Fidan'a.
3: Çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. Bugün ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı kardeşimle ayrıca bir ikili görüşme de yaptık az önce. iki ülke arasındaki devam eden ikili ilişkiler ve konuları da masaya yatırma imkanımız oldu.
4: Efendim, ABD-İran arasındaki görüşmeler yakında yeniden başlaması bekleniyor. Sizce kalıcı barışa yakın mıyız bu konuda değerlendirmeniz?
3: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk

0: erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen. Teşekkür ederim.
1: Son cümle herhalde en önemli iki cümle. Bir, köşede bekleyen bir İsrail var. En önemli soru işareti. İki de bu maddelerde zaman zaman yol kazaları çıkacak, çok belli. Hemen böyle çözülebilecek gibi problemler değil zaten, yıllardır çözülemeyen şeyler. Orada da tıkanmalar olabilir. İsrail de köşede bekleyebilir diyor Hakan Fidan hocam. Kısaca bir değerlendirmenizi alayım, sonra Anar hocaya döneyim.
2: Evet, yani süreç birdenbire bir anlaşmayla, bir uzlaşma metniyle sonuçlanmayacak. 60 günlük süre muhtemelen uzatılacak. Hatta böyle birkaç ay, birkaç açıyla uzanma ihtimali de var. İşte karşımızda az önce konuştuk, Ukrayna savaşı var. Hala tünelin ucunda bir ışık yok. İşte Gazze'de ateşkes ilan edildi. Hala bir sulh, sükun, huzur yok. Bu meselenin de önümüzdeki aylara, yıllara uzama ihtimali var. Yani bir kez bunu nazarı dikkate almamız lazım. Onun için tarafların bu işbirliğini kolaylaştırıcı şekilde ülkelerin devreye girmesi lazım. Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Mısır zaten burada hem resmi arabulucu hem gayri resmi olarak kolaylaştırıcı olarak sürecin olumlu tarafa gitmesi için çaba gösteriyorlar. Evet, uzayacağını gösteriyor. Bu açıklamalardan böyle bir sonuç çıkarabiliriz.
1: Teşekkür ederim hocam. Anar hocam, sizin de beklentilerinizi almak isterim bundan sonraki sürece dair.
3: Evet, yani Sayın Bakan'ın ifade ettiği İsrail köşede bekliyor ve burada İran liderliğine çok büyük bir aslında uyanık olmaları lazım, amiyane tabirle. Bu fırsat vermemeleri lazım. Yani İsrail'in bu müzakereleri provoka etme potansiyeli çok çok yüksek ve bunu yapacaklardır. Her şeyi deneyeceklerdir. Çünkü bir varoluşsal bir mesele olarak görüyorlar. Hem İsrail siyaseti hem İsrail toplumunun ruh hali bugün itibariyle sağlıklı değil. Ve bu provokasyona da olabildiğince İran müzakere heyetinin, İran liderliğinin de uyanık olması lazım. Böyle bir diplomatik müktesebata da sahipler aslında. Müzakere kabiliyetleri çok yüksek bir ekip şu an bu müzakerelere yürütüyor. Ve temel felsefeleri de şu: zaman ve enerji de en çabuk yorulan bu müzakereleri kaybeder. Ve İranlılar da bu müzakere deneyimi çok fazla olan bir ülke. Dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu müzakereleri aslında başlatmakla, bütün eleştirilere rağmen, okların kendi üzerinde olmasına rağmen buraya bir şans verdi. Burada demek ki İsrail'in etkisini Amerikan siyasetinde azaltmaya yönelik de bir irade aslında. Bunun değerlendirilmesi lazım. Tabii umuyoruz ki bu müzakerelerden, evet, çok alt başlıklar ve alt başlıklar var. Teknik konular var. Özellikle bu zenginleşmiş uranyum meselesi. Ama ben 60 günlük süre içerisinde İsrail'in provokasyonları engellenebilirse buradan olumlu bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Yani İsrail'in saldırısı durumunda da, hatta başka bir yerden bakayım, herkes de olayın çok farkında olduğu için, yani bunun suistimal edilebileceğinin yaşandı geçen hafta. Bir saldırı yaptı İsrail, İran'da karşılık verdi, Amerika devreye girdi, kesmek zorunda kaldılar. Muhtemelen olacak. Bugün o Ben Gvir'di, evet, değil mi, bakanın adı, çıktı, evet, dedi ki 4 askerimiz öldü, yakalım Lübnan'ı. Şimdi bunlar olacak demek, evet, ki 60 günlük süreçte. Ama siz de sonuçta, biz bunu görebiliyorsak, siz en baştaki en büyük isimlersiniz. Siz daha iyi görebiliyorsunuz. Yani buna da fırsat vermemek gerekiyor.

0: gerekiyor?
1: İşte yumuşak karnı.
2: Bir şey,
1: evet.
0: Buyurun.
2: Bir şey ilave edecektim. Mesela şu İsrail'de evet Ekim'de seçimler var. Kim seçilirse seçilsin İsrail'in bölgesel tahayyülleri değişmez. Yani Lübnan çünkü takip ediyoruz İsrail siyasetini, açıklamalarını. Şöyle bir fark var ama. Netanyahu seçilirse, çünkü Netanyahu Amerika'daki dinamikleri harekete geçirme kabiliyeti yüksek bir siyasetçi. Trump üzerinde baskı kurabiliyor. Oradaki Siyonist lobby üzerinden. Onun için onun seçilmemesi belki de Amerika'nın elini, Trump'ın elini rahatlatabilir. İsrail'de başka bir siyasetçi, başka bir başbakanı Trump dizginleyebilir. Ama Netanyahu seçilmesi durumunda dizginlenmesi çok çok zor bir siyasetçi. Bu bölge için çok olumsuz bir senaryo olur.
0: Peki hocam, çok kısa bir cümle. Çok kısa son cümlenizi alayım.
1: Evet, yani bu pilav daha çok su götürür diye bizim bir deyimimiz var. Bunları daha önümüzdeki zaman diliminde uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Ümit ederim ki 60 günün sonunda bir barış anlaşması ortaya çıksın. Fakat ben sürecin çok daha uzun süreceğini düşünüyorum.
0: Bir Rusya-Ukrayna savaşı gibi. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Profesör Doktor İrfan Karaülger bizlerle birlikte olduğunuz için. Doktor Anar Ali hocam çok teşekkür ederim katkı verdiğiniz için.
2: Ben
0: değerlendirmeniz için sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Amerika-İran arasında ilk müzakerede bundan sonraki sürece ilişkin ilk niyetler belli oldu. Konuştuk ayrıntıları. Şimdi Anadolu diyarıyla veda edeceğiz. Bu hafta Diyarbakır'ın kuzeyindeki Hazro'ya konuk oldu Anadolu diyarı ekibi. Oradan izlenimleri getireceğiz ekrana. Noktalayacağız. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ya sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
9: Her zaman Kiyalı.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim. DNR mağazalarında seni bekliyor.

0: Diyor. Son gün 21 Haziran.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Fix.com. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. ahaberradyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Türk halk müziğinin köklü ezgilerinden biriyle daha karşınızdayız. Anadolu'nun bereketli topraklarından, mevsimlerin diliyle söylenmiş bir türkü bu. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Doğanın uyanışıyla birlikte umutlarımızı, sevdalarımızı ve hasretimizi dile getiren bu güzel türkünün hüzünlü bir hikayesi var. Buyurun hep birlikte dinleyelim.

istiyordu sevdiğiyle. Ama bilirdi ki yuvayı kurmak için önce ekmek kazanmak gerekir. Komşu köyde bulduğu işe gitmeden önce sevdiğine söz verdi. Yaz olunca geleceğim, sabret. Aylar geçti, mevsimler değişti, yaz geldi ama delikanlı dönmedi.

kız ve ailesi başka bir köye ziyarete gitti. Genç kızın gözlerinde tarifsiz bir hüzün, suskunluğunda bir bekleyiş vardı. Akrabaları fark etti bu hali. "Yoksa sevdiğini mi özledin?" diye sordular. Baba bu sözleri duyunca öfkeden deliye döndü. Genç kızı hemen bahçeye gönderdi. Ama o bahçede kızın yüreğine dokunan bir şey vardı.

Genç kız gözleri dolu dolu, titreyen adımlarla bahçeye doğru yürüdü. Her şey aynıydı ama o artık eskisi gibi değildi. Çiçek açmış ayva ağacını görünce bir an durdu. İçini saran o tanıdık koku, yıllar öncesinin hatıralarını taşıdı ona. Kalbi sıkıştı. Özlediği sesler, yarım kalan cümleler, dokunamadığı eller birer birer belirdi zihninde. Ağacın altına usulca yaklaştı, ellerini dalına uzattı. Sanki bir zamanlar orada onunla gülen birini bulacakmış gibi. Sonra gözlerinden süzülen yaşlarla birlikte kalbine gömdüğü sözler birer birer dökülmeye başladı.

O gün orada bir genç kızın gözyaşlarıyla doğan bu türkü yıllar sonra derleyen ellerle notaya döküldü. Kaynağını Ali Turan ve İbrahim Çalga'dan alan bu Balıkesir türküsü Muzaffer Sarı Sözen tarafından yeniden hayat buldu.

0: ve 1975 yılında Türk müziğinin dev sesi Müzeyyen Senar bu eseri seslendirdi. Bazı sevdalar tamamlanmazdı ama bir türkü olur, dilden dile dolaşır, gönülden gönüle yerleşir ve de unutulmazdı.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, pezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Yayınından merhaba. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, arkadaşlarımız haber nöbetinde sahada bizi bekliyor. Hemen bakalım o noktalara dönelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. Son bilgileri Fatih Yılmaz aktaracak. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la İtalyan lider Meloni'nin arasında fotoğraf tartışması sürüyor. Taraflardan yeni açıklamalar var. Dündar Keşaplı İtalya'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı. Erşan Karaca son durumu aktaracak. Ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir düğünde istek şarkının çalınmamasına öfkelenen bir şahıs dehşet saçtı sevgili izleyenler. Pompalı tüfekle ateş açan şahıs 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Sefer Ayçe son durumu paylaşacak bizlerle birlikte. Ayrıca Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mehmet Türel aktaracak detayları ve başlıyoruz akşam ajansına. ABD ve İran arasında bugün oldukça sıcak gelişmeler yaşandı sevgili izleyenler. Heyetler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz son durumu aktarmak üzere bizi bekliyor. Yeni açıklamalar neler? Sanıyorum hem JD Vance'den hem de Pakistan tarafından açıklamalar var. Fatih Yılmaz, söz sizde.
1: Çok teşekkürler. Evet, bugün dünya gözünü İran ve ABD arasında İsviçre'nin Burgenstock kasabasında çevrilen bu müzakerelere çevirmiş durumda. İki tarafta savaşı kalıcı olarak sona erdirmek ve nihai bir ateşkes anlaşması sağlamak amacıyla görüşmelere başladı. Ancak müzakerelerin önünde büyük bir engel var. O da İsrail. Uzmanlara göre İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim müzakerelerin önündeki en büyük sorun olarak duruyor. Sen de ifade ettin. Biraz önce açıklama yapıldı. Yaklaşık bir saat önce ABD, Katar ve Pakistan heyeti ortak bir basın açıklaması yaptı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den önemli açıklamalar vardı. ABD ve İran liderlerinin bugüne kadar yüksek düzeyde hiç görüşmediğini söylediği Vance ve görüşmenin kritik önemde olduğunu vurgulayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti J.D. Vance. Görüşmede tarihi önemde ilerleme kaydettik. Gelecekte herkes birlikte çalışacak. Barış hiçbir zaman kolay değildi. Barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceğimiz bir gelecek olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Yine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de çok olumlu pozitif mesajlar verdi. 14 maddelik bilindiği üzere bir mutabakat metni üzerinde anlaşılmıştı. Hem ABD Başkanı Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bu 14 maddelik mutabakatı imzalamışlardı. Buna göre tüm cephelerde kalıcı ateşkes öngörülüyor. Ancak buna rağmen İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Lübnan'a yönelik saldırıları geçtiğimiz hafta boyunca devam etti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik son hava saldırılarında onlarca kişinin öldüğü bilgisini paylaşalım. İşte bu nokta ABD-İran görüşmelerinin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İran kalıcı bir barış için İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesini şart koşuyor. İsrail ise

0: güvenlik gerekçesiyle geri atmayacağını açıkça ifade ediyor. Uzmanlar İsviçre'deki görüşmelerin kaderinin büyük ölçüde Lübnan dosyasına bağlı olduğunu belirtiyor. Taraflar nükleer program konusunda ilerleme sağlasa bile İsrail-Hizbullah hattındaki gerilimin düşmemesi halinde kalıcı bir anlaşmaya ulaşma ihtimalinin oldukça zor olacağı belirtiliyor. Dünya kamuoyu İsviçre'deki bu müzakereden çıkacak sonuçları merakla bekliyor. Son bir notla bitirelim. Özellikle Avrupa medyasında önemli bir başlıkta, daha doğrusu haberde atılan başlıklar, yorumlar dikkat çekici. Hem ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in hem de Pezeşkian'ın bu barış için hayatlarını ortaya koydukları şeklinde yorumlar dikkat çekici diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Yeni başlıklar geldiğinde, açıklamalar geldiğinde paylaşıyor olacağız efendim. Şimdi yurda dönelim. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir düğünde istek şarkının çalınmamasını öfkelenen şahıs dehşet saçtı. Az önce demiştik, pompalı tüfekle kalabalığın arasına daldı, ateş açtı ve 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. 4 kişinin de yaralanmasına. Son detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Sefer Ayçe o noktada bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Bu vahşetin detayları neler Sefer Ayçe?
2: Teşekkürler Sümeyye. Gerçekten duyulduğunda inanması çok zor bir haber. Bir düğünde parça çalınmadı, istek parça çalınmadı diye alıp silahı gelip düğünde pistte oynayanları ateş edildi. Nerede oldu bu? Ödemiş'te. Gerçekten duyulduğunda zor, inanması gerçekten zor. İşte iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen bir kişi kendisinin istek şarkı istediğini belirtiler ve aldığımız bilgiye göre bu istek şarkı da çalınmayınca düğünden ayrıldı. Düğünden ayrıldığı ve gittiği zannedildi. Fakat kısa süre sonra düğün alanına geri döndü elinde pompalı tüfekle. Çünkü aracında pompalı tüfek vardı ve aldığı pompalı tüfekle düğünde pistte oynayanlara, eğlenenlere karşı ateş etmeye başladı. İşte o sırada kurşunlara hedef olan 12 yaşındaki Ayaz Şimen de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk bütün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Ve olayda dediğim gibi pistte oynayanlar, eğlenen kişinin üzerine ateş açılınca bir kişi ağır, 3 kişi de yaralandı. Onlar da hastane kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Ve aynı zamanda şu anda o kişi de 43 yaşındaki Erşan Dereli. Yapılan geniş çaplı operasyonun ardından sabaha karşı da jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı. Dediğimiz gibi gerçekten inanması çok zor bir haber. Bir şarkı çalınmadı diye pistte iddiaya göre de alkol olan bir kişi pistteki oynayan kişilere ateş etti ve sonuç böyle, bir kişi ne yazık ki 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Teşekkür ediyoruz Sefer Ayçe'ye. Kolaylıklar diliyoruz. Ne yazık ki İzmir'den böyle bir haber paylaştık. Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı sevgili izleyenler. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. Detayları alacağız. Olay yerine gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Türel bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sen de Mehmet Türel.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Malatya güne maalesef ki acı bir cinayet haberiyle başladı. Aysel Yıldırım tam 3 aydır aranıyordu. 19 Mart'ta evinden ayrıldı. Bir ticari taksiye bindi ve 23 Mart'ta ailesi, babası Ali Yıldırım kayıp başvurusunda bulundu. Bugüne kadar bir haber çıkmamıştı. Ta ki sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek bir sosyal medya paylaşımı yapana kadar maalesef ki 19 yaşındaki kızımızı kaybettik, cinayete kurban verdik şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve detaylar da daha sonra ortaya çıktı. Aysel Yıldırım'ın o gün evden çıktıktan sonra Yavuz Selim Toki konutlarına gittiği ve burada Aykut Aslan isimli şüpheliyle görüştüğü, Aykut Aslan'ın evine misafir olarak gittiği şeklinde ifadeler var. Ve o gün, o gece Aykut Aslan tekrardan kamera kayıtları incelendikten sonra evine geliyor. Ticari bir araçla, o ticari aracın arkasına evinden bir şeyler indiriyor. Ne olduğu belli değil tabii ki. Ve tekrar oradan ayrılıyor. Daha sonra tabii jandarma ve polisin ortak operasyonları neticesinde, çalışması neticesinde öldüğü, cinayete kurban gittiği düşünülen

0: Bilgiler, bu soruşturmanın selameti açısından çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade ediliyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mehmet Türel, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı demiştik. Soruşturmada gözaltı sayısı şu an itibariyle 12'ye yükseldi. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan'a kolaylıklar dileyelim. Tabii bu haftaya damga vuran başlıklardan biriydi bu kaçırılma meselesi. Nedir detaylar Erşan? Söz sende.
2: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Sümeyye Gafaroğlu. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında haftaya damga vuran haberlerden, haftaya damga vuran gelişmelerden bir tanesi, bir konudan bir tanesi ise buydu. Geçtiğimiz günlerde bu olay yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma tüm kapsamıyla devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bir ihbarın ardından kaçırılma olayının gerçekleştiğini ve ertesi gününde ise emniyet güçlerinin yapmış olduğu başarılı operasyon sayesinde Erhan Karaal'ın Tuzla'da bir inşaatta bulunmasının ardından olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alınmıştı. Ve geçtiğimiz saatlerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu konuyla alakalı, bu konuyla bağlantılı 2 kişi daha gözaltına alınmış olduğunu ifade edelim. Aslında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etmiştik geçtiğimiz aslında gün içerisinde yaptığımız yayınların içerisinde. 2 kişi daha eklendi ve şu anda toplamda gözaltı sayısı 12 kişi olduğunu belirtmiş olalım. Önceki gözaltına alınan 10 kişinin şu anda sorgularının devam ettiğini, yeni alınan 2 kişinin ise gözaltına bir önümüzdeki dakikalarda başlanacağını ifade etmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan operasyonla ilgili gözaltına alınan kişilerin ise yarın adliye sevklerinin beklendiğini sizlere ifade etmiş olalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından da Tuzla'da bir inşaatta bulunmuştu Karaal ve sonrasında ise sağlık durumu kontrolü için hastaneye götürülmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğunu sizlere yayınımızda aktarmıştık ve son olarak ise soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplamda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz saat diliminde ise 2 kişi daha gözaltına alındı ve olayla ilgili toplamda gözaltı sayısı 12'ye yükseldiğini ifade etmiş olalım ve önceden gözaltına alınanlar ise yarın adliye sevkleri gerçekleştirilecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Şimdi İtalya'ya çevireceğiz kameralarımızı. ABD Başkanı Donald Trump'la İtalyan lider Meloni'nin arasında fotoğraf tartışması sürüyor. Taraflardan yeni açıklamalar var. Gelin ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'da bizi bekliyor. Neler konuşuluyor bu hususta? Dündar Keşaplı, söz sizde.
3: Evet Sümeyye Gafaroğlu, son gerilim fitilini Trump tarafından bir İtalyan televizyonu yapmış olduğu açıklamada Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi sırasında Giorgio Meloni'nin kendisine fotoğraf çektirmek istediğini öne sürerek benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı ve çektirmeyecektim ama ona acıdım ifadelerinin ardından İtalya'da tam bir adet deyim yerindeyse siyasi deprem etkisi yaratmıştı. Ancak bu deprem etkisi geçmeden yangın üzerine benzinle gidilmesi gibi bir ifade vardır. Aynı şekilde Trump Meloni arasındaki bu gerilim ne yazık ki devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ABD Başkanı Trump Meloni'nin kendisiyle tekrardan dost olmak istediğini ve yani bu yaşananların üstünü örtmek istediğini ifade etti. Ancak Trump Meloni'nin İtalya'daki popülaritesinin düştüğünü savunarak özellikle İran konusunda ABD'nin yanında olmadığını ve ABD-İran arasında yapılan anlaşmalardan sonra Meloni'nin yeniden barışı kendi arasındaki yaşanan bu kriz sonrasında ABD Başkanı ile barışma yönünde bir ifade kullandığını söyleyerek özellikle ABD'nin NATO olarak Avrupa'ya, İtalya'ya milyarlar dolar yatırım yapıyoruz, destek veriyoruz. Buna rağmen İtalya bize üstlerin kullanılmasına izin vermedi şeklinde bir ifadeyle yeniden Meloni'yi eleştirerek bu konuda Meloni'nin yapmış olduğu çağrıya olumlu yanıt verdiğini söylemek mümkün değil. Ancak Meloni'den sert tepki geldi, yanıt gecikmedi ve ABD Başkanı Trump'ın bu yönde yapılan açıklamalarına anlam veremediğini, doğrusu ABD Başkanı Trump'ın kendi popülaritesini düşürmesi gerektiği yönünde bir ifade kullanırken İtalya her zaman

0: yapılan anlaşmalara sadık kalmıştır ve o yönde hareket etmiştir. Bu nedenle özellikle ben ulusal haklarımızı koruduğum için halkımın benim yanımda olması bana yeterli. Kendisi popülerizmi odaklanmasını tavsiye ediyorum şeklinde yanıt verdi. Kısaca toparlamak gerekirse ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Meloni arasındaki ilişkilerdeki yaşanan kriz başladığı gibi devam ediyor ancak sonlanmayacak gibi görünüyor ki bunun önceki günü yayınımızda da ifade etmiştim. Evet bakalım Binder nasıl sonlanacak şartlı. Ancak İtalya ABD arasındaki bu
1: aslında evet. ben de senin yorumunu da merak ediyorum. Nasıl devam eder, nasıl sonlanacak sence? Nereye varacak bu tartışma? Donald Trump'ın yeğeninin de bu tartışmaya dahil olduğunu biliyoruz. Sen ne düşünüyorsun?
0: Doğrusu bu tartışmanın gereksiz olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü ABD Başkanı Trump göreve geldiği zaman Avrupa Birliği içinde tek davet ettiği lider Başbakan Meloni'ydi. Aslında arada iki lider arasında ilişkilerin çok iyi olduğu bir süreçten geçilirken böyle bir tartışmanın gündeme gelmesine hiçbir siyasetçi anlam veremiyor. Ancak diğer yandan Avrupa Birliği içinde Trump'ın bildiğiniz gibi bütün siyasetçilere farklı farklı sert çıkışları olmuştu. Tek iyi ilişkilerin olduğu, en iyi ilişkilerin olduğu ülkenin başında İtalya geliyordu. Bu krizin yaşanmasıyla birlikte doğrusu siyasetçiler de, diplomasi medyası da bu soruya yanıt arıyor. Nasıl sona erecek? Ama şu bir gerçek. Trump'ın bu ciddi çıkışları ve sert eleştirileri karşısında doğrusu bu buzların erimesi zaman alacaktır. Ciddi şekilde yaşanan bu krizin içinden biraz zor çıkılacak gibi görünüyor. Ancak Trump'ın da içinde bulunduğu durum da pek iç açıcı değil. Çünkü doğrusu yaşanan krizler, savaş ve bazı bölgedeki sorunlar karşısında Trump'ın da yetersiz olması aslında Trump'ın da önümüzdeki seçimlerde ciddi şekilde kriz yaşayabileceği evet. yönünde. Bir başka deyimle evet doğru. Başbakan Meloni Trump'la dostluğu, arkadaşlığı biraz olsun onun popüler olmasını biraz daha arttırdı. Ancak bir kadın başbakan olarak ilk kez İtalya siyasetinde başbakan olmasıyla birlikte zaten kendisi siyasetin içinden gelen biri olduğu için kendi ülkesi içinde sevilen bir lider. Ancak şu bir gerçek, diğer yandan Türkiye ile olan ilişkilerini de hatırlatalım. Bunu da söyleyelim bir başka deyimle. Güçlü bir liderle ülkemiz Türkiye ile olan dostluğu da İtalya için önemli ama tabii Amerika'da önemli bir partner birçok konuda. Doğrusu işin içinden çıkılacak gibi değil ama Sümeyye doğrusu buna yanıt vermek zor. Nasıl sonlanacak bunu ben de bilmiyorum ama gerçekten tam bir kriz yaşanıyor iki ülke arasında. İstenmeyen bir kriz. Özellikle böyle kritik bir süreç içinde olduğumuz dönemi de göz önünde tutarsak bu krizlerin, bu sorunların yaşanmaması gerekiyor.
1: Peki çok kısa şunu da sorayım. İtalyan kamuoyunda ve İtalyan basınında nasıl karşılandı, nasıl görüldü bu durum, bu tartışma?
0: Doğrusu olumlu iyi görünmedi. Zaten muhalefet de Başbakan Meloni'nin yanında birçok lider, birçok medya özellikle bu süreçte doğal olarak bir ülkenin başbakanı ve böyle çıkışların kabul edilemez olduğunu zaten İtalyan medyası da yazıyor ve önde gelen siyasi otoritelerde ve muhalefetten de gelen yanıtlar bu şekilde. Ancak tabii zaman zaman Nobel Barış Ödülü'nün verilmesinde destek olmuştu Başbakan Meloni ve bu yönde biraz eleştiriler de var ama o dönemdeki durumla şu andaki durum arasında birçok çok fark olduğunu göz önünde tutarsak halk ve birçok siyasetçi Başbakan Meloni'nin yanında ve Trump'ın bu konuşması, bu sert çıkışları pek olumlu karşılandığını söylemek mümkün değil. Ama bir başka deyimle İtalya'ya da ihtiyacı var Amerika'nın çünkü İtalya'da özellikle 9 bölgede Amerikan üsleri var ve en kritik bölgelerden birinde Amerikan üsleri bulunuyor yani İtalya ve birçok konuda da İtalya'ya bir deyim yerindeyse ihtiyacı var. Amerika'nın bu şekilde gerilimin devam ettirilmesi aslında iki taraf için de pek olumlu sonuç yaratmayacağını düşünüyorum. Demin de belirttiğim gibi zaten İtalya'da halk vatandaş başbakanın yanında bu yaşanan kriz sürecinde. Doğrusu İtalya doğal olarak Amerika'nın yanında olması mümkün değil ama tabii bir liderin, Trump gibi bir liderin bu şekilde bir çıkış yapması, sert ifadelerle başbakanın Meloni'ye eleştirilmesi doğrusu büyük bir soru işareti yarattı. Bu soru işaretine de şu anda tam olarak yanıt vermek mümkün değil. Çünkü bunun gerçek nedenini bilmiyoruz. Eğer böyle sorun olsa da bu şekilde kamuoyunun önünde çıkış yaparak bir başka deyimle aşağılayıcı, küçük düşücü, rencide edici ifadeler kullanılması da doğru değil. Yaşanan sorunlar oturularak masa başında çözülmesi gerekirdi. Ama Trump'ın bu çıkışını şu anda kimse doğrusu anlam veremiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Dündar Keşaplı. Amerikan Başkanı Donald Trump ve İtalyan Başbakan Meloni arasındaki tartışma ilişkin detayları paylaştı bizimle. İtalyan basında nasıl konuşuluyor? İtalyan kamuoyunda nasıl yankılanıyor? Bu detayları paylaştı. Efendim devam edelim. Bugün Babalar Günü. Tüm babalarımızın gününü tebrik edelim öncelikle. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı da Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev öncesinde aileleriyle geçirdiği duygusal anlarla vatan nöbetini sürdüren askerlere yer verildi.
2: İlk kahramanım ve en büyük destekçim canım babam. Bugün sınır boylarında açılmaz denilen dağların ardında asil milletimizin emrinde görevimin başındayım.
3: Bana kazandırdığın tüm değerler için sana minnettarım.
4: İyi ki

0: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, duaların her zaman hırçın dalgalarda benim en büyük zırhım oldu.
1: Mavi Vatan'ın kahramanlarından, kalbi kıyıda bekleyen tüm babalarımıza selam olsun.

0: Canım babam, sen bana her zaman yüksekleri hedeflemeyi öğrettin. Gök vatanda, bulutların üzerinde, kalbimde senin o güven veren sesin var.
1: Gökyüzü kadar sonsuz sevgilerimle. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Canım babam, bana vatana hayırlı bir evlat ol demiştin.
4: Bugün üzerimdeki bu şeref üniformayla
5: vatanıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum.
6: Arkamda dağ gibi duran babam.
2: Babalar günü kutlu olsun.
7: Babalar günü kutlu olsun.

0: günlerde sığınacağım en güvenli limanım canım babam.
1: Senin yetiştirdiğin evlat bugün şanlı Bahriyeli olarak mavi vatanın savunucusudur.
2: Gölgesi vatan, yüreği pusulam olan canım babam. Babalar günün kutlu olsun.
3: Babalar günün kutlu olsun.
4: Babalar günün kutlu olsun.

0: dürüstlüğü, ahlakı ve memleket sevdasını ilk senden öğrendim.
1: Beni bu şanlı orduya, bu asil millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirdiğin için sana minnettarım.
2: Ellerinden öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.
3: Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Canım babam, aramızda binlerce kilometre olsa da...
5: Senin sevgin ve duaların her an benimle.
1: Senden öğrendiğim değerler ve bana kazandırdıklarınla.
6: Şanlı bayrağımızı dünyanın farklı coğrafyalarında gururla dalgalandırıyorum.
3: Ellerinizi öpüyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Babalar gününüz kutlu olsun.
8: Fedakarlık timsali, şehit ve gazilerimizin babaları. Sizler bu vatana sadece bir evlat vermediniz.
9: Şanlı tarihimize bir destan, kutsal vatan topraklarına bağımsızlık mührü kazandırdınız.
10: Evlatlarınızın kanıyla sulanan bu topraklarda şimdi binlerce Mehmetçik evladınızdır.
3: Ne yapsak haberiniz vermez, babalar gününüz kutlu olsun.
11: Sevgili izleyenler, emniyet ekipleri Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Korsan otoparkçılara da ekiplerin radarındaydılar. Değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltı.

0: altına alındı.
1: Emniyet NATO zirvesi öncesi değnekçilere göz açtırmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
0: Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tanınan süreyi uzattı. Hacı adayları işlemlerini 26 Haziran mesai bitimine kadar yapabilecek.
1: ...2027 yılı hac başvurularında süre uzatıldı. Hacı adaylarına ek fırsat tanındı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Diyanet'ten geldi. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen süre uzatıldı.
2: Kutsal topraklara gitme hayali kuran milyonlarca vatandaş öncelikle anlaşmalı bankalardan ön başvuru ücretini ödeyecek. Ardından E-Devlet üzerinden başvuru adımına geçilecek.
1: Daha önce başvurusunu tamamlayamayan ya da kaydını yenileyemeyen hacı adayları için yeni bir fırsat doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvuru ve kayıt yenileme işlemleri 26 Haziran mesai bitimine kadar devam edecek. Her yıl yüz binlerce kişinin başvurduğu hac organizasyonunda süre uzatımı, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzmanlar ve yetkililer yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler çağrı merkezlerinden ve ille ilçe müftülüklerinden alınabilecek.
0: Sevgili izleyenler, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası özellikle İtalya'da yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Roma'da hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken vatandaşlar ve turistler serinleyebilmek için gölgelik alanlara yöneliyor. Yetkililerse önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.
3: Avrupa kavruluyor. Sıcaklık dalgası her geçen gün daha da artıyor. Başta Roma olmak üzere İtalya'nın birçok kentinde termometreler tehlikeli seviyelere ulaştı. Roma'da sıcaklıkların 36-37 dereceye çıktığı, hissedilen sıcaklığın ise 40 derecenin üzerine yükseldiği belirtildi. A Haber ekibi Romalılara bu süreçte hangi önlemleri aldıklarını, günlük yaşamlarını ve çalışma düzenlerini nasıl sürdürdüklerini sordu.
4: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına almayı sürdürüyor. İtalya başta olmak üzere birçok ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güneyden başlayıp Orta Avrupa'ya kadar geniş bir alanda etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de yüksek seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yetkililer sıcaklıkların yol açacağı her türlü riske karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırıyor.
5: Su içmek gerekiyor. Bol bol su tüketmek lazım.
6: Çalışmak zor oluyor. Çünkü insan gerçekten çok yoruluyor. Çok fazla su içmek gerekiyor. Ve susuz kalmamaya dikkat etmek lazım.
3: Kolezyum çevresindeki turistler gölgelik alanları sığınırken süs havuzları çevresinde serinlemeye çalışıyor.
5: Bu sıcaklarda hayat çok zor geçiyor ve çok fazla su içiyoruz. Çok dikkatli olmak ve korunmak gerekiyor.
3: Yetkililer yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için acil tedbir çağrısı yapıyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
7: Estou a casa.

0: Ben evde kalıyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sıcaklar gerçekten çok fazla. Ben sadece kafeden geldim ve şimdi eve gidiyorum. Bir daha dışarı çıkmayacağım.
1: Almanya'nın Frankfurt şehrine gittiğinizde gökdelenlerin gölgesinde size Eminönü havasını yaşatacak bir yer var sevgili izleyenler. İstanbul Teknesi Main Nehri'nin hemen kıyısında bulunuyor. Özel haberimizde izliyoruz.

0: Frankfurt'ta gökdelenlerin arasında Main Nehri'nin kıyısında bir Eminönü masalı.
1: Vapurlar yok, martı sesleri de duyulmuyor ama Frankfurt'tayız, Main Nehri'nin kenarındayız, gökdelenlerin dibindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi tıpkı Eminönü'ndeki gibi balık ekmek keyfi yapıyoruz.

0: Almanya'da yaşayıp da Türkiye, İstanbul, özellikle Eminönü özlemi duyanlar, balık ekmeği özleyenler işte Frankfurt'ta gökdelenlerin dibinde bu İstanbul teknesine geliyorlar.
1: Teknenin sahibi ise bir Türk, Ramiz Meral, tam 24 yıldır bu işletmeyi ailesiyle birlikte büyük bir emek vererek işletiyor.
0: Türkiye'yi gurbetçilerin ayağına getiren insan da karşımızda. Ramiz Bey, siz sadece burada balık ekmek satmıyorsunuz, Türkiye özlemini gideriyorsunuz buraya gelenlerin, öyle değil mi?
2: Aynen dediğiniz gibi, yani o özlemi burada yaşatmak istiyoruz. Yani çünkü bizim kendi kültürümüz bu, balık ekmek olayı, İstanbul'da Eminönü tarihi. Yani öyle bir şeyleri burada, her yerde dönerci var, her yerde lahmacuncu var, kebapçı var. Biz de değişik bir şey yapalım. Yani bu da bir balık ekmeği, bizim bir kültürümüz. Ama Allah'a şükür muvaffak da olduk, yaptık. 24 senedir öyle bir mekan çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.
1: Türkiye'ye dair ne varsa bu teknedir. Çeşit çeşit balıkların yanı sıra çay, ayran ve limonata da misafirlerin damaklarını tatlandırıyor.
0: İstanbul teknesinin mutfağı burası, o kadar çok yoğun oluyor ki hafta sonu havalar güzel olduğunda işte bu mutfakta her gün yüzlerce kişiye balık ekmek servis ediliyor.
2: Evet. Bu bizim çipsimiz, yani meşhur patates çipsimiz. Bunlar kesiliyor bir milim, sonra yıkandıktan sonra burada kızarıyor, böyle çıta çıta çips oluyor. Burada da hamsilerimiz, evet. Çupra filemiz var, uskumrumuz var.
0: Bu hamsiyi hem ekmek arası, ikisini de veriyorsunuz.
2: Hepsini ekmek arası veriyoruz yani. Burada pratik çalışıyoruz. Evet, yağlarımız her gün değişiyor.
0: Günde kaç kişiye balık ekmek veriyoruz?
2: Valla değişiyor havanın durumuna göre. Yeri geliyor 7-8 porsiyon gidiyor. Yeri geliyor 10 porsiyon gidiyor.
0: Görüyorum, bayağı da bir ekip de var yani. Vallahi, kolay bir iş değil burası.
2: Bulaşık makinemiz var. Şimdi şu anda bir döner tak çay demliğimiz var. Bak, limonatamız meşhur, ayranımız meşhur, evet. Bayrağımız burada.
0: Hemen burada bakın, semaverde. Semaverde çay da var.
2: Aynen.
1: Peki İstanbul'u Frankfurt'a yaşatma fikri Ramiz Meral'in aklına nasıl geldi?
2: Doğma büyüme İstanbul olduğu için Eminönü'ndeki o tarihi balık ekmek olayını işte tasarladım. Yani burada sundum. Tabi alay ettiler. Yok işte burası Türkiye mi falan. Ya burası Türkiye değiliz. Biz Türkleriz, buradayız. Söyleyin prosedürleri. Ona göre dedim bir işaretini bunu yaparız bir şeyler. Eski bir tekne aldım. 3-4 sene sonra da bu tekneyi yaptık. Yani baktık işler güzel gidiyor. Talep var. Ha, bir eksiklik vardı. Onu da biz tamamladık. Şükür olsun yani. Ha, işlerimiz de güzel, memnun. Hatta şu anda Frankfurt'un turizm rehberinin içinde. Yani belediye de burayı çok takdir ediyor her zaman.
1: Ramiz Meral'in en büyük destekçisi ise eşi Işıl Hanım.
0: Gelen müşteriler için tatlılar yapan görüyorum. Işıl Hanım, Ramiz Bey'in eşi. Kolay gelsin öncelikle. El emeğiyle siz kendiniz yapıyorsunuz tatlıları.
3: Yani deniyorum yapmayı.
0: Nedir bu şimdi?
3: Baklava.
0: Baklava. Peki kimler alıyor? Mesela Almanlar da seviyor mu baklava?
3: Seviyorlar. Evet. Seviyorlar.
0: Peki teknede çalışmak nasıl? Zor mu?
3: Yani zor tabii, zor. Ama alıştım. Alıştım. Evet. 6 seneden beri alıştım.
2: Kendisi muhasebeciydi.
3: Evet. Benim aslında muhasebeciyim ben. Dönerle pek alakam yoktu veya balıkla. Hı-hı. Ama öğrendim. 6 seneden beri elimden geleni yapıyorum.
0: Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim.
1: İstanbul teknesi sadece Türklerin değil, Almanların ve hatta şehri ziyaret eden turistlerin de gözdesi.
0: Müşterileriniz sadece artık Türkler değil, Almanlara da balık ekmeği sevdirmişsiniz.
2: Ya öyle ki yani geldikleri zaman hamsi, uskumru, çupra, kalamar falan diyorlar yani, bu artık hamsi diyorlar.

0: Yani artık öyle alıştırdık yani bunları.
1: Sizin sadece Almanya'da değil herhalde Avrupa'daki tek bu şekilde servis veren, hizmet veren yersiniz.
0: Evet, tek. Avrupa'da bir tek.
1: Kaç yıl oldu?
0: Genel anlamda 24 sene oldu tam.
1: Evet. Peki başka neler var? Balık ekmek var.
0: Valla balık ekmeğimizde hamsi, uskumru, çupra, kalamar, kuzu ciğeri, tava ciğeri, ondan sonra Adana köfte, tavuk şiş, vegetariş, vegan. Her şeyi yapıyoruz burada.

0: Oktay, hemen arka fonda Orhan Baba çalıyor Türk müziği. Aynen. Yine Türk bayrağımız orada. Yine burada Meral İmbis'in yanında da nazar boncuğumuz. Her şeyiyle Türkiye'yi çağrıştıran, Türkiye'yi hatırlatan, Türkiye özlemini gideren bir mekan burası. Ramiz abiye çok teşekkür ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
2: Sevgili izleyenler, şehre yakın bu hafta Türkiye'nin patates ambarı Niğde'nin Çarıklı köyüne konuk oldu. Toprağın hazırlanmasından tohumun ekimine üretim ekranlara taşındı.

0: Merkez ilçesine bağlı Çarıklı köyüne şehre yakın ekip olarak kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte konuk olacağız. Bir gün geçireceğiz. Bir günde bizde neler bekliyor ekranlara taşıyacağız. Üç medeniyetin buluştuğu bu yerde emeği, üretimi aynı zamanda insanlığı ekranlara getireceğiz. Hazırsanız şehre yakın başlıyorum. Patates üretiminde Türkiye'nin en önemli üretim şehirlerinden birisi olan Niğde'deyiz. Niğde'nin Çarıklı köyündeyiz. Büyük bir emekle yapılan üretimse burada hız kazandı. Şimdi yeni sezona da ekimler başladı. Ekimler başlandıktan sonra da artık o Türkiye'deki üretimde en önemli yerlerden birisi Çarıklı mahallesinden de Çarıklı köyünden de buradan patatesler toplanacak. Süleyman Bey var yanımda. Şimdi patates üretimi tohumları artık toprakla buluşuyor.
1: Evet, doğru. Ekimler gerçekleşiyor. Şu an mesela buralara 2-3 işlem yapıldı. İlk birinci toprağın otu öldürülmek için bir ön sürüm yapıldı. İkinci tekrar bir daha bir sürüm yapılıyor. Yani 2-3 işlem yapıyoruz, toprağına göre hareket ediyoruz. Mesela diyelim ki mevsim şartlarında yağış olabiliyor. Toprak bu yağıştan dolayı sertleşebiliyor. Bunu yani biraz zor şeylerden geçiriyor, yani işlemlerden geçiriyor.
0: Üretim çok önemli bir detay çünkü şehir hayatında bunu göremiyoruz. Üretimin tam merkezi işte köylerde bulunan bu tarım arazilerinde yapılıyor aynı zamanda. Şimdi şehirde bunu göremiyoruz ya, köyün en büyük avantajı bu değil mi?
1: Evet tabii canım, domatesdir, biberdir, tavuklarımız var, ineğimiz var gibi. Yani insan hani bir de şey yapıldığı zaman tabii canım üretmeli. Fabrikasyonlara da pek insanların şu anda canları istemedikleri için. Yani huzuru alıyorsun. Nasıl huzur alıyorsun? Yani bir temiz bir hava var, oksijen var, erken kalkıyorsun, doğala içeceksin. Yani streslendiği zamanı yani gezebileceğin, görebileceğin, yapabileceğin her şey var. Yani oturup koyunlarına bakabiliyorsun ya da yetiştirdiğin patatesine, ne bileyim buğdayına gidip bir moral alabiliyorsun. Yani şehir hayatı gibi kısıtlı bir ortam değildir yani.

0: geçim kaynaklarından birisi olan tarımcılığın en önemli işlemlerinden birisi. Şimdi toprak hazırlığı yapıldı, ekimler de başladı. Daha sonrasında ise toprağın daha verimli olması içinse hayvan gübresi şu anda topraklara verilmek üzere römorklara yüklendi. Nasıl, hangi işlemlerden geçiyor bu?
1: Şimdi sürüm yapılmadan önce biz bu hayvan gübresini gördüğünüz makineyle tarlaya seriyoruz. Sonra sürümler yapılıyor. Tabii

0: günlerimizin daha iyi ve güzel olması için, bir de kimyasalı azaltmak için bu hayvansal gübrelerimizi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada depolama alanlarımız var. Kışın biriktirdiğimiz hayvan gübrelerini tarlalarımıza, hem burada yanma olayı denilen bir olay gerçekleşiyor ve hayvanlarımızdan çıkan gübreleri bu şekilde birittikten sonra bu makinelerle dağıtıyoruz, sürümlerimizi yapıyoruz. Daha güzel, daha lezzetli ve kaliteli ürünler almaya çalışıyoruz.
1: Zaten Tarım Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu şekilde gübreler yapılıyor ama tabii yan destek olarak da toprağın daha verimli olması için hayvan gübresi kullanılıyor.
0: Tabii tabii. Yani hayvan gübresi yıllarca sürebilen bir şey var, kalitesi var. Diğer gübreler gibi, kimyasal gübreler gibi yıllık değil. Yani 5 yıl, 3 yıl gibi süreleri var. Ama tabii bu yanması gerekiyor. Direktman çıktığı gibi atamıyoruz. Bazen attıklarımız da oluyor ama yani istenilen verimi alamıyoruz. Ama yandığı zamanı, böyle bekletildiği zamanı daha güzel, verimli oluyor.
1: Çarıklı Köyü'nde üretimin tam merkezinde kadınlar yer alıyor. Şu anda tabii patates ekim işlemleri yapılıyor ama onun öncesinde ilk başlarda tohumlar ayıklanıyor. Şu an teker teker kovalara işte kadınların emeğiyle ve eliyle birlikte seçiliyor. Şimdi tohum...
2: Şu anda kesiyoruz.
1: Kesiyorsun.
2: Evet, şu anda kesiyoruz.
1: Ekim. Yani şu an gördüğüm kadarıyla bakın filizlenen yerleri.
2: Evet. Oralardan kesiyoruz bak.
1: Nasıl geçiyor? Burası soğuk aynı.
2: Ya soğuk ama biraz giyiniyoruz işte, idare ediyoruz, yapacak bir şey yok.
1: Evet. Yani bunu teker teker açacağım. Cinsleri farklı ama burada hepsi aynı.
2: Evet, farklı. Ya onu ayarlıyorlar, biz ona göre şey yapıyoruz. Erkekler döküyor. Yani cinsleri ayrı, evet, her patates mesela farklı dökmüşler oraya buraya.
1: Yani yoğun bir mesai harcıyorsunuz burada. Ne kadar zamanınız var?
2: 5'te bırakıyoruz. 8'de
1: başlıyorsunuz akşam.
2: Bizde. Evet. 8'de.
1: Her gününüz böyle mi?
2: Evet. Bu aralar böyle bir ay, bir buçuk ay böyle işte. Ondan sonra bir daha söküyorum.
1: Ne kadar ay burada depolanıyor? Bu soğuk hava deposu aslında Niğde'ye özgü bir yer. Çünkü çok büyük bir alan burası. İşte patateslerin ziyan olmasın diye burada muhafaza ettikleri bir alan burası.
2: 6 ay sürüyor burada.
1: 6 ay burada muhafaza.
2: Evet.
1: Daha sonrasında işte filizlendikten sonra toprağı
2: veriyoruz. Sonra yetiştiriyoruz, suluyoruz, tekrar söküyoruz. Tekrar buralara koyuyoruz işte.
1: Mahallesinin geçim kaynaklarından birisi olan hayvancılıkta şimdi yem hazırlanıyor, hayvanları verilecek. Tabii büyük bir meşakkatli bir iş aynı zamanda. Nasıl geçiyor sizin?
3: Bize her gün aynı geliyor çünkü normal her gün yaptığımız bir iş. Sabah 8, akşam 5 karşılığında. İlk önce yemleme yapılıyoruz, yem karıyoruz. Ondan sonra sahım sistemi başlıyor, sahım yapılıyor. Yemledikten sonra sahım yerini alıyoruz, orada sahım yapılıyor. Ondan sonra dışarı salınıyor, tekrardan mandıralarına yerlerine geçiyor.
1: Şimdi çok önemli bir iş zaten bu. Evet. Aslında yıllardır yapılan bir şey.
3: Kuşaktan kuşağa geçen bir aslında bir işlem. Yıllardır da uğraşıyor işte dedem, babam, kardeşim, biraderlerim hep beraber uğraşıyoruz bu işle. Hani keyifli bir iş aslında. Hani bilen yapabilen bir insan için çok iyi bir iş.
1: Kaç yaşındasın?
3: 18 yaşındayım.
1: 18 yaşında sen hayvancılıkla uğraşıyorsun. Evet. Aslında bu bir tarihe geçecek bir şey. Çünkü aslında gençlerin hem bu işe yönelmesi hem bu mesleği yapması
3: aslında
1: çok önemli.
3: Şöyle bir şey. Aslında genç girişimci olarak çok iyi bir meslek aslında. Hani devamlı böyle büyük bir işletme olsa daha güzel yerler daha iyi olur. Ama şu an mesela şu 4 küp bir yem karma makinesi ama büyük bir işletmen olsa daha büyüklerini alıp da devam edebilirsin. Yani şu an bizim 15-20 bir ineğimiz sahibiz ama büyük bir işletme çiftlik kurulma olsa mesela daha farklı yerlerde olsa daha iyi olur. Sistem daha güzel olur. Mesela sahip sistemleri olur, bakım yerleri olur. Mesela elle hiç uğraşma olma, direkt makinelerle daha kolay bir şekilde sistem yapılır aslında.
1: Şimdi eskiden böyle yoktu. Herkes eskiden elle taşınırdı.
3: Şimdi artık eskisi gibi değil. Yem karma daha iyi oluyor. Hayvanlar için daha besleyici oluyor. Daha çabuk kilo alıyorlar. Daha çabuk büyüyorlar. Mesela burada bir tane balye, işte pancar kütbesi, yemleme, işleri atıyor, karıştırıyoruz. Hepsini birlikte yemiş oluyor. Daha iyi oluyor. Daha çok beslenmiş. Daha çok etini alıyor. Hani bir hayvan için bu daha aslında daha iyi.
1: hazırlanan yemler şimdi küçük başlara veriliyor. İşte gördüğünüz gibi büyük bir emekle, büyük bir sabırla bakılıyor ve şimdi hepsi karıştırıldı. Evet. Yem dağıtılıyor.
3: Yem dağıtılıyor. Özenle besliyoruz. Hani güzel şekilde, en iyi şekilde. Yani her şey doğal bir şekilde.
1: Burada yiyorlar burada da zaten.
3: Aynen, evet.
1: Şimdi hepsi sıralanmış.
3: Aynen, şimdi yemlemesi yapıldı. Ondan sonra diğer şekilde bir daha yemleme yapılacak. Bu sadece kuru yemleme. Bir 15-20 dakika tekrardan bir yaş yemleme yapılacak hayvanlarımıza.
1: Şey, aslında bahar geldi. Bunları otlatmaya çıkarıyoruz.
3: Çıkarıyoruz tabii ki. Otlatmaya da çıkarıyoruz. Çünkü kurban olduğu için hani otunu alması lazım doğada. Daha iyi bir şekilde.
1: Doğal ortamda yetiştirilen işte koyunlarda şimdi güzel ve özenli bir şekilde bakılıyor. Tabii özverili bir şekilde bakılıyor, hem bir yandan korunuyor.
3: Evet evet. Sabah saat 8'de yemliyoruz. Akşama saat 5'te yemliyoruz. Bir de saat 12-1 gibi tekrar bir yaş yemleme yapıyoruz. Sabah saat 7.30-8 arası otlanmaya çıkıyor. Ondan sonra eve geldikten sonra yemleme yapılıyor. Yaş yemleme, kuru yemleme. Onun saat 12-1 gibi tekrardan yaş yemleme yapılıyor. Akşam da sadece yemleme yapılıyor.
1: Diyoruz ya, hani doğal ortamda sizin vermiş olduğunuz büyük bir fedakarlıkla aslında.
3: Evet, evet, emek var çünkü, büyük bir emek var. Çünkü yani kolay bir şekilde üretilmiyor, yapılmıyor. Bu biraz daha zahmetli bu küçük baş, büyük başa göre. Yani emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani emek illaki olması lazım, zamanla olan bir şey.
1: Peki şehire gitmek ister misin buraya?
3: Gidiliyor ama ben kendim de aslında biraz da şehirde duruyorum. Ama köy hayatına hiçbir yer uymuyor tabii ki. Yani köydeki gibi, yani köy biraz daha huzur şehirde. Yani insan kalabalığı yok, araba sesleri yok, fabrika sesleri yok, dumanları yok. Daha köy daha iyi, daha ferah. Temiz hava, güzel. Yani şehirde zaten iyi bir yer aslında şehirde olmak, ama burada olmak biraz daha benim için daha iyi.
1: Rahat, özgürsün.
3: Yani özgürsün, yani her şey yapabiliyorsun, her şey elinde. Hani burada da artık eskisi gibi değil, şehre de istediğin zaman gidip gelebiliyorsun. Hani artık herkesin durumu iyi.
1: Her şey gelişti.
3: Aynen, arabalar var, işte herkesin altında kendi ait arabaları var, güzel oluyor. Hani burada aslında daha iyi, köy hayatı, şehir hayatına göre bir tık daha iyi artık. Çünkü hani şehirde de bir işin olsa istediğin zaman buradan çıkıp gidebiliyorsun. İstediğin zaman gidip gelip, gidip geliş yapabiliyorsun. İyi bir şey aslında.
1: Buranın yerini, bu havanın, bu temiz havanın, suyun, doğallığın, doğal yaşamın yerine hiçbir şey
3: tutmuyor. Çünkü hani doğal, adı üstünde doğal ortam olduğu için, yani tek bizim için değil, herkes için yani bu. Hani herkesin, bu şehirlerde duran insanları, kapalı evlerde duran insanların bu güzel yerleri tatmalarını istiyoruz. Yani buralara gelin, yazlıklara. Hani çok yazlık yerlerimiz var buralarda. Hani buralara bir gelin yani, bir yazın.
1: Köye dönsünler.
3: Köye bir dönün yani. Burası kötü bir yer değil köy. Hani herkesin geldiği bir geçtiği yer. Annelerin, dedelerinin, babalarının öz ana vatanları aslında.
1: Şimdi Furkan'ın keçilerini görmeye geldik. Ve şu an kapıyı açtı bize. Tabii o sesleri duyduktan sonra içeri girmemek elde değil. Yani geleceğin besicisi, hayvancısı Furkan. Kaç tane keçin var burada Furkan? Çok güzeller hepsi.
4: Burada 4 tane var. 4 tane de oğlak var işte.
1: Ne güzel. Nasıl ilgileniyorsun onlarla?
4: Bunlar sadece yayılıyor. Yem atmak yok artık. Yem atmıyoruz, yayılıyorlar.
1: Ne güzel. Onlarla karınlar doyuruyorlar o zaman. Bak, bir oğlak da annesini emiyor orada. Evet. Seviyor musun peki onları?
4: Evet.
1: Ne kadar çok seviyorsun?
4: O kadar çok seviyorum işte.
1: Öyle mi? Peki bir gün görmesen ne yaparsın?
4: Görmesem duramam. Öyle. İlla görmek isterim.
1: O zaman her gün sen bunlarla vakit geçiriyorsun. Bunlar mı senin oyun arkadaşın?
4: Evet.
1: Ne güzel.
4: Portakal ve limon.
1: Onların bir anlamı var mı?
4: Onlar da işte tam renkleri öyle olduğu için o portakala benziyor da limona.
1: Limona benziyor. Ne güzel. Çok güzel bir yuvaları var burada.
4: Hı hı.
1: Değil mi?
4: Evet, 11 tane de yayılımdan gelecek.
1: 10 daha gelecek olan var yani.
4: Evet.
1: Çok güzel. Sen kaç yaşındasın peki?
4: 10.
1: 10 yaşındasın. Peki 10 yaşında ne zamandır, kaç yıldır sen bu keçiler sana ait?
4: 5 yaşından belli, bunlar bana ait.
1: Öyle mi? 5 yaşından beri sen bunlarla seviyorsun, bunlarla ilgileniyorsun.
4: Evet.
1: Peki yani bu yaşta keçilerle ilgilenmek nasıl?
4: Güzel.
1: Neler söylersin?
4: Teknolojiden daha çok uzak tutuyor.
1: Öyle mi?
4: Evet, bunlarla vakit geçirmek daha güzel.
1: Çok güzel. O zaman hiç oyun falan hiç bağımlısı değil.
4: Öyle değilim. Anca bunlarla ilgileniyorum. Kazlarım var, ördeklerim var.
1: Çok Kaç tane kadın?
4: 34 tane.
1: 34 tane. Ne güzel. Onlara nasıl bakıyorsun?
4: Onlar onları orada yaylayanlar var. Burada kapalı olan yaylayanlar var. Yemle yaylıyorlar. Yemiyorlar. Yem yaylıyorlar.
1: Çok güzel. Şimdi sen şehre gitmek ister misin burayı bırakıp?
4: Yok, gitmem. İlgileniyorum. Şehirde ne yapacaksın ki? Hayvan yok, şey yok.
1: Değil mi? Şimdi Furkan gibi çocuklar 10 yaşında Furkan. Tabii 10 yaşında olmasına rağmen elinden her iş geliyor. Tabii yaşı küçük olsa da yüreği çok büyük. Yüreği çok güzel aynı zamanda. Çünkü 5 yıldır hem burada keçilere bakıyor, doğayla zaman geçiriyor, oyun arkadaşları onlar. Ama şehir hayatında bu zamane çocukları, 10 yaşındaki Furkan'la yaşadığı çocuklarla teknolojiyle bir hayat sürerken, Furkan da işte Çarıklı köyünde teknolojiden uzak, aynı zamanda hayvanlarıyla birlikte doğada zaman geçiriyor. Yani çok güzel. Şehre de gitmek istemiyor aynı zamanda.
4: Ben yüzme kursuna gitmiştim bir hafta. Evet. Bir hafta göremedim, duramadım.
1: Keçilerini göremedin, duramadın. Geri mi geldin orada?
4: Evet.
1: Ne güzel. Peki senin yaşıtlarına ne söylemek istersin?
4: Onlar da benim gibi olmasını isterim. Yani teknolojiden uzak dursunlar. Böyle gelsinler, hayvanlara sevgi versinler.
1: Onlar da sana veriyor değil mi?
4: Mesela bak hemen orada oğlu ailen bir keçi var, onu tutayım, hepsi gelir.

0: Ben birisiyiz. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi doğal yaşam. Efe yine yanımda. Efe, neler söyleyeceksin? Şu anda çok emek verilen işler.
1: Evet, şu an en büyük emeklerden biri sahamı yerine aldık. Şu an hayvanlarımız sahama başladık. Peynirimizi kendimiz yapıyoruz. Burada tereyağımızı, yoğurdumuzu. Ondan sonra tekrardan sütlerimiz buradan alınıyor, satılıyor. Buradan fabrikalara gidiyor. Orada işleniyor. İşlendikten sonra marketlere gönderiyoruz. Marketlerden de sizin sofralarınıza afiyetli yiyorsunuz. Yani her şey doğal, süt olsun, yoğurt olsun, tereyağı olsun, peynir olsun. Yani marketlerde alınanlara benzemiyor aslında. Daha iyi, aslında daha tatlı, daha lezzetli.
0: Şu anda sofradayız ve sofrada da yöresel lezzetler yapıldı. Hatice ablamın ellerinden yapıldı. Şimdi masada bütün yöresel lezzetler yer alıyor. Hepsi doğal.
2: Evet, doğal. Yumurta, patates, börek, mızmana, köy ekmeği, peynir, tereyağı hepsini kendimiz yapıyoruz.
0: Halk deliyle tandır ama bu Çarıklı köyünde de kapama ile yapılan.
2: Evet, biz kapama da yapıyoruz. Sürekli kapama kullanıyoruz. Börekleri, çörekleri, ekmek. Genelde böyle %90'ı böyle yapıyor.
0: İlk başladığında nasıldı? Zor geliyor muydu sana? Yani bu farklı geliyor
2: mu? Hiç zor gelmedi bana. 13-14 yaşından beri ben hep böyleyim. Hiç zor gelmedi. 24 yıllık evliyim. Daha kayınbabamla, kayınanlarımla beraber oturuyorum. Hiç yılmadım. İsteyerek, gönlünce yapıyorum yani her işi. Hayvanlara, aileye, misafire. Misafire geldim daha çok sevinçli oluyorum. Ya yani çayımızı içiyorsa, yemeğimizi yiyorsa ne mutlu bize diyor.
0: Evet, birlik beraberlik var.
2: Evet, çok şükür elhamdülillah. Çok şükür.
3: Torunum olur, Cemaraz ismi. Geleceğin çiftçisi ve varisimiz. Çok yapacağım bir çocuk.
0: Tabii. Hiç durmuyor yerinde.
3: 13 aylık oldu. Ha, bu torunlarımıza tabii bu yöreselleri bırakmak gerekiyor ama şimdiki nesil biraz daha yani hazıra yöneldi. İnşallah tabii içerimizde tek tük çıkacak Allah'ın izniyle. Bunları öğretmeye çalışıyoruz. Gösterme lezzetleri, damak tatlarını alıştırmaya çalışıyoruz. Elese buna azdır malzeme yedirmemeye çalışıyoruz.
0: Yakın ekip olarak kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Çarıklı köyüne rotamızı çevirdik ve burada bir gün geçirdik. Hem üretimi merkezinden seslendik. Toprağın sesini ekranlara getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bizlerden şimdilik bu kadar. Başka programda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı.

0: İran Körfez Boğazı Otoritesi boğazdan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. ABD ve İran arasında son yaşananlara

0: bakacağız ama onun öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Kahire'deydi ve Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları ile toplantı gerçekleştirdi. Dörtlü toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna dikkati çekti.
1: İki gündür Kahire'de gerçekten çok yoğun bir temas trafiği içerisindeyiz. Dün önemli bir toplantı yaptık ilk önce gelir gelmez. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konuları da gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu. Belli konularda belli uzlaşmalara varmamıza sebep olan tartışmalar oldu. Bugün de açıkçası sabah erkenden Cumhurbaşkanı Sayın Sisi tarafından kabul edildik. Onun özellikle bu dört ülke olarak bir araya geldiğimiz ve oluşturduğumuz formatın açıkçası ortaya koyduğu pozitif neticeleri biraz da onun ağzından dinleme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını kendisine iletme imkanımız oldu. Daha sonra dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişkin, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. Bugün ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı kardeşimle ayrıca bir ikili görüşme de yaptık az önce. İki ülke arasındaki devam eden ikili ilişkiler ve konuları da masaya yatırma imkanımız oldu. Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı. Onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Teknik konularda görüşmeler devam edecek. Köşede bekleyen bir İsrail var diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ayrıca efendim bugün ABD ve İran arasındaki barış sürecine dair oldukça kritik bir gün malum. Görüşmeler sürüyor. Heyetler İsviçre'de bir araya geldiler. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Pakistanlı yetkililer bir araya geldi ve o tarihi görüşmeden ilk açıklama J.D. Vance'den geldi. Neler söyledi bakalım. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen oradaydı ve şöyle söyledi. Çok işimiz var. Az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu noktaya vurgu yaptı. Bölgesel bir barış için uğraşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'daki çatışmayı durdurmak için çabalıyor. Malum

0: İran'ın ilk şartı buydu. Barış hiçbir zaman kolay değildir. Hep konuştuğumuz gibi yetkililer de bu hususa dikkat çekiyor. Sürecin kolay devam etmeyeceğine dair zorluklar elbette olacak. Bir başka açıklamada Pakistan tarafından geldi sevgili izleyenler. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bu arada İsviçre'de. O ne söyledi peki? Elimizde güzel bir anlaşma olacağını umuyoruz dedi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada. Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Malum İran'ın ABD heyetleri İsviçre'de savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için ve nihai bir ateşkes anlaşması sağlamak için aslında bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni açıklamalar var. Peki neler söyledi? Washington'a dönelim. ABD'de bizi İrfan Satmaz bekliyor, A Haber muhabiri. Neler söyledi Amerikan Başkanı Donald Trump? Bir yandan İsviçre'de görüşmeler devam ediyor, İrfan Satmaz.
1: Evet, merhabalar Sümeyye. Şu anda ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i takip eden muhabir arkadaşlarımız üzerinden gelişmeleri takip ediyoruz. İsviçre'nin Bergstock beldesinde Luken Göl zirvesi başlığıyla yapılan ABD-İran memorandum görüşmeleri bugün resmen başlamış oldu. ABD-İran, Katar ve Pakistan heyetleri yerel saatle 15.09'da kapalı oturuma geçti. Görüşme formatı dikkat çekiciydi. Katar ve Pakistan heyetleri salonda ABD ile İran delegasyonlarının arasına yerleştirildi. Bu da sürecin hala doğrudan ama kontrollü, arabuluculu bir müzakere zeminiyle yürütüldüğünü gösteriyor. Toplantıya ABD tarafından Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık ediyor. Amerikan heyetinde ayrıca Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner de yer alıyor. İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakir Garipaf öne çıkıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ise arabulucu rolünde masada. Associated Press ve Axios'ta görüşmelerde İran'ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı yaptırımlar ve Lübnan dosyası etrafında şekillendiğini aktarıyor. Toplantı öncesi ilginç bazı diplomatik görüntüler yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı kısa süreliğine basın odasına girdi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le kucaklaştı. Ancak odanın diğer tarafında bulunan J.D. Vance de bir temas kurmadı. Arakçı kısa süre sonra odadan çıktı. Daha sonra Arakçı ve Garibaf'ın toplantı salonuna yürüdüğü görüldü. J.D. Vance gazetecilere yaptığı kısa açıklamalarda görüşmelerin olumlu başladığını söyledi. Son birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik. Önümüzdeki saatlerde daha fazla ilerleme bekliyorum. Bu ifade Washington'ın bugünkü turu sadece sembolik bir görüşme değil, memorandumun uygulanmasına dönük gerçek bir teknik siyasi müzakere olarak gördüğünü gösteriyor. Masadaki başlıklar dört ana dosyada birleşiyor. İran'ın nükleer programına getirilecek sınırlamalar, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi, dondurulmuş İran varlıkları, petrol ihracatı ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması. Buna Lübnan dosyası da eklendi. The Guardian, İran'ın özellikle Lübnan'daki İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle Hürmüz kartını kullandığını ve Washington'dan İsrail üzerinde baskı kurmasını istediğini yazıyor. J.D. Vance, Netanyahu'ya mesajı sorulduğunda İsrail'in Lübnan'daki operasyonları konusunda son birkaç günde büyük ilerleme gördüklerini söyledi. Ancak sürecin kolay olmadığını, bu işler her zaman biraz dağınık olur sözleriyle anlattı. J.D. Vance, Lübnan konusunda bulunduğumuz yerden iyi hissediyorum. Hala kesilecek odun var ama çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kendisine Lübnan'da soykırım iddiaları sorulduğunda ise ABD'nin son aylarda Lübnan'daki çatışmayı durdurmak için dünyadaki herhangi bir hükümetten daha fazlasını yaptığını savundu. ABD ana akım medyasındaki tablo iki yönlü okunuyor. Associated Press bu zirveyi kırılgan geçici anlaşmayı kalıcı teknik çerçeve dönüştürme çabası olarak görüyor. Axios'a görüşmelerin sadece nükleer dosya değil, ABD-İran ilişkilerinin yeniden tanımlanması, Lübnan ateşkesi, petrol yaptırımları ve İran'ın dondurulmuş varlıkları açısından kritik olduğunu yazıyor. CBS'e Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda sert uyarılarını öne çıkararak Washington'ın diplomasi yürütürken aynı anda İran'a güçlü askeri baskı mesajı verdiğini vurguluyor. Sonuç olarak bu zirvede Trump yönetiminin İran savaşını bir memorandum üzerinden diplomatik kazanca çevirme girişiminin en kritik aşaması. Ancak süreç hala kırılgan Sümeyye. Nükleer denetimler, yaptırım takvimi, İran'ın petrol gelirleri, Hürmüz Boğazı ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail-Hizbullah çatışması aynı anda masada. Bugünkü görüntü şunu gösterdi. ABD ve İran aynı salonda ama aralarında hala Katar ve Pakistan var. Bu da diplomasinin başladığını fakat güven krizinin henüz aşılmadığını ortaya koyuyor diyebiliriz. Bu arada tabii ki Donald Trump'ın gözü kulağı şu anda Cenevre'de zaman zaman

0: Çok teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz'a. Kolaylıklar diliyoruz. Böyleydi efendim ABD ve İran arasındaki son durum. Şimdi yurttan haberlerle devam edeceğiz akşam ajansına. Muğla'dan bir haber. Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında kapı gıcırtısı sebebiyle çıkan tartışmada bir baba çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Cinayetin güvenlik kamerası kayıtları 3 küçük kızın yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.
1: Kapı gıcırtısı sebebiyle tartıştığı komşusunu çocuklarının gözü önünde öldürdü, eşini ve kızını da yaraladı. Yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Osman Küçükgüzel bahçe kapısından ses gelen komşusu Ramazan Çalışkan'la tartıştı. Tartışma sırasında 62 yaşındaki küçük güzel elindeki av tüfeğiyle önce Ramazan Çalışkan'a ardından eşi Emine Çalışkan'a ateş etti. Yere yığılan 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Eşi Emine ağır, sıçrayan saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki kızları ise hafif yaralandı. Kamera kayıtları babalarının öldürülmesine şahit olan 3 küçük kızın yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan diğer bir görüntü ise Osman Küçükgüzel'in ailesinin Ramazan Çalışkan'ın cansız bedeninin başında çiftin kızlarıyla tartıştığı anlar oldu.
2: Bu kapıyı yaptırmak bu kadar zor mu? Bu kapıyı yaptırmak
1: Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 13 yaşındaki kızınınsa tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın evinde saklanırken yakaladığı katil zanlısı Osman Küçükgüzel ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
0: Evet, çok acı bir haber. Ne yazık ki bu haberi Babalar Günü'nde paylaştık sizlerle. Çok acı gerçekten. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve baba yuvayı ayakta tutan iradedir ifadesini kullandı.
3: Hayatın tüm süreçleri aile çatısı altında şekillenir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
3: Bir bilgelik birikimidir.
4: Baba bir yuvayı ayakta tutan emek diyen Emine Erdoğan, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadesini kullandı.
5: Babalar Günü vesilesiyle rahmetle özlemlandığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor. Kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum.
4: Emine Erdoğan mesajında koruyucu babalara da değindi.
5: Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor. Gösterdikleri şefkat ve özveninin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor. Ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Düzce'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Babalar Günü kapsamında anlamlı bir sürpriz hazırlandı sevgili izleyenler. Eğitime katılan jandarma personeli çocuklarının Babalar Günü mesajıyla karşılaşınca duygu dolu anlar yaşadı.
6: Eğitim videomuzu açalım.
7: Baba! Babuş!
8: Baba! Canım babam buradayım.
1: Eğitime giden jandarma personeline Babalar Günü sürprizi yapıldı. Düzce Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Babalar Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan trafik timlerine anlamlı bir sürpriz hazırlandı.
9: Bizim okula gelmiş de anlatmıştı. Babamla gurur duyuyorum.
1: Jandarma personeli araç yangınlarına müdahale eğitimine katılmak için Düzce Belediyesi'ne davet edildi. Eğitim başladığındaysa kurulan ekranda kendi çocuklarından gelen Babalar Günü mesajlarıyla karşılaştılar.
10: Babam beni gıdıklayınca çok gülüyorum.
11: Komik hareketleri var.

0: dikit dia pia.
1: Bazen garip hareketler yapınca gülüyorum.
2: Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyor. Ama Fenerbahçe şampiyon olamıyor.
3: Kazanınca gol diyor, kaybedince de aga be.
4: Çocuklarını ekranda gören babaların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
5: Şurada telefon koyma yeri var. Bir de yakışıklı yüzü var.
6: Sen dünyanın en harika babasısın.
7: Sen çok adamsın, adamsın.
8: Babalar günü kutlu olsun.
9: İyi ki babasıyım. Sizi çok seviyorum.
10: Sen bizim yanımızda ol, bize hiçbir şey olmaz.
11: Hiç beklemiyordum yani. Duygu dolu bir sürpriz oldu.
12: Çok güzel bir babalar günü hediyesi oldu.
13: Babalık duygusu çok önemli bir şey, anlatılmaz bir şey.
14: Hem mutlu hem gururlu.
4: Duygu dolu anların ardından çocuklar ellerinde çiçeklerle babalarıyla buluştu.

0: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletilen başvurular arasında dikkat çekici talepler yer aldı. Kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması, heykel yapımının yasaklanması ve hayvan sahipliği vergisi o taleplerden bazılarıydı. Komisyona Mayıs ayında 1000'den fazla başvuru yapılırken vatandaşların farklı alanlardaki beklentileri meclis gündemine taşındı.
1: 20 yaşına gelen kadınlar zorunlu askerlik yapsın, düğün ve nişanlar yasaklansın, heykel yapımına izin verilmesin. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen taleplerden sadece bazıları. Meclis Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre vatandaşlar tarafından komisyona 1076 başvuru iletildi. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok başvuru çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve adalete ilişkin konulardan geldi. Komisyona sunulan dilekçeler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri 20 yaşına gelen kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması getirilmesine yönelik talep oldu. Bunun yanı sıra bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi yönündeki başvurularda gündeme taşınan konular arasında yer aldı. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Başka bir kişi ise heykel yapımının engellenmesine ilişkin talep sundu. Başvurularda ev hanımlarına sosyal güvenlik primi desteği sağlanması, uzun süre boş kalan konutlardan vergi alınması, herkese ücretsiz internet kotası verilmesi ve çok çocuklu ailelere yönelik vergi avantajları sunulması gibi çeşitli öneriler de yer aldı. Ayrıca sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler aracılığıyla yıllık hayvan sahipliği vergisi uygulanmasına yönelik talepler de komisyona iletildi. Bir vatandaşsa sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmamasını istedi. Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, vatandaşlardan gelen başvuruların kamu politikalarının şekillenmesinde önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu belirtti. Karamık, dilekçe hakkının demokratik katılımın güçlenmesine katkı sağladığını ve dijital başvuruların artmasıyla sürecin daha erişilebilir hale geldiğini ifade etti.
0: İzmir Seferihisar Belediyesi'ni sarsan dev rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmasında Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan isimlerden gazeteci Evrim Ataman itirafçı oldu ve rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı.
2: İzmir'in CHP'li Seferihisar ilçe belediyesindeki rüşvet çarkı gözler önüne serildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'la CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın da bulunduğu 5'i tutuklandı. Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınanlardan biri de gazeteci Evrim Ataman'dı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ataman, Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın yönetiminde kurulan milyonluk rüşvet havuzunu tüm çıplaklığıyla anlattı. En çarpıcı detaylardan biri iskan, ruhsat ve imar işleri için alınan milyonlarca liralık rüşvet oldu. Ataman'ın ifadesine göre Seferihisar Belediyesi'nde vatandaşın, müteahhitlerin ve iş adamlarının yapacağı yasal işlemler kasıtlı olarak zorlaştırılıyor, ardından havuz adı verilen rüşvet şebekesi de

0: devreye giriyordu. Rüşvet pazarlıkları Seferihisar Adliyesi'nin karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülüyor, tahsilatlarsa aracılar üzerinden yapılıyordu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin bu yapıya doğrudan dahil olmasa da havuzdan %10 pay alıyordu. Gazeteci Ataman, Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın talimatıyla bir beton santraliyle ilgili ruhsatsız çalışıyor başlıklı haber yaptığını da itiraf etti. Mühürlenen santralin açılması için sahibinden 2 milyon 500 bin lira para istendi. Bir diğer iddiaya göre altın lüks villanın iskan sorununun çözülmesi için müteahhit Sönmez Budak'tan bağış adı altında 6 milyon lira rüşvet alındı. Ödemeler gazeteci Ataman'ın üzerine kesilen çeklerle yapıldı. Daha sonra çekler bozdurularak para elden veya farklı hesaplar üzerinden Pehlivan'a aktarıldı. Vurgun bu kadarla da sınırlı değildi. Belediye iştiraklerinden Halk Market'te kesilen hayvanların sakatat tutarlarının mali kayıtlara girmediği, 20 ila 35 milyon lira arasında devasa bir kayıp olduğu da Ataman'ın ifadelerinde yer aldı.
1: Meclis gündemine bakacağız. Mecliste bu hafta emniyet teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek sevgili izleyenler. Genel kurulda plan ve bütçe komisyonunda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılacak. Ayrıca son 3 haftadır olduğu gibi bu haftada gözler CHP'nin grup toplantısında olacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 23 Haziran Salı günü haftalık mesaisine başlıyor. Gündemde hem milyonları ilgilendiren kritik bir kanun teklifi hem de Sayıştay Başkanlığı seçimi var. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti. Teklifle polislik eğitimini tamamlayıp sağlık şartları nedeniyle memuriyetten ilişiği kesilenler genel idare hizmetleri sınıfına atanabilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının ticari plaka devir işlemleri katma değer vergisinden muaf tutulacak. İl özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazların satış bedelleri artık peşin veya taksitle ödenebilecek. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görev süresi 25 Haziran'da sona erecek Sayıştay Başkanı'nın yerine yeni başkan seçilmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta yapılan seçimde mevcut başkan Metin Yener'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazdık aday olarak belirlenmişti. İki adaydan biri genel kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan üzücü olaylar ve internet dünyasındaki siber tehlikeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Çocukları korumak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda eğitimle ilgili kuruluşlar sunum yapacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak. Son 3 haftadır olduğu gibi bu haftada gözler CHP'nin grup toplantısında olacak. CHP grup toplantısı geçen hafta yapılmamıştı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, salı günü grup toplantısının gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın genel başkan sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda grup toplantısını yapmasıdır. Dolayısıyla biz salı günü grup toplantımızı bu olan ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşacak.
1: Sevgili izleyenler, Kayseri Erciyes'te kış turizmi yerini yaz sezonuna bıraktı. Sıcak havadan bunalanlar soluğu Erciyes Dağı'nda alıyor. Detayları A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktarıyor.
4: Kayseri'nin incisi Erciyes'te kış sezonu bitti. Şimdi yaz sezonuna giriş yapıldı. Yaz sezonunda da çeşitli aktiviteler burada ziyaretçilerini bekliyor. Tabii özellikle çocuklar için de önemli bir yer parkur açılmış oldu. Çocuk bisiklet parkuru da ücretsiz bir şekilde çocuklara sunuluyor. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri olarak gösterilen Erciyes'te kış sezonunun ardından yaz turizmi sezonu da başladı. Doğal güzellikleri, temiz havası ve sunduğu aktivitelerle dikkat çeken Erciyes yalnızca kış sporları ile turizmiyle değil artık yaz turizmiyle de öne çıkıyor. Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını almasında önemli rol oynayan Erciyes'te yaz boyunca birçok sportif etkinlik gerçekleştirilecek. Şu anda görüyorsunuz özellikle çocuklar için hazırlanan Tekir Kapı Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı yeni sezonda kapılarını açtı. Çocuklar burada güvenli parkurlarda bisiklet sürerken çeşitli etkinliklerle

0: eğlenceli vakit geçirme imkanı da buluyor. Ailelerde serin havada vakit geçirerek doğayla iç içe bir gün geçirebiliyor. Şu anda görüyorsunuz aslında orada hem fotoğraf çekiniyorlar hem anı bırakıyorlar hem de bu havada güzel vakit geçiriyorlar. Tabi şu anda hava sıcaklığı Erciyes'te 14 derece olduğunu belirtelim. Erciyes'te yaz sezonu boyunca bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, zirve faaliyetleri, kamp etkinlikleri ve çeşitli açık hava organizasyonları düzenlenecek. Hem spor yapmak hem de doğanın tadını çıkarmak isteyenler yaz boyunca Erciyes'te vakit geçirebilecek. Bunun yanı sıra ATV turları. Onun dışında çocuklar için ayrı at binme turları da bu Erciyes'te düzenlendiğine dikkat çekelim. Tabii bir yanda Erciyes'te sadece yetişkinler değil çocuklar da yazın keyfini çıkarıyor. Şu anda o muhteşem havasıyla, doğasıyla aynı zamanda muhteşem serinliğiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Erciyes bir yandan. Tabii özellikle bisiklet parkurları, doğa yürüyüşleri dedik. Bunun dışında zirve tırmanışları, ATV ve offroad etkinlikleri gibi kamp faaliyetleriyle Tekir Kapı'da burada ziyaretçilerine etkinlik deneyimli bir şekilde ve güzel bir aktiviteyle birlikte Tekir Kapı'da kapılarını açtı. Tabii kışını kayak tutkunlarını hala enerjiye siyah sezonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tabii bir yanda kent merkezinde etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serin havanın hakim olduğu Erciyes'e de gelmeye başladılar. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken ziyaretçiler hem temiz havanın hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya da devam ediyorlar. 7'den 70 herkesi ağırlayan Erciyes'te elbette burada güzel vakit geçirmenin de deneyimini sunuyorlar. Tabii 3917 rakımdan bahsediyoruz. 3917 rakıma sahip olan bu serinletici havada, bu dağda da vatandaşlar 7'den 70'e herkes işte buraya gelip bu havanın tadını çıkarmaya da devam ediyorlar. Birçok etkinlik var. Güvenli bir şekilde çocuklar burada kasklarını takıyor. O önemli. Hazırlanan çocuklar için hazırlanan özel parkurlarda çocuklar burada güzel vakit geçiriyorlar. Tabii bir yandan da teleferikler hala çalıştığını belirtelim. Özellikle bu teleferiklerle yukarı çıkıp yukarıda da o muhteşem manzarayı izleme fırsatı da bulmaya devam ediyorlar. Hem havasıyla hem doğasıyla aynı zamanda güzelliğiyle birlikte Erciyes de insanı içine çekiyor elbette. Kayseri'nin incisi, İç Anadolu'nun zirvesi dediğimiz yer Erciyes'i ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hem spor severler hem doğa severlerse Erciyes'i tercih ediyor, rotasını buraya çeviriyor. Diyelim üstü tekrar sizlere bırakın.
1: Peki efendim, yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar hangi illerde ne kadar yükselecek? İşte meteorolojiden notlar.
2: Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 38-39 dereceye kadar çıkacağız.
3: Bir tarafta şemsiyeler hazırlanırken diğer tarafta termometreler 40 dereceye kadar yaklaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise özellikle yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.
2: Sıcak havaya karşı özellikle Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşları uyaralım.
4: Yeni haftada Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak beklenirken Güneydoğu illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde çıkıyor.
2: Yurdun batı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Ancak doğuda Samsun, Ordu, Trabzon, Rize çevrelerinde, Kayseri'de, Niğde'de pazartesi günü, salı günü alanını biraz genişletecek yağışlar Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas, Kayseri çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Haftanın ortasından itibaren de Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel yağışlar devam ediyor.
4: Üç büyük il ise haftaya yağışsız başlayacak.
2: Ankara'da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da da 28-29 derece az bulutlu bir hava var. İzmir'de de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 32-33 derece dolayında olacak.
1: Şehre yakın programıyla devam edeceğiz. Tokat Turhal'a bağlı Çivril Köyü'nde geleneksel yaşam ve köy kültürü devam ediyor sevgili izleyenler. Küçükbaş hayvancılık ve yöresel lezzetler bölgenin kimliğini yansıtıyor. Bat ve baklalı sarma gibi Tokat mutfağına özgü tatlar köyde yaşatılıyor.

0: olacağız. Turhan ilçesine yaklaşık 4 kilometre mesafede. 170 hanesi var, nüfusu ise yaklaşık 900. Geçim ise tarım ve hayvancılık. Hadi Çivril'i hep birlikte gezelim. Havaların ısınmasıyla birlikte köyde yaşayanlar da artık yavaş yavaş tarlalara, bahçelere, kapıların önlerine çıkmaya başladı. İşte şu anda Çivril köyünün içerisindeyiz. Bir kapının önünde ablamıza rastladık. Bakalım ne yapıyor? Kolay gelsin diyelim. Oo, cevizleri görüyoruz. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın.
0: Abla.
1: Ceviz al.
0: Vallahi alırım.
1: Efendim, al buyur.
0: Bu sizin bahçenin cevizi mi? Sizin bahçe mi?
1: Evet, bizim bahçemizin cevizi. Sen de alabilirsin onu.
0: Ablalarımız ceviz ayıklıyor. Tabii ceviz.
1: Hazırlık var. Bayram geliyor, hazırlık yapıyor.
0: Şimdi nerede kullanacağım bu cevizi?
1: Kete'de, kete çörek yapacağız.
0: Çörek?
1: Evet.
0: Baklava da açacağım mı?
1: Tabii ki.
0: Bayramda baklava olmazsa olmaz değil mi?
1: Tabii. Çocuklarımız dışarıda gelecek, baklava yiyecek, çörek yiyecek.
0: Nasıl bayram o zaman oluyor değil mi? Onlar geldiği zaman böyle.
1: Tabii ki.
0: Özlediniz mi?
1: Hı hı.
0: Neredeler çocuklar?
1: İstanbul'da.
0: Ne zaman gördün en son?
1: 3 ay oluyor, 4 ay oluyor anca. Anca öyle onu görebiliyor.
0: Şimdi burada kimle yaşıyorsunuz?
1: Eşimle.
0: İkiniz?
1: Ebe dede. Şimdi öyleyim.
0: Ebe ile dede diyor. Doğru tabii, cevizler şu anda ayıklanıyor. Bahçenin cevizleri değil mi?
1: Evet.
0: Hemen ablamıza soralım. Kolay gelsin abla.
2: Oğlum.
0: Bir yandan da cevizleri götürüyorsun.
3: Yok pek yiyemiyorum da yine de alıyorum arada oğlum.
0: Peki ceviz çok sağlıklı diyorlar, doğru değil mi?
3: Doğru oğlum, doğru. Yiyorlar millet öyle.
0: Çivril'den büyüdün sen?
3: Ben Edeköy'den.
0: Buraya ne zaman geldin?
3: Ben 75 yaşındayım. 16 yaşında geldim.
0: Gelin mi geldin?
3: Gelin geldim.
0: Peki Çivril köyü nasıl?
3: İyi, çok şükür. Köyümüz iyi.
0: Çivril köyünde bir şey dikkatimi çekti. Balkonlarda ve pencerelerde vatandaşlar dışarıyı izliyor. Şimdi burada bir teyzemizi gördük. Teyze selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Hep cümle görebilir.
0: Teyze, şimdi sen buradan pencereden dışarıyı seyrediyorsun.
4: Ben ne olduğunu bilmedim. Ben acaba ne var bu kalabalıkta dedim. Hiç bilmiyordum ben. İnan.
0: Peki Çivril köyü nasıldır?
4: Çok güzel. Köyümüz gibi hiç yok. Allah'a şükür. Hep gelip geçen mıhtarlardan da razıyım. Görevlerden, bütün ümmetinden. Allah birlik beraberlik versin. Ya Rabbi enbiyeleri, evlerimizi, minarelerimizi bek tutsun. Benim kabilim öyle ki herkes için. Hiç kıldan kötü bir taraf düşünmem ben.
0: Çivril köyünde dolaşırken burnumuza buram buram böyle mis gibi kokular geldi. O kokuyu takip ettik. Şimdi buraya geldik. Burada bir fırın yanıyor. İçeriye doğru gireceğiz. Burada ablalarımız çalışıyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
5: Sağ ol. Hoş geldiniz.
0: Abla ne yapıyorsunuz?
5: Yağlı yapıyoruz.
0: Yağlı dediğim pide mi oluyor?
5: Evet, pide.
0: Bu yöreye özgü bir şey mi?
5: Evet.
0: Peki şimdi İmece usulüyle burada toplanmışsınız. Başka neler yaparsınız köyde?
5: Bayramlarımızda İmece usulü haşhaşlı cevizli olmak üzere kete yaparız. Böyle mayalı deriz, delikli ekmekler yaparız, somun yaparız. Çökelikli kıymalı pide, patatesli. Yani her şeyi yapıyoruz.
0: Bir de hep birlikte yapıyorsunuz herhalde.
5: Evet, İmece usulü yaparız biz genelde. Birbirimize yardımlaşarak.
0: Efendim bir taraftan tabii yapılan pideler de buraya çıkartılıyor ve burada tereyağıyla yağlanıyor. Özel yağıyla, mis gibi de buram buram kokunun, hani biz nereden geldiğini merak ettik ya. İşte o koku aslında buradan geliyormuş. Bakın hamarat kadınlar efendim. Çivril köyünün erkekleri tarlada, bahçede, hayvancılıkla uğraşırken kadınlar boş duruyor mu? Durmuyor. Onlar ne yapıyor? Erkeklere yemekler hazırlıyorlar efendim burada.

0: Çivril köyünde kadınlar bir taraftan yemekler hazırlarken şöyle bir baktın ki erkekler duvarın dibine oturmuş yemeklerin olmasını bekliyor. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Abi ne yapıyorsun şimdi Çivril köyünde?
1: Çivril köyünde

0: Çiftçilik yapıyoruz.
1: Neler yapıyorsun? Tarla var mı?
0: Tarla var.
1: Ne ekiyorsun?
0: Yeşillik, yani yiyecek, buğday, ondan sonra pancar, mısır, bunları ekiyoruz.
1: Peki hangi mevsimde hasat başlıyor sizin işler, daha yoğunlaşıyor?
0: Bizim Haziran'ın sonunda başlıyor.
1: Ondan sonra tarladan çıkmıyoruz diyorsun.
0: Evet.
1: Abimiz köyün eski muhtarlarından. Yaş kaç abi?
2: 71.
1: Maşallah. İsim ne abi?
2: Mustafa Genç.
1: Mustafa abi, şimdi muhtarlığı kaybettin. Kaç oyuna kaybettin?
2: 9 oyuna kaybettim.
1: Üzüldün mü?
2: Üzüldü. Kalktım, tebrik ettim bir de.
1: Tabii yani bu centilmence kalkıp teklif tebrik etmen gerekiyor değil mi?
2: Tabii tabii.
1: Peki muhtarımız nasıl, beğeniyor musun?
2: Hem eniştemiz hem işi iyice.
1: Çalışıyor.
2: Çalışıyor şimdi Allah'ça.
1: Köye bir şeyler yapıyor değil mi?
2: Yapıyor, elinden geldiği kadar bir şeyler yapıyor işte.
1: Peki. Efendim köy muhtarıyla birlikteyiz. Muhtarımızla şöyle yürüyelim aşağıya doğru. Muhtarım şimdi köyde genelde geçimi ne köyün?
3: Efendim şimdi geçimi tarımcılık, hayvancılık, onunla beraber tamamen çiftçiliğe dayalı. Daha çok hayvancılığa gönül vermiş köylülerimiz.
1: Peki hayvancılıkta genelde köyde büyük baş mı küçük baş mı?
3: Efendim büyük baş da mevcut, küçük baş da mevcut. Daha çok büyük baş, yaylaya çıkan öncelerden çok çıkarlarmış ama şimdi yaylaya çıkan sayı 3 hane.
1: Peki muhtarım şeyi çok merak ediyorum, köyün geçmiş tarihi çok eskilere dayanıyormuş, yani Bizanslara kadar gittiği söyleniyor.
3: Doğrudur, evet. Şimdi biz eskilerden çocukken hep köşe başlarında büyüklerimiz konuşurken hep böyle dinlerdik. Çok öncelere dayanan bir tarihi var. Roma'ya, Bizanslara dayanan bir tarih var ve o dönemden de kalan tarihler hala şeyini korumakta.
1: Kalıntılar var mı o döneme ait?
3: Kalıntıları var efendim. Bizi seven arkadaşlar köyün olsun. Köyün
1: olsun da hanımlar köyün olsun. Şimdi köylerde en güzel yanı her şey organik. Yani tavukların yumurtaları bile bir farklı lezzetli oluyor. Şimdi abimcanızı abi kolay gelsin.
4: Şöyle sağ ol abi.
1: İsim ne abi?
4: Yalçın Karakoyun.
1: Yalçın abi, şimdi tavuklar senin herhalde.
4: Evet.
1: Kaç tavuk var?
4: Burada 10-15 tane var yani. İstiyoruz kendimiz.
1: Peki yumurtalarını alıyoruz değil mi?
4: Evet, yumurtalarını alıyoruz.
1: Bunlar yumurtası daha bir lezzetli olur derler. Evet. Doğru mu?
4: Doğrudur.
1: O şehirde satılanlar gibi değil derler.
4: Evet de tabii. Genelde biz önce zamanı, önce yaprağını yiyor. Daha farklı oluyor yumurtaları.
1: Yonca yaprağı daha mı lezzet veriyor? Evet. İşte şu anda bakın tavukların olduğu alana bırakıldı o otlar. Tavuklar onları yiyor. Aslında yem yiyor, otları yiyor. Yani doğadaki her şeyden birer lokma diyelim alıyorlar. Ve yumurtaları da daha bir lezzetli oluyor. Çivril köyünde dedik yani hayvancılık çok ön planda. İşte bizler de büyükbaş hayvanların olduğu bir ahırdayız. Dursun abi yanımızda. Abi kaç hayvan var?
5: 60 hayvan var.
1: Genelde bunları damızlık mı yapıyorsun?
5: Damızlık yapıyorum. Biraz da kurbanlık. Genellikle damızlığıyla uğraşıyoruz. Bundan sonra hayvanlarımızı bahar geldi yaylaya çıkarıyoruz.
1: Hangi mevsimde çıkartıyorsun? Ne zaman iniyorsun?
5: Mayıs. Mayıs'ta çıkarıyoruz. 10. ayda dönüyoruz yayladan.
1: Peki hep yaylada mı kalıyorsun yoksa yaylada akşamları giyiniyor musun?
5: Yok, yaylada kalıyoruz.
1: Yayla orada, uzak o zaman biraz.
5: 5 kilometre falan var. Yaylada devamlı kalıyoruz.
1: Orada yani, çadır mı yapıyorsun yoksa ev var mı?
5: Yok, evimiz var. Ufak evimiz var. Hayvanlar tabii dışarıda kalıyor. Orada otlatıyoruz. Sütünden yararlanıyoruz.
1: Ben mandalar gördüm. Mandaların da sütü yoğurdu derler ki çok şifalı.
5: Çok şifalı. Şekere, kolesterole, yoğurdu çok iyi geliyor. Mandanın yoğurdu.
1: Peki şimdi sen tabii hayvancılıkla uğraşıyorsun ama senin en büyük yardımcın, en büyük emektarın evladın.
5: Evladım, evet. Kadir'im.
1: O genelde seviyor mu?
5: Seviyor o işi. Dışarı gitmedi zaten. Hayvancılıkla uğraşıyor.
1: Ya kaç yaşındasın Kadir?
6: 25 abi.
1: Maşallah. Peki hayvanlarla uğraşmak nasıl?
6: İyi, güzel. Vakit geçiyor.
1: Ya bir de sevmezsen yapamazsın değil mi bu işi?
6: Yani. Çekirdekten yetiştiğimiz için yapıyoruz işte.

0: Şiril köyünde küçükbaş hayvanlar da yetiştiriliyor. Burak kardeşimiz yanımızda, genç çiftçi, kendisi üretici. Burak'cığım kolay gelsin.
1: Sağ olun abi, hoş geldiniz.
0: Kaç tane küçükbaş hayvan var?
1: Küçükbaş 150 anacımız var. 100 tane uzunumuz var şu an.
0: Neler yaparsınız? Onların bakımları nasıl yapılıyor?
1: Dışarı çıkartılıyor, ayrı içeride yemleniyor. Gördüğünüz gibi yonca veriliyor. Ayrıca başka bir şey yok.
0: Şimdi ben orada küçük kuzular da görüyorum. Küçük yeni doğmuş kuzular da var herhalde.
1: Var, evet.
0: Genç bir kardeşimiz olarak tarım ve hayvancılığı nasıl değerlendiriyorsun? Seviyor musun? Sevmeden yapılmaz zaten.
1: Yok, kimse zorla yapamaz bu işi. Biz de 6 senedir yapıyoruz. Ben de bayağı zevkli yapıyorum zaten.
0: Bir de hepsine çocuğumuz gibi bakarız derler.
1: Tabii canım, çocuk gibi. Şu ilgi istiyorlar.
0: Yeni doğanları falan ayırıyor musun?
1: Evet. Günde 3 kere falan dışarı bırakıyoruz. Bu süreç ilerledikçe emin ve azaltıyoruz.
0: Peki yaylalara götürüyor musunuz hayvanları?
1: Yaylaya götürüyorduk. İşte şu 2 senedir götürmüyoruz.
0: İçeride bakıyoruz.
1: Yok, sürekli dışarı çıkıyor.
0: Yaylıma gidiyor yani.
1: Yaylıma gidiyor. Yaylıma gitmezse olmuyor.
0: Peki yemlemeyi günde kaç sefer yapıyorsun?
1: Yemleme 3 oluyor. Normal ortalama 2.
0: Sabah akşam.
1: Evet.
0: Peki şimdi bunların tabii bakımları oldukça zor değil mi? Yani tabii. Büyükbaş daha kolay.
1: İlgi istiyor. Büyükbaş kolay. Bana kolay geliyor, bilmiyorum ama.
0: Küçükbaş hepsini tek tek incelemen, bakman gerekiyor.
1: Aynen öyle, bayağı bir ilgi istiyor.

0: Çivril köyünde imece usulüyle kadınlar sofraları hazırlıyor, yemekleri yapıyor. Masamızda Allah'a şükürler olsun neler yok ki, şöyle bir göstertelim isterseniz. Benim en büyük detayı çeken işte o ahırdaki mandalardan yapılan, bakar mısınız sertliğine, manda yoğurdu. Tam bir şifa deposu. Onun yanında keşkek, onun yanında Tokat yöresine özgü bat var, yapraklarla yeniyor. Dolmalar, keteler, pideler, tabii üzerine de hemen şöyle göstertelim, cevizle birlikte tarhanalar. Efendim olmazsa olmazlar. Abla elinize sağlık, ne güzel masa hazırlamış.
1: Evet, çok güzel hazırladık. Biz hep yapıyoruz böyle. Bunları kendimize özgü Tokat'a, Çivil köyüne yani özgü yapıyoruz.
0: Peki şimdi bat dediniz. Batı bir karıştırmak için bir şeyimiz var mı? Şöyle bir gösterelim şuradan kaşıkla veya kepçeyle. Bat efendim, bu Tokat yöresine özgü bir lezzet, sadece Tokat'ta var değil mi?
1: Evet, sadece Tokat'ta var.
0: Nedir bunun içinde, neler var?
1: Düğüt yok, bulgurun şeyi, incesi, mercimek, ince bulgur, salçamız kendimiz yapıyor, yeşil mercimek, dereotu, maydanoz.
0: Aslında şimdi bu batı efendim Tokat yöresinde çok yaparlar. Özellikle kadınlar birlikte gün yapıyorlar ya, hani yaptıkları günlerde bat yemeği olmazsa olmazdır. Hem şifalı, hem kilo aldırmıyor, oldukça hafif,
1: evet, değil mi? Evet.
0: Kilo da yapmıyor.
1: Yapmıyor, yağ yok.
0: Evet. Efendim elinize sağlık. Hemen size soralım.
1: Buyurun.
0: Ne yaptınız siz?
1: Ben baklalı sarma yaptım.
0: Efendim yaprakla sarılan Tokat yöresine özgü baklalı sarma, bir de güveçte pişirmişsiniz.
1: Evet. Onu da iç harcı olarak işte şey, düğü, yine ince bulgur diyelim, baklası, bir de yarma içi, bol soğan, domates salçası, biber salçası, pul biber. Onu karıştırıp böyle harmanlıyoruz, yaprakla sarıp altına kemik döşüyoruz.
0: Bu da lezzet veriyor değil mi?
1: Aynen öyle. Ondan sonra pişirdikten sonra işte yağını falan, soğanı yine kavurup üstüne tamamen pişiyor öyle.
0: Peki, abla sen ne yaptın?
2: Ben de pidenin hamurunu yaptım.
0: Efendim pidenin hamurunu yaptım. Daha ne yapacağım diyor. Bu yaşta diyor, ben diyor.
2: Ben 66 yaşındayım. Ben de pidenin hamurunu yaptım. Getirdim, cahiller de burada yaptılar işlerini.
0: Ellerinize sağlık. Siz herhalde bu köyden değilsiniz ama misafir olarak geldiniz.
3: Evet, ben tam da onu söyleyecektim. Esas batımız Zile'ye aittir. Zile'nin yöresel şeyidir. Hani Zileliyiz dediler, bir kazan batı yediler, daha yok mu dediler diye böyle bir deyim de vardır bizim şeyimizde. Yöresel olarak. Aslında bunlar dün kurban varmış. Onun için çok fazla hazırlık yapamamış. Daha da çok
0: çeşitler var.
3: Çeşitler çok var.
0: Bak buradan konuşuyor şimdi. Teyzem gene dayanamadı, konuştu. Ne oldu?
1: Şey, ben de fırını yaktım. Fırını çaldım. Ellerine verdim. Evet. Bayanlar yaptılar. Tabii işe yaramam ben. Topalım topal.
0: Efendim gerçekten şöyle hemen şu tarafa doğru da bir yöneleyim. Ablamıza da sorayım. Ondan sonra siz ne yaptınız?
3: Ben de keşkek yaptım.
0: Şimdi keşkek önemli. Fırında kaç saat pişti?
3: 2 saat.
0: 2 saatte evet. Lokum gibi oluyor.

0: Evet.
1: İçerisine ne et koyuyorsun? Kuzu mu, dana mı?
0: Dana koyduk bu seferkine. Yani kuzudan dolayı biz danayı tercih ettik. Dana koyduk. İşte yarmamız var. Tereyağımız var içinde. Baharatlarımız var. Nohudumuz var.
1: Oh. Aynen. Şimdi gel abla, gel Dursun ablamızın, abimizin eşi. Evet. Şimdi o mandalara, o büyükbaş hayvanlara biraz önce ahırda görmüştük. Sen de çok bakıyorsun aslında.
2: Ben bakıyorum onlara. Evet.
1: Bir de derler ki hayvanlara böyle çocuğun gibi davranıyor.
2: Aynen
1: derler.
2: Aynen. Onlar bana öyle bakarlar, beni elim yüzümü yalarlar.
1: İsimleri de var mı?
2: Koydum. Yıldız koydum. Neydi ya? Koydum, unuttum. Boyam adlan da, küçüklerin adlarını koydum.
1: Efendim, şimdi tabii burada şöyle bir daha bir göster Talib Bey soframızı. Soframız bu şekilde hazırlanıyor ama çok önemlisi, dışarıya bir bakar mısınız? Şu anda erkekler dışarıda böyle yani ciğere bakar gibi bakıyorlar. Şu anda diyorlar ki soframız hazırlansa da şu yemekleri artık yesek. Tabii ne demişler? Yalnız yaşayan yalnız ölür. Yalnız yemek yiyen yalnız ölür. Biz ne yapacağız? Hep beraber kurduk soframızı. Hep beraber afiyetle tüketeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7,

Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Afyon yöresine ait Alpacimem türküsünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Değerli dostlar, bazı insanlar birbirini öyle sever ki kelimeler yetmez anlatmaya. Ama ne yazık ki her sevda masalı mutlu sonla bitmez. Zaman, mesafe, kader bir şekilde araya girer ve o sevda gün gelir kalbin en derin köşesinde saklı bir yara olur. Tıpkı türkümüzün hikayesinde olduğu

Fadime, Afyon'un Emirdağ ilçesinin uzak köylerinden birinde Sağırlı'da doğdu. Bu köyün dar sokaklarında koşa oynaya yetişkin bir kız oldu. Genç yaşında nehir gibi duru gözleri ve güzelliğiyle tüm köyün dikkatini çekmeyi başarıyordu. Efe Kadir, Alfademe'nin çocukluk arkadaşıydı. Zamanla yakın arkadaşlık aşka dönüştü. Onların sevgisi diğerlerinin anlayamayacağı kadar yüceydi. Birbirlerine duydukları sevgiyi zamanla tüm

Fadime'yi ailesinden istemek için cesaretini topladı. O dönemde köydeki gelenekler oldukça sertti. Gençlerin aşkları ailelerin onayına bağlıydı. Efe Kadir, al Fadime'yi ailesinden o günün törelerine uygun bir şekilde istetti. Fakat köyün en güzel kızı, al yanaklı, selvi boylu Fadime'yi Efe Kadir'e vermediler.

Bunun üzerine Kadir Fadime'yi kaçırmaya karar verdi. İki aşık anlaşıp bir gece kaçtılar. Fadime'nin dayıları o köyün ileri gelenlerindendi. Fadime ile Kadir'in kaçmasını hazmedemedi.

aramaya başladılar. Çok geçmeden sıkı takip sonucu genç aşıklar Emirdağ merkezinde yakalandılar. Alfadime henüz 18 yaşından gün almadığı için Kadir mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Kadir cezaevine gönderildi. Bir süre sonra Alfa Dime'yi de ailesinin baskısıyla kendi köyünden Kara Musa isimli bir adamla evlendirdiler. Kara Musa köyün güçlü, sözü dinlenen ve sert mizaçlı adamıydı. Ancak Fadime'nin kalbinde sadece Kadir vardı.

Al Fadime'nin başkasıyla evlendiğini duyan Kadir'in feryatları hücrelerin duvarlarında yankılanıyordu. Günler, geceler birbirini takip etti. Kalbi kırık, hayalleri yıkılmıştı. Bir yandan da Fadime'nin yaralı hatırasına yaktığı bu türküyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

9 ay sonra Kadir tahliye oldu ve köyüne döndü. Sevgisi, yıllar boyu taşıdığı o saf aşkı artık sadece acı bir hatıraydı. Fadime'siz yaşadığı her an bir eksiklik gibiydi. Belki de hayatın acı yüzüydü bu. Kara Musa ile evlenen Fadime'nin 6 çocuğu oldu. Efe Kadir'in ise akıbeti bilinmiyor. Al Fadime'nin bu acıklı öyküsü yıllardır anlatıla anlatıla köyün sınırlarını aştı. Ve Efe Kadir'in o yanık türküsü hala söylenir durur.

o kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, bugün Babalar Günü. Tüm babalarımızın gününü tebrik ederek başlayalım. İstanbul'da da gençler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a

0: Babalar Günü sürprizi yaptı. Hediye edilen bir tabloda Başkan Erdoğan ve ailesinin yaptığı fedakarlığa değinen anlamlı bir cümle yer alıyor sevgili izleyenler. Baba, bir geceni de bize ayır.
1: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kız Mesra asmış. Babacığım, bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor.
2: Bu sözler Başkan Erdoğan'a Babalar Günü için verilen tabloda yer aldı.
3: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
4: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
2: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü için sürpriz yaptı. Yüzlerce kişinin sloganları eşliğinde bir tablo hediye edildi. Üzerinde de "Baba, bir geceni de bize ayır ve bugün milyonlarca genç o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.
5: Babalar Günü kutlu olsun.
2: Başkan Erdoğan bir röportajında yoğun siyasi çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediğini anlatmış, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba, bir geceni de bize ayır" yazdığını ifade etmişti.
1: Büyük kızım Esra asmış, "Babacığım, bir geceni de bize ayır." Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
2: Başkan Erdoğan duygusal anların yaşandığı buluşmada gençlerle sohbet etti. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran anlaşmasının uygulama sürecinde atılacak adımlar ele alındı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından da kabul edildi.
6: Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen.
2: 4 arabulucu ülkenin bakanları Mısır'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Kahire'deki toplantıda ABD-İran anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
6: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
2: Tüm dünya ekonomisini etkileyen ABD-İran savaşı tarafların mutabakatıyla sona erdi. ABD ile İran, İsviçre'de yeni müzakere turu için görüşme gerçekleştirirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de de önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar, bölgesel gelişmeleri ve mutabakatın uygulama sürecini ele aldı.
6: Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
2: Toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. İslamabad mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi. Gelişmenin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan bir çatışmayı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik yapıcı bir adım olduğu ifade edildi.
6: Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen.
2: Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de görüştü. Daha sonra Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile de ikili bir görüşme yaptı. İki ülke ilişkileri değerlendirildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yürütülecek ortak plan konuşuldu. Ayrıca Sudanlı mevkidaşı Salim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
0: Sevgili izleyenler, İngiliz basını düşen kamuoyu desteği nedeniyle koltuğu sallantıda olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hafta başında istifa edeceğini iddia etti. Kulislerde ise gözler İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak gösterilen Andy Burnham'a çevrildi.
2: İngiliz İngiltere

0: siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılmaya hazırlandığı iddiası Londra'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Düşen kamuoyu desteği, parti içinde büyüyen rahatsızlık ve arka arkaya gelen eleştiriler Starmer üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Krizin fitilini ise İşçi Partisi içinde adı sık sık liderlik yarışıyla anılan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yükselişi ateşledi. Macclesfield'daki ara seçimin ardından Londra kulisleri hareketlendi. Ancak Starmer hükümetin önemli başarılar elde ettiğini savunuyor.
1: İki yıl önce insanlar bana muhafazakarların bıraktığı neredeyse 1 milyon olan göç seviyesini düşürmenin mümkün olmadığını söylediler. Biz bunu 5'te 1'e indirdik. İki yıl önce insanlar yaşananlar göz önüne alındığında AB ile çok daha yakın, daha iyi bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını söylediler. Biz bunların hepsini başardık. Yani çok büyük bir başarı elde ettik. Daha yapılacak çok şey var ve ben de buna odaklanmış durumdayım. Seçilme amacım da bu. Yani ülkeme hizmet etmek.
0: İngiliz basını ise başbakanın sayılı günleri kaldığını yazıyor. The Observer gazetesinin haberine göre Starmer, eşi ve en yakın kurmaylarıyla birlikte olası bir istifa sürecinin takvimini değerlendiriyor. Gazetenin aktardığına göre İşçi Partisi içindeki en güçlü rakip olarak görülen Andy Burnham, şimdiden Starmer'ı görevden düşürebilecek çoğunluğun desteğini arkasına almış durumda. Londra kulislerinde 201'den fazla milletvekilinin Burnham'a destek verdiği konuşuluyor. Burnham ise partisine açık değişim mesajı verdi.
1: Ama kendi partime şunu söylüyorum, bu değişim için son şans. Yüzlerce kapı önünde durduğumda insanlar bana doğrudan bunu söylediler. Bunu duymalıyız. Buna göre hareket etmeliyiz ve doğru yapmalıyız.
0: Şimdi gözler hem İşçi Partisi'nden gelecek açıklamalarda hem de Starmer'ın vereceği kararda. Çünkü İngiliz basınındaki iddialar gerçeğe dönüşürse Birleşik Krallık son 10 yılda 7. kez yeni bir başbakanla yola devam edecek. Öte yandan Burnham'ın geçmişte katıldığı bir programda başbakan olmam halinde ilk yurt dışı ziyaretimi İsrail'e yaparım sözlerini kullanmış olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. The first foreign visit I would do as leader of the Labour Party would be to Israel. Burnham'ın bu sözleri olası bir liderlik değişiminde İngiltere'nin dış politika rotasının da tartışmaya açılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
2: Efendim, Ukrayna-Rusya savaşı ise tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna ordusu son zamanlarda Kırım'a yönelik saldırılarını artırdı. Kiev'e ait insansız hava araçları, Kerç Yarımadası başta olmak üzere aralarında enerji tesislerinin de bulunduğu birçok noktayı vurdu. Saldırılarda 4 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
0: Ukrayna, Kırım'a yönelik saldırılarına hız verdi. Karadeniz'deki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ukrayna dronlarının hedefi bir kez daha Rusya'nın ilhak ettiği Kırım oldu. Kerç Yarımadası'nda enerji altyapıları ve stratejik noktalar hedef alındı. Vurulan yerlerde yangınlar çıktı. Kara dumanlar yarımada semalarını kapsadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kerç'te bir petrol deposunun vurulduğunu ve bazı Rus hava savunma ve radar sistemlerinin havaya uçurulduğunu açıkladı.
3: Her şey Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle başladı ve o zamanlar güçlü bir liderlik olsaydı bu savaşın tamamı asla yaşanmazdı.
0: Bölgeye düzenlenen bombardıman sonucu hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi yaralandı. Rus medyasına göre Ukrayna dronlarından biri de Kerç Boğazı'ndaki bir feribota çarptı. Bazı yerleşim yerleri de saldırıda hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırım ve çevresinde gece boyu 239 İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Kiev yönetimi bir süredir Kırım'ı Rusya'nın lojistik ve ikmal ağından kopararak yarımadayı fiilen izole etme stratejisi izliyor. Bu kapsamda Kerç Köprüsü, Rus petrol tankerleri ve Moskova'nın petrol ihracatına destek sağlayan deniz trafiği sık sık hedef alınıyor. Ukrayna bu hamlelerle Rusya'nın Kırım'daki askeri varlığını sürdürmesini zorlaştırmayı ve Moskova'nın ekonomik kaynakları üzerinde baskı oluşturmayı planlıyor.
2: Efendim, AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Paket yargı sisteminde önemli değişiklikler getiriyor.
4: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
0: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana

0: Bir diğer yenilikse e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla giden tur minibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır, 25 kişi de yaralandı.
3: Kadın yolcuları taşıyan tur minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
4: Değişiyor. İşçi arabası ne olmuş?
3: Kazanın adresi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağlı köyü. Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla giden kadın yolcuların bulunduğu Halit Emre Cengiz idaresindeki midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir kişi ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 25 kişi de yaralandı. 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir şahıs düğünde istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı sevgili izleyenler. Evinden pompalı tüfekle geri dönen şahıs rastgele ateş açtı. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti ne yazık ki. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında şahsın eşi de bulunuyor.
0: İstediği şarkı çalınmayınca terör estirdi. Rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay 20 Mayıs akşamı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin ve Yağmur çiftinin düğün eğlencesi sırasında Erşan Dereli şarkı isteğinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince 43 yaşındaki saldırgan evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelen şahıs rastgele ateş açtı.
5: Kurşunların hedefi olan 12 yaşındaki Ayas Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
0: Erşan Dereli 12 yaşındaki Ayas Çimen'in ölümüne eşi dahil ikisi ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekibince kırsal alanda yakalandı.
2: Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldi sevgili izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
0: Kayıp olan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aysel Yıldırım, Malatya'da 19 Mart'ta ortadan kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Emniyet ve jandarma ekibi olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürüttü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında saha çalışmaları, dijital veri analizleri, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri tek tek incelendi. Titiz çalışmalar sonucunda Aysel Yıldırım'ın bir cinayete kurban gittiği belirlendi.
6: Yapılan kamera kayıtları incelemesinde 19 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın

0: evinden ayrıldı ve TOKİ Yavuz Selim konutlarına gitti. Burada Aykut Aslan isimli şüphelinin evinde kaldığı belirlendi. Ve aynı gece Aykut Aslan'ın ticari bir araçla evine geldiği ve arabayı geri manevrayla park ettikten sonra bir şeyler yükleyip tekrar ayrıldığı görülüyor.
1: Elde edilen deliller doğrultusunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ekipler Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşmak için dere yatakları ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama çalışmaları başlattı.
2: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Babalar Günü'nde çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Genel Merkez'de düzenlenen özel programda şehit babaları ve gaziler ağırlandı. Programda vatan için göğsünü siper eden kahramanların ailelerine minnet vurgusu yapıldı.
3: Babam gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınar, adaleti ve merhameti ilk öğrendiğimiz bir mektep. Evladın sığındığı güvenli bir liman, hayat boyu arkasında hissettiği sarsılmaz bir güçtür.
1: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Babalar Günü dolayısıyla çok anlamlı bir program düzenledi. Ankara'daki genel merkez binasında gerçekleştirilen buluşmada vatanı, milleti ve bayrağı için en büyük fedakarlığı yapmış olan şehit babalarıyla gaziler ağırlandı.
3: Bugün burada o çınarların en aziziyle vatanı ve milleti için en büyük fedakarlığı yapmış olan siz değerli babalarımızla bir aradayız.
1: Anlamlı buluşmaya AK Parti üst yönetiminden de katılım yoğundu. Genel Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek tek tek Babalar Günü'nü kutladı.
4: Bu cümle sesiyle değerli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Sizin Babalar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Çünkü bu vatanın birliği ve beraberliği için vatan sağ olsun diyebilen aileler bizim bugün 86 milyonun bir arada olmasına en büyük sebeplerinden biri sizlersiniz.
1: Duygu dolu anların yaşandığı özel program hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı bu kez dünyanın sınırlarını aştı değerli izleyicilerimiz. Turnuvanın resmi topu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. NASA'nın paylaştığı görüntülerde astronotların yer çekimsiz ortamda futbol oynadığı anlar yer aldı.
1: Dünya Kupası heyecanı kürenin ötesine uzandı. Futbolun resmi topu uzayda süzüldü. NASA o anları paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi topu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. NASA ve FIFA işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte astronotlar yerçekimsiz ortamda futbol deneyimi yaşadı. Görüntülerde istasyondaki astronotların havada süzülen topla paslaştığı anlar yer aldı. 48 ülkenin mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası devam ederken turnuvanın resmi topu da teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Topun merkezinde bulunan akıllı sensör saniyede 500 veri topluyor. Bu teknoloji yarı otomatik offside sistemine ve hakem kararlarına anlık veri desteği sağlıyor. Topun tasarımında da ev sahibi 3 ülkeye gönderme yapılıyor. Kanada'nın akça ağaç yaprağı, Meksika'nın kartal sembolü ve ABD'nin yıldız motifi futbol topunun tasarımında buluşuyor. Sahalardaki rekabet sürerken Dünya Kupası heyecanı bu kez uzayda tarihe geçen görüntülere sahne oldu.
2: Sevgili izleyenler, müsaadenizle çok kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç

0: kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
1: DNR, reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Özellikle hani bu havalarda klima kaynaklı hem bakteriyel viral bazen mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Özellikle de bulunan odada bulunan partiküllerin yoğunluğuna bağlı olaraktan bazı alerjik olayları tetikleyebilir. Enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırabilir.
13: Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klimalar daha sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar klimanın yanlış ve uzun süreli kullanımının solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
12: Bu hastalıkta özellikle yüksek ateş, öksürük, kuru öksürük olabilir. Bazen balgam eşlik edebilir. Beraberinde özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Hastalarda bu semptomlar hızlı ilerleyebilir. Hatta solunum yetmezliğine kadar gidebilir. Bu açıdan özellikle yüksek ateşi olan, nefes darlığı kuru öksürüğü olan kişilerin eğer klima altında kaldıysa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda var.
13: Yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyonel hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
12: Direkt olarak havanın yüzümüze karşı değil, mukozalara, özellikle ağız, burun gibi mukozalara direkt temas etmeden hava akımının arkadan gelecek şekilde gelirse, ara ara da klimayı kapatırsak özellikle bu

0: hem alerjik hastalıklar hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur.
1: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Cesur, klima kullanımı sorunluysa hava akımının doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini vurguluyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Dondurma, yaz mevsiminin olmazsa olmazı. Süt ve meyve çeşitlerinin eşsiz uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet, doğru tüketildiğinde sağlık açısından faydalı, aynı zamanda da enerji kaynağı.
3: Top iki top derken yazın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri dondurma oluyor. Özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı etkisiyle tercih edilen dondurma hakkında doğru bilinen birçok yanlış da var. Uzmanlara göre önemli olan dondurmayı hayatımızdan tamamen çıkarmak değil, doğru zamanda doğru miktarda tüketmek gerektiği vurgulanıyor.
4: Aç karnı dondurma tüketilmesini önermiyoruz. Kan şekerini hızlı yükselttiği için kişiye yalancı bir tokluk sinyali gönderiyor. Böyle durumlarda da yalancı tokluk geldiğinde o şeker yükselen insülin hızlıca aşağı düştüğü için çok ciddi açlıklar yaşayabiliyorlar. Biz diyoruz ki öğün sonrası mümkünse ara öğünlerde tüketmeye çalışın, fakat akşam yemeğinden sonra çok ciddi kalori alabilecekleri için önermiyorum.
1: Uzmanlar dondurmanın zararlı olmadığını, ancak doğru miktarda ve doğru zamanda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
4: Kişiler diyabetli olduklarında karaciğer yağlanmaları oldu, çünkü bunların hepsi fazla şekerle birlikte oluşan hastalıklar. Yüksek karbonhidratla, yüksek yağla oluşan hastalıklar. Bizler de diyoruz ki hiçbir besine yasaklı bakmamalısınız. Doğru porsiyonda, doğru miktarda tükettiğinizde kişi alması gereken enerjiyi aldığı için aksine pozitif etkisi var. Mutlu oluyorlar ve bununla birlikte diyetlerini sürdürmeye, stres faktörü yani vücutlarının üreteceği kortizol hormonunun stabil kalmasına sebep oluyorlar.
3: Yaz ayının gelmesiyle birlikte dondurma tezgahlarının önünde de hareketlilik başladı. Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri ise dondurma 7'den 70'e herkese hitap ediyor.
5: Evet, çok seviyorum. Sık sık gelirim. Her gün de yerim. Çok seviyorum.
6: Dondurmayı haftada 2-3 kere tüketiyorum.
7: Haftanın her gününü tüketiyorum. Okuldan sonra da tercih ediyorum. Çok ferahlatıyor yaz aylarında.
8: Genellikle klasikler daha çok tercih ediliyor. Sade, kakao, limon, çilek, fıstık. Diğer çeşitlerin her biri için ayrı ayrı severler bulunmakta. Ekşi severler vişne, limon, yeşil elma, böğürtlen, yaban mersini gibi çeşitleri. Tatlı severler ise bal badem, kavun, şeftali.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
10: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
9: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
10: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
9: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
11: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
9: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
12: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
9: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: AK Parti bağımlılıkla mücadele ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 maddelik taslak doğrultusunda komisyon çalışmaları sürerken teklifin yakın süreçte genel kurula gelmesi bekleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda

0: Düzenleme ile çocuklara alkol temini doğrudan suç kapsamına girecek. Buna ek olarak sağlık için tehlikeli madde temini suçunun cezası artırılacak. Yeni süreçte suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek. Atış poligonlarına dair kısıtlamayla poligonlara giriş için 21 yaş sınırı getirilecek. Ağır suç işleyen ve çocuk yaşta görülen kişiler için yaş indirimi sınırlandırılacak. Bazı durumlarda hakimler indirim uygulayamayacak. Ayrıca kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda esnek olan ceza uygulamaları kaldırılacak.
1: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Dünyanın gözü bugün İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerindeydi. Tahran ve Washington heyetleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir araya geldi. İlk görüşmelerin olumlu seyrettiği iddia edilirken ABD Başkanı Donald Trump çok sert açıklamalar yaptı. İran anlaşma yapmazsa Hürmüz Boğazı'nı ele geçiririz tehdidinde bulundu.
2: ABD ile İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi, dünya gözünü tarihi görüşmeye çevirdi.
3: Başkanın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
2: ABD ve İsrail saldırganlığının sona ermesi için adres İsviçre'ydi. Taraflar Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. ABD'yi Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner temsil etti. İran tarafındaysa Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı yer aldı. Arabulucu olarak da Katarlı ve Pakistanlı heyet hazır bulundu. Görüşme öncesi bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Zirve iki kademeli gerçekleşti. Heyetler önce Pakistanlı ve Katarlı arabulucularla bir araya geldi. Daha sonra dörtlü zirve başladı. İran medyası detay verdi. Tahran heyetinin ABD'li grubun elini sıkmadığı iddia edildi. Beraber fotoğraf vermek istemediği öne sürüldü. İlk görüşmelerde gündemde Lübnan vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in ihlallerinin görüşüleceğini söylemişti. Ayrıca dondurulmuş varlıkların, İran'ın petrol satışı konusundaki gerekli izinlerin masaya yatırıldığı açıklandı. İlk açıklamalarsa görüşmeler sırasında yapıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Trump'a teşekkür etti. Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak dedi.
3: Bence burada harika görüşmeler yapacağız ve umarım bu görüşmeler ilerleyen zamanlarda çok verimli sonuçlara yol açacaktır.
2: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de konuştu. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Orta Doğu'da barışı ve istikrarı sağlamak istiyoruz ifadelerini kullandı.
3: Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız. Herkes birlikte çalışacak. Barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceğimiz bir gelecek görüyoruz.
2: Vance Lübnan'da soruldu.
3: Bence Trump ve ABD Lübnan'daki çatışmayı durdurmak için dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir hükümetten daha fazlasını yaptı. Barış asla kolay değildir. Barış her zaman çaba gerektirir. Çalışmaya devam edeceğiz.
2: İsviçre'deki görüşmelerden olumlu sinyaller geldi. Ancak bu defa Trump'la Pezeşkian arasında gerilim de yaşandı. İran Cumhurbaşkanı zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz dedi.
3: Zenginleşme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacaklar.
2: Trump'ın tepkisi sert oldu. Pezeşkian sözlerine dikkat etsin dedi. Vekil güçlerinizi durdurmazsanız saldırıları yeniden başlatacağım mesajını verdi. Trump, ABD medyasına da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anlaşma yapmazlarsa Hürmüz Boğazı'nı ele geçiririz tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın koruyucu meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir. Gerekirse boğazı da ele geçirebiliriz. Onları yerle bir edeceğim. Anlaşma yapmazlarsa geçiş ücreti alacağız.
1: Bu arada sevgili izleyenler, İran savaşı Trump-Netanyahu ilişkilerinde adeta bir deprem meydana getirdi. İsrail basını ABD başkanının Netanyahu'ya yönelik tehditleriyle adeta bir güç gösterisi yaptığını ve soykırımcı başbakana desteğini azalttığını öne sürdü.

0: Trump'ın aynı zamanda İsrail muhalefetiyle ilişkileri geliştirmek için nabız yokladığı da belirtildi.
1: 107 günlük İran savaşı Netanyahu'yu gözden düşürdü.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Çarpıcı iddiayı İsrail basını ortaya attı. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesinde yayınlanan bir analiz, Trump'la Netanyahu arasında iplerin kopma noktasına geldiğini ortaya koydu. Gazeteye göre Trump, artık Netanyahu'yu kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu önünde eleştiri ve tehdit yağmuruna tutuyor. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik bu tutumu, İsrail basınında açık bir güç gösterisi olarak yorumlanırken, Trump'ın da bundan keyif aldığı belirtildi. Öyle ki son günlerde ABD Başkanı, İsrail'e yönelik iğnelemelerini artırdı.
2: Eğer ben olmasaydım, bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
1: Analizde ayrıca Trump'ın sadece Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde değil, İsrail'in güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu öne sürüldü. Hali hazırda Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimler tarafından iç politikada baskı altında olan Benjamin Netanyahu'nun siyasi varlığını sürdürebilmek için ABD'ye bağımlı olduğu da kaydedildi. Netanyahu'nun tarihin en kolay sıkıştırılabilir başbakanlarından biri haline geldiği belirtilen analizde, başbakanın İsrail'in değil kendi çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi. İsrailli gazete, ABD başkanının öngörülemez politikalarının Tel Aviv'i uzun vadede yalnız bırakabileceğine de vurgu yaparken, Kanal 12 televizyonu ise daha çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Netanyahu'yu gözden çıkaran Donald Trump'ın Tel Aviv muhalefetiyle ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğu öne sürüldü. Söz konusu isimlerin soykırımcı başbakanın en dişli rakiplerinden olan eski başbakan Naftali Bennett'le eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot olduğu kaydedildi.
0: İsrail, Gazze'de süren ateşkese rağmen masum sivilleri ve gazetecileri katletmeyi sürdürüyor. Soykırım güçlerinin kentte son saldırılarında en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Onlarcası da yaralandı. İsrail bombardımanında şehit düşenlerden biri de El Cezire foto muhabiri Ahmet Vişah oldu.
1: Ne kadın, ne çocuk, ne de basın mensubu. İsrail hedef ayırt etmeden Gazze'de Müslümanların kanını döküyor. İşgal devleti 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Soykırım ordusunun son saldırılarında başta Şati mülteci kampı, Han Yunus'un Mevasi bölgesi ve Nasıra mahallesi olmak üzere birçok bölge bombalandı. Vurulan yerlerde çok sayıda masum sivil yaşamını yitirirken birçoğu da yaralandı.
3: Allah'a hamdolsun ki şehitlerin annesi oldum. İlk oğlum, gelinim ve torunum, ardından ikinci oğlum ve şimdi de üçüncü oğlum saldırılarda hayatını kaybetti. Ateşkes nerede? Bize füze yağdırmaya devam ediyorlar.
1: Gazze şeridinde yalnızca siviller değil, görevi başındaki gazeteciler de hedefti. İsrail'in kentin orta kesiminde bulunan Bureç kampında bir eve düzenlediği saldırıda, Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin foto muhabiri Ahmet Vişah ve yanında bulunan iki Filistinli şehit oldu. Vişah'ın meslektaşı olan erkek kardeşi de 8 Nisan'da yine bir İsrail bombardımanında öldürülmüştü.
3: Ne yazık ki gazetecilere yönelik saldırılar hala devam ediyor. Gazetecilerin sesini susturabileceklerini düşünüyorlar. 3 yıldır dünya gazetecilerin hedef alınmasını durdurmak için tek bir somut adım bile atamadı.
1: Vişah gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlanırken ondan geriye sadece cenazesinin üzerindeki basın yeleği kaldı.
4: Gazze'de şimdiye kadar 263 gazeteci öldürüldü. İsrail ilk gazeteciyi öldürdüğü andan itibaren uluslararası toplumun sorumluluk alması, bu katliama, bu soykırıma ve İsrail'in Gazze'deki gazetecilere karşı işlediği suçlara bir son vermesi gerekirdi.
1: Vişah'ın ölümüyle birlikte Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden El Cezire muhabirlerinin sayısı 12'ye yükseldi. Ekim 2023'ten bu yana kente hedef alan bombalar 73 binden fazla kişiyi hayattan kopardı.
0: Mecliste dokunulmazlık dosyalarında terör, adam öldürme ve cinsel suçlar dışındaki fezlekeleri gündeme almama eğilimi hakim. Bu kapsamda Özgür Özel hakkında şaibeli kurultayla rüşvet iddialarını içeren dosyaların dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor.
1: Mecliste fezleke mesaisi

0: başlıyor. Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyaları için gözler AK Parti'nin alacağı karara çevrildi. Gündemdeki Antalya fezlekesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında para alındığı iddiaları yer alıyor. Bir diğer dosyada ise CHP'nin 38. olağan kurultayında delege iradesine fesat karıştırıldığı suçlaması var.
1: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
0: Peki AK Parti bu dosyalar karşısında nasıl bir yol izleyecek? Edinilen bilgilere göre iktidar kanadı dönem başında aldığı ilkesel karara sadık kalacak. Adam öldürme, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran ağır suçlar dışındaki dosyaların dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları mevcut dosyalar için şu aşamada bir işlem yapılmayacağına işaret ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise fezlekeler konusunda net. Partiden ihraç edilen isimlerin yargılanması gerektiğini savunuyor.
2: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: Malatya'da bir baba tartıştığı eşi ve kızlarına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı. Eşi ve bir kız hayatını kaybetti, bir kızı ise yaralı.
4: Aile içi tartışma çifte cinayetle bitti. Malatya'nın Yeşinyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timurkağan tartıştığı eşi ve iki kızına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekibi yaralı anne ve iki kızını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 56 yaşındaki anne Feray'la 21 yaşındaki kızı Beyza Timurkağan hayatını kaybetti. Kendisini de bıçakla yaralayan Nevzat Timurkağan'la diğer kızı Berra Timurkağan'ın tedavisi ise sürüyor.
3: İstanbul Kağıthane'de iki sürücü trafikte yol verme tartışması yaşadı. Kadın sürücü diğer sürücüye hakaret edip saldırdı. Öfkeli kadının bu davranışını ona tam 185 bin liraya mal oldu.
0: Yapma ceza yersin uyarısını dinlemedi, sürücüye saldırdı. Rekor ceza yedi. İstanbul Kağıthane'de kadın motosiklet sürücüsü yol verme tartışması sebebiyle başka bir aracın önünü kesti. Öfkeli kadın çevredekilerin yapma ceza yersin uyarılarına aldırış etmedi. Motosikletinden inip araca vurmaya başladı. Aracın kapısını açıp sürücüye telefonunu kırarım diyerek saldırdı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Trafikte başka aracı ısrarla takip etmek, araçtan inmek ve kask takmamaktan toplam 185 bin lira ceza kesildi. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öfkeli kadının ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
3: Sevgili izleyenler, Halkalı Arnavutköy hattı İstanbulluların hizmetine açıldığı metro hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki vatandaşlar metro hattı hakkında neler düşünüyor? İstanbullulara sorduk, yanıtları izliyoruz.
0: İstanbul'un en uzun metrosu açıldı. Havalimanı 30 dakikaya düştü.
5: Şu an İbn Haldun Üniversitesi'ne gidiyorum. Bizim bir etkinliğimiz var şu an. Şu an gerçekten çok kısa bir mesafeyle gidiyorum ve çok mutluyum bu açıdan. Gerçekten çok iyi bir hat yapılmış.
0: İstanbul'da Halkalı Arnavutköy hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.
6: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz. Hayırlı olsun.
7: Bulunduğumuz istasyon şu anda Kayaşehir, Başakşehir istasyonu ve bu istasyondan İstanbul Havalimanı'na gitmek yalnızca 20 dakika.
0: Peki vatandaşlar metro hattı hakkında neler düşünüyor?
8: Teşekkürler her şey için, emeklerin için sağ olsunlar.
7: İlk defa mı kullanıyorsunuz bu metroyu?
8: Evet, ilk defa kullanıyorum.
7: Hayırlı olsun diyelim mi?
8: Diyelim, hayırlı olsun.
7: Ne yapacaksınız peki?
8: Güzel.
7: Nereden geliyorsun?
5: Başakşehir'den geliyorum. Olimpiyata kadar geldik. Olimpiyattan da buraya kadar.
7: Ne diyorsun?
5: 1,5 saat.
7: Gerçekten.
5: Evet, 1,5 saat yol buluyordu. Şimdi ise yani neredeyse bir saati bulmuyor. 50 dakika falan.
7: Daha kısa sürüyor.
5: Evet, daha kısa sürüyor.
7: Yeni hizmete girmiş olan Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Temmuz'a kadar da ayrıca ücretsiz. Kaç dakikaya gidiyordun? Ne kadar sürede gidiyordun?
5: Yani gerçekten yarım saate falan gidiyordum. Şu an sadece bir durağa binip oraya 5 dakikada gidebiliyorum.
3: Sıradaki haberimiz başıboş sokak köpekleriyle ilgili. Ancak bu kez bir insana saldırmadılar. Ayılarla kavgaya tutuştular sevgili izleyenler. Dağdan inen iki ayı sokak köpeklerinin arasında kaldı. Ortaya işte bu görüntüler çıktı.
0: Sokak köpekleri ve ayıların kavgası kameralara işte böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuk Su Milli Parkı. Başıboş köpekler dağdan yola inen ayılarla kavgaya tutuştu. İki ayı etrafını saran köpeklerin arasında kaldı. Köpeklerin havlamalarından korkan ayılar yeniden geldikleri yere dağa doğru kaçtı ve karanlıkta kayboldu. Geride ise işte bu ilginç görüntüler kaldı.
3: Doğal avlanma içgüdüleri sayesinde kimyasal ilaçlamaya gerek kalmadan kene ve kahverengi kokarcalarla mücadele eden kanatlıların salım planı netleşti. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün 62 ilde 156 farklı alanda doğaya salınacak.
0: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün 62 ilde 156 farklı alanda doğaya salınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor. Söz konusu merkezlerde yetiştirilen kanatlı yaban hayvanları doğaya salınarak hem popülasyonları destekliyor hem de doğal dengeyi güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 10 yılda 1 milyon kanatlının doğayla buluşturulduğunu açıkladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz 2025 yılında 36.250 keklik ve 9.000 sülünü doğayla buluşturdu. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Son 10 yılda yaklaşık 750.000 keklik ve 250.000 sülün olmak üzere 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduk dedi. Bu yılsa 50 ilde 116 noktada kınalı keklik, 16 ilde 34 noktada sülün ve 5 ilde 6 noktada da çil keklik salımı planlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, keklik ve sülün salımları kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanıyor. Sülünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Karadeniz bölgesindeki illerde doğaya bırakılacak. Ayrıca salım yapılan alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır ifadesini kullandı.
3: İstanbul Narkotik Polisi sadece bir gecede 12 saat içinde peş peşe 3 büyük operasyona imza attı sevgili izleyenler. Kanarya Adaları'ndan Beylikdüzü'ne, İran'dan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağları çökertildi. Operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
7: ...12 saat içerisinde gerçekleşen 3 dev operasyon, 6 milyar mal varlığı, 2,5 ton uyuşturucu,
9: sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
0: Uluslararası uyuşturucu şebekelerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde

0: 12 saatte 3 dev operasyona imza atıldı. Operasyonların ilk ayağı uluslararası uyuşturucu kuryeliği yapan ve Nikita lakabıyla bilinen Ukrayna asıllı zanlının yakalanmasıyla başladı.
1: Nikita dediğimiz aslında hatırlarsınız böyle 1990'lı yıllarda bir Fransız filmi vardı. Hı-hı. Orada da yine bir suçlu bir kadın orada uyuşturucu falan satışı yapıyor. Tabii sonrasında onun hikayesi değişiyor ama bunun hikayesi değişmiyor. İlk olarak Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu maddeyi alıyor. İspanya karalarına getiriyor ve oradan da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ilk olarak Bağcılar'da uyuşturucu satış alımını yapacak olan kişiler tarafından gönderilmiş bir ticari taksi geliyor. Hı hı. Taksiye veriyor ve ardından taksi o malı alıp gidiyor. Burada önemli detay şu. Alıcıyla satıcı birbirini hiç görmüyor aslında. Zaten. Beylikdüzü'ne gittiğinde tam da malı teslim alan kişi malı aldım derken ne oluyor? Narkotik polisi operasyonu gerçekleştiriyor.
0: Uyuşturucuyu bir taksiye bırakarak izini kaybettirmeye çalışan zanlı polisin teknik takibiyle yakayı ele verdi. Operasyonun ikinci aşamasındaysa uyuşturucu dünyasının baronları tek tek deşifre edildi.
1: 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 ton 452 kilogram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor ve suçun can damarı kesildi. Nasıl diyeceksiniz? 6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.
0: Operasyonun son ayağındaysa İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve İstanbul sokaklarına dağıtılması planlanan 134 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul polisi İran'dan Türkiye'ye girdiği an itibariyle sabırla bunları takip ediyor. Evet. Ardından nereye geliyor? Tekirdağ. Tekirdağ'da operasyon yaptıklarında tır dorsasına saklanmış İran'dan gelen 134 kilogram uyuşturucu madde şu anda İstanbul sokaklarına getirilecekti. Ama bırakın İstanbul sınırlarına, daha Tekirdağ'dayken İstanbul polisi yaptığı operasyonla aldı.
2: Sevgili izleyenler, bu babalar gününde en büyük emanetleri vatan uğruna şehit düşen evlatları olan anne ve babaların kapısını çaldık. Gözyaşlarına karışan hatıralar bir kez daha özlemin ve fedakarlığın derin izlerini ortaya koydu.

0: Babalar Günü'nde gözler bir kez daha evlat hasretiyle doldu. Şehit anne ve babaları kalplerinde hiç eksilmeyen özlemle evlatlarını anlattı. Şehitlerin emaneti olan bu aileler için Babalar Günü, bir yandan tarifsiz bir özlem, diğer yandan evlatlarıyla duydukları sonsuz gururun adı.
1: Bir Babalar Günü daha geldi. Kimi babalar evlatlarının elini tutuyor, kimi babalar evlatlarından gelen bir telefonla mutlu oluyor. Ancak böylesi bir günde kalplerinde tarifsiz bir özlem taşıyan şehit babaları da var. Vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızın emanetleri olan şehit babaları. Evlatlarının hatıralarıyla yaşıyor. Her Babalar Günü'nde olduğu gibi bu Babalar Günü'nde de bir yanda gurur, diğer yanda özlem ve hasret var.
0: Tuğa Bey Onur Öztürkmen, Haziran 2022'de Irak'ın kuzeyine gitti. 25 Kasım'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu iki silah arkadaşıyla şehit düştü.
2: Eğilmez koca sancak.
3: Biz Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü, dini bayramları, bu tür günleri, düğünleri, nişanları unuttuk. Bir bilgimiz, ilgimiz yok. Fakat Babalar Günü'nde bizleri yalnız bırakmayanlar var. Şehidimizin silah arkadaşları, çocukluk arkadaşları, devletimizin ilgili görevlileri zaman zaman bizi arıyorlar. Ama içimizdeki özlem gün geçtikçe artıyor, zaman geçtikçe büyüyor. Hani bir alevi söndürmek için su dökersiniz de harlar ya, bu tür özel günler bizim su alevimize su dökülmesi gibi hissediyoruz. Daha ağır oluyor. Keşke hiç olmasa özel günler diyoruz. Gidiyoruz mezar başına. Şehitliğimize gidiyoruz. Kimsenin olmadığı zamanlarda oturup konuşuyoruz. Bu kadar böyle geçiyor.
4: Özlediniz mi?
3: Tabii ki özledik. Evlat özlenmez mi? Özledik. Hem de derin. Ama inançlıyız. Allah'ın bize vermiş olduğu bir sabır var. İnancımız var. Hani diyor ya, ben size

0: çocuklara emanet veriyorum. Emanet veriyorum ama ne zaman geri alacağını söylemiyor. O bize bir emanetti.
1: Gaziantep'lerin bir sözü vardır. Gaziantep şehit olur, gazi olur ama asla teslim olmaz. Biz de öyle inşallah. Vatanımız için oğlumuz yaşadı. Biz de inşallah onun için, Rabbimiz için, İslamiyet için, bu alışanlı bayrağımız için yaşayacağız. Bir ömür boyu. Bir ömür boyu inşallah. Bu ülkemiz payidar kalsın. Bizim tek dileğimiz o. Yani biz şehit annesiyiz. Burada hepimiz şehit annesiyiz. Şehit babalar oyuz. Bizim acımızı bir tek biz biliriz.
2: Ümit Çıkın şehit olduğunda 26 yaşındaydı. 28 Ağustos 2020'de Hakkari Şemdinli'de görev yaptığı üst bölgesindeki mevzide dengesini kaybedip düşerek şehit olmuştu.
3: Vatan senden razı.
4: Ben de o oğlunun acısını istedim yani. O küçük çocuğu gördüm, 5-6 yaşındaki çocuğu gördüm ben. Yüreğim cızı, sevim yani. İster tanıyayım, ister tanımayayım. O çocukları gördüğümden öyle bir sevgim gelir ki ne çocuklara sarılmak istedim yani. O erkek çocuklarına öyle bir sevgim olduğundan sarılmak istedim yani. O kadar sevim, aşırı sevim artık. Hamdolsun kendinden gene 100.000 kere. Yani 26 yaşına geldi. 26 yaşına kadar daha bu adam bana bir yüksek sesten konuşmadı.
5: Zaten özel günler çok ağır geçiyor. Anneler günü, babalar doğum günü, şehadet senesi, yıl dönümleri bizim için çok ağır geçiyor. Yani mezarın yanına gidiyoruz, dua okuyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor, sadece ona sığınıyoruz.
6: Özledin mi?
5: Yani geçmedi ki acı ilkinki gibi. Sadece alışıyorsun sanki biraz. Başka bir şey yok.
2: 25 yaşındaki Eyüp Uğurdu, 2022 yılında Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşmüştü. 3 yaşındayken de annesini kaybetmişti.
7: Babalar günü, yani tabii ki insan özlem duyuyor yani, biz unutmuyoruz. Ama yapacak bir şey de yok. Yani ne babalar günü geldi, biz onları özlüyoruz. Onları gidip mezarın başında oturuyoruz. Özlem diyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz, gözyaş döküyoruz ama nafile yani şimdi. Cenab-ı Allah bize verdiyse takdir ondur yani, sonuçta onundur yani, hepimiz ona döneceğiz.
8: Yani ben öz anası değilim, ben geldim 2 yaşındaydı. Babalar günü geliyor bize zor, anneler günü geliyor bize zor. Yıldı onunla geliyor yani, sanki yeni bir şey düşmüştüm. Doğum günüsüyle geliyor yani, çok zor.
9: O babalar bizlere şehitlerin emaneti. Şehit babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın ruhu şad olsun.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Bugün Amerika-İran hattında oldukça kritik bir gündü. İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle bir araya gelemeyen heyetler bugün İsviçre'de müzakerelere başladı. Masadaki sıcak başlıklar İran'ın nükleer durumu, dondurulan varlıkları ve tabii ki Lübnan'dı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ilk açıklamasında olumlu bir tavır takındı. Hatta Trump yeni bir sayfa açmak istiyor dedi. Ama kısa süre içinde bu hava Trump ve Pezeşkian arasında tansiyonun yükselmesiyle yerini gerginliğe bıraktı. Neler yaşandığı haberimizde detayla bakalım.
1: Dünyanın gözü İsviçre'ye kilitlendi. Amerika-İran müzakereleri başladı.
2: Tarihi önemde bir görüşme bu. Büyük ilerleme kaydettik. Başkan Trump, İran halkıyla olan ilişkimizi dönüştürmek için yeni bir sayfa açmamızı istedi. Barış hiçbir zaman kolay değil. Çaba isteyen bir şey.
1: Tahran ve Washington heyetleri Birkenstock kentinde Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda doğrudan görüştü. Mutabakat zaptında belirtilen tüm hususlar masaya yatırıldı. Tahran heyetinin öncelikli maddeleri ise İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve İran'ın dondurulmuş varlıklarıydı. İran ve Amerikan heyetleri görüşme sonunda birlikte fotoğraf vermedi. Hatta aynı salonda yan yana dahi gelmediler.

0: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif basın mensuplarının karşısına çıktı. Vance birkaç gün sürmesini beklediği müzakerelerin ilk gününde Lübnan konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.
1: Başkan Trump bölgesel bir ateşkes sağlanması konusunda kararlı. Bu tür süreçler her zaman biraz karmaşık olur. Teknik görüşmeler ilk etapta anlaşmazlığı çözmese de tarihte ilk kez ekipler halinde bir araya gelmemizi sağladı.
0: Ayrıca devrim muhafızlarının aksine Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu Vance. Amerikan Başkanı da aynı saatlerde 60 günlük ateşkes süresince Boğazı'nın açık olduğunu söyledi. Gün boyu hakim olan olumlu hava, Pezeşkiyan ve Trump'ın karşılıklı açıklamalarıyla değişti.
2: Zorlamaya, baskıya ve aşağılamaya boyun eğmeyeceğiz. Uranyum zenginleştirme hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Bunu kabul etmek zorundalar.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bloke edilen 6 milyar doların serbest bırakılacağını da söyledi. Bu sözlere Trump tehditle yanıt verdi. Pezeşkiyan, ağzından çıkanlara dikkat etsin, yoksa ülkenin geri kalanına da el koyarız dedi. Hürmüz'ün kapanması halinde ise İran heyetinin geri dönecek bir ülkesinin kalmayacağını söyledi. Lübnan konusunda da Tahran'a yüklendi. Hizbullah'ı kastederek İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkartmasını derhal engellemeli ifadelerini kullandı. İsviçre'de Amerika-İran heyetleri görüşürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da 3 ülkeden mevkidaşlarıyla bir araya geldi, müzakerede gelinen son durumu değerlendirdi.
3: Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Fakat şunu unutmayalım her zaman için, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
4: Ankara yeni haftaya Başkan Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısıyla başlayacak sevgili izleyenler. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine gözler çevrilmişken MKYK'da son hazırlıkların ele alınması bekleniyor. Ayrıca Orta Doğu'da son durumla terörsüz Türkiye'de hızlanan adımlar da diğer kritik başlıklar arasında yer alıyor.
5: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
0: Takvimler 7-8 Temmuz'a ayarlandı. Ankara o tarihlerde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ise bu sıcak gündemle toplanacak.
5: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
0: 32 NATO ülkesinin liderlerini ağırlayacak olan başkentteki son hazırlıklar gözden geçirilecek, ilave tedbirler görüşülecek. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatla Orta Doğu'da bir nebze olsun düşen tansiyonda MKYK gündeminde olacak.
5: Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye süreci de değişmez bir diğer başlık.
5: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: Terör örgütünün silah bırakma sürecinin tamamlanarak yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
0: Haziran ayının son haftasında örgütün silah bırakma süresini tamamlayabileceği, böylece yasal düzenleme takviminin işlemeye başlayacağı beklentisi yüksek. MKYK gündeminde ilk 6 ay

0: Ekonomik göstergeler de yer alacak. Enflasyonla mücadele sürecinde son veriler mercek altına alınacak.
1: Gençler, babalar
0: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan'a program çıkışı gençler sürpriz yaptı. Erdoğan'a Babalar Günü için AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bir de tablo hediye edildi.
2: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
3: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
4: Ve CHP'de kürsü krizi yeni haftaya da taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi başvuru yaptı. Grup kürsüsü üzerindeki tasarruf yetkisi genel başkanda dedi. Özgür Özel cephesi ise meclis çoğunluğuna güveniyor. Şimdi herkes salıyı bekliyor.
5: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
6: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse bir kez daha salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında yeni bir kürsü savaşı yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.
7: Efendim, mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum. 38. kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
0: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğuna dikkat çekti. Salı günü için hem MYK hem parti meclisi çağrısı da yaptı. Grup başkanı genel başkana bağlı diye de hatırlattı.
5: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
0: Özgür Özel cephesinin de geri adım atmaya niyeti yok. Özel ve ekibi, meclis çoğunluğu da, grup yönetimi de bizde diyor. Genel merkezin aksine kürsü üzerindeki nihai karar grup çoğunluğunun iradesiyle şekillenir görüşünü savunuyor.
6: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Bir yandan Kılıçdaroğlu yönetimi arınma hamlesini de tam gaz sürdürüyor.
8: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
9: Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
0: İl başkanlıklarında gerçekleşen ihraçların ardından yeni atamalar yapıldı. Bayrak değişiminin adreslerinden biri Erzurum oldu. CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali'nin devir teslim töreninde Özel'in fotoğrafını indirmesi ise dikkat çekti.
4: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması derinleşiyor. Operasyonda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Ak Yılmaz verdiği ifadede hesabına 500 bin lira gönderen ismi tanımadığını iddia ederken, tanımadığı birinden gelen yüksek meblağı neden kabul ettiği sorusuyla yüzleşti. Ak Yılmaz o soruya paranın depremzede bursu olarak gönderildiğini hatırlıyorum diyerek yanıt verdi. Ancak MASAK raporları öyle demiyor. Aynı paranın 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın hesabına gönderildiği bilgisi dosyada yer alıyor. Detaylara bakalım.
0: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına aktarılan yüz binlerce lira, depremzede öğrencilerine burs kılıfı, rüşvet trafiğini gözler önüne seren para akışı, hepsi MASAK raporlarıyla belgelendi.
10: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hasiyetiyle nasıl oynandı kardeşim? İnanamıyorum ben.
0: CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Milyonlarca liralık rüşvet iddialarıyla başlatılan soruşturmada belediye personeli ve Ağbaba'nın danışmanı olan Özlem Ak Yılmaz tutuklandı. Verdiği çelişkili ifadeleri ise belgelerle yalanlandı.
11: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten

0: edilen 500 bin liranın yalnızca 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi banka hesabına gönderildiğini belgeledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
0: Tutuklu eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Güney'in de Akyılmaz'a 500 bin lira gönderdiği belirlendi. Akyılmaz ifadesinde o paranın da depremzede bursu olduğunu iddia etti ancak onu bizzat Nermin Güney yalanladı. Paranın depremzedeler için değil seçim çalışmaları ve ofis giderleri için gönderildiğini itiraf etti. Paraların çantalarla, poşetlerle ve kapalı zarflarla elden teslim edildiği de iddialar arasında. İtiraflarıyla soruşturmanın seyrini değiştiren Evrim Ataman, eski belediye meclis üyelerine yeniden aday gösterilmemeleri karşılığında 500 bin lira ödendiği, bazı siyasi isimlere ve aracılara da para aktarıldığını iddia etti.
2: Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan 3 aydır haber alınamıyordu. Her yerde aranan genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
0: ...19 yaşındaki genç kadın evden çıkmış bir daha geri dönmemişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek aylardır her yerde aranan genç kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Eski erkek arkadaşı dahil 4 şüpheli gözaltına alındı. 19 Mart sabahı Malatya'da yaşadığı evden çıkan Aysel Yıldırım geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan incelemede 19 yaşındaki Yıldırım'ın bindiği taksiyle arkadaşı Aykut Aslan'ın evine gittiği belirlendi. Ama binadan çıkış görüntüsü yoktu. İddiaya göre Aslan o sabah genç kadına gömü var diye mesaj atmış, paylaşmak için eve çağırmıştı. Kamera kayıtlarında Aslan'ın o gece ticari bir araçla apartmana geldiği ve binadan bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. Sonrasında ise genç kadına ait telefonu satmaya çalıştığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aylardır her yerde aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. 4 şüpheli gözaltına alınırken şimdi her yerde genç kadının cansız bedeni aranıyor.
2: İstanbul'da yaşanan trafik kavgasında taraflardan birinin tam anlamıyla gözü döndü. Dakikalarca küfürler savuran kadın sürücü hızını alamadı, otomobilin kapısını açıp karşısındaki sürücüyü tekmeledi. Bakın o anlarda neler yaşandı.
0: Öfkeden deliye döndü, küfürler savurdu yetmedi, otomobilin kapısını açıp sürücüsüne saldırdı. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kavga. Bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışma bir anda büyüdü, kadın sürücü öfkeden çılgına döndü.
3: Dostum, boş ver, uğraşma.
4: Ay kimsin bana saldırıyorsun ya?
5: Kaçımsın?
3: Hangi bak?
0: Tartışmaya çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da motosiklet sürücüsü araca doğru yönelip şoföre saldırdı. Uyarılara rağmen bir türlü sakinleşmedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli Maganda'ya 185 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.
2: Efendim peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde Demirbahçe kapısından çıkan ses komşuları birbirine düşürdü. İki komşu arasında tartışma çıktı. Kapı gıcırtısı tartışmasında 62 yaşındaki Osman Küçükgüzel av tüfeğiyle 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı ateş açtı. Çocuklarının göz önünde vurulan Çalışkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı komşuysa tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Konya'dan gezi amacıyla Isparta'ya gidenleri taşıyan tur otobüsü dönüş yolunda kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 5 ağır, 26 kişi ise yaralandı. Kayseri'de alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıktı, refüje çarptı. Refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak içeri girdi. Tramvayda bulunan 4 yolcu yaralandı. 25 bin lira para cezası kesilen alkollü sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Bu görüntüler de Mersin'den. Bir sürücü yolu kontrol etmeden dönüş yapmaya çalışınca kazaya davetiye çıkardı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Motorlu yamaç paraşütüyle sahilden kalkış yapmayı planlıyordu. Yaptığı hesap hatasıyla sahilde oturanların arasına daldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kayda geçen paraşüt kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
1: Son dönemde sürekli olarak yaptığımız bir haber çeşidi de turistleri mağdur eden taksicilerle ilgili. Bu kez adres Antalya, 2 kilometrelik yol için 50 euro alan taksiciye tepki yağıyor. Taksiciler odası da artan şikayetlere karşı çözüm arayışı içinde. Akıllara gelen son model Singapur'da.
2: Küçük bir taksici tarafından nasıl dolandırılmaya çalıştığımızın hikayesi.
3: Bizim gibi hakkaniyetle çalışan insanlar bu sürede ekmeksiz kalıyor yani.
0: Sadece 4 dakikalık mesafeydi ama karşısındaki turist olunca hiç acımadı. İngiliz turistten 2 kilometrelik yol için 15 euro istedi. Para üstünü vermeyince uyanık taksici kısa mesafeye 50 euro aldı.
2: 2 kilometreden daha kısa bir mesafeye taksiyle gidecektik. Yanımızda hiç euro yoktu. Bunun üzerine kocam otelin ATM'sine gidip 50 euro çekti. Bu gidiş, dönüş ve biraz fazlası için yeterli olacaktı. Şoföre ne kadar tuttuğunu sorduğumuzda 15 euro dedi. Taksici para üstünün olmadığını söyledi. Yani aslında 4 dakikalık bu yolculuk için 50 euro istemiş oldu. Bu noktada ona 50 euroyu vermek zorunda kaldık.
0: Taksilerde mağduriyet yaşayan turistlerin sayısının artması taksiciler odasını harekete geçirdi. Bu kez gündemde Singapur modeli var.
4: Dünyada taksiciliğin en verimli olan ülke Singapur. Biz kendimize Singapur'u rol model olarak belirledik.
5: Taksiler için geliştirilen Singapur modeliyle birlikte bugüne de kullanılan ve yüksek komisyonlar talep eden taksi uygulamalarının dönemi de bitecek. Onun yerine yerli ve milli olarak üretilen taksi uygulaması kullanılacak.
6: Burada kaybeden hem taksici hem yolcu, hem taksici komisyon veriyor hem de yolcu komisyon veriyor. Yerli olması doğru bence.
4: Bu uygulamanın içinde mesela yaş almış abilerimiz ve ablalarımızın işte daha konforlu ve daha kolay seyahat etmelerini sağlayacak özel taksi çağırma bölümü var. Taksi çağırma uygulamamızda call center olacak. Call center'la anında odaya bağlanabilecekler.
0: Yoldan çevrilen taksiler de tıpkı uygulamadan çağrılan taksiler gibi sarı hatla denetlenebilecek.
4: QR kodla araca yorum yapabilecek, puan verebilecek.
7: Yolcunun işte profiline bakıp almayan yolcu şeyler var, taksi esnafımız var. Ya bunlar da bir en azından bir ayıklanmış gibi bir şey olur.
0: Singapur modeli taksi uygulamasının bir ay içinde hayata geçmesi planlanıyor.
5: Singapur modeliyle birlikte şeffaf koruma kabinleri de tasarlandı. Bu kabinler yolcu ve şoför arasındaki kısma konulacak ve hem yolcunun hem de şoförün güvenliği sağlanacak.
4: Can güvenliği olayından dolayı biz bunu hayata geçirdik. Şu anda numunemiz hazır. Yakında seri üretime geçip isteyen bütün araçları montaj yapacağız.
1: Milyonlarca öğrencinin bir yıllık sınav maratonu sona erdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu da tamamlandı. Sınavın ardından stresli dönemi atlatan öğrenciler de, aileler de rahat bir nefes aldılar.

0: Tamir arkadaşlar gelecekler
1: zaten. Çok rahatladım.
2: İnşallah herkes emin karşılığını alır.
3: Bir yıllık maraton sona erdi. Üniversite sınavından çıkan ve artık stresi geride bırakan gençler de aileleri de rahatladı.
4: Yani şu an aşırı rahatlamış hissediyorum. Sonunda bitti yani.
1: Evet, YKS bittiği için çok mutlu oldum. Resmen bir kurtulduğu için mutluyum.
5: Üniversite sınavı heyecanı bugün de devam ediyor. Üniversite adayları dün TYT sınavına girmişti. Bugün de alan yeterlilik testi ve yabancı dil sınavlarına girecekler. Ve saatler 10-15'i gösterdiğinde istedikleri bölüm, istedikleri üniversite için ter dökmeye başlayacaklar.
6: Uzun bir maratondan sonra yani gerçekten asıl sınava ulaştık sonunda.
7: Dilerim güzel geçer. Hepsi çok heyecanlı. Torunum da çok heyecanlıydı.
8: Geç kalmayalım diye bayağı erken geldik. Bakalım göreceğiz sonuçları.
9: Bugün Babalar Günü. Ondan bir Babalar Günü hediyesi bekliyorum bu sınavda.
3: 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu için sabah saatlerinde yollara düşen üniversite adayları her sene olduğu gibi bu yılda tüm uyarılara rağmen benzer manzaraları yaşadı.
10: Dışarıda öğrenci kalmasın. Kapılar kapanıyor. Son 3 dakika.
11: 5 dakika sonra kapılar kapanıyor.
3: Geç kalanların yardımına polis ve zabıta ekipleri yetişti.
12: Helal olsun, vallahi yetişti.
3: İki saat süren sınav sonunda zorlanan da vardı, sınavı kolay geçen de.
13: Vallahi biraz zordu ya. Yani çok şey yapamadım.
4: Bazı sorularda kalem oynatırmayacak kadar zorlayıcı sorular vardı.
14: Ya matematiği çok zor geldi bana. Kafam ağrıdı artık.
1: Çok daha iyi hissediyorum kendimi şu anda.
3: Kapıda bekleyen aileler de sınav sonrası çocuklarını çiçeklerle, alkışlarla karşıladı.
1: Morali tamam aldı bu. Zaten iyiydi ki bu.
15: Bolivya'da 50 gündür süren yol kapatma eylemlerinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Bolivya Devlet Başkanı barikatların esiri olmayacağız derken eski Bolivya lideri Evo Morales protestoları kışkırtmakla suçlanıyor.
16: Protestolar şiddetlendi. Polis ablukayı genişletti. Hükümet en sert adımı attı. Bolivya'da olağanüstü hal ilan edildi. Bolivya'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından devlet başkanı Rodrigo Paz sıkı yönetim ilan etti. Paz yolların yeniden açılması için gerekli adımları attığını açıkladı.
17: Bolivya'yı istikrarsızlaştırmak amacıyla şiddet kullananları açıkça tespit ettikten sonra tüm ülke topraklarında olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Barikatların esiri olmayacağız.
16: Kararla birlikte ordunun ve polisin yetkileri genişletildi. Hükümet yolları kapatan barikatların kaldırılacağını ve kamu düzeninin yeniden sağlanacağını açıkladı.
18: Bu andan itibaren yeni bir düzenin kurulmasını, tüm ülkede ve özellikle bu tür abluka ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde normale dönülmesini umuyoruz.
16: Başkent La Paz başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle protestocular sık sık karşı karşıya geliyor. Hükümet olaylardan eski devlet başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutarken uzmanlar olağanüstü hal kararının gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.
15: Breaking Bad dizisinin ünlü oyuncusu Giancarlo Esposito İslam'ı seçti. Suudi Arabistan'da bir film çekimi için bulunan Esposito'nun namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı.
19: My name is Gustavo, but you can call me Gus. Hi, I'm Giancarlo.
16: Gus Fring Müslüman oldu. Namaz kılarken görüntüsü paylaşıldı. Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito İslam'la şereflendi. Suudi Arabistan'a Yedi Köpek isimli bir filmin çekimleri için giden Esposito burada İslam'dan etkilendi. Film çekildiği sırada Müslümanlarla da yakın dostluk kuran Esposito İslam'ı seçmeye karar verdi. Haberi Suudi Arabistan Spor ve Eğlence Bakanı Turki Elşeh sosyal medya hesabından duyurdu. Namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Esposito'nun soldan ikinci sıradaki safta namaz kıldığı görülüyor. Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito

0: Esposito özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'den tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
1: Efendim şimdi de sırada dünyadan haber turu var.
2: Freni boşalan damperli kamyon binaya daldı. 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Kapı önünde oturan 3 kişinin kamyonun binaya dalmasına saniyeler kala kaçıp kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dünya geçen hafta Brezilya'da güvenlik halatı bağlanmadan aşağı atılan bir kadının feci ölümünü konuşmuştu. Akıl almaz olayın üzerinden bir hafta geçmeden aynı ülkede bir bungee jumping kazası daha yaşandı. Tesis görevlileri bu kez mesafeyi doğru hesaplayamadı. Aşağı savrulur savrulmaz kayalıklara çarpan adam ağır yaralandı. Feci kazanın adresi Mısır. Bir araç son anda sinyal verip şerit değiştirince olanlar oldu. Arkasından hızla gelen motosikletli aniden manevra yapıp yanındaki motosiklete çarptı. Motor çarpmanın şiddetiyle bir anda alev aldı. İki motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti. Meksika'da onlarca çocuk kabusu yaşadı. Şişme oyun evi rüzgarın etkisiyle havalanıp tekrar yere çöktü. Etraftakiler çocukları içeriden kurtarmak için yardıma koştu. 10 çocuk hastanelik oldu. Zürih'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Rüzgar öyle kuvvetliydi ki sokaklarda yürümek imkansız hale geldi. Pek çok yapının çatısı zarar görünce su baskınları kaçınılmaz oldu. Gelmiş geçmiş en büyük metal müzik gruplarından biri olan Metallica, İrlanda'da sahneye çıktı. Grubun gitaristi Kirk Hammett hayranlarını korkuttu. Hammett sahnenin önüne doğru ilerlerken dengesini kaybedip düştü. Neyse ki yaralanmadı ve hemen kalkıp konsere devam etti. Florida sahilinde yürüyüşe çıkan bir çift ters dönüp mahsur kalan bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Hemen harekete geçip kurtardıkları kaplumbağa okyanusa geri döndü. Kargadan güvercine, tavus kuşundan şahine. Bu harika çocuk doğadaki binbir çeşit kuşu seslendirebiliyor. (gülüyor) 12 yaşındaki otizmli Samuel 125'ten fazla kuş sesini taklit edebilmesiyle ünlendi. Okulunda yaptığı bu gösterinin görüntüleri sosyal medyada yüz binlere ulaştı.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye bu yıl önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. NATO zirvesi, COP31 ve Uluslararası Astronotik Kongresi için yaklaşık 120 bin ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tabii bu oran turizmde de yansıyacak, artacak. Etkinlik zamanı otellerin doluluklarının %100'e ulaşacağını belirten turizmciler 2026'nın zirveler yılı olacağını ifade ediyor.
3: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
0: NATO zirvesi, COP31, Uluslararası Astronotik Kongresi. Bu üç dev organizasyon için Türkiye'ye 120 bin kişi gelecek. Bu yıl üç büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelecek devlet liderlerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlayacak. Etkinliklerin hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacağını, hem de otel doluluklarını %100'e taşıyacağını söyleyen turizmciler, 2026'nın zirveler Gençler Yılı olacağını belirtiyor. Başkent Ankara an itibarıyla 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlanıyor.
4: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz.

0: Ağustos'ta Ankara'da olacak dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
1: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu.
2: NATO zirvesine NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılacak.
3: Tarihi zirve dolayısıyla başkentte 40 bin kolluk kuvveti görev alacak. Ankara genelinde MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ankara'nın hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Liderler başkente geldiğinde Ankara adeta kale gibi olacak.
2: 196 ülkenin temsil edildiği COP31 ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
4: COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
2: Konferansın ana merkezi Antalya'daki Expo alanı olacak ve Türkiye ilk kez COP'a ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda devlet liderlerinden yatırımcılara, bilim insanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi Antalya'da buluşacak.
5: Gıda güvenliğidir.
2: Yine önemli etkinliklerden biri de 77. Uluslararası Astronotik Kongresi. Kongre 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 77 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'de düzenlenecek kongreye uzay ajansları, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve astronotlar katılacak. Türkiye'nin bu yıl 3 büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapması hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacak hem de kongre turizminde ülkenin uluslararası görünürlüğünü artıracak. Etkinlik zamanı otellerin doluluk oranlarının %100'e ulaşacağını belirten turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını ifade ediyor.
6: Sevgili izleyenler, özellikle belirli yaş üstünde olan erkeklerin vazgeçemediği yerlerden biri de kahvehaneler. İşten gelince ya da izin günlerinin tamamını kahvehanelerde geçirenler var. Ancak tam da böyle yaşayanlara Yargıtay'dan kötü bir haber geldi. Yüksek Mahkeme vaktinin büyük bölümünü kahvehanede geçiren erkeği ağır kusurlu saydı ve eşinden boşadı. Üstelik nafaka dışında tazminata da mahkum etti.
7: Sabah 12-1 gibi giriyoruz, akşam 12-1 gibi çıkıyoruz.
8: Eşiniz ne diyor buna?
7: Eşim ister istemez şikayet eder. Kendisiyle vakit geçirmesini ister biraz. Biz de ona göre bir gün burada, bir gün orada.
9: Yargıtay'dan kahvehane kararı. Yüksek Mahkeme Bursa'da kahvehanede vakit geçirip eşini ihmal eden kocayı kusurlu buldu, 100 bin lira tazminata hükmetti.
8: Bir boşanma davasına ilişkin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli eşini evde yalnız bırakan ve vaktinin çoğunu kahvehanede geçiren erkeği kusurlu kabul etti. Erkeğin eşine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
10: Kahvehanelerde vakit geçirerek evine ve kendisine zaman ayırmadığı nedeniyle açmış olduğu boşanma davasında davalı erkeği daha ağır kusurlu bularak tazminata mahkum etti.
9: Kararı haklı bulanlar olduğu gibi bu cezanın kendilerini caydırmayacağını söyleyen müdavimler de var.
11: 100 bin lira çok değil de aslında bir ortam için 100 bin lira değer yani. Veririz yani, bu ortamı nereden bulabileceğiz ki yani.
8: Mahkeme karar verse 200 bin lira verir misin?
11: Dur şimdi işimizden ayrı kuracağım.
12: Düğün vardı baldızımın o zaman. Onlar gittiler, ben kahvedeydim, ondan sonra gittim ben.
8: Sizin doğum gününüzde ya da kardeşinizin düğününde, kıraathanede olsa.
12: Ya şimdi öyle bir şey yapmaz.
13: Eşim çok anlayışlı birisi olduğu için hafta sonuma hiç karışmıyor. Tabii ben de 12'ne karışmıyorum ama belli saatler içerisinde izin alabiliyorum. Çünkü mutlu olduğum tek yer burası.
14: Uşanırım direkt. Yani öyle bir insan zaten hayatıma almam öncelikle. Ailesi baksın ona.
15: Biz vermeye hazırız yani. Hiç sıkıntı yok bizim için.
6: Trabzon'da 4 gün önce pencereden düşen Tom isimli kedi her yerde aranıyordu. Mutlu haber geldi. Tom evinden kilometrelerce uzaklıkta çalılıklar arasında bulundu.
16: Gece saat 2:16'da atlamış, kamera kayıtlarını izledik.
9: Gece açık bırakılan pencereden atlamış, binaya girmeye çalışsa da başaramamıştı. 4 gündür her yerde aranan Scottish cinsi kedi çalılıkların arasında bulundu.
16: Yeğenim

0: Hani kedi sesi açtı. Kedi sesinden sonra aşağı geldi. Amca Tom dedi. Yani sarılmak ve kavuşmak bir anda oldu yani.
1: Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun bordo mavili forma giydirip sokaklarda gezdirdiği Scottish cinsi kedisi Tom, 4. kattaki evin penceresinden aşağı atlamıştı.
0: Eve girmeye çalışıyor, çıkıyor merdivenlerden ama kapıyı açıp içeri giremiyor.
1: Evren Yolcu her yere baktı ama kedisine dair bir iz bulamadı. Tom'u bulana ödül verileceğini duyuran Yolcu'nun beklediği haber kayboluşunun 4. gününde geldi. Kayıp kedisi Ortahisar ilçesinde çalılıklarda görülmüştü.
0: Telefonu kapatmanla oraya inmem bir oldu. Duyguseli yaşadık. Çok mutluyuz.
1: Kontrol amaçlı veterinere götürülen Tom'un sağlık durumu da iyi.
0: O kadar yüksekten bir düşsek yani yaşamadık herhalde. Maşallah, sübhanallah.
2: Sen aslanların en büyüğüsün. Aslanların en büyüğü.
3: Sevgili izleyenler, asırlardır süren bir gelenek Osmaniye'de yeniden hayat buldu. Düzici ilçesindeki rahvan at yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
4: ...52 rahvan atı 7 ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Türk kültürünün önemli miraslarından rahvan atları bu kez Osmaniye'nin Düzici ilçesine bağlı Ellek beldesinde yarıştı.
5: Düzici'nde düzenlenen rahvan atları yarışmasına organizasyonuna Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacı atlar katıldı ve yarışma öncesinde atlar piste çıktı ve ısınma antrenmanı yaptı.
6: Rahvan atlara burada ev sahipliği yapıyorum. Türkiye'nin genelinde her yerinden rahvan atlar geliyorlar yarışlara.
5: Rahvan atı nedir efendim? Yani özelliği
6: rahvan
5: nedir?
6: Atı sanat yapar. Sanat yapan attır. Rahvan sanatçıdır. Yani yansal ayaklarını kullanır. İnsanları yormadan uzun süre yol gidebilen dayanıklı attır. Yani az yem yer, az su içer ve uzun süre yol gider.
4: 14. geleneksel rahvan atı yarışmasına ilgi yoğundu. Tribünler dolarken renkli görüntüler ortaya çıktı.
3: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde asırlık ağaçların gölgesinde saklanan Ayazma Tabiat Parkı, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine adeta nefes aldırıyor.
4: Kaz Dağları'nın eteklerinde asırlık ağaçların gölgesinde saklanan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, yeşilin en güzel tonlarını bir araya getiriyor.
7: Tertemiz havası, yüksek oksijeni, rengarenk yeşilin her tonu ve sularıyla ünlü Ayazma Tabiat Parkı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenler için en ideal yerlerden birisi de Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ayazma Pınarı Tabiat Parkı.
8: Küçüklüğümden beri çok kez gelmiş olduğum yer, bayağı seviyoruz. Doğal ortamıyla ailelerin güzel vakit geçirebileceği bir yer.
9: Güzel geçiyor. Ben de bu kadar burada yaşadığımız için de çok memnunuz, huzurluyuz. Buraya gelmeyenler, görmeyenler buranın kıymetini bilmez. Buraya gelsinler, imkanları varsa mutlaka gelsinler deriz yani.
4: Ayazma'nın serin suyu yaz sıcağında ferahlatırken, yürüyüş yolları ise ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.
10: Havası güzel ya, rahatlatıyor insanı, kafanı rahatlıyor. Çok güzel yani.
11: Buranın havası güzel, doğası güzel, her şeyi güzel, yaşantısı güzel.
4: Doğanın kalbindeki bu güzellik ziyaretçilerini bekliyor.
8: Çok keyifli bir gün şu anda. Böyle ailece toplaştık hep beraber. Beraber güzel bir gün geçiremedik.
3: Efendim, kullanat plastik ürünler özellikle yeme içme sektörünün vazgeçilmezi haline geldi. Ancak plastik bardak ve pipetler deyim yerinde ise adeta zehir saçıyor. Uzmanlar mikroplastik ve nanoplastik adı verilen gözle görülmeyen parçacıkların sağlığımızı tehdit ettiğini söylüyor. Şimdi o uyarılara kulak verelim ve akşam ajansını da burada noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
12: Her ne kadar dikkat etsen de Sonuçta 104.

0: gibi.
1: Mecburen içiyoruz. Zararlı tabii.
2: Plastik tabak, bardak, kaşık, pipet hayatımızın her alanında var. Ancak plastikler hayatımızı kolaylaştırdığı kadar sağlığımızı da bozuyor.
0: Yaz sıcaklarıyla birlikte tercih edilen soğuk içecekler ve o içeceklerin yanındaki plastik pipetler. Belki farkında değiliz ama o plastikler hem çevreye hem insanlara zehir saçıyor.
2: Vatandaş kullanımı kolay olduğu için, esnaf maliyeti az olduğu için tercih ediyor. Ancak içeriğindeki kimyasallar sağlığı tehdit ediyor.
3: Kullanım kolay, pratik, ucuz. Her yerde cam bardak taşıyamıyoruz.
2: Çünkü sorun pipette değil, ham maddesinde. Zira plastikler mikroplastik ve nanoplastik adı verilen gözde görülmeyen parçacıklara dönüşüyor.
1: Mutlaka zararlıdır. Ama böyle dışarıda da mecbur kalıyoruz, içiyoruz.
2: Uzmanlara göre bu parçacıklar soluduğumuz havadan, içtiğimiz sudan ve tükettiğimiz gıdalardan vücudumuza kadar ulaşıyor. Bilimsel verilere göre plastik ürünlerde 16 binden fazla kimyasal madde bulunuyor. Bunların en az 4200'ünün insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.
4: Plastik bardaklar tabii ki de zehir saçıyor. Evde kullanmıyoruz da dışarıda mecburuz.
2: Pipetler üzerinde yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çevre dostu olarak tanıtılan kağıt pipetlerde dahi PFAS olarak bilinen kimyasal maddelere rastlandı. 39 farklı marka üzerinde yapılan incelemede kağıt pipetlerin %80'inde, plastik pipetlerin %75'inde, cam pipetlerin ise %40'ında PFAS tespit edildi. İşte bu yüzden uzmanlar plastik yerine cam kullanılmasını öneriyor.
5: Biz kullanmıyoruz. Kullanmayı da önermiyoruz yani.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Haberhaberhaber.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Geçmişi günümüze taşıyan ve tarih kokan klasik otomobillerin dünyasında keyifli bir seyahate çıkıyoruz. İstanbul Sarıyer'de bulunan bu müze içerisinde toplamda 72 adet klasik otomobil var ve hepsinin de ayrı ayrı bir hikayesi var. Dilerseniz o yolculuğa başlayalım. Büşra Hanım, müze çok güzel, çok büyük, birbirinden değerli ve kıymetli arabalar var. Peki evet. Bu müze kaç sene içerisinde oluşturuldu? Hikayesini bir de sizden dinleyelim.
1: Müze yaklaşık 35 sene içerisinde oluşturuldu. Müzenin aslında ilk kuruluş amacı Sayın Ural Ataman, müzenin sahibidir kendisi. Kızı Ayşe Ataman'la beraber

0: müzedeki görmüş olduğunuz bütün koleksiyonları zaman içerisinde bir araya getirmişlerdir. Asıl hikaye şöyle başlıyor. Müzemizde Ural Ataman Ayşe Hanım'a üniversite hediyesi olaraktan Mercedes 1939 bir model araç hediye ediyor. Ayşe Hanım yaklaşık olarak bununla 2 sene içerisinde uğraşıyor bütün arabaların orijinal haline getirmek için. Asıl koleksiyon orada başlıyor. Daha sonra yıllar içerisinde diğer arabaları da koleksiyonlara dahil ediyorlar.
1: Klasik otomobil seyahatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve müzenin içerisinde bulunan hatta dünyada sayılı olan otomobillerden bir tanesi hemen olarak arkamızda yer alıyor. Tam olarak 1926 yapımı, işte görmüş olduğunuz gibi klasik otomobil karşımızda duruyor.
0: Zamanında Henry Ford çok üst kesimler yerine biraz daha orta sınıf insanlar için herkesin binebileceği tarzda bir araç üretimi yapmış o zamanlar. Model T bayağı bir tutulmuş. Hatta döneminde Model A, Model Z bu şekilde ilerlemiş.
1: Müze içerisinde oldukça kıymetli arabalar da var. Bir yandan maddi, bir yandan da manevi kıymeti olan ve manevi kıymeti olan bir arabanın tam olarak önündeyiz. Bunun hakkında hikayeyi ve detayları da Büşra Hanım'dan dinleyelim.
0: Bu araç 1937 Ford. Müzemizin Sayın Ural Ataman, babasının Doktor Mümtaz Ataman, eski Bodrum Belediye Başkanı iken kullandığı aracın benzeri. Ural Bey için çok manevi olarak değeri yüksek bir araçtır. Arkada görmüş olduğunuz üzere Ural Bey'in babasıyla beraber duvarda fotoğrafı vardır. Aracın orijinal faturası bile orada yer almaktadır. Ural Bey'in günümüzde yeni bir fotoğrafı var orada görmüş olduğunuz üzere. Bu araçla da bir fotoğraf çekmiştir kendisi.
1: Müzenin içerisinde manevi değeri olduğu gibi maddi değeri de oldukça yüksek arabalardan bir tanesi de işte görmüş olduğunuz gibi arkamda duran bu araba. Bu arabanın ise özellikleri ve hikayesi ise oldukça ilginç.
0: Görmüş olduğunuz klasik araç 1955 model klasik aracımızdır. Müzemizin en kıymetli arabasıdır. Zamanında binmesi ve inmesi çok zor olduğu için ve kapıları yukarıya doğru açıldığı için çok fazla tutulmamış aslında bu araba. Ama bizim müzemizde en kıymetlimiz, en değer verdiğimiz arabadır.
1: Müzede bulunan nadide araç parçaları var. Şimdi araçların hem bir yandan parçasını da korumak gerekiyor, bir yandan da dışını korumak gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
0: Müzemizdeki bütün araçlarımız Amerikan ve Avrupa araçları olmak üzere bütün araçlarımız çalışır vaziyettedir. Bütün araçlarımıza özenle dikkat ediyoruz. Haftalık olarak hızlı cila yapıyoruz, günlük olarak temizliklerini yapıyoruz, motor temizliklerini yapıyoruz. Yani bu aracı şimdi buradan trafiğe çıkardığımızda hemen kullanabiliyoruz zevkle ve zamanla yolculuğa gidiyoruz. Burası müzemizin en uzun araçlarının olduğu bölümdür. Burada adeta başka bir dünyaya gidiyoruz. Müzemizin en uzun aracı 1960 Cadillac'tır. 1959 klasik aracımız dönemin Amerikan tasarımcısı sevgilisini trafik kazasında kaybediyor. Üzücü olaraktan kaybettiği Japon sevgilisini arka aracın stop lambalarına, çekik gözlerine hitaben günümüze kadar böylece aşkını ölümsüz olaraktan aracın arkasına tasarlıyor.

0: İsviçre'de son toplantı yapılıyor, son dakika toplantısı yapılıyor. Bakalım son kararlar neler olacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta yaptığı açıklamalarda bu yapay zeka ile oluşan dijital toplumun zararlarına değindi. Bir kere sporun çok sanayileştiğini ve ticarileştiğini, bunun için yeni tedbirler alınması gerektiğini söylerken bir yandan da aile gibi ilkesel başlıkların üzerinde durulmasını söyledi. Bu yeni toplum anlayışının yıprattığını söyledi. Bence bunlar önemli sosyolojik değerlendirmelerdi. Evet, biz şimdi CHP'ye de gireceğiz ilerleyen zamanlarda ama önce şu İsviçre'deki toplantıyı anlayarak programa başlıyoruz.
1: Sevgili seyirciler, şimdi hakikaten İsviçre'de bir görüşme oluyor ve bu görüşmede İran'la Amerika'nın barışacağı söyleniyor. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı söyleniyor ve bütün bunlar söylendiği zaman borsalarda acayip dalgalanmalar oluyor. Birileri çok büyük paralar kazanıyor. Tabii birileri çok büyük paralar kazanırken birileri de çok büyük paralar kaybediyor. Bu gerilim başladığından beri benim burada söylediğim şey, İsrail mi kazandı, Amerika mı kazandı, o mu kimi bombaladığından daha önemlisi bu tedarik zincirlerinin çökertilme amacı olmasıydı. Şimdi bugün bunu tartışacağız. Acaba işler bu yönde mi ilerliyor? Yoksa sahiden, gerçekten bir barış ihtimali var mı? Bütün bunları konuşacağız. İlk önce bir Kemal Hoca'ya soralım. Nedir son durum? Hürmüz Boğazı açıldı mı? Barış görüşmeleri ne durumda? Şimdi sahada durum nedir?
2: Pakistan'da yapılan görüşmelere benzer görüşmeler şu anda Cenevre'de gerçekleşiyor. Aynı ekipler, Galiba bir tarafta, Arakçı bir tarafta, diğer tarafta da Vance var ve onun ekibi var. Dolayısıyla ekip aynı, yer farklı. Fakat masa kuruldu. Arabulucular biraz farklı. Pakistan'ın yanında Katar'da var. İsviçreli yetkililer de arabuluculuk yapmaya çalışıyorlar bir taraftan. Fakat iki gelişme var. Bunlardan bir tanesi İsrail'in Lübnan'ı tekrar bombalaması.
1: Bunun üzerine ne zaman oldu bu?
2: Dün sabah bombaladılar. Yani müzakereler esnasında bombalandı. Dolayısıyla İranlı heyet bir söylentiye göre masadan kalktığı söyleniyor. G.D. Vance da masadan ayrılmış sözde. Bu arada tabii Trump da, ikinci konu, Trump da tehdit etti İran'ı. Dedi ki eğer tekrar bu görüşmeler konusunda bir sıkıntı olursa biz İran'ı geçen haftadan çok daha sert bir şekilde bombalayacağız. Pezeşkian çenesini tutsun. Bir şekilde daha sert bir şekilde önümüzdeki haftalarda bombalayabiliriz dedi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla böyle bir ikili didişme, kakışma devam ediyor Cenevre'de. Evet. Bir sonuç çıkmadı şu ana kadar. Çıkacak gibi de gözükmüyor açıkçası. Evet. Hürmüz de şu anda kapalı.
1: Evet. Murat Hoca, ne anlıyoruz? Gerçekten barışmaya mı çalışıyorlar, yoksa piyasaları silkelemeye mi çalışıyorlar?
3: Şimdi başından beri ben bu anlaşmayı şöyle değerlendiriyorum. Gerçekten Donald Trump burada belki bir geri dönüş yapmak istiyor. Çünkü Amerikan kamuoyuna baktığınız zaman özellikle bu petrol fiyatlarının yükselmesi ve İsrail için, sadece ABD'nin İsrail için savaşa girdiği algısı ABD kamuoyunda çok ciddi tepki oluşturuyor. O yüzden Donald Trump 3 Kasım ara seçimlerinde düşünerek buradan bir başarı hikayesi uydurup geri dönüş yapmak istiyor. Fakat hani hep şunu tartışıyoruz. Donald Trump neden sık sık çelişkili açıklamalar yapıyor? Bana göre bu, hani birileri şöyle diyor, işte şirket mantığıyla devleti yönettiği için efendim işte çok da böyle diplomatik davranmıyor. Bilerek yapıyor. Başından beri burada bir konvansiyonel savaş yürüyor. Buna paralel olarak bir de ekonomik savaş yürüyor. Ve bu ekonomik savaşta gerçekten de Trump'ın etrafında konuşlanmış ve onu kuşatmış o oligarşi, sermaye oligarşisi ciddi anlamda burada kazanç sağlıyor. Şimdi savaş öncesine baktığınız zaman çok ciddi bir altının yükselmesine dönük beklenti oluşturdular. Yani Türkiye'de de belki yanlıştı. Birçok insan evini sattı, arabasını sattı, gitti altını aldı. Normalde savaş öncesi ya da öngörülemez dönemlerde, kaos ortamlarında altın yükselir. Bu savaş tarihine baktığınız zaman bütün savaşlarda böyle olmuştur. Ama şimdi savaş başladı. Savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatları yükseldi. Birileri herhalde o alana kaydırdı parayı. Çünkü altının düşeceği.
1: Ama günlük yaptılar bunu. Yani vuracağım diyor, düşüyor. Çekeceğim diyor, çıkıyor. Çünkü, o arada bakın, haftalık yaptılar yani.
3: Kesinlikle günlük yaptılar.
1: Günlük yaptılar.
3: Günlük yaptılar. Şimdi diyor ki mesela yarın barışacağız. Barış görüşmelerinde olumlu gelişme var diyor. Orada mesela

0: Hemen altın fiyatları yükseliyor. Orada küçük mesela 100 liralık 200 liralık artış bile çok yüklü
1: miktar. Sonra piyasa buna tepki vermemeye başlayınca bu sefer de gittiler üstüne buluşup daha hani ciddiymiş gibi mi yapmaya kalktılar?
0: Tabandan aldırıyor, tavandan sattırıyor, tavandan sattırıyor, tabandan aldırıyor. Evet. Yani burada ciddi anlamda bir ekonomik soygun oldu. İkincisi de burada taleplere baktığınız zaman hem İran'ın hem İsrail'in hem ABD'nin taleplerinin birbirleriyle uyuşması söz konusu değil. Çelişkili açıklamalar var. Bakıyorsunuz 14 madde. Şimdi İran farklı konuşuyor, Amerika farklı konuşuyor. İsrail zaten masada hiç yoktur. Yanaşmıyor da ABD'nin yapmış olduğu her türlü girişimi de sabote ediyor. Dolayısıyla burada taleplerin uyuşmaması söz konusu. Yani İran...
1: buradaki soru şu. Amaç barış mı yoksa piyasayı silkelemek?
0: Amaç burada bir öncelikle bir soygun. Küresel bir soygun.
1: Küresel
0: bir çete burada Hürmüz Boğazı'nı kullanarak burada bir soygun yapıyor ve ciddi anlamda da vurgun yaptılar.
1: Bekir Hoca, ne anlıyoruz bütün bu yaşananlarda?
2: Tabii yani
1: bir yere vardık mı?
2: Birkaç açıdan bakmak lazım. Bir siyasi açıdan, daha önemlisi ekonomik açıdan. Bir de gerçekten sizin de demin buyurduğunuz gibi Murat Bey de söyledi. Kemal Bey de demin hemen hemen aynı konulara değindiler. Şimdi burada aslında savaşı bilinçli bir şekilde yürütüyor iki tarafta. İki taraf derken ABD ile İran arasında, bir de onların müttefikleri. Bakın müttefikler derken de çok ilginç. Eğer incelediniz mi 14 maddelik
1: İran ne isterse oluyor gibi bir durum var değil mi?
2: Aynen
1: orada?
2: Ama daha da ilginci, çok ilginç. Şimdi şartları 14. maddeyi alalım. En son madde ne diyor biliyor musunuz? Efendim İran ve müttefikleri, ABD ve müttefikleri. İran müttefikleri kim?
1: Hizbullah.
2: Hizbullah müttefik mi? Haçlı Şabi müttefik mi? O zaman bunlar daha sonra hatta bu maddenin sonunda da Birleşmiş Milletler'in onayına gidilecek. Eğer bunlar müttefikse ve Birleşmiş Milletler'in onayına gidilecekse o zaman bunlara siz efendim terör, çete,
1: meşrulaşmış oluyor.
2: Tabii ki. Şimdi dersiniz ki bu anlaşmanın maddelerini sıralarken olabilir mi yani bu kadar bilinçsiz bir şekilde ABD, İran bunları yazıyor 1, 2, 4, 14'e kadar bilmedi.
1: Yani olmayacağı belli mi bunun demek? Bunu mu anlıyorsunuz?
2: Tabii burada? Bakın ne diyorlar, bir atasözü vardır. Olmayacağı şeyden bellidirler ya. Yazı üzerinden belli öyle bir atasözü vardır. Yani daha
1: benim bildiğim ağzını büzüşünden Ömer diyeceği belliydi diye bir şey vardı.
2: Bir atasözü mesela var yine, evet buna. Dolayısıyla her şey açık. Hem de bakın İsrail'e de çok ilginç. Hem müttefik diyorsun.
1: Hem de düşman mısın? Nedir?
2: Hem de
1: düşman Muhammed'si. İsrail oldu.
2: Evet. Hem de Netanyahu ile Trump'ın arasındaki yıllarca ne derler, abi kardeş demeyelim. İkisi tek bir düşünceye sahipken şimdi ayrı düştüler.
1: İrfan öyle değil ayrı diye düştüler. Söylüyordu uzun zamandır ama şimdi İrfan'a da gelmeden
2: peki önce gerçekten ayrı düştüler mi? Bunu bir İrfan Bey'den dinleyelim.
1: Kurtuluş ne diyor bu konuda?
3: Yani ben katılmıyorum genel olarak bu ifade edilen düşüncelere. Yani burada o ortada olan bu süreci anlamıyoruz. Yani
1: ne döndüğünü anlayamadın mı sen daha?
3: Ben bunun küresel soygun, işte piyasalar bunun çok ikinci, üçüncü, hatta dördüncü, beşinci boyutu olduğunu düşünüyorum. Burada çok önemli bir gelişme var. İran'la ABD arasında, Trump arasındaki bu anlaşma İsrail'i bölgede inanılmaz derecede bu bölgesel güç, kuvvet, hedeflerden düşürmüş durumda. Şu an İsrail'de, İsrail parlamentosunda, İsrail medyasında korkunç bir kaos ve bozguna uğramışlık hali söz konusu.
1: Bir moral bozukluğu var tabii.
3: Yani çok korkunç bir şekilde Trump bizi sattı diyor. İran'la anlaşarak
1: PKK ile aynı konuma mı düştü İsrail?
3: Tabii
1: şimdi?
3: Tabii şu an yani o aslında daha önce de burada konuştuk. İsrail'in son oyunu bu. Dedik kullanıp atacaklar
1: kullanıp
3: onu.
1: Atılacaklar,
3: kullanıp atılacaklar. Bu İsrail'in şu an mevcut durumu ve psikolojisi de bu. Bakın İran'ın kağıt üzerinde 14 tane kağıt üzerindeki maddeler İran açısından zaten mevcut zaptın imzalanıp hemen imzalanmasının ardından çok ciddi getirileri var. Zaten şu getiri şu fiiliyatta devam ediyor. Yani İran açısından devam ediyor. Burada İsrail'in Lübnan üzerinde

0: bu işi sabote etme girişimlerine rağmen İsviçre'de bak birkaç gündür erteleniyordu, toplandılar. Trump'ın da bir anlaşma iradesi var. İran'da bu irade biraz dağınık. Evet. Kendi iç dengelerinden kaynaklı. İsrail şu değerlendirmeyi yapıyor. Türkiye'yi karşımıza çıkardı. Trump bize öyle bir oyun oynadı ki şu an Türkiye'yi bizim karşımıza çıkardı, üstümüze evet. çıkardı. Bizi güçsüz durumda bıraktı bu anlaşmayla. Şimdi bu anlaşmada da Trump'ın bu sert çıkışlarında ben İran'ın bu meseleyi anlayamamasından öte koordine olamamasıyla ilgili çok korkunç.
1: Bir başsızlık var değil mi
0: İran? Başsızlık var, yapamıyorlar yani. Trump altın tepside onlara bir anlaşma sunmuş. İran'a altın tepside bir
1: kapıp
0: anlaşma sunmuş.
1: Kapıp götürmesi lazım İran'ın
0: ya,
1: değil mi?
0: Ya tek mesele ne biliyor musunuz? Şu an İsviçre'de ne görüşecek? Aslında 2015'ten beri kaç yıllık? 11 yıllık bir altyapısı hazır nükleer müzakere. 11 yıl yapılmış aslında bu müzakere.
1: Bitirecekler.
0: Bitirecek. Zaten kendisi taahhüt etmiş. Demiş evet. ki ben asla nükleer silah sahibi olmayacağım İran demiş. Trump onlara şunu demiş. Balistik füze hakları vardır. Nükleer zenginleştirme evet. hakları vardır İran'ın. Bunu bile beyan etmiş açıkça.
1: Yani bu İran aklını başına toplayıp götüremiyor. Şimdi İrfan yani. Sapmaz'a gidelim. İrfan, sen uzun zamandır söylüyorsun bu Trump Netanyahu'dan nefret ediyor diye. Şimdi İsrail PKK konumuna mı düştü? Yani Türkiye'deki nasıl Amerika PKK'yı sattı, İsrail de mi satıyor? Böyle bir durum mu var?
2: Kurtuluş Bey'e %100 katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten aylardır burada konuştuğumuz meselelerde çok güzel özetledi. Şu anda Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak J.D. Vance'le birlikte İsrail'i inanılmaz şekilde bugün cephe almış vaziyette. Zaten açıklamalarından görüyor. Çünkü bunların geleceği, gerek Donald Trump'ın 3 Kasım ve 2,5 senesi kaldı ve gerekse J.D. Vance'in 2028 başkanlık seçimlerine oynamasının arkasındaki en önemli etkenlerden birisi. Dikkat ederseniz İsrail'i suçluyor. Donald Trump'ın sürekli olarak İsrail'e karşı attığı bu adımlarla aslında onlara yardım ettiği yönünde, yani onların hayatta kalması yönünde çok ciddi destek verdiği yönünde. Ama artık saflar netleşti, aylardır zaten konuşuyoruz burada. Yani magazinler içerisinde reytingler hem Donald Trump cephesine baktığımız zaman hem de J.D. Vance cephesine baktığımız zaman inanılmaz şekilde yükselmiş vaziyette. Şimdi bu iyi polis kötü polis meselesini zaten ben her zaman karşı çıktım ama bugün Donald Trump ve J.D. Vance'in Cenevre'de iyi polis kötü polis oynadığını söyleyebilirim. Yani Donald Trump burada kötü polisi, J.D. Vance iyi polisi oynuyor.
1: Ama J.D. Vance de hiç iyi polis gibi konuşmadı. Evet. Çok ağır konuştu yani. İki tane kötü polis
2: hayır,
1: gibi oldular
2: sanki. İsrail'e karşı çok ağır ama hayır şu açıdan söylüyorum onu. İran'a karşı iyi polis ya da kötü polis. İsrail'e karşı.
1: İsrail'e karşı anladım.
2: Evet. O açıdan şimdi burada bugün işte gelen son haberlere göre, Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre şu an henüz daha İran heyetinin orayı terk etmediği yönünde.
1: İrfan şunu söyleyebilir miyiz? Trump şu anda İsrail'den çok İran'a yakın. Yani İsrail'den çok İran'ın dediğinin olmasını istiyor gibi bir durum çıkıyor. Ya ben fazla mı hayal görüyorum? Tabii Trump'ın da
2: hayır.
1: bir gün bir dediği diğer dediğini tutmuyor ama an itibariyle sanki öyle değil mi?
2: Kurtuluş Üstadım çok güzel özetledi. İran tarihi bir fırsatı yakaladı. Altın tepsi içinde sundu Donald Trump İran'a bunu. Tabii İran'ın içerisinde de çok ciddi çatışmalar var. Onlara çok hızlı bir şekilde değinip geçmek istiyorum. Malum geçen hafta ben Donald Trump'ın J.D. Vance'i göndereceğini, ancak Donald Trump'a fırsat çıkarsa Donald Trump'ın bizzat Vance'nin gitmeye hazır olduğunu söylemiştim. Sorun şuydu. Peki İran'dan kim? İlk kez biz bunu A Haber ekranlarından duyurduk. Ben Mesut Pezeşkiyan'ın hazır olduğunu ve kesinlikle Donald Trump'ın gelmesi durumunda görüşmeye gidebileceğini söylemiştim. Son anda görüşme iptal edildi. Ama Galibaf imzalayacak derken zaten Mesut Pezeşkiyan'ın imzalayacağını biz A Haber ekranlarından tüm dünyaya duyurmuştuk ki imzalamıştı. Şimdi içeride Tahran içerisinde Mesut Pezeşkiyan'la Galibaf ve onun arkasındaki devrim muhafızları içerisindeki bir grup Mesut Pezeşkiyan'ı saf dışı etme çabaları içerisinde. Bütün savaş şu anda Tahran'da bunun üzerine gidiyor. Onun için de dikkat ederseniz Müştebi Hamene'yi yaptığı açıklamalarla bir anlamda orta çizgiyi tutturmaya çalışmıştı. Sanki tam Mesut Pezeşkiyan'ın yanında görünmek istemiyor evet. gibi bir tavırla hem Mesut Pezeşkiyan'ı yanına almak hem de işte devrim muhafızlarının o sert kesmene. Bu bir, şimdi siz çok önemli bir konuya geldiniz. Onu da çok hızlıca bir geçmek istiyorum. Dediniz ki bu piyasalardan kimler faydalanıyor? Tabii işte Reuters'ın geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı bir son dakika açıklaması vardı. İşte bu piyasalardaki onların biraz detaylarına geleceğim. Yükselişlerden veya düşüşlerden Donald Trump ve ailesinin, zaten bu bir sır değil. Donald Trump ailesinin 2.3 milyar dolar bir kar

0: elde ettiği yönündeydi. Tabi burada şimdi özellikle ABD medyasında, özellikle de petrol fiyatlarındaki yükselişten dolayı büyük enerji şirketlerinin gelirlerinde artış olduğu sık sık yorumlanıyor. Özellikle ExxonMobil, Chevron ve büyük kaya petrolünü elinde bulunduran Shell üreticilerinin yüksek fiyatlardan fayda sağladıkları belirleniyor tabii. Onun için de bununla üzerinde oynuyorlar. Ama ben hep altını çizdiğim şey vardı. Savunma sanayi şirketleri, Donald Trump İsrail'e karşı ABD'deki bu dev savunma sanayi şirketlerini yanına alarak bir anlamda onlara fatura çıkartmak zorunda diyordum, dikkat derseniz hep. Gazze evet. meselesinde İsrail'i desteklediği bu Amerikan savunma şirketlerini çekmek için Venezuela'ya çekti. Şimdi İran meselesinden Küba'ya yönlendirmeye çalışıyor. Yani Amerika'daki özellikle Lockheed Martin gibi, işte RTX dediğimiz Raytheon, Northrop Grumman ve General Dynamics gibi şirketler Amerika'nın savunma sanayi şirketlerinin evet. kalbi bunlar. Şu anda işte Donald Trump onlara bu faturayı peşin ödedi. Bunu söylüyorum. 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı Pentagon bütçesini. Son 5 CEO'yla evet. yaptığı görüşmede 250 milyar dolarlık dev bir bütçe daha çıkardı. Yani bu çok uzun bir mesele. İşte deniz taşımacılığı ve sigorta şirketlerinin buradaki fayları, MTA 6
1: yatırımcılığı. Biz biraz daha İrfan, daha fazla girmek istemiyorum. Kısa vadeli şimdi birazcık anlamaya çalışacağız. Mesela
0: evet, ben şimdi şunu söylemek istiyorum.
1: Hürmüz açılır mı, açılmaz mı? Sen özetle bir iki cümleyle bize onu yorumla. Hürmüz
0: açacaklar, açacaklar. İran'ın açacaklar. İran'ın da şu anda başka bir çaresi yok. Şu anda içeride çok ciddi bir savaş var. Onun için Donald Trump burada, işte ben iyi polis oynuyor derken, Donald Trump içeride İsrail uzantıları gruplara karşı bir anlamda, ben de evet İran'da bir masaya oturdum ama ben size de destek veriyorum mesajı, ama evet. Donald Trump'ın gerçek niyeti her halükarda bunu anlaşmayı imzalamak. J.D. Vance de aynı şekilde. Onun için de içeride de tabii Donald Trump'a karşı İsrail lobilerinin çok ciddi evet. bir rahatsızlığı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, İran'ın başı yok. Evet. Karar verebilecek bir mekanizması yok diyor Kurtuluş. Ne diyorsunuz o?
2: Var aslında. Niye
1: var
2: yok?
1: Mı?
2: Var tabii. Yani bakın burada görüntüde yok ama içeride var. Bir defa Mustafa Hamani...
1: O bir fırsat diyorlar, yakalayamıyor. Müthiş bir altın tepsiyle koyulmuş.
2: Tabii de ama şimdi aslında altın tepsiyle asıl burada kazanan Trump'tır. Niye asıl Trump'tır? Trump'la İran'ın, yani ABD ile İran'ın aslında çıkarları örtüşüyor. Burada örtüşmeyen çıkarları aslında Netanyahu, İsrail'in özellikle. İsrail'e de Trump diyor ki biraz... Uzak dur. Sizi daha sonra kullanacağız. Siz işimize yarayacaksınız ama şu seçimi bir kazanalım. 5-6 aylık bir süre var. Bakın ben İran'a bu kadar taviz verdim. Bu anlaşmayı seçime kadar götüreceğim. Seçimi kazanmam lazım. Ara seçimden bahsediyorum. Bu ara seçimi kazandığım zaman biraz da parayı da götüreceğim. Küresel çete işi para yani ekonomik açıdan
1: parayı
2: da.
1: Parayı zaten götürdüler. Çok fazla.
2: Ama daha da götürecek.
1: Parasal bir sorunları yok.
2: Şimdi burada İran'da para verecekler ya. İran'da şimdi petrol satışından o paraya da fazla baskı yapmayacak. Çünkü demin İrfan Bey çok güzel bir noktaya değindi. Ne dedi? Hürmüz açılacak dedi. Açılmak zorunda.
1: Açılacak mı?
2: Evet. Doğru söylüyor. Niye doğru? Çünkü İran'ın da işine geliyor. Burada ortak çıkarlar söz konusu. Ama burada en büyük problemi...
1: Yani mesela Hürmüz'ü açtık dediği sırada İsrail, Lübnan'a evet, bombalarsa Hürmüz'ü kapanmaz mı?
2: Demin işte 14. maddeyi onun için size izah ettim. Hemen konuyu kapatalım. Şimdi orada bunu kullanmak isteyecek tek yer İsrail. İsrail. Ama İsrail'e de çok ilginç defense... Efendim hatta oranın New York'un belediye başkanı bile ne yaptı? İBE'ye veryansın yaptı dünden beri. Yani bütün Demokrat Partiler, Cumhuriyetçiler hepsi ne diyor? Yeter İsrail'e artık. Birlikte ateş açtılar. Dediler ki siz bizim işlerimizi...
1: Yeter artık.
2: Evet İsrail. Yani buraya kadar biz sizi bakın son 3 ayda İran sizi yok etmek üzereydi. Biz sizi kurtardık. Siz hala bize red çekerseniz kaybedersiniz. Dolayısıyla bu süreyi atlatmamız evet. lazım. Ama burada kaybeden, yani artık üzeri çizilmiş birisi varsa Netanyahu.
1: Evet, Netanyahu bitti.
2: Ama pardon bir noktaya evet. daha değineyim. Aslında Netanyahu'nun gitmesi evet. hem ABD'nin işin hem İsrail'in işine evet. yarıyor.
1: Netanyahu yeni Covid mi? Yani piyasaları kitlemek için yeni Covid mi Netanyahu?
3: Şimdi
1: soru
3: COVID
1: bu.
3: Mi, değil mi? Onun cevabını vereyim ama
1: soru bu. Önce onun cevabını.
3: Şu, Covid'den daha ziyade Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişkiye çok iyi bakmak lazım. Başından beri ben şunu söylüyorum. Ya işte bunlar birbirine sövüyor, küfrediyor. Bir şey soracağım. Bak somut bir şey söyleyeceğim. Ya bunların danışıklı dövüş yaptığını artık herkes biliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e res çekme. Bakın çok ciddi söylüyorum.

0: Düşmanı Mossad'tır diyor. Çünkü hangi odada toplantı yapsak dinlemek
1: hemen
0: lazım.
1: Hemen her yani. Yere sızmış zaten yani ekibini, şu anda bu görüşme bilinç... ekibini dinliyor bir. İkincisi de eğer madem ki gerçekten Netanyahu'dan rahatsızsa Donald Trump ve ekibi Allah aşkına ya şu İsrail'e vermiş olduğu silahları bir kessin. Her yıl hibe olarak vermiş ya oldukları Ukrayna'ya yaklaşık 4 milyar doları bir kessin. Lübnan'a saldırı yapıyor daha yeni. Her anlaşma yaptığında efendim karışmayın etmeyin dediğinde gidiyor inadına Netanyahu Lübnan'ı vuruyor. Gazze'yi vuruyor. İstediği her şeyi yapıyor. Şey, gerçekten fiili bir şey yapmıyor. Şey, sadece
0: aynı
1: söylemde
0: şey Rusya'da
1: kalıyor.
0: Da olmadı
1: o yüzden aynı, bir dakika, söylemle eylem aynı, şey, aynı Rusya, şey değil.
0: Rusya'da da oldu. Durduracağım dedi. Ondan sonra Ukrayna'ya giden
1: orada
0: silah
1: da, orada da Putin'le danışıklı dövüş var. Orada da danışıklı dövüş var. Alaska'da oturdular, paylaştılar, anlaştılar. Donald Trump da aynı şekilde
0: kimle danışıklı dövüş var?
1: Putin'le. Evet, orada da Ukrayna'nın kıymetli madenlerine çökmek için beraber çalışalım dedi. Orada da var. Evet. Şimdi şu var. İsrail küçük bir devlet. Askeri olarak elbette Amerika'ya karşı koyacak bir güce sahip değil. Fakat elinde Netanyahu'nun da dediği gibi çok önemli enstrümanlar var. Bir kere lobi gücü var. Ya bütün kongre üyelerini Allah aşkına senatörleri zaten şey çok iyi bilir İrfan Bey. Hepsini fonluyor. Zaten paraları tamam, onlar veriyor.
0: Tamam, onlar
1: iki, şimdi şu anda da Donald Trump'ın etrafına baktığınız zaman zaten müzakere ekibinde iki tane Yahudi ajan olduğunu da söylüyorlar. Evet. İşte birisi Witkoff, Steve Witkoff, diğeri de Kushner. Ya bunlar yapıyor. İsviçre'ye de bunlar gidiyor. Evet. Rusya'ya da bunlar gidiyor. Başka Lübnan'a da bunlar gidiyor.
0: Kurtuldu.
1: İran bir şey daha söyleyeyim. Son. O da şu. Şimdi dediler ya Kurtuluş Bey dedi ki tepsiyle sunuyor altın tepsiyle. Bakın Hürmüz Boğazı'ndaki asıl tehlike şu. ABD açmak istiyor fakat çok önemli orada bir ayrıntı var. O da şu. Hürmüz Boğazı'nın en yakın birbirine boğazı 39 kilometre ya da 33 kilometre. En uzunu da 97 kilometre genişliğinden bahsediyorum. Şimdi 12 mili, 6 mili alırsanız diğer kıyı devletlerinde ortada bir uluslararası su yolu var. Bu uluslararası su yolunu esasında normalde herkesin rahatlıkla ücretsiz geçmesi gerekiyor. Hocam çok daha iyi bilir.
0: Bunu defalarca konuştuk.
1: Ama şimdi bakın Amerika buraya çökmek istiyor. Diyor ki biz de diyor buradan para alacağız, ücretli geçiş yapacağız. İran'a ücretli verirken Türkiye...
0: Yok boğaz, öyle yapmadık.
1: Evet öyle diyor. Bakın bugün yapmış olduğu açıklama o. Biz de artık ücret alırız. Beraber yönetelim diyor. Amerika'nın derdi burada İran'a Hürmüz Boğazı'nı açtırmak falan değil. İsrail'e ne yapıyor? İsrail'e diyor ki sen biraz dur diyor. Ben zaten oyalayacağım.
0: Trump geçidi mi yapacak Hürmüz geçidini ya? Amacı o mu?
1: Ben bu anlaşmanın nihayete ereceğini düşünmüyorum. Oyalama anlaşmasıdır. 14 maddeye baktığınız zaman zaten bu bir anlaşma metni değil. Evet. Anlaşmakta anlaşmak için yapılan bir müzakere bir şeydir.
0: Evet. Danışıklı dövüş mü sence yoksa Netanyahu ile
2: yok bu danışıklı yani birinin öldüğü şeyde sonuçta biri ölüyorsa o danışıklı
0: dövüş değildir.
2: Dövüş değildir. Yani burada Netanyahu
0: ölecek
2: kaybetti diye Haaretz manşetten attı. Bugün Netanyahu'nun canını alacaklar şeyde İsrail'de. Burada Trump Netanyahu'yu İsrail'i mi çizdi diyor. Hayır yani aktör olarak Netanyahu bir defa gitti ama İsrail'i de güçsüzleştirdi. Burada Netanyahu'nun Lübnan'a ilişkin saldırganlığı şuna dayanıyor. Aslında İran'dan bir mutabakatı bozmaya çalışıyor Netanyahu. Diyor ki
0: İran arıza çıkarsa.
2: Tabii İran arıza çıkarırsa eğer bu kez çok savaş çok daha büyük dönecek. Yani ben de onu o izlenimim o. İran'ın burada hani görünürde hani diyoruz ya İran tamam deniz lideri var, gruplar anlaşıyorlar falan filan. Hayır yani. Şimdi bir devletin bir görüş birliği sağlaması için her konuda ayrı ayrı görüşler var. Lübnan konusundaki görüş, kardeşim biri çıkar der ki, Kalibaf der ki, ya siz bu Lübnan'ı İsrail'in tahriklerini gerekçe ederek bu anlaşmayı geri tepmeyelim der. Öbürü der ki hayır olur mu Lübnan'ı kaybediyoruz falan. Yani burada demek istediğim görüş ayrılıkları arızanın çıkma ihtimali İran tarafında çok yüksek. Ve Netanyahu da bunu oynuyor. Eğer İran biraz daha abartırsa bu işleri Trump daha büyük savaşla İsrail'le tekrar geri döner.
3: Burada bir şey ilave edeyim müsaadenizle. Şimdi rakam vereceğim birkaç tane. Şimdi İran'da 158 milyar varil petrol var. Rezerv. 34 trilyon metreküp de doğal gaz var. Dünyanın %17'si. Petrolde %12'si dünyanın. Bu adamların yani İran'ın 300 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası var. Buradaki rezervlerle çok orantısız bir geliri var.
0: Ortada ya paraya çeviremiyor rezervlerini.
3: Yani çok doğru. 24 milyar dolarlık adamların dondurulmuş varlıkları var. 6 milyar dolar Katar'da var. 300 milyar dolarlık da bir tazminat talep ediyor. Şimdi 58 milyar dolar

0: Körfez'in kaybı yıkıntılardan dolayı 29 milyar dolar Amerika'nın kaybı var. Dünya ekonomisi %2.9'dan 2.5'e geriledi. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman Hürmüz'ün ne kadar kritik olduğunu anlıyorsunuz. Yani adamın elinde 158 milyar varillik petrol rezervi var. Bunu dünya piyasasına aktaramıyor.
1: Geçen programda tartışmıştık sizle. İran neyi kazandı? Askeri olarak baktığı zaman askeri olarak bir alanı kazandığın zaman kazanmış oluyorsun. İran Hürmüz'ü kazandı diye konuştuk ama İran da Hürmüz'ü kazanamadı aslında. Amerika ablukayı koyduğu için.
0: Biz önceki statüden dolayı biraz kazandık.
1: İran Amerika'da ablukayı koyunca İran aslında hiçbir şey kazanmamış oldu. Yani o Hürmüz'den kendi geçebilirken.
0: Şu anda 14 maddeyi masaya yatırdığımız zaman hayata geçerse ki imkansız. Bakın hepsini söylüyorum tek tek. 14 maddenin hepsini inceleyin, hayata aktarmak mümkün
2: değil. Mümkün değil böyle bir anlaşma.
0: Birinci madde zaten bütün cephelerle savaş durma koşuluyla diyor 2, 3, 4, 5'i.
2: Tabii.
0: Birinci koşul zaten daha dün ihlal oldu. Yani
1: Lübnan'a vurdu.
0: İki taraf imza attılar. Yani Pezeşkian'la Trump karşılıklı dijital imza attı ve
2: ona rağmen gitti bu.
0: Ona rağmen girdiler. Dolayısıyla burada aslında artık iş pratiğe dönmüş durumda. Karşılıklı oturup böyle esnaf pazarlığı yapıp ya şu Hürmüz'ü açarsak İran'ın elindeki rezervler, depolar bir şekilde uluslararası piyasalara akacak. Doğalgaz aynı şekilde borularla aktarılan miktar %20-25 civarı bu petrol ve doğalgazın. Geri kalanların hepsi tankerlerle aktarılıyor. Onun için buradaki Hürmüz'ün kritikliği buradan kaynaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi ülkeler zaten ekmeklerini buna muhtaçlar. Yani doğal gaz ve petrol satamıyorlar şu anda. Kilitlenmiş durumda her şey. Dünya piyasası düşünün. 2.9'dan 2.5'e düşmesi 0.4 şeyden, 6 ayda müthiş bir rakam.
1: Kemal Hoca şu maddelerin üstünden bir gidelim.
0: Olur olur.
1: Hangileri olur, olur hangileri ben, olmaz bir onun üstünden şey yapalım.
0: Yani ben bir olur tablosu çıkarttım aslında.
1: Hatırlarsınız
0: tabii madde madde.
1: Bakalım bir
0: ama
1: orada.
0: Ama kilitlenen noktaları açmak için farklı mucizeler gerekiyor.
1: Evet şimdi birden başlayalım.
0: Evet. Bütün cephelerde diyor bakın. Tüm cepheler. Sayayım mı cepheler istersen?
1: Cepheler nedir?
0: 7 cephe doktrini var İsrail'in. Bunların 4'ünü açtı şu anda. Hepsini kapsıyor. İran cephesi 1. cephe. Lübnan 2. cephe. Gazze, Batı Şeria. Hani ikisini ayırmışlar onlar ama biz tek cephe yapalım. Filistin cephesi. Bir de Yemen cephesi var. Yani bu cephelerin hepsinde savaşın durma...
1: Zaten Lübnan'da dün bombalandı.
0: Evet.
1: Gazze'de bir şeyin durma ihtimali yok zaten.
0: Husiler biraz sessiz. Belki o civardaki hani şu anda ateşkes söz konusu. Ama diğer bütün cephelerde hatta Lübnan cephesi en kritik cephe. Çünkü Lübnan 10 milyonluk bir nüfusa sahip bir 5 milyonluk nüfusa sahip bir ülke. 10 bin kilometrekarelik bir ülke. Yani küçücük bir ülke. İlk lokmayı orada evet. yutacağız diye düşünüyor İsrail. O bir kere olmayacak.
1: Taraflar birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterecek. Kim, olamaz mı?
0: Birbirleri kim?
1: Yani İsrail.
0: ABD ve İran.
1: ABD ve İran.
0: Sadece bunlar ya şimdi.
1: Taraflar bunlar mı?
0: Tabii.
2: Anlaşmayı yapan iki taraf.
0: İki taraf.
1: Öyle mi?
2: Ama İran'ın toprak bütünlüğüne saygı göstereceğim demek ne demek? Yani zaten göstermek zorundasın ya. Böyle bir maddede oraya koymak bile abesle iştigal yani. Parçalansın o zaman. Yani demek istiyor yani. Parçalayacaksın.
0: İştigal vardı ya hocam.
3: Ya bu önemli, çok önemli. İran için çok önemli bir şey bu.
0: Burada
3: bir içeriden
0: şey
3: bölme, yani evet. Irak gibi yapma taahhüdü veriyorsun. Yani Irak gibi yapmayacaksın. Rejim değiştirme müdahalen olmayacak.
1: Normal olması gerekeni yazıyorlar.
0: Ama burada İran şunu kastediyor. Bu İran'ı da kapsıyor ya. İran diyor ki Hizbullah'ın olduğu topraklar benim toprağım. Bakın Hizbullah'ın olduğu topraklar benim toprağım diyor. Neden? Çünkü Hizbullah öyle vekil mekille değil.
1: Herhalde Amerika'nın Teksas'tan ayrılması falan yok burada değil
0: mi? Asla öyle bir şey yok tabii ki. Amerika'nın toprak bütünlüğü tartışılmaz elbette ama İran'ın da tartışılmaz. İran ama biraz daha böyle bölgesel şey yapıyor, hegemonik davranışlar sergiliyor. O yüzden diyor ki mesela Hizbullah dediği yapı Kudüs gücünün altında bir yapı. O yüzden organik kuruluşunun adamı. Ya biz vekil mekil diye tanımlıyoruz da aslında vekil değil onlar. Gerçekten
1: direkt bağlı
0: Kudüs'e
1: değil mi?
0: Kudüs gücüne bağlı güç. Üçüncü maddeye
1: 60
0: bakın.
1: 60 gün daha bunu sürdürecekler. Yani
0: çok uzun. Çok uzun.
1: Şimdi mesela bu 60 gün daha açılmayacak mı Hürmüz demek?
0: 30 gün açılmayacak.
3: Ay şu
0: 30
3: an
0: gün.
3: Açıldı. Sadece kapasite meselesi.
1: Var mı Berkay şu Hürmüz'de ne geçiyor ne geçmiyor onu bir koysana
3: Hürmüz'de
1: buraya.
3: Hürmüz'de şu an İran bandıralı tankerler gidiyorlar.
1: Aha bak burada işte Hürmüz.
3: Vance de açıkladı. Trump da Amerika'da açıkladı. Hürmüz kapalı değil açık.
1: Kemal Hoca ne anlıyoruz?
3: Sadece kapasitesi. Kapasitesi

0: arttırmayla ilgili yavaş yavaş. Ya Kurtuluş Park
1: burada duruyor işte. Hocam yok İşin öyle şey. Yok.
2: Yani Hürmüz şu an kapalı iki taraftan. İran ve ABD tarafının. ABD ablukayı kaldırmadı bir. Sadece operasyonları durdurun talimat verdi.
3: Şu Hürmüz Boğazı'nın hocam açılması o kadar basit bir şey ki esasında bak bunu bile açmamak için ellerinden gelen
1: vurmaz,
3: her şeyi yapıyorlar.
1: Açılır, çok
3: şimdi
1: basit.
3: Amerika Birleşik Devletleri dese ki ya tamam ben şuradan ablukayı kaldırıyorum zaten İran bunu açmaya zaten dünden razı. Dolayısıyla Amerika burada aslında tam olarak Boğazı açmak istemiyor. Hürmüz Boğazı'nı açmak istemiyor. Burayı kontrol etmek istiyor. O yüzden de uzatabildiği kadar uzatıyor. Yoksa İran, bakın bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması çok İran'a zarar vermiyor mu? Hocam söyledi.
1: Amerika, Trump bu Hürmüz'ün kapandığına şaşırdı. Öyle bir kontrol etme şeysi yoktu. Adam bunlar vuruyormuş, kapatıyormuş diye şaşırdı. O sonra geldi. Sonra iş yürüdü. Ya madem İran kapatıyor, biz de kapatalım bari dediler.
0: İki gün önce CENTCOM Hürmüz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Zaten mutabakat zaptında da geçen bir ifade. Burada İsrail'in Lübnan'ı bombalaması üzerine İran'ın İran ben kapattım dediği zaman fiili olarak orada gemi ticareti korkudan duruyor. Bakın bunu engelleyen Amerika Birleşik Devletleri değil. Hocam, bunu şu an İran durduruyor.
2: Şöyle diyor bak 30 gün ve 62 süre var. 30 günlük süre şu. 30 gün içinde açacak deniyor. Ve 30 günlük süreyi ne için istiyorlar?
1: Şu anda kapalı neyse.
2: Şu an kapalı, net kapalı. 30 günde şunun için istiyor İran. Orada ben mayınlar döşedim. Onların bir kısmını kaldırmam lazım. Parmağını kıpırdatmadı. Evet. Tek bir mayını bile
1: almadı. Maddelere geri gelelim.
2: Dolayısıyla
1: ne
2: şu
1: diyor Bekir Hoca diyecek?
4: Şimdi Trump bir açıklama yapmış biraz önce. Tehdit ediyor. Kimi tehdit ediyor? İsviçre'deki İran heyetini. Eğer diyor ki açmazsanız buradan çıkamazsınız, gidemezsiniz. Açık ve net. Yani bir nevi üstü kapalı ölümle tehdit ediyor.
1: Ya ilk başta da dedi açın şu Allah'ın tabii, cezası şey diye şu, zaten. Demek, ama öyle olmuyor iş yani.
4: Demek ki şu anda bu ne olursa olsun açılacak. Onu açık söyleyeyim.
1: Ben öyle düşünmüyorum tam.
4: Evet.
1: Ben tam öyle düşünmüyorum ama.
2: 60 gün süresini açıklayayım isterseniz. 30'u söyledik. Evet. Mayın temizliği vesaire. 60 günde diyor ki 2 ay boyunca imza atıldığı tarihten itibaren teknik heyetler maddelerin her biri için teknik heyet kuruluyor. Her bir teknik heyet masaya yatırıp 2 ay boyunca bunları tartışacaklar, olgunlaştıracaklar ve nihai anlaşma yapılacak. Bu ilk ön anlaşma, ne diyelim buna, iyi niyet samimiyet anlaşması diyelim ama nihai anlaşma sonrakine sayfalarca gelelim. Sürecek olan bir anlaşma ya da tutacak olan anlaşma metni olacak. Şimdi
1: ABD deniz ablukasını tamamen kaldıracak ve 30 gün içinde geri çekilecek. Evet. Yani şu an daha olmamış kurtuluş. Daha 30 gün içinde olacak. O abluka kalktı diye bir şey yok.
0: Yok, abluka kalktı. İran kapattı şu an. İsrail yüzünden kapattı. İsrail zaten yüzünden. Tepkisi yani Trump'ın o bahsettiği bahsedilen tepki, hani bu İran'ı vuracağız tepkisi, kapatmayın diye, bundan kaynaklanıyor. Yani İran bunu engelledi. Amerika Birleşik Devletleri ablukayı koruduğu için Hürmüz kapalı değil şu an.
1: Evet.
0: İran açmadı.
2: Hocam
0: İran...
2: bak şimdi ablukayı kurmak haftalar sürer. Çok kolay bir iş değildir askeri terminolojiye göre söylersek. Ve o ablukadan da ayrılmak öyle bir günde olmaz. Kademeli bir çekiş olur, çekiliş olur. Yani öncü birlikler kalır, öncü gemiler kalır. Ana gemiler belli bir mesafeye çekilir. Sonra bakılır ki karşı tarafın koşullara uyuyor mu? O da koşullu çekilecek. Evet. Mesela diyor ki nükleer konusunda atacağı adımlara göre ablukanın derecesi azaltılacak. Yoksa gemiler hayda evinize dön, öyle bir şey olmaz.
1: Bir de şöyle bir şey var yani. Ben geçirmiyorum dediği zaman abluka koysa da koymasa da kimse geçmeye cesaret edemiyor orada.
2: Şu an öyle.
0: İran'ın şu anki pozisyonu
1: İran'da, Amerika'da herhangi birisi.
0: İran kapatıyoruz dediği için fiili İş olarak bitiyor. Duruyor. Amerika bunu engellemedi demek istediğim. Amerika ne dedi Trump? Haydi bütün tankerler tam gaz.
1: Ya Amerika'nın yani zaten sözde hani Trump'ın derdi onu açmak.
0: Evet.
1: Ama ne kadar samimi onu anlamaya çalışıyoruz. Hmm.
2: Ticari gemiler sadece biliyorsunuz geçiş yapabilecek, yani açılsa bile askeri gemiler geçemeyecek. Demek ki Amerika'nın askeri gemileri
1: içeri giremeyecek.
2: Bahreyn'deki, Katar'daki üst bölgeden dönüş yapamayacaklar anlamı çıkıyor. İlk etapta ama. $300 milyar ekonomik kalkınma planı. Bu da finans desteği, yani aslında yatırım desteği taahhütlü diyelim. $300 milyar böyle trink sayıp da İranların eline kimse vermiyor.
1: Gazze'yi yapacağım diyordu Trump. Aynı benzer şey Trump'a da İran'a da yapacağım
2: daha
1: diyor.
2: Daha önce örneğini verdim. İşte

0: Kılıçdaroğlu Londra'dan 300 milyar dolar alıp geleceğiz gibi bir şey bu. Dolayısıyla burada 300 milyar dolarlık bir anlaşma İran'ın yeniden yapılanmasıyla ilgili Amerikan şirketlerinin orada yapacağı yatırımlar aslında.
1: Ya hakikaten şimdi bunu da hiçbirisi bunun olacak muhtemelen. İşte ne 300 milyar dolar İran'a verilir ondan sonra
0: ne 30 gün içinde
1: 30 gün içinde bunların hiçbiri olacak işte gibi değil.
0: Mayın temizleyecekler,
1: yani.
0: Orada koridor açacaklar, orada yeni bir takım teşkilatlanmalar, gümrük açacaklar falan. Ücretsiz geçiş konusu var. Ücretsiz geçiş konusunu İran şu an kabul etmiyor. Amerika'ya bakarsanız ücretsiz geçiş kabul edildi diyor. Pakistan da iyi niyetli. Katar da bugün söylemlerinde her şey mükemmel gidiyor diyor ama İran pratik hayatta baktığımızda hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Mesela diğer 7. madde var.
1: İşte ücretsiz geçiş yerine yani bu paraları verelim sana sen ücreti alma diye Amerika ikna ediyor onları değil mi? O yani şimdi her yani. Gemiden kaç para alacak? 2 milyon dolar, 1 milyon dolar. Şimdi 20 milyar dolar toplamak için epey bir gemiden şey alması lazım. Diyor ki sen alma işte. Verelim parayı falan herhalde öyle bir anlaşma
0: orada
1: var.
0: Orada mutabakat yok ama o konuda. Yani 24 milyar dolar benim param diyor. Zaten alacağım onu diyor. Ama her varilden 1 dolar da geçiş hizmeti.
1: Zaten alacağım diyor ama ben zannediyorum ki o ücretsiz geçiş bu işin asıl orada, pazarlığı.
0: Bir orada anlaşılabilir belki.
1: Bence asıl orada, pazarlık orada. Tek pazarlık orada.
0: Kesintili bir süre yani geçici bir süre belki. Mesela der ki 24 milyarlık ben serbest bırakıyorum. Onu da 3 taksit galiba bildiğim kadarıyla işte 7 milyar dolar, 12 milyar dolar falan gibi. Bu taksitlendirme esnasında serbest geçiş sağlanacak. Dolayısıyla orada o 24 milyar dolar tamamlanınca belki tekrar ücret almaya başlayacaklar. Evet. O da uzun
1: bütün
0: bir süre.
1: Bütün yaptırımlar şey kalkacak deniyor.
0: Bakın ABD, işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek. Yani ABD'nin İran'a yapmış olduğu yaptırımlar
1: bütün korkunç dünya, yani her şeyi kilitlemiş durumda.
0: Tabii bütün dünyayı etkileyen bir yaptırım paketi.
1: En çok bize gerek. Faydası olur bunun herhalde.
0: Muhakkak bizim ticaretimiz tekrar normalleşir.
1: Ama bu da olacak belki.
0: Olacak gibi geçti. Gözükmüyor çok doğru. Burada nükleer silah üretmeyeceği. Bakın burada İran şöyle bir atıfta bulunuyor. Bunu daha önce de ifade
1: zaten ettim. Üretmiyordu.
0: Ne o tartışmalı o 450 kilogramlık bir 60 üstü var ya. Orada diyor ki İran NPT anlaşması gereği 5. maddeye atıfta bulunuyor. O madde gereği benim zenginleştirme hakkım zaten var diyor. 68 tarihliyim şey bu anlaşma 70'te yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bu NPT'yi atıp da bulunduğunuz zaman doğrudan zenginleştirme şeyiniz var, hakkınız var. Artı sadece silaha dönüşecek oranı.
1: Tamam, bunda da anlaşabilirler bence.
0: Burada biraz anlaşma
1: bunda anlaşabilirler. Evet. Bunda da anlaşabilirler. 9'da da anlaşabilirler.
0: Evet. Mevcut durumu koruyacak. Mevcut zaten durumu bir koruyacak şey yok.
1: Zaten,
0: mevcut
1: değil durum. Bekir Hocam devam var mı?
2: Ben şöyle görüyorum pardon. Yani bu anlaşma metinlerini hepsini incelediğimizde ABD'nin İran'la anlaşmak için değil sadece süreyi uzatabilmek
1: zaman
2: için.
1: Zaman çalmaya çalışıyor.
2: Evet. Çünkü İran için de önemli bu. İran'ın işine de geliyor. Çünkü İran daha henüz pazarlık yaparak kazanımlar elde edeceğini düşünüyor. Ama ABD'de bu ara seçimlere kadar bu işi böyle kel topal götürmek zorundadır yani.
1: Evet. Şimdi bir reklama gidelim. Son asıl en önemli anlaşmalar
0: evet,
1: orada.
0: 9'dan
1: sen
0: sonra.
1: Bizi bir reklama yolla.
3: Evet sevgili izleyiciler bu Hürmüz bizi epey meşgul etti. Şu anda bile bakın açık mı kapalı mı nereye kadar açık bu bilinmiyor. Zannediyorum gelişen zaman içinde belki biraz daha açığa çıkar ya da böyle bu kaos devam eder diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bilinçsizce tüketerek sağlığımızı riske atıyoruz. Fazla alındığında ise etkisi azalıyor, ölüme kadar götürüyor. Her yıl 5 milyon kadar insan dolaylı yoldan da olsa antibiyotikler nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu doğrular nitelikte.
9: Hasta olduğumuz zaman ilk ilaç olarak aklımıza antibiyotik geliyor. Hastalığımızı geçirmek için antibiyotiğe başvuruyoruz. Fakat son yıllarda vücudumuz antibiyotiğe karşı direnç gösterebiliyor. Peki antibiyotik ne zaman, nasıl alınmalı ve nasıl kullanılmalı?
10: 1928'den buraya antibiyotik keşfedildikten sonra penisilin grubu antibiyotikler. Tabii milyonlarca insanın hayatını kurtardık. Ama bu antibiyotiklerin yaygın kullanımı bakterilerde bir direnç gelişimine sebep oldu. Çünkü bakterilerde doğalda normalde yaşaması gerekiyor. Ve buna karşı bir doğal olarak direnç geliştirmek zorundalar.
8: Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu doğrular nitelikte. Dirençli bakterilerin yayılmasıyla birlikte hayat kurtaran bu tedavi yeni sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşıyor.
10: Günümüzde artık sıradan antibiyotiklerin bakterilere etki etmediği görülmekte ve bu enfeksiyonlar önce hastanelerde varken şimdi artık evlerimize kadar gelmek durumuna geldi ve bu ciddi bir mali yük olmakla beraber ciddi bir hastane yatışına sebep olmakta ve bundan daha çok immün sistem bağışıklığı düşük hastalar mağdur duruma düşmekte.
11: Daha önceden kullandık fakat geçmediği oldu. Daha sonra direkt hekimimize müracaat ettik. Hekim kontrolünde antibiyotiği değiştirme durumu oldu veya tamamen kesme ihtimalimiz var dedi. O şekilde
9: geçtiğiniz halde vücut direnç gösterdi.
11: Tabii ki kesinlikle.
9: Aklımız yani geçmedi.
11: Geçmedi. Her hasta olduğumuzda direkt antibiyotik kullanmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum.
8: Uzmanlar bu sorunun çözülmesi için antibiyotiklerin doğru kullanılması ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.
10: Bilinçsiz antibiyotik kullanımına bir son vermek lazım. Şu an Avrupa ülkelerinde çok böyle antibiyotik yazdıramıyorlar doktorlara. Bunun sebebi de bu. Toplum da bununla ilgili bir bilgilendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
8: Antibiyotik kullanımında doktor önerisinin dikkate alınması büyük önem teşkil ediyor.
10: Biraz viral bir enfeksiyon geçirdiysem hemen antibiyotik var onu kullanayım diye bir eğilime girmesinler. Çünkü ileride herhangi bir antibiyotikten fayda görmeyeceklerini görecekler. Ve günümüzde biz hocam antibiyotik kullanıyoruz ama halen hastalığımız geçmedi. Sorusunun cevabı aslında buna bağlı. Artık toplum direnci oluştu. Bizim bildiğimiz sıradan antibiyotiklere toplum direnci mevcut.
9: Hasta olduğunuzda antibiyotik kullandınız mı?
12: Muayene sırasında hekimim önerirse kullanıyorum.
9: Bir türlü kendiniz kullanmıyorsunuz?
12: Yok, hayır, kullanmıyorum.
9: Evet.
12: Hekimim önerdikçe kullanıp tedavimi devamlı getiriyorum. Kontrolde de kesmiş oluyoruz.
10: Kesinlikle bir uzmanın görüşü alınması lazım. Çünkü her enfeksiyonda aynı antibiyotikler kullanılmaz. Farklı dozlarda, farklı isimlerde antibiyotik kullanılması gerekiyor. Ve bir süresi önemli. Bu şekilde tercih edilir.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Topuk dikeni, tıbbi adıyla plantar fasit. Ayak tabanında yer alan ve topuk kemiğine yapışan bağ dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor.
14: Herhangi bir şekilde geriletici bir tedavi uygulanmadığı takdirde topuk dikeni artık, yani plantar fasit süreç kronikleşmeye başlıyor. Ve kronikleştiği süreçte artık bilinen tedaviler, kortizon uygulanması gibi, diğer bir takım iğne tedavilerinin yapılması gibi veya radyo frekans gibi tedaviler artık fayda vermemeye başlıyor.
13: Topuk ağrısı uzun süre ayakta kalan kişilerde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Klasik tedaviler her zaman yeterli olmayabilir.
14: Japonya'da bir ekibin posterior tibial arter dediğimiz ayak bileğinden geçen küçük bir arterden bir ilaç vererek burada bazı hastalarda fayda sağladığını gördük. Yaklaşık %40 kadar hasta grubu bundan fayda görmüştü. Sonra kendi kliniğimizde biz de bunu uyguladık. Ancak hastalarda bir süre sonra nüks oluştu. Aslında biz hedef damara değil de o damarlara toplu olarak bir ilaç gönderiyorduk ve hedef damar aslında bu ilacın bir miktarını alabiliyordu.
13: Geliştirilen yeni bir yöntem ise bu noktada alternatif bir çözüm sunuyor.
14: Topuk atar damarlarına ulaşarak, ki buradaki damarlar daha kılcal yapıda damarlar, biz bu ilacı, iltihap kurutucu ilacı o bölgeye uyguladık. Gerçekten de hastalarımız fayda gördüler. Hemen hemen VAS skalası dediğimiz bir ağrı skalasını 10 üzerinden puanlandırdığımız hastalar 7-8 gibi bir 10 üzerinden ağrı tariflerken, işlemin hemen sonrasında 1-2 gibi düzeylere düştü bu ağrı.
1: Sevgili seyirciler, Canan Varlas'la gündem tam gaz devam ediyor. İran'la Amerika arasında yapılan, daha doğrusu yapılmaya çalışılan veya yapılmaya çalıştığı iddia edilen anlaşmanın ne kadar gerçekçi olduğunu konuşuyoruz. Stüdyodaki genel görüş, olmayacak bir anlaşma, olmayacak bir 14 madde üzerinden konuşulduğu üzerine. Bu arada Kurtuluş'ta bize Hürmüz gerçeklerini anlatmaya karar verdi.
15: 14 maddelik anlaşma İran için altın tarihi bir fırsat.
1: Onun son 3 maddesine tarihi geleceğiz
15: fırsat,
1: şimdi.
15: Evet. Şunu söyleyeyim. Ya bu geçiyor mu geçmiyor mu meselesi, şu ana kadarki verileri söylüyorum. ABD verileri şu 20 Haziran'da 55, 21 Haziran'da 67 ticari gemi Boğaz'dan geçti. Yani bunu ABD doğruluyor. 3 dev süper tanker ve 3 Hint bandralı tanker dahil olmak üzere birçok gemi Umman kıyısına yakın.
1: O 2 gün içinde mi olmuş bu?
15: 20-21 Haziran.
1: 2 günde olmuş, evet, bu sadece. Evet. Ondan sonra
15: ilk günde oldu. İlk günde İran bandralı 3 gemi çıktı şeye.
0: Peki savaştan daha önce vereceğim. Kaç gemi geçiyormuş günlük?
15: 100 gemi. Onu da vereceğim. Onu da vereceğim. Onu da veriyor. 120.
0: 150. 150.
15: Umman kıyısına yakın Güney Koridoru'nu takip ediyorlarmış bunlar çıkış için.
1: Yani o şurası oluyor.
15: ABD şöyle. Merkez Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre 20 Haziran'da sadece 17 milyon varil petrol Boğaz'dan geçtiğini söylüyor.
1: Ya 2 gün geçirmeyi becermişler. Söylediğim bu sonunda.
15: Evet evet. Bu İran... Evet, İran İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını gerekçe göstererek şey yapıyor, kapattım diyor. Fakat buna rağmen gemi geçişleri devam ediyor.
1: Bugünün 24'ü. Evet.
15: İran geçişleri devam ediyor deniliyor.
0: 21'i bugün.
1: 21'i bugün. Bu, yani bugün mü olmuş?
15: Buradaki
0: bugün.
15: Bugün. Tabii bugün aktif diyor. Yani bugün yani verilen kapalı deniliyor. Evet, dün ve bugün. Dün ve bugün. Şöyle söylüyor. Siz diyor, biz buradan hani canlı takip ediyoruz ya, bunlara diyor şey yapmayın, konum sinyallerini kapatarak geçiyorlar. Gemiler konum sinyallerini kapatarak geçiyorlar.
1: Bir şey var. Onları kapatarak geçiyorlar.
0: Bu doğru değil. Yani bu bilgi doğru değil bence. Neden doğru değil?
15: Bu Amerika Merkez Komutanlığı'nın, CENTCOM'un verdiği bilgiler bunlar.
0: Hocam, yani CENTCOM öyle bilgiler verdi ki geçmişte bize. Yani
1: bu iki günde geçmiş olamaz mı bu kadar? İki gün açmışlardır yani.
15: Geçti, İran'ın 3 tane zannetmem. Büyük tankeri geçti oradan
0: İran
15: bir defa.
0: İran ne diyor hocam buna? İran ne diyor?
15: Geçti, İran şey yapmıyor ki. İran şu ana kadar zaten geçiş vardı. 100 günde 120 şeye geçiyor normalde. Şu anki geçiş şeyi 7.
0: Şimdi bakın şöyle 7, söyleyeyim.
15: Bak 7,5 yani önceki...
0: Bu açıldı göre, demek değil hocam.
15: Değil, tamam. Bak, şundan bahsediyoruz.
0: Açılmanın bakın. Tanımını bak, yapalım hep beraber. Bak. Ondan sonra...
15: Şunu demek istiyoruz. Yani İran aslında Hürmüz nasıl savaşta kapalıysa bugün de kapalıdır, değildir demek istiyorum ben. Yani kapalı değildir. Günde 7-8 geminin geçtiğini... Doğru
1: yani diyor, normal kapasitesinin %70 kapasitesinde 2 gün açabilmiş.
15: Tabii. Hayır, 2
0: günde. O kapalı değil. Demektir.
15: Zapt imzalandıktan sonra açıldı. 3 gemi geçti. 3 gemi geçti. Toplam diyor ki 17 milyon varil gemi 17 milyon.
1: Ya ne demek istiyorsun sen burada?
15: Şunu demek istiyorum. Ağır aksak
0: anlatıyor mu şimdi?
15: Bakın şunu söylemek istiyorum. İsrail engelliyor.
1: İsrail, yoksa açılacak diyorsun.
15: Açılacak diyorum. Ben onu diyorum. Şu an zaten bu veriler şunu gösteriyor. Aslında açılacak ama...
1: Zaten İsrail engelliyor bunu yani. Zaten İsrail kışkırttı Amerika'yı bomba. Zaten sorun hayır. İsrail.
15: Lübnan'a yönelik bombalamaları bunu sabote ediyor. İran'da bence kendi içerideki uzlaşma... Yani
1: ya İsrail olmasa bu Hürmüz kapanır mıydı? Kapanmazdı değil mi?
15: Ama o çok genel bir soyutlama.
1: Genel yani, olarak yani şu genel anki, olarak da şu, özel olarak da öyle.
15: Lübnan'ı vurmasaydı açılırdı.
1: İran'ı vurmasaydı kapanmazdı.
16: Hayır. Şimdi Cemil Bey, Hürmüz'ü İran niye kapattı? Önce ona bakmak
1: lazım. Lübnan'ı
16: vurmasa açılacak. Şimdi Hürmüz'ü İran niye kapattı? Bir kere bir, Körfez ülkelerini Amerika Birleşik Devlet

0: üzerine baskı yapması için orayı bir koz olarak kullandı. Bir, iki, saldırılar durursa ben burayı açacağım dedi. Şimdi saldırılar durdu mu? Durdu. Hürmüz'ün kapalı olması en çok kime zarar veriyor? Bir, önce İran, sonra Körfez ülkelerine. Dolayısıyla İran şu anda bunu açmak istiyor.
1: Şu anda
0: istiyor.
1: Hürmüz'ün kapalı olması bütün dünyaya zarar veriyor.
0: Aynı bir şey.
1: Veriyor.
0: Dünyayı da etkiliyor. Ama İran,
1: bizim yani İran bizim insanlığın adına bir şey uyguluyor. İnsanlığı aç bırakıyor. İnsanlığı
0: tamam,
1: petrolsüz bırakıyor.
0: Dünyayı da etkiliyor. Petrol fiyatlarını etkiliyor. Fakat İran diyor ki bana saldırmazsanız ben burayı açarım zaten. Şu anda niye açılmıyor? Şu anda İran diyor ki bu anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan saldırılarını durdurmanız gerekiyor. İsrail Lübnan'a saldırdığı müddetçe bu anlaşmanın gereği olarak ben bunu açmıyorum. Bu, şu anda mesele bu. Yoksa
1: ya zaten
0: Amerika
1: mesele
0: istediği
1: İsrail
0: zaman
1: mi?
0: Zaten orada kendi kontrolündeki gemileri bırakıyor ya da içeriye gemi alıyor. Yani orada Boğaz'ın kapalı olduğu dönemde de Amerika Birleşik Devletleri bazı gemilere izin veriyor. Yani bazı gemilere izin vermesi şu anda Boğaz'ın açık olduğunu göstermez. Onu demek istiyorum.
1: Tamam.
0: Şu anda kapalı.
2: Başka bir şey daha söyleyelim burada. Bakın şimdi Çin'le Amerika bir anlaşma içerisinde değil mi? Dolayısıyla buradan geçen tek tük gemilerin Çin'e gittiği kanaatindeyim ben. O yüzden sinyaller kapatılarak uluslararası kamuoyuna bazı özel ve özerk yani öncelikli bir takım ülkelere gemilerin gidişinin saklandığını tahmin ediyorum. Bu çıkan gemilerin miktarı da çok büyük ihtimalle dediğim gibi öncelikle Çin'e giden bazı gemiler, bir de giriş çıkışlar var burada. Giriş ve çıkışlarda da bazı ticari mallar var. Yani Amerika'nın çok da önemsemediği bazı mal ve hizmetler geçiş yapabiliyor. Bunlar aslında bu gemiler bunlar. Burada önemli olan enerji akışkanlığını tam ve kesintisiz yapmak. Bu yapılıyor mu? Hayır. 17 milyon varil mi dediniz hocam?
3: Evet.
2: 17 milyon varil çok büyük bir rakam.
1: Yani şimdi İsrail...
2: Yani bu rakamı eğer ulaşmışsanız ben açık derim.
3: Yani şimdi... Var. Yani bu, bak,
2: ya ben bunu açık derim.
3: Sadece
2: ama...
3: 20-21 değil, bakın diğer öncesi de var. 18 Haziran'da Perşembe günü Boğaz'dan 25 ticari gemi geçmiş. Tamam, bu sayı 10-14 Haziran
1: şimdi
3: arasında 24.
1: Sen diyorsun ki İsrail olmasa açılacak burası
3: şu an,
1: diyorsun.
3: Bakın, burada
1: sorun. Ama zaten sorun İsrail. Hayır. Yani böyle bir şey yok. İsrail.
0: Ya hani İsrail etkili değildi. Yani Kurtuluş Bey burada kendisiyle biraz da çelişmiyor mu? Hani İsrail etkili değildi. Amerika çok güçlüydü. G.D. Vance dur diyordu. O zaman İsrail kim ki Boğaz'ın açılmasına, kapanmasına
1: i̇şte
0: sebep
1: İsrail
0: oldu?
1: İsrail de İran kadar güçlü. Sen de şimdi biz de mesela oturup bütün Akdeniz'i, Boğazları, hatta Süveyş'i bile kapatırız vuruş gücümüzle. Yani bu o bütün her yeri ele geçirebileceğim manasına gelmiyor.
0: Yani İsrail'in bu kadar gücü var mı Hürmüz'ün açılmasını
1: engellesin? Ya İsrail'in
0: Amerika koskoca Amerika açsın o zaman yani o yüzden diyorum ki işte burada mesele yani bu sözde kalıyor. Eylemle söylem farklı. Amerika madem bu kadar güçlüyse İsrail engelliyorsa bu Boğaz'ın geçişini bırak kardeşim tamam der bitirir. Demek ki diyemiyor yani. Şimdi burada bir çelişki var.
1: Var.
2: Evet. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili tartışmalar aslında çok boyutlu tartışmalar.
1: O anlaşmalara geri gelelim.
2: Bir. Tabii yani burada Hürmüz Boğazı'nın şu anda tekrar toparlayalım o konuyu. Zaman zaman geçişler yapılıyor olabilir. Ama dediğim gibi kesintisiz savaş öncesi dönemdeki gibi statüsüz.
3: Yok yok o kadar açık değil yani.
2: Evet ya uluslararası sularmış gibi oradan geçiş varsa o zaman açık.
1: ABD İran petrolü sigorta ve taşımacılık faaliyetlerinin ne muafiyet sağlıyor.
2: Yaptırımlar kalkınca bu otomatik olarak zaten devreye olur girecek. Zaten. Petrokimya ürünlerine özellikle petrol.
1: İran'ın dondurulmuş varlıkları ve fonları kademeli olarak serbest
2: bırakılacak. Tamam onu taksitlendirerek aktaracaklar.
3: Nihai anlaşmaya bağlı olarak.
2: Bir komisyon istiyor İran. Yani ortak bir komisyon kurulsun diyor. Onlar bu maddelerin pratik hayatta uygulandığını gözlemlesinler, rapor versinler diyor.
1: Evet. Devamı iki madde daha vardı evet. Galiba değil mi?
2: O 13. madde nihai anlaşmayla ilgili.
1: İran 4, 5, 10 ve 11 maddelerin uygulanacağına dair güvence aldıktan sonra nihai anlaşma görüşmesi
3: başlayacak.
2: Hatırlatalım 4. madde ablukaydı. ABD'nin kaldırılması gerektiği. Mayınların temizlenmesiyle ilgili 5. madde. 10. madde ihracat muafiyetiydi. Biraz önce petrokimya ürünleri. 11. madde de dondurulmuş varlıklardı. Bunlar olursa diyor nihai anlaşma görüşmesine başlayacak.
1: Oturacağız diyor. O da 30 gün sonra mı oluyor?
2: 60 gün.
1: 60 gün sonra.
2: 60 gün sonra. Bu da BM'nin Güvenlik Konseyi'nden garantörlük istiyor.
1: Evet.
2: İran tarafından istek bu. Dolayısıyla bakın ne kadar...
3: Daha önce de BM Güvenlik Konseyi onaylamış.
1: Evet, şimdi bir de bu Vance'in, İsrail'le ilgili söylediklerini dinleyelim. Masada biraz konuşalım.
4: And so I do think that sometimes, you know, advocates of Israel make or pro-Israel people in the United States make two critical mistakes. One, on the one hand, is not delineating between America's interests and Israeli interests, because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. Because if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. I actually think Jew hatred is very bad, which is why I think we have to be very careful about not calling it's kind of like how progressives for 20 years called everything racist. And if everything's racism, nothing is racism.
1: Evet, şimdi İrfan Sapmaz'a gidiyoruz. İrfan, benim şimdi takip ettiğim kadarıyla hem bu Trump'ın hem de bu J.D. Vance'in Siyonizme karşı yaklaşımından dolayı bütün karizması gitmişti. Hatta J.D. Vance'in ileride başkan olabileceği bile konuşulurken bu ihtimalin bile yok olduğu söyleniyordu. Trump da işte bütün MAGA tabanı, demokratlar, herkes eleştirirken sanki bir anda hava döndü mü? Bunların lehine mi döndü? Yani Amerikan halkı bunların Siyonizme karşı tavır aldığını mı düşünüyor artık?
5: Kesinlikle döndü. Yani Amerika Birleşik Devletleri demek 350 milyon Amerikan toplumunun tamamıyla İsrail'i desteklediği anlamına gelmiyor Cem Bey. Yani burada hep altını çizdiğim konu petrol fiyatları. Yani burada petrol fiyatları Amerikan toplumunu vururken ayrım yapmıyor da bunlar İsrail severler ya da İsrail sevmezler diye. Çünkü şu an itibariyle 350 milyon, 200 milyonu insanlar yollarda, tatile girdi, üniversiteler kapandı. 3 Kasım ara seçimleri start verdi. O açıdan da ekonomi ciddi şekilde etkilendi. Ve şu anda tabii ben hem aracıma günlük olarak petrol aldığım için petrol fiyatlarını çok yakından takip ediyorum. Bir de günlük olarak özellikle aktarıyorum. Şu an itibariyle petrol fiyatları yaklaşık 5 dolarlardan 4 dolarlara düşmüş vaziyette. Bugün arabamın benzinini doldurdum. Yaklaşık 3.50-3.60 civarındaydı.
1: İrfan, yani niye elektrikli araba tercih etmiyorsun? Elektrikli daha ucuz değil mi?
5: Güzel bir soru. Aslında hanımı almayı düşünüyordum ben. Elektrikli bir araç aslında. Ama benzin daha kolay.
1: Ya bu kadar şikayet edeceğine bir elektrikli al, evde şarj et.
5: Şöyle benim... Hayır, benim tabii dışarıda arabayı şarj etmek bazı yerlerde zor olabiliyor. Çok ama orada. Eviniz, müstakil bir eviniz varsa garajına arabanızı sokun, bir sistem var, kuruyorsunuz. Gece akşam yatarken arabanızı şarj ediyorsunuz, sabahleyin de alıp götürüyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama ben çok hareket halinde olduğum için, her yerde benzin istasyonları olduğu için birinci derecede benzini tercih ediyorum. Şimdi o açıdan şu anda Amerika'da her şey değişti. Bunu Donald Trump ve J.D. Vance de gördüğü için açık açık, işte biraz önce de J.D. Vance'in konuşmalarında dinledik, açık açık eleştiriyorlar. Eskiden bu eleştirme de yoktu. Ben şu anda 7. yılındayım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Korkardı Amerikan devlet başkanı.
1: Bu Trump'ı ve J.D. Vance'i eleştiren yok, o Tucker Carlson, işte o Young Turks falan filan. Sanki onlarda da bir yumuşama var değil mi?
3: Var var.
1: Yani
3: var,
1: onlar bir rahatladılar böyle gibi. O İsrail'e tavır koyabilir.
5: Onların kesinlikle Joe Kent mesela, Tucker Carlson ve diğer birçok Bannon, bunlar çok eleştiriyorlardı. Şimdi tamamıyla aynı saftalar şu anda. Yani şunu söylüyor bunlar haklı olarak: neden bizim vergilerimiz İsrail ordusuna gidiyor? Neden bizim vergilerimiz İsrail ordusunun silahlarıyla başka insanları, günahsız insanları, çocukları, okullardaki çocukları, işte Gazze'de 80 bin kişi. Bunu sorguluyor şu anda Amerikan toplum ve bunun karşısında duramıyor şu anda. J.D. Vance de duramıyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump da duramıyor. Şu anda son 100 yılda çok önemli bir aşamaya gelindi. İran'ın burada hakkını vermeliyim. İran burada çok önemli bir rol oynadı. Yani Hürmüz Boğazı, Donald Trump ve J.D. Vance dolayısıyla Amerikan toplumu için İran'ın nükleer bombasından çok daha tehlikeli bir hale geldi. Onun için Donald Trump bunu ön plana çekti, Hürmüz Boğazı meselesini. O açıdan da bundan sonraki süreçte bunu kimsenin durduracağını zannetmiyorum. Artık saflar netle çok açık
1: şekilde tartışılıyor artık.
5: Yani İsrail'e karşı olan tepkileri durdurabileceğini hiç düşünmüyorum şu anda Amerika'daki. Bu tepkiler her geçen gün büyüyor. Netanyahu bunda çok önemli rol oynadı ve zaten J.D. Vance de bunu söylüyor. Herkes de, işte Donald Trump da J.D. Vance diyor ki bütün dünyayı düşman edin, şu anda tek dostu Amerika Birleşik Devletleri kaldı diyor. Amerika'da derken de tabii belirli çevreler, tüm Amerikan toplumu değil. Evet, buyurun Can Bey.
1: Evet, Kemal Bey.
2: Yani İrfan Bey, şimdi Gazze saldırıları olurken ya da Batı Şeria işgale devam edilirken, Lübnan'da katliamlar yapılırken bu ABD silahlarıyla yapılıyordu. ABD mühimmatlarıyla yapılıyordu. Hala onlarla yapılıyor. İran'a yapılan saldırılar da onlarla yapılıyor. İsrail, Suriye vesaire gibi bölgelerde Amerikan silahlarını kullandı, uçaklarını kullandı. Amerika halkı, Amerikan halkı üniversitelerde, bazı sivil toplum kuruluşlarında, bazı medyada çok az da olsa bir takım sesler çıkıyordu. O zaman etkili olmadı da şu anda Amerikan halkı masum insanların kendi silah ve mühimmatlarıyla öldürülmesi konusunda nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar? Ki İsrail'e karşı özellikle bu çok inandırıcı gelmedi. Amerikan halkınızı çok...
5: Hayır, Amerikan toplumunun cebine dokunmaya başlarsanız ya işte, karşında hiç kimseyi tanımaz Kemal Hocam.
1: Ben bir cevap vereyim ona.
5: Amerikan toplumunun cebine dokunmayacaksınız.
1: Ben bir cevap vereyim.
5: Sanki masum insanları öldüren... Bu çok tehlikeli olur.
1: Kemal Hoca şöyle bir şey oldu. Suyu şimdi ısıtırsınız. 80 dereceye gelir, bir şey olmaz. 90 olur, bir şey olmaz. 95'te bir şey olur. 99'da bir
2: kurbağa
1: şey olur.
2: Kurbağa örneği işte, evet.
1: Bir koyarsın, kaynar. Şimdi Amerikan
5: Kemal
1: toplumu
5: hocam, ben burada...
1: bu kaynama noktasına evet. geldi.
2: Evet. Onun bana çok bir de şu var.
5: Amerikan toplumunun...
1: Bir dakika, İrfan'ı bir dinleyelim.
5: Özür diliyorum Kemal Hocam. Amerikan toplumunun Gazze'ye karşı, İran'a karşı samimiyetini ya da samimiyetsizliğini sorgulamıyorum ben. Bunda Amerikan toplumunun cebine dokunulup dokunulmadığı meselesinde nasıl bir motivasyona geçti Amerikan toplumunun, onu söylemeye çalışıyorum Kemal Hocam.
2: Evet.
5: Ona bakarsan Biden döneminde yani
2: mesele burada.
5: Şimdi... Evet, Biden döneminde bak şunu çok net ve açık söylüyorum. Biden döneminde Gazze'ye gösterilen tepki halk tarafından üniversitelerde, en yakından izledim ben bunu Washington'da. Biden döneminin Dışişleri Bakanı'nın evinin önünde ben sürekli geçerdim orada, McLean taraflarında çadırlar kurulurdu. Şu anda Donald Trump bunlara izin bile vermiyor. Yani Donald Trump'ın da böyle bir cephesi evet. var. Yani biz burada, ben A Haber muhabiri olarak bir taraf değilim. Ne görürsem onu anlatıyorum. Ama şu an itibariyle İran Donald Trump için son derece önemli. İran'dan çok Hürmüz meselesi çok önemli. Evet. Neden? Ekonomik nedenlerden dolayı hiç şüphesiz. Evet. Onun için de Netanyahu'ya karşı bir cephe oluşmuş vaziyette. Hem Donald Trump tarafından evet. hem J.D. Vance tarafından.
1: Evet Murat.
0: Şimdi burada tabii ki J.D. Vance'in bu tarz söylemleri önemli. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenlerden bu tarz cümleleri duymak önemli bir şey. Onu kesinlikle hak veriyorum. Fakat burada bütün dünyada İsrail'e karşı bir duyarlılık oluştu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil.
1: Bütün
0: Avrupa kamuoyunda da böyle. Yani İspanya'yı takip ettiğinizde inanılmaz derecede hem kamuoyu hem siyasiler, diğer Avrupalı halklar, yani bütün dünya
1: şimdi,
0: bir İsrail'e karşı...
1: Şimdi araya girmek istiyorum burada. Şimdi burada bir küresel senaryo yapıldığı zaman, şimdi Covid'de korkacak bir şey veriyorlar. Covid'den korkuttular. Ondan sonra Ukrayna geldi, Putin'den korkuttular. Şimdi bu Netanyahu ile yapıyorlar aynı
0: şimdi
1: şeyi.
0: Şimdi tam oraya geleceğim. Yani Netanyahu şu anda biliyorsunuz Ekim'de seçimler var İsrail'de. Şu anda ciddi anlamda İsrail muhalefeti önde gözüküyor. Özellikle Naftali Bennett muhalefeti toparlamış. Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenler de bunu görüyor.
1: Ya küresel yani, çetenin Netanyahu umurunda değil.
0: Evet, şu anda evet onu söylüyorum.
1: Umurunda onu harcadılar gitti.
0: Şu anda öyle görünüyor ki Netanyahu...
1: Pardon bir dakika.
5: Çok özür diliyorum.
1: Efendim?
5: Cemil Bey çok özür diliyorum. Çok haklısınız. Bu küresel çetenin hep bunu altını çiziyorum ben. Onun için Donald Trump bu küresel çete dediğimiz ABD Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu savunma sanayi şirketleri dünyanın en büyük küresel çetesi bunlar. Sadece evet. bunlar savunma sanayinde değil, dünyanın bütün yatırım alanı her yerde varlar. Bunların hiç umurunda değil. O açıdan Donald Trump bunları durdurabilmek adına evet. bunları Netanyahu'nun üzerine gönderiyor. Evet. Nasıl gönderiyor? Bunlara diyor ki gelin ben sizin silahlarınızın para işte 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı. 250 milyar dolar bir saatlik toplantıda.
1: Savaşa lüzum yok, alacağım ben diyor silahları.
5: Fakat evet burada... kesinlikle Donald Trump buradaki oyunun evet. nasıl oynandığını çok iyi biliyor.
1: Evet.
5: Yani Netanyahu'nun yanındaki bunları savunma sanayi şirketlerine, dünyanın en büyük fon şirketlerine, BlackRock gibi, Stacey gibi, Vanguard gibi bunları yanına evet. çekmesi gerekiyor ki Netanyahu'yu durdurabilsin. Evet. Nasıl çekecek? Ceplerine fatura koyacak. Evet. Bu kadar
0: i̇şte
5: açık.
0: Tamam, burada bir tepki oluştu. Hem dünyada hem Amerikan kamuoyunda. Fakat burada... Amerikalı siyasetçiler Donald Trump, Netanyahu ile bazen telefonda tartışıyor işte yok küfür ettiler vesaire, bunlar oluyor. Belli ki evet tabii ki Netanyahu'nun bu şımarıklığından, bu çılgınlığından rahatsız Amerikalı siyasetçiler. Donald Trump da rahatsız, ABD kamuoyu da rahatsız. Fakat burada sadece söylemde kalıyor. Mesela bir örnek vereyim. Netanyahu şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir kişi değil mi? İşte burada bir savcı çıktı, bir tutuklama emri çıkardı. Bu savcı şimdi adını da unuttum. Yani Pakistanlı bir. Şu anda bu savcı görevden alındı. Mesela orada İsrail istihbaratının düzenlemiş olduğu bir kumpasla görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri bunun hesaplarına el koydu. Şu anda tamamen kritik
1: hatta. Ya biz de FETÖ ile mücadele ediyoruz. FETÖ'ye operasyon işte yapıldı. Hala kalıntıları, pislikleri.

0: Devam
1: orada
0: ediyor.
1: Da var. İşte şunu demek istiyorum. Bir, Batı Şeria'da şu anda bu yerleşimciler dedikleri esasında işgalciler sürekli Batı Şeria'da Filistinlerin evlerini, arabalarını yakıyorlar. Oradan çıkarıyorlar. Mesela Joe Biden ki onun döneminde de Gazze'de en büyük katliamlar oldu vesaire filan. Ama şu var, en azından Batı Şeria'da mesela bir ilke koydu. Dedi ki buradaki işgalcilerin mallarına el koyacağız, girişlerini yasak. Bunu kaldırdı. MK-84 bombalarını mesela hiç olmasa Joe Biden vermiyordu, Donald Trump verdi. Yani söylemler güzel, keşke eyleme dönüştü. Evet. Diyorum işte Lübnan'a gidiyor, şu anda hala katliam devam ediyor. Kardeşim dur dediği zaman gerçekten de tavrını ortaya koysa, vermiş olduğu silahları kesse. Evet. Gazze'de kontrol %70'e çıkmış mesela. Ya buna dur demesi lazım. Evet. Bu söylediklerini bir de eyleme geçirirlerse eyvallah deriz, tamam
2: kurtulur.
1: Bu iş biter deriz.
2: Şimdi buradaki o sümüklü papaz, gebermiş sümüklü papaz bir beddua etti. Ayyuka çıktılar değil mi?
1: Evet,
2: ve ondan sonra temizlik başladı Türkiye'de, FETÖ temizliği.
1: Evet.
2: Tabii. Şimdi Amerika'ya ve İsrail'e bu açıdan bakacak olursak, İsrail'in de bir ayyuka çıktı değil mi? Evet. Bedduası, insanlığa artık soykırım yapıyor.
1: Evet.
2: O karşılaştırırsak neresinde temizliğin Amerika sence?
3: Şimdi tabii herhalde bir darbe girişimi biraz daha ayyuka çıkacak da Amerika'da tümden tavır alabilsinler. Yani
2: daha iyice gözlerine mi sokulması
3: lazım? Tabii, daha iyice gözlerine bir görmeleri gerekiyor. İrfan Bey'in o bahsettiği gibi yani Amerika'nın o toplumun inanabileceği bir olayın daha net yaşanması gerekiyor. Burada çok kuşatmışlar bürokrasi. Her yeri çok kuşatmışlar. Trump da bunun farkında. Ama kullanayım mı? Bana faydalılar mı? Ne zaman? Yani bana döndüler
2: mi?
3: Ne zaman?
2: Ne?
3: Ya zamanlama meselesi. Eğer Trump devam ederse bence çok ciddi anlamda bu İsrail'in Amerika'daki şeyi etkisi zayıflayacak.
0: Ben bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii, tabii. Evet. Bekir Hoca'nın bir sorusu var. Sorsun buyurun, istiyorsan buyurun, ona buyurun, ekleyerek buyurun. Söylesen.
4: İyi akşamlar İrfan Bey. Şimdi efendim özellikle Trump'ın açıklamaları, hatta birçok yetkilinin son zamanlar İsrail yanlısı açıklamaları hep değişik bir versiyonla karşısına dikildiler desek doğrudur. Özellikle Cumhuriyetçi kanat son dönem. Yalnız acaba New York Belediye Başkanı'nın daha önceki açıklamaları, bir de dün yine bir ilginç açıklaması vardı. İBEK'i suçlayarak işte efendim bunlar katildir, bunlar işte insan şey yani hayvan sürüsü gibi bazı terimler kullandı. Bu da biliyorsunuz aday olacağı iddia ediliyor demokratların adına. Yani Trump şunu görüyor, özellikle önümüzdeki seçimlerde hem ara seçimlerde hem genel seçimlerde G-Fans'da eğer aday olacaksa demokratlar bir nevi ön planda İsrail'i hedef olarak görmelerinden dolayı bunu bir nevi dengelemek için mi biraz İsrail'e son zaman Cumhuriyetçi kanat böyle fazladan üzerine gitmeye çalışıyor gibi bir izlenim var bende. Acaba sizde de bunu orada nasıl görüyorsunuz? Evet. Özellikle demokratlar burada bir adım öndeymiş gibi bir hava sezinliyoruz. Bu doğru mu?
2: Bu İsrail konusunda demokratlarla magacılar birleşti sanki değil mi? İrfan Sapmaz.
5: Şimdi demokratlara sormak lazım. Madem bu kadar İran aşıkısıydınız ya da Gazze aşıkısıydınız. Peki neden siz Biden döneminde buradaydım ben. Beyaz Saray muhabiriydim. Peki neden bunu durdurmadınız diye sormak lazım. Tamamıyla siyaset yapıyorlar ama ben şunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Şöyle bir hayale kapılmayalım. Amerika Birleşik Donald Trump ya da Donald Trump'tan sonraki biriniz diyelim ki işte iki dönem, üç dönem, J.D. Vance geldi iki dönem, sekiz sene, iki buçuk senesi de bu kaldı, on sene diyelim ki İsrail'e karşı başlatılan bu tepkileri devam ettirip tamamıyla İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerini kırabilecekleri hayaline kapılmayalım lütfen. Bu mümkün değil. 100 yıldır Amerika Birleşik Devletleri değil sadece dünyanın tüm kılcal damarlarına sizin çok güzel özetlediğiniz gibi küresel çete diyorsunuz. Bunlar bir küresel çete şu anda. Amerika tamamıyla ekonomik anlamda, siyasi anlamda aklınıza gelebilecek her alanda varlar bunlar. İşte Amerika'da yaşıyorum ben. Bir sağlık sigortası, milyonlarca insan sağlık sigortası olmazsa, hastaneye düşerse ne olacağını çok iyi biliyor. Arkasına bakıyorsunuz, kim çıkıyor? BlackRock çıkıyor, State Street Vanguard çıkıyor. Araba sigortaları, ev sigortaları, aklınıza gelebileceğiniz her yerde varlar bunlar. Onun için şöyle bir hale kapılmayalım lütfen. Ya Donald Trump bunu neden durduramıyor? Durduramaz Donald Trump.

0: Donald Trump bunları durduramayacağını bildiği için en azından yönlerini değiştirmeye çalışıyor. Onun için Gazze örneğini verdim. Gazze'den bunları çekebilmek adına bu savunma sanayi şirketlerini, işte ismini saydığım BlackRock, Stasis, Vanguard sadece 27 trilyon dolar. Bunları dolayısıyla oradan Venezuela'ya çekmeye çalışıyor. Şimdi İran üzerinden Küba'ya çekmeye, bir başka gün bir başka cepheye. Bunları durdurma gibi bir şansı yok Donald Trump'ın. Sadece Donald Trump değil, hiçbir Amerikan başkanının şu anda. Ama Donald Trump'ın hakkını vermeliyim. Bir süreci başlattı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugüne kadar siz İsrail'e karşı, İsrail'in başındaki bir başkana karşı, başbakana karşı, bir Amerikan başkanının, bir Amerikan başkan yardımcısının ya da işte cumhuriyetçiler içerisindeki en etkin magacıların hiç bu kadar sert açıklamalarda bulunduğuna biz şahit olduk mu şu ana kadar?
1: Ama bir de şöyle bir şey var, yani İsrail'in kullanım süresi doldu. Şimdi bugüne kadar ne vardı? Terör örgütleri vardı. Ondan sonra vekalet devletleri vardı. Şimdi artık terör örgütleri kalktı bir kere ortadan. Ne PKK'sı, ne IŞİD'i, ne OSU, ne BUS'u, bunları duymuyoruz. Vekalet devletleri de kalktı. Zaten Covid'de gördük ki insanlara korku salmak için silaha bile gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Zaten korkutabiliyorsun. Yani İsrail'in son kullanım, son yarattığı kriz bu. Bundan sonra İsrail'in bir işlevi kalmayacak gibi duruyor. Öyle görüyorum ben. Sen
0: şimdi Cemil Bey, bu İran meselesi neden önemli biliyor musunuz? Donald Trump İran'ı durdurursa dolayısıyla işte vekil güçleri de durdurabilmesinin belki önü açılacak. Bunu en çok kim kullanıyor? Netanyahu en çok tehdit algısı olarak hangi ülkeyi gösteriyor? İran. İran'ı Netanyahu'nun elinden, İsrail'in elinden alırsanız geride ne kalacak?
1: Türkiye kalır, Türkiye Donald kalır. Türkiye kalıyor evet, geride.
0: Onun için de çok güzel, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ona geleceğiz zaten o konuya. Geldiniz.
0: Evet, şimdi onun için ben ayrılmadan önce de vakit ne kadar var bilmiyorum. Türkiye çok büyük bir tehdit. Donald Trump bunu çok iyi biliyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, işte ben Beyaz Saray'daydım o gün. Eğer bir sorunun varsa Sayın Erdoğan'la, benim çok iyi dostum dedi. Ben halledeyim bunu dedi. Şimdi, sürekli Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücünü İsrail'e karşı kullanıyor Donald Trump. Biliyor Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Türkiye'den ne kadar korktuğunu. Donald Trump burada çok ince bir çizgide yürümeye çalışıyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu 2,5 seneyi sağ salim çıkartır mı bilmiyorum Donald Trump. Şu ana kadar yaklaşık 5 kez bir neredeyse bir suikast girişimi var.
1: Elimizde bir ses var sevgili seyirciler. Douglas McGregor. Bu Douglas McGregor bir asker, albay. İlk dönemde Trump hükümetinin, birinci hükümetinde savunma bakanlığı danışmanıydı. Şimdi ise Trump'a karşı duruyor. Çünkü bu Siyonizmle vesaireyle ilgili tavırlarını beğenmiyor Trump'ın. Ama şimdi ne demiş Türkiye ile ilgili, İsrail ile, İran'la ilgili? Çok çarpıcı şeyler söylemiş. Tam bu İrfan Sapmaz'la konuştuğumuz şeylerle de alakalı. Şimdi onu dinliyoruz.
2: The two powers that are going to emerge from this war and will dominate the Middle East for decades to come, maybe longer. One is Iran, there's no question about that, and the other is Turkey. They are not the same. They are very different people, very different states with very different histories. And I spent many years of my life visiting Israel back and forth. And
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çocuklarda solunum yolu hastalıkları sıradan bir soğuk algınlığından çok daha fazlasını anlatıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sedat Öktem, çocuklardaki hızlı solunumun akciğerlerdeki ciddi bir problemin sinyali olabileceğine dikkat çekiyor.
7: Hızlı solunumun olması, çocuğun solunumunun hızlanıyor olması akciğerlerinde ciddi bir problemin ya da hava yollarıyla ilgili ciddi bir problemin belirtisi olabiliyor. Bu nedenle hızlı solunumu olan çocukların hastaneye başvurması gerekiyor.
6: Solunumun hızı kadar kalitesi de kritik.
7: Eğer evimizde bir oksijen satürasyon aleti varsa, oksijen satürasyon değerinin 92'nin altında olmalı.

0: olması problemin büyük olduğunu gösterebiliyor.
1: Profesör Doktor Sedat Öktem son olarak çocukta yüksek ateşin yönetiminde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
0: Ateş düşürücü vermek, üzerindeki fazla giysileri çıkartmak, ılık bir şeyler, sıvı gıdaların alınması, ılık bir suyla duş alınması olabiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Tüm hastalıkların ana kaynağı stres.
4: Dopamin, serotonin gibi nörotransmitter miktarında azalma veya da düzeylerinde değişiklik olması sonucunda Parkinson, demans gibi nörodejeneratif hastalıkların da oluşumuna yatkınlık kazandırıyor.
3: Kısa vadede hayatta kalmamızı sağlayan bir savunma mekanizması olsa da kronikleştiğinde stres vücudun komuta merkezi olan beyni hedef alıyor.
4: Stres aslında koruyucu bir mekanizma ama stres uzun sürdüğünde ve kronikleştiğinde vücudumuza, özellikle de beynimize zarar vermeye başlıyor. İlk etkisi hacim kaybı ve nöron oluşumunda azalma. Böyle olduğunda bellek ve öğrenme süreçlerinde belirgin zayıflamaya yol açıyor. Biz bunları ne olarak görebiliyoruz? Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlükleri gibi bulgular olarak ortaya çıkabiliyor.
3: Kronik stres beyni küçültüp hafızayı zayıflatıyor.
4: Uzun süreli stres sinir sistemindeki inflamasyonu artırıyor. Antioksidan sistemler daha az devrede olması nedeniyle de beyinde konsantrasyon güçlükleri, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, uyku problemi gibi bulgular oluyor.
3: Uzmanlar stres yönetiminin beyin sağlığının korunmasında temel bir adım olduğunu söylüyor.
4: Strese maruziyet seviyemizi azaltırsak hem ruhsal hem de nörodejeneratif hastalık süreçlerimizi azaltmamız daha kolay olabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Robotik cerrahi fıtık ameliyatlarında yeni dönem başlattı.
5: Kapalı ameliyatlarda da robotik ameliyatın özellikle karın ön duvarındaki anatomik bölgesine kolay ulaşım ve el bileğinin maharetini oraya yansıtması nedeniyle çok önemli avantajlar kazandırıyor.
3: Toplumda oldukça yaygın görülen kasık ve karın duvarı fıtıkları, hastaların yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarının başında geliyor. Fıtık tedavisinde özellikle robotik cerrahi uygulamalar önemli avantajlar sunuyor.
5: Kapalı ameliyatların zaten küçük kesi yerlerinden, küçük deliklerden ameliyat edilecek bölgeye ulaşılması ve bu bölgenin tamiri ve tamirden sonra da bu bölgeyi bir yamalama, yani mesh dediğimiz bir yamayla takviye edilmesinden sonra tekrar bir kesi yeri fıtığı oluşma olasılığını çok düşürüyoruz. Yani tabii sıfırlama şansımız yok. Ama tekrar olma olasılığını en aza indirecek yöntemi uyguluyoruz.
3: Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Yaşar Özdenkaya, robotik yöntemle gerçekleştirilen fıtık ameliyatlarının hastaların günlük hayata daha hızlı dönmesini sağladığını belirtti.
5: Hem yamanın hem de karın içine girmiş olduğumuz olumsuzlukları oluşturmadan karın ön yüzeyinde kalarak bu ameliyatları yapıp hastanın hem iyileşme süresini hem ameliyatla ilgili olası komplikasyonlarını en aza indirmekteyiz.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %7. 74,3'e çıktı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
8: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
9: İçindeki güçte, diğer güçleri içine yerleştirin. Yani beşeri güç kapsayıcıdır. Hepsini içine alır. Beşeri güç sağlam değilse, bu içteki tüm güçlerin kıymeti harbiyesi kalmaz. Kısmi başarı elde edersiniz. Dolayısıyla beşeri insan gücü bir de motivasyon ve ahlaki değerlerle güzelce bezenirse çok daha muazzam bir karakter ortaya çıkar. İşte Türk milletinin karakterini analiz etmiş bu
10: ama anlar. İran'la Türkiye diyor, farklı şeyler diyor, yani farklı canlılar bunlar, aynı
9: tamam,
10: şey değil
9: işte
10: diyor.
9: Tamam, işte asıl tehdit aslında şöyle söylüyor. İran'la baş etmeniz mümkündür diyor aslında.
11: Ama Türklerle,
9: Türklerle baş edemezsiniz diyor. Yani evet, karıştırmayın İran'la Türkiye'yi diyor.
11: Evet.
9: Aynı coğrafyadalar hep fakat farklı
12: farklar
9: kültürler.
12: Farklar ne peki o zaman hocam?
9: Ya İran Pers İmparatorluğu günümüze kadar inceleyin tarihlerini. Bir de Türk tarihini inceleyin hocam. Tek tek koyun. Bak 1050 tarihine atıfta bulunuyor. Biz ne zaman Anadolu'ya geldik?
10: 1071.
9: Değil mi? Yani adamın atıfta bulunduğu tarih bile tarih bilgisi olduğunu gösteriyor.
10: Türkiye'yi çok yakından tanıyor.
13: MacGregor gerçekten çok iyi analizle benden de yakından evet, takip ediyorum. Gerçekten
12: ama başka açıklamalar da var Türkiye ile ilgili. Ya bu ilk değil, daha önce de.
9: Sıklıkla iyi formüze evet, etmiş. O yüzden evet, Türk askeri Türk milletinin içinden çıkan bir cevherdir. Dolayısıyla

0: Ondan dolayı istifa ettiler. Şimdi hiç unutmuyorum, bir karışık bir ülkeler bile müşterek bir yerde çalışırken ilk Trump'ın seçildiği günün ertesi sabahı Amerikalı bir hava pilot albayla karşılaştık. Trump seçildi, hayırlı olsun dedim. Demokrasi yaptı. Yapacak bir şey yok dedi. Yani siz tahmin etmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Yani aslında askerler gerçekten çok teknik donanımı yüksek gruplar var Pentagon içerisinde. Ama
1: bizde de öyle değil mi? Bazı askerler çok entelektüel,
0: evet,
1: oluyor.
0: Yani, bazıları. Tabii tabii, bizim ordumuzda bütün harbiyeyi bitirmiş olan askerler, subaylar entelektüel seviyesi oldukça yüksektir.
1: Yani ya Amerika'yı, vadileriyle çünkü McGregor'ın bizi takip ettiği gibi Amerika'yı takip eden askerlerimiz tabii var değil mi?
0: Bizim zaten Milli Savunma Üniversitemiz var. Ve Silahlı Kuvvetler Akademimiz var. Orada entelektüel subaylar yetişiyor. Yani sadece taktik, teknik, operatif meseleler değil, stratejik ve politik konularda uluslararası ilişkiler anlamında, evet, ben de o hocalardan biriyim, derse gidiyorum oraya. Dolayısıyla orada çok boyutlu savaş doktrini inceleniyor. Evet. Ve bunun içerisinde hibrit savaş da var, asimetrik savaş da var. Bütün ülkeler halkların nezdinde analiz ediliyor.
1: Şimdi mesela bu McGregor diyor ki Amerikan ordusu diyor geçen yüzyılda kaldı diyor. Çünkü geçen yüzyıl uçak gemileri, işte uçaklar falan gitti mi diyor. Bir şey veriyordu şu anda diyor. Öyle bir şey yok diyor. Yani
0: çok doğru söylüyor. Yani şunu hesaba katmaları gerekiyor. Bir ordu nispi olarak bir gücünü başka topraklara yansıtabiliyorsa o teknoloji gücü. Ya da oraya bir güç biriktirebiliyorsa teknoloji gücü. Ateş gücü çok önemli. Hava, deniz, kara domainlerinde. Uzay yetenekleri çok önemli. Ama onu kullanacak olan birinin, bir insanın varlığı gerekli. Ve bütün bu hepsinde yapay zeka yüklü. Füzelerde yapay zeka var, uçaklarda yapay zeka var. Hiçbir şey karışmadan operatör bir uçağı, evet, kaldırıp gönderip orada bir saldırı yaptırabilirsiniz. Ama neticede bütün o başka boyutlarına baktığınız, evet, zaman savaşların insan faktörü çok kıymetli. Evet. Türk ordusundaki insan faktörü şu anda uluslararası arayında bir numara. Her açıdan. Bakın hiçbir ülkeyi ayrı tutmuyor. Ne Ruslar, ne Amerikalılar, ne İngilizler, ki İngiliz subayları çok iyi yetişen subaylardır. Onların biliyorsunuz çocukluktan itibaren seçerler ve bir soya bağlı olmaları gerekiyor.
2: Peki FETÖ'cüler nasıl barındılar? Böyle bir yüksek seviyeleri varsa ordunun içinde.
0: Şimdi FETÖ'cüler en başta...
1: Nasıl sızdılar böyle bir orduya?
0: Şöyle söyleyelim. FETÖ'cüler çok küçük yaşlarda, liseye başlangıçtan itibaren sorular verilerek, artı ilerleyen yaşlarında rütbeler alındıkça yine bazı imkanlar sağlanarak
1: personel dairesini ele geçirdiler mi? Bitti zaten,
0: evet,
1: iş
0: yani,
1: değil mi yani?
0: Belli
1: orada
0: kademeleri ele geçirdiğiniz zaman, çünkü bizler mesela o dönem biz de askerdik, muazzam subaydım ben de, etrafımızda olan biteni fark ediyorduk, fakat öyle şeyler oluyordu ki konduramıyorsunuz. Çünkü askerlerin üstleri çok önemlidir. Mutlak itaat kültürü vardır. Tabii ki konusuz olduğu anlar itibaren bu itaat kültürü sorgulanır ama yine de soru çalarak ya da belli personel daireleri gibi daireleri ele geçirerek bazı kendi adamlarını bir noktalara yerleştiriyorlar. Ama şunu fark ettik biz. Son dönem çok liyakatsız generaller türemeye başladı. Çok liyakatsız yerleri.
1: Ya işte o
0: garip garip subaylar
1: liyakatsız generaller varken Süleyman Şah Türbesi'ni korumak yerine kaçırdık yani. Bu kadar basiretsizlik apar olur mu yani, değil mi?
0: Tabii, evet.
1: Yani FETÖ yüzünden
0: şöyle,
1: olmadı mı?
0: Şöyle düşünün ya. Ya
1: şimdi o bütün o Türk bölge bizi hakimiz yani. Neyi, tabii, kaçırdık yani?
0: Ya bir bakıyorsunuz yurt dışı göreve gidiyorsunuz.
3: Biz de bizim kendi öz toprağımız orası.
0: Konuşamıyor, dili yok. Soru çalmış. Zamanında vermişler daha doğrusu. Dil notu almış. Ama konuşamıyor. Bir gidiyorsunuz güvenlik harekat bölgesine. Bazı misyonlarda da vardı bu, sadece askerlerde değil. İç güvenlik harekat bölgesine bir talimat verecek, veremiyor. Yani kriz anlarında soğukkanlı kalıp karar veremiyor. Çünkü yetişememiş, liyakatla gelmemiş o noktaya. Yani bir sürü zayiatlar.
1: Ya o Zeytin ya Dalı mıydı ilk operasyon? Saklanıp, o zamana kadar Türkiye sınırı dışında tek bir operasyon yapamadık biz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: 15 Temmuz.
0: Yani 15 Temmuz'dan ertesi sabah işte oradaki 14 generalin 14'de Güneydoğu'daki terörle mücadelede görevli 14 generalin tamamı FETÖ'cü çıktı.
1: Evet.
0: Yani siz şimdi bunu nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Yani başınıza atanmış bir tane general.
2: Ama liyakatla kontrol edilmiyor mu işte? Siz diyorsunuz.
1: Soruları çalmış. Liyakatla işte soruları çalınca liyakat kazanıyor.
0: Kalınca aradaki kademelerden geçse bile istenilen seviyeye gelmemiş. O yüzden gerçekten arınma oldu. O yüzden o 4 büyük harekat 2016 sonrası mükemmel seviyede başarılı oldu. Evet.
1: Sen ne diyorsun bu

0: karakterin dedikleriyle ilgili.
1: Bu şeyin mi?
0: Evet.
1: Çok doğru buluyorum. Yani şimdi Türkiye hem kendine başka bir yer buldu, hem de İran'la Türkiye arasında pek çok fark var. Sosyolojik fark var, tarihsel fark var. Türkiye ile başa çıkmak Amerika için her zaman zordu. Şimdi daha da zor diye düşünüyorum.
2: Evet. Bir de mesela ben söyleyeyim Cemil. Direkt söyle. Konuyla ilgili, hani İsrail'e öğütte bulunuyor ya. Yani Türklerle bırakın yani şimdi karşı karşıya gelmeyi.
0: Yanlış duvara havlıyorsun diyor İsrail'e. Evet. Yanlış ağaca havlıyorsun
2: yani
0: diyor.
2: Yani tabii İsrail'in de planları yok değildi. İsrail'de 1948, yani eskiyi bırakıyorum, 1948'den sonra bir iş yapıyordu burada. Türk ordusuna sızıyordu. İsrail'de bunun çok farkında olmayan bir beyne sahip değil. Türk ordusuna sızıyordu. Zaten FETÖ'nün ordudan temizlenmesini İsrail'in müttefikleri ordudan
0: zaten temizlendi. Deniz kuvvetlerine yapıldı ne casusluk evet. operasyonuyla bütün şeyi evet. deniz kuvvetlerini mahvetti.
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı orduyu FETÖ'cülerden temizlediğine buna en büyük aslında darbe İsrail'e vurulmuş oldu.
0: Evet Murat Hoca.
3: Şimdi McGregor gerçekten dediğim gibi benim de takip ettiğim bir kişi, önemli analizleri var. Özellikle Türkiye dönük analizleri, İsrail-Türkiye ilişkileri. Şimdi daha önce mesela bizzat Netanyahu'nun talimatıyla kurulan bir Nagel komisyonu vardı. Yani İsrail'de bir Nagel komisyonu, resmi komisyon kurdu ve Türkiye-İsrail olası savaşını tartışmak için kurdular. Şimdi hep tartışılıyor ya, olası bir Türkiye-İsrail savaşı olur mu? Ben de naçizane görüşüm şu, İsrail elbette Türkiye'ye saldırma cesaretini gösteremez.
0: En korktuğu
3: yani,
0: şey.
3: Ya mutlaka hocam, değerli hocam burada yani askeri kuvvet çarpanları açısından baktığınız zaman hani Türkiye ile İsrail'i karşılaştırmak abesle iştigal diyebilirsiniz. Fakat İsrail kendine güvenerek Türkiye'ye bunu yapmaz ve doğrudan Türkiye'ye saldırmaz.
0: Amerika'yı kışkırtacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasına
0: ama yapmaz Avrupa'yı diyor arkasına işte bak alıp. Genereller şöyle, Trump falan. Hiç.
3: Bunu aynısını İsrailli emekli akıllı generaller de söylüyor. Yani Türkiye ile İsrail'in bir olası savaşa girmesi İsrail'in sonu demek diyor. En çok korktukları
0: biter şey İsrail
3: şu,
0: diyorlar.
3: En çok korktukları şey de şu. Yani Suriye üzerinden bir kara harekatından korkuyorlar. Ben takip ediyorum. Hani şimdi hava gücüne güveniyorlar. Hava üstünlüğümüz var diyorlar şimdilik. Ama kara. Suriye üzerinden özellikle Türkiye'nin Tel Aviv'e girebileceğini, 3 saat sürebileceği tartışmaları yaşanıyor.
0: Ya mesela, biraz darbe alırız. 1-2 tane köprümüz falan yıkılır ama İsrail'de alırız aynen. biter
3: şimdi,
0: değil mi?
3: Neftali Bennett de mesela benzer ifadeler kullandı. Şimdi diyor ki bizim için diyor İran'dan daha fazla büyük tehlike Türkiye diyor. Yani Türkiye İran'dan çok daha tehlikeli çünkü sadece Orta Doğu ile ilgilenmiyor. Afrika'da karşımıza çıkıyor. Orta Asya'da karşımızda. Balkanlarda. Yani şimdi George Friedman var bir de. O da Amerikalı bir jeopolitik öngörü uzmanı. Gerçekten de birçok kuruluşa danışmanlık yapan kişi. Hani Gelecek 100 Yıl isimli bir kitabı vardı. Çok önemlidir o da. O da Türkiye'nin gelecekte mesela Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da ve Balkanlar'da ciddi anlamda bir hinterlandı olduğunu ve dolayısıyla eninde sonunda İsrail'in eğer bölge ülkelerini sindirebilirse, bölge ülkelerinde çim biçme dedikleri yani büyük devletleri ordusuz hale getirip Türkiye ile karşı karşıya gelirse diyor en büyük tehdit işte o zaman İsrail evet. için olur. O yüzden de ben bu söylediklerini çok önemli buluyorum. Ya akıllı İsrailli siyasetçilerin Türkiye'ye karşı mesela söylemleri olabilir. Böyle taşkınlıkları olabilir. Ama ben akıllı evet. bir siyasetçinin, İsrailli siyasetçinin Türkiye'ye karşı gerçekten fiili bir hamle yapacağını düşünmüyorum.
4: Bu albay şunu da biliyor Sayın Hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Kestim sözünüzü ama Türkiye'nin savunma konseptini de çok iyi biliyor.
3: Evet.
0: Biliyor.
4: Neden biliyor musun? Türkiye'nin savunma konsepti yok. Yani onu çok iyi biliyor. Çünkü Türkiye bir harekat yaptığı zaman başkente
0: zaman.
4: Kadar gider.
3: Tabii.
4: Bakın onu durma, o, gittik mi durmaz. Gitmedik mi? Dört büyük harekata nereye gittik?
3: İsrail generaller de onu söylüyor.
4: Şam'a kim gitti? Yani İsrail'le ilgili Türkiye askeri anlamda karşı karşıya kaldığında Türkiye'nin savunma konsepti Tel Aviv'dir.
3: Evet.
4: Onu çok iyi biliyor bu arkadaş.
0: Evet.
4: Onun için diyor dikkatli olun. O yüzden İsrail yok olur ve yıkılır diyor. Bir de Amerikalıların öyle dönüşüm mönüşüm hikayeleri çok hantal. Dediniz ya Soğuk Savaş
0: bitmiş.
4: Döneminde. Onlar reaktif dönüşüm uyguluyorlar. Yani bir savaşa giriyorlar. Alınan dersleri çıkartıyorlar.
0: Şimdi İran'dan ders İran'a... çıkartıp onu uyarlayacaklar.
4: Bir de kongre onayı gerekiyor onlarda bu dönüşümü yapmak için. Türkiye proaktif dönüşüm yapıyor şu anda.
3: Bu, evet. Ama burada tehlikeli
0: kurtuluşu dinleyelim.
2: İsrail medyası bu İran anlaşmasından sonra şöyle bir tartışmanın içine girdi. Aslında şunu medya şunu konuşuyor. Türkler diyor muazzam bir ordu kurdu. Modern bir ordu kurdu. Bunun %80'ini kendisi yapıyor. Kendi savunma sanayisine sahip. Bunlar çok önemli. Yani aklınızdan dahi geçirmeyin bu Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi. Ana tehdit olarak ise Türk Deniz Kuvvetleri'ni görüyorlar. Akdeniz'de deniz üstünlüğü Türklerin tartışmasız.
0: De deniz kuvvetlerini güçlendirmemiz lazım diyorlar.
2: Ve bu Mavi Vatan yasasıyla ilgili de İsrail'in müttefikleri olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin daha da zayıflayacağı değerlendirmesini yapıyorlar.
5: Ben şimdi tabii yani bizim bu askerin açıklamaları başka bir açıdan da ele almak lazım. Ne yani başka alacağız? Bir açıdan derken şimdiye kadar savaşların hepsini incelediğinizde Türklerde çok ilginç bir özellik vardır. Nedir özellik? Metehan'dan günümüze kadar disiplini çok güzel uyguluyorlar. Nitekin Türklerle çalışmış asker, özellikle asker köy ve biliyor ki Türklerde biliyorsunuz savaşmak bir ibadet gibi.
0: Trump yani, da söyledi, öğlenin düğüne gider gibi savaşa gidiyorlar dedi.
5: İşte bu
0: değil
5: çok
0: mi?
5: Önemlidir. Bir, bunu niye söylüyorum? Bakın niye söylüyorum, neye dayanarak? İsrail'le Mısır, Suriye, Irak ve Ürdün defalarca savaşa girdiler. 1948, 1967 ve 1973 ve daha sonra da arada bir böyle çatışmalar Lübnan dahil. Oradaki savaşlarda hep şunu söylüyorlardı. Efendim, savaş başlayacağı zaman ön sırada Türk kökenliler, oralarda biliyorsun Türk azınlıklar var, Türk kökenlileri öne sürün. Niye öne sürün? Herkes diyor ki onlar önce ölsün diye. Hayır, önce ölsün diye değil. Aslında bir savaşın başladığı anda bir cesaret gerekiyor. Yani o saldırı anı, ilk saldırı anında bir...
0: Psikolojik savaş.
5: Evet. Eğer siz bir üstün ve disiplinli bir savaşı, daha doğrusu bir atağı geliştirdiğiniz anda siz o savaşı kazanma şansınız daha yüksek olur. Bu bütün savaşlarda öyle. Ve dolayısıyla Türk kökenliler bu savaşlarda ön sırada yer aldılar. Özellikle Mısır'da. Suriye'de de aynıdır. Ve Irak'tan da hatta gelen bu Kerkük'ten bir komutan vardı. Çok yani bayağı bir üne de kazandı. Ve dolayısıyla bunların bırakmış olduğu izler çok önemlidir. Tabii ki demin de komutanım da söyledi. Yani şimdiye kadar yapılan savaşlar özellikle ikili yani ABD ile Türkiye NATO'da olsun ve NATO'nun dışında bütün o savaşlar Türk askerinin ne kadar disiplin ne kadar savaşa yani savaş
0: genetiğimizde bir şey var yani.
5: Hayır, savaşı benimsemiş, özümsemiş. Yani bir Türk dediğin zaman savaş onun için adam sanki hacca, ümreye veya namaz kılmaya gidiyor gibi bir ibadet tarzıdır.
4: Diğer ülkelerden ayıran temel özelliklerden bir tanesi hocamın dediğinin dışında şu var. Türk askeri bir yere gittiği zaman sivil öldürmez. Kültürel konutlara, işte binalara saldırı düzenlemez. Medikal noktalara, yani ilk yardım noktalarına, hastaneleri yıkmaz. Okullara dokunmaz.
0: İsrail ne yapıyorsa tam
4: asla
0: tersi.
4: Asla temas etmez,
1: ama,
4: tam tersine yapar.
1: Ama sömürmez, ama talan eder. Yani sömürge yapmaz, gittiği yeri fetheder ve şeyini alır.
5: Talan olayı yapmaz. Şeydir ama talan şöyle bir şey vardır. Yani oraya gittiğimiz zaman orası artık mubahtır. Evet. Yiyebiliriz, alabiliriz.
4: O eski gelenek.
5: Öyle bir
0: inanç var. Şimdi İrfan'a gidelim reklamdan önce.
6: Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Kemal Hocam çok güzel bir konuya geldi. Tüm Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere, çocuklara, kadınlara saldırmadığı yönde. Ben şimdi Zeytindalı Operasyonu 3 ay boyunca bir Özgür Suriye ordusuyla birlikte takip ettim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğinde. Ve sürekli yüzüm kapalıydı tabii, tanınmayayım. Gazeteci olduğumu anlarlarsa işte uzaklaştırırlar diye. Onun için ben birebir sahada nasıl çalıştıklarını gördüm. Bir gün bir tepenin arkasından bir grup insanlar gelmeye başladı. Ben de işte o arada 2-3 tane sniperlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden subaylarımız, askerlerimiz. Ben de oradayım ama benim yüzüm kapalı olduğu için beni görmüyorlar. Dürbünle bakıyorlar. Diyor ki hayır, bekleyin, çocuk var, bekleyin, kadın var. Ben bizzat buna şahit olmuş birisiyim. Evet. Onun için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bana göre en büyük gücü iman gücü. Bana göre bu iman gücü taşıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. O açıdan da özellikle bunu örnek vermek istedim. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. FETÖ'nün arkasında İsrail'in olduğunu asla unutmamamız gerekiyor.
0: Evet. Evet, İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir sesi vardı. O sesi de verelim, ondan sonra reklama gidelim.
7: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık.
0: Evet, bu konuştuklarımızı yorumlayıp bir reklama yolla bize.
1: Evet, konuşmamın başında da söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı bu kaotik dönemin ortasında olduğumuzu şimdi tekrar etti. Evet, enini boyunu çok tartamadığımız, çok hızla değişen ve ne tarafa doğru geçeceği belli olmayan bir dönemdeyiz. Yapay zeka da bunun başını çekiyor. Şu anda taşlar yerine oturmuş değil. Buna Sayın Cumhurbaşkanı tam ortasındayız diyor. İnşallah bu ikinci yarı çabuk biter diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir kısa aradayız biz. Biraz sonra burada olacağız.

0: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sevinen büyütürsen çocuğu böyle şiddetle maruz kalmaz.
3: Bu genelde ailelerden kaynaklanıyor. Yani aileler çocukları ya başıboş bırakıyorlar ya da gerekli ilgiyi göstermiyorlar. Çocuklar da işte arkadaş çevrelerinden öyle görüyorlar. Arkadaşlarını örnek almak istiyorlar.
4: Kesinlikle sosyal medyanın etkisi çok büyük. Bu hani bu çıkarılan kanunla birlikte Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu kanunla birlikte bence bazı şeyler düzelecektir. Temennimiz o yönden.
5: Bazen bir çiçeğe, bazen bir hayvana, bazen de kendi akranına yöneliyor. Çocuklardaki şiddet eğilimi her geçen gün artıyor.
6: Genetik silahı doldurur, çevre tetiği çeker.
7: Şiddete meyimli oluyorlar. Bilmiyorum Z kuşağı denilen durumdan dolayı mı oluyorlar?
8: Çocuktur geçer deniliyor, biraz hırçın deyip geçiştiriliyor. Hatta bu huyu aynı annesine ya da babasına benziyor diyerek açıklanıyor. Ama çocuklardaki şiddet eğilimi bu gibi sözlerle örtmek mümkün mü? Örtülen her bir problem ilerleyen süreçte daha büyük soruna yol açar mı?
9: Bu çocuk babasına çekti, annesine çekti dediğimiz şey davranış noktasında daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü içeride genetik kimyası olarak hepimizin bir şeylere meyli vardır zaten. Önemli olan bunun en sağlıklı dışa vurumunu yakalamak. O noktada ebeveynlere büyük iş düşüyor.
5: Bu artışın arkasında birçok neden var. Ama en dikkat çekenlerden biri dijital dünya. Sanalla gerçek arasındaki sınır silindikçe çocukların davranışları da değişiyor.
10: Uygulama üzerinde kendi reklamlarını yapıp bu şekilde zaten kendilerine sempatizan toplamaya başladılar. Yani artık eskiden tabiri caizse sokak başlarında olan arkadaşlar şimdi internette her yerde her eve çok rahatlıkla giriyorlar.
9: Dijital dünyaya çok fazla girme dış dünyayla irtibatımızı zayıflattığı için oradaki tehlikelere biraz açık hale geliyoruz açıkçası. Bunun içinde oyunlar var, bunun içinde yasa dışı grupların kontrolsüz bir şekilde çocuklara ulaşabiliyor olması gibi etkenler var. Onun yanı sıra aile içi kopukluklar, anne baba arasındaki iletişim kopuklukları, anne babanın çocukla iletişiminin yetersiz olması, çocuğun görülmek, duyulmak istemesi, yeterince değer, ilgi, sevgi görmediğini düşünmesi bunlar başlıca faktörler.
5: En küçük belirti bile aslında bir uyarı. Görmezden gelinen her davranışsa daha büyük sorunların habercisi olabilir.
9: Bir başka çocuğa ya da bir başka canlıya yavrumuz zarar veriyorsa bu bir acil durumdur. Hiç bekletmeden hemen bir çocuk psikoloğuna, çocuk psikiyatrına başvurmamız lazım. Bu psikopatik eğilimlerin ilk basamağıdır. Canına eziyet etmek bir çocuğun veya bir başka canlının. Bu asla görmezden gelmememiz gereken bir alarm durumu. Anne baba mutlaka bir profesyonelin kapısında soluğu almalı.
3: Kendim insanlara

0: nasıl davranıyorsam onların öyle davranması istedim. Yani sözle değil de uygulamalarımla, kendi yaptığım hareketlerle onlara o şekilde davranmalarını hep tavsiye etmişimdir yani.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Suç örgütleri genelde çevrimiçi oyunlar aracılığıyla grup, topluluk, klanlar oluşturuyorlar ve daha sonraki süreçte oyunla tabiri caizse kandırıyorlar. Çünkü oyun onlar için çok masumane geliyor, çocuklar, gençler için ve burada sosyalleşeceklerini düşünüyorlar. Hele hele sosyal çevresi yoksa, ailesiyle sağlıklı ve sıcak iletişim kuramıyorsa tamamen hedef hale geliyor. Zaten yapay zekanın da tam da burada devreye girdiğini görüyoruz.
3: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ardından bilgisayar oyunları yeniden tartışmanın odağına yerleşti. İnsanlığa hizmet etmesi için geliştirilen yapay zeka suç örgütlerinin en büyük yardımcısı olmaya başladı.
2: Yapay zeka ile hedef çocuk analizi gerçekleştirilebiliyor. Burada amaç ne? Kim bundan daha kolay etkilenir? Kim burada suça rahat bir şekilde karışabilir? Mesajlar, içerikler, dijital ortamda yer alan, hatta oyun platformlarında bıraktıkları dijital izler, işte hangi oyunu oynuyor, kimlerle konuşuyor, neye ilgi duyuyor, bunların aslında hepsi bir veri. Çünkü yapay zeka veri analizi yapıyor. Bu verileri analiz ederek ne yapıyor, ne çıkartıyor? Karakterini çıkartıyor, ilgi alanlarını çıkartıyor, zayıf noktalarını çıkartıyor ve her şeyden önemlisi psikolojik durumu. Yani mesela yazmış olduğu bir hakaret, küfür bile onun aslında yapısı hakkında bilgi veriyor.
3: Peki suç örgütleri nasıl bir yol istiyor?
2: İlk olarak temas kuruyorlar bunlarla. Genelde bu temas oyun içinde oluyor. Onunla aynı oyunu oynayan, o oyuna ilgi duyan biri gibi davranıyorlar, yaşıt gibi davranıyorlar. İşte takım kuracağız, hediye vereceğiz, oyun içi avantaj sağlayacağız gibi yollarla iletişime başlanmış oluyor. Ancak iletişim yetmiyor. Daha sonra güven oluşturmaya geliyor. Çocukların ilgi alanlarına göre konuşuyorlar. Zaten analiz de yaptılar.
3: Çocuklar nasıl suça teşvik ediliyor?
2: Elde edilen veriler, bilgiler, görüntüler kullanarak çocukların korkutulması, suçun parçası haline getirilmesi, işte onu zorla suça alıştırıp bazen para isteme, bazen çocuklara ulaşma ya da yasa dışı faaliyetlere yönlendirme gibi eylemlere, üzülerek söylemek gerekir ki, yapay zeka bu noktada yön verebiliyor.
3: Çocukların korunması için en büyük sorumluluk kimde?
2: İlk eğitim ailede başlar. Bir kere aile çok önemlidir. Aile baskıcı değil, gayet açık, sıcak, sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. Aile çocukta anormal davranışlar görürse, mesela Yeşilay'ın YEDAM merkezlerine gidip bağımlılıkla mücadele konusunda elinden geleni yapmalıdır. Rehber öğretmenlerle, sınıf öğretmenleriyle bu durumu konuşmalıdır.
4: Sevgili seyirciler, nasıl bir senaryo ile karşı karşıyayız onu anlamaya çalışıyoruz. İran'la Amerika anlaşır mı, senaryo mu yapıyorlar, kayıkçı kavgası mı yapıyorlar? Bu küresel çetenin senaryolarını konuşuyoruz. Şimdi bu küresel çetenin senaryoları yeni başlamadı. Aslında ilk defa bu ne zaman başladı? Birçoğumuz hatırlıyordur, birçoğumuz yaşamamıştır. Bir Türk terörist gidip Papa'yı vurduğu zaman başladı.
5: Oh.
4: İlk algı operasyonu buydu dünyada. Ne oldu burada? 1900. Bir Türk, bir Müslüman vahşidir, saldırır. İşte hatta Papa'yı bile vurur. İlk algı operasyonu bununla başladı. Ondan sonra bu 9-11, 2001 şeysi geldi. Daha radikal İslam'ı öne çıkardılar. Ve bir yandan o sümüklü papazı da, Amerika'da gebermiş sümüklü papazı da ılımlı İslam'ın bir temsilcisi olarak önümüze sürdüler. 9-11 ile binaları yıkıp 3 tane ülkeyi işgal edip, Afganistan, Irak falan filan, böyle devam etti. Ondan sonra bu algı operasyonları bir sürü şekilde devam etti, fakat Covid'de doruğa çıktı. Yani bu sefer bir terörist yoktu. Ondan sonra bir terör yapan bir ülke de yoktu. Aslında ortada ne olduğu belli olmayan bir şey vardı. Ve bütün dünyayı bu algıyla kitlediler, korkuttular, oturttular yerine. Ondan sonra arkasından ne geldi? İşte Ukrayna şeysi geldi. Ukrayna'daki Putin'i, Covid'in yerine Putin'i koydular. Şimdi de Putin'in o Covid'in yerine Netanyahu.

0: Oy koydular. Fakat bu arada da Tulsi Gabbard, yani Amerika'nın eski ulusal istihbarat direktörü, Covid ile ilgili her şeyi itiraf etti. Biz burada hem A Haber'de söyledik o Covid zamanında nasıl bir senaryo koyulduğunu, hem Murat Hoca ile sosyal medyada bu konuda herkesi bilgilendirmeye çalıştık ve bir şekilde bütün dediklerimizin aslında doğru olduğu, bu Covid denen şey nasıl bir senaryo olduğu Tulsi Gabbard tarafından itiraf edildi. Şimdi o sesi dinliyoruz. Grafik mi var? Peki grafiği dinliyoruz. O zaman Murat Hoca, bunun üstünden biz gidelim.
1: Olur.
0: Beraber bir anlatalım. Covid'de nasıl bir kazık yedik ve nasıl ortaya çıktı? Bir konuşalım.
1: Şimdi siz de bahsettiniz. Gerçekten o dönemde sizi de biz çok konuşmuştuk. Çok da emekleriniz geçti bilgilendirme adına. Özellikle de bu Covid nedeniyle, Covid'i bahane ederek korku salmanın, korkutarak insanların bağışıklık sisteminin nasıl düşürüldüğünü ve o korkunun dünyaya yayarak nasıl bir rant elde ettiklerini,
0: nasıl bir genetik deneye bütün insanlığı kobay yaptıklarını,
1: net olarak siz de anlattınız, biz de anlattık. Ve o dönemde dikkat ederseniz bunlara birileri hep komplo teorisi dedi. Her zaman şunu söylüyoruz, yani komplo teorisi ayrı bir şey, şarlatanlık ayrı bir şey, ama maalesef ve maalesef bahsettiğiniz o küresel çetenin tezgahlamış olduğu bazı oyunlara komplo teorisi diyerek birileri bunun üstünü örttü. Şimdi Tulsi Gabbard çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 istihbarat örgütünün koordinasyonunu sağlayan ve ortak havuzda o bilgiye sahip olan bir kişi.
0: Bütün bilgilere sahip.
1: Yani bunun söyledikleri ve gösterdiği belgeler çok önemli. Ne diyor? Koronavirüs laboratuvarda üretildi. Biz de aynı şeyi söyledik değil mi? Yani bu bir üretilmiş virüs dedik. Bu virüsü ürettiler. Sonuçta bunu laboratuvardan sızdırdılar ve bütün dünya yayarak burada...
0: Şimdi bunu bir açıklayalım. Evet. Ne yapıyorlar laboratuvarda? Diyorlar ki koronavirüs diye bir virüs var. Bunu daha etkili ve daha güçlü hale nasıl getiririz diyorlar. Ve bunu Fauci denen şaklaban, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki hain adam paraları veriyor ve bu virüsü geliştiriyor orada.
1: Şimdi onu da nasıl yapıyorlar Cemil Bey? Şöyle yapıyorlar. İşlev kazanımı diye bir şey var. Yani bilim
0: daha
1: insanları...
0: Daha öldürücü, daha bulaşıcı oluyor.
1: Tabii ki bilim insanları patojenler üzerinde, işte virüsler üzerinde çalışması lazım. Gelecekte nasıl seyredecek, insanlar üzerinde nasıl etki yapacak gibi. Ama son yıllarda bunu şeytanlaştırdılar. Özellikle bahsettiğiniz Anthony Fauci ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yıl memuriyet hayatı olan ve hiçbir ABD başkanının görevden alamadığı, en sonunda da Joe Biden'ın bilim danışmanı olarak...
0: Joe Biden bir de ona pardon yaptı. Evet. Yani hiçbir koruma suçtan yargılanamayacak.
1: Aldı, koruma altına aldı, yargılanamaz diye bir yasa çıkardı. Af yasası getirdi. Şimdi dolayısıyla burada Tulsi Gabbard diyor ki bir, bunu finanse eden Amerika Birleşik Devletleri ve Anthony Fauci ABD halkının paralarını götürdü. Çin laboratuvarlarında bu virüsü ürettiler. Sonra buradan sızdı dedi.
0: Şimdi burada virüs laboratuvardan sızdı. Bu sızma kasıtlı mıydı değil miydi?
1: Şimdi burada
0: orada soru
1: mesela
0: var.
1: Tulsi Gabbard burada çok ince bir dil kullanıyor. Niye? Çünkü kasıtlı dese Amerika Birleşik Devletleri de işin içerisine girecek. Çin de. Bu kasıt derse dünyada bir tazminat davası açılır.
0: Tam emin değiliz ama kasıtlı olduğundan değil mi?
1: Şimdi,
0: belki kazayla
1: da olmuş olabilir. Ayrı bir şey. Ama ben kaza olduğunu düşünmüyorum.
2: Dünyayı kapattılar.
1: Evet.
2: O zaman niye kaza olsun yani?
0: Hani
2: dünyayı kapattılar.
0: Durumdan vazife çıkartalım diye yapmış olamazlar.
2: Yok. Dünyayı kapatma gibi o hadise yaşadık mı yaşamadık?
0: Yaşadık.
1: Kapattılar.
2: O zaman zaten kasıtlı
0: sızma
2: bir şey yani. Üretimi kasıtlı. Abi. Sızması kasıtsız.
1: Yani
2: olmaz yani.
1: Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 trilyon dolar o dönemde el değiştirdi para.
0: Şimdi araya giriyorum ya sevgili seyirciler. Bu Covid'de başımıza ne geldiğini anlamadan şu anda dünyadaki dönen hiçbir olayı anlamamız mümkün değil.
1: Kesinlikle.
0: Yani o yüzden bunun altını çiziyoruz burada. Burada nasıl bir algıyla bütün insanlığın korkutulup evlere kapatılıp tedarik zincirlerinin batırıldığını, nasıl yapıldığını, bütün insanların nasıl kobay yapıldığını anlamadan şu anda dünyada dönen hiçbir şey anlamayız.
1: Reel politik sistemi de anlayamayız, düzeni de anlayamayız. Şimdi virüs ABD ve Çinli bilim insanlarının birlikte ürettiği bir şeydi. Mesela isim de veriyorum ben. Peter Daszak denen bir adam var. Yani zoolog. Bu gerçekten de uzun süreden beri bunlar üzerine çalışıyor. Yine Çinli Shi Zhengli denen var ki Çin istihbaratıyla içli dışlı olduğunu Çinliler bile yazıyor. Bir de yine başka bir bilim insanı daha var, Amerikalı. Aklıma geldiği zaman söylerim. Bunlar birlikte bu virüsün üzerinde çalışıyorlar. Koronavirüs üzerinde uzun süreden beri çalışıyorlar. Anthony Fauci de kendi düzeni içerisinde burayı fonluyor.

0: ve dolayısıyla o koronavirüsü daha etkili hale nasıl getirebiliriz? İnsan vücuduna yani
1: daha zararlı, daha bulaşıcı
0: hale, daha bulaşıcı hale nasıl getirebiliriz?
1: Bunun insanlık suçu yapıyor. Bu.
0: İnsanlık suçu tabii. Evet. Yani sözde insanlık adına yapıyorlar.
1: İnsanlık adına.
0: Çünkü
1: yapıyorlar.
0: Küreselciler bir doğrunun yanına dört tane yanlışı ekliyorlar. Bütün propagandalarını o doğru üzerinde yapıyorlar. Şimdi virüs laboratuvardan sızdı diyor.
1: Bizzat. Bunu gizliyorlar evet.
0: Bunu gördüm. Gizliyorlar ve diyor ki Tulsi Gabbard diyor ki bunu CIA ve FBI uzun süre gizledi diyor. Halktan gizledi
1: evet,
0: diyor.
1: Gizlediler.
0: Bunu diyen kişi kim? Sıradan bir kişi evet. değil. Bunu diyen kişi 16 istihbarat
1: örgütü. Anthony Fauci sahte bilimsel makale yazdırarak
0: bu çok önemli,
1: virüsün doğal olduğunun propagandasını
0: şimdi,
1: yaptı.
0: Bizim televizyonlarda ekranlara çıkan işte doktor
1: o yarasalardan bulaştı falan dediler evet. değil mi hepsi?
0: Sonra işte pazardan ıslak doktorlar. Pazardan bulaştı. Şuradan geldi. Bu doğal dedi. Virüs üretilmez dedi. Üretilen virüs olmaz falan dediler. Ama şimdi diyor ki virüs diyor üretildi ve dolayısıyla bu virüsün doğal olduğunu anlatmak için Anthony Fauci diyor sahte makaleler yazdırdı. Sahte makaleler yazdırdı. Hem istihbarat örgütlerine sızdı, onları ikna etti. Hem de halka
1: doktorları ikna etti.
0: Doktorları
1: şimdi
0: ikna etti, medyayı ikna etti diyor.
1: Ben. Doktorlar bilmiyorlar mıydı bunun şeyini? Yani bütün doktorlar nasıl alet oldu?
0: Şimdi o dönemde siz de söylediniz, biz de söyledik. Dedik ki bu koronavirüs sadece bir hastalık falan değildi. Bu dünyada yeni bir düzenin oluşturulması için bir aslında sosyal deneydi. Yani korkuyla ve aynı şekilde o virüsü kullanarak insanları öldürerek insanlar doğal olarak devleti yönetenler...
1: Doktor mesela ben bir doktor görüyorum. Aa şey yapıyor şimdi bazıları var. Onları hiç şey bile yapmıyorum. O mRNA deneyi süper bir şeydi diyen doktorlar var. Onlarla hiç konuşmuyorum bile ben. Yani adam yerine koymuyorum. Ama bazıları da var diyor. Diyor ki evet diyor biliyorum ben diyor. Bu çok şey ama diyor mecburen oldum ben diyor.
0: Çünkü ölüyor
1: bir
0: insanlar
1: gitmek
0: korkuttular.
1: Için diyor, konferansa
0: mecbur
1: gitmek
0: bıraktılar.
1: İçin. Ya bir doktor mecburen kendine zararlı bir şey nasıl olur ya? Yani böyle konferansa gitmek için insan kendini hasta eder mi? Böyle bir saçmalık olur mu?
0: Şimdi o dönemde çok mesela bir doktor anestezi uzmanı profesör bize geldi şöyle bizi de şikayet etmiş o dönemde Sağlık Bakanlığı'na bunlar işte insanların kafasını karıştırıyor diye. Sonra 5 doz o dediğiniz şeyden olmuş. Sonra yoğun bakıma girdi, emboli attı, sonra geldi bizden özür diledi vesaire filan. Şimdi burada Tulsi Gabbard'ın söyledikleri çok önemli şeyler daha var. Diyor ki Anthony Fauci'yi kullanarak diyor işte hem basın etki altına alındı hem istihbarat dünyası hem de bilim insanları etki altına alındı. Çünkü
1: bütün sosyal medyayı susturdular.
0: Susturdular, itibarsızlaştırdılar. Farklı insanları, farklı şeyler söyleyenleri itibarsızlaştırdılar. E sonra biz ne oldu?
1: Robert Malone diye bir adam var.
0: Robert Malone evet.
1: Bu mRNA teknolojisinin geliştiricisi adamı sansürlediler.
0: Sosyal medya hesaplarını kapattılar ve adama dediler ki kardeşim sen bundan anlamazsın dedi. Adam dedi ki bunun mucitlerinden birisi benim mRNA'nın dedi. Ya bu dedi terapi. Bu aslında şey değil dedi yani.
1: Aşı maşı değil.
0: Aşı maşı değil dedi. Adamı aforoz ettiler. Sosyal medya evet. hesaplarını kapattılar. Kim? Anthony Fauci. O yüzden bu çok önemli.
1: Bill Gates tabii.
0: Bir şey, bir itiraf daha bulundu. Şimdi Tulsi Gabbard çok önemli bir itirafta daha bulundu. O da şu biyolojik silahlar konusunda. Bu genetiği değiştirmiş sivrisinekler şu anda inanılmaz derecede. Mesela Kolombiya'da, Brezilya'da milyarlarca genetiği değiştirmiş sivrisinek.
1: Ne yapmaya
0: sivrisinek,
1: çalışıyorlar bunlar?
0: Şunu yapmaya çalışıyorlar. Tıpkı o dediğiniz hani vurdukları şey var ya bunu gönüllü olarak bakın yaptıramadıklarına sivrisinekler yoluyla yaptırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Şu anda da aynı şey COVID'de olduğu gibi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle biz diyor hastalıkları, denk ummasıydı, sarılma işte bir takım sivrisinek kaynaklı hastalıkları önlemeye çalışıyoruz. Peki genetiğini değiştirdikleri...
1: Benim duyduğum ama şuydu. Sivrisineklere o şey gibi kısır sivrisinekleri salıp sivrisineklerin sayısını azaltmaya çalışıyorlar diye duydum.
0: Normalde ben. Az önce bir şey söyledim. Ha. Bir doğrunun yanına dört tane yanlış katıyorlar. Onu bahane ederek...
1: Onu yapıyorlar
0: bir,
1: ama
0: abi yapıyorlar. Kolombiya ve Brezilya'da şu anda 11 ayrı ülkede genetiği değişmiş sivrisinek üretim var merkezleri var. Fabrikalar var, üretiyorlar. Bırakın onu. Çok önemli bir yazılım şirketi Google daha geçtiğimiz günlerde 32 milyon sivrisineği doğaya saldı. Yani böyle bir garip durumla karşı karşıyayız. Bunu niye yapıyorlar? Bir, doğadaki her şeyin genetiğini değiştirerek aslında o ilahi döngüyü kendi kontrolleri altına
1: almak istiyorlar. İnsanlık sorun bunlar için. İnsan olmasa dünyada sorun yok değil
0: kesinlikle,
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: İnsanların olmaması.
0: Dolayısıyla lazım. Mesela bazı bilim insanları diyor ki bu sivrisineklerin genetiğini değiştirirseniz bu genetiği değiştirmiş sivrisinekler farklı şeye bürünür, farklı bir yapıya bürünür, farklı hastalıklar evet. oluşturur ve o sivrisinekleri kullanarak evet. bir biyolojik saldırı da yapabilirsiniz diye.
1: Evet. Şimdi Kemal Hoca yeni COVID Netanyahu.
2: Evet.

0: Başlıyor değil mi burada?
1: Tabii. Evet. Yani şimdi bu kitle imha silahları var ya, bunlar nükleer silahlar, biyolojik ve kimyasal silahlar var. Biyolojik silahların içerisinde bu koronavirüsü dahil etmek mümkün gibi gözüküyor şu anki verilere baktığımız zaman. Yani belli bir laboratuvarda sünni olarak üretilmiş. Eskiden de vardı biliyorsunuz.
0: Biyolojik silahın ötesinde psikolojik silah olarak.
1: Etkisi psikolojik elbet.
2: Yüksek. Pentagon'a sundular hocam zaten. Biyolojik silah olarak Dreyfus adı altında koronavirüsü Pentagon'a biyolojik silah önerisinde bulunuyor. Peter Daszak isimli bu bilim insanları. Pentagon bunu kabul etmiyor. Bu insanlık için tehlikeli diye kabul etmiyor.
1: Doğru.
2: Bunu götürdü, başka şey için kullandılar. Sızdırdılar laboratuvarda. Maalesef.
1: Doğru yani. Şimdi tabii bazı okumalara baktığımız zaman şöyle şeyler de var. Değişik insan tipleri yaratmak için laboratuvarlar oluşturuyorlar. Yani dayanıklılığı yüksek. Ne bileyim böyle işte
0: askerler
1: ağır,
0: değil mi
1: ağır basınç ortamında yaşayabilecek hayvan genetik kodlarından alıp
0: onları insana aktarılıyor. Şu anda Çin'deki bir takım laboratuvarlarda
1: Çin yapıyorsa Amerika'da
0: insan kopyaları, insan hayvan karışımları vesaire bütün bunların
1: daha çok genetik karışım yapılıyor.
3: Evet.
1: Mesela bazı hayvan türleri var. Radyoaktiviteden etkilenmiyor.
0: Aman
1: radyasyon etkilenmiyor.
3: Ya deniz altındaki balıklardan aldıkları bir sürü şey sonsuzluk
1: genetik kod evet, var, DNA var.
3: Organ üretmek üzerine balıklardan bile genetik alıyorlar.
0: Ama şimdi bu biyolojik silah olarak bakacak olursak oyunu anlayamayız. Buradaki işin psikolojik tarafına bakmak lazım. Yani oturup insanların en büyük korkusu mikroplarmış. Bir kere bunu ne yükseklik korkusu, ne kedi, ne köpek.
4: Tabii.
0: Mikrop korkusu en fazla.
4: Çünkü görünmediği için.
3: Bu öyle ya.
0: Mesela o elini sürekli yıkayanlar var. İyileşmeleri çok zor. Yani
1: fobi yani bu.
0: Bu fobiyi alıp insanla şimdi bir başka fobi nedir? Netanyahu işte insanlık soykırım yapıyor. Soykırım.
1: İşte dedi,
0: yani
1: onu
0: çok farkı
1: çalışıyor.
0: Yok yani bunun.
1: Yani bir kitle imha silahıdır Netanyahu. Kitle imha silahıdır.
0: Kitle imha silahı.
1: Yani, hakikaten biyonik bir tiptir. Ve atomik yapısı var. Bunun mutlaka incelenmesi lazım. Bunun genetik kodlarına ne var bakmak lazım.
4: Ama Netanyahu tek mi ama hocam? Yani böyle biz
1: Netanyahu
4: bir kişiye
1: üzerinden
4: onun
1: siyonist yapıyı
4: anlatıyoruz. Belette başkaları da hepsi daha kötü yani. Onlar ondan daha iyi değil ki yani.
1: Hocam işte
4: İsrail'de,
1: bundan,
4: ama İsrail'de
0: anda,
4: 5 milyon insan
0: şu anda yani. Küresel küresel medyanın odaklandığı şey Netanyahu.
4: Ama işte bir kurban görünüyor. Onu da Netanyahu.
0: Tamam öbüründe de
4: ama
0: Covid
4: arkasındaki
0: vardı. Ondan sonra Putin çıktı. Yani evet. Onu ne olduğu
1: şimdi,
0: önemli değil.
1: O Netanyahu ismi üzerinden bu tip yapıları analiz edebilirsiniz. Yani
4: evet.
1: Netanyahu katilin teki. Yani onu
4: evet.
1: Masum falan demek doğru değil.
0: Koronavirüsten daha değerli bir şey değil yani.
1: Değil. Virüsten çok daha zararlı virüsler de var. Onda virüslere de haksızlık etmeyelim. Ama bir taraftan da bu kitle imha sağlayacak adam tipinden bir tanesi. Bunlardan var epey. Bu siyonist yapı da örgütlü hali bunun. Yani Netanyahu ve onun türevlerinin çatı altında birlikte planlar yaptığı örgüt siyonizm. Bunun da Amerika'daki karşılığı evanjelizm. Bunlar teokratik olarak birlikte hareket ediyorlar. Maalesef politik olarak da şu anda birlikte müşterek hareket ediyorlar. İşte onları kurtarmak lazım. Dediniz az önce evanjelistleri yani orada bir inanışsa eğer bu siyonist yapıdan kurtarmak lazım. Mesela G.D. Vance dedi az önce vergi mükellefleri. İfadesi bu. Kim bu vergi mükellefleri Amerika'da? Kim bu? Amerikan tipolojisiyle.
0: Amerika'da mı öyle bir bilinç vardır? Bizim vergimizde bunu yapıyor. Bizim vergimizde işte çocukları
1: tamam,
0: öldürüyorlar diye
1: kabul,
0: bir söylem.
1: Kabul. Biz de öyleyiz. Biz de vergi veriyoruz. Biz de hükümetimize gerektiğinde iktidar olan kimse hesap sorabiliyoruz vatandaş olarak. Niçin, neden, ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Ama burada şu var. Şimdi vergi mükellefi dediğiniz adam şu. Bir, Lehman Brothers'ta çalışan adamlar ya da Goldman Sachs'ta çalışan adamlar ya da Silicon Valley'de çalışanlar, Wall Street'te çalışanlar ya da ne bileyim işte New York Times'ta çalışan adamlar. Bunların hepsine baktığınız zaman patronları Yahudi. Şimdi sen Yahudi finansman grubundan aldığın parayla İsrail'e destek veren iktidara benim vergimle oraya niye silah veriyorsun?
0: Bir de New York borsasında vergi yok. Yani orada istediğin
1: var,
0: kadar
1: tabii.
0: Vergi, para kazan orada vergi yok.
1: Demek ki orada şöyle bir şey var. Düşünün patron Yahudi. Ben çalışanım, beyaz yakalıyım. 10.000 dolar maaş alıyorum. Şimdi İsrail'e Amerikan hükümeti silah veriyor. Masum insanları öldürüyor. Maaşımı aldığım Yahudinin bağlı olduğu siyonist yapıya hesap soruyorum. Ya bu da bir çelişik durum yani. Çoğu şirket Amerika'da enerji, silah

0: Medya, eğlence sektörü, değil mi? Film vesaire gibi bütün hemen hemen lobicilik faaliyetleri,
1: hepsi.
0: Teknoloji, bakıyorsunuz arkasında ya ortaklık ya doğrudan sahiplik açısından Yahudi sermayesi
2: bir
0: var.
2: Bir virüs gibi yayılmış aynı demek şey esasında ki, yani virüs yayılıyor bütün hücrelere yayılmış.
0: Sizin söylediğinizde geliyor işte küreselciler dediğiniz bunlar.
3: Ya bundan
0: küreselci
3: sonra...
0: dediğimiz bu adamlar işte bu patronlar, bu adamlar finansı ister manipüle eder, ister spekülete eder, ister alır dağıtır hepimizi. Lafı meclisten dışarı tabii. Satın almaya çalışır. İstihbaratçılar yapamazsa finansçılar yapıyor.
2: Hocam özür dilerim.
0: Şimdi bu virüsü yaratanlar da bunlar.
2: Tam hocam oraya geldi. Mesela şimdi Peter Thiel denen bir adam var biliyorsunuz.
3: Kimmiş bu?
2: Şimdi bu Palantir yapay zeka teknoloji firmasının çok önemli bir şeyi. 10 milyar dolara hükmeden bir kişi. Donald Trump'a da çok yakın. Pentagon'la şu anda bütün yapay zeka destekli savaş unsurlarını oluşturan silah sektöründeki kişi.
4: Tabii.
2: Şimdi bu kişi uzun süreden beri ne yapıyor biliyor musunuz? Deccal isimli konferanslar veriyor. Bakın hiç ummadığınız
3: Deccal isimli.
2: Deccal evet. Şimdi daha yeni yine Tulsi Gabbard buna da değindi. Deccal isimli ve en son vermiş olduğu konferans Armageddon. 3. Dünya Savaşı toplantısı sızdı diye bir haber çıktı. Şimdi bunun içerisinde kim var? Mesela son toplantıda NATO'nun Avrupa komutanı, yüksek komutanı. Sonra işte FED başkanı. Ondan sonra ya dünyadaki etkili bürokratlar burada yer alıyor ve bunlara diyor ki işte Armageddon savaşı çıkacak Orta Doğu'da.
4: Evet.
2: Dolayısıyla buna hazırlık yapın diyor. Ve Deccal dediği şey de şu diyor ki Orta Doğu'da ki kendisi çok önemli evangelistlerin başında geliyor. Böyle bir adam 10 milyar dolara hükmeden adam Deccal konferansları veriyor. Roma'da verdi, San Francisco'da verdi ve Paris'te verdi. Şimdi 3 toplantı. En son toplantıyı da yapacakları sırada sızdı. Armageddon toplantısı. Burada diyor ki Orta Doğu'da bir büyük savaş patlak verecek. Dolayısıyla kıyamet savaşına hazırlık yapın. Deccal ortaya çıkacak. Bu Deccal da diyor aslında Deccal kötü bir şey. Fakat diyor şimdi kıyamete, Tanrı'yı kıyamete zorlayacağı için biz onu iyi bir şey görüyoruz diyor.
3: Zaten kıyamete zorlamaya çalışıyor.
2: Şimdi bu İsrail'in durumunu anlatıyor. Ya demek istediğim şey şu. Biz bu adamlara çok akıllı, bunlar parası var, bir şey yapmaz falan diyoruz ama bu devletlerin kılcal damarlarına kadar sızmış gerçekten bir çete var. Yani sermayeyi kullanıyorlar, teknolojiyi kullanıyorlar, lobiyi kullanıyorlar. Bunlar elbette ulus devletler önemli. Devletleri yöneten liderlerin iradesi de önemli. Ben her şeyi bunlar yapıyor demiyorum ama bu devlet dışı aktörler dediğimiz devletler üstü yapılanma bir oligarşi var. Bir küresel oligarşi var. Bunlar da neyi kullanıyor? Sermayeyi kullanıyor. Bunlar medyayı kullanıyor kontrolünlerinde.
3: Ya her şey elinde bombayı patlatıyor, savaşı çıkartıyor, borsa elinde alıyor, satıyor, her şeyi
2: yoksa
3: yapıyor.
2: Askeri yok bunlar. Şimdi bazıları diyor ki ya bunları çok abartıyorsunuz. Abartmıyoruz, bunları da dikkate alın diyoruz. Yani non-government organization dedikleri şey bu esasında. Parayı kullanıyorlar. İşte Amerika'nın sorunu bu, Trump'ın sorunu bu. Trump elbette Netanyahu'dan rahatsız, elbette İsrail'den rahatsız.
3: Evet.
2: Ama çevresinde mesela Larry Fink denen bir adam var. Şimdi Yahudi kökenli bir adam. Tam 13 trilyon dolara hükmeden bir adam. Bu adam her gittiği yerde Donald Trump'ın yanında işte bir takım bağlantıları var. Hocamın söylediği gibi Amerika'da birçok şirketi yönetiyor. Çok ünlü şirketleri yönetiyor. Binlerce çalışanı var.
3: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla hani Mayer Amschel Rothschild diyor ya, Rothschild'lerin dedesi. Ülkelerin ekonomisini bana verin. Kanunlarını kim yaparsa yapsın. Yani bu tarzda işleyen şimdi, bir sistem var. Buna dikkat etmek lazım.
3: Şimdi ben merak ediyorum bundan sonra nasıl bir senaryo çıkar? Yani mesela uzaylılar mı gelir işgal eder? Veyahut da yapay zeka bir ayaklanma çıkartıp mesela insanlığa mı saldırır? Nasıl bir şey olabilir sence kurtuluş bundan sonra?
4: Evet, yani çok olağan dışı bir senaryo görünmüyor. Olağanın
3: ya
4: içinde...
3: Olağan dışı mesela Amerika'daki ikiz kulelerin çökeceği olağan bir senaryo aklına gelir miydi?
4: Tabii.
3: Yani yaptılar.
4: Zaten bu şekilde bir takım hadiseler yaşayabiliriz. İran'a nükleer silah atılabilir. Yani Orta Doğu'da
3: uzaylılar gelemez var. Mesela bir sürü UFO haberi çıkıyor.
0: Öyle bir haber var ya, Elon Musk uzaylı aslında diyorlar. Mars'a vatanına dönmeye çalışıyor. Koloni kuracak orada.
2: Uzun süreden beri belgelerini yayınlıyorlar işte. Mesela Trump onun belgelerini de gizli belgeleri açıklayacağız dediler. Onu da açıklamıyorlar, onu söyleyeyim. Yani üzerinde gizli kaldırılacak dediler belgeleri.
4: Bir şey yok, olsa açıklayacak.
2: Bir şey yok. Yani yok, hayır
3: ama
2: yok
3: bir
2: aslında.
3: Bir şey çıkar yani bir zaten bir belki yani uzaylı olmadığı yani. Belli de ne senaryo koyacaklar onu anlamaya çalışıyorum.
5: Alternatifler nedir yani?
3: Veyahut da bu şimdi yapay zeka konuşuluyor. Diyecekler ki yapay zeka saldırdı bize. Bütün elektrik

0: Tipler susabilir, internet şey yapabilir. Yani böyle bir...
1: Siber saldırılar çok önemli hale geliyor. Mesela hatta nükleer silahları, nükleer silahların kullanımını işte kademeli olarak yapay zekaya teslim edeceklerini söylüyorlar. Yani bin bir çeşit kötülüğü yapıp dediğiniz şekilde her yere yapay zeka
2: gönderiyor. Hayır, beklenmedik bir şeyi ortaya atabilmek yapay için zeka. Bunlar yani.
1: Ya şimdi bak, İspanya'da biz 3-4 gün...
0: Ne olabilir?
3: Mesela hani klasik ekonomide açıklarız ya, emek, sermaye, toprak deriz. Toprağı insana bırakacaklar. Yani topraksız bir ortam, havasız bir ortam. Suya da ihtiyaç duyulmayacak. Yani oksijene ihtiyaç duyulmayacak. Bir de emeği yapay zeka doğrudan teslim edeceğiniz bir ortam. Yani artık dünyanın bu saymış olduğumuz temel iktisadi girdilerinin dışında yeni girdiler.
0: Ya o Fauci'nin...
3: Ya emek kim olacak mesela?
0: O Fauci'nin tabi olduğu küresel şeytani çetenin kodları var. Bunların kodlarına göre en büyük düşman insan. Yani ne diyorlar? Nüfus artmasın.
3: Tüketen bir grup.
0: Karbon salınımı diyorlar. Yani karbon salınımı demek ne? Nefes almak. Yani karbon salmayacaksın diyor.
2: Evet.
0: Nefes almayacaksın diyor. Yaşamayacaksın
2: peki,
0: diyor.
2: Peki kazancı nasıl yani elde edecek o zaman?
0: Bunu zaten Elon Musk da söylüyor. Bir tane evet. diyor şeytani bir yapı var diyor. Bu insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor.
2: Evet.
0: Elon Musk da kendini onlarla mücadele ettiğini iddia ediyor. Evet. Ne kadar ediyorsa.
3: Ya evet. Tür olarak insan türü elbette yok olmayacak ama insan türünün
0: 500 milyon yeter diyorlar.
3: Tırnak içine söylüyorum. Evet.
2: Kısıtlama getirmek
3: tüketen
2: istiyor.
3: Tüketen kısmı, üretmeyen kısmı ve fazlalık olan kısmıyla ilgili planlar var. Yani onları nasıl ortadan kaldırılabilir?
1: Ortadan çalışmaları kaldırmaktan var. Daha ziyade hocam pasifize, asıl duruma getirmek
3: pasifize
1: istiyorlar.
3: Etmek
0: yani,
3: diyelim,
0: tamam. Pasifize yerine... etmek de şu anda yani önüm 5 yıldan sonra insan gücüne de ihtiyaç kaldı. Evet. Ne tarım için ne üretim için. Yani
1: İnsanımsı insan, robotlar artık
0: insanın
1: üretiliyor.
0: İnsanın gücüne de ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla
3: fiziki güce zaten ihtiyaç yok artık.
0: Biz olalım diyorlar. Onlar artık nasıl bir şey bir kurdularsa nasıl bir yapı kurdularsa.
3: Çok enteresan. Bu yapıyı düzenleyenler de teokratlar. Yani dini referans alan insanlar.
1: Şimdi enteresan hocam işte bu son dönemde
3: Katolik, evet.
1: Özellikle bu evangelistler gerçekten de mesela bugüne kadar çok dikkate alınmazlardı. Yani Siyonistler ve diğer işte mesela İsrail bazlı Siyonistler falan ön plana çıkardı. Evangelistler genelde böyle arka planda kalır, çok fazla göze batmazlardı. İşte bu son dönemde özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte ki ciddi destek verdiler. Evet. Burada gerçek anlamda Beyaz Saray'da bir kabul gördüler. Ve şu anda işte mesela İsrail'in, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mark Huckabee mesela Donald Trump çeşitli Netanyahu ile farklı şeyler söylüyor. Diyor ki ABD olmasaydı İsrail olmazdı. Elçi diyor ki İsrail olmasaydı ABD olmazdı. En büyük evangelistlerden bir tanesidir. Evet. Mesela Pete Hegseth aynı şekilde Pentagon'u yöneten kişi. Adam inkar etmiyor. Ben evangelistim diyor. Ve ona göre de bütün işin tuhaf yanı şu. Yani real politiği bir kenara bırakıp gerçekten de teopolitik stratejiyle hareket ediyor. Ve bunu inkar etmiyor. Ve vücuduna,
2: çok açık.
1: Vücuduna yapmış olduğu dövmelerle.
2: Ama Netanyahu da aynı diyor.
1: Netanyahu da aynı diyor. Siyonist evangelist
3: hocam,
1: birleşimi.
3: Hocam söyledim ya artık o genel sistemik yapıda değişiklikler olacak elbette ama dediğim gibi canlılarda bir değişiklik olacak. Yani işe yaramayan türlerin ortadan kalkacağı o doğal seleksiyonun dışında yapay seleksiyon. Yani bazı insan türleri, daha doğrusu hayvan türleri, bazı toplumlar.
0: Şu anda zaten.
3: Özellikle şu anda.
1: Neuralink projesi hocam şu, sizin dediğiniz şimdi, işte dediniz ya insan türü.
3: Yeni bir insan tipini ortaya çıkartacak girişimler.
0: Şu anda zaten doğal seleksiyon. Vatikan. Doğal seleksiyon insanlarda yok. Çünkü ne oluyor doğada? Daha uyumlu olan daha çok çoğalıyor. İnsanlarda böyle bir şey yok. Herkes iki çocuk yapıyor. Milyarderi de iki çocuk yapıyor. Şeysi de iki üç çocuk yapıyor. Yani. Şu anda
2: hatta
0: doğal seleksiyon işi zaten bitti. Onların
3: o zaman güç ne? Güç
0: onların ne? Elinde şu anda seleksiyon.
3: Tamam işte yani dedik ya askeri güç, ekonomik güç, teknoloji. Güç ne şu anda?
1: Hocam güç, teknoloji
3: bilgi,
1: hocam.
3: Bilgi çağındayız ve güç bilgi şu anda.
1: Bilgi ve teknoloji fakat, şu anda. Birleşmiş Milletler diyor ki ilgili birimi mesela dedi ki bu teknoloji üreten firmalarla ilgili ulus devletler Birleşmiş Milletler çatısı altına gelip bir karar almalıdır. Bir standart getirmeler gerekir. Çünkü diyor ki Birleşmiş Milletler'in ilgili birimi bütün teknoloji firmaları küresel firmalar diyor bir teknoloji üretiyor. Dolayısıyla bunu ulus devletlere pazarlıyor ve tahakküm altına alıyor. Yani kontrolsüz bir şekilde teknoloji üretilip ve bunun sonuçları dikkate alınmadan devletlere satıyorlar. Ve o teknoloji insanlığın faydasınaymış gibi görünse de diyor bunu şeytanlaştırabiliyorlar.
0: Orada şöyle bir sorun var. Şimdi bu CIA'nin siyah bütçe, kara bütçeleri var. Bir sürü resmi

0: olmayan teknoloji var üretilmiş. Evet. Yani kara parayla üretilmiş teknolojiler var. Ve bu uzaylıları o yüzden şey yapıyorlar. Çünkü üretilmiş o teknoloji. Nereden buldun diyecekler. Uzaylılar verdi demek zorunda kalıyorlar.
1: Şimdi güzel şeyler de yapıyorlar. Mesela diyor ki Elon Musk'ın bir projesi var. Neuralink projesi. Mesela çok dikkat çekici bir proje. Nedir biliyor musunuz? Hani Covid döneminde de hani çip takılacak falan dediklerinde biriler insanlara çip mi takacaklar falan dalga geçtiler. Şimdi şu anda gelinen nokta insanlara çip takarak diyorlar ki Parkinson hastalığını efendim felci biz ortadan kaldıracağız. Tamam, güzel bir şey. Çok güzel. Yani keşke yapsalar. Fakat ne diyorlar? Çip öyle bir şeye gelecek ki, öneme sahip olacak ki artık herkes bir şekilde çip taktırmak
0: ya
1: zorunda. Taktırırsalar
0: çip,
1: insanı hackleme dönemi başlayacak.
0: Herkesin çip taktırmasına lüzum yok.
1: Bu elimizde var elimizde. Ama bu tamamen çipi artık beyine takılacak. Yani bir şekilde sizi işaretleyecek ve sizi uzaktan takip etmekten tutun. Bütün hastalıklar an, falan bundan takip ediyorlar doğru ama.
0: Şu anda çipe lüzum yok. Yapay zeka. Nerede hangi kamerada görse tanıyor seni.
1: Onu fiili olarak vücuda eklemek istiyorlar yani. Şu anda o projeyle.
2: Şimdi o nöral ağlarda hocam şey var biliyorsunuz. Bu giriş katmanı var, bir de gizli katman var ve çıkış katmanı var. Giriş ve çıkış katmanları açık. Yani giriyor input, veri alıyorsunuz. Gizli katmanda bir proses kısmı var. O insanımsı yapı. Yani öğrenme yapısı. Aldığı şeyi insan beyninin tüm fonksiyon, hemen hemen tüm fonksiyonlarını yerine getirip çıktığı böyle mucize şeklini ortaya koyuyor. İşte nörol ağlar onlar. Dolayısıyla insanın da insana benzer böyle nörol ağ sistemi ortaya konduğunda artık yanınızda size peki, benzer tipler ortaya
0: çıkıyor. Hazır insanlar daha aramızda varken iki insan kavga etmiş. Bir tanesi Meloni, bir tanesi de Trump. Şimdi o haberi bir izleyelim. İnsanlar hala kavga ediyorlar. Makineler gelince ne olur bilmiyoruz.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Evet. Ne diyelim? Meloni ile çok iyi de araları. Bizim de böyle bir şey olabilir.
1: Ben
0: mi?
1: Donald Trump'ı en iyi çözen kişinin Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten evet. Ya yani kişiliğini, yani nasıl davranılacağını çok iyi. Çünkü Donald Trump gerçekten böyle övülmekten hoşlanan, ondan sonra çok yüksek bir egoya sahip. Dolayısıyla kendini merkeze koyan bir kişilik. O yüzden mesela Meloni'ye hani benimle fotoğraf çekilmek için işte şöyle kırk takla attı tabiri caizse böyle şeyler söylemesi. Ya kendini merkeze koyuyor.
0: Meloni ama böyle bir uydurma huyu da var Trump'ın değil mi? Bir olmadık
1: kesinlikle
0: şeyleri de
1: olmadığını
0: uyduruyor.
1: Olmadığını söylüyor zaten. Meloni de diyor böyle bir şey olmadı ama böyle bir hani olmayan bir şeyi söyleme gibi bir durumu da söz konusu. Yani garip bir benlik duygusu var Donald Trump'ta. Hani bunu da psikologların şeyine havale ediyorum ben. Yani nasıl bir kişilik
0: ne
1: nedir? Tam olarak çözmek mümkün
2: Trump
1: değil yani.
2: Trump tutarlı bence. Yani şöyle tutarlı.
4: Bravo, kurtuluş.
2: Yani, yani bu Starmer, işte bu Meloni, ya yani bu Meloni'yi ayırıyordu. Ona o krediyi verdi, Macron'dan ayrı tuttu. Almanya'dan ayrı tuttu, İngiltere'den ayrı tuttu.
0: Ama bu da İsrail'in arkasında mı durdu sonra?
2: Tabii bu gitti, Trump'ın yanına gitmedi. Ya yani bundan dolayı ciddi bir tepki gösterdi. Ya o uydurma kısmı da şu, bence Trump yine doğru söylüyor, şunu doğru söylüyor. Yani gelip benimle fotoğraf alıp tekrar kaçıp gidiyorsunuz, o öbürlerinin yanına kaçıp gidiyorsunuz. Yani öz olarak aslında bu doğru. Bunu belki biraz da komik anlatıyor. Mesela Hindistan Başbakanı'na ne diyordu? Hindistan Devlet Başkanı'na bebek yüzlü bir insan diyor, bak melek yüzlü bir insan ama katildir diyor. Katildir diyor bu. Şimdi yani onun ifade etme, anlatma tarzı bence konuları değişik ama Meloni konusunda bir Meloni'nin o kurnazlığını bence cezalandırdı.
5: Şimdi ben şöyle diyeyim. Trump biliyorsunuz daha önce spikerlik yaptı. Yani bir program sundu.
0: Sunucu.
5: Ve yarış programı. Bu yarış programında
0: rating
5: da
0: rekortmen
5: evet,
0: oldu.
5: Tabii. Bir de bu yarış programında kontrol kendisinde hem de yani yandın çık diyor.
0: Evet, her programda birini kovuyor.
5: Evet, kovuyordum. Şimdi böyle bir hal aldı ki adamda, psikolojik olarak o onu tatmin etti belki bir süre.
0: Çünkü bir de, ondan bir de şimdi araya giriyorum. Ben o programı da çok

0: seyrettim o kovulmayı.
1: Evet.
0: Şu anda da yapıyor ve kovulanların çoğu kadın. Evet. Erkekleri çok kovmadı. Mesela bu Tahsin Gabart'ı kovdu. Yani kadınları kovuyor, erkeklere çok gelmedi daha.
1: Tabii. Ve bu bunda psikolojik olarak farklı bir yöne sevk etti. Şimdi bu hala kendini evet ABD'nin başkanı ama sanki o programın da başındaymış gibi. Yani o programın değişik bir versiyonu, daha üst seviyesi, daha
0: çok rating.
1: Evet, daha birisi karşı çıkınca, işte demin Murat Bey de güzel bir açıklama yaptı, Cumhurbaşkanımız şey de öyle, Pakistan Cumhurbaşkanı da öyle yaptı hatırlıyorsanız, o adam şiir okudu falan, ona en iyisi o oldu şimdi, ne derse onu yaptı. Evet. Dolayısıyla psikolojisini iyi anlamak lazım Trump'ın, yani Trump'ın ne istediğini bilmek lazım, çünkü adamda farklı bir
0: Trump'ta korkunç bir megalomani var.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: ama onu, şöyle de bir şey söyleyeyim aşağı. Ama bakın Trump çok zeki, çok uyanık. Hakikaten çok uyanık ve söylediğinin farkında. Ama ekibi de iyi çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Ekibi iyi çalışıyor derken, yani etrafında böyle görüntü itibariyle bize böyle alay ediyor, gülüyor, şaka ediyor ki falan geliyor ama adam hem yönlendiriyor, yani ekibi, ekip de onu çok iyi takip edip nerede evet. açık verdiğini tekrar tekrar şey diyor. Dolayısıyla ön planda tutulmasını istiyor ve sağlıyor. Bu da ona daha fazla kendine özgüven arz ediyor. Zaten biliyorsunuz onun kravat rengini ben de bugün evet. kullandım. Özelliklerinden. Bir de özellikle de uzun yapıyor. Onu evet. neden biliyorsunuz değil mi onu da?
0: Neden?
1: O konuda bakın kırmızı kravat kullanıyor özellikle her zaman. Bir de uzun olması lazım. Kendisi boylu poslu birisi ama daha da uzun yapıyor. Çünkü kontrol bende demektir.
0: Öyle miyim?
1: Tabii. Uzun olması. Onun için orada evet. da yani o imajı da vermeye evet. çalışıyor.
0: Kemal Hoca, Trump'ı nereye koyalım? Şimdi bir kere Türkiye açısından bakacak olursak, yani o bombalama kararlarını filan, Türkiye açısından Türkiye'ye bir zarar dokunmadı.
1: Ekonomik olarak da çok.
0: Şimdi insanlık açısından İran'ı bombaladı. Onun ilk döneminde hiçbir yeri bombalamadı. Fakat ikinci döneminde işte Venezuela'ya gitti. Onu yaptı, bunu yaptı. İran'ı bombaladı falan. E şimdi geldiğimiz noktada da Siyonizm'le mücadele ediyor gibi bir hale geliyor. Bilançoyu dizersek Trump'ın artısı mı fazla, eksisi mi fazla?
2: Türkiye açısından baktığımızda
0: Türkiye açısından artısı fazla. Evet. Onu bir yere koyuyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızla da arası iyi falan. Onu Türkiye açısından koyduk zaten. Ama insanlık açısından artıya geçti mi? Çünkü çok tutarsızdı. Çok yani bir de hakikaten piyasalarla çok oynayıp çok soydu insanları yani. Her şeyi bir araya koyarsak. Evet,
2: ikinci dönemindeki siyasi sloganına bakalım. Amerika'yı tekrar büyük yapmak. Çıkış noktası bu. Kazandığı ideoloji de buna dayanıyor şu anda. Megacılar dediğimiz o grup, o kadro fanatik. Ve gerçekten Amerika'yı tekrar büyük yapmak isteyen gruplar samimi olarak. Şimdi Trump hem kendi şahsi kimliğiyle, hem uygulamalarıyla, hem devletler arası ilişki modlarıyla bir şekilde gerçekten Amerika'yı tekrar büyütmeye çalışan bir ya da çırpınan bir lider gibi görüyoruz. Bunu yaparken de birkaç şeye önem veriyor. En önem verdiği şeylerden bir tanesi güç. Kuvvetliyseniz Trump karşısında saygıdeğersiniz. Zayıfsanız hiçsiniz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız çok kuvvetli bir lider. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da. Hatta Pasifik'e kadar uzanan, Avrupa'da bile çok saygıdeğer. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da gerek konuşmaları, gerek oturma düzeni, gerek tokalaşma tekniği, bütün bunların hepsine dikkat ediyor. Güç varsa saygı duyuyor. Mesela Çin lideri evet. saygı duyuyor.
0: Peki, bu
2: mesela Putin'e saygı duyuyor.
3: Güçlü liderlere karşı
2: evet, güç üzerinden dizayn edilmiş bir yapısı
0: peki,
2: var.
0: Peki bu küresel düzeni yıkma açısından bakalım. Şimdi Avrupa'yı bakalım. Dağıttı, NATO'yu dağıttı. Bunların hiçbirisi Avrupa Birliği'nin, Avrupa değil de, bunların hiçbirisi çok matah şeyler değildi.
2: İki tane
0: bunları da dağıttı gibi duruyor tabii. sanki. Hatta, Körfez ülkelerini de dağıttı bir şekilde değil mi?
2: Amerika'nın asla
1: dağıtmazsa da değersiz.
0: Değersizleştirdi yani.
1: Evet.
0: Hani bu hayırlı bir şey sanki değil mi?
2: Sanki böyle Avrupa'nın o kadim üstünlüğünü ortadan kaldırdı.
4: Kaldırdı.
2: O kimlik kesin. Var ya, Avrupalı kimliği diye bize yutturulan.
1: Evet.
2: Altı dolu gibi gözüküyor şu anda. Anlatsak Avrupalı ne demek?
0: O tıkır, medeni,
2: herkes
0: o bu.
2: Medeni, çağdaş, işte paralı pullu, giyim, kuş, her şeyle mükemmel bir kimlik, ırk. Şimdi bunu dağıttı. Değilsiniz dedi. Avrupa değil dedi mükemmel olan. İki, bu Siyonizm üzerinden bir derdi var onun şu anda. Yahudiler veyahut da İsrail üzerinden değil. Siyonizm üzerinden bir problem.

0: Yani doğuda da irtibatım var, batıda da var. Kuzey güney zaten sorun yok. Dolayısıyla bakın bu algıyı ve bu olguyu yakalayan ülkeler çok başarılı olacak.
1: Ama bu olguyu da en iyi oynayan aktör Tayyip Erdoğan.
0: Tabii işte o yüzden yakın almışıyorlar şu anda.
1: Hem doğulu hem batılı.
0: Mesela çok basit örnek hepsini verelim. Terörsüz Türkiye, evet, değil mi, bizim için çok önemli bir mesele. Evet. İç mesele de dış mesele aslında bu.
1: Tabii.
0: Şimdi Trump'ın biraz da değil mi bölgede bize en azından alan açmasının da çok etkisi olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum.
2: Murat Hoca,
3: pardon, bizim özellikle Cumhurbaşkanımızın bazı özellikleri var. Yani Trump'ın yaptıklarını daha önce de kendisi de öne sürdü. Yani Avrupa için. Hatırlarsanız defalarca vurguladı.
2: Aynı şeyleri. NATO için, Avrupa için.
3: Dolayısıyla
2: NATO
3: bunlar
2: bize darbe yapmaya kalktı
3: sonunda. Tabii biz çok büyütüyorduk gözümüzde demin Kemal Bey de söylediği gibi. Ama ne oldu? Evet. Daha önce Trump gelmeden dahi Cumhurbaşkanımız hep ne diyordu? Evet. İşte efendim bu Avrupa şöyle, NATO şu. Dolayısıyla onları hep küçümsüyorduk. Ama Trump kadar ses getiremedik. Trump şimdi biraz para gücüyle, askeri güçle de olduğu için daha ses getirmiş oldu. Murat ama önce olarak gerçekten
0: Trump'ın en büyük hatası yıkmayı düşünüyor bu kadim yapıyı ama yerine ne koyacak onu söylemiyor.
2: İşte hiç mi hayırlı bir şey yapmadı bu Trump? Şimdi bu yerleşik düzeni hakikaten zorluyor değil mi?
4: Yok yaptı kesinlikle. Ben şuna inanıyorum. Bak, Trump sıra dışı bir kişilik. Yani gerçekten de kendini nasıl hissediyorsa, kendini nasılsa öyle yansıtıyor. Yani hani kendini gizlemiyor, saklamıyor. Kişiliği neyse onu ortaya koyuyor. Dolayısıyla hani iş adamlığından geldiği için, iş dünyasından geldiği için...
2: Ya onun psikolojik analizi değil. Sonuç olarak yerleşik düzeni
4: tomak
2: sokmadı mı?
4: En büyük faydası şu, yerleşik düzeni insanların gözünün içerisine soktu. Yani şu dünyada ulus devletleri ve onu yönetenlerin dışında başka bir küresel yapının, bir çetenin faaliyette olduğunu gösterdi. Bunu işte Tulsi Gabbard'ın vermiş olduğu örnekten çıkıyorum. Tulsi Gabbard'ın böyle konuşmasını sağlayan Donald Trump. Şimdi Donald Trump bunları açıklama, konuşma deseydi yapabilir mi? Yapamaz.
2: Fauci'leri ayıka çıkartan
4: tabii, mesela
2: o değil
4: Fauci mi? Ile ilgili ki Fauci dediğiniz gibi bu küresel o dediğiniz çetenin aslında sağlık ayağı. Yani sağlık ayağı. Evet. Dolayısıyla çok önemliydi. Bunu mesela yargılayacağını söyledi. Aynı zamanda da bununla ilgili belgeleri açıklamasına o izin verdi. Evet. Yine bu şeyle ilgili, UFO'larla ilgili olsun, yine bu virüsle ilgili olsun. Bütün bu küresel çetenin ortaya çıkmasını sağladı. Paris İklim Anlaşması'ydı bilmem. Ya bunlarla ilgili, COVID'le ilgili mesela ilk şeyi tepki o verdi. Dolayısıyla
2: yani şu İsrail'in lafıyla İran'ı bombalayana kadar Trump aslında çok fena gitmiyordu.
4: Trump'u o noktada sıkıştıran bir akıl var. Bu evangelistler gerçekten çok etkili olduğu için bunlar gerçekten de bu sermaye gücünü Trump'la ilgili kullandıkları için bir şekilde oraya direnç gösteremedi. Burada yalnız kaldığını düşünüyorum. Yani Trump'ın etrafında çok ciddi anlamda bir evangelist yapı var. Evet. Ona kalırsa, Trump'a kalırsa şu İran'la savaşmanın ABD'ye fayda sağlamayacağını bilirdi. Ona kalırsa Orta Doğu'da işte Körfez ülkeleri
2: direndi yani geçen dönem hiçbir yeri bombalamadı yani.
4: Tabiri caizse sağdığı bir bölgeden bu şekilde onları mağdur etmezdi. Ama öyle bir akıl etrafında var ki yani bütün şimdi nitekim aynı şeyi söylüyorlar. Yani biz her şeyi de İsrail'in gözüyle bakamayız. ABD'nin de çıkarları var diye bu noktaya geldi. Ama faydası şu oldu. Dediğiniz gibi özellikle Avrupa'nın ABD'siz bir hiç olduğu ortaya çıktı.
2: Körfez ülkeleri çıktı ortaya.
4: Aynen. Ve aynı zamanda da bir küresel çetenin gerçekten de dünyanın tepesine bindiğini gösterdi.
2: Çok kısaca yap, iç konulara geçiyoruz biraz.
5: Ya soğuk savaş düzenini yıktı Trump. Yani soğuk savaş sonrası şekillenen bir düzen vardı 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Bunun müttefikleri vardı, bir geleneksel bir düzeni vardı. Bozdu Trump. Yani o önce Amerika ve Amerika'yı büyük yap meselesinde bu müttefikler zaten bana çok da faydası olmayan müttefikler diye bu düzeni bir ezberleri aslında bir bozdu. Tümden o ittifaktan
2: sonuç olarak artısı
5: değil.
2: Fazla mıdır değil midir? Öyle bir bilanço.
5: Filistin soykırımını durdurmadı, hala da durdurmuyor. Bunlar onun en büyük negatif yanları. Yani biz
2: İran'da 170 tane kız öldü mesela. Hani
5: bunlar büyük. Ya onun hakkında olumlu konuşabilmemiz açısından yani ahlaki psikolojik açıdan şeyler çok ciddi.
2: Evet. Şimdi sevgili seyirciler hafif hafif içeri doğru geliyoruz. Kılıçdaroğlu Sözcü televizyondan çıktı ve hakikaten utanç verici bir yayın vardı. Şimdi o Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haberi bir izleyelim.

0: benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
1: Özgür Özel'e bu sözlerle seslendi. Arınmadan korkuyorlar dedi. Geri adım atmayacağını söyledi.
0: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım. Bak burada bu millete söz verdim. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları vardı. Özgür Özel'i bazı isimler konusunda uyardığını söyledi.
0: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Bir kısmı içeride şimdi.
1: Özkan Yalın ve Muhittin Böcek'in itiraflarını hatırlattı Kılıçdaroğlu.
0: Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cephe. Ya ne demek ya? Ne demek bu ya? Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu ya? Akıl var, mantık var ya. Geldim şuna parayı verdim diyor, değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadı bilmem ne. Haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor? Ve niye bunlar sorulmuyor? Genel başkan yardımcısı. Kendisine rüşvet verdim diyen adama tazminat davası açamıyorsa ben bu adamı baş tacı mı edeceğim? Yoksa bu adama kusura bakma senin bu parti işin yok mu diyeceğim?
1: Sözü Özel'in olağanüstü kurultay talebine getirdi.
0: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
2: Ne kadar sürecek?
0: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
2: Ne kadar sürecek?
0: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 ay sürer.
0: Tabii nereden bakarsa. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş. Kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu?
1: Kılıçdaroğlu yeniden adaylığa kapıyı kapatmadı.
0: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
2: Ama olmayacağım yere, demiyorsun.
0: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: Evet sevgili seyirciler. Şimdi Trump için yaptığımız bilanço hesabını bu Kılıçdaroğlu için yapacağız. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Oradaki yayın hakikaten bir utanç şeysiydi. Bir gazeteci birisini imha etmek üzere çıktığı zaman bunun geri tepeceği çok bellidir. Ve çok fena geri tepti. Yani imha etmek üzerine gidip Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu da sakinliğini bozmayarak hepsine cevap verdi. Fakat şimdi Bekir Hoca.
4: Evet.
3: Kılıçdaroğlu'nun bir bilançosunu yapalım.
4: Evet.
3: FETÖ kasetiyle geldi.
4: Evet.
3: Ondan sonra FETÖ ne diyor diyorsa hepsini son ana kadar yaptı. Darbe tiyatrodu dedi, Erdoğan kaçacaktır dedi, onu evet. dedi, bunu dedi falan filan
5: evet,
3: falan.
5: Evet şimdi de.
3: Şimdi geldiğimiz noktada diyor ki ben diyor FETÖ'cüleri içime sızdırdığım için özür dilerim diyor.
4: Evet.
3: Yerli milli olacağız diyor, Osmanlı'ya döneceğiz diyor.
4: Evet.
3: Ondan sonra nasıl bir Kemal Kılıçdaroğlu bilançosu çıkıyor burada?
4: Yani tabiri caizse ikili oynuyor desek doğrudur. Niye ikili diyeceğiz? Çünkü düne kadar yaptıklarını hiç görmezlikten gelen 13 yıl boyunca hepsini görmezlikten geliyor. Ne zaman başkanlık elden gidiyor?
5: Evet.
4: Aklı başına geliyor. Peki 13 sene neredeydin? Hatta bunun öncesi de vardır. Biliyorsunuz grup başkan vekiliydi daha genel başkan olmadan. O zaman 2-3 tane açıklaması vardı. Açık oturumlar vardı. Meri Gökçek'le bizim Uğur Dündar'ın bir programı vardı. Çok ilginç. Orada elinde dosyalar açıklayacağım. Peki siz bu dosyalar elinizde, siz daha genel başkan olmadan elinizdeki yolsuzluklarla ilgili dosyaları taşıyarak geldiniz, genel başkan oldunuz. 13 yıl kaldınız genel başkan olarak. Neredeydiniz? Bunları bilmiyordunuz, ben özür dilemekle böyle bir şey olur mu? Tam tersine. Yani özür dilemesi... Yani
3: bilançoda artıya geçmesine daha çok şey var değil mi onun? Yani daha...
4: bir 13 yıl daha gerekir.
6: Ya şeyden başlamak lazım. Ta onun genel başkanlığına seçildiği yıldan başlamak lazım.
4: Evet.
6: Deniz Baykal Beyefendi'nin işte hangi formatta, hangi algoritmalarla, oyunlarla alaşağı evet. edilip oradan başlayalım.
5: Yani kendine yapılan... İşte ben
6: temizliği oradan başlamak lazım.
5: Kendine yapılan...
3: Kendini temizlemesi lazım o zaman.
6: Önce.
5: Kendine Deniz Baykal'ı yapılanın aynını kendisine yapıldı şimdi. Çok şimdi kızdı o tabii, zaman.
6: Ondan sonraki süreçte Cemil Bey ne var? Hemen 2010'dan sonra Ekrem İmamoğlu diye bir karakterin şeyi sızdırması.
5: Evet, evet.
6: O sızmanın da mimarı.
3: Bu hırsız çetesini zaten CHP'ye koyan o değil mi?
6: Bakın ne diyor?
5: Altılı masayı kuran...
6: Oraya doğru gideceğim işte, yani düşünün bakın orada daha girişten başlayın. Bu çeteyi sızdıran İmamoğlu artı 7. Bu paket ya bunlar. Ta evet. Beylikdüzü'nden Büyükşehir'e evet. kadar taşınan bir çete var ortada. Suç çeşitlerine bakın ya, 47 adet suç çeşidi var, 140 tane de suç var ve bunların hepsinin kökleri 2010'lu yıllara dayanıyor, değil mi? Yani hiçbir payınız yok, siz yöneten olarak yaptığı yapamadığı her şeyden sorumlusunuz
5: evet. Tabii.
6: partinin.
3: Evet.
6: Onun için arınması için özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun epey bir çaba sarf etmesi evet, gerekiyor kurtuluş. Arındırmadan önce.
3: Sen ne, nasıl buluyorsun? Samimi buluyor musun? Yani...
7: Samimi buluyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimi buluyorum.
6: Kurtuluş Bey bugün tamamen başka bir tarafta.
7: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kavga samimi. Yani kavga.
3: Samimi sinirli.
7: Yok edecekler. Yani dünyanın bütün hakaretlerini boca ettiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine. Bakın Türkiye'de bu 75 yaşındaki bir insana etmedikleri 78. hakaret, itibar suikastı, kalmadı yüzüne tüküreceğiz, seni sokağa çıkaramayacağız, televizyona çıkarmışlar. Ya sen televizyona çıkardığın adamı diyorsun ki sen sokağa nasıl çıkacaksın? Çağırmışsın adamı şeye, diyorsun sen sokağa nasıl çıkacaksın? Ya bunları şunu demek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelen bu ciddi tepkiyi ben değerli buluyorum. Kemal Kılıçdaroğlu
3: müstahak ama değil mi o tepkiye?
7: Ya müstahak değil, niye müstahak olsun?
3: Müstahak ya, bunca yaptığı şeyden sonra
7: ama
3: bence
7: bunun
3: müstahak.
7: Sorumluluğu kendisi görsün, bunun sorumluluğunu. Kendisi bunda sorumluluğunu
3: yani Kemal Kılıçdaroğlu
7: görsün.
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye ne yapıyorsa CHP müstahak, CHP veya o şizo ekip Kemal evet. Kılıçdaroğlu'na ne yapıyorsa o da ona müstahak. Çünkü hepsi yaptılar o dedikleri evet. şeyi.
7: Ya ama bu bir şizo meselesi değil, işi değil. Bakın biraz sonra da o barkodu da anlatacağız.
3: Anlatalım.
7: Bu detaylarını. Şunu demek
5: para
7: istiyoruz.
5: Meselesi.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine bu rüzgarı getiren akıl, estiren akıl bu dışarıda bahsettiğimiz İsrail, onun vekil gücü FETÖ, içerideki uzantıları, işbirlikçileri, bunun Avrupa'da uzantıları var. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu oyunu bozduğunu düşünüyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ı devirme oyununu
3: bozdu mu?
7: Operasyonunu bozduğunu düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum.
3: Peki.
7: Yani şöyle ya, bu oyunu, tezgahı bozan isim şu an Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Ya bir öfkelerinin, şey bozdu, yok ya, bozdu ya, mu ya?
7: Öfkelerinin sebebi
6: mahkeme
7: bu demek
6: bozdu,
7: istiyorum.
6: Hocam, mahkeme olmasın,
7: öfkelerinin
6: bozdu?
7: Sebebi bu. Tepkilerinin sebebi bu. Bakın öfkelerinin, ya bütün bu bahsettiğiniz o şey, yani gerçekten çok psikolojileri bozulmuş, gerçeklikle bağını yitirmiş büyük bir kitleye Tayyip Erdoğan nefretiyle yöneten aklın aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdığını söylüyoruz ki bu bahsedeceğiz.
3: FETÖ'cüler bir kaşık suda boğacak. O ne? Yani
7: evet.
3: O ne?
7: Ya oradan anlıyoruz ki. Buluyoruz zaten.
3: O oradan ha. anlıyoruz ki.
7: Yeni iletişim koordinatörü açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunlar hesaplara
3: bir ona geleceğiz. Ya. Bir Murat Hoca'nın fikrini soralım.
7: Ben burada
3: bir ciddi bir komplo teorisyeni olarak soruyorum bunu. Yani komplo teorisyeni diye aşağılıyor. Çünkü yok. Komplo teorileri gerçek.
7: Şimdi şöyle.
3: Oradan ben bakacak olursak nasıl bir
7: komplo
3: durum?
7: Komplo teorisyeni olarak da adlandırmıyorum ama şunu söyleyeyim. Ben Kurtuluş Bey'in değerlendirmelerine daha yakınım. Şöyle. Şimdi burada Kılıçdaroğlu gerçeği görmüş olamaz mı? Yani tamam. Bunu
3: görmüyor muydu?
7: Kılıçdaroğlu'nu rahmetli Deniz Baykal'ın yerine getiren aklın kim olduğunu biliyoruz.
5: Evet.
7: FETÖ bunu yaptı, başardı.
5: Yaptı, evet.
7: Ama FETÖ'cülerin şöyle bir özelliği de var. Yani,
3: kullanıp atarlar.
7: Şimdi mesela o dönem onu kullandılar. Şimdi ne oldu? Özgür Özel geldi. Benim buradaki tahlilim şu. Mesela burada Özgür Özel genel başkan seçildiğinde, yani Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la görüştü ve Cumhurbaşkanımız gitti CHP genel merkezini ziyaret etti. Burada bana göre bir şey oldu. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarihi kodlarından koparmak isteyen, koparan ve oraya gerçekten de o kodlar yerine tamamen

0: kökü dışarıda olan bir gücün buraya hakim olduğunu bana göre Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu gördü. Aynı zamanda
1: ya Kılıçdaroğlu kendisi şimdi, dış ekipten geldi.
0: Geldi buraya. Ama şu var işte başına geldiğinde onu anlayabiliyor. Yani gerçekten de bugüne kadar işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırması, AK Parti'ye saldırması, bunu yaparken işte FETÖ'yü bir zaman savunması, sonra baktı ki gerçekten FETÖ kendi içinde.
1: Yani yüzden, şu anda ona yöneltilen şimdi, nefret kendi doldurduğu nefret.
0: Doğrudur kendi ama yanıldığını da söylemek insani bir şeydir. Mesela yanılmış olabilir. Şöyle diyor zaten, ben özür diliyorum diyor. Yani gerçekten ben samimi olduğunu düşünmek istiyorum. Öyle söyleyeyim.
2: Yani samimi miydi değil mi gerçekten? Olabilir mi? Olur mu?
0: Şöyle yani, olabilir. Ya,
2: o beşli masa altın masayı kurarken.
0: Şimdi diyor ki işte 39 bin trolden bahsediyorlar. Mesela bunlar gerçekten bunları daha net bir şekilde gördü. Sonra mesela bir imam
1: mesela
0: oldu,
1: itirafçı olur mu Kemal Kılıçdaroğlu? Eğer bir FETÖ sızdı diyorsa.
0: Zaten söyledi, elimde belge var. Evet. Açıklamasını bekliyoruz mesela. Ne belgesi varsa keşke açıklasa. Ve burada İmamoğlu'nun gerçekten nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu da görmüş olabilir. Bu nedenle de ya bak ben peki, evet bile FETÖ'cülere çok inandım. Ama bunlar gerçekten etkiliymiş. Şimdi beni kullandılar, bir kenara attılar. Şimdi de başkalarını kullanmak istiyorlar. Ben bunu deşifre ediyorum.
1: Trump'ın bilançosuna Trump'ı artıya koyduk. Kılıçdaroğlu.
0: Şu ben anlamda artı koyuyorum. Bakın gerçekten de eğer samimiyse, ben daha önce ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Suriye'de diyen bir kişinin oradan Osmanlı bakiyesinde olmak durumundayız deme noktasına gelmesini ben olumlu bir şey görüyorum. Bak mesela ya ben olumlu, öyle bakarım. Tabii. Ben siyaset üstü bakıyorum.
3: Hocam şimdi, orada bir oyun olamaz mı?
0: Şimdi oyun olur mu ya, olmaz mı onu sorun. Siz... Ama gerçekten de bu bir oyunsa, şimdi daha sonra da ben bunu oyun oynadım diye söylerse bütün inandırıcılığını kaybeder. Ben burada zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine gelen ekibi gördüğüm zaman, şimdi o ekibin çok
1: ya daha tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Melek zannedersen Kılıçdaroğlu'na saldırılara bakacak şey olursa melek çünkü demiyorum. Bütün FETÖ'cüler ne kadar hain varsa saldırıyor.
0: Doğru.
1: Yani o açıdan
0: ben Kılıçdaroğlu'na melek demiyorum. Yani Zaman Gazetesi'nin önüne gidip savunan, işte AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na bu FETÖ'nün üzerine gittiği için saldıran kişinin de Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyorum. Ama şunu da diyorum. Ya insanlar bazı gerçekleri zamanla anlayabiliyor. Belki de gerçekten hidayete ermiştir. Ya bilemem ben.
4: Peki, şimdi yeni bir itirafçı olarak görmüyor musun?
0: Olabilir ya, bu itiraf ediyor zaten.
1: Hayır, yani
0: zaten
1: parti elinden gidince hidayete varmış. Yani.
0: Yani. Demek ki şey, başına geldiğinde bazı gerçekleri görmek durumunda kalıyor. Ama burada bir şey söyleyeyim, o da basın için. Mesela hep şöyle derler, yandaş deyip tuttururlar. İşte o bahsettiğiniz yayını ben izledim. Gerçekten orada yandaşlık nedir? Bakın burada çok net şekilde gösterdiler. Ama bunu iyi dile getirmek lazım. Asıl yandaşlık bu. Yani siz gazeteci olarak, ben de gazeteciyim, soru sorarsınız, karşınızdaki kişi cevabını verir ya da vermez. Ama siz bir gazeteciliğin yerine kendinizi sanki onun rakibi gibi koyup onu ezmeye kalkmak ya da işte onu çelişkiye düşürüp orada zaafını ortaya çıkarmak için yapıyorsanız asıl yandaş.
1: Bize yandaş diyenler hepsi ya CHP'den belediye başkanı adayı oluyor, ya para alıyor, ya üyesi. Ama yandaş biz oluyoruz. Kurtuluş geldi, şu şeyi anlatalım. Sevgili seyirciler, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir takım ifşalarda bulunacakmış gibi yapıyor. İşte içimize FETÖ sızdı falan filan. Bir de 775 milyon TL bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine ödenmiş.
4: Evet. Ya birinci açıklama şuydu, bu 750 milyon, 755 milyon TL'lik ödenek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi hesaplarından televizyonlara, sosyal medya hesaplarına, YouTuber'lara, fenomenlere, sosyal medyadaki trollere bu kadar
1: ben şimdi
4: para vermiş.
1: 755 milyonun sanırım bir 5 milyon liralığı bana küfür etmiştir bunları.
4: Büyük ihtimalle, çünkü bu şebeke yani sosyal medyada, yani ne yazsak ne söylesek hemen altına gelip küfür ediyorlar. Belli zaten yani bunlar, ben küfürümü ettim,
1: de,
4: paramı
1: de,
4: aldım
1: mesela,
4: diyor.
1: Bir de şöyle bir hainlik var. Şimdi mesela şahsen biliyor seni. Aa, sen Kurtuluş. Evet. Bak, o evinde oturuyorsun ama yanındaki bilmem ne diye bunlara böyle kişiye yönelik tetikleyeceği iğrenç bilgiler veriliyor.
4: Evet.
1: Yani çok ciddi bir suç çetesi var burada. Evet.
4: Bunları anlat. Şimdi tabii bunlar kime verildi? Hangi isimlere verildi? Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı var. Biz de buradan o çağrıyı tekrarlayalım. Bu özellikle hangi gazetecilere bu para verildi? Hangi

0: sosyal YouTuber'lara, hangi sosyal medya fenomenlerine verildi? Bunu açıklamasına ilişkin zaten çok ciddi çağrılar var. Biz de onu tekrarlayalım.
1: Bir de haberleri dolaşıyor. Bu iki televizyon çok büyük banka kredileri falan filan, evet. Öyle şeyler de var.
0: Şimdi çok teyit edilmediği için şöyle, yani çok büyük miktarda kredi almışlar. Ve bu kredilerin geri ödemesini de yapmamışlar. Bu medya şantajı üzerinden. Ama ne kadar
1: doğrudur bilmiyorum.
0: Teyitli, yani o haberler var zaten
1: medyada,
0: ama bu
1: medyada teyitli, ama değil mi?
0: Bu sözcü teyitli, açıklayayım. Bu resmi açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi açıklama. Bizim partimizin kasasından 755 milyon trollere gitmiş. Şimdi medyada da şu çağrı yapıldı. Açıklayın efendim, kime gitmiş bu şeyler? İnsanlara bilgi veriyorlar. Bunların ne kadar şahsiyetli ya da şahsiyetsiz olduğunu bir görelim. Neyle yapıyorlar bu işleri? İnsanlar bu kamuoyu bu çağrıyı yaptı kendilerine.
1: Sen emekli misin? Açıklayabilir mi Kılıçdaroğlu bunları?
0: Ya bunu biz siyasetçilerde şöyle bir kurnazlık gördük. Önce önden veriyorlar bunu. Daha sonra abi arkası gelmiyor. Niye gelmiyor? Bak açıklarıma. Yani ayağınızı denk alın gibi hareketler oluyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu da ya bu yoksa şantaj olur, bakın. Bunu açıkça
1: bunu
0: söyleyeyim.
1: Bunu açıklamazsa aynen öyle.
0: Bunu açıklamazsa şantaj olur. O gazetecilere bundan sonra beni savunacaksınız demek anlamına gelir bu. Şantaj olur. O zaman açıklayın bunları. Açıklayın, çünkü bu kesim, bunlar kim biliyor musunuz? 24 saat sosyal medyada, YouTube'da, bilmem o televizyonda, yorumlarda millete ahlak dersi veren insanlar.
1: Evet.
0: Bu en son gelişmede şuydu. 34 bin troll hesap. Yani bir siyasi parti 34 bin Cumhuriyet Halk Partisi 34 bin troll hesap şey yapıyor.
1: Yönetiyor.
0: Bu troll hesaplardan 3400'ünün FETÖ'yle iltisaklı olduğunu kendileri tespit ediyorlar bunları. Bir çalışma sonucu.
1: Zaten FETÖ'yle şöyle bir şey var. Bütün FETÖ'cüler Atatürk resmi takıyorlar. Yani dolayısıyla FETÖ'cü dediğin zaman bir FETÖ'cünün ürettiği içerik CHP'ye tamamen uygun oluyor.
0: Evet.
1: Yani
0: tabii ki.
1: Hiç böyle bir yok FETÖ bir dini bir şeydi falan filan, öyle bir şey yok yani.
0: Ya bu FETÖ hesapları, yani aslında FETÖ hesapları ama CHP'li iltisaklı paslaşıyorlar, CHP'lik yapıyorlar. Bu hesaplardan 1900'ü ise Ekrem İmamoğlu ve FETÖ'yle işbirliği içerisinde. Yani denilebilir ki 3400'ü tamam FETÖ'yle iltisaklı ama 1900'ü Ekrem İmamoğlu ile işbirliği içinde bu hesapları.
1: Ve şimdi bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar
0: hepsi
1: zaten, değil mi?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar.
1: Peki sence, yani şimdi bu trollere bakacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkacak hali yok. Gerçek öyle mi sence? Ne durumda tabandaki
0: bu,
1: şey?
0: Bu gerçek bir tepki yarattılar. Bu medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir tepki yarattılar. Fakat ilk gün bu tepkinin aslında o kadar da gerçekçi olmadığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir tabanı var, bir çevresi var. Öyle ifade ettikleri gibi yalnız bir insan olsaydı şu an o genel merkezde oturamazdı. Binlerce insanı toplayamazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu gürültüye hiç aldanmayın. Yani şu gürültüye hiç aldanmayın. FETÖ, troll hesapların ürettiği bir kalabalık ve gürültü bu. Bunlar dağıldığında geride...
1: Zaten bütün FETÖ'cülere baktığın zaman hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl kendileriyle iş tuttuğunu da itiraf ediyorlar. Evet. Yani şey yapmak
0: yani,
1: için...
0: Bakın FETÖ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
1: Aynen.
0: Videolar çekiyorlar.
1: Aynen, bunu yapıyorlar.
0: Biz diyor burada böyle yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ya FETÖ'cüler Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Burada Kılıçdaroğlu'na karşı bu saldırının arkasında şöyle bir akıl da var. Kılıçdaroğlu'nu bir kaldıraç olarak kullanıp yeni bir parti, yani bu CHP de elimizde. Ya aslında CHP'yi elinden kaçıran FETÖ.
1: Yani kaçırdı değil mi?
0: Tabii FETÖ'nün elinden alınıyor şu an CHP. Şimdi bunlar diyor ki yeni bir partiye rüzgar yapalım bari.
1: Ha bir de öyle bir şey söylüyorlar ki, hani yersen yeni kurulacak parti eskisinden daha çok oy alıyormuş.
0: Tabii.
1: Yersen yani.
0: Tabii iki partinin ya o kadar alıyor, bu kadar alıyor, ne kadar alıyormuş? %40'a dayandı oyları.
1: %40'a
0: dayandı zaten.
1: Yani bölünmemiş CHP'den, bölünmüş CHP daha çok oy alıyor yani.
0: Bu şeye benziyor. %60'la geliyoruz propagandasına benziyor. Bunu zaten 6

0: beldede yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde gördük. Özgür Özel sahaya indi, mitingler düzenledi, gitti, benim için oy verin dedi. İki tane oy çıktı bir yerde. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekor oyu aldığı yerde Özgür Özel iki tane oy aldı. Çevrecik diye geçiyor bu belde.
1: Evet. Peki ne olur sence, yeni parti geliyor değil mi?
0: Yeni parti geliyor da yani sonunda Özgür Özel de bunları satabilir.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Sonunda Özgür Özel de bunları
1: Cemal
0: satabilir.
1: Cemal Kılıçdaroğlu hala ihraç etmediğine göre evet, bir ihtimal yani görüyor orada değil
0: tabii.
1: mi?
0: Şimdi Özgür Özel'in o ürettiği rüzgara dayanarak herkes ipleri koparıyor CHP'yle. Fakat sonuçta şunu görebilirler. Özgür Özel'in öyle bir yeni parti kurma niyeti de olmayabilir. Yani nasıl başlarına nasıl oyun geldiğini bence iyi düşünsünler. Ayrılıp bir anda hepsi de koparılabilir. Yani evet, ipleri koparmalarına sebebiyet verebilir Özgür Özel.
1: Evet. Bekir Hoca ne diyorsun bu Kemal Kılıçdaroğlu için?
2: Yani tabii yeni parti kurulursa ve Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin başında kalırsa benim tabii şahsi kanaatim CHP önde.
1: Bunlar çıkacak mı ortaya, bu troll ağları, yok kimlere para vermişler, vermemişler?
2: Bir kısmı çıkar. Evet, hepsi
1: konuşacağız
2: değil ama
1: mı bunları?
2: Tabii tabii. Önümüzdeki günlerde daha gündem devam eder. Hatta daha da biraz genişleyerek bunlar biraz daha farklı boyut da kazanır. Ama yani CHP'nin Allah yardımcısı olsun, işi zor.
1: İsrail'in mi işi zor burada? Ne oldu?
3: Ya vallahi FETÖ işi çok kritik.
2: Yani İsrail'in değil, Netanyahu'nun işi zor.
1: Netanyahu
2: gitti.
3: Yani Mossad'la biliyorsunuz CIA artı FETÖ, bunlar müşterek çalışıyor zaten. Yani nerede kara para
2: müşterek
3: varsa...
2: Müşterek değil, aynısı hocam yani. Mossad demek...
3: Birbirlerinin şubeleri
1: evet,
3: diyelim.
1: Şubeleri.
2: Şey açıklama yaptı. Zamanında FETÖ ne demişti? İsrail...
1: İradeye saygı göstereceğiz demiş.
2: Tabii değil mi?
1: Evet,
2: yani...
1: Evet.
3: Ya nerede kara para varsa bu FETÖ denen örgüt orada. Nerede insan kaçakçılığı varsa orada, nerede oyun manipülasyon varsa orada, nerede böyle bir savaş vesaire çatışma hep orada. Yani FETÖ, bir de sizin dediğiniz çok doğru, şimdi böyle bir mütedeyyin bir kabuk içinde gittiler bugüne kadar, herkes öyle zaten kandı ya, şimdi o mütedeyyin kabuk samimi bir kabuk değilmiş, şimdi Atatürkçü kabuk içerisinde o yer almaya çalışıyor evet. Yani bir canavar gibi beden bulup oraya aktarmaya çalışıyor kendini.
1: Yani ya Özgür Özel Kemal... Atatürk falan diyor diye mesela soruyorsun ya, bunun işte FETÖ ile bağlantı, o olur mu, o Atatürkçülü ya, bütün FETÖ'cülerin kalpaklı Atatürk resmi var evet, bunu anlatamıyoruz tabii kimseye.
3: Yani bugün başka bir kabuk bulurlar, liberal bir kabuk, oraya geçer.
1: Var, liberal kabukları da var zaten.
3: O da var ama var yani zaten. Değişik değişik kabuklara bürünüp değişebiliyorlar. Dolayısıyla çok dikkatli olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ifadesi gerçekten samimiyse, o gücü kendinde hissediyorsa, ki şu an Türkiye'de siyasi irade anlamında sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza var o irade. Yani onun iradesi olmasa FETÖ ile falan mücadele olacak gibi değil. Aynı gücü kendinde hissediyorsa ve somut bir takım şeyler görecekse evet, biraz önceki negatif algımız hocalarımın pozitif algısına dönüşür.
1: Henüz bilanço kesilmedi, göreceğiz.
3: Göreceğiz yani,
1: bu, bunları açıklaması lazım.
3: FETÖ ile bakın, FETÖ ile o şeyler, irtikaplar, rüşvetler, şu bu falan arınırsınız kolay. Evet. At gitsin ne olacak? Ama FETÖ öyle bir yapı değil. Attım gitti olmuyor.
1: Evet.
3: Onun gereğini yapacaksın. Devamını getireceksin ve dik duracaksın. Yani bugün senin hakkında öyle bir şey çıkartırlar ki Kemal Kılıçdaroğlu olarak ortada kalırsın.
1: Evet.
3: Onun için çok dikkatli olması
1: evet,
3: lazım.
1: Sen bir yorumla bakalım bütün bu konuştuklarımızı.
4: Evet, Amerika'daki olan bitenin ardında Amerikan derin devleti, işte Mossad falan var. Türkiye'de de büyük ölçüde FETÖ var. Biz bu FETÖ ile epeydir uğraşıyoruz ve her an yeniden yeşerme, yeniden filizlenme olanağı olduğunu bütün herkes bunu böyle söylüyor. Ve bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na en büyük teşekkürümüz de FETÖ ile mücadele oldu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı fark ettiği zamana kadar hiçbir lider FETÖ ile mücadele etmedi. İlk mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanı başlattı. Bu konuda kendisine teşekkür borçluyuz.
1: Evet, evet, evet sevgili seyirciler. Bir programın daha sonuna yaklaştık. Başından beri bütün senaryoları konuşmaya çalıştık. Senaryolar hem içeride hem dışarıda yürürlükte.

içeride biz FETÖ olarak görüyoruz. Bunu dışarıda insanlık Netanyahu olarak görüyor. Ben sonunda insanlığın kazanacağına, iyilerin kazanacağına inanıyorum. Ve herkese iyi pazarlar ve iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kiminin tercihi beyaz, kiminin ise kırmızı oluyor. Otomobillerde renkler çok şey ifade ediyor.
3: Renkler kişilikleri yansıtıyor. Genellikle beyaz kullananlar sadeliği ve saflığı, işte siyah beyaz da prestiji ve asaleti, özgüveni temsil ediyor.
4: Aracınız hangi renk?
5: Beyaz.
4: Peki beyaz tercih etmenizde bir sebep var mıdır?
5: Vardır tabii. Kiri gözetmiyor. Otoboyasında daha ucuz rakamlara çıkıyor.
6: Kırmızı özellikle. İkinci eli daha kolay satılıyor. Eşimin tercihiydi benim değildi.
7: Ya gençlerin birazcık renkli arabalara dikkat çekmesinden dolayı şey var, ben de renkli bir araba tercih ederdim. Mavi olabilir, siyah olabilir. Siyah arabalar güzel duruyor. Beyaz tercih etmem, beyaz çok işletme arabaları gibi duruyor.
4: Aracınız hangi renk?
8: Mavi.
4: Peki mavi tercih etmenizde bir neden var mıdır?
8: Renk çok güzel olduğu için fazla kiri göstermiyor. Evet. Kiri göstermediği için maviyi çok seviyorum.
4: Kimi rengini beğendiği için, kimi ise kirlendiğinde kirleri çabuk belli etmesin diye seçiyor. Ama sonuç değişmedi. Türkiye'de en çok tercih edilen araç rengi yine gri oldu.
3: TÜİK raporuna göre 16 milyon araç var piyasada. Çoğunluğu şu an birinci sırada gri beyazın tahtından etti beyazı diyebiliriz. Şu an birinci sırada gri renk var. İkinci sırada beyaz rengimiz var. Üçüncü sırada siyah ve daha sonra kırmızı, mavi, yeşil de bu şekilde gidiyor.
9: Ben de yaşımdan kaynaklı daha canlı renkleri tercih ediyorum. Daha çok kırmızı.
10: Yani petrol mavisi gibi sanırım. Bilmiyorum, tam da çok hakim değilim araçlara. Sadece sürüyorum. Oğlanla beraber kullandığımız için ortak karar verdik.
11: Maviyi kendim seçtim. Güzel bir renk. Gökyüzü ve denizi hatırlatıyor. Ferah bir renk.
12: Ya siyah şöyle şöyle kirli gösteriyor ama asil duruyor. Her zaman temiz bakmak gerekiyor. Siyah her zaman asil ya bence. Siyah olmalı bir araba.
13: Benim aracım beyaz. Daha temiz, daha güzel.
14: Gri renkte, yumuş rengi olan. Yolda giderken olsun, güneş vururken olsun daha hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.
2: Kırmızı renk araç seçenler dikkat.
3: Kırmızı rengin sigorta çarpan primi biraz daha yüksek diye biliyorum. Çünkü kırmızı renkli araç kullananların daha çok kaza yaptığı araştırmalara göre ortaya çıkmış. Bundan dolayı onların kasko primi biraz daha yüksek. Ama aslında kırmızı da hani 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun derler. Güzel bir renk, dikkat çeken bir renk. Ama kesinlikle benim tavsiyem gri ve beyaz diyebilirim.
15: Beyaz olarak tercihimdir. Genel olarak yıkandığın zaman en azından arabanı temiz ve güzel görebilmen için iç dekorasyona uyumlu bir renk.
16: Ben araçta gri rengi, daha çok kir göstermeyen renkleri tercih ediyorum. Devamlı yıkatmaktansa daha az kir gösteren.
17: Daha renkli tonlar kişiliğinizi yansıtır, yani size enerji verir.
2: Uzmanlar renk tercihinin yalnızca estetik değil, aynı zamanda kullanım ve değer kaybı açısından da önemli bir faktör olduğuna dikkat çekiyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Hem profesyonel sporcular, atletler için zaman zaman böyle spor müsabaka anında ani ölümle veya amatör olarak bu işi yapanlarda hakikaten ani ölümle karşılaşılabiliyor.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte artan halı saha maçları yalnızca spor ve eğlence değil, aynı zamanda ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.
18: Spor müsabakası sırasında veya böyle yarışmalı sporlar sırasında ritim bozukluklarına neden olup ani ölümlere neden olabiliyor. Bu gençlerde, genç sporcularda en fazla ani ölüm nedenlerinden biri bizim bir hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz bir kalp kası hastalığıdır aslında. Bu toplumda 500 kişiden birinde görülen, aslında nadir olmayan bir durumdur ve hangi yaşta ortaya çıkacağını da kestiremezsiniz.
2: Peki söz konusu rahatsızlığın belirtileri neler?
18: Daha önce hiç karşılaşmadığı şekilde bir şikayet ortaya çıkmışsa, mesela böyle halsizlik, baygınlık hissi gibi veya ani bir çarpıntı hissi veya göğüste bir sıkışma hissi, rahatsızlık hissi ortaya çıkmışsa, ben

0: Çekişinin artık devam etmeyip orada kesmesi çok doğru bir yaklaşım olabilir. Orada kesip bir sağlık kuruluşuna başvurması çok doğru bir yaklaşım olur.
1: Özellikle halı saha maçları esnasında göğüs bölgesine alınan şiddetli darbeler nadir de olsa hayati tehlikelere yol açıyor.
0: Göğüse gelen veya kalbin üzerine gelen böyle çok şiddetli bir darbe, örneğin diyelim çok şiddetli bir top geldi, çarptı, şut atıldı, göğsüne geldi kontrolsüz bir şekilde. Hakikaten aniden bir ritim bozukluğuna neden olup, ölümcül ritim bozukluğuna neden olup kişinin ani ölümüne neden olabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla siyaset yapan bir hükümet olarak her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız.
4: Türkiye uyuşturucu madde ve sanal kumar bağımlılığı ile mücadelede kritik bir eşikten geçiyor. Uzun yıllar boyunca bağımlılık daha çok gençler, işsizler ya da sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gruplarla ilişkilendirilirken son dönemde bu tablo değişmeye başladı. Artık yoğun iş temposu ve büyük şehir yaşamının yıpratıcı koşulları, beyaz ve mavi yakalı çalışanları da bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Süreç genellikle fark edilmeden ilerliyor. Önce mutsuzluk, ardından tükenmişlik sendromu ve depresyon gelişiyor. Sonrasında sosyal izolasyon başlıyor. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamak isteyen kişiler bir süre sonra uyuşturucu ya da sanal kumarın cazibesine kapılabiliyor. Peki bu konuda ne yapmalı? Uzmanlar, spor ve sanatla uğraşın, aile ve dostlarla zaman geçirin diyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Saatler 23.50. Dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. ABD-İran arasındaki müzakereleri konuşacağız değerli konuklarımızla. Ama önce son 24 saatte ne gelişmeler yaşandı? Arkadaşlarımdan rica edeyim Barko Vizyon'a yansıtsınlar. İsviçre'de ABD ve İran heyetleri arasında müzakereler başladı. Trump'ın açıklaması vardı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması İran'ın sonu anlamına gelir dedi. Pezeşkiyansa uranyum zenginleştirme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz dedi. İsrail basını şunu yazdı. ABD'nin İsrail'den Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istemesi an meselesi dedi. Ki Trump'ın açıklamaları bu yöndeydi. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a saldırdığı 7 kişi hayatını kaybetti. Başka gelişmeler de var konuşacağız. ABD ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. Taraflar ilk görüşmeyi olumlu havada gerçekleştirdi. Ama Amerikan Başkanı Trump müzakere sırasında çok sert açıklamalar yaptı. Tahran'ı tehdit etti. Ayrıntıları konuşacağız. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz karşımızda. İrfan sözü sana bırakayım.
1: Merhabalar Sinan. Tabii öncelikle ben hemen Axios'tan Barak Ravid'in şu an yaptığı bir ABD'li diplomata büyük ihtimal işte Beyaz Saray'dan Fidel Benson'ın etrafındaki isimlerden oluşan birisi diye düşünüyorum. Hemen onları bir sıcağı sıcağına aktarmak istiyorum. Barak Ravid diyor ki Axios'tan ABD'li diplomat bana İranlarla görüşmelerin pazar sabahı başladığını ve neredeyse hiç durmadan farklı formatlarda devam ettiğini söyledi. Görüşmelerin gün içinde odaklandığı konulardan birinin Lübnan'daki çatışma mekanizmaları ve ateşkesin uygulanması olduğunu söyledi. ABD, İran ve Arapçuların Hürmüz Boğazı'nı ve İran'ın kapatıldığı iddiasıyla ilgili son açıklamaların tartıştığını da sözlerine ekledi diyor. Tamamen açık kalmasını sağlamak istediğimizi açıkça belirttik. ABD'li diplomat bu cephede iyi ilerleme kaydettik dedi diyor. ABD'li diplomat bugün görüşmelerin nükleer anlaşmanın tüm unsurlarına da odaklandığını söyledi diyor. Tarafların mutabakat zaptının uygulanması ve herkesin aynı fikirde olduğundan nasıl emin olacağı konusunda verimli görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi diyor. Taraflar ayrıca hem siyasi düzeyde hem de teknik ekipler arasında görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir plan tartıştılar. Dört tarafta da bugün görüşmelerin gidişatından memnun görünüyor. Arabulucular her iki tarafında işleri halletmesine yardımcı oluyor. Bu İlk görüşme turunun bizi ileriye dönük olarak güven oluşturmaya hazırlandığını düşünüyoruz diyor. Üst düzey siyasi liderlik görüşmelerinin pazartesi günü sona ermesi ve muhtemelen İsviçre'de kalacak.

0: ekipler arasında devam etmesi bekleniyor diyor Sinan. Tabii bu arada malum bugün Cenevre'de gerçekleştirilen İsviçre'nin Bernstock bölgesinde gerçekleşen bir görüşmeydi. Kim var heyetlerde? ABD'yi ABD Başkan Yardımcısı J.D. West takip birinci derecede en üst düzeyde temsil ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı'na Bakanı Abbas Arakçı, Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf yer alıyor. Arabulucu masasında ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar temsilcileri bulunuyor. Peki masada hangi konular var? Buraya yansıyan haberlere göre görüşmenin ana başlıkları şunlar: İran'ın nükleer faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İsrail-Hizbullah çatışmaları ve Lübnan dosyası. Tabii Washington özellikle nükleer program ve Hürmüz'e odaklanırken İran tarafı Lübnan'daki İsrail operasyonlarının memorandumun ruhuna aykırı olduğunu savunuyor. J.D. Vance'in açıklamaları var, çok kısaca aktaracağım. Zaten birazdan ekrana yansıtacaktır arkadaşlarımız. Büyük ilerleme kaydettik diyor. Son birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik mesajını verirken de Trump yönetiminin İran'la ilişkileri temelden dönüştürmeye hazır olduğunu söyledi J.D. Vance. Ayrıca Trump'ın kendilerine İran halkıyla yeni bir sayfa açma talimatı verdiğini belirtti diyor. Yani bu anlaşmaya Trump'ın ne kadar önem verdiğini gösteriyor aslında. Lübnan konusundaysa daha temkinli bir dil kullanıyor. Bu işler her zaman biraz karmaşıktır diyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin süreci zorlaştırdığını da kabul ediyor. Tabii bu arada Trump'ın sert çıkışı da krizi tetikledi diyebiliriz. J.D. Vance'in uzlaşmacı mesajları aynı saatlerde Başkan Trump'ın yaptığı sert açıklamalar gündemine damga vurdu. Trump, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatması veya nükleer konuda geri adım atmaması halinde askeri seçeneklerin yeniden masaya gelebileceğini söyledi. Ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumunu da eleştirdi. Tabi Sinan, bu açıklamaların ardından İran heyetinin görüşmeleri protesto ederek askıya aldığı yönünde haberler yayınlandı. İran'ın müzakereciler Trump'ın açıklamalarının imzalanan memorandumun saldırmazlık ruhuna aykırı olduğunu savundu. Guardian'a göre İran tarafı görüşmeleri tamamen bitirmedi ancak geçici olarak durdurdu. Kısaca Amerikan ana akım medyasına peki bu nasıl yansıdı? Üç temel değerlendirme öne çıkıyor Sinan. Bir, diplomasi hala yaşıyor. Reuters ve Associated Press çizgisindeki değerlendirmeler yaşanan krize rağmen tarafların masayı tamamen devirmediği görüşünde. Katar ve Pakistan arabuluculuğunun süreci ayakta tuttuğu belirtiliyor. Trump ve J.D. Vance arasında farklı tonlara da dikkat çekiliyor. Birçok yorumcu Trump'ın baskı ve tehdit diliyle J.D. Vance'in uzlaşmacı dili arasında belirgin bir fark bulunduğunu yazıyor. Bazı analizlerde bu durum iyi polis kötü polis stratejisi olarak da yorumlanıyor diyebiliriz. Bazıları bunun Beyaz Saray içindeki farklı öncelikleri yansıttığını savunuyor. Üçüncüsü, kongrede muhalefet büyüyor. Hem demokratlarda hem de bazı cumhuriyetçilerden memorandumun İran'a fazla taviz verdiği yönünde eleştiriler geliyor. Özellikle yaptırım muafiyetleri, dondurmuş fonlar ve petrol satışlarına ilişkin hükümler Washington'da tartışma yaratmış durumda. Ama en önemlisi İsrail faktörü. Malum bir taraftan J.D. Vance ve Donald Trump İsrail'de çok ciddi bir şekilde söz duellosuna girmiş vaziyette. ABD-İsrail basınındaki analizlerin önemli bir kısmı bu görüşmelerin İsrail'i sürecin merkezinden uzaklaştırdığına dikkat çekiyorlar. Özellikle Lübnan dosyası nedeniyle Washington'la Netanyahu hükümeti arasında perde arkasında görüş ayrılıkları bulunduğu yorumları yapılıyor diyebiliriz. Genel olarak buradaki yansımalar bunlar Sinan.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımı takdim edeyim ki, çünkü sorularımız da olacak. Benim de sorularım var. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok sert bir dil var. Bir yandan Vance'in açıklamaları var, Trump'ın açıklamaları var. Vance biraz daha ılımlı yaklaşıyor İrfan. İran'la görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi diyor. Nasıl bir ilerleme kaydedildi merak ediyorum. Çünkü bir taraftan da Trump'ın açıklaması var. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İran'la müzakere heyeti ülkesine geri dönemez diyor. Çok büyük tehditler bunlar. Sert bir dil kullanıyor. Nasıl değerlendirmek lazım? İrfan Sapmaz.
0: Şimdi Amerika'nın akım medyasındaki genel değerlendirme, işte Donald Trump'ın sert çizgi izlerken J.D. Vance'in de oldukça yumuşak bir tonla bu süreci götürmeye çalıştığı yönünde. Ama genel anlamda bu meselede, İran meselesinde iyi polis kötü polisi oynuyorlar şeklinde bir takım yansımalar var tabii Amerikan ana akım medyasında. Ama J.D. Vance'in tavrına baktığımız zaman biz başkan yardımcısı J.D. Vance'in genel olarak

0: yumuşak huylu. Donald Trump'ın aksine Donald Trump malum son derece duygusal çıkışlar yapabiliyor. Anında işte turu social üzerinden tüm dünyayı ayağa kaldırabiliyor. Ama J.D. Vance burada daha sakin gidiyor diyebiliriz. Çünkü 2028 yılındaki başkanlık seçimlerine göre çok tedbirli davranıyor. Özellikle de tabii cumhuriyetçiler ve magacılar içerisinde çok yüksek puanlar almaya devam ediyor. O açıdan da J.D. Vance'in tavrı tamamıyla, ki İsrail'e karşı yaptığı açıklamaları da biliyoruz, J.D. Vance tamamıyla burada bu sorunu bir şekilde çözmek için inanılmaz şekilde yoğun çaba harcıyor diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Sorularımız, merak ettiklerimiz varsa soracağız elbette. Tabii ben ıslak imzayı merak ediyorum. Olacak mı, olmayacak mı? Aslında bütün dünya merak ediyor. Bir anlaşma imzalanacak mı? Kemal Hocam, var mı merak ettiğiniz?
2: Dolayısıyla bu dijital imzaların ne kadar geçerli var çok bilmiyoruz ama ıslak imza atılacak safhaya bence gelinmedi gibi gözüküyor. Yani nihai senet gerekiyor. Nihai
1: bir kavga
2: senet
1: var hocam.
2: Tabii ya, oraya da gelebiliriz çünkü anlaşılmayan çok konu var. Yani burada iyi polis kötü polisten ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin âli çıkarları söz konusu gördüğüm kadarıyla. Yani başkanı, başkan yardımcısını ayırmak çok mümkün değil. Hepsinin ortak bir hedefi var. Orada da hedef şu: çok büyük ihtimalle işte içerideki bir takım reaksiyonları yumuşatmak, en azından enflasyonla ilgili kaygıları ortadan kaldırmak ya da ne bileyim kongre seçimleri var mesela, o seçimlerle ilgili ciddi bir yenilgiyi en azından engellemek. Yani kaybetmeseler bile ezici bir yenilgi. Onun akabinde gelebilecek azil süreçleriyle ilgili kaygıyı ortadan kaldırmak gibi böyle iç politikaya yönelik bir takım şeyler var. İran heyeti daha ciddi konuya. Yani İran tamam, o da âli çıkarlarını düşünüyor ama İran biraz daha diplomatik yönde ilerliyor gibi gözüküyor. Onun için temel koşulu en başta koymuşlar. Demişler ki cephelerdeki savaş duracak. Yani toprak bütünlüğüne saygı duyulacak. Egemenlik hakkı ihlal etmeyecek. Egemenlik hakkı ihlali gibi algılanan yaptırımlar gibi bir takım meseleler ortadan kalkacak. Dondurulmuş varlıkta. Bunlar hep egemenlik ihlal konuları. Onun için İran daha ciddi yaklaşıyor konuya.
1: Bir de bakın, İran kalklar aldığı tavizleri masaya getirmiş sadece imzalatmak
2: tabii yani için. O da anlaşmaya çalışıyor. Ya niye savaşsın ki durduk yere, küresel hegemonik bir güçte durduk yere? Yani bir sürü yıkıma uğradı, bir sürü prestij kaybetti, bir fırsat yakaladı. İçeride bir cepheyi güçlendirmek için gayretleri devam ediyor. Ve en üst düzeyde sistematik olarak bu karar aşamalarında sağlıklı yürütüyor işleri. Ya bir şura meclisi var, bir komisyon var, anayasa komisyonu, bir işte velayeti fakih var, cumhurbaşkanlığı makam var. Bunlar içinde bir ayrılık ben çok görmüyorum. Radikal grupları dışarıda tutarsak eğer. Amerika'da bir karmaşalık var. Yani J.D. Vance bir şey söylüyor, Trump arkasından hemen tehdit ediyor. Vururum haftaya diyor. Ya adam, şimdi düşünsenize, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ABD Başkanı'na bir şey olsa direkt başkan. Şimdi çıkıyor diyor ki çok ilerledik diyor. Lübnan konusunda anlaşmaya vardık diyor. İki taraf içinde gayet sağlıklı süreçler devam ediyor diyor. Diplomasi konuşuyor diyor. Trump'a birileri bir şey söyletiyor arkasından. Yani sizi göndermem geriye diyor. Elçiye zeval olur mu ya? Onlar bir nevi elçi. Müşteba Hamene'nin elçisi onlar. Şimdi böyle söylemlerle Amerika'daki bu ılımlı kesim arasındaki fark bir şekilde daha böyle bana göre çok diplomatik olmayan bir iç politika uyguladıkları anlamına geliyor gibi gözüküyor. Ama yine de ara bulucular var arada. Tabii Katar var. Ne bileyim, bir taraftan Pakistan var. İsviçreli makamların da araya girdiği söyleniyor. Bu tür ara bulucularla karşılıklı iki devlet. İsrail uzaktan müdahale ediyor konulara. Doğrudan dahil oluyor. Yani Lübnan'da hala da işte daha geçenlerde dün büyük bir saldırı gerçekleştirdi ki müzakere devam ediyorken. Şimdi bu tablo içerisinde baktığımız zaman İran bana göre işleri biraz daha sağlıklı götürüyor gibi gözüküyor. Amerikan tarafı konusunda benim bu yaptığım yorum İrfan Bey tarafından nasıl karşılanıyor bilmiyorum. Onu merak ediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz bir kaotik bir durum var gibi gözüküyor sanki. Çok bilinmeyen denklemler var. Ya da biz öyle okuyoruz Türkiye'den, o orada her şey sağlıklı gidiyor, bunların hepsi birer oyun. Mühim olan burada işte bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak mıdır?
1: İrfan Sapmaz, şunu da ekleyeyim Trump'ın bu tehditleri bir taraftan da İsrail ekmeğine yağ sürmüyor mu?
0: Şimdi burada şöyle bir soruyu aklımıza getirmek gerektiğini düşünüyorum. Donald Trump burada J.D. Vance

0: Her ne kadar J.D. Vance'ı oraya gönderdiyse de ne kadar acaba başarılı olmasını istiyor? Benim biraz bundan şüphem var. Daha önce çok altını çizdim. Cenevre görüşmeleri nedeniyle Donald Trump'ın J.D. Vance'in çok ön plana çıkmasını istemediğini biliyoruz demiştim. Çünkü 2028 başkanlık seçimleri için iki ismin adı geçiyor. Bir tarafta Marco Rubio, diğer tarafta da J.D. Vance. J.D. Vance dikkat ederseniz bu görüşmelere kadar, Pakistan'da başlayan görüşmelere kadar çok fazla müdahil olmadı bu işe, ama şu anda çok fazla müdahil olduğunu görüyoruz ve tamamıyla bir barış yanlısı bir pozisyon izlediğini görüyoruz. O açıdan acaba diyorum Donald Trump burada özellikle mi yapıyor, yani işi ya da şu noktaya mı getirmek istiyor? İşte J.D. Vance oraya gitti, görüşmeler oldu ama olmadı. Şu ana kadar Donald Trump henüz daha tam karşısında bir muhatap bulabilmiş değil. Müştebi Hamene'yi geçiyorum. Tabii ki o imkansız, Müştebi Hamene'nin masaya gelmesi, ama Müştebi Hamene'nin de onayı ve izni olmadan da şu an itibariyle işte ön plana çıkan Mesut Pezeşkiyan'dı. Bu açıdan buraya bir saplama yapmışken çok kısaca İran'daki çatışmayı da kendi kaynaklarıma dayanarak biraz anlatmak istiyorum. Malum özellikle de Pezeşkiyan'ın öne çıkmasından rahatsız olan en önemli isim hiç şüphesiz Galibov. Onun için de orada da sanki Galibov'la Mesut Pezeşkiyan arasında da böyle bir çatışma var gibi görüyorum ben. Yani Galibov cephesi, Mesut Pezeşkiyan her ne kadar bu imzayı bizzat kendisi atsa da, ki hedef orada Galibov'un hedefi direkt kendisinin atmasıydı. Ama ben söylemiştim, Donald Trump bu zaferi kimseye vermez, J.D. Vance de kimseye de vermez ve hatta gidebilir demiştik. Daha sonra da Mesut Pezeşkiyan imzasıyla Donald Trump'ın imzası çıktı ortaya. Onun için iki taraflı da, iki cephede de, hem İran cephesinde, Tahran cephesinde bir çatışmanın olduğunu görüyorum buradan. Benim kaynaklarımdan bana ulaşan bilgilere göre en az işte Galibov cephesi ve Mesut Pezeşkiyan cephesi. Ve bu tarafta da işte Donald Trump'la J.D. Vance'in, Donald Trump'ın biz ne kadar egosunun yüksek olduğunu biliyoruz Kemal Hocam. O açıdan da burada sanki Donald Trump J.D. Vance'in de tam başarılı olmasını istemediği gibi bir düşünceye sahibim diyebilirim. Size kesinlikle katılıyorum. Böylesi hassas bir ortamda Donald Trump'ın çıkıp orayı resmen bu görüşmeleri bombalamasının arkasında başka ne olabilir? Evet, belki İsraillere karşı yine bir şirin görünme girişimi mi? Evet, bir çatışmanın olduğunu biliyoruz. Ama J.D. Vance son zamanlarda Donald Trump'tan çok daha fazla ileriye çıktı İsrail'e karşı yaptığı konuşmalarla, sert adımlarla. Yani kısaca burada çok yönlü, hem Tahran cephesinden baktığımız zaman hem de Beyaz Saray cephesinden baktığımız zaman çok yönlü bir takım stratejilerin olduğunu görüyoruz diyebilirim.
1: Aklımıza şöyle bir şey geliyor. Hatırlıyorsunuz tabii siz de. 22 Kasım 1922'de başlamıştır Lozan Barış Anlaşması görüşmeleri. 245 gün sürmüştür. Dönemde İnönü gitmiştir o görüşmelere heyetiyle beraber. Arada kesintiye uğramıştır Şubat ayında. Nisan'da tekrar başlamıştır. Ve 24 Temmuz 1923'te de imzalamışlar. Çok taraflı bir anlaşmadır o. Yani çok fazla ülke vardır orada. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de, Lozan'da da İnönü temsil etmiştir. Aralarda çok telgraf görüşmeleri vardır. Tavizler vardır. Çünkü gerçekçi ve real politika uygulanıyor orada. Herkes samimi. Bir şekilde İnönü'yü faka bastırmak isteyen ülke liderleri oldu orada. Churchill falan yani. Onlarla baş etti. Ama ana vatanla sürekli temas halindeydiler. Şimdi İran böyle yürütüyor gibi hissediyorum ben olayı. Biraz kendi vatanlarıyla temas halindeler. Yani J.D. Vance bir İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Trump eşleşmesi yaptığınız zaman bu samimiyeti ben görmüyorum. Çok haklı İrfan Bey. Gerçekten katılıyorum. Söylediği şey de olabilir. Siyasi rakibi olduğundan kaynaklı işin içinden çıkılmaz bir örümcek ağın içerisine atmış J.D. Vance'ı, orada debelenip duruyor gibi bir izlenim de var. Onun için gerçekten ben başından beri söylüyorum. Anlaşma maddelerine baktığımız zaman pratik hayatta karşılığı olmayan şeyler. Başlıklar yok bir kere. Böyle anlaşma olmaz. Yani 14 maddeyi aşağı doğru sıralıyorsunuz. Mesela işte Lozan'a bakın, en kritik son anlaşma olduğu için onun için söylüyorum onu sürekli. Ya da Paris Barış Anlaşması'na bakın, 47'deki başlıklar var, ana başlıklar vardı. Toprak meselesi mesela, değil mi? O meseleyle ilgili tüm konular alt başlık olarak sıralanır aşağı doğru. Taraflar müzakere eder, teknik heyetler tartışır, konuşur. Burada da 60 gün süre var. Niye 60 gün? Lozan'a giderken 60 gün süre içinde çözün diye mi gitti adamlar? Ne kadar sürerse? 245 gün, 8 ay yapıyor. Şimdi benzetme olmaz ama
2: bir defa seçim var ya, belki o zamana kadar
3: seçime 60 gün var.
2: İşte bitirmek yani istiyorum.
1: Ama şimdi tabii seçime kadar alelacele yap. İran'ın öyle bir seçimi yok ki. İran'ın acelesi yok. İran yerinde duruyor. Vatanı da yerinde duruyor. Türümüzü de kapatmış adamlar. Balistik de üretiyor. Nükleerle ilgili mevcut durum korunacaktır deniyor 60 gün boyunca. Madde de var. Ya adamın acelesi yok. Amerika'nın acelesi var. Sorun burada. Panik var. O paniğe dönüşüyor daha doğrusu. Belki telaşa dönüşecek. Biraz sonra belki travmatik bir sonuçla bitecek bu iş. Amerika açısından bakıyorum. Yani burada
2: bu gece
1: eğer
2: bir sonuç bekliyor musunuz hocam?
1: Var, yok yok. Yani bu sene mümkün, bu akşam mümkün değil. Yani ama şunu bekliyorum. Bu müzakere de İslamabad müzakerelerine dönüşecek gibi gözüküyor. Yani yer farklı sadece. Cenevre, İspen çok geçmişte böyle müşterek tarafsız bir takım toplantılara ev sahipliği yaptı falan ama o eski Cenevre değil artık o. O Cenevre'nin yerini İstanbul aldı. Hep söylüyorum ben. Yapılacaksa İstanbul'da yapılacak o işler. O Soğuk Savaş döneminin bazı marka şehirleri, işte Lahey gibi, Cenevre gibi filan, Kopenhag gibi, bu tür marka şehirler artık eski tarafsızlığını yitirdi. Sinema, yeni yer, yeni lokasyon İstanbul ya da Türkiye, Ankara, neyse işte. Sonuçta bu anlaşmanın gerek psikolojik çerçevesi, gerek maddelerin darmadağınık olması, gerekse bir samimiyetin ya da işte yakınlık anlaşması olmaması ya da bir çerçevenin ortaya konmaması, neticede tarafların karşılıklı olarak aynı ciddiyette konuya yaklaşmaması kadük bir neticeyle bitecek gibi gözüküyor. Bütün bunlara rağmen bir barış çabasıysa bu, ki öyle gözüküyor, bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Biz bunu söylerken zaten barış olsun için daha teknik bir takım tekliflerde bulunuyoruz. Daha rahat çalışılsın. Karşılıklı olarak arabuluculuk mekanizması biraz uzaklaşıp karşılıklı yakınlaşma olsun. Eğer Orta Doğu'ya barış gelecekse ancak klasik yöntemler kullanarak yapılacak.
2: Hocam bu sanki Hürmüz bir an önce açılsın diye apar topar yapılmış bir anlaşma gibi.
1: Ya, iç kamuoyuna bir şey pazarlansın diye. Yani bir şey ne o? Nükleer. Orada anlaşılsın hemen nükleer diye yaygara kopacak Amerikan kamuoyunda. Ya da Hürmüz açıldı denecek. Açılmasa bile açılmış gibi olup kamuoyuna aktarılacak. Ben samimiyeti orada görmüyorum. Neticede Amerika Birleşik Devletleri megacılar, büyük yapacaklar Amerika'yı, bir şeyin peşindeler ki megacılar seçti Trump'ı, biliyorsunuz. Trump'a sahip çıkıyorlar şu anda ya da bir kısmı artık terk etmiş durumda ama megacıların büyük bir kısmı Trump'ın burada başarılı olmasını ve Amerikan kamuoyunun geri kalan kısmına bir mesaj aktarmak istiyorlar. Ya nasıl aktaracaklarını tabii artık teknik olarak kendileri karar verecek ama sonuçta samimiyetin uzağında duran bir, en azından şekil olarak bu anlaşma müzakereleri bir sonuçta sonuçlanmayacak gibi gözüküyor. Umarım sonuçlanır ve karşılıklı olarak da gerçekten ıslak imzalar atılır. 60 günlük teknik görüşme süresi başlar.
2: Piyasalarda inşallah rahatlar onunla birlikte. Necmettin Hocam, hem İrfan'a bu bağlamda bir sorunuz var mı? Hem de yorumunuzu merak ediyorum.
3: Yani şimdi şöyle, hocamın söylediği gibi heyetlerin profillerini kıyasladığınız zaman şunu görüyorsunuz. İran'ın yanına Merkez Bankası Başkanı'nı almış. Petrol şirketinin başındaki CEO'yu almış. Yani İran'ın belli ki buradaki önceliği ilk önce yaptırımlar ve para. Yani müzakerelerden, çünkü içeride ekonomik problemler var. Ama Amerikalılara baktığınız zaman gerçekten de parçalı. Şimdi Kushner, Witkoff ve Rubio arasında görüş ayrılığı var. Diğer yanda J.D. Vance başka bir yerde. Yani Lübnan zaten bambaşka bir mesele. Bakın bugün 80 dakika görüştüler. Konular daha Lübnan'dan çıkamadı. Diyorsunuz ya, bu gece bir şey bekliyor musunuz diye. 80 dakikada sadece Lübnan görüştüler. Daha ikinci oturumun ne zaman yapılacağı da açıklanmadı. Ya son tahlilde yayından önce açıklanmamıştı. Şimdi 13 madde diyorlar ki 1-4-5-10-11 eğer karara bağlanırsa nihai anlaşmaya geçilecek. En zorları, bunlar zaten 20 senelik, 30 yıllık meseleler, 1-4-5-10-11. Şimdi bu kadar büyük meseleleri böyle nasıl çözecekler, çok büyük soru işareti. Bir de İran buraya hazırlıkla gitmiş. Yani burada özellikle dünyaya bir PR görüntüsü verilmemesi için biraz daha imtinalı davranıyorlar gibi bir görüntüleri var. İşte uçağın MINAP 168 yazmışlar. MINAP'ta öldürülen 168 tane kız çocuğu. Uçaktan inerken daha mesajı vermeye başladılar. Müzakereleri teknik çerçeveye oturtmaya çalışıyorlar. Müzakere heyetine biraz daha geçmişte nükleer görüşmelerde çalışan isimleri dahil etmişler. Yani bu iki heyet profiline baktığınız zaman gerçekten de Cenevre'deki görüşmeler gibi buradan bir şey çıkmayacağını gözlemliyorsunuz. Neden? Çünkü ortada bu konuda İngilizler Amerikalıları eleştirmişti. Ya biz görüşmelere girdik fakat görüşmelerde nükleerle ilgili Amerikalıların bilir kişileri yoktu. biz İngilizler uzmanlarımızı aldık geldik diye İngilizler Amerikalıları eleştirmişti. Yani şimdi bu büyük büyük konuları

0: ateş açtı. Şimdi bütün bu gelişmeleri topladığınız zaman şunu çok rahat ifade edebiliyorsunuz. Lübnan'da bir ateşkes yok. Trump Lübnan'da ateşkes dedikten sonra dahi Lübnan'da çatışmalar devam etti. Dolayısıyla Lübnan masası bütün bu anlaşmaların aslında kaderini etkileyecektir. Ama gelecek 60 günde ne bekliyorsun diye sorarsanız Amerikalı'nın içindeki iç kamuoyuna odaklanmak lazım. Belki özellikle İrfan Bey'e bu konuda sorularımız olabilir. Ben bugün Associated Press'in bir anketine denk geldim. Virginia'da bir anket yapıyorlar, vatandaşa soruyorlar. O da diyor ki pizza sipariş etmek artık zengin işi haline geldi. Yani pizza sipariş etmek Amerika'da artık bir zengin beklentisi haline geldi diyor. Gerçekten böyle bir ekonomik ortam var mı? Amerikalı orta direk acaba seçimlerle ilgili Trump'ın ekonomiyi yönetimiyle ilgili ne düşünüyor? Çünkü Amerika'daki bütün beklentiler özellikle ekonominin Trump'ı seçimde yaralayacağı yönünde. Ki eyaletlerden yükselen dalga da buna dair çok fazla emare vermişti. Yani görev onayı %36'lara, Ocak ayında %47'lerdeydi, %36'lara kadar düştü. Bir de üzerine bu İran meselesinden sonra cumhuriyetçiler de içinde bölünmeye başladı. Yani şimdi biz İran'ın içinde sertlik yanları, anlaşma yanları diyoruz ama Amerika'nın içinde de anlaşma yapalım, vuralım. İşte bugün biliyorsunuz Graham da açıklama yapıyordu. Hürmüz'ü ele geçireceğiz, biz işleteceğiz falan diye. Yani bütün bu karmaşada gerçekten ben Trump'ın ve Netanyahu'nun seçiminin ne olacağını çok merak ediyorum. Çünkü Netanyahu da bütün anketlerde kaybediyor. Eisenkot önde çıkıyor. Naftali Bennett, Yair Lapid bütün anketlerde önüne çıkıyor. 49 sandalyeyi buluyor. Arap partilerinin 10 sandalyesi var. Kalanı muhalefette.
1: Fakat onlar da söylemlerini değiştirdiler hocam. Biz daha iyisini yapardık diyorlar.
0: Şimdi
1: iktidara gelebilmek için. Şimdi,
0: evet,
1: iktidara... Çünkü öyle bir kitle var İsrail
0: içerisinde.
1: Evet,
0: şu an algıyı şöyle yönetiyorlar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Savaşta başarısız oldular. Savaşı doğru yönetemediler. Biz olsaydık bu savaşı daha doğru yönetirdik. Propagandayı öyle yapıyorlar ama sonuçta Netanyahu ve Trump şu an seçim kaybediyor. Yani gidişat bize onu gösteriyor. Ve bakın şunu da ifade etmek lazım. Özellikle İsrail sahasında Amerikalıların Netanyahu'nun muhalifleriyle alternatif iletişim kanalları kurdukları yönünde bilgiler gelmeye başladı. Yani özellikle bu J.D. Vance ile Ben-Gvir arasında bir çatışma oldu biliyorsunuz. Yani ilk defa Amerikalıların başkan yardımcısı düzeyinde ya siz 9 milyonluk bir ülkesiniz. Bütün sorunları öldürerek çözemezsiniz dedi. Ya bu basit bir meydan okuma değil. Şimdi özellikle bu çatışmadan sonra Netanyahu'nun muhalifleriyle Amerikalılar alternatif iletişim kanalları kurmaya başlamış. Fakat bütün denklemleri topladığımız zaman ben Trump'ın ve Netanyahu'nun seçiminin hocam acelesi yok dedi ya. Evet, İran'ın acelesi yok. Burada Netanyahu ve Trump'ın istikbali meselesi aslında bu müzakere masaları. Ben Amerikalı orta direğin özellikle ekonomi konusunda ne düşündüğünü, İrfan Bey'in günlük hayatta ne gözlemlediğini açıkçası çok merak ediyorum.
1: İrfan Sapmaz. Sözü bırakacağım hemen. Değerli hocama bir merhaba diyeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya da aramızda. Furkan hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi geceler. Sen
1: çok teşekkür ediyorum. Buyur İrfan.
3: Şimdi tabii ekonominin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Yapılan kamuoyu yoklamaları da zaten Donald Trump'ın ekonomisinden Amerikan halkının çok memnun olmadığını ortaya koyuyor. İşte biraz önce iki eşimle birlikte çıktık. İki pizza. Bir dilim pizzaya ödediğim para $4.5. Bir kafe latte aldım. Orta 5.5 işte vergisiyle falan yaklaşık $6. Tabii bu Amerikalılar için bunlar işte baktığınız zaman $5, $4.5 gibi falan bunlar önemli şeyler Amerikalılar için. Amerikalıların vazgeçemediği bir takım gelenekleri vardır. Amerika'yı bilenler bilir. İşte sabahleyin saat 5.30-6'da Amerika çapında 350 milyonluk dev ülkede kafeler açılır. Amerika'da bizdeki gibi evde kahvaltı yapma geleneği yoktur. İşte cep telefonuna girer. Uygulaması üzerinden bir kafe, bir de croissant dediğimiz bir çeşit poğaça gibi ya da börek gibi diyelim verir. Normal şartlarda ben ilk geldiğimde işte 1 Ocak 2020 tarihinde geldim. Normal şartlarda ben işte bir sabahleyin diyelim ki bir kahve bir croissantla birlikte yaklaşık $4-4.5 öderken şu anda buna yaklaşık $7-8 gibi ödüyorum. Bir dilim pizzaya işte $2-2.5 öderken şu anda bugün ucuz yerden bahsediyorum. Bazı marketler var. Marketler sadece bunu reklam olsun diye orada kendi içerisindeki küçük restoranlar gibi diyebileceğimiz yerlerde, kafelerde satıyorlar. Bir kar amacı gütmüyor aslında. $4.5 aldım. Yani Necmettin Hocam haklısınız. Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Donald Trump'ın Amerikan ekonomisini düzeltemediğini görüyoruz. Bir de işin tabii benzin tarafı var. Bunun her zaman altını çiziyorum. 20

0: Şubat tarihinde 2,69 dolar aldığım benzin düştü mü? Son bu memorandumun imzalanmasından sonra evet düştü, ciddi olarak düştü. 1 dolarlık bir düşüş oldu. Şu an itibariyle işte 3 dolar 39 sent, 3 dolar 40 sent ki 2 dolar 69 sent ki 27 Şubat itibariyle. Onun için Donald Trump şu anda hayatta ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kasım seçimlerine kadar bir şekilde onu ilgilendiren en önemli mesele, hep altını çiziyorum, İran'daki nükleer mesele değil. Amerika için Hürmüz Boğazı Amerika'nın nükleer bombası oldu. Bunu hep söylüyorum, dikkat ederseniz. O açıdan ekonomi önemli Amerikalılar için. Amerikalılar için kalpte parti sevgisi sonra gelir. İlk önce ailenin ekonomisi gelir. Çünkü Amerikalılar işte paycheck dediğimiz aylık olarak aldıkları çekle hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Şöyle bir ülke düşünün, dünyanın süper gücünün olduğunu söyleyen bir ülke, 350 milyonluk dev bir Rus, 650 bin evsiz, 650 bin 65 bini Amerikan ordusundan bir şekilde işte akli melekelerini kaybetmiş ya da bir şekilde maaş düşüklüğünden sokaklara düşmüş ve sokaklarda yaşayan bir toplum var. Şimdi onun için burada magacılar artık çok ciddi bir şekilde şunu sorguluyorlar ve bunda da bir anlamda başarılı oldular diyebilirim. Diyorlar ki bizim vergilerimiz artık İsrail'e gitmesin. İsrail'in efendim dünyanın herhangi bir yerindeki ülkelere ya da ordularına yardım etmesi için bizim cebimizdeki bu vergilerden alınan paralar neden gidiyor? Bunu sorguluyorlar. Donald Trump'ın şu anda bunları gözetmek zorunda. Ama şunu da gözetmek zorunda. Dikkat ederseniz ben burada Amerika Birleşik Devletleri, işte Donald Trump, J.D. Vance ile İsrail Netanyahu arasında çok ciddi bir takım çatışmalar başladı. Ama ne J.D. Vance ne de Donald Trump Amerika'nın, İsrail'in Amerika'daki lobilerini göz ardı edemez. Onlarla çok ciddi bir şekilde bir savaşa giremez. Bunun altını ben çok çiziyorum. Ve olanları anlatıyorum. Yani bu demek değil, evet işte J.D. Vance de çok sert açıklamalar yapıyor. Donald Trump da zaman zaman işte sert açıklamalar yapıyor. Bizim sayemizde ayaktasınız mesajları veriliyor. Ama işin gerçeği şu anda Donald Trump kendisini kurtarmaya çalışıyor. 2,5 senesi kaldı ama şunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Donald Trump'ın egosu o kadar yüksek ki Donald Trump şunu istiyor. Bu benim şahsi görüşüm. Benim 2,5 senem kaldı. Bu 2,5 seneyi bir şekilde tamamladıktan sonra efendim benden sonraki işte J.D. Vance gelirmiş ya da Marco Rubio gelirmiş. Onlar İran anlaşmasını götürebilirlermiş ya da götüre. Bunlar hiçbir umurunda değil Donald Trump'ın. Donald Trump böyle bir insan, böyle bir başkan. Onun için hep karakteristik özelliklerine dikkat çekiyorum, dikkat ederseniz Donald Trump'ın. Bugünkü işte J.D. Vance bir taraftan orada bir ateşin ortasında İranlılarla bir yere varmaya çalışıyor. Arkasından Donald Trump sert açıklamalarla adeta bozguna uğratmaya çalışıyor gibi bir mesaj veriyor. Bunlar benim söylediklerim, Amerika'da da konuşuluyor, tartışılıyor. Neden böyle bir adım atıyor diye. İşte sorarsanız iyi polis kötü polis, yani Amerika'nın yorumları aktarıyorum. Ya da işte Donald Trump bir tarafta İsrail lobileri arasında da dengeyi sağlamaya çalışıyor. Çünkü 3 Kasım'a çok fazla bir zaman kalmadı. Malum temsilciler meclisini ve senatoyu kaybederse zaten kendi deyimiyle de azil edilme durumu ortaya çıkabilir. Onun için bunun ben tıpkı hocalarım gibi sürecin uzun olacağını düşünüyorum. Yani ben çok hızlı bir şekilde bir sonuca varılabileceğini zannetmiyorum. Tabii bu benim endişelerim, barış adına atılabilecek endişeler sadece burası için değil. Hiç şüphesiz ben Tahran'da da çok önemli ve çok özel kaynaklarım var. O anlamda oradan da bana çok ciddi bilgiler aktarılıyor. Günlük olarak geliyor. Onun için ben bugünkü Garibaldi cephesinden de şöyle bir açıklamanın yapılmış olmasını çok şaşırtıcı bulmadım. Trump özür dilemezse biz bunlara, bu görüşmelere geri gelmiyoruz. Onlar çok iyi biliyor ki Donald Trump özür dilemeyecek. O zaman bu iş nereye varacak? Bu işin bozulmasına gidecek. Neden peki böyle bir şey isteniyor? Çünkü Galibaf'la zaten Mesut Pezeşkian birbirlerine bir numaralı rakip konumundalar. Onun için de Galibaf'ın adı öne çıkmıştı. Hiç kimse konuşmazken biz haber ekranlarından ben Mesut Pezeşkian'ın bunu imzalayacağını söyledim, hatırlarsanız. Donald Trump'ın karşısında. Çünkü Donald Trump bir muhatap bekliyordu karşısında.
1: Ama neydi? Ama yani neydi sizin sorunuz? Ama İrfan, denklik olarak şimdi da bu mümkün. Yani Amerikan başkanı bir tarafta da İran Cumhurbaşkanı. Sinan denklik Bey, olarak da böyle olması gerekmiyor mu?
2: Şunu da eklemek lazım. Hamaney de İrfan Bey'i doğruladı. Yazılı açıklaması. Diyor ki ben buna Paseşkian hatırına evet dedim. Yani ben normalde müzakere taraftarı değildim. Paseşkian teşvik ettiği için buna olur verdim. Yani İrfan Bey'in o Paseşkian açıklamasını doğruladı. Sağlamasını yaptı.
0: Abi orada Necmettin Hocam, yani Müşteba Hamene'yi de orada ikili oynuyor aslında. Yani iyi çıkarsa bize, kötü çıkarsa Mesut Pezeşkiyan'a. O anlamda tabii ki ben şunu söylüyorum. İşte İran'da, ben de 12 yıl Kafkaslar'da bulunca çok İran'a gidip geldim.

0: İran'da da Mesut Pezeşkiyan'ın da bir risk alması gerektiğini, siyaset risk işidir, hele böylesi bir durumda risk alacaksın. Onun için şu anda Mesut Pezeşkiyan'ın adı ön plana çıktı ve oradaki Türklerin geleceği adına da söylüyorum ben bunu. Şu anda Mesut Pezeşkiyan'ın bu pozisyonundan da son derece rahatsız olduğunu düşünüyorum. Galiba cephesinin arkasında özellikle her zaman söylediğim bir şey vardı devre muhafızları içerisinde ki bana çok önemli bilgiler aktarıyor. Çok önemli. Çok siyasi suikastler gerçekleştiriliyor Tahran'da. Anda işte Müşteba Hamene'nin yerin altında ve yerin altında isim vermeyeceğim. Herkes anlayan anlayacaktır. Onun yanına kim giderse gitsin gözleri kapatılarak götürülüyor. Böylesi bir ortam var. Şimdi burada tabii bu zaman uzayacaktır. Şimdi düşünün bir kriz yaşanıyor şu anda Cenevre'de. Bu Cenevre'de bunun Müşteba Hamene'ye ulaşması bu krizin ya da bir soru var kafalarında. İşte masada şöyle bir şey var Sayın Hamene'ye ama biz bunun için nasıl bir adım atacağız? Sizin önerinizi bekliyoruz denilmesi, ona ulaşılması, yerin altına gidilmesi, kim gidecek, kim görüşecek? Yani onun için örnek veriyorum gözleri kapatılarak götürülüyor herkes. Çünkü o da haklı olarak bir suikast girişiminden korkuyor. Böylesi bir ortam var. Onun için de ben yani Amerika Birleşik Devletleri işte İran'ın deviyle şeytan Tahran tarafındakilerin de hepsi melek gibi bir koruma girmek istemiyorum işin açıkçası. Dikkat ederseniz hep objektif olarak aktarmaya çalışıyorum her iki taraftaki çatışmaları da. O evet. Açıdan da bu sürecin tıpkı işte Kemal Hocam da çok altını çizdiği gibi ben kolay olacağını düşünmüyorum. Bir süreç olacak ama şunu söyleyebilirim. Donald Trump'ın bunu başarmaktan başka yolu yok şu anda. Bu 2,5 senelik süre için söylüyorum. 2,5 sene sonrası da Donald Trump'ın hiç umurunda değil, umurunda da olmayacak. Ben geldim, bir şeyleri başardım. Benden başka da kimse başaramazdı deyip çıkacak işin içinden.
1: İrfan teşekkür ediyorum. Tabii konuşmaya devam edeceğiz. Furkan Hocam, şimdi ilk değerlendirmelerinizi alacağım ama buradan bir barış çıkar mı? Bir ıslak imza çıkar mı? Bu gece çıkar mı diye sordum. Değerli konuklarım mümkün değil dediler. Uzayacak bu iş dediler. Şimdi Trump'ın açıklamalarını bir arkadaşlarımdan rica edeyim. Ekranlara getirelim. Neler söylemiş Trump? O kadar sert açıklamalar var ki. Evet. Yani masa dağılmak üzere. J.D. Vance'in açıklamaları olmasa belki kalkıp gidecekler masadan. Çünkü bambaşka tam tersi açıklamaları var ikisinin. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İranlı müzakere heyeti ülkesine geri dönemez. Ne demek hocam?
2: Şimdi burada aslında Donald Trump'ın bu cümlelerini cümle kalıpları içerisinde değerlendirmemek lazım. Benim şahsi görüşüm. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa İran müzakere heyeti ülkesine geri dönemez.
1: Hocam dedi elçiye zeval olmaz. Böyle mi? Böyle bir açıklama devlet başkanından gelir mi hocam?
2: Şimdi bu aslında ben şöyle yorumladım. İşte sizi vururuz, çökertiriz. Şimdi Trump anlaşma öncesi dönemde ne demişti? Her şeyi yoluna koyalım. Artık bu savaşı bir şekilde bitirelim. Netanyahu sesleniyorum. İşte Lübnan'ı bombalam. Hatta işte birbirine böyle sinkaflı cümleler söylemiş Trump. İşte Netanyahu böyle çekişmeler. İşte efendim şey çıktı kalktı dedi ki efendim Katz, Witkoff ve şey için, Kushner için, Katz, Ben-Gvir ve Smotrich. Üç Siyonist bakan kalktı dedi ki, siz bizi sattınız dedi Kushner ve Witkoff'a. Şimdi bu iki bakan aslında yani iki önemli isim, İsrail'in siyasetine su taşıyan, biri İbrahim Anlaşmaları'nın mimarı, biri efendim işte ailesi üzerinden işte Kudüs'ün başkente taşınması, işte Golan. Şimdi ne oldu da bu tehditvari parmak sallayan aslında Kushner'le Witkoff'u hedef alırken mektubu Trump'a gönderen büyük bir yükseliş bu. Yani aklını başına topla, böyle bir şey yapamazsın, bedelini ödetiriz. Şimdi Trump bu mektubu aldı mı? Şimdi benim biraz endişem bu. Trump mektubu aldıysa eğer, yani ben bu tehdit mektubunu aldım, galiba beni yine bu Epstein dosyalarıyla cebime koyacaklar.
1: Keşke
2: Epstein'i.
1: Sadece o kadar olsa. Belki de suikaste gidecek.
2: Şimdi, onu diyecektim şimdi. İkinci daha yüksek bir aşaması suikast. Bu oldu mu tarihte? Oldu işte. Hep John F. Kennedy örneğini veriyoruz. John F. Kennedy televizyonların ekranına çıktı ve dedi ki Filistin'de iki devletli çözüm ve İsrail'in ben kesinlikle nükleer silah sahibi olmasa nükleer çalışmalarına müsaade etmeyeceğim dedi. CIA, FBI tehdit mektupları gönderdi. Ve en sonuyla canıyla ödedi bunu. Bütün Amerikan başkanları da bunu hep ibret almıştır.
1: Hocam şunu sorabilir miyim? İsrail'i mi dinlerse, bu savaşı uzatırsa
2: evet,
1: Trump
2: evet.
1: Oy kazanır. Böylece Siyonist lobiye arkasını dönmemiş olur. Yoksa barış masasında barış müzakerelerini yapıp Amerika'daki aklı seyir kitleyi dinlerse mi yoluna devam eder başkan olarak? Şimdi, çok iki ayrı noktadayız.
2: İki yani. Ayrı noktada benim görüşüm şu, hani dışarıdan bakışım tabii ki, yani içeride sokak nabzı tutamıyoruz ama benim görüşüm Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki kamuoyu, yani ister cumhuriyetçiler olsun ister demokratlar olsun

0: büyüyen bir kitle var, bir dip dalga var. Yani şunu söylüyorlar artık ve bilinçlenen, okuyan, gören, ya İsrail bizim evet müttefikimiz olabilir ama biz İsrail'in dediğini yapmak zorunda değiliz. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'la savaşa sokarak kendisinin Lübnan ve Gazze üzerinden katliam yapmasına biz niye müsaade edelim? Biz niye bu savaşın bedelini ödeyelim diye ödeyelim diyenlerin arttığını görüyorum ve hani kendi partisi içerisinden de buna karşı çıkan var. Muhalif partiden de karşı çıkanlar var. Tamam, Siyonist lobi, evanjelik lobi bu anlamda tabii ki baskısını sürdürecek ama makas açılıyor. Yani bir Amerikan kamuoyunda dip dağda oluşuyor ve bu siyaseti köşeye sıkıştırıyor. Artık iyice hareketsiz bırakmaya başlıyor ve Trump da bunu görüyor. Ya ben siyasetçiyim, oya ihtiyacım var. Kasım'da seçime gidiyorum. %34'lere düşmüş benim oy oranım ve bu savaşın benim her geçen gün oy oranımı düşürüyor.
1: Düşürüyor.
0: Şimdi
1: tabii.
0: Siz diyorsunuz ya, aklı selim seçmen Amerika'da azalıyor mu, çoğalıyor mu? Bence çoğalıyor.
1: Çoğalıyor.
2: Çoğalıyor. Çok özür diliyorum. Furkan hocamın destekleyici hemen son Reuters, Ipsos, CNN ve YouGov'un yaptığı ortaya çıkan tabloyu bir çok kısaca sözlerinize destek için. Çoğunluk İran'la doğrudan geniş çaplı savaşa karşı, çoğunluk diplomatik çözümü destekliyor. Ancak İran'ın nükleer silah denemesine de karşı çıkıyor. Seçmenler anlaşma olsun ama güçlü denetim olsun yaklaşımına yakın duruyor. Durum bu Furkan hocam.
0: Doğru İrfan Bey, tabii siz orada çok iyi bu nabzı tutuyorsunuz. Şimdi bir de şu var. Benim görüşüm de hani hissettiğim bir şal diplomasi yürütmeye çalışıyorlar. Yani şal derken ne demek istiyorum? Anlaşabileceğimiz konuları ayıralım bir köşeye, anlaşamayacağımız mesele üzerine bir şal atalım. Yani bunları mevzu bahis yaptırmayalım. Kompartıman siyaseti de diyebiliriz bunu. Şimdi nedir mesele? Nükleer mesele, rejim meselesi, balistik füzeler. Şimdi bu noktada bir anlaşma olabilir mi? Bence olamaz. Peki ne de anlaşabiliriz? Hürmüz'ü açacaksın. Peki Hürmüz'ü neyin karşılığında açacaksın? Ablukayı kaldıracaksın. Peki neyin karşılığında ablukayı kaldıracaksın? Mesele bu. Limanlar mı deriz, petrol mü deriz, doğalgaz mı deriz, başka bir şey mi deriz? Ama işin kompartıman siyaset kısmında bir anlaşma zemini aranıyor. Yani tam bir mutabakat değil ama kısmi mutabakat çerçevesinde ilerleyelim. Şimdi bu Cenevre'deki görüşmelerde işte Vance'in tavırları, işte efendim Katar Dışişleri Bakanı'nın işte yüz vermedi gibi gözüküyor, elini sıkmadı. İşte Şahbaz Şerif iki tarafında elini sıkıyor. İşte bu görüntülerde şimdi vücut dilileri de burada bir şeyler anlatıyor. Veya Erakçı şeye girmek istemedi belki fotoğrafa. İşte bir anda gönlü değiştirdi. Ama şunu hissediyorum ben. Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri İran savaşını devam ettirmek zorunda. Ha, Netanyahu geçtim. Efendim diğer Naftali Bennett ve diğer isim Yair Lapid eğer başbakanlığa adaylarsa zaten onların da amacı bir şekilde Naftali Bennett ne dedi? Yeni İran bizim için Türkiye'dir dedi. Yani aslında mesele sadece Basra ile sınırlı değil, İran'la sınırlı değil. Hedef İran'sa mesele Türkiye'dir. Veya mesele Türkiye İran'sa hedef Türkiye'dir. Şimdi dolayısıyla Doğu Akdeniz denkleminin işte bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Türkiye korkusuyla oluşan bir ittifak oluşuyorsa, bir şal ittifakı, bu sadece İran'la alakalı. İran, İsrail de biliyor İran'ı yıkılmayacağını, medeniyetin çökmeyeceğini, devletin bölünmeyeceğini. Belki öyle bir heveslendiler. Ayaklanma, rejim devrilir, işte efendim Persler özgürlük vaat edeceğiz, Kilos'a selam olsun. Teolojik boyutta değer ortaya kondu, olmadı. Ama şimdi İrfan Bey de ifade etti, Türk lobisi. İran'da Türk lobisini desteklemek zorundayız ve Pezeşkian büyük bir şanstır. İran'daki Türk lobisi ayakta kalırsa bu Türkiye yarın gelecekteki Türkiye-İran ilişkileri açısından önemli olacaktır. Ve mezhebi meselenin artık bir savaş boyutundan çıkarılarak İsrail'in işte o bahsettiğimiz arz-ı mevudun İran'ı parçalayalım, Türkiye parçalayalım, arz-ı mevudu yapalım hayallerinin de suya düşeceği bir süreçtir. Şimdi toparlamak gerekirse Sinan Bey, bu görüşmeler evet pansuman tedbirler, kozmetik tedbirler önemli ama tam bir barış var mı? Tam bir barış şu anda olmaz. Peki bu Ukrayna Savaşı gibi yıllarca konuşacağımız mesele olabilir mi? Belki işin sıcak savaş boyutunda olmaz ama her an Hürmüz'ün kapalıp açılacağı meselesiyle tedirgin olacağımız uzun bir süreç aslında bizi bekliyor. Ama tek son olarak da şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hani son sorumuza gelecek olursak, Donald Trump'ın patron benim, direksiyonda ben varım, benim dediğim olur. Karşı taraf ne diyor? Hayır, biz varsak sen
3: hocam,
2: varsın.
3: Hocam bu sert açıklamaların sebebi o mu? Patron ben benim mi?
0: Trump mektubu almış. Yani Trump'ın İran'a tehditvari sözlerini arttırması, tehdidi gördüm, mektubu aldım. Hı. Biraz çeki düzen vereyim kendime. Bunlara da biraz fazla kızdırmayayım diyerek biraz işi... Yani nasıl diyeyim, anlaşılabilir Trump'tan biraz daha sert bir Trump'a doğru mail ettiğini görüyorum ben şahsen. Çünkü Epstein dosyaları şu anda hazır bekletiliyor. Trump'a başka suikast girişimleri olabilir. Bu noktada Donald Trump'ın Kasım'a kadar işi zor Sinan Bey. Dolayısıyla İsrail kesinlikle yakasını bırakmayacak. Çünkü bir son safhaya geldik diyor. Yapacaksın. Bu savaş devam edecek. Ama biz de bir şekilde Lübnan'a da saldıracağız, Gazze'ye de saldıracağız ve o limanlar imparatorluğunu kurarak bölge ticaretine biz yön vereceğiz diyor. Bakalım ne olacak göreceğiz.
3: Şimdi Furkan hocamın bıraktığı yerden İrfan'a bunu bir sormam lazım. İrfan, tabii bir yandan Trump'ı bir güç savaşa mı zorluyor? Devam ediyor mu bu baskı?
2: Kesinlikle bu baskının hiçbir zaman durmayacağını hep söyledim. Onun için de Donald Trump üzerinde çeşitli şekillerde baskılarını sürdürüyorlar. Hep şunun altını çiziyorum ben, dikkat ederseniz. Donald Trump faturayı peşini ödeyerek bunları dengelemeye çalıştı. 920 milyar dolarlık Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkardı. İşte 5 CEO ile görüştü. Bir saat içerisinde 250 milyar dolarlık faturalara onay verdi Donald Trump. Donald Trump'ın işinin zor olduğunu hep söylüyorum. Sayın hocalarım da, Furkan hocam da altını çiziyor. Amerika'da başkan olmak öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil. 100 yıllık kılcal damarlara kadar girmiş, bu sistemin her yerini kontrol eden İsrail yapısını burada böyle söküp atmak ya da dikkate almamak o kadar basit bir şey değil. Gördük işte 5'e yakın bir suikast girişimi. Sadece biz ikisine haber olarak canlı Beyaz Saray etrafında yaklaşmak isteyen bir mesaj vermek, suikast demiyorum, mesaj vermek amaçlı olduğunu düşündüğüm iki saldırıyı biz gizli servis tarafından öldürüldüler biliyorsunuz. Canlı yayınlarda anlattık saatlerce. O açıdan şöyle bir şey de olabilir. Donald Trump işte J.D. Vance'le anlaşmalı olarak ya sen bunu da yapmış olabilirler. Sen bu şekilde devam et. Biz magacıları bir taraftan elimizde tutarım. Zaten magacılar beni anlar. Ben de işte bu İsrail'in de tehditlerine karşı ne tehditler geliyor bilmiyoruz tabii ki. Ama ben hep şunu söylüyorum. Donald Trump 2,5 sene kaldı geride. Sağ salim çıkartırsa dua etsin. Amerika'da başkan olmak öyle kolay değil. Biz biraz işte geçen bir programımızda konuştuk. Biz Türkler genelde çok duygusal konuşuyoruz ama Amerika'da duygusallığa yeri yok. Onun için Donald Trump durumun son derece farkında. Bu tehditlerin nereye varabileceğini de çok iyi biliyor. Çünkü burada kurulmuş bir düzene, sisteme çomak sokuyor şu anda.
3: Furkan hocam bir suikastten bahsetti. Olma ihtimali var ki
2: her şey mümkün.
3: Kaç tanesini atlattı? Yeniden böyle bir şey görmemiz mümkün mü?
2: Her şey mümkün Sinan, her şey mümkün. Ben bunu hep söylüyorum tüm yayınlarımızda. O açıdan da bu İran meselesi çok ciddi bir mesele. Ama bu da, şunu da söylemek istiyorum. Sadece bu tehdit Donald Trump için değil, İran'da Pezeşkiyen'e karşı da bir takım şeyler olabilir diye düşünüyorum. Tabii çünkü o da oradaki sisteme çomak soktu. O da oradaki sisteme çomak soktu Mesut Bey, Mesut Pezeşkiyen. Onun için o gariba cephesi ve devrim muhafızları içerisindeki bir grup bundan son derece rahatsız oldular. Yani İran cephesinde de trilyonlarca dolar dönüyor. Çok ciddi bir şekilde Çin'le sadece işte geçtiğimiz haftalar içerisinde isim vermeyeceğim. Ben tabii ki kim olduğunu biliyorum. 3 kişilik bir heyet Tahran'dan Çin'e gittiler. Çok önemli görüşmelerde bulundular Pekin'de. O açıdan da şimdi orada da müştebahane de tabii ki bunun ne kadar zor olduğunu biliyor. Bu durumun kolay olmadığını biliyor ama şunu da biliyor ki artık biraz da bu işi çok hızlı bir şekilde çözme taraftarlar. Çünkü halk şu anda gerçekten oradan konuştuğum arkadaşlarım söylüyorlar bana. Gerçekten durumları iç açıcı değil İran halkının, İran toplumunun. Çok ciddi zorluklar içerisinde yumurta ve patatesle günlük şeylerimizi, yiyeceklerimizi götürmeye çalışıyoruz diye bana telefonlarda konuşan insanlar var. O açıdan iki tarafta da, iki tarafın liderliği üzerinde de çok ciddi baskılar var diyebilirim.
1: İran'da halk faktörü ne kadar kritik tabi bilmiyorum ama yani bir seçim beklemiyor şu anda İran'da kimse. Yöneticiler bir şekilde ön planda. İran halkının bu sıkıntılarını dikkate alarak bir politika öğretmek mümkün bilmiyorum ama İrfan Bey şeyi sormak isterim aslında. Amerika'da yaşadığınız yerde komşularınız vardır değil mi? Yani beraber vakit geçirdiğiniz falan. Sizin ne iş yaptığınızı da biliyorlar muhtemelen. Onlarla yaptığınız görüşmelerde böyle gerçekten bu savaşı yakından takip eden var mı?
2: Çok takip etmiyorlar. Amerikan toplumu çok fazla umurundan değil. Ta ki ceplerini etkileyinceye kadar, ekonomilerini etkileyinceye kadar. Kemal Hocam, Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke gerçekten. Mesela işte çıkıyoruz, geziyoruz hafta sonları falan, eşimle falan. Öyle yerler var ki inanılmaz. Yani düşünüyorum ya, bu oturduğu yerin içerisinde ki benim bulunduğum yer Virginia, Maryland ve Washington DC, özellikle Maryland, Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin eyaletleri. Yani buralarda diyorum bunlar ne kadar acaba İran'ı biliyorlar ya da düşünüyorlar? Kopuklar bunlar. Ta ki orta kesim özellikle. Benim bahsettiğim ekonomik zorluklar Kemal Hocam hep orta kesim için özellikle. Üst kesimlerin zaten çok fazla umurlarında değil. Onlar bir şekilde

0: Amerika'nın kaymağını yiyen kesimler ve Biden'ın deyimiyle de hiç vergi vermeyen insanlar. Ama genel olarak Amerikan toplumunun böyle dışa karşı bir kapalılığı var diyebilirim Kemal
1: Asıl
0: Hocam.
1: Panik o zaten.
0: Sokaklarda da konuşuyorum ben.
1: Değil mi? Asıl panik oradan kaynaklanıyor Amerikan yöneticilerine. Yani İran halkı şunu görüyor olabilir. Ya biz savaştayız. Amerika Birleşik Devletleri gibi dev bir güç, İsrail bir katil devletle birlikte topraklarımıza saldırdı. Alt üst etti her yeri. İnsanlarımızı katletti. Biz de bu işte neydi o az önce örnek verdiniz, bir tane yumurta, bir ekmek idare ederiz. Amerika'da böyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Hayır,
1: Türkiye'de böyle bir olsa şey yok. Mesela deriz ki değil. Kardeşim biz zeytinle, ekmekle, soğanla biz çünkü deriz ki ülkemiz bir koronadan geçti. İşte 13 ülke, ilde büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir terörle mücadele operasyonu paketi yaptık. Yani hükümetimiz, yöneticilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız varıyla yoğuyla bu işi yapıyor. Bizde buradaki kısıtlamalar küresel ölçekten kaynaklı bir takım baskıdandır deriz ve biz bunu yapar yöneticilerimiz yarı yolda bırakmayız. Amerikan halkına bakın ya, işte yaşıyor İrfan Bey orada. Adam dünyadan haberi yok. Belki Trump çok iyi niyetli işler yapmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri için. Onun bile farkında değil.
2: Pizza.
1: Amerika'daki pizza. Doğru. Evet. Amerika'daki yöneticilerin en büyük zorluğu bu işte. Adamı anlatamıyor ki, kendi kamuoyunu anlatamıyor. Ya kardeşim biz burada böyle bir işte bir şey yapıyoruz. İyi bir şey yapmıyor elbette ama.
2: İşte hocam toplum takip etmediği için ne yalan söyleseniz de yiyor.
1: O ayrı tabii.
0: Sinan şimdi. Evet Kemal Hocam çok özür diliyorum. Bu görüntüler ekrandayken Donald Trump kulağından vuruldu. Gizli servis elemanları onu kucağına aldılar. Ne söyledi orada? İlk önce ne söyledi Donald Trump orada?
2: Fight dedi.
0: Şöyle yaptı. Fight, fight, fight. Kime karşı fight bu sayın hocalarım? Çok iyi biliyor ki bunu yani derin devlet kendisini öldürmek istediğini. Onun için diyor. Yani burada Amerikan halkına karşı savaşın mesajını çok açık ve net bir şekilde veriyor. İşte geçtiğimiz yayında Kemal Hocam vardı orada. Tulsi Gabbard'ın açıklamaları vardı bu COVID-19 ile ilgili. Hatırlayacaksınız. Ben Amerika'ya geldim. COVID-19 patladı. George Floyd olayları patladı. Donald Trump'ın çok iyi hatırlıyorum ben. Bu COVID-19 diye bir şey yok. Bu üretilmiş bir şeydir dedi. Şimdi burada Donald Trump'ın haberi olmadan Tulsi Gabbard NSA direktörlüğünden ayrıldı. Arkasından o açıklamaları yaptı. COVID-19'un bir senaryo olduğunu, üretildiğini, dünyanın birçok ülkelerinde yaklaşık 171 ülkede çeşitli laboratuvarlar oluşturulduğunu ve bu laboratuvarlarda çeşitli kimyasallarla çeşitli salgın hastalıklara neden olacak üretimlerde bulunduğunu yazdınız işte
2: sadır
0: ekranlarında.
2: Değil mi?
0: Evet, hem de son gününde yaptı bunu, bu açıklamayı. O açıdan bu Amerika çok farklı bir ülke. Amerika'yı okumak için gerçekten, ya ben burada olduğum için söylemiyorum, ben şuna inanıyorum, sokakları bilmek lazım, sokakları takip etmek lazım. O açıdan da Amerikan toplumu çok konuşuyorum ben insanlarla. Benzin istasyonunda duruyorum, benzin alacağım, işte çekiyorum. İşte burada çok güzel bir şey vardır, bir başlarsınız sabah, herkese merhaba dersiniz. Yani bizim aslında Müslüman olarak Peygamber Efendimiz'in herkese selamlaşın dediği şeyi Amerika'da ben çok yaygın görüyorum. Good morning dersin, how you doing falan dersin, başlarsın bir şekilde. Hemen oradan girip bir şey yapmaya çalışıyorum. İşte ne düşünüyorsunuz İran falan? Gülüyor. Hiçbir şey düşünmüyorum diyor ya. Bu kadar kopuklar Kemal Hocam, sizin dediğiniz gibi. Bu açıdan da burada orta kesimi, Amerikan başkanlarının memnun etmek istediği birinci kesim o sandığa gidebilmek için orta kesim. Ama başkanlık koltuğuna geldikten sonra da hayatta ve ayakta kalabilmek için de buradaki lobi şirketlerine ihtiyaçları var. Amerikan başkanların. Onun için hiçbir Amerikan başkanı, bunları büyütmek için söylemiyorum. Şunun altını ben özellikle çizmek istiyorum. Benim bir tekfir anlayışım vardır. Allah'tan başka güç kuvveti yok, ama bunlar da sebepler ve nedenlerdir. O açıdan da burada Amerikan başkanları çok iyi bilirler ki o koltukta kalabilmek için bu İsrail yanlısı lobilerle çalışmak zorundalar. Ama şu günlerde özellikle ben Donald Trump'ın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani birden dikkat edin. Donald Trump şu anda J.D. Vance'i gönderdiği Cenevre toplantısını sabote edebilecek bir konuşma yaptığını düşünemeyecek kadar ben akılsız olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok açıkçası. İlginç.
2: Şimdi aradan Kemal Hocam, şimdi ifa sapmaz bir virgül koyalım. Kemal Hocam, şimdi geleyim Trump'ın açıklamalarına. Bir maddeyi okuyabildim sadece. A Haber Radyo'dan bizi dinleyenler için de hepsini dinleyememiş oldular. Dolayısıyla bunu konuşalım. Anlaşma olmazsa Hürmüz'ü kontrol altına alırız ve geçişlerden ücret alırız. Kemal Hocam, mümkün mü böyle bir şey?
1: Yani

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri orada bir abluka uyguluyor.
1: Ya ücret alabilir mi Amerika?
0: Alamaz tabii ki. Yani direkt söyleyeyim ben. Neden alamaz? Çünkü öyle bir teşkilat yok orada. Öyle bir sistem yok. Yani gümrük muhafaza memurluğu mu kuracaksınız oraya? Oraya bir müstemleke ülkesi gibi bir genel vali mi atacaksınız? Aldığınız parayı nereye göndereceksiniz? Ve yani öyle bir şey yapması pek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle bir gücü yok. Hürmüz Boğazı'nı sadece askeri gemilerle kapatır. Uzaktan füzelerle bir şekilde sabote etmeye çalışır. Havadan ve denizden, karadan bile değil bakın. Havadan ve denizden sadece abluka harekat çeşidini uygulayabilir. Ama oradan para alıp bir sistematik şey lazım orada, yapı lazım. Örgütlenme gerekiyor.
1: Çünkü çok değişik İran, açıklamalar var, sert açıklamalar.
0: Bu çok uçuk yani. Çok...
2: İran bu konuyu şöyle çözdü hocam. Şu boğazlardan sözleşme alamaz meselesi var ya, uluslararası hukuk gereği. Dedi ki biz geçiş ücreti değil, sigorta ücreti.
0: Hizmet bedeli gibi.
2: Hizmet bedeli gibi. Böyle bir hülle yaptı. Ve işte Umman kıyılarından geçerseniz oradan barınma ve hizmet bedeli, sigorta geçiş ücreti gibi bir uluslararası hukukun arkasından dolaştı. Burada belki kafalarında öyle bir durum olabilir.
1: Şimdi ABD Hürmüz'ün koruyucu meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir diyor. Devam ediyor. İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçleri derhal durdurmalı diyor.
0: Orada bir şey söyleyeyim.
1: Hocam, bitireyim hocam. Tamam. Ondan sonra zaten kapatacak arkadaşlarım. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz. Hem de çok daha sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur. Yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz.
3: Neresini ele geçirdik geri
1: kalanı? Sanki kalan. Öteki yarısı kimin elinde? Hizbullah dosyasını Suriye'ye bırakmaya ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yetki vermeye yakınım.
3: Bu çok tehlikeli.
1: Bu da başka bir başlık. Bunu da ayrıca konuşmamız lazım. Kemal Hocam, genel bir değerlendirme alacağım.
0: Tamam. Burada tabii Trump'ın ortaya koymuş olduğu bu söylemler çok tehlikeli. Ne Amerika'ya hizmet ediyor, Amerikan çıkarlarına, ne de barışa hizmet ediyor. Müzakereyi sabote etmekten öteye geçmez.
1: Sanki biri söyletmiş gibi hocam bu
0: aslında. İşte yazdı verdi gibi sanki eline. Burada iki konu var. Bakın, Hizbullah'la ilgili konu, yüksek maaşları dediği vekil güçler. Hizbullah dosyası Suriye'ye bırakmaya hazırım. Şimdi Hizbullah dediğimiz yapı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 yapısından bir tanesi olan Kudüs gücünün bir alt birliği. Bakın tekrar ediyorum. Vekil falan değil bunlar. Hizbullah dediğimiz yapı, askeri karadı, Kudüs gücünün altındaki bir kol ordu. Evet. Net söyleyelim. Ve terörist falan değil İran'a göre. Alt birlikleri, as birlikleri. Nasıl bir ordu vardır? Altında kol ordular, tümenler, tugaylar. Bu hiyerarşik yapı içerisinde teşkilatlanırsa bir ordu, İran ordusu da böyle teşkilatlanmıştır. Kudüs gücü komutanlığı da Suriye'deydi biliyorsunuz. Daha önceden. Kasım Süleyman'ı orada öldürüldü. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapının içindeki grupla arandaki bağı kes demek, ordunun kol orduyla aradaki bağını kes demekle aynı. İran bakış açısından
1: şurada söylüyorum. Tehlikeli değil mi hocam? Şara'ya yetki vermeye yakınım. Yani ikisini karşı karşıya getirin.
0: O zaman şu demektir. Şara İran'a karşı savaşsın demektir.
1: Yani. Evet.
0: Hizbullah değil.
2: Mezhep çatışması.
0: Gibi. Oraya doğru gidiyor. Yani
3: mesele İran'da.
0: Suriye Milli Ordusu Eşare komutasında İran devrim muhafızlarını savaşacak demektir bu. Dolaylı olarak Türkiye'nin İran'la savaşması anlamına gelir bu. Net söyleyelim. Net yani bu. Şimdi dolayısıyla böyle bir senaryoyu ortaya koyan Trump bu kadar da bence analizleri sığ yapmış olamaz.
2: Söyletmişler.
0: Bir şey var orada. Bir şey var. Yani orada bir şey var. Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirmek istiyorlar. Suriye toprakları üzerinden. Hizbullah'la Eşşara'yı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Çünkü Eşşara zamanında Hizbullah'a karşı, hatta oradaki Şii milislere karşı operasyon yapıyordu. Evet. Çünkü orada başarılı olduğu farz ve kabulü üzerine Trump da diyor ki Hizbullah'la, hem de nerede? Lübnan'da. Yani Suriye topraklarından Suriye Milli Ordusu başlayacak harekata, gidecek Lübnan'ın güneyinde neredeyse İsrail'le beraber müşterek bir harekat yapıp zor Hizbullah'ı yani orada etkisiz hale getirecekler. Bu şu demektir, tekrar
4: Sinan, bu arada özür dilerim ki hocam, Netanyahu'nun bir açıklaması var. Canlı yayına çıkmıştı. Şimdi düşmeye başladı. Diyor ki Netanyahu, İsrail'in Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesini savunarak şunları söyledi. Halkımızı korumamız gerektiği sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız.

0: ABD'nin sınır ötesi terör tehditleriyle karşı karşıya kalırsa aynısını yapacağını savundu. Sınırı geçecek bir güvenlik bölgesi yaratacak, teröristleri öldürecek ve tehdit ortadan kaldırılana kadar halkını koruyacaktır. Yaptığımız şey tam olarak bu. Lübnan ile bir savaşımız yok, Hizbullah'la savaşımız var diyor.
1: Şu maddeyle ilgili bir ilavem olsun.
2: Lütfen katkı, buyurun.
1: İran, Lübnan'da sorun çıkaran yüksek maaşları ödediği vekil güçlerinde. Şimdi bu bugün Nebati'de dikkatimi çeken bu Merkez Bankası'nın, Lübnan Merkez Bankası'nın bir binasını vurdular Nebati'de. Ve biliyorsunuz anlaşmaların ilk halinde ilk 60 günde özellikle İran'ın yaptırım altındaki parasının serbest bırakılmasıyla ilgili Trump'ta olumlu bir kanaat vardı. Bu Katar'daki 6 milyar dolarlık para, 24 milyar doların 6 milyar doları. Yani o serbest bırakılabilir noktasına kadar Amerikalılar gelmişti. İsrail müdahale etti. Aman o parayı serbest bırakma. İran parayı alıyor, vekil güçler de kullanıyor diye devreye girdiler. Yani belli ki burada Trump şu şekilde teşvik ediliyor. Paralarını sakın verme, tekrardan direniş eksenini canlandırırlar diye perde gerisine Trump'a bir teşvik var. Ama hocamın söylediği gibi bu Hizbullah çok tehlikeli. Hizbullah meselesi çok tehlikeli. Orada Lübnan konusunda Suriye ile İsrail'i ortaklaştıracak. Aslında bu savaşın başından beri olmasın diye uğraştığımız bütün mezhep çatışması senaryolarını tek bir ipi çekerek tekrardan gündeme getirecek orada bir risk var. Yani orada aslında Lübnan'la Suriye'yi ortaklaştıracak yeni bir mekanizma da lazım diye düşünüyorum.
3: Bunu ek yapabilir miyim?
2: Tabii ki hocam, buyurun.
3: Çünkü o bence en kritiği. Ben de bunun üzerine biraz geçen hatta bir mevzu oldu. Kendi aramızda da böyle düşündük. Şimdi bu Ahmet Eşşar'a mükemmel komutan ordusuyla gelir Hizbullah'ı yener gibi düz bir fikirle düşünmemek lazım. Biraz burada bir değişik bir tuzak da var. Şimdi hocamın dediğine ben de katılıyorum Kemal hocama. Türkiye ile İran dolaylı olarak karşı karşıya getirilebilir bu senaryo üzerinden. Bir diğeri de daha Suriye'de şu anda toprak bütünlüğü, daha doğrusu güvenlik sağlanmadı değil mi? Hani şu anda Suriye'de her şey mükemmel, sınırlar güvenlik altında diyemiyoruz. Ki işgal altında olan bölgeler var.
2: Bir de Trump bugün iyi der birisine, yarın da benim söylediğimi yapmadığı için kötü de.
3: Ama bunu söyleten İsrail Trump'a.
2: Tabii.
3: İşte o mektup önüne konmuş. Yani bu metin önüne konmuş Trump'ı. Trump bunu okuyor. Son maddede Hizbullah dosyasını ben Şara'ya bırakmayı düşünüyorum diyor. Şimdi hocam ifade, Şara çok başarılı bir komutandı. Peki ne olacak? Şara diyelim ordusunu aldı, milli orduyu aldı, Lübnan'a gitti, Hizbullah'la savaşıyor. Alt tarafta ne olacak? Süveyda bölgesinde, Dürzül'ün olduğu bölgede bir ayaklanma, bir yürüme, hop orası özel tampon bölge ilan edilecek. Bir oldu bittiyle. Golan gitti, Süveyda gitti, Şeyh Dağı gitti değil mi hocam?
2: Belki
3: Şam
2: de,
3: tamamen kuşatma altında.
2: Şam'a kadar gidecek
3: bitti, belki. Olay bitti zaten.
4: Yani bu arada aslında, siz de Hizbullah'la boğuşuyorsunuz.
3: Bravo orada. Hocam, sen orada Hizbullah'la çatış. Bir amaçsız, niye siz Şara Hizbullah'la çatışsın? Arka tarafta da işte cambaza bak oyunundaki gibi, arka tarafta da biz burayı tampon bölge, işgal bölgeli, ilhak derken bir bakmışsınız Şam tam bir İsrail'in kuşatması altında. Ki Şakif Kalesi, Şeyh Dağı, Golan Tepe'de. Üç tane tepe
2: hocam,
3: var orada zaten.
2: Durup dururken kimse aklından geçirip söylemez. Konuşulmuş mevzu. İşte
3: söyletilmiş bu. Bu arada, söyletilmiş bu net
4: hocalarım
3: yani.
4: Bu arada Hizbullah çok başarılı işler yapıyor.
1: Evet.
4: Yani. Onu söylemek lazım. Bakın orada
1: evet.
4: Bugün galiba bir pusu faaliyeti icra ettiler. Evet, evet. İsrail askerleri arkasına bakmadan kaçtılar ve
1: bir tane de yarbay ölüleri var.
4: Evet.
3: Rezil oldu.
4: Subay, yani yarbay demek oranın tabur komutanı demektir. Katil tabi herif. Yani Hizbullah orada ilk görüş dronlarıyla müthiş şeyler yapıyor. Merkava tanklarının o kapak kulenin içine doğrudan patlayıcıyı yerleştiriyor, koyuyor. Şeyle, dronla. Ne bileyim yani orada pusular ya da işte başarılı bir takım keşif gözetleme hareketleri yapıyor, harekatları yapıyor. Hizbullah'ın yapmış olduğu bu faaliyetler karşısında İsrail ordusu tıkanmış vaziyette bir yerde. Ve içeriye doğru çekildikçe gömülüyor. Yani bataklık gibi düşünün. İçeriye doğru ya da aşağı doğru çırpındıkça gömülüp batıp gideceksiniz. Bunu görüyor İsrail. Amerika'dan destek istiyor. Amerika'da şimdi olmaz diyor. Niye olmaz? Çünkü anlaşma maddeleri var, müzakere var. Buna ihtiyacı var. Onun için aslında İsrail ile Amerika arasında çok büyük bir tezat görmüyorum ben. Tamam, kişisel kavgaları falan var ama bir zaman meselesi var burada. Bu 60 günlük mesele aslında Trump'ın bir eşiği aşmak için uğraştığı, çabaladığı bir mesele. Öbür türlü yoksa İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri bu zaman iç politikadaki bir takım olgular, olaylar doğru düzgün gitse, hallolsa seçimler gibi İsrail ile müştereken kaldığı yerden faaliyetlere devam edecektir. Orta Doğu burada. Dağılmadı. İran burada duruyor. Petrol burada. Doğalgaz burada. Hürmüz duruyor. her şey

0: Herkes stabil duruyor burada. Tek değişen Amerika, İsrail. Dolayısıyla onlar bu duran meseleyi bir miktar soğutup ondan sonra tekrar sil baştan bütün faaliyetlere başlayabilirler. Daha da tehlikeli gelirler bu sefer. Çünkü alınan dersler var. Hem askeri, hem diplomatik, hem siyasi, hem ekonomik alınan dersler var. O iki ayda, üç ayda bu işleri kotarırlar. Yeni bir takım projeler ortaya çıkartıp tekrar saldırıya geçebilirler. Bu Orta Doğu'nun büyük barış projesinin başlangıcı değil Cenevre. Onu söylemeye çalışıyorum. Geçici bir ateşkes süreci. Bu maddelerin çoğu anlaşılabilecek maddeler değil taraflar açısından ve gelecekte daha büyük sorunları, yani barışa son veren barış anlaşması statüsünde bir çalışma da olabilir. Yani gelecekte çok daha büyük şeyin, barışın, savaşın, çatışmanın öncüsü gibi de okunabilir.
1: Ya o yüzden yayının başında dedim, kaba taslak bir anlaşma yapılıp Hürmüz bir an önce açılsın da biz oturup bir şeyler karalayalım. Ya şu seçimleri de bir atlatalım.
2: Aynen. Durumu var. Ama o pansuman tedbir, işte hocamın dedi, pansuman tedbirler bunlar. Yani geçici, şu anlık hani idare edelim, pansuman yapalım, yarayı saralım, ama yara nasıl tirayabilite edilecek? Çünkü o maddeler, ya yani 14 maddeye baktığımız zaman şimdi aynı şey düşünüyoruz. Birinci Dünya Harbi niye çıktı? Yani Birinci Dünya Harbi bitti, İkinci Dünya Harbi niye çıktı? Çünkü Birinci Dünya Harbi'nin barış anlaşması İkinci Dünya Harbi'nin savaş sebebiydi. Burada da aynı maddeler var. 3 ay sonra, 2 sene sonra, 1 sene sonra şu madde kardeşim, hayır benim çıkardığım aykırı değil, yine saldırırlarsa ne olacak?
0: Yani ucu çok, o yüzden açık. Amerika'nın buradan uzaklaşması lazım. Yani Amerika ve o etraftaki grubun uzaklaşması lazım. İsrail'in kontrol altına alması lazım.
1: Şimdi İsrail, hocam, şimdi Trump'ın açıklamalarında Suriye mevzusu vardı ya. İsrailliler de aynı şeyi söylüyorlar. Arkadaşlarımdan İsrailli Bakan Savaş Line'ını rica edeyim. Diyor ki Suriye-İsrail savaşı er geç yaşanacak diyor. Şimdi Amikai Çikli, İsrail Diaspora İşleri Bakanı, diyor ki Türkiye Suriye'de adeta himaye bölge kurdu. Türkiye bizim için İran'dan 10 bin kat daha fazla tehlikeli. Suriye'nin İsrail'le barış içinde yan yana yaşaması mümkün değil. İsrail er ya da geç Suriye ile savaşacaktır. Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor. Türkiye, Katar ve Pakistan diyor.
0: Bizi izlemiş belli var. Yani değil mi? Bizim yayınları izlemiş.
1: Bir analizleri var.
0: Var ama işte bunlar hep... Ya şimdi burada Türkiye, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan'ı unutmuş koymayı. Ondan sonra Körfez'in diğer ülkeleri de oraya dahil olacak. Göreceksiniz bakın ileride. Bir orta eksen oluşacak.
2: Mısır.
0: Mısır, bravo. Libya zaten değil mi? Bir şekilde Libya. Müştereklik sağladığımız ülke. Burada bunların hiçbiri olmasa bile, bu koalisyon olmasa bile Türkiye tek başına yetiyor. Çok farkındalar, okumuşlar yani, hakikaten bakmışlar duruma. Türkiye'nin son durumunu analiz etmişler. Her açıdan tabii, liderlik, siyasi gücü, ekonomik gücü, ne bileyim teknolojik gücü, savunma sanayi gücü vesaire, beşeri gücü, en önemli gücü, insan gücü falan.
1: Hocam biz sizinle çok önceden konuştuk bu konuları. Bir simülasyon bile yaptık
0: tabii,
1: neredeyse.
0: Tabii, yani,
1: biz Suriye'de İsrail'le karşı karşıya gelir miyiz hocam?
0: Ben gelebileceğimizi düşünenlerdenim. Yani büyük ihtimalle koşullar oluştuğunda, şartlar oluştuğunda Suriye'de İsrail bir şekilde bir yaramazlık yapacak. Ya da yapmasa bile işgal ettiği topraklardan Suriye Milli Ordusu toparlanıp kendine geldiğinde, Furkan Hoca'nın söylediği gibi bu mimariyi oluşturduğunda, şu anda zayıf durumdalar. Belki de kaybedilmiş toprakları yeniden ele geçirmek için bir karşı darbe, bir karşı taarruz yapabilir. Buna kanaat getirirse eğer İsrailli katil bakanlar, bir şekilde bununla ilgili tedbir önceden almak isteyebileceklerdir. Ve belki de ilk adımı onlar atacaklardır. O adım atıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti eli boş durmayacak. Açık kalan yetenekleri sağlayacaktır Suriye Milli Ordusu'na. Açık kalan yeteneklerde bir hava gücü öyle 3 yıl 5 yılda oluşmaz. 50 yıl 60 yıl gerekir. Bu açığı kapatabiliriz. Ki bizim kanımız 2030'larda hava hakimiyetini Orta Doğu'da sağlıyor. Onu da müjde olarak buradan verelim. Kaan'ın hava hakimiyet uçağı olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla çok daha kuvvetli bir hava gücü sağlamak imkanı var. SİHA'larımız, İtalyan ortaklıkları ya da milli yerli yaptığımız Kızılelma vesaire gibi çok yetenekli insansız gruplar havada olacak o dönem. Çok daha kuvvetli bir hava gücüne sahip olacağız. Onu sağlayabiliriz. Ya da hava savunma şemsiyemiz, bizim çelik kubbe çok daha geniş hale gelecek. Bileşenler artacak. Onu sağlayabiliriz Suriye. Yani Biz

0: Suriye'de İsrail'in yapmış olduğu ya da yapacağı ilerideki düşmanca hareketleri ortadan kaldıracak Suriye Milli Ordusu'na tam destek vereceğiz. O açıdan dolaylı mı doğrudan mı tartışılır. Ben doğrudan İsrail ordusu ile Türkiye'nin karşı karşıya gelebileceği kanaatini taşıyorum hocam, ama tavsiye etmem İsrail'lere.
1: Geleceğim hocam, bir virgül koyayım, İrfan ayrılacak. Ben son değerlendirmelerini almak istiyorum çünkü hem bu konuyla ilgili bir taraftan Türkiye'nin adını sürekli geçiriyor İsrail. Bir etkileşim var sürekli Türkiye ile ilgili. Basında haberler çıkıyor, savunma sanayimizi yazıyorlar. Nedir bu işin aslı? Böyle karşı karşıya gelir mi ileride?
2: Şu an itibariyle en azından Donald Trump döneminde tahmin etmiyorum. Olabilirdi ama tabii Donald Trump çok ciddi uyardığını biliyoruz. Türkiye ile işin olmasın, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la bir sorunum varsa ben halledeyim diyor. O açıdan Donald Trump döneminde ben biraz daha zayıf görüyorum ama tabii ki belli olmaz. Çünkü provokasyonlar her zaman açık bir ülke. Netanyahu'nun ne yapacağı belli olmaz. Ama ben cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Bugün işte haber ekranlarında da yayınladık. Amerikalı generalleri Kemal Hocam da üzerine yorumlar yaptı. Yani Türkiye'nin bölgede ne kadar tehlikeli olabileceğini İsrail açısından çok güzel özetlemişti. Amerika'nın halkın medyada da askeri çevrelerde, istihbarat çevrelerde de genel görüş bu. İsrail'in İran'la, İsrail'in Türkiye ile herhangi bir şekilde askeri bir angajmana girmesinin İsrail için ne kadar tehlikeli olabileceğini çok açık ve net bir şekilde yazıyorlar. O açıdan ben Netanyahu'nun, yani Netanyahu'dan sonra kim gelirse gelsin buna cesaret edebileceklerini çok fazla düşünmüyorum. Amerika'nın halkın medyasında işte çeşitli tartışma programlarında ve bazı sosyal medyalardaki yorumlarda da yani Türkiye'nin çok kafasını bozarlarsa 100 bin kişiyle bir gece ansızın bir Kudüs'e indirme yapabileceği yönde bile çok inanılmaz çılgınca yorumlar, fikirler var. Yani Türkiye'nin gücünün ne olduğunu artık Amerika'da herkes çok iyi biliyor. O açıdan ben böyle bir şeye çok fazla tavsiye etmiyorum işin açıkçası. İsrail'e de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Beyaz Saray'ı takip ediyorum.
1: Tahmin etmiyorumdan tavsiye etmiyorum. İrfan Sappas, çok teşekkür ediyorum. Değer kattın. Güzel, önemli yorumlar yaptın. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diyelim. Furkan Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun lütfen.
3: Yani şöyle katkı sağlayacaktım hocama. Palmira bölgesine Türkiye üst kurarsa, orada bir Türkiye üst sahibi olursa hocam, Palmira aslında çok stratejik bir nokta. Bu de bir dişe yapıldı, bir dillendir. Eğer gerçekten biz orada olursak, o zaman hocamın da bahsettiği kabiliyetlerle beraber İsrail'in Suriye'ye savaş açmak önemli. Şimdi İsrail'e Suriye'ye savaş açmak demek, Türkiye'ye savaş açmak demek. Zaten mesele o. Şimdi orada eğer biz o üst bölgeleriyle İsrail'in
1: hocam burası artık işgal olmuş durumda.
3: Ha bir de şunu söyleyeyim.
1: Kalıcı hale gelmiş durumda yani.
3: Hocam bilmiyorum, değişti mi? Siz gördünüz mü? İsrail Suriye Dışişleri Bakanlığı bir harita yayınlamıştı. Golan Tepeleri İsrail'in sınırlarında gösteriliyor.
0: Tabii tabii.
3: Büyük bir yanlışlık vardı orada. Bayağı oldu hocam. Kaç ay oldu, evet. Ama düzeltilen bilmiyorum. O çok önemli. Yani Golan'ı nasıl aldı? Öyle bir şey yok ki. Trump verdim dedi. Trump, Golan şimdi İsrail'in mi oldu? Onun derhal düzeltilmesi lazım. Onu kabul ederlerse
0: Doğu
3: yarın
0: Kudüs'te aynı şekilde.
3: Değil mi?
0: Doğu Kudüs'te bakın şeyin toprağı, Filistin toprağı, Golan Tepeleri Suriye'nin yani, toprağı
3: tabii,
0: resmi olarak.
3: Onların düzeltilmesi lazım acilen.
1: Necmettin Hocam, şimdi bir taraftan Suriye mevzusunu karşı karşıya gelir miyiz konuşuyoruz. Böyle bir şey cesaret edebilir mi İsrail?
4: Yani artık
1: karşılığında ne bulur?
4: Şimdi Lübnan, Gazze ve şu an hali hazırda Suriye'nin güneyinde toplamda 1050 kilometrelik bir alanı kontrol ediyorlar. Şu an de facto durumda kontrol ettikleri alan. Ve Lübnan'ın güneyinden Netanyahu bugün işte kardeşinin ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir anma etkinlikleri vardı. Orada da konuşma yaptı. Biz Lübnan'ın güneyinden çıkmayacağız diyor yani. Açıkça meydan okuyor. Lübnan'ın güneyinden çıkmayacağız. Neden çıkmayacak? Çünkü Batı Şeria'yı delik deşik ediyorlar. Şu an coğrafi olarak sürekliliği olan bir Filistin devletini sahada ortadan kaldırıyorlar.
1: Yani Lübnan'da nitekim, oyalayıp arka planda evet, işgale devam ediyorlar.
4: Batı Şeria'daki yerleşimci denilen hırsız gruplarına bir garanti verdiler. Burayı delik deşik edebilirsiniz. Biz sizin güvenliğinizi kuzeyden sağlayacağız diye. Bakın daha geçtiğimiz günlerde yine Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan hattından yine Batı Şeria ile ilgili bir bildiri yayınlandı. Nitekim takip edebildiğim kadarıyla Suriye'nin tarafsızlığı konusunda da bir ikaz yapıldı. Türkiye, Pakistan ve Katar masasından Suriye tarafsız kalmalı diye. Lübnan'da çatışmalar başlamadan önce de takip edebildiğim kadarıyla oraya bir yığınak yaptı Suriye.

0: Suriye'nin güneyine bir yığınak yaptı ve biz bunu Hizbullah için yapmıyoruz dedi. Yani burada bozulacak bence senaryo şu: Lübnan devletiyle Suriye'yi ortaklaştıracak bir mekanizma lazım. Yani Türkiye bunu Ürdün'de, Suudi Arabistan'da yaptı biliyorsunuz. Şam Hicaz hattını ilan etti. O aslında bir entegrasyon politikası. Burada Türkiye bence alternatif entegrasyon politikalarıyla Lübnan'la Suriye'yi ortaklaştıracak yeni gündemler ortaya koymalı diye düşünüyorum. Tom Barak bunu çok yapmaya çalıştı. İlk aşamada Hizbullah'ı silahsızlandırıp orduya entegrasyonunu yapmaya çalıştı. Beceremedi, başaramadı. Hemen arkasından aslında Lübnan ordusunun güçlendirilmesiyle ilgili toplantılar yaptı. Onu da başaramadı. Ama Türkiye'nin bölgeye getireceği yeni bir proje, yeni bir entegrasyon politikası burada Trump'a söyletilen bu mezhep çatışması senaryosunu ortadan kaldırabilir. Çünkü bu sadece Suriye-Lübnan meselesi olarak kalmaz. Bu aynı zamanda bu İran Savaşı'nın başından beri aslında Körfez ülkeleriyle devreye sokulmaya çalışılan mezhep çatışması senaryosunun ipini çekecek gelişme olur. Yani Suriye'de Türkiye-İsrail karşılaşımı şu an zaten her yerde karşı karşıyayız. Yani bakın daha geçtiğimiz hafta Houston'da orada üniversitede toplandılar. Doğu Akdeniz İşbirliği Forumu imzası imzaladılar. ABD Enerji Bakanı, İsrail, Güney Kıbrıs toplandılar, anlaşma imzaladılar. Somaliland Başkanı'nı Türkiye Somali'de biliyorsunuz Mogadishu'da Çağrı Bey işte 12 bloktan 2 blokta arama yapıyor. Somaliland Başkanı'nı, sözde başkanını çağırıp Theodor Herzl'ın mezarını ziyaret ettiriyorlar. Karşılıklı elçilik açacağız diyorlar. Ya Suriye'de de karşı karşıyayız, Somali'de de karşı karşıyayız, İran'da da karşı karşıyayız. Yani şu an zaten doğrudan çatışma yok, fakat dolaylı çatışma zaten bütün sahalarda, bütün Türk interlandında devam ediyor. Şimdi İsrail'in bu çatışmadan elde edeceği bir fayda kısa vadede yok. Fakat İsrail'de bu meseleyi rasyonel değerlendirecek bir akıl yok. Yani tamamen burada bir Siyonist çeteyle muhatabız. Fakat
1: hocam, siz Somaliland başkanı demişken arkadaşlarımdan evet, rica edeyim. Onun da bir line'ı vardı. Onunla ilgili line'ı da paylaşalım Somaliland başkanının. Hem bu konuyu da aslında konuşmuş olalım. Çünkü önemli. Evet. Cumhurbaşkanı Herzog'un ev sahipliğini yaptığı yemeğe katılmaktan onur duydum.
0: Evet.
1: Sözde Somaliland başkanı. Davos'tan İsrail'e sohbetlerimiz Somaliland ile İsrail arasındaki büyüyen bağları yansıtmıştır. Başkan Herzog'a sıcak karşılama ve cömert misafirperverliği için içten dileklerimi sunuyorum. Bugün burada Somaliland'deki ve başka yerlerdeki 6 milyon Müslümanın teşekkürlerini iletmek için bulunuyorum.
0: Şunu söyleyeyim, gaflet, dalalet ve hiyanetin fotoğrafını çiz deseniz bana, ben bunu çizerim. Neden? Bakın, Somali'ye Türkiye kimse gitmezken gitti. 2011, açlıktan kırılıyordu Somali. Cumhurbaşkanı gitti orayı ziyaret etti. Bir kuruş faydası yoktu Türkiye'nin Somali'de. Ve oraya insani yardımı yığdı. Adeta yığdı. Ve aradan vakit geçtikten sonra Türk şirketler gitmeye başladı. Ve orada havalimanı şu an işletmesi de dahil birçok zaten yapılanma, devletin yeniden yapılanmasını Türkiye ile birlikte Somali devleti yürüttü. Ama bunlar böyle bir konjonktürde yapılmadı. Bakın şu an orada Berbere Limanı'nı yapıyor İsrail. Türkiye oraya liman yapmak için gitmedi. Yani oradaki insani krizi kaldırmak için gitti. Ve Somali devlet olarak bir noktaya geldikten sonra bunu yapmak, Theodor Herzl'in mezarını ziyaret etmek Somalilere ihanet. Ya bu ihanetin karşılığını da zaten yolsu elektrik olarak alacaktır Somaliland'in sözde başkanı. Fakat özellikle Berbara bölgesinde Baye'nin kurmaya çalıştığı yeni bir koridor var. Bu Berbara koridoru. Yani oradan özellikle Kızıldeniz hattında yeni bir koridor üretmeye çalışıyorlar. Husilerin hemen karşı cephesinde. O yüzden diyoruz ki yani bu kalkınma yolunun özellikle deniz kalkınma yoluyla genişletilmesi, Furkan Hoca'nın söylediği o liman işbirliklerinin genişletilmesi, Suriye'nin, Lübnan'ın, belki Somali'ye kadar, Mısır'a kadar, Cezayir'i de dahil edecek yeni bir liman işbirliğinin yapılması artık çok stratejik hale gelmeye başladı. Yani gördüğümüz gibi sıcak çatışmaya dönmese de Türkiye'nin attığı her adım karşı adımı tetikliyor. Bunu da öyle değerlendirmek lazım.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi eklemek istediğiniz mi var Furkan Hocam?
2: Ha, yok yok.
1: Ha, tamam. İran mevzusuna geri tekrar döneceğim. Çünkü bir görüşme var ortada. Hala bir anlaşma çıkmış değil. Islak imza atılmış değil. Pezeşkiyan'ın açıklamaları vardı. Arkadaşlarımdan rica edeyim Pezeşkiyan'ın açıklamalarını verelim. Nükleer

0: Katar'dan asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Böyle bir çıkış yaptı. Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek diyor. Mutabakatın tüm maddeleri İran'ın lehine diyor ki bu doğru. Birçok madde öyle. 14 madde vardı. Çoğu İran'ın lehine. Uranyum zenginleştirme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Geçmişte bize füzelerimizden vazgeçmemiz gerektiğini söylüyorlardı. Ancak bugün İran halkının bu hakkını kabul etmiş durumdalar diyor Mesut Pezeşkian. Aslında onları kızdıracak açıklamalar bunlar.
1: Yani.
0: Kemal Hocam, nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamayı? Bir çekişme de var İran içerisinde deniyor aynı zamanda.
2: Ya öyle gözüküyor ama bence İran karar alma süreçlerinde biraz önce söylediğimi tekrar söyleyeyim, Amerika'dan daha önde gözüküyor. Daha kararlı gözüküyor. Varsa bile çok hissettirmiyorlar. Ama şu bir gerçek tabii ki. Mustafa Hamaney aslında devrim muhafızlarının durduğu çizgiye biraz daha yakın duruyor. Kalibah'ın oraya gitmesi zaten buna işarettir. Ama bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı makamı var. Onun da bir söz hakkı var. İç politika ve dış politikada. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Onun da istekleri çok önemli. Ama bir taraftan da toplumun bunların karşılığında değil mi? İran halkının karşılığında bir tabaka olduğunu da fark ediyoruz. Onu da görüyoruz. Her ne kadar halklar çok bu anlamda etkin değilse de yönetim kademesinde halklara da bir mesaj aslında aktarılıyor. İran içinde de muhalif kadrolar var. İran içerisinde yönetimden pek memnun olmayan insanlar da var. Savaş öncesi olan bu memnun olmayan insanların sayısı biraz azaldı. Daha çok rejimden ziyade milliyetçilik yani vatan ve İran halkının öne çıktığı bir ideoloji benimsendi şu anda. O yüzden bir iç cephe birlikteliği söz konusu. Yine de baktığımız zaman tavizsiz yani işte yine söylediği şey.
0: Hocam Amerika bunu çözdüğünü mü zannediyordu? Uranyum zenginleştirme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Amerika bunu kendi içerisinde çözdüğünü mü düşünüyordu? 60 gün sonra nasılsa hallederiz. Nükleerden vazgeçirdik.
2: Hayır şöyle çünkü bakın.
0: Açıklamalar bu yönde.
2: Zenginleştirme faaliyeti farklı bir şey. Yani nükleer silah başka bir şey, zenginleştirme başka bir şey. İran diyor ki uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Yani nükleer silah sahip olmayacağız ama zenginleştirme faaliyetinden de vazgeçmeyeceğiz. Amerika diyor ki siz zenginleştirme faaliyetten vazgeçmezseniz bu yarın öbür gün nükleere dönüşebiliyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla siz zenginleştirme, İsrail'in tezidir bu. Zenginleştirmeyi toptan ortadan kaldırın. Yani ne diyor? Tahran'daki nükleer araştırma merkezinizi kapatın. İsfahan'daki, Fordo'daki nükleer o santrifüjlerin olduğu tesisi kapatın, sonsuza kadar bir daha açmayacak hale getirin. Ya da ne bileyim, güneyde bulunan uranyum üretim tesislerini kapatın. Ya da neydi onun adı bile hatırlamıyorum şu anda. Hark Adası'nın hemen kuzeyinde ana kıtada bir nükleer elektrik üretim tesisi var. Onu kapa. Yani nükleer elektrik üretme, nükleer zenginleştirilmiş uranyumu işte laboratuvarlarda kullanma gibi ilmi bir takım alanlarda dahi kullanmayın diyor İsrail. ABD de buna benzer bir şey söylüyor. Ama İran diyor ki bir taraftan da ya NPT anlaşması var, nükleer silahların azaltma anlaşması var. Biz onu benimsedik. 68'de kuruldu. 70'de hayata geçti. 62 ülke imzaladı. Biz de imzaladık diyor. Oradaki 5. madde hep söylüyorum. 5. madde İran için özel maddedir o. Zenginleştirme faaliyetlerinde bulunması en doğal hakkıdır diyor İran için. Oraya atıfta bulunuyor zaten İran. O anlaşmaya göre ben zenginleştirme faaliyetlerini devam ettireceğim diyor.
0: Hocam %60 zenginleştirilmiş uranyum var. Biraz fazla mı zenginleştirilmiş?
2: Ay, az bile. Şöyle az bile derken yani nükleer silah aşamasına gelmiş olan uranyum %85-90 bandıdır. %60 da silaha dönüşür. Hatta %20'nin üzerinde nükleer bombadır.
0: Bu noktaya kadar denetleniyor muydu?
2: Tabi zaman zaman ama İran bir süre denetimsiz kaldı. O süre içerisinde 60'a kadar ulaştı. Çıkartmışlar. Tabi 10 yıl. 10 yıldır o.
3: Hocam %20'den %60'a çıkartmak en zor süreç.
2: Tabii.
3: İmiş. %60'tan sonra çok hızlı yukarı çıkabiliyor. %80'e yani %60 var. Ciddi bir eşik ama yahu Obama döneminde bu anlaşmayı yaptılar. %3'e kadar düşürdüler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gitti oraya müfettişlerini gönderdi. Düzenli. Yani nükleer tesislerin duvarlarından bile numune alabiliyorlar. Kameralara kuruldu, santrifüjler gözetleniyor. İran uranyumu gemilere bindiriyor, Ruslara gönderiyor. Geldi, Netanyahu'nun teşvikiyle o anlaşmayı çöpe attı, Donald Trump. Şimdi konuştukları şeylere bakar mısınız yani?
2: Başa döndüler.
3: Başa döndüler. Yani, baştan da eksiye döndüler. Şimdi

0: konusu gelecekte elektrik üretiminde başat rol oynayacak. Hem risksiz, eğer 5. nesil üretim yaparsanız, hem de düşük maliyetli. Ve işte fosil yakıtların geleceğini düşündüğünüzde, diğer çeşitleri, yenilenebilir enerji kaynakları düşündüğünüzde nükleer çok ön plana çıkacak. İran'ın bu hakkını elinden alamazsınız diyor İranlılar. Bu anlamda İran bana göre biraz daha naif duruşu sergiliyor gibi gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in dümen suyundan gitmese emin olun umursamaz. Amerika'nın politikalarına ne zarar veriyor İran'daki
1: nükleer? Şu an masada konuşuluyor mu hocam nükleer mevzular?
0: Tabii konuşuluyordur muhtemelen. Çünkü dedim ya iki tane başarı...
1: Sonraya bırakmışlardı ya o yüzden.
0: Yok konuşuluyor. Yani nükleer konusu konuşuluyor. Daha sonra çözeriz dediği şey şu. Bakın maddeleri tekrar bakarsak yani orada diyor ki nükleer hangi maddede bakalım ona bir daha. 8. madde diyor ki nükleerle ilgili statü, mevcut statü korunacak diyor. Ne zamana kadar? 60 gün içerisinde. Yani 60 güne kadar. Çünkü 60 günün sonunda nihai anlaşma yapılacak ya sözde. Bu anlaşmaya göre. Nihai anlaşma 60 gün sonra yapıldığında nükleer konusu orada tekrar gündeme getirilecek ya da o bir madde olarak, başlık olarak yer alacak. Ama o süre içerisinde mevcut statü korunacak diyor. Şimdi bakın burada Hürmüz'de nükleer konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin istismar edebileceği en temel iki tane konu. Oradan bir şey çıkarsa çıkar. Diğer konulardan hiçbir şey çıkmaz. Ne vekiller, ne dondurulmuş varlıklar, tazminat ya da balistik füze menzil sistemleri falan. Bütün bunların Amerikan kamuoyunda karşılık bulması için iki şey. Bir nükleer ki onun da artık tabanında azalmalar olduğunu görüyoruz. Ya bana ne nükleerden diyor ama Hürmüz deyince biraz daha taban geniş şeyde Amerika'da. En azından petrol fiyatları düşecek, akaryakıt fiyatları düşecek. Dolaylı doğrudan etkisi olacak Amerikan kamuoyu üzerinde. Onun için bu iki konu üzerinde duruyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri heyeti. Ama tabii ABD Başkanı ile ABD Başkan Yardımcısı arasındaki görüş farkı G.D. Vance'ın çok İsrail güdümünde olmadığı, Trump'ın maalesef çeşitli sebeplerle Netanyahu'nun tırnak içine söylüyorum tabii yanlış anlaşılmasın, biraz güdümünde hareket ettiği tezinden dolayı. Yani iki, bu anlamda ikisi arasında bir görüş farklılıkları var gibi görüyor. Yani Vance'ın böyle bir konuda karar alma yetkisi yok ama görüşme yetkisi var İranlılarla. İsrail'in çok da politikalarını dikkate aldığını zannetmiyorum. Alması gerektiğini düşünmüyorum. Demek ki Vance'la ilgili bir dosyası yok. Vance'la ilgili herhangi bir tehdit yapabilecek durumu yok. Ama Trump'la ilgili maalesef ellerinde epey bir malzeme var gibi duruyor.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlarımdan ABD basını İsrail line'ını rica edeyim. Tabii Washington Post bir analiz yayımlamış. Onunla ilgili Furkan hocam size geleyim. ABD istihbaratı Netanyahu'nun barış anlaşmasını baltalayabileceği konusunda Trump'ı uyardı. Aslında hep konuştuğumuz şey ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın şartları İsrail'de hayal kırıklığına neden oldu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları mutabakatın temel unsurlarından birinin ihlali anlamına geliyor. İsrail'de sonbaharda seçim var. Ve Netanyahu siyasi geleceği için Hizbullah'la çatışmaları tırmandıracak diyor bu analizde. İsrail Lübnan'daki askerlerini çekmezse mutabakat başarısızlığa mahkum olur diyor bu analiz. Elbette doğru. Peki Lübnan ne olacak bundan sonra?
2: Şimdi Lübnan meselesi aslında Netanyahu'nun tutunduğu en önemli kolonlardan biri. Sıkı sıkıya oraya sarılıyor. Çünkü yani Wall Street Journal'da da yazmış olduğu gibi siyasi geleceği de Lübnan Savaşı'na bağlı. Gazze katliamına bağlı. Daha doğrusu İsrail'in saldırı politikalarına bağlı. Şimdi daha önce işte ilk şeyde konuşurken ifade ettim. 3 bakan değil mi? İşte Ben-Gvir çıktı, Smotrich çıktı, Katz çıktı ve dedi ki hepinize yazıklar olsun bizi sattınız dedi. Bu kadar sert bir çıkışı iki isme yaptı. Kushner ile Witkoff'a yaptı ama mektupta Trump'a gönderildi. Şimdi dolayısıyla bu mutabakat zaptı, yani bu çerçevesi diyelim, İsrail'i bu kadar büyük hayal kırıklığına uğrattıysa, yani şimdi o ABD istihbaratının uyarısı çok kıymetli. Yani Netanyahu baltalayabilecek değil, baltalayacak diyor aslında. Tabii. Yani orada ihtimal demiyor. İstihbarat diyor, baltalayacak diyor, haberin olsun diyor.
1: Yapıyor zaten hocam. Bugün zaten de vurdu.
2: Evet, ilk günden beri zaten şey dedi ya Ben-Gvir, biz dedi Amerika'nın sömürgesi değiliz. Biz yapacağımızı yapmaya devam
1: kalıcıyız
2: edeceğiz.
1: Kalıcıyız dedi. Nasıl? Orada. Lübnan'da kalıcıyız dedi. İşgal ettiğimiz bölgelerde.
2: Tabii ki şimdi bu fırsatı yakalamışlar, bırakırlar mı? Amerika ile İran arasında mutabakatın şartı İsrail'e hayal kırıklığına neden oldu. Şimdi İsrail'de niye hayal kırıklığına neden oldu? Yani bu iş sadece işin boyutuyla alakalı değil. Yani İran bizim en büyük düşmanımız.

0: Anımız, efendim biz zaten İran'ı yok etmek üzere mücadele ediyoruz meselesi değil. Çünkü diyorum ya, biz orayla meşgul olurken Amerika-İran savaşı nereye gidecek derken, onlar burada bir şekilde hem bu işin askeri katliam boyutu hem de hocalarımla hep söylediğimiz işin ticari boyutunu lime lime ilmik ilmik örecekler. İşte biraz evvel hocam dedi Hudson Üniversitesi değil mi hocam? Hudson Üniversitesi'nde bir toplantı oldu, Doğu Akdeniz toplantısı. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz daha ne toplantılar oluyor? Şimdi bunlar yan yana geldi. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, bir de uzaklardan Hindistan. Şimdi bu altıgen demiştik, bunu hatırlayın. Altıgen anlayışı ve biz de Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan'la beraber bir pakt oluşturmaya çalışıyoruz. İşin mikro boyutunda da efendim Şam'dır, Süveyda'dır, buralarda da Dürziler ayaklandırmaya çalışması, yeniden atomize edilmeye çalışılan bir coğrafya. Dolayısıyla İsrail hayal kırıklığı uğraması çok doğal. Bir başka hayal kırıklığı uğradığı sebep de İran savaşı biterse o zaman bizim zaten arzu mevudumuz gerçekleşme ihtimali de suya düşer. Biz hazır, şimdi onu da söyleyeyim. John Kerry çıktı CNN International'a galiba. Orada şunu söyledi. Netanyahu bundan önceki başkanları da ikna etmeye çalışan başaramadı. George W. Bush, efendim Barack Obama, Joe Biden, hiçbiri buna gelmedi. Hiçbiri Netanyahu'ya katılmadı bu savaş konusunda ama Trump bu savaşa girdi dedi. Savaşa girdi mi yoksa mecbur mu bırakıldı? Bu soruyu da hep sorduk biliyorsunuz. İsrail şu anda Büyük Orta Doğu Projesi'nin bu savaş, işgal, bölünme, parçalanma vesilesiyle İran, mesele İran, hedef Türkiye ise zaten İran parçalandığı zaman hedef Türkiye olacak. Bu zaten kendiliğinden buna gelecek. Bir menteşe, iki menteşe
1: kırıldığı zaman. Dolayısıyla İran parçalanmamalı.
0: Kesinlikle. Ben hep onu söylüyorum. İran'daki siyasi tartışmalarımız başka bir şey. Bizim ama İran medeniyeti, İran coğrafyası, İran'daki Türk varlığı ayakta kalmak zorunda ve o mezhebi savaş dediğimiz İran'la Türkiye'ye karşı karşıya getirecek olan mesele şimdi etrafından dolandırılmaya çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bizim dinimiz ne Sünniliktir ne Şiiliktir dedi. Biz İslam'ız dedi. İslam'da bölünmek olmaz. İslam, biz vahdetiz dedi. O mesajı verdi çünkü hesap kitap onun üzerineydi ki buna İran içerisinde su taşıyan, destek veren bir taraf da var. Bu da ayrı bir mesele. Şimdi dolayısıyla ikinci madde, hayal kırıklığına uğrama maddesi, işte biz bu savaşı, Büyük Orta Doğu Projesi'ni, 80 yıllık projenin son safhasına geldik. Biz buradan bu işi bırakmayız demesi. Üçüncü maddede İsrail'in Lübnan'a dönük saldırıları mutabakatın temel unsur bir ihlal anlamına geliyor. Evet, zaten Irakçı ne dedi? Bizim için kırmızı çizgi Lübnan'dır. Lübnan'da saldırı olduğu sürece biz barış anlaşması imzalayamayız dedi. Şimdi hocam işte kol ordu dedi. Yani Hizbullah orada basit bir vekil güç olarak görmemek gerekiyor. Şimdi bundan vazgeçiyoruz. Efendim biz dediği zaman zaten o zaman İran Doğu Akdeniz'e çıkışını da kaybediyor. İşin coğrafi boyutuyla. O stratejik gücünü ve psikolojik harp üstünlüğünü de kaybetmiş oluyor. Şimdi zaten Suriye'de de kaybetti biliyorsunuz o Esad rejimi devrilmesiyle beraber. Bundan tamamen vazgeçmesini beklemek hayalperestlik olacaktır diye düşünüyorum Sinan Bey. Dolayısıyla Wall Street Journal'ın aslında analizi Trump'ın yaşayacaklarının bir fragman cümlesi, fragman cümleler.
1: Şimdi arkadaşlarımdan İsrail-Türk savunma line'ını rica edeceğim. Türkiye artık İran'dan daha büyük tehdit başlığını taşıyor bu. Necmettin Hocam, sizle birlikte değerlendirelim isterseniz bu başlığı.
2: Tabii, hay hay.
1: İsrail'in kuzey sınırında İran'dan daha tehlikeli yeni meydan okumayla karşı karşıyayız. İki nokta üst üste Türkiye yazıyor. Hı hı. Türkiye hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisi kurdu. İsrail'in dikkati artık askeri ve teknolojik kapasitesini hızla artıran Türkiye'de. Devamı da var herhalde. Paylaşalım onu da. Türkiye savunma sanayisi bizi şaşkına çevirdi. İnanılması zor hamleler yapıyorlar. Türk ordusu hem şehir savaşlarında hem de dağlık arazilerde çok tecrübeli. Hocam bunlar İsrail basınında çarşaf çarşaf yayınlanıyor bu haberde.
2: Evet, evet, ben de takip ediyorum bazılarını. Şimdi bu konuda konuşulacak en anlamlı mesele gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesi. Ve NATO'nun yeni işte NATO 3.0 dedikleri Kolbi doktrini, savunma müsteşarı, Amerikalıların savunma müsteşarı öyle söylüyor. Diyor ki NATO 1.0'la biz kurduk NATO'yu. Tabii hocam NATO'yu bizden daha iyi tarif eder ama NATO 2.0'la Sovyetleri dağıttık. Artık NATO 3.0'la birlikte artık tehditler hibrit hale geldi. Avrupa kendi savunmasını yapsın. Biz Çin'le uğraşacağız. Artık Arktik var, asimetrik savaş var, psikolojik harp var, yapay zeka var. Biz NATO 3.0'a göre yeniden formatlanacağız. Şimdi bu yeni konseptin içinde İsrail'in özellikle Yunanistan üzerinden Türkiye'nin NATO'daki etkisini sınırlayacak bir takım sanki hamleleri var gibi görülüyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle Ege'de işte HIMARS'leri Güney Kıbrıs'a konuşlandırdılar. Hatta bugünlerde enteresandır. Şöyle özellikle şöyle yeni fikirler servis ediliyor. Acaba İncirli Kürsü Akrotiri'ye taşınmalı mı? Taşınabilir mi? Özellikle Girit'e, İncirli Kürsü Girit'e taşınabilir mi? İsrail'e taşınabilir mi? İncirli Kürsü. Şimdi gelecek ay gerçek ve şunu da konuşmak lazım. Güney Akdeniz, Doğu Akdeniz'de ve özellikle Adalar Denizi'nde, artık Adalar Denizi diyelim. Çünkü belli ki yeni Mavi Vatan Yasası'nda orası terminolojik olarak Adalar Denizi olarak anlatılacak. Özellikle yeni koridorlar üreterek ve Amerikalı şirketleri buraya çekerek orada bir statüko oluşturmaya çalışacaklar. Ve buna da Yunanistan'ı NATO'nun içinde yeni bir role iterek gerçekleştirmeye çalışacaklar. Şimdi biliyorsunuz gelecek ay zirvede Türkiye gündem belirleyici. Eğer Trump da katılırsa. Burada ben özellikle bu Doğu Akdeniz'de yeni kurulan, kurulmaya çalışılan dengenin Türkiye'nin yeni projelerle çöpe atacağını düşünüyorum. Şu an zaten sahada özellikle Romanya'ya, Avrupa'nın doğusuna ulaşacak yeni gaz hatları çalışılıyor. Yeni enerji koridorları çalışılıyor. Şam-Hicaz hattıyla Almanların da bağlandığı yeni enerji nakil projelerinin ben gelecek ay gündeme getirileceğini düşünüyorum. Fakat bundan da öte şunu da konuşmak lazım. Türkiye ile konvansiyonel olarak karşı karşıya gelme simülasyonunu İsrail bizden çok daha fazla yapıyor. Yani bu konuda 9 milyon...
1: Bizde de yapılıyor mu acaba bu simülasyon? Kemal Hocam soracağım birazdan.
2: Ya şimdi 9 milyonluk bir ülkenin Türkiye ile konvansiyonel değil aslında bence asimetrik ve psikolojik olarak daha fazla simülasyon yapıyorlar. Çünkü iki gücü karşılaştırdığınız zaman konvansiyonel olarak kimin galip geleceği çok ortada. Yani bunu dünyadaki herhalde kime sorsanız farklı bir şey söylemeyecektir. Ama Mossad'ın özellikle İsrail'in kaslarının güçlü olduğu psikolojik harp, dijital harp, asimetrik harp, bu unsurları Türkiye üzerinde denemek isteyeceklerdir. Hinterland'da bu kadar karşı karşıya gelme durumundan sonra. O yüzden hani Türkiye'nin iç kamuoyundaki meselelerin bence bu perspektiften de değerlendirilmesi lazım. Ama savaş denilen şey, ya toplam savaş teorisinde savaş denilen şey cephe hattının sınır ötesine taşındıkça artık psikolojik harp de cephe ötesine taşındı. Yani savunmayı Somali'den başlattığınız zaman, Suriye'den başlattığınız zaman artık psikolojik harbi de sınırın ötesine taşımış oluyorsunuz. Ya bu da artık Türk dış politikasının, Türkiye'nin yeniden yapılanmasının projeksiyonunda artık sınır ötesine taşınan bir savunma hattı var. O yüzden ya oturup da bu konuları konuşuyor olmamız, enerjimizi sürekli farklı coğrafyalara veriyor olmamız iç cepheyi tahkim açısından çok kıymetli. Yani bizim oturup Somaliland'ı konuşuyor olmamız, Adalar Denizi'ni, işte İstanköy'ü konuşuyor olmamız, gidip Gürcistan'ı, Irak'ı, Hürmüz'ü konuşuyor olmamız Türk dış politikasının en önemli projeksiyonu bence.
1: Hocam biz kendi kendimize bunları konuşuruz. Ama İsrail'in bunu yazıyor olması...
2: İşte başarı. O projeksiyonun o başarısı.
1: Tabii.
2: Yani biz önceden iç kamuoyunda şunları konuşuyorduk. İşte efendim o şehirde bombalama, Allah muhafaza tabii. Efendim o işte ırk grubuyla çatışma. Efendim işte o siyasi partinin içerideki istikrarsızlığı. Ama farkındaysanız artık sınır ötesine taşındı. Yani artık oturup Kuneytra'yı konuşuyoruz. İşte Lübnan'daki İsrail'in operasyonel hamlelerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu projeksiyonun önemli bir başarısı.
1: Kemal Hocam, Necmettin Hocam bıraktığı yerden devam edelim. Şimdi İsrail defalarca simüle etmiştir bu savaşı diyor. Türkiye ne yapıyor hocam?
3: Şöyle şimdi iş askeri boyutta değerlendirilecekse
1: evet.
3: Tamamen analitik. Yani nispi mukayese yapmak zorundasınız. Karşı tarafın kabiliyet ve yetenekleri, sizdeki onların anti yetenek ve kabiliyetleri bir bilgisayar programına aktardığınız zaman simüle edersiniz. Yani onların nicel özellikleri çok önemli. Yani vuruş gücü, menzili, işte ne bileyim kapasitesi, etki çapı filan. Bir de nitel gücü, bir de nicel yani sayısal büyüklük kıymet taşıyor. Artı bir kıymet daha var, o da sürdürülebilirlik. O sistemi, o yeteneği kendi ülkenizde yerli olarak ve milli yazılımlarla mı üretiyorsunuz? Dolayısıyla bu kapasite çok önemli. Şimdi İsrail Katil Ordusu'nun kurmay katil takımı şunu yapıyor.

0: Türkiye'ye bakıyor. Bir kere önce şeye bakıyor, nitel bakıyor. Yani içerik olarak gerçekten bunlar doğru mu? Yani bir Kaan diye bir uçak var. Onun bir kokpiti var, avyonik özellikleri var. Gövde içi taşıma kapasitesi var, hızı var, manevra kabiliyeti var. Stealth özellik, bakın saydığım özelliklerin hepsi analitik şeyler. Ve İsrail'in o katil kurmay takımı, o masumları öldüren tip, bunu ölçüyor, biçiyor, kendi F-35'i de kıyaslıyor. Hakimiyeti kim sağlar? F-35 mi, Kaan mı? Görüyor ki F-35'te bir sürü problem var. Kaan'da böyle bir problem şu an gözükmüyor. Demek ki hava hakimiyeti biz kaybediyoruz diye düşünüyor. Menzile bakıyor füzelerin. Yıldırman hayata geçmedi elbette. Lansmanı yapılır ileride. Hayata geçtiğinde Yıldırman 6000 kilometre mesafede büyük bir füze. Balistik füze. Zaten mesafe yetiyor. Bir de etki çapı. Bunu ölçüyor, biçiyor, kıyaslıyor. Diyor ki işte 4 tane şey gönderse bize Yıldırım Han, biz Tel Aviv'de oturma şansımız yok. Dolayısıyla yerli eksen, böyle düşünüyor. SİHA'lara bakıyor, insansız zaten, maliyeti çok düşük.
1: O kadar etkiler mi hocam 4 tane?
0: Etkiler tabii, yani kritik noktalara düşürürseniz eğer, düşünseniz de başbakanlık binasını attınız, komuta kontrol çöktü. Bir tane rafineri yaktınız. Rafineri, yani petrol dolum testleri vesaire yanıyor. Diğer taraftan elektrik dağıtım şebekelerini vurdunuz. Gitti. Bir de şimdi şeyi vurur, telekomünikasyon mevzilerini vurursunuz. Orayı da yakarsınız. 4 tane felç olur o şehir. Yaşanmaz hale gelir. Yoksa atom bombası gibi bütün şehri yok etmek anlamında söylemiyorum. Şimdi böyle olunca İsrail ordu yetkilileri burada böyle Türkiye ile yapmış oldukları kıyaslamada kendi yeteneklerine, Türkiye'nin yeteneklerine bakıp böyle bakıp bunu simüle ediyorlar. Diyorlar ki işte Türkiye buraya ne kadar birlik ayırır? Kaç kol ordusu var? İkinci ordu komutanlığımız var bizim değil mi? Malatya merkezinde. Birinci ordu komutanlığımız var İstanbul'da. Üçüncü ordu komutanlığımız var değil mi? Elazığ, Erzincan bölgesinde. Ege ordu komutanlığımız var İzmir'de falan. Adamlar bunu biliyorlar. Açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. İkinci ordu komutanlığıyla yaparlar. Ve diğer ordulardan burayı takviye ederler diye düşünüyor. Ve bir rakam çıkıyor karşılarına, 150 bin muharip güç. Bunun hava indirmesi var. Ne bileyim işte uçar birlik harekatı yapacak olanı var. Özel kuvvetler komutanlığı var. Komando tugayları var. Bir sürü. Ve bir taraftan işte istikam takımları, birlikleri var. Bütün bu hepsini diyor ki adam, 150 bin kişilik Türk ordusu buradan çıkıp Suriye'yi aşıp Hatay'dan, Suriye'yi aşıp Lasketart üzerinden Lübnan'a, Lübnan'dan doğrudan ya da tam tersi Suriye'den Golan Tepelerinden İsrail topraklarına girdiği zaman hem havadan hem karadan, bir taraftan da donanmamız denizden ve 3 domain etkili, bir de buna siber ortamı ekleyin, yani dijital savaş ortamını ekleyin yeteneklerini, felç olur İsrail. Hem de birkaç saat içerisinde, gün bile sürmez. Bunu görüyorlar bu adamlar. Bunu ölçüyorlar. Şimdi Türkiye de buna benzer şeyler yapıyor. Türkiye'nin savunma konsepti taarruzdur. Yani en iyi savunma taarruzdur biliyorsunuz. O yüzden Türkiye kendini savunmak için herhangi bir ülkenin taarruzunu beklemez. Eğer öyle bir tehdit hissederse, eğer risk demeyeyim de tehdit hissederse ve karşı tarafta Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir saldırı beklentisi çok üst düzeydeyse, Türkiye bunu bertaraf etmek için kendi konseptini uygular ve Türk ordusu bir yere başladı mı harekatına, onu durdurmak artık pek mümkün değildir. Başkente kadar gider. Dolayısıyla böyle bir yapısı olduğunu da farkında ikinci olarak. Üçüncüsü beşeri güç. Türkiye'de insan yani beşeri güç havuzu tükenmez. Dolayısıyla Türk ordusuna karşı bütün milletimiz, kadını erkeği fark etmez, elinden geldiğince yaşı müsaitse doğrudan, değilse dolaylı katkı vermek için seferber olur. Yani Türk ordusunun, daha doğrusu Türk milletinin bir asker ordu olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu çok iyi analiz ediyorlar. Bu Yahudiler, İsrailliler ya da oradaki Siyonist kadrolar çok net bir şekilde Türk milletinin karakteristiğini test etmişlerdir. Ve tarihi de çok iyi biliyorlar. Bizden sizden çok iyi biliyorlar. O yüzden Türk milleti gibi beşeri bir gücün Türk ordusunun arkasında duracağının farkındalar. Onunla baş etmeleri de mümkün değil. 90 milyonluk bir havuz var. Hatta arkamızda 250 milyonluk Türk dünyası var. Bunun da farkındalar. Türk devleti teşkilatının olduğunu da biliyorlar. Böyle bir yapıda siz İsrailli makamlar olsanız Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek, ama ne yapar? İşte dolaylı işbirlikçi bulmak. ya da müzahir kitle yarattı.

0: ekonomiyi çökertmek, finans saldırılarıyla ya da Mossad ajanlarının burada cirit atması, burada böyle bir kirli savaşı içeride iç cepheyi çökerterek yapmak cihetine gidebilirler. Ya bu simülasyonların dışında, o da simüle ediliyor biliyorsunuz. Onun da bir simülasyonu var. Yani müzahir kitle yaratmak çok da zor değil ülkelerde. Çıkarcı gruplar var. FETÖ mesela böyle bir yapı. PKK böyle bir yapıydı. DHKPC dışarıdan güdümlü, kontrollü böyle bir yapıydı. Birçok sektörde bu tür yapılar bulmak kolay. Maalesef öyle bir istismara açık bir yapı var diyelim. Böyle simülasyonlar sorunun cevabı yapılıyor
1: Türkiye'de. Hocam, Türk ordusu hakkında Amerikalı bir subay, emekli subay açıklama yapıyor. Adı Douglas MacGregor. Ne söylüyor? Dinleyelim. Furkan Hocam, size de geleceğim. Bu konuyu soracağım. Türkiye ordusu hakkında ne açıklama yaptı? Bir ekrana getirelim.
2: The two powers that are going to emerge from this war and will dominate the Middle East for decades to come, maybe longer. One is Iran, there's no question about that, and the other is Turkey. They are not the same. They are very different people, very different states with very different histories. And I spent many years of my life visiting Israel back and forth, and I tried to tell them on more than one occasion, you're barking up the wrong tree, as we say. Your existential threat is not Iran. Iran, Persian civilization, the Persian world and Persian culture, those things aren't your enemy. You've got a real problem further north and to the east, and that's called the Turks. They're very different. This is a resolutely martial people, people of great courage who are innately inclined to fight. These are natural soldiers. I mean, I've seen them. And I had the good fortune to work with the Turks. I think the world of them militarily. They are great people. But you do not want to go to war with them. In Iran, you're dealing with someone who is rational. Whether they like to think so or not in Israel, they are. They will coexist with you. You can talk to them and do business. But if you provoke the Turks, it's a fight to the finish. I don't think President Trump wants to be involved in that. And I don't want to be involved in that. And the Turks are certainly not looking for the fight at this point. But if you don't think they're ready to go, you're making a very, very serious mistake. And who dominated the Arabian Peninsula? Who dominated the Levant? Who dominated all the way to Egypt and into North Africa for centuries? We know who. Now, do they want to do that again? That's something that's beyond my knowledge. I can't comment on that. What I'm trying to get people to understand in the West, forget NATO, that's dead on arrival. It's a dead man walking proposition. It's meaningless. That's going to go away along at some point with this thing called the EU. The Turks are on the rise. The Iranians are on the rise. India, despite all of its problems, is rising. And it's got some serious problems right now as a result of the Persian Gulf closure. China is rising. Russia is rising. These are the great nations, the great powers, the great peoples of the ancient and medieval worlds. In other words, if you and I stepped into the time machine and went back to the year 1050, what would we find? We'd find little Europe up here, a group of states killing each other, and no one else gives a damn because it doesn't matter. And everything else in the world on a different track.
3: One quick question on Turkey. I did see they've announced, I just checked it now. They've announced a fifth generation fighter jet this year. They've announced a few drones they've developed as well. How effective or how powerful is their military at the moment?
2: I would rate it in the, certainly in the top five in the world.
3: Okay, well.
2: And remember that it's a mistake to look exclusively at technology and firepower. Those things are immensely important. You have to look at the human material. The Turk is a very tough soldier. You know, you talk about the Koreans, whether it's North or South, the Korean is a very tough soldier. Mm. I mean, if you start stacking up these various peoples next to each other, go back and look at their history for hundreds of years. You know, you're dealing with different kinds of people, and some people make excellent soldiers. Not everybody does. That's one of the reasons many people like me were happy to see the draft go away. because you were bringing in too many people that were never going to be good soldiers anyway. It was better to have the people that wanted to be soldiers. And the Turks, they have a song they sing at every funeral for a Turkish soldier. Every Turk is a soldier, is what it's called.
3: Interesting.
1: Furkan Hocam, işin özeti Amerikalı emekli subay diyor ki Türklerle asla karşı karşıya gelmek istemezsiniz diyor. Nedenini de anlatıyor. Cesaretlidir, başarılıdır. İşte defalarca NATO'da birlikte görev yaptılar. Biliyor Türk askerinin ne olduğunu. Nasıl değerlendirmek lazım?
4: Şimdi Douglas MacGregor çok önemli bir isim aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde analizleri, söylemleri değer verilen bir isim. Doğru da söylüyor. Çünkü işte burada hep değerlendirdiğimiz mesele coğrafyadaki kadim Türk varlığı. Şimdi hep bunun üstü kapatılmaya çalışıldı Sinan Bey. Bu coğrafyanın kaderine, bu coğrafyanın efendim ekmeğine, bu coğrafyanın demografisine her türlü katkı sağlayan, var olan Türklerdir. Şimdi ben şöyle bir mottom var. Derslerime de böyle anlatıyorum tarih derslerine başlarken. 1071 Malazgirt Savaşı. Türklerin Anadolu'ya ilk kez değil son kez girişleridir. Biz 1071 ile bu coğrafyaya girmedik. Biz 10 bin yıl evvel de buradaydık. İşte Sakalar, İskitler, Hattiler, Altaylar, ön Türk tarihine baktığımız zaman. Aslında MacGregor onu söylemeye çalışıyor. Yani Türkler her zaman burada vardı. Şimdi o coğrafyalardan biri de İran. İran'ın tarihine baktığımız zaman yaklaşık 3 bin yıllık kadim bir medeniyet rezervi var. Ve bu medeniyet rezervini 1925'e kadar Ahmet Kaçar, yani son Kaçar hanedanın temsilcisinin Pehlevi darbesiyle yönetimden alıkolmasına kadar İran'ı Türkler yönetti. Safeviler, Afşarlar, Horasanlar, efendim Selçuklu Devleti. Şimdi böyle bir coğrafyanın tarihi Türklerden oluşuyorsa ve hala da o coğrafyada 50 milyondan fazla Türk yaşıyorsa, o zaman Netanyahu'nun Perslere buradan özgürlük vaat ediyorum, Yüce Kiros'a selam olsun. Çünkü Kiros biliyorsunuz Babil sürgününden Yahudileri kurtaran ünlü isim olarak adlandırılır. Kiros'a selam çakarak Perslere sizlere özgürleştireceğiz demesinin aslında mealini anlatıyor burada. Yani Netanyahu'nun Persleri kullanarak, ki burada bir parantez açayım, devrim muhafızlarının büyük bir kısmı Perslerden oluşuyor. İran ordusunun da büyük bir kısmı neredeyse tamamı da Türklerden oluşuyor. Yani içerideki iki lobi, ciddi bir bilek güreşi var içerisinde. Ve biz bu mücadeleyi kazanmak için şu anda aslında çaba sarf ediyoruz. Ve her Türk asker doğar demesi de çok önemli. Çünkü biz Metehan'dan beri bir Türk ordusu geleneğine sahip olduğumuzu, hatta daha belki şey yapacak olursak, altın elbiseli adam, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış ünlü Saka komutanının, biliyorsunuz, askerinin bulunmuş kıyafetleri Birleşmiş Milletler'de bile sergilenmişti. Yani Türk ordusunun, Türklerin askeri geleneğinin dünya tarihi kadar eski olduğunu ve dolayısıyla Türklerle savaşacaksanız 2 defa, 10 defa, 1000 defa düşününün ve belki de yakın gelecekteki, yani yakın tarihteki en önemli emaresinin de kurtuluş mücadelesi, milli mücadele olduğunu söyleyen bir MacGregor var. Dolayısıyla siz öyle efendim İsrail olarak Türkleri efendim yok ederiz, Türkleri şöyle yaparız.
1: Bu mesajı İsrail'e mi veriyor hocam?
4: Tabii canım, bakın şimdi savaş uçakları diyorsun. Elinde dünyanın en kıymetli uçakları var. En kıymetli silahları var, en kıymetli var. Ama bir devlet, bir ordu geleneği yok. Yani bunu Kemal Hocam da çok iyi anlatır.
1: Kemal Hocam her seferinde anlatıyor, hemen kaçarlar diyor.
4: Şimdi bakın, yani burada Nene Hatun da anlatırız bunu anlatmak için. Yani çocuğun üzerindeki battaniyeyi alıp kar yağarken, yağmur yağarken onu mermi ıslanmasın diye çocuğun üzerinden alıp merminin üzerine o battaniyeyi koyan analarımızı anlatırız. İşte budur ruh zaten. Bu genlerden gelen bir şey.
0: O anda kazandık biz. O gün kazandık.
4: İşte o bitti. Benim bebem anasız yaşar ama vatansız yaşayamaz diyerek cepheye koşan anaları anlatırız. Şimdi dolayısıyla milli mücadele aslında onlar için en büyük laboratuvar. Ve Çanakkale zaferi zaten bunun bence en önemli efsane tarafı, en büyük zafer tarafı, ne şartlarla kazanıldı. Dolayısıyla her Türk asker doğar derken de işte mermisi yoksa süngüsü var, süngüsü yoksa benim çelik zırhım var, bedenim var diyerek mermiye koşan, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal Paşa'nın arkasından koşan askerin sayesinde işte biz bugün burada sağlıklıysak ve yayın yapabiliyorsak, işte McGregor da aynısını söylüyor. Her Türk asker duvar. Hocam, ve Türklere kafa tutarken bir kere değil, bin defa düşünün der.
1: İsrail bu cesareti nereden buluyor? Yani cesaret değil bunları bu. Bilmiyor mu bu anlattıkları?
4: Ya İsrail, onlar da farkında bunun mümkün olmayacağını. Yani oturduğunuz yerden sizin bir şeyler sallamanız çok kolay. Ama işin icra tarafına, sağ tarafına geldiğiniz zaman İsrail ordusuyla Türkiye ordusunun karşı karşıya gelerek, yani bunu simülasyon neyini yaparsanız yapın, imkansız. Bakın imkansız diyorum. Yani siz şunu yaparsanız arkadan vurursunuz. PKK'yı desteklerim, PYD'yi desteklerim, FETÖ'yü desteklerim. Şunu yaparım, bunu yaparım, darbeler yaparım. Ekonomiyi manipülasyon yaparım. O başka bir şey. Ama aski namlu namlu ucuna gelecekse, buna bence kimsenin çok şey yapacağını düşünmüyorum.
0: Basit bir katkıda bulunuyorum hocam ben. 15 Temmuz mesela.
4: Ya 15 Temmuz da bence. Evet.
0: Küçük bir kıpırdadı. Basit bir kıpırdadı. Yani böyle bir hadi gidelim bakalım sokakta ne oluyor diye. Bir çıktık. Yani bakın Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, belki İngiliz İstihbaratı, Alman İstihbaratı, tüm istihbarat örgütlerinin yıllarca organize ettiği, entelijansiyanın da takviye ettiği, Yahudi sermayesinin de finans desteği verdiği bir örgüt, terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde, yargı içerisinde, çeşitli kurumlarda yuvalanmış olan, en önemlisi de silahlı olan iki tane, işte silahlı kuvvetlerle emniyet içerisinde örgütlenmiş olan grubun silahıyla, tankıyla, topuyla devleti devirmeye çalıştığı bir gün, o namlunun ucuna Türk milleti şöyle bir çıktı.
4: Evet.
0: Yani tası tarağı alıp çıkmadı, topyekün çıkmadı, şöyle bir çıktı, kendini bir gösterdi. Allah şahit diye bütün planları, 7 düvelin yaptığı 15 Temmuz planını darmaduman etti. Boş verin onların başka şeyler söyledi, içeride falan garip garip söylemler yapıldı, onları boş verin. Orada çok prototip bir gösterge sergi. Türk milletinin kendini ispat etme şeyi yok, ihtiyacı yok. İşte Çanakkale'den çok daha önce Türk milleti sahadaydı hep zaten. Ta Mete Hanlardan beri. Belki ondan önceki, değil mi? Ön Türkler, hocamın dediği çok güzel.
4: Tarihi.
0: Sakalar vesaire. O dönemde de çok ön plandaydı. Milletti ve askerdi. Asker olmak şöyle, yani kendi toprağını canı pahasına korumak demek. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şöyle bir gelenek vardır. Hiçbir asker kendini kurtarmak için uğraşmaz. Hep arkadaşını kurtarmak için uğraşır. Arkadaşı yaşasın ister. Onu korlar, onu korur. Onunla beraber var olur. O da tam tersini yapar. Yani o yüzden hep şu kahramanlık hikayelerini duyarsınız. İç güvenlik harekat bölgesinde, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Harbi'nde, ondan önceki Kurtuluş Harbi'nde, daha önceki harplerde, Osmanlı döneminde dahil olmak üzere bir şekilde herkes bir bütün olarak gider, bütün olarak geri gelir. Yani şehitimiz de geri gelir, canlımız da geri gelir. Hiç kimse bırakılmaz yolda. O yüzden Türk ordusu ta geçmişten bugüne kadar dünyaya iki şey hediye etmiştir. Biri onlu sistem, iki lojistik sistem. Ve bunlar bizim Türk devletlerinin yıllarca, binlerce yıl kullandığı sistemdir. Dünya hala onu uygular. Onlu sistem uygular, artı lojistik mekik sistemini uygular. Kurtuluş Harbi'ndeki o menzil dağıtım noktaları, değil mi? O lojistik teşkilat, ikmal bakım teşkilatı Osmanlı'dan alınan sistemdir ve başarıyla sonuçlanmıştır. Şimdi hala Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı'nın kullandığı lojistik sistemi kullanıyor. Ha, teknik olarak konuşursak. Ama feragat, işte ne bileyim fedakarlık ya da işte vatanını milletini önceliklendirme, ahlaki duruş. Mesela hiçbir Türk askeri tarihte örneği yoktur ki silahsız bir düşmanı öldürsün. Esir alır. Gittiği yerde ganimet alır. Silahsız bir kadına, hatta silahlı bir kadına, silahlı bir çocuğa bile ateş etmez. Seçer. Gerçekten silahlı ve sana karşı atmışsa ve ilk mermiyi hep karşı taraf atmıştır şu ana kadar. Onun için bu özelliklerini harmanlayıp çok böyle kodifiye etmiş arkadaşımız, o emekli albay arkadaş, Amerikalı, düzgün bir şekilde anlatmış. Biz bunu zaten yıllardır anlatıyoruz. Anlatmamıza da gerek yok.
1: Herkes biliyor.
0: Herkes.
1: Bilen de biliyor.
0: Bilen de biliyor. Evet.
1: Hocam teşekkür hocam, ediyorum. 30 saniyem kaldı Necmettin hocam.
5: Bu 15 Temmuz'dan sonra hoca anlatırken zihnimde çağrıştı. Ya biz nerede hata yaptık da bu Türkler böyle bir şey yaptı? Yani bu Türkiye'de neden bu iş başarısız oldu diye bir Gallup bir araştırma yayınlamıştı. Orada çok enteresan bir ifade vardı. Unpredictable. Öngörülemez. Ya Türk insanı için öngörülemez. Yani çok bizim böyle bir öngörülemez genetiğimiz var. O yüzden İsrail de bunun simülasyonunu bence hakkıyla yapıyordur diye düşünüyorum.
1: Necmettin Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum katkılar için. Furkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Artık bu bölümü noktalayacağız değerli izleyenler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir analiz paylaşacağız. ABD ve İran anlaştı. Ülke liderleri mutabakat zaptını imzaladı. Peki 107 gün süren savaşta kim ne kazandı, ne kaybetti? Analiz haberimizi de ekrana getirelim. Bu bölümü noktalayacağız. Yeni saat diliminde de yeni gelişmeleri aktaracağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Tam 107 gün boyunca dünyanın gözü Orta Doğu'daydı. Bir yanda ABD ve İsrail öncülüğündeki askeri operasyonlar, diğer yanda İran'ın füze, İHA ve vekil güçleri üzerinden verdiği karşılıklar. Küresel enerji piyasalarını sarsan, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan ve dünya ekonomisini yeni bir krizle karşı karşıya bırakan savaşa ilişkin duyuru ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı.
1: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum.
0: Savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülkedeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattı. İran dini lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin saldırılarda öldüğü açıklandı. İran Savunma Bakanı, devrim muhafızları komutanları, istihbarat ve güvenlik bürokrasisinden birçok kritik isim de bu süreçte hedef alındı.
1: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: Tahran'ın merkezi olduğunu ifade edebilirim. Tam Tahran'ın ortasındaki bir noktadır. Neresidir bilgi sahibi değilim. İlk önce bir patlama sesi geldi. Ardından da bu şekilde gördüğünüz gibi dumanlar yükselmeye başladı. Ve meraklı insanlar da böyle çatıya çıkarak buradaki vaziyeti incelemeye çalışıyor. Donald Trump da dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada da işte İran'a karşı askeri seçenekten bahsetmişti. Dün çok sayıda ülke vatandaşlarından İran'dan ayrılmalarını istemişti.
3: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin Hamine'yi Şehit-i Şehit Kıvara'yı şehadet vermiştim.
0: İran'ın karar alma mekanizması doğrudan vurulmuştu. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran, balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil unsurları üzerinden karşı saldırılar başlattı. İsrail şehirleri hedef alındı. Öte yandan savaş kısa sürede İran-İsrail hattını aştı. ABD üsleri vuruldu. Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ve Kızıldeniz hattı da gerilimin parçası haline geldi. Lübnan cephesi yeniden alevlendi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut çevresi yoğun saldırılar düzenledi. En kritik hamle ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası savaşı küresel enerji krizine dönüştürdü. Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan bu hattın kapanması enerji fiyatlarını yükseltti, piyasalarda panik oluşturdu ve savaşın etkisini Orta Doğu sınırlarının çok ötesine taşıdı.
4: Hatırlayın, savaş öncesi hemen hemen bütün dünyada analistçilerin yorumladığı İran'ın en büyük kozunun Hürmüz olduğu, hakikaten Hürmüz noktasında dünyanın en büyük süper gücü Trump'ın çaresiz kaldığı. O yüzden sadece NATO ülkelerini bırakın, Japonya'dan Çin'e kadar, yani en büyük rakibi Çin'e kadar yardım istediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri o büyük donanmaya, hava kuvvetlerine ve 10 bin civarı bombalamaya rağmen istediğini gerçekleştiremedi ve aziyet içerisine geçti.
0: Peki 107 günün bilançosu ne oldu? Bu soruya yanıt ararken karşımıza çıkan tablo şu. Savaş boyunca eldeki verilere göre İran'da en az 3.468 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 26.000'i aştı. İsrail'de füze ve İHA saldırılarını

0: nedeniyle can kayıpları ve binlerce yaralı kayıtlara geçti. Lübnan'da 3000'i aşkın kişi öldü. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve asker yaşamını yitirdi. Yani savaşın toplam insani faturası binlerle ifade ediliyor. Savaş bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Körfez ülkeleri enerji güvenliği tehdidiyle yüzleşti. Dünya ekonomisi ise Hürmüz Boğazı'nın ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gördü.
1: Hürmüz Boğazı gibi bu boğaz noktalarına baktığınız zaman bütün ticaretin ve enerjinin aktığı noktalar var. Boru hatlarıyla telafi etmeye çalışıyorlar fakat boru hatları yeterli değil kapasite olarak. Boğazlara mahkum bir ticari kadro var. Bir enerji akışkanlığını, tedarikini sağlayan bir boğazlar kilit noktaları var. Bu noktalar dikkat edin hep problemli noktalar bizim boğazlar için. Hürmüz Boğazı'nda Körfez ülkelerinin eğer petrol ve doğalgaz akışlarını sağlayamazsa, bu satıştan gelir elde edemezse Körfez ülkelerindeki ekonomi çöker. Krallıklar biter, orada isyanlar başlar ve Körfez ülkelerinin enerji ham madde kaynakları bir şekilde Amerika'nın ve Avrupa'nın hizmetine değil başka bir grubun hizmetine girer. Boğazların kontrolü kimdeyse dünya egemenliği ve hakimiyeti ona geçiyor.
0: Bugün gelinen noktada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü temaslarla şekillenen anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecini öngörüyor.
2: Bildiğiniz gibi İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
3: Amerika Fuadar, ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
4: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk. Birincisi Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
2: Ayrıca çok önemli bir gelişmeyi daha paylaşmak isterim. Bu mutabakatın bir parçası olarak Hürmüz Boğazı önümüzdeki cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak. Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek.
0: Ve şimdi dillendirilen o en kritik soru. 107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?
5: Normalde savaşlar nedir? Bir yenen vardır, bir yenilen vardır. Yenen taraf, yenilen tarafa üstünlük kurar ve bazı maddeler üzerinden dayatma sağlar. Şimdi burada İran kaybetmedi. Ama zaten hep şunu söyleyeyim. İran kazanmasa da kaybetmiyorsa kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kazanamıyorsa da kaybetmiştir. Şimdi burada öyle bir bıçak sırtı durum var ki iki tarafta ben bu savaşı kaybetmedim diyor. Ben bu savaşı kazandım da diyemiyor. O zaman bu müzakere bir kalıcı anlaşmayla, kalıcı bir barış anlaşmasıyla olması bizim bildiğimiz yöntemler imkansız. O zaman biz şunu mu göreceğiz? Yani bir derin dondurucu süreci başlayacak. Yani derin dondurucuya atılmış bir Amerika-İran savaşı göreceğiz biz. 60 gün, sonra 50 gün, sonra 30 gün. Bilemiyorum ama uzun zaman biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir zaman için ne Hürmüz'ün tam açıldığını göreceğiz ne bundan sonra tam kapandığını göreceğiz şahsi düşüncem.
6: Bakın şu Haziran ayına doğru geldiğimiz dönemlerde hep şu haberleri okumaya başladık. Dünya ülkelerinin ticari petrol stokları ciddi şekilde azaldı. Ve bu azalış Haziran ayında daha da yükselecek ve ondan sonra biz sadece petrol sıkıntısı değil, başka sıkıntıları da tüm dünya insanlığı olarak yaşayacak. O nedenle şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi dünya insanlığı için büyük bir kazançtır.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika-İran hattındaki kritik bir gündü. İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle bir araya gelemeyen heyetler geride bıraktığımız gün İsviçre'de müzakerelere başladı. Masadaki sıcak başlıklar İran'ın nükleer durumu, dondurulan varlıkları ve tabii ki Lübnan'dı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ilk açıklamasında olumlu tavır takındı. Hatta Trump yeni bir sayfa açmak istiyor dedi ama kısa süre içinde bu hava Trump ve Pezeşkian arasında tansiyon yükselmesiyle yerini gerginliğe bıraktı.
1: Dünyanın gözü İsviçre'ye kilitlendi. Amerika-İran müzakereleri başladı.
2: Tarihi önemde bir görüşme bu. Büyük ilerleme kaydettik. Başkan Trump, İran halkıyla olan ilişkimizi dönüştürmek için yeni bir sayfa açmamızı istedi. Barış hiçbir zaman kolay değil. Çaba isteyen bir şey.
1: Tahran ve Washington heyetleri Birkenstock kentinde Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda doğrudan görüştü. Mutabakat zaptında belirtilen tüm hususlar masaya yatırıldı. Tahran heyetinin öncelikli maddeleri ise İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve İran'ın dondurulmuş varlıklarıydı. İran ve Amerikan heyetleri görüşme sonunda birlikte fotoğraf vermedi. Hatta aynı salonda yan yana dahi gelmediler. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif basın mensuplarının karşısına çıktı. Vance birkaç gün sürmesini beklediği müzakerelerin ilk gününde Lübnan konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.
2: Başkan Trump bölgesel bir ateşkes sağlanması konusunda kararlı. Bu tür süreçler her zaman biraz karmaşık olur. Teknik görüşmeler ilk etapta anlaşmazlığı çözmese de tarihte ilk kez ekipler halinde bir araya gelmemizi sağladı.
1: Ayrıca devrim muhafızlarının aksine Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu Vance. Amerikan Başkanı da aynı saatlerde 60 günlük ateşkes süresince Boğazı'nın açık olduğunu söyledi. Gün boyu hakim olan olumlu hava Pezeşkian ve Trump'ın karşılıklı açıklamalarıyla değişti.
3: Zorlamaya, baskıya ve aşağılamaya boyun eğmeyeceğiz. Uranyum zenginleştirme hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Bunu kabul etmek zorundalar.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bloke edilen 6 milyar doların serbest bırakılacağını da söyledi. Bu sözlere Trump tehditle yanıt verdi. Pezeşkian ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa ülkenin geri kalanına da el koyarız dedi. Hürmüz'ün kapanması halinde ise İran heyetinin geri dönecek bir ülkesinin kalmayacağını söyledi. Lübnan konusunda da Tahran'a yüklendi. Hizbullah'ı kastederek İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkartmasını derhal engellemeli ifadelerini kullandı. İsviçre'de Amerika-İran heyetleri görüşürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da 3 ülkeden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Müzakerede gelinen son durumu değerlendirdi.
4: Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Ankara yeni haftaya Başkan Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısıyla başlayacak. Takvimler 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ayarlanmışken MKYK'da son hazırlıkların ele alınması bekleniyor. Orta Doğu'da son durumla terörsüz Türkiye'de hızlanan adımlar da diğer kritik başlıklar arasında yer alacak.
5: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
1: Takvimler 7-8 Temmuz'a ayarlandı. Ankara o tarihlerde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ise bu sıcak gündemle toplanacak.
5: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de

0: kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
1: 32 NATO ülkesinin liderlerini ağırlayacak olan başkentteki son hazırlıklar gözden geçirilecek, ilave tedbirler görüşülecek. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatla Orta Doğu'da bir nebze olsun düşen tansiyonda MKYK gündeminde olacak.
0: Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreci de değişmez bir diğer başlık.
0: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
1: Terör örgütünün silah bırakma sürecinin tamamlanarak yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.
0: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: Haziran ayının son haftasında örgütün silah bırakma süresini tamamlayabileceği, böylece yasal düzenleme takviminin işlemeye başlayacağı beklentisi yüksek. MKYK gündeminde ilk 6 aylık ekonomik göstergeler de yer alacak. Enflasyonla mücadele sürecinde son veriler mercek altına alınacak.
2: Efendim, gençler, babalar gününüzü kutlamaya gelmişler. Biraz gelin.
1: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan'a program çıkışı gençler sürpriz yaptı. Erdoğan'a Babalar Günü için AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bir de tablo hediye edildi.
2: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
3: Tüm evlatlarımız gençler adına
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran anlaşmasının uygulama sürecinde atılacak adımlar ele alındı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından da kabul edildi.
5: Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
6: Dört arabulucu ülkenin bakanları Mısır'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Kahire'deki toplantıda ABD-İran anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
5: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
6: Tüm dünya ekonomisini etkileyen ABD-İran savaşı tarafların mutabakatıyla sona erdi. ABD ile İran, İsviçre'de yeni müzakere turu için görüşme gerçekleştirirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de de önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar, bölgesel gelişmeleri ve mutabakatın uygulama sürecini ele aldı.
5: Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
6: Toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. İslamabad mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi. Gelişmenin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan bir çatışmayı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik yapıcı bir adım olduğu ifade edildi.
5: Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
6: Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de görüştü. Daha sonra Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile de ikili bir görüşme yaptı. İki ülke ilişkileri değerlendirildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yürütülecek ortak plan konuşuldu. Ayrıca Sudanlı mevkidaşı Salim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
4: CHP'de kürsü krizi yeni haftaya da taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinin

0: Gönderdiği mektubun ardından bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi başvuru yaptı. Grup kürsüsü üzerindeki tasarruf yetkisi genel başkanda dedi. Özgür Özel cephesi ise meclis çoğunluğuna güveniyor. Şimdi herkes salıyı bekliyor.
1: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
3: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse bir kez daha salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında yeni bir kürsü savaşı yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.
4: Efendim, mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum. 38. kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
3: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğuna dikkat çekti. Salı günü için hem MYK hem parti meclisi çağrısı da yaptı. Grup başkanı genel başkana bağlı diye de hatırlattı.
1: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Özgür Özel cephesinin de geri adım atmaya niyeti yok. Özel ve ekibi, meclis çoğunluğu da, grup yönetimi de bizde diyor. Genel merkezin aksine kürsü üzerindeki nihai karar grup çoğunluğunun iradesiyle şekillenir görüşünü savunuyor.
2: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: Bir yandan Kılıçdaroğlu yönetimi arınma hamlesini de tam gaz sürdürüyor.
5: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
3: İl başkanlıklarında gerçekleşen ihraçların ardından yeni atamalar yapıldı. Bayrak değişiminin adreslerinden biri Erzurum oldu. CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali'nin devir teslim töreninde Özel'in fotoğrafını indirmesi ise dikkat çekti.
0: Mecliste bu hafta emniyet teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel kurulda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılacak. Ayrıca son 3 haftadır olduğu gibi bu haftada gözler CHP'nin grup toplantısında olacak.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 23 Haziran Salı günü haftalık mesaisine başlıyor. Gündemde hem milyonları ilgilendiren kritik bir kanun teklifi hem de Sayıştay Başkanlığı seçimi var. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti. Teklifle polislik eğitimini tamamlayıp sağlık şartları nedeniyle memuriyetten ilişiği kesilenler genel idare hizmetleri sınıfına atanabilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının ticari plaka devir işlemleri katma değer vergisinden muaf tutulacak. İl özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazların satış bedelleri artık peşin veya taksitle ödenebilecek. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görev süresi 25 Haziran'da sona erecek Sayıştay Başkanı'nın yerine yeni başkan seçilmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta yapılan seçimde mevcut Başkan Metin Yener'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazdık aday olarak belirlenmişti. İki adaydan biri genel kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan üzücü olaylar ve internet dünyasındaki siber tehlikeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Çocukları korumak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda eğitimle ilgili kuruluşlar sunum yapacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak. Son 3 haftadır olduğu gibi bu haftada gözler CHP'nin grup toplantısında olacak. CHP grup toplantısı geçen hafta yapılmamıştı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, salı günü günü grup toplantısının gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın genel başkan sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda grup toplantısını yapmasıdır. Dolayısıyla biz salı günü grup toplantımızı bu olan ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğiz.

0: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilikse e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: milyonlarca öğrencinin bir yıllık sınav maratonu sona erdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu da tamamlandı. Sınavın ardından stresli dönemi atlatan öğrenciler de aileler de rahat bir nefes aldılar.
3: Son saniyeler arkadaşlar, gidecekler.
4: Çok rahatladım.
5: İnşallah herkes emin karşılığını alır.
6: Bir yıllık maraton sona erdi. Üniversite sınavından çıkan ve artık stresi geride bırakan gençler de, aileleri de rahatladı.
7: Yani şu an aşırı rahatlamış hissediyorum. Sonunda bitti yani.
8: Evet, YKS bittiği için çok mutlu oldum. Üstümden büyük kurtulduğu için mutluyum.
9: Üniversite sınavı heyecanı bugün de devam ediyor. Üniversite adayları dün TYT sınavına girmişti. Bugün de alan yeterlilik testi ve yabancı dil sınavlarına girecekler. Ve saatler 10-15'i gösterdiğinde istedikleri bölüm, istedikleri üniversite için ter dökmeye başlayacaklar.
10: Uzun bir maratondan sonra yani gerçekten asıl sınava ulaştık sonunda.
11: Dilerim güzel geçer. Hepsi çok heyecanlı. Torunum da çok heyecanlıydı.
12: Geç kalmayalım diye bayağı erken geldik. Bakalım, göreceğiz sonuçları.
13: Bugün Babalar Günü. Ondan bir Babalar Günü hediyesi bekliyorum bu sınavda.
6: 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu için sabah saatlerinde yollara düşen üniversite adayları her sene olduğu gibi bu yılda tüm uyarılara rağmen benzer manzaraları yaşadı.
14: Dışarıda öğrenci kalmasın. Kapılar kapanıyor. Son 3 dakika.
15: 5 dakika sonra kapılar kapanıyor.
6: Geç kalanların yardımına polis ve zabıta ekipleri yetişti.
16: Helal olsun, vallahi yetişti.
6: 2 saat süren sınav sonunda zorlanan da vardı. Sınavı kolay geçendi.
17: Vallahi biraz zordu ya. Yani çok şey yapamadım.
7: Bazı sorularda kalem oynatırmayacak kadar zorlayıcı sorular vardı.
18: Ya matematiği çok zor geldi bana. Kafam ağrıdı artık.
8: Çok daha iyi hissediyorum kendimi şu anda.
6: Kapıda bekleyen aileler de sınav sonrası çocuklarını çiçeklerle, alkışlarla karşıladı.
8: Morali tavan aldı bu. Zaten iyiydi ki bu.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fonla bugüne kadar 160.598 gence 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlandı.
0: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira

0: ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
1: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
0: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
1: 81 ilde yürüttüğümüz bu projede aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
0: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
1: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz.
0: Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.
2: Amacımız tabii ki Türkiye'deki evlenmek isteyen gençlerimize yanında olmak.

0: İsrail, Gazze'de süren ateşkese rağmen masum sivilleri ve gazetecileri katletmeyi sürdürüyor. Soykırım güçlerinin kente son saldırılarında en az 10 kişi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. İsrail bombardımanında şehit düşenlerden biri de El Cezire foto muhabiri Ahmet Vişah oldu.
1: Ne kadın, ne çocuk, ne de basın mensubu. İsrail hedef ayırt etmeden Gazze'de Müslümanların kanını döküyor. İşgal devleti 12 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Soykırım ordusunun son saldırılarında başta Şati mülteci kampı, Han Yunus'un Mevasi bölgesi ve Nasıra mahallesi olmak üzere birçok bölge bombalandı. Vurulan yerlerde çok sayıda masum sivil yaşamını yitirirken birçoğu da yaralandı.
2: Allah'a hamdolsun ki şehitlerin annesi oldum. İlk oğlum, gelinim ve torunum, ardından ikinci oğlum ve şimdi de üçüncü oğlum saldırılarda hayatını kaybetti. Ateşkes nerede? Bize füze yağdırmaya devam ediyorlar.
1: Gazze şeridinde yalnızca siviller değil, görevi başındaki gazeteciler de hedefti. İsrail'in kentin orta kesiminde bulunan Bureç kampında bir eve düzenlediği saldırıda, Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin foto muhabiri Ahmet Vişah ve yanında bulunan iki Filistinli şehit oldu. Vişah'ın meslektaşı olan erkek kardeşi de 8 Nisan'da yine bir İsrail bombardımanında öldürülmüştü.
3: Ne yazık ki gazetecilere yönelik saldırılar hala devam ediyor. Gazetecilerin sesini susturabileceklerini düşünüyorlar. 3 yıldır dünya gazetecilerin hedef alınmasını durdurmak için tek bir somut adım bile atamadı.
1: Vişah gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlanırken ondan geriye sadece cenazesinin üzerindeki basın yeleği kaldı.
4: Gazze'de şimdiye kadar 263 gazeteci öldürüldü. İsrail ilk gazeteciyi öldürdüğü andan itibaren uluslararası toplumun sorumluluk alması, bu katliama, bu soykırıma ve İsrail'in Gazze'deki gazetecilere karşı işlediği suçlara bir son vermesi gerekirdi.
1: Vişah'ın ölümüyle birlikte Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden El Cezire muhabirlerinin sayısı 12'ye yükseldi. Ekim 2023'ten bu yana kente hedef alan bombalar 73 binden fazla kişiyi hayattan kopardı.
0: İran savaşı Trump-Netanyahu ilişkilerinde adeta bir deprem meydana getirdi. İsrail basını Amerikan Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik tehditleriyle adeta bir güç gösterisi yaptığını ve soykırımcı başbakana desteğini azalttığını öne sürdü. Trump'ın aynı zamanda İsrail muhalefetiyle ilişkileri geliştirmek için nabız yokladığı da belirtildi.
1: 107 günlük İran savaşı Netanyahu'yu gözden düşürdü.
5: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Çarpıcı iddiayı İsrail basını ortaya attı. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesinde yayınlanan bir analiz, Trump'la Netanyahu arasında ipleri

0: kopma noktasına geldiğini ortaya koydu. Gazeteye göre Trump artık Netanyahu'yu kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu önünde eleştiri ve tehdit yağmuruna tutuyor. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik bu tutumu İsrail basınında açık bir güç gösterisi olarak yorumlanırken, Trump'ın da bundan keyif aldığı belirtildi. Öyle ki son günlerde ABD Başkanı İsrail'e yönelik iğnelemelerini artırdı.
1: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
0: Analizde ayrıca Trump'ın sadece Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde değil, İsrail'in güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu öne sürüldü. Hali hazırda Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimler tarafından iç politikada baskı altında olan Benjamin Netanyahu'nun siyasi varlığını sürdürebilmek için ABD'ye bağımlı olduğu da kaydedildi. Netanyahu'nun tarihin en kolay sıkıştırılabilir başbakanlarından biri haline geldiği belirtilen analizde, başbakanın İsrail'in değil kendi çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi. İsrailli gazete, ABD başkanının öngörülemez politikalarının Tel Aviv'i uzun vadede yalnız bırakabileceğine de vurgu yaparken, Kanal 12 televizyonu ise daha çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Netanyahu'yu gözden çıkaran Donald Trump'ın Tel Aviv muhalefetiyle ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğu öne sürüldü. Söz konusu isimlerin soykırımcı başbakanın en dişli rakiplerinden olan eski başbakan Naftali Bennett'le eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot olduğu kaydedildi.
2: İngiliz basını düşen kamuoyu desteği nedeniyle koltuğu sallantıda olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hafta başında istifa edeceğini iddia etti. Kulislerde ise gözler İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak gösterilen Andy Burnham'a çevrildi.
0: İngiltere siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılmaya hazırlandığı iddiası Londra'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Düşen kamuoyu desteği, parti içinde büyüyen rahatsızlık ve arka arkaya gelen eleştiriler Starmer üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Krizin fitilini ise İşçi Partisi içinde adı sık sık liderlik yarışıyla anılan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yükselişi ateşledi. Makerfield'daki ara seçimin ardından Londra kulisleri hareketlendi. Ancak Starmer hükümetin önemli başarılar elde ettiğini savunuyor.
3: İki yıl önce insanlar bana muhafazakarların bıraktığı neredeyse 1 milyon olan göç seviyesini düşürmenin mümkün olmadığını söylediler. Biz bunu 5'te 1'e indirdik. İki yıl önce insanlar yaşananlar göz önüne alındığında AB ile çok daha yakın, daha iyi bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını söylediler. Biz bunların hepsini başardık. Yani çok büyük bir başarı elde ettik. Daha yapılacak çok şey var ve ben de buna odaklanmış durumdayım. Seçilme amacım da bu. Yani ülkeme hizmet etmek.
0: İngiliz basını ise başbakanın sayılı günleri kaldığını yazıyor. The Observer gazetesinin haberine göre Starmer, eşi ve en yakın kurmaylarıyla birlikte olası bir istifa sürecinin takvimini değerlendiriyor. Gazetenin aktardığına göre İşçi Partisi içindeki en güçlü rakip olarak görülen Andy Burnham, şimdiden Starmer'ı görevden düşürebilecek çoğunluğun desteğini arkasına almış durumda. Londra kulislerinde 201'den fazla milletvekilinin Burnham'a destek verdiği konuşuluyor. Burnham ise partisine açık değişim mesajı verdi.
3: Ama kendi partime şunu söylüyorum, bu değişim için son şans. Yüzlerce kapı önünde durduğumda insanlar bana doğrudan bunu söylediler. Bunu duymalıyız, buna göre hareket etmeliyiz ve doğru yapmalıyız.
0: Şimdi gözler hem İşçi Partisi'nden gelecek açıklamalarda hem de Starmer'ın vereceği kararda. Çünkü İngiliz basınındaki iddialar gerçeğe dönüşürse Birleşik Krallık son 10 yılda 7. kez yeni bir başbakanla yola devam edecek. Öte yandan Burnham'ın geçmişte katıldığı bir programda başbakan olmam halinde ilk yurt dışı ziyaretimi İsrail'e yaparım sözlerini kullanmış olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. The first foreign visit I would do as leader of the Labour Party would be to Israel. Burnham'ın bu sözleri olası bir liderlik değişiminde İngiltere'nin dış politika rotasının da tartışmaya açılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
2: Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna ordusu son zamanlarda Kırım'a yönelik saldırılarını arttırdı. Kiev'e ait insansız hava araçları, Kerç Yarımadası başta olmak üzere aralarında enerji tesislerinin de bulunduğu birçok noktayı vurdu. Saldırılarda 4 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
0: Ukrayna, Kırım'a yönelik saldırılarına hız verdi. Karadeniz'deki savaş 4 yıl

0: aşkın süredir devam ediyor. Ukrayna dronlarının hedefi bir kez daha Rusya'nın ilhak ettiği Kırım oldu. Kerç Yarımadası'nda enerji altyapıları ve stratejik noktalar hedef alındı. Vurulan yerlerde yangınlar çıktı. Kara dumanlar yarımada semalarını kapsadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kerç'te bir petrol deposunun vurulduğunu ve bazı Rus hava savunma ve radar sistemlerinin havaya uçurulduğunu açıkladı.
1: Her şey Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle başladı ve o zamanlar güçlü bir liderlik olsaydı bu savaşın tamamı asla yaşanmazdı.
0: Bölgeye düzenlenen bombardıman sonucu hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi yaralandı. Rus medyasına göre Ukrayna dronlarından biri de Kerç Boğazı'ndaki bir feribota çarptı. Bazı yerleşim yerleri de saldırıda hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırım ve çevresinde gece boyu 239 İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Kiev yönetimi bir süredir Kırım'ı Rusya'nın lojistik ve ikmal ağından kopararak yarımadayı fiilen izole etme stratejisi izliyor. Bu kapsamda Kerç Köprüsü, Rus petrol tankerleri ve Moskova'nın petrol ihracatına destek sağlayan deniz trafiği sık sık hedef alınıyor. Ukrayna bu hamlelerle Rusya'nın Kırım'daki askeri varlığını sürdürmesini zorlaştırmayı ve Moskova'nın ekonomik kaynakları üzerinde baskı oluşturmayı planlıyor.
2: Breaking Bad dizisinin ünlü oyuncusu Giancarlo Esposito İslam'ı seçti. Suudi Arabistan'da bir film çekimi için bulunan Esposito'nun namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı.
0: Gus Fring Müslüman oldu. Namaz kılarken görüntüsü paylaşıldı. Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito İslam'la şereflendi. Suudi Arabistan'a 7 Köpek isimli bir filmin çekimleri için giden Esposito, burada İslam'dan etkilendi. Film çekildiği sırada Müslümanlarla da yakın dostluk kuran Esposito, İslam'ı seçmeye karar verdi. Haberi Suudi Arabistan Spor ve Eğlence Bakanı Turki El-Şeyh sosyal medya hesabından duyurdu. Namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Esposito'nun soldan ikinci sıradaki safta namaz kıldığı görülüyor. Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'den tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
2: Son dönemde sürekli olarak yaptığımız bir haber çeşidi de turistleri mağdur eden taksicilerle ilgili. Bu kez adres Antalya. 2 kilometrelik yol için 50 euro alan taksiciye tepki yağıyor. Taksiciler odası da artan şikayetlere karşı çözüm arayışı içinde. Akıllara gelen son model Singapur'dan.
3: Küçük bir taksici tarafından nasıl dolandırılmaya çalıştığımızın hikayesi.
4: Bizim gibi hakkaniyetle çalışan insanlar bu sürede ekmeksiz kalıyor yani.
5: Sadece 4 dakikalık mesafeydi ama karşısındaki turist olunca hiç acımadı. İngiliz turistten 2 kilometrelik yol için 15 euro istedi. Para üstünü vermeyince uyanık taksici kısa mesafeye 50 euro aldı.
3: 2 kilometreden daha kısa bir mesafeye taksiyle gidecektik. Yanımızda hiç euro yoktu. Bunun üzerine kocam otelin ATM'sine gidip 50 euro çekti. Bu gidiş, dönüş ve biraz fazlası için yeterli olacaktı. Şoföre ne kadar tuttuğunu sorduğumuzda 15 euro dedi. Taksici para üstünün olmadığını söyledi. Yani aslında 4 dakikalık bu yolculuk için 50 euro istemiş oldu. Bu noktada ona 50 euroyu vermek zorunda kaldık.
5: Taksilerde mağduriyet yaşayan turistlerin sayısının artması taksiciler odasını harekete geçirdi. Bu kez gündemde Singapur modeli var.
6: Dünyada taksiciliğin en verimli olan ülke Singapur. Biz kendimize Singapur'u rol model olarak belirledik.
7: Taksiler için geliştirilen Singapur modeliyle birlikte bugüne de kullanılan ve yüksek komisyonlar talep eden taksi uygulamalarının dönemi de bitecek. Onun yerine yerli ve milli olarak üretilen taksi uygulaması kullanılacak.
8: Burada kaybeden hem taksici hem yolcu, hem taksici komisyon veriyor hem de yolcu komisyon veriyor. Yerli olması doğru bence.
6: Bu uygulamanın içinde mesela yaş almış abilerimiz ve ablalarımızın işte daha konforlu, daha kolay seyahat etmelerini sağlayacak özel taksi çağrı.

0: arama bölümü var. Taksi çağırma uygulamamızda call center olacak. Call center'la anında odaya bağlanabilecekler.
1: Yoldan çevrilen taksiler de tıpkı uygulamadan çağrılan taksiler gibi sarı hatla denetlenebilecek.
0: QR kodla araca yorum yapabilecek, puan verebilecek.
2: Yolcunun işte profiline bakıp almayan yolcu şeyler var, taksi esnafımız var. Ya bunlar da bir en azından bir ayıklanmış gibi bir şey olur.
1: Singapur modeli taksi uygulamasının bir ay içinde hayata geçmesi planlanıyor.
3: Singapur modeliyle birlikte şeffaf koruma kabinleri de tasarlandı. Bu kabinler yolcu ve şoför arasındaki kısma konulacak ve hem yolcunun hem de şoförün güvenliği sağlanacak.
0: Can güvenliği olayından dolayı biz bunu hayata geçirdik. Şu anda numunemiz hazır. Yakında seri üretime geçip isteyen bütün araçlara montaj yapacağız.
4: İstanbul'da yaşanan trafik kavgasında taraflardan birinin tam anlamıyla gözü döndü. Dakikalarca küfürler savuran kadın sürücü hızını alamadı, otomobilin kapısını açıp karşısındaki sürücüyü tekmeledi. Bakın o anlarda neler yaşandı.
5: Aç! Duydun mu?
1: Öfkeden deliye döndü, küfürler savurdu yetmedi, otomobilin kapısını açıp sürücüsüne saldırdı. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kavga. Bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışma bir anda büyüdü. Kadın sürücü öfkeden çılgına döndü.
6: Dostum, boş ver, uğraşma.
7: Ay kimsin bana saldırıyorsun ya?
5: Sen kimsin?
6: Kanka bak.
1: Tartışmaya çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da motosiklet sürücüsü araca doğru yönelip şoföre saldırdı. Uyarılara rağmen bir türlü sakinleşmedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli Maganda'ya 185 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.
4: İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir şahıs düğünde istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı. Evinden pompalı tüfekle geri dönen şahıs rastgele ateş açtı. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken ikisi ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralananların arasında şahsın eşi de bulunuyor.
8: İstediği şarkı çalınmayınca terör estirdi. Rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay 20 Mayıs akşamı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin ve Yağmur çiftinin düğün eğlencesi sırasında Erşan Dereli şarkı isteğinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince 43 yaşındaki saldırgan evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelen şahıs rastgele ateş açtı.
9: Kurşunların hedefi olan 12 yaşındaki Ayas Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
8: Erşan Dereli 12 yaşındaki Ayas Çimen'in ölümüne eşi dahil ikisi ağır, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekibince kırsal alanda yakalandı.
4: Sıradaki haberimiz başıboş sokak köpekleriyle ilgili. Ancak bu kez bir insana saldırmadılar. Ayılarla kavgaya tutuştular. Dağdan inen iki ayı sokak köpeklerinin arasında kaldı. Ortaya işte bu görüntüler çıktı.
8: Sokak köpekleri ve ayıların kavgası kameralara işte böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuk Su Milli Parkı. Başıboş köpekler dağdan yola inen ayılarla kavgaya tutuştu. İki ayı etrafını saran köpeklerin arasında kaldı. Köpeklerin havlamalarından korkan ayılar yeniden geldikleri yere dağa doğru kaçtı ve karanlıkta kayboldu. Geride ise işte bu ilginç görüntüler kaldı.
4: İstanbul Sultan Gazi'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 3 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi.

0: ailesiyle söndürüldü.
1: Çatı yangını büyüdü, alevler kısa sürede yan apartmanlara sıçradı. İstanbul Sultan Gazi'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.
2: Yangın şurada başladı, güneşten herhalde, bilmiyorum, otlar falan başladı. Ondan sonra 2 dakika içinde çoğaldı, rüzgar da vardı. Ondan sonra patlamaya başladı. Çatı niye patladı anlamadım. Çatı patlamaya başladı. Patlayınca öbür tarafa da sıçramadı. Sıçrayınca 5 dakika olmadı. 5 dakika içinde 4 tane bina yanmaya başladı.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3: Hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelene kadar 10 dakika sürdü. 10 dakikada itfaiye geldi. Ondan sonra yukarı çıktılar.
1: Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar hangi illerde ne kadar yükselecek? İşte meteorolojiden notlar geliyor.
4: Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 38-39 dereceye kadar çıkacağız.
5: Bir tarafta şemsiyeler hazırlanırken diğer tarafta termometreler 40 dereceye kadar yaklaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise özellikle yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.
4: Sıcak havaya karşı özellikle Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşları uyaralım.
6: Yeni haftada Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak beklenirken Güneydoğu illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Çıkıyor.
4: Yurdun batı kesimlerinde yağış beklemiyoruz ancak doğuda Samsun, Ordu, Trabzon, Rize çevrelerinde, Kayseri'de, Niğde'de pazartesi günü, salı günü alanını biraz genişletecek yağışlar Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas, Kayseri çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Haftanın ortasından itibaren de Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel yağışlar devam ediyor.
6: 3 büyük il ise haftaya yağışsız başlayacak.
4: Ankara'da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da da 28-29 derece az bulutlu bir hava var. İzmir'de de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 32-33 derece dolayında olacak.
0: Kullanat plastik ürünler özellikle yeme içme sektörünün vazgeçilmezi haline geldi. Ancak plastik bardak ve pipetler deyim yerinde ise adeta zehir saçıyor. Uzmanlar bakın neler söylüyor.
7: Her ne kadar dikkat etsen de sonuçta yüz gördüğünüz gibi.
8: Mecburen içiyoruz. Zararlı tabii.
6: Plastik tabak, bardak, kaşık, pipet. Hayatımızın her alanında var. Ancak plastikler hayatımızı kolaylaştırdığı kadar sağlığımızı da bozuyor.
9: Yaz sıcaklarıyla birlikte tercih edilen soğuk içecekler ve o içeceklerin yanındaki plastik pipetler. Belki farkında değiliz ama o plastikler hem çevreye hem insanlara zehir saçıyor.
6: Vatandaş kullanımı kolay olduğu için, esnaf maliyeti az olduğu için tercih ediyor. Ancak içeriğindeki kimyasallar sağlığı tehdit ediyor.
10: Kullanım kolay, pratik, ucuz. Her yerde cam bardak taşıyamıyoruz.
6: Çünkü sorun pipette değil, ham maddesinde. Zira plastikler mikroplastik ve nanoplastik adı verilen gözde görülmeyen parçacıklara dönüşüyor.
8: Mutlaka zararlıdır. Ama böyle dışarıda da mecbur kalıyoruz, içiyoruz.
6: Uzmanlara göre bu parçacıklar soluduğumuz havadan, içtiğimiz sudan ve tükettiğimiz gıdalardan vücudumuza kadar ulaşıyor. Bilimsel verilere göre plastik ürünlerde 16 binden fazla kimyasal madde bulunuyor. Bunların en az 4200'ünün insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.
8: Plastik bardaklar tabii ki de zehir saçıyor. Evde kullanmıyoruz da dışarıda mecburuz.
6: Pipetler üzerinde yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çevre dostu olarak tanıtılan kağıt pipetlerde dahi PFAS olarak bilinen kimyasal maddelere rastlandı. 39 farklı marka üzerinde yapılan incelemede kağıt pipetlerin %80'inde, plastik pipetlerin %75'inde, cam pipetlerin ise %40'ında PFAS tespit edildi. İşte bu yüzden uzmanlar plastik yerine cam kullanılmasını öneriyor.
8: Biz kullanmıyoruz. Kullanmayı da önermiyoruz yani.
0: Doğa Doğal avlanma içgüdüleri sayesinde kimyasal ilaçlamayı gerek kalmadan kene ve kahverengi kokarcalarla mücadele eden kanatlıların

0: Alım planı netleşti. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün 62 ilde 156 farklı alanda doğaya salınacak.
1: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün 62 ilde 156 farklı alanda doğaya salınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor. Söz konusu merkezlerde yetiştirilen kanatlı yaban hayvanları doğaya salınarak hem popülasyonları destekliyor hem de doğal dengeyi güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 10 yılda 1 milyon kanatlının doğayla buluşturulduğunu açıkladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz 2025 yılında 36.250 keklik ve 9.000 sülünü doğayla buluşturdu. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Son 10 yılda yaklaşık 750.000 keklik ve 250.000 sülün olmak üzere 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduk dedi. Bu yılsa 50 ilde 116 noktada kınalı keklik, 16 ilde 34 noktada sülün ve 5 ilde 6 noktada da çil keklik salımı planlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, keklik ve sülün salımları kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanıyor. Sülünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Karadeniz bölgesindeki illerde doğaya bırakılacak. Ayrıca salım yapılan alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır ifadesini kullandı.
0: Asırlardır süren gelenek Osmaniye'de yeniden hayat buldu. Düzici ilçesindeki Rahvan at yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
1: ...52 Rahvan atı 7 ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Türk kültürünün önemli miraslarından Rahvan atları bu kez Osmaniye'nin Düzici ilçesine bağlı Ellek beldesinde yarıştı.
2: Düzici'nde düzenlenen Rahvan atları yarışmasına organizasyonuna Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacı atlar katıldı. Ve yarışma öncesinde atlar piste çıktı ve ısınma antrenmanı yaptı.
3: Rahvan atlara burada ev sahipliği yapıyorum. Türkiye'nin genelinde her yerinden rahvan atlar geliyorlar yarışlara.
2: Rahvan atı nedir efendim? Yani özelliğini...
3: Rahvan atı sanat yapar. Sanat yapan attır. Rahvan sanatçıdır. Yani yansal ayaklarını kullanır. İnsanları yormadan uzun süre yol gidebilen dayanıklı attır. Yani az yem yer, az su içer ve uzun süre yol gider.
1: 14. geleneksel rahvan atı yarışmasına ilgi yoğundu. Tribünler dolarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

0: Gaziantep'li Bayram Önek, hayranı olduğu arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un hatırasını evinde oluşturduğu özel odada yaşatıyor. Önek'in 500 parçalık koleksiyonunda Tayfur'un kaset, poster, fotoğraf ve film afişleri yer alıyor.
1: Kasetler, posterler, nostaljik teypler. Geçen yıl Ocak ayında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un sesi bu odada hiç susmuyor.

Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yaşayan Bayram Öney'in Ferdi Tayfur sevgisi sınır tanımıyor. Düğünlerde şarkı söyleyerek hayatını kazanan 42 yaşındaki Önek, 35 yılı aşkın süredir Ferdi Tayfur'a ait kasetleri ve fotoğrafları evinin bir

0: odasında sergiliyor.
1: Ben Satan 42 yaşındayım. Ferdi Tayfur babayı 7-8 yaşından beri tanıyorum. Ve kendisinin dürüst bir adam olduğunu, iyi bir insan olduğunu bildiğim için kasetlerini biriktirdim.
0: Yıllar içerisinde Ferdi Tayfur'a ait kasetleri, tüm albümleri, fotoğrafları evinin bir odasında toplayan Öney'in evinde oluşturduğu oda ise adeta Ferdi Tayfur Müzesi'ni andırıyor.
1: Yarım kalan

0: 42 yaşındaki Bayram Önek evinin odasında topladığı kasetlere özenle bakıyor. Onları göz bebeği gibi koruyor. Bir taraftan da eski radyolarda her gün o kasetleri tekrar tekrar dinlemeye devam ediyor.
1: İstanbul Ümraniye'de Babalar Günü'nde anlamlı bir etkinlik vardı. Genç Bilardocular Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda babalar ve çocukları birlikte bilardo oynadı. Etkinlikte bir de sürpriz vardı. Yaz boyunca ücretsiz bilardo eğitimi verilecek.
2: Babalar ve çocukları aynı masada buluştu. Genç Bilardocular Yardımlaşma Derneği Babalar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İstanbul Ümraniye'de düzenlenen Babamla Aynı Masada etkinliğinde babalar çocuklarıyla mücadele etti. Dernek Başkanı Fatih Sultan Gümüşbaş'ın ailelere önemli bir mesajı vardı.
3: Bilardo masa ve toptan ibaret değil. Çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlayan, dijital bağımlılıktan, sokak alışkanlıklarından onu uzak tutacak yetenek ve zeka sporudur.
2: Gümüşbaş çocuklara ve gençlere yaz boyunca uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz bilardo eğitimi verileceğini söyledi, herkesi davet etti.
3: Ustalarımızın, antrenörlerimizin eşliğinde bu salonlarımızda hafta içi tamamen ücretsiz olacak bu altyapı etkinliklerine çocuklarımızı yazdıralım, onların gelişimine destek olalım. Bütün hedefimiz bu ve bunu Türkiye geneline yaymak.
2: Etkinliğe katılan çocuklara sertifikalarını Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik verdi.
4: Gerçekten çocuklarımız, gençlerimiz maalesef hem sanal bağımlılık hem de diğer madde bağımlılığı anlamında büyük bir risk, tehdit altında. Ben tebrik ediyorum derneği ve özellikle de ailelerimizi, babaları tebrik ediyorum. Böyle bir anlamlı projeye çocuklarını da dahil etmişler, beraber spor yapıyorlar.
1: Denizlerin dibinde biriken hayalet ağlar ekosistemi tehdit ediyor. Marmara Denizi'nden son 10 yılda toplam 650 bin metrekarelik hayalet ağ çıkarıldı.
5: ...95 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı. Marmara Denizi hayalet ağlardan temizleniyor. Denizlerin görünmez katilleri hayalet ağlar, mavi sularda sessizce ölüm saçıyor. Koptuğu yerde unutuluyor, yüzyıllarca yok olmuyor. Denizin dibinde kalan ağlar, yüzlerce canlı için ölümcül bir tuzağa dönüşüyor.
6: Takıldıkları kayalarda 50 yıl, 150 yıl boyunca malzemesine göre plastik bir ham madde olduğu için orada binlerce, yüzlerce canlıyı tehdit ediyor ve ölmelerine sebep oluyor. Yani sessiz ölüm makineleri. Kurşunlar denizi kirletiyor.
5: Mavi Atlas mobil uygulaması 10 ay önce hayata geçirildi. Gelen her ihbar değerlendiriliyor. Marmara Denizi son 10 yılda 650 bin metrekarelik hayalet ağdan temizlendi.
6: Teknelerimiz gidiyor, 40 metre 50 metre derinliğe kadar oradaki ağları tespit ediyoruz. Bazen dalışla, bazen de tekne ekipmanlarıyla beraber bu ağları deniz dibinden temizliyoruz. Son 10 yılda çıkarttığımız ağ miktarı 650 bin metrekare. Yani bu şu demek, nereden baksanız 95 futbol sahası ya da 20

0: 25 kere Sultanahmet Meydanı'nı kaplayacak kadar bir ağ kendi imkanlarımızla deniz dibinden çıkartmış olduk.
1: Hayalet ağlar sadece deniz canlılarını değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Mikroplastiğe dönüşen ağlar besin zincirine karışarak sofralara kadar uzanıyor.
0: Erime ve parçalanmalardan dolayı mikroplastikleri balıklar yedikçe o balıkları biz yiyoruz. Yani bu hayalet ağlar deniz dibinde kaldığında dünyanın her yerinde olduğu gibi köpek balıklarından karettalara, balıklara, kuşlara kadar yüzlerce çeşit, binlerce yıl canlıyı yok ediyor.
1: Hayalet ağlardan temizlenen noktalara mercanlar bırakıldı.
0: 650 kök mercanı deniz dibinde nakil ettik ve onların tekrardan hayata tutunmalarını %80'in üzerinde bir başarıyla sağladık. Bu oldukça yüksek bir oran.
2: Yaz mevsiminin gelişi ve deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte denizlerdeki biyolojik döngüde yeni bir dönem başladı. Haliyle tezgahlar da yeniden şenlendi. Haziran ayı özellikle yağlanmaya başlayan küçük ve lezzetli balıklarla çiftlik üretimi olan türler için tam bir lezzet şöleni sunuyor. Peki tezgahlarda en çok hangi balıklar var? Haberimizde bakalım.
3: Balık ne dedi?
4: Balık beni ye dedi.
3: Hem güzel hem dersleri güzel. Annesini çok seviyor, babasını çok seviyor. Neden? Balık yedirdiği için.
5: Güzel ülkemiz Türkiye'mizin dört bir yanı denizlerle çevrili ve şüphesiz ki en lezzetli balık da bizim denizlerimizden geliyor. Peki bugünlerde vatandaşlar hangi balıkları tüketiyor ve tezgahları süsleyen balıklar hangileri?
3: Efendim balık sevda. Balık bambaşka bir şey. Balığın 32 çeşit şu anda balık var. Birisi hamsi seviyor, biri suskumru seviyor, birisi levrek seviyor. Her damak tadına uygun balıklarımız var.
6: Balık çok güzel bir tadı.
5: Balığa doyamıyor musun?
6: Doyamıyoruz abi.
5: Ne kadar çok versek yersin mesela?
6: Abi çok yerim ya.
5: Çok yer misin?
6: Yerim.
5: İddia var mı ortada peki?
6: Abi tam iddia yok da ama yerim ya.
5: 2 kilo hamsi yer misin?
6: Yenir abi. Ben 1 kilo yerim abi.
5: 1 kilo yersin.
6: Yerim abi.
5: Tamam. O zaman çekimden sonra yer miyiz hep beraber?
6: Yeriz.
7: Abi. Olur abi, yeriz.
3: Balık ne dedi?
6: Ye beni dedi abi.
3: Balık beni ye dedi. Yiyelim arkadaşlar.
6: Yiyelim abi.
8: Ben balığın her türünü severim. Günde 3 öğün olsa yerim. Şu an lüfer aldım. Fırında muhteşem olur.
4: Balık çok sevdiğim için sürekli canım çekiyor zaten. Denizin böceklerini ben biraz daha çok seviyorum. Kalamar gibi, karides, ahtapot gibi. Onlar biraz daha çok hoşuma gidiyor.
3: Yurt dışından talep var. Kime? Türk balıklarına, Karadeniz balıklarına. Tonlarca hamsi Amerika'ya, Rusya'ya.
5: İşte buradan mı gidiyor diyoruz?
3: İşte buradan. İşte hamsi. İşte çupra, işte levrek ve mührünü vuran Türk somonu.
9: Balığı çok seviyorum. Genelde devamlı balık yemeye çalışıyoruz. Ekmek arası balık arıyorum. Bilmiyorum hangi balık çok da
3: efendim,
9: lezzetli.
3: Uskumru çok lezzetli. Evet. Her şeye doydum. Balığa doyamadım. Balık ekmek ne demek? Balık ekmek yemek gerek. Balık ekmek keyif demek. Niçin? Sağlığımız için.
5: Neler pişiriyoruz ustam şimdi?
3: Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Karadeniz'i verdin, Marmara'yı verdin, içinde de hamsileri verdin. Uskumru, Türk somonu, Türk hamsisi. Eski sisteme paydos. Yani tavayı bol yağ doldurmaya paydos. Her tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Balık kendi yağında pişecek. Bir tarafı pişmeden çevirmiyoruz. Neden? Çünkü balık gevrek etli olduğu için bir tarafı pişmeden çevirirsek balık dağılır.
5: Aynı zamanda uskumrunun da zamanı galiba. Uskumru da çok güzel görünüyor.
3: Balık oldu mu? Anlamı nedir? Balığın zamanıdır. Bakın hamsi. Bunun yalanı yok. Hamsi, omega 3 deposu. Yani ne demek? Sağlık, sağlık. Nar gibi kızarmış. Kardeşimiz sıcak sıcak.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gene bir haftanın sonundayız. İsviçre'de son toplantı yapılıyor, son dakika toplantısı yapılıyor. Bakalım son kararlar neler olacak? Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta yaptığı açıklamalarda bu yapay zeka ile oluşan dijital toplumun zararlarına değindi. Bir kere sporun çok sanayileştiğini ve ticarileştiğini, bunun için yeni tedbirler alınması gerektiğini söylerken bir yandan da aile gibi ilkesel başlıkların üzerinde durulmasını söyledi. Bu yeni toplum anlayışının yıprattığını söyledi. Bence bunlar önemli sosyolojik değerlendirmelerdi. Evet, biz şimdi CHP'ye de gireceğiz ilerleyen zamanlarda ama önce şu İsviçre'deki toplantıyı anlayarak programa başlıyoruz.
1: Sevgili seyirciler, şimdi hakikaten İsviçre'de bir görüşme oluyor ve bu görüşmede İran'la Amerika'nın barışacağı söyleniyor. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı söyleniyor ve bütün bunlar söylendiği zaman borsalarda acayip dalgalanmalar oluyor. Birileri çok büyük paralar kazanıyor. Tabii birileri çok büyük paralar kazanırken birileri de çok büyük paralar kaybediyor. Bu gerilim başladığından beri benim burada söylediğim şey, İsrail mi kazandı, Amerika mı kazandı, o mu kimi bombaladığından daha önemlisi bu tedarik zincirlerinin çökertilme amacı olmasıydı. Şimdi bugün bunu tartışacağız. Acaba işler bu yönde mi ilerliyor? Yoksa sahiden, gerçekten bir barış ihtimali var mı? Bütün bunları konuşacağız. İlk önce bir Kemal Hoca'ya soralım. Nedir son durum? Hürmüz Boğazı açıldı mı? Barış görüşmeleri ne durumda? Şimdi sahada durum nedir?
2: Pakistan'da yapılan görüşmelere benzer görüşmeler şu anda Cenevre'de gerçekleşiyor. Aynı ekipler, Galiba bir tarafta, Arakçı bir tarafta, diğer tarafta da Vance var ve onun ekibi var. Dolayısıyla ekip aynı, yer farklı. Fakat masa kuruldu. Arabulucular biraz farklı. Pakistan'ın yanında Katar'da var. İsviçreli yetkililer de arabuluculuk yapmaya çalışıyorlar bir taraftan. Fakat iki gelişme var. Bunlardan bir tanesi İsrail'in Lübnan'ı tekrar bombalaması.
1: Bunun üzerine ne zaman oldu bu?
2: Dün sabah bombaladılar. Yani müzakereler esnasında bombalandı. Dolayısıyla İranlı heyet bir söylentiye göre masadan kalktığı söyleniyor. G.D. Vance da masadan ayrılmış sözde. Bu arada tabii Trump da, ikinci konu, Trump da tehdit etti İran'ı. Dedi ki eğer tekrar bu görüşmeler konusunda bir sıkıntı olursa biz İran'ı geçen haftadan çok daha sert bir şekilde bombalayacağız. Pezeşkian çenesini tutsun. Bir şekilde daha sert bir şekilde önümüzdeki haftalarda bombalayabiliriz dedi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla böyle bir ikili didişme, kakışma devam ediyor Cenevre'de. Evet. Bir sonuç çıkmadı şu ana kadar. Çıkacak gibi de gözükmüyor açıkçası. Evet. Hürmüz de şu anda kapalı.
1: Evet. Murat Hoca, ne anlıyoruz? Gerçekten barışmaya mı çalışıyorlar yoksa piyasaları silkelemeye mi çalışıyorlar?
3: Şimdi başından beri ben bu anlaşmayı şöyle değerlendiriyorum. Gerçekten Donald Trump burada belki bir geri dönüş yapmak istiyor. Çünkü Amerikan kamuoyuna baktığınız zaman özellikle bu petrol fiyatlarının yükselmesi ve İsrail için, sadece ABD'nin İsrail için savaşa girdiği algısı ABD kamuoyunda çok ciddi tepki oluşturuyor. O yüzden Donald Trump 3 Kasım ara seçimlerinde düşünerek buradan bir başarı hikayesi uydurup geri dönüş yapmak istiyor. Fakat hani hep şunu tartışıyoruz. Donald Trump neden sık sık çelişkili açıklamalar yapıyor? Bana göre bu, hani birileri şöyle diyor, işte şirket mantığıyla devleti yönettiği için efendim işte çok da böyle diplomatik davranmıyor. Bilerek yapıyor. Başından beri burada bir konvansiyonel savaş yürüyor. Buna paralel olarak bir de ekonomik savaş yürüyor. Ve bu ekonomik savaşta gerçekten de Trump'ın etrafında konuşlanmış ve onu kuşatmış o oligarşi, sermaye oligarşisi ciddi.